0: de Normanlar işgal ettiği zaman toprak kralın oluyor. Şey, Osmanlı'da da rakaba konur. Yani toprak şeyindir, hazinenindir.
1: Yani bir nevi devletin gibi.
0: Evet, sultanın hazinesindir, hazinedir. Bu ne demek? O şeye, padişaha, o toprağa çeşitli konularda dağıtma hakkı verir. Bu önemli. Onun için mesela kullanım hakkını verir işleyene toprağa. Tasarruf hakkıdır o. Bu özel mülkiyet hakkı değildir, tasarruf hakkıdır. Ama bu babadan oğula geçer. Ama sınırları var.
1: Ama aynı sistem dahilinde.
0: Aynı sistem dahilinde. 3 yıldan...
1: Yani orada mülkiyetin sahibi yokmuş gibi, sanki adalet dağıtıcısı gibi mi? Mülk dağıtıcısı gibi
0: işte
1: mi?
0: Adalet
1: yani öbürü
0: kavramı,
1: de almıyor.
0: Evet,
1: ama
0: adalet
1: onun
0: kavramı da buradan giriyor. Çünkü özel mülkiyet olsa o, orada adaleti kurmak zor. Çünkü bir adama bağlı. Evet. Ama şimdi padişah olunca padişahın legitimasyon problemi var. Yani o mülk üzerinde daha adil bir dağıtım yapma durumunda eğer padişah olarak kalmayı planlıyorsa şey olarak.
1: Bir nevi devlet yani.
0: Devlet tabii. Devlet mülkiyeti dediğimiz şey
1: yani
0: o.
1: Padişah evet cismani bir insan ama bir taraftan da tabii tüzel kişilik
0: tabii
1: gibi.
0: Devlet bu. Devlet meselesi. Devletin tanımına girmeden yani devleti o kadar ucuz kullanmak istemedim o terminoloji.
1: Evet. Hayır belki bugünden düşününce şey zannedebilir ki bizim yani böyle retoriklerimiz var. Hani her şey padişahın canı istediği gibi dağıtıyor, veriyor,
0: hayır,
1: alıyor.
0: Hayır öyle bir şey yok.
1: Hayır, öyle devlet. Zanlarımız olduğu için
0: devlet,
1: bir nevi devlet yani.
0: Zaten,
1: ve zaten mülkiyet ama tasarruf hakkı dediniz daha
0: evet,
1: ziyade.
0: Tasarruf hakkı diyor, bir olarak veriyor. Özel mülkiyet var. Mülk toprakları var. O mülk toprakları vakıf olabiliyor mesela. Onu vakıf yapabiliyorlar. Mülk toprakları yok değil o şeyde İslam hukukunda. Mülk tabii ki özel mülkiyet tanımlanıyor. Fakat bunun çok yaygınlaşması önemli.
1: Neden?
0: Onun için vakıf sistemimiz her zaman çok önemli. Çünkü ya şeye müsait, haksızlığa müsait, özel mülkiyet şey bir olay, denetimi kolay bir olay değil. Mesela şimdi son dönemdeki dünyada olanlara bakalım. 80'lerden bu yana serbest piyasa politikaları çerçevesinde işte devletlerin geriletilmesi, devlet politikaları hep özel mülkiyete sınır koyar. Yani vergilendirme. Mesela vergiler sınırdır özel mülkiyete. Bana vergi koyduğunuz zaman siz benim fonlarımın bir kısmına el koyuyorsunuz. Benim özel mülkiyetime tecavüz ediyorsunuz mesela.
1: Aslında
0: vergi demek o demek. Şimdi mesela Trump vergileri azaltıyor. Ne demek? Özel mülkiyetin sahasını genişletiyor demek o. Yani onlara göz kırpıyor özel mülk sahiplerine. Şimdi 80'lerden sonra bütün politikalar bu doğrultuda oldu. Özel mülkiyetin alanını genişletme doğrultusunda. 19. yüzyılda devletler çok huzursuzluk olduğu için devlet politikaları bir türlü özel mülkiyeti sınırlama doğrultusunda gelişti. Mesela Almanya'da...
1: Orada kalabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Almanya'da kalalım.
0: Tabii.
1: Araya gidelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için.

0: okuryazarı Firuze Bulut Yıldız. Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Biz 19. yüzyıldan söz ediyorduk araya gitmeden önce. Özel mülkiyet Osmanlı'da işte hazineye ait, daha doğrusu padişaha ait ve tanzim eden bir
3: yani devlet
2: şey,
3: ait.
2: Devlet. Evet. Diğer tarafta da özel mülkiyet vakıflardan evet. söz ettiniz.
3: Şimdi
2: burada hukuk yani nasıl tanzim ediliyor? Fakihleri, fıkıhtan çok söz ediyorsunuz. Fakihlerden söz ediyorsunuz. Şimdi ne yapıyorlar onlar? 19. yüzyılda yani bu modernleşme sistemini kimler yapıyor?
3: Ha, 19. yüzyıla şey diyorsun. Şimdi bakın şimdi ilk önce kapitalizmi de tanımlayalım. Kapitalizm o kadar mistisize etmeyelim kapitalizmi. Kapitalizm mülk sahiplerinin iktidarıdır. Şimdi o kadar gayet basit bir tanım olarak geçelim orada. Şimdi 19. yüzyılda ama 17'den başlayarak çünkü ticaret arttıkça
2: talep, yeni düzenlemeler gerekiyor.
3: Tabii yeni düzenlemeler gerekiyor ve özelleşmeye doğru şey talepler gerekiyor. O gündeme geliyor. Şimdi şöyle bir şey, şöyle pratikler var Osmanlı'da 17. yüzyıldan başlayarak belki 16'da da vardı. Yani elimizde dokümantasyon olmadığı için bilmiyoruz. Mesela bir şey ölünce bir köyde toprak şey
2: bir baba öldü
3: bir baba öldüğünde veya bir tımar sahibi öldüğünde diyelim tımara verilmiş toprak sen de diyorlar buradan
2: burayı ekebilirsin alacaksın,
3: yok vergisini alacaksın tımar hı-hı. sahibi ölüyor veya toprakta tasarruf hakkı olan köylü ölüyor bunun çocuğu yok çocuğu olmayınca devlet toprağının satışı meselesi geliyor gündeme.
2: Çünkü çok özür dilerim bilmediğimiz bir şey olduğu için şu toprak bu toprağın sahibi değil o ama ekiyor biçiyor.
3: Ekiyor biçiyor öyle. Ve çocuğuna geçirebiliyor.
2: Ölürse çocuğu varsa çocuğu da onu ekmeye ve biçmeye devam ediyor.
3: Evet. Çocuğu yoksa bu yoksa. Çok önemli öyle bir durum var. Çocuğu yoksa bu devlet toprağı satışı söz konusu. Şimdi kim bu satış sırasında bir şer'i hücceti diye bir şey var, prosedür var. O prosedürle toprak mülk toprağı olarak kaydedebiliyor kadı.
2: Arada bir özel mülkiyete dönüşüyor.
3: Evet, arada o şer'i hücceti o şeyiyle, prosedürüyle onu mülk toprağı olarak kaydedebiliyor. Şimdi böyle olunca o artık özel mülk oluyor ve oraya devlet müdahalesi çok sınırlı. Hı hı. Oradaki haklar çok daha geniş bir çerçeve içerisinde tanımlanmış. O mülk sahibi de toprağını korumak için vakıf yapabiliyor. Vakıfların da çok geniş.
2: Korumak için neden?
3: Korumak için
2: ne demek?
3: Yani müsaade olabilir. Veya evet, korumak için toprağını yani hiç başka bir şey müdahale olmasın toprağıma diye vakıf yapabiliyor. Şimdi böyle bir durumda bu hücret, şer'i hücreti sayıları, şer'i hücreti durumları artmaya başlıyor. Buna devlet müdahale ediyor.
2: Neden artıyor?
3: Çünkü ticaret var. Toprağa mülk sahibi o. Toprak değeri artıyor ki yani Osmanlı'da bu daha zor toprağın değerini.

0: artması, çok toprak az nüfus var hep. Öyle de bir durum da var. Fakat daha verimli bölgeler dediğim, toprağın daha verimli olduğu bölgelerde bu pratik artmaya başlıyor. Yani bu özelleşme eğilimi 19. yüzyılda başlamıyor zaten. Her zaman bu var. Eğilim var tabii. Şimdi 19. yüzyılda olan şu, bir kere Osmanlı dünyanın bir parçası. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor falan. Şimdi 19. yüzyılda şöyle bir şey, yarış var. Yani her bir tarafta ve Osmanlı devlet toprağın daha verimli olması konusunda hassasiyet kazanıyor. Şöyle ki daha çok vergi almak istiyor. Vergilendirmek için toprağın verimini artırmak istiyor. Şimdi 18. yüzyılda Fransa'da fizyokrasi çıkmış. Mesela fizyokraside küçük topraklar üzerinde mülkiyet meselesini gündeme getirmiş. Çünkü verimlilik daha artar diye bir argüman var. Eğer sizinse toprağınız, sizin mülkiyet hakkınız varsa toprak üzerinde, siz daha özen gösterirsiniz. Düşüncesi var. Verimli, yani böyle bir hava var 19. yüzyılda. Toprağın verimini ownership'le, yani mülkiyetle artırabilir miyiz meselesi gündemde. Osmanlı bütün her şeyin farkında zaten. Şimdi Osmanlı'yı izole etmediğiniz zaman, onu ötekileştirmediğiniz zaman görüyorsunuz ki Osmanlı her şeyin çok farkında. Orada olması normal. Zaten normal. Avrupa'nın göbeğinde zaten Osmanlı. Yani olmaması zaten acayip. Çok farkında. Şimdi Osmanlı şey yapısına baktığınızda, hukuk yapısına baktığınızda, hani şurada padişahın hukuku veya örf, burada şer'i hukuk diye bir şey yok. Hepsi birbiri iç içe. Mesela bir toprak meselesine baktığı zaman Osmanlı, yani çözüm arıyor. Aradığı zaman bu yapı, imparatorluk çerçevesi içerisinde çok karmaşık bir hukuk lisanı var. O çok önemli. Çok zengin bir hukuk lisanı var.
1: Yani birikmiş bir hukuk serveti mi var?
0: Tabii. Yani bir lisan bu. Bir hukuk lisanı diyorum ben ona. Çok karmaşık, çok sofistike, çok zengin bir hukuk lisanı var. Bir de sürekli mesela hukuk ne? Ne değil? Şöyle de bir hep konuşuyorlar.
1: Evet, hukuk nedir, ne değildir?
0: Şimdi bunların anladığı hukuk dedikleri zaman, bu çok önemli bir... Sonra Almanlar da bu tartışmaları yapıyorlar kendi içlerinde. Hukuk süzgeçten, toplumsal süzgeçten geçmiş olan.
1: Kim için?
0: Şimdi şöyle bir şey.
1: Yani daha doğrusu bu tanımı kim yapıyor?
0: Fakıhlar. Fakıh.
1: Fakıhlar
0: devam tartışma konuşma içerisinde Mecelli'ye baktığınızda mesela şu Mecelli'de öyle kesin çizgiler çizmiyor. Çoğu şeye atıyor topu. Adete atıyor. Hani belirli bölgedeki adeti içine alıyor. Bu ona hukuk veriyor. Rütbesi veriyor diyeyim. Çünkü o süzgeçten geçmiş. Toplum süzgeçinden geçmiş. Hukuk olması için toplum süzgeçinden geçmiş olması önemli. Yani tartışılmış,
1: yaşanmış.
0: O yaşanmış
1: benimsenmiş.
0: Hukuk. Benimsenmiş. O veya reddedilen tarafları ters reddedilmiş olmuş. Her bir şey. Ama o toplum süzgeçinden geçme meselesi çok önemli.
1: Yani ben bunu onun için
0: yaşayan kağıda, hukuk diyorum.
1: Yani krize bakıp birilerinin mesela bugün öyle yani işte bunu şöyle şöyle çözelim deyip bir yasa yazması gibi bir şey değil.
0: Ona hukuk demiyorlar.
1: Demiyor.
0: O kurallar başka, hukuk başka. Yani o kural olur. Yani onun için bunu uzun uzun Mecelle'yle de toprak kanunu, arazi kanunlaması da tartışılıyor bu devamlı. Fakırlar arasındaki, yani devamlı bu gerçeklikle yüz yüze geliyorlar. Hukuk nedir? Çünkü yeniden hukuku, şimdi 19. yüzyılda büyük dönüşümler karşısında çözümler üretmeleri gerekiyor. İşte modernitenin göbeğindeyiz. Osmanlı modernitesi.
1: Bir seferinde söylediniz. Söylemiştiniz. Fıkıh derken Şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nde işte bir örfi yasalar var deniyor. Bir de şer'i yasalar var deniyor.
0: Ayrı olarak düşünmek
1: bunları
0: yanlış.
1: Bunları ayrı düşünmemek gerekiyor diyorsunuz.
0: Çok yanlış.
1: Çünkü tepede İslam diye bir çatı var. Her şey onun altında mı oluyor?
0: Hayır. O da öyle de değil.
1: Nasıl?
0: Öyle de değil. Yani ortada çatı, yani şöyle bir anlayış şu. Mesela diyor ki bir kanun çıkıyor, kanunname çıkıyor diyelim. Bir bölgeye ait bir kanunname çıkıyor. Onun başında diyor ki burada diyor şer'i şeylere uygun, uhdelere uygundur diyor. Bu demek değil.
1: Ha, denetim.
0: Evet. Yok, bu şey demek. Yani şimdi şeriattan başlayalım. Şeriat demek bir yerde good, şey, iyi düzen demek. İyi düzen. Yani şeriatın tahayyül ettiği gibi iyi düzen. Bu çok esnek bir şey. Mesela Marshall Hudson şöyle bir metafor anlatırdı. Çölde bedevi bir gece, bir çöl akşamında bedevi gökyüzüne bakıyor. Bütün muhteşemliğiyle yıldızlar gökyüzünde aydınlanmış her taraf. Çünkü çölde şey yoktur.
1: Gökyüzü çok güzel gözükür.
0: Çok pırıl pırıldır çünkü bulut yok. Ona bakıyor ve bu muhteşemlik karşısında, evrenin bu düzeni karşısında sediye
1: kapanıyor
0: ve teslim oluyor. Zaten İslam teslimiyet meselesi. Yani o sizin tahayyülünüze bağlı, o düzeni nasıl resmettiğiniz.
1: Ve irtibatınıza bağlı.
0: Evet. Yani şimdi bütün mesele şeyin, bu kanun yapanın, ki kanunlardan en sonunda padişah sorumlu, devletin başındaki kanun yapanın tahayyülü ettiği şekilde o düzen. O Tanrı'nın düzeni, Allah'ın düzenini nasıl tahayyül ediyorsa. O çok, çok büyük bir sorumluluk tabii.
1: Tabii. Başvuracağı kaynaklar var elbette.
0: Evet, evet. Ama bu tartışılıyor, bu konuşuluyor.
1: İstişare ediliyor.
0: Onun için yani öyle başta bir İslam şeysi, kuralları.
1: Yani şöyle düşünmeyelim diyorsunuz. Bir tane kitap var.
0: Ha yok öyle bir şey.
1: Fakihler geliyor, şöyle bir çeviriyorlar. Yok, şöyle sürekli bir kriz var, buradan ne çıkartalım gibi değil.
0: Yok. Yok. Yani bir de şöyle şeyler duyuyorum. Yani çok aykırı geliyor. Hani şeriat gelecek. Ne geliyor? Ne öyle gelip gitmiyor böyle şeyler. Yani o biraz bir cehalet oluyor
1: ama,
0: orada.
1: Evet, maalesef.
0: Yani şey diyeyim.
1: Evet. Peki aynı dönemde bunu da hukuk deyince hatırladım.
0: Hayır.
1: Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesini hukukunu sağlayan bir Alman
0: hukukçular yaptı onu
1: da. Dostunuzdan bahsetmiştiniz. Ha. Aynı tanımı yapmış.
0: Tabii aynı tanımı yaptılar. Mesela şimdi Almanlar bu olayı çok düşünmüşler. Onun için de mesela Osmanlı, yok İslam hukukuna bakan Baber Johansson vardır. Alman hukukçudur kendisi ve İslam hukukunu çok iyi anlar, çok iyi nüfuz eder. Çünkü Almanlar 19. yüzyılda hukuk konusunu çok iyi düşünmüşler. Çünkü şu nedenle düşünmek zorunda kalmışlar. Onların karşılaştığı şey Almanya, bir önce Almanya'nın bütünleşmesi. 19. yüzyılda. O bütünleşmeyi hukukçular gerçekleştiriyor. Yani ben Almanya'da bulunduğum zaman Wissenschaftskolleg.
1: O zaman da Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşiyordu.
0: Hem Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşiyordu. Hem de Avrupa inşa ediliyordu. Yani şey, ondan hep Alman hukukçuları sorumluydu. Onlar hukuka biraz bizim Osmanlı fakıhları gibi bakıyorlar. Yani bir inşa meselesi hukuk onlar için.
1: Ve çok çarpıcı bir şey söylediniz. Avrupa Anayasası'nın yine o dostunuz, evet, bir hukuk metni olmadığını,
0: evet, mesela,
1: söylemiş size.
0: Evet.
1: Nitekim reddedildi.
0: Evet.

0: Yani milletler oy vermedi.
1: Evet. Maastricht Treaty'sinin şeyini de anlaşmasını da aynı hukukçu Dieter Grimm, Almanya'nın ileri gelen hukukçularından da Alman Anayasa Mahkemesi başkanıydı bir dönemde. Maastricht şeyisi düzenlemesi geldiği zaman gündeme, anlaşması geldiği zaman o Alman Anayasa Mahkemesi başkanıydı. Maastricht'i eleştiren şey, mütalaa yazan hukukçu o, eleştiriyor. Yani eleştiri şunun çıkış noktası şu, aynı çıkış noktasından da şeyi eleştiriyor, Avrupa Anayasası'nı. Bu mesele şu, bu hukuk mu bunlar? Bir anayasa niteliği var mı? Veya Maastricht Anlaşması'nda bunun hukuki şeyi ne? Geçerliliği nedir? Yani mahkemeye gittiğinde bu hukuki bir geçerliliği olması lazım bu dokümanın. Dava vuku bulduğunda onların yaklaşımı Avrupa Anayasası içinde, Maastricht Anlaşması içinde bu bir toplumsal tartışma sürecinden geçmiş dokümanlar değil bunlar. Onun için hukuk nitelikleri tartışılabilir bunların.
0: Demiş.
1: Diyorlar.
0: Ve orada yani, o yaşanmışlık fakihlerden örnek verdiğiniz gibi, evet, hukuk ancak yaşanmış istişare, evet, edilmiş.
1: Mecelle tartışmalarında da hep.
0: Mecellede görüyoruz dediniz.
1: Arazi kanunnamesinde bu yaşa. Onun için yani o yazılarım, bu konuda yazılarımda hep yaşayan hukuktur başlangıç. Evet. Şey, yazının.
0: Bizim de bir türlü hukuk meselesini halledemememiz herhalde kendi yaşamadığımız krizlere ilişkin çıkmış yasaları zamanında tercüme edip bir türlü geçmişle de o diyalog ve o bilgi birikimini iletişimini sağlayamadığımız için herhalde bu kadar sorun yaşıyoruz.
1: Evet, yani o geçmişle yaşanan arasında o diyalog çok önemli hukuk şeyinde.
0: Her şeyi savurabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Peki demiştiniz ki yine mülkiyet konusunda Fransızların kod siviliyle yine 19. yüzyılda Osmanlı'daki özel mülkiyet, yani mülkiyet her şeyi insana bağlamıştınız.
1: Şimdi şöyle bir şey, evet.
0: Yani insan merkezde ve etrafında yapılan bir şey var, hukuk var. Öyle mi?
1: Evet.
0: Onu izah eder misiniz? Yani, neden Avrupa'da parçalı hukuktur? Halbuki burada ortasında insan merkezinde ve hepsi bir bütünlük içeriyor. Nasıl oluyor?
1: Şimdi İslam, yani benim anladığım kadarıyla Mecelle'nin yaklaşımında şey, insanı merkeze oturup insan potansiyel bir şey aynı zamanda mülk sahibi, öyle doğuyor. Yani iradeyle doğuyor insan. Önemli olan o. İnsanın iradeyle
0: Allah iradeyle yani yaratıyor.
1: Reşit, evet, insan olması. Mesela çocukları irade sahibi insan olarak kabul etmiyoruz. Sakat
0: vasisi
1: insan
0: oluyor.
1: Evet, vasisi oluyor. Sakat insanları, yani akli dengeleri konusunda sakat insanlar şey değil, irade sahibi değil. Ama o özgür iradesi çok önemli insan. İnsan onunla doğuyor.
0: Yani bu tanınmış bir...
1: Tanınmış bir şey. Evet. Bu önemli. Ama bunun getirdiği bir de sorumluluk var. Yani ikisinin arasındaki o denge çok önemli.
0: Yani şimdi bu insanla aynı anda işleyen, evet, bir düşünce sisteminin ürünü hukuk, evet, gibi, evet, evet, anlatıyorsunuz.
1: Evet, ama fakihlerin
0: aynı
1: işi,
0: ritimde.
1: Şimdi fakihlerin işi, şimdi bunun şeyi düşünün. Şehir ortamında düşünün. İslami hukukun ilk şeysi, uygulandığı alan şehirler.
0: Evet.
1: 9'la 12. tarihsel olarak düşünmek lazım bu olayları.
0: En baştan itibaren şehirde.
1: Evet, 9 ve 12. yüzyıl arasında o büyük şehirler meselesi var. Samarkand, Buhara, Granada ve bunlar arasındaki irtibat öyle

0: şey değil yani, sadece Hicaz meselesi değil bu. İslam şehri.
1: Ama zaten bakınca Medine Sözleşmesi'nden itibaren hep bir hukuk sistemi.
0: Evet. Ve şimdi bu fakıhların mesela Haçlı'na göre bu şeyin mimarı, yani İslam medeniyetinin mimarı fakıhlardır der.
1: Kim?
0: Maşallah Haçlı'nın. Onun neden dediğini giderek daha iyi anlıyorum. Şunu diyor. Şimdi böyle bir irade sahibi insan meselesi var. O insanın toplum içerisindeki birbirleriyle irtibatı ve toplum içerisindeki faaliyetlerinde bir kurallara bağlamak meselesi. Yani bir türlü hatırlatmak insanlara şeyi, o kurallarla kendilerinin irade sahibi
1: mesuliyetlerini
0: hatırlatmak. Sırf özgür iradeleri değil, aynı zamanda da mesuliyetlerinin olduğunu hatırlatmak. Onları toplumsallaştırmak.
1: Çünkü insan zaten Teoman Hoca derdi, ödev üzere dünyaya gelir.
0: Evet.
1: Bir nevi o ödevi nasıl tamamlayacağını da onlar
0: yönlendiriyor. O kurallar. Onların kuralları, fakıhların ortaya koyduğu kurallar.
1: Düzen sağlayıcı.
0: Düzen sağlayıcı, düzenleyici kurallar. Kurallar her zaman düzenleyicidir zaten.
1: Evet.
0: Ve sonra tabii şimdi bir de alanları yönetmek var. O alanları yönetmek meselesi sonucu olarak 12. yüzyıldan itibaren Nizam-ı Mülk, Siyasetname falan, büyük alanı yönetmek meselesiyle siyaset giriyor devreye. Yani çünkü büyük alanların yönetilmesi siyaseti gündeme getiriyor. Farklı şeylerle, o irade odaklarıyla anlaşma, uzlaşamadığında savaşma, o savaşın kuralları, kural üzerine giden, ben yani evrensel moderniteden
1: kuralsız olmadığı gibi çok
0: tabii,
1: kurallı.
0: Tabii. Evrensel moderniteden bahsettiğim zaman değişen koşullar çerçevesinde o değişen koşullar karşısında bir türlü çözüm üretmek dediğim zaman, o çözümlerin aldığı biçim hep kurallar şeklinde oluyor. O çözümler nasıl, ne biçim alıyor, o çok önemli. Onun için hukuka geliyorsunuz oradan.
1: De,
0: yani modernite çalışmasından hukuka böyle geldim.
1: İster istemez yine o entelektüel biyografi dahilinde yeni bir duraktan söz ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve şunu da sormak istiyorum. Yine o Code Civil örneğinde Fransa'da ve Mecelle'deki mülkiyetle ilgili mülkiyetten bahsederken demiştiniz ki soyut değil somut. Halbuki Code Civil soyut yazılmıştır.
0: Ha, mesela
1: ne
0: şimdi,
1: demek o?
0: O şu, şimdi Code Civil'e baktığınız zaman tamamen bir soyutlamadan bahsediyor. Mesela özel mülkiyetin sakre olduğundan, kutsal olduğundan, özel mülkiyetin ihlal edilemez olduğundan bir soyutlama var orada ve doğal hukuka dayandığından. Dayandırıyor özel mülkiyeti. Bizde öyle bir şey yok. Doğal hukuka dayandırmak demek, onun değişmezliğini işaret etmek demek. Bizde değişmez diye bir şey yok. Her şey değişmeye açık. Yani İslam hukukuna baktığınız zaman gibi, Çin'de de böyle. Baktığınız şimdi 2007 yılında Çinliler bir, yani bu yakın tarihimiz, 2007 yılında çeşitli şirketlerin, Çin'e yapılan yatırım yapan şirketlerin baskısıyla, bütün bu baskıya rağmen 11 sene alan bir süre içerisinde Çinliler bir mülkiyet yasası çıkardılar. Çok heyecanlı bekleniyordu. Bütün sermaye muhiti, Financial Times gazetesi, herkes heyecanlı bekliyor. Ne çıkacak? Çünkü bunda 11 yıl çalışmışlar üzerinde bu işin. Çeşitli baskılar altında, şirketlerden gelen baskılar altında.

0: Çıka çıka ne çıktı? Evet diyor yasa. Kabul ediyoruz özel mülkiyeti. Ama aynı zamanda özel mülkiyetle birlikte devlet mülkiyeti ve köylerdeki kolektif mülkiyeti kabul ediyoruz. Şimdi ne yapıyor bunu yaparak? Özel mülkiyeti göreceleştiriyor.
1: Yeni tanımlar yapıyor.
0: Yani tabii diyor ki o özel mülkiyet iyi güzel de o diğer mülkiyetler arasında biri.
1: Tek bir de bunlar
0: değil, var. Tek değil, bir de öbürleri var. Onu dediği zaman kıyamet kopuyor, çok sinirleniyorlar. Nasıl sen göreceleştirirsin?
1: İşte Çin saygısız.
0: Ha, mutlak. Mutlaklaştı.
1: Özel mülkiyete saygısız.
0: Evet, mutlak. Nasıl mutlak?
1: Hayır, öyle tanımlanıyor.
0: Tapınman lazım. Eğer sen hani kapitalist düzen içindeysen senin tapınman lazım. Özel mülkiyete tapınmıyor.
1: Yasaya ve diyor ki
0: bir de o üstüne üstlük diyorlar ki şey diyor yani bu bir süreçtir. Bugün için böyle düşünülüyor ama bundan bir yıl sonra değişebilir. Daha da sinirleniyor tabii bütün sermaye muhiti falan. Ama yani
1: bu aslında Osmanlı'nın da 19. Evet. yüzyılda yaptığı demiştiniz. Evet. Peki şimdi 19. Buyurun.
0: O kapıyı açık bırakmak. Evet. O süreç o kapısını. Çünkü neden süreç diyor? Çünkü hep o tartışmaya açıklık meselesi var ya, yaşayan hukuk. Hukuk yaşıyor.
1: İnsan da yaşıyor.
0: İnsan da yaşıyor. Bir soyutlama
1: ve o da
0: değil.
1: Onun ritmiyle beraber, dinamikleriyle beraber,
0: evet.
1: hareket alanı dahilinde yeni kurallar üretiyor.
0: Evet, evet, aynen.
1: Ve bu aslında bir modernleşme. Eğer
0: tabii,
1: illa modernleşme tanımı yaparsak.
0: Bu evrensel
1: modernleşme. Ve üstelik 19. yüzyıl batı modernleşme, eşittir modernleşme falan diye bildiğimiz şeyin dışında siz bu tarihi çok geriye götürüyorsunuz. Sadece Osmanlı'dan ibaret
0: 13.
1: değil.
0: 13. yüzyıl, 13-14.
1: 13-14.
0: Neden 13-14?
1: Yani değişimler ve dönüşümlerin olduğu zamanlara. Çünkü işte Roma İmparatorluğu var, Moğollar var, Asya
0: Roma'nın
1: İmparatorluğu var.
0: Roma'nın çöküşünden sonra, şimdi Roma'yı çökerttik.
1: Sonra Avrupa Sömürge İmparatorluğu var. Tabii.
0: Evet, evet. Onların hepsi bu pota içerisinde. Evet. Çeşitli veçeleri diyelim. Modernliğin, evrensel modernliğin. Şimdi bir batı liberal modernlik anlayışı var. Biz onun karşısına evrensel modernlik anlayışını getirmeye çalışıyoruz.
1: Buradan diyorsun.
0: Buradan.
1: İnşallah fark ederiz. Çünkü onun cedelleştiği şey bir sürü realitede değişiklik oluyor. İklim değişiyor, nüfus değişiyor, ticaret değişiyor.
0: Her şey değişiyor.
1: Bugün de gördüğümüz gibi bunlara... bunların karşısında kriz yönetimi.
0: Tabii, biz halen o modernitenin içindeyiz. Hep evet. de olacağız herhalde.
1: Evet. 19. belki ismini değiştirmedik. Yoksa biz bu modernleşme
0: yok,
1: deyince hep aynı şeyi anlıyoruz.
0: Evet, dönüşüm.
1: Sabahtan akşama kadar da dinlesek aynı şeyi anlıyoruz. Daha doğrusu bize bu tarih yazımı çok iyi benimsetilmiş hakikaten. Ve size okurken düşündüm. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diye bir deyim vardır. Bizde ev sahibi neredeyse Yavuz Hırsız'da kasideler yazmış, benimsemiş, bayılmış ve fark etmemiş. İnşallah yavaş yavaş galiba bir 10-15 senedir kıyıda köşede bir takım çalışmalar yapılıyor ama hala mukayeseli ve anlamlandırılmış halde değil çalışmalar.
0: Evet, yani şunu şey etmek lazım. Herhalde biraz hani Osmanlı 19. yüzyılda bu batılılaşma
1: tarafı da var tabii.
0: Şimdi var da acaba bizim algıladığımız gibi mi? Mesela şöyle, şimdi Japonya ile ilgili şöyle bir karikatürden bahsederler Japon tarihçileri 19. yüzyılın sonlarına doğru. Bir Japon çifti işte batılılaş, Meiji döneminde Japonya'da batılı kıyafetler giyiyor, bir baloya gidecekler. Bir aynaya bakıyorlar giderken iki tane maymun görüyorlar.
1: Karikatürde.
0: Evet, yani şimdi kendilerini böyle bir kendilerini orada maymun olarak görüyorlar. Yani bunları
1: bizde de bu nevi tasvirler var aslında.
0: Evet, mesela var, evet. Şimdi biz onu tam edebiliyor muyuz, algılayabiliyoruz? Çünkü algılayabiliyor muyuz onun ne demek olduğunu? Çünkü bazı Cumhuriyet dönemi batılılaşma algıları sanki düpedüzmüş gibi böyle bir...
1: Orada tam tersi. Fotoğrafa baktığınızda eğer öyle değilseniz maymunsunuz yani.
0: Evet. Öyle
1: şimdi
0: bir şey çıkabiliyor.
1: Şimdi artık karikatür olmaktan çıkıyor, yasaya dönüşüyor.
0: Evet,
1: otoriter bir şekilde aynaya baktığınızda o şekilde değilseniz yani öyle. Hatta yasaları da var. Artık o Japonya'daki maymunlar gibi oluyorsunuz.
0: Bir düşünme var. Evet. Orada yani ister istemez bir düşünme var. O bir anlık da olsa kendini o maymun olarak görmekte bir düşünme, bir reflection süreci var. Onda Osmanlı'nın 19. yüzyılda fakıhları okuduğum zaman anladığım var öyle bir düşünce şeyleri.
1: Aynen.
0: 19. yüzyılda var.
1: Evet, evet.
0: 19. yüzyılda kesin var. Onun için
1: hatta bütün... 20. yüzyılın başında bile var.
0: Evet, ya yani o önemli.
1: Peki madem 19. yüzyıldan bahsedince ondan bahsetmeden olmaz. Bizim tabii böyle işte birkaç şey var. Modernleşme bunlardan biri. Biri de 2. Abdülhamit. Onda Türkiye'de yani yine okulda öğrendik. Kızıl Sultan diye öğrendik. Sultan Abdülhamit'i. Şimdilerde biraz daha insaflı yaklaşanlar var. Ama onlar da yine insaflı yaklaşmak adına işte birileri de bunu çok abartıyor. O kadar da yüce değil diyerek başka yine yani aslında Abdülhamit'ti ve 19. yüzyılda o batıdaki alt üst oluş, bizdeki de ister istemez yani onun tesirinde kaldığımız, çünkü dünya değişiyor. Onun ne yaptığını anlamış gibi gözükmüyoruz. Ama siz ona çok önem veriyorsunuz.
0: Önem veriyorum. Çok,
1: neden?
0: Çok akıllı bir yönetici. Çok akıllı bir adam Abdülhamit.
1: Yani biz onu neden gözden kaçırmışız? Niçin niçin böyle bakıyoruz? Çünkü 1842 doğumlu, 1918'de vefat ediyor, 70 yaşında. Ve 33 yıl, tabii çok meşhur 33 yıl. 33 yıl tahtta kalıyor. Aslında çok zor bir dönem denilebilir mi? Tahta
0: tabii
1: olduğu dönem
0: en çok
1: için.
0: Zor bir dönemde oturuyor. Ve dünyayı çok iyi okuyor.
1: Ha, niye seviyorsunuz Abdülhamit'i
0: mesela? Bir kere dünyayı okuyor.
1: Öyle mi?
0: Dünyayı okuyor. Çok, dünyanın tam da okunulması gereken bir döneminde çok güzel okuyor. Şimdi gayet basit bir şeyi var. Teşhisi var dünyayla ilgili. O da İngilizler diyor. Bu işin diyor merkezinde diyor. Tabii şimdi şunu da görüyor. Yani İngilizlerin dünya egemenliğinin en doruk noktasının olduğu bir noktada 1870 sonrası dönemde İngilizler bütün dünya ticaretinin altyapısını, kurumsal altyapısını kontrol ediyorlar. Bankaları kontrol ediyorlar. Sigorta şirketlerini kontrol ediyorlar. Bu çok önemli. Çünkü bütün dünya ticaretinin şeyi ellerinde, altyapısı ellerinde.
1: Aynı zamanda sömürgeleşme.
0: Tabii. Yani ama
1: de var. Bu... Yani hayır, Abdülhamit'in yönettiği topraklara dönük de
0: tabii o
1: çok
0: şey
1: fazla
0: var.
1: Faaliyet var.
0: Çok fazla faaliyet var. Bir de o mesele, şimdi ona da bir deneyeceğim. Onu orada bırakalım. Abdülhamit'te kalalım. Ve şeyi görüyor tabii. Bunların zayıf karnının ne olduğunu. 1858 53
1: 57.
0: 57 mi?
1: Büyük isyan.
0: Büyük isyan. 57 lan. 58 arazi karnımız, pardon. 57 büyük isyanı isyan konusunda okuyor. Ve şeyi çok iyi anlıyor. O isyanın gerçekleşilmesindeki en önemli faktörün Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu anlıyor. Yani onu gayet iyi biliyor ve çalışıyor o konuyu. Yani bir iş inceliyor. Şimdi zaten Hindistan'ı biraz anladığınızda onu anlıyorsunuz yani, çünkü Hindistan'da şey Mughal yönetim, Babürlerin yönetimi çok etkin olmuş yönetim açısından. Yani Hindistan'ı o döneme kadar şey tekmil olarak, yani bütün Hindistan olarak yöneten bir güç olmamış.

0: onun için mesela İngilizlerde Babürlerle bir süreklilik kurmaya çalışmışlar hep onların yönetiminde.
1: Öyle bir akıl geliştirmişler.
0: Evet, öyle bir akıl geliştirmişler ama önemli.
1: Hayır, ne kadar önemli.
0: Çok önemli İngilizler.
1: Hayır, bir yandan da şeyi gösteriyor. Yani o emperyal güç olarak geldiğinde bile devamlılık üzerinden bir hikaye yazmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Biz kendi kendimize kopartıyoruz. Buyurun.
0: Evet, yani onu yapmışlar. Bizim Paylaşılan Moderniteler diye bir kitap bir araya getirmiştik. Bir Çin tarihçisiyle birlikte. Oradaki makalelerden birisi bu konunun üzerinde durur ve çok önemli bir konudur bu. İngilizlerin sürekli gözettiği Babür yönetimiyle. Yönetim açısından çok önemli bir dönemmiş Babür dönemi. Ve yani Hindistan'da örgütlenme, düzenleme konularında yani o Müslüman cemaat olmadan böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Böyle bir isyanın olabilmesi mümkün değil. O tespit edilmiş bir şey. Onun için zayıf karnı İngilizlerin Müslümanlar olduğunu farkında
1: Abdülhamit.
0: Onun için o Müslümanlarla yakın ilişkiler kuruyor hep. Zaten ondan sonra 1919'da Paris sulh şeyinde kongresinde kalkıyorlar Müslümanlar Paris'e geliyorlar ve İngiliz Başbakanı Lloyd George'a baskı yapıyorlar Osmanlı İmparatorluğuna, Osmanlı Devleti'ne çok baskı yapılmaması konusunda diyorlar yani bir tek sahip çıkan Paris sulh konferansında Osmanlı'ya onlar oluyor ilginç bir şekilde ve ellerinden geldiği kadar da baskı yapıyorlar İngilizlere bu konuda Osmanlı konusunda. Şimdi o bir yani Müslümanlık politikası ve şimdi buradan çıkarak bir hani adamı
1: evet pan-İslamizm'den de
0: pan-İslamizm meselesi
1: yani daha doğrusu bütün devleti bir araya bir arada tutmak.
0: Şimdi onun ailesi. Ötesinde hani pan-İslamizm biliyoruz ama şimdi
1: ama kendi pan-İslamist falan diye bir tarif yapmıyor herhalde değil mi? Bunu sonradan bakıyorlar. Yok. Nasıl etiketlesek ne diyorlar?
0: Ya adam yani bütün mesele siyaset üretiyor. Adamın dehası o. Yani siyaset üretiyor ve dünya çapında o da o zamanın dünyasını göz önüne bulundurduğunuzda o zamanın dünyasında dünya çapında siyaset üretebilecek bir gücü şeye sahip. Tahayyül gücüne sahip. O önemli. Osmanlı'nın nerede nasıl durduğunu biliyor. Abartmıyor. Osmanlı'nın zafiyetlerini de biliyor. Fakat o gücünü de kullanabiliyor. Osmanlı'nın var olan gücü. Osmanlı tamamen güçsüz değil 19. yüzyılda. Onu da unutmamak lazım. Osmanlı 19. yüzyılda Avrupa'nın hasta adamı falan onu biz çok iyi benimsemişiz. Öyle değil. O Avrupa'nın Osmanlı'yı görmek istediği resim.
1: Muradı
0: onun. Osmanlı öyle değil. Çünkü baktığınızda Osmanlı hep bir direnç gösteriyor ve kendi bir gelişme çizgisi var. Bu çok önemli. Benim bağımlılık yaklaşımına getirdiğim eleştirinin ana merkezinde bu yatıyordu. Osmanlı bir şey değil, kum torbası değil, onun bunun gelip de yumruk attığı. Osmanlı kendi dirençleri var. Osmanlı'nın kendi politikaları var ve onu gözetiyor ve takip ediyor kendi politikalarını. Onun için bu yaklaşımı benimsediğinizde Abdülhamit gayet önemli bir aktör bu yaklaşım çerçevesinde. Şimdi şöyle bir şey, bu daha yakın zamanda bir öğrencimin yaptığı araştırma sonunda ortaya çıkan bir şey. 19. yüzyılın sonunda Abdülhamit tahta geçtikten sonra daha 1860'lardan itibaren yabancılar toprak satın alabiliyorlar Osmanlı'da. Şimdi özellikle de 19. yüzyılın sonlarında petrol meselesi gündeme geliyor. Petrol bulunuyor. Bilhassa şey, Irak bölgesinde, oralarda. Ve zaten 1900 yılında ilk kez petrol kaynaklarına ilişkili olarak Middle East, Orta Doğu tabiri kullanılıyor ilk defa.
1: Evet, zaten her şey 19. yüzyılda aynı anda, değil mi?
0: 1900 yılında öyle. Bir dergide bir Amerikan yarbay albay kullanıyor.
1: Biz de Orta Doğu diyoruz.
0: Evet, Orta Doğu. Biz de ondan sonra Orta Doğu. Ama ilk defa şey, petrol kaynaklarına ilişkili olarak kullanılıyor bu terminoloji. Yani tam böyle de bir resim var ve
1: Doğu'nun tanımı da yapılmış oluyor.
0: Evet, onda da, ama bu bölgede, yani Orta Doğu bölgesinde, işte Batı'nın Orta Doğu olarak tanımladığı Arap bölgesinde topraklar satın alınmaya başlıyor. Şimdi Abdülhamit buna karşı bir hamle yapmak gereğini duyuyor ve Abdülhamit ve bol miktarda toprak satın alıyor mülkü olarak. Ve ondan sonra Emlak-ı Hümayun diye adı altında,
1: yabancılar almasın diye.
0: Almasın diye. Özellikle Arap topraklarında. Zaten Balkanların büyük kısmını kaybetmişiz Abdülhamit dönemine kadar. Ve şimdi mesela Kuzey Irak'ta Kürtlere veriyor tapusunu, o toprakların, oradaki toprakların bir kısmını. Bugünkü işte Barzani'nin mesela kontrol ettiği topraklar, Barzani aşiretinin kontrol ettiği toprakların çoğu Abdülhamit tapulu. Abdülhamit döneminden.
1: Abdülhamit'e ait vakıf arazisi.
0: Abdülhamit'in dağıttığı tapulardan.
1: Dağıttı.
0: Şey ettiği tapulardan o topraklar öyle. Onun da bir hikayesi var, ona girmeyelim. Ondan sonra bu topraklarda, satın aldığı topraklarda örnek çiftlikler kuruyor mesela. Vakıf yapılar yapıyor. Ama onların özel bir yönetimi var o toprakların. Emlak-ı Hümayun, bir bürokrasisi var Emlak-ı Hümayun'un. Bunlar öyle hani kayıtsız, kayıt dışı değil yani. Gayet muntazam kaydı tutuluyor, şeyi tutuluyor. Yani böyle bir karşı faaliyet geliştiriyor. O şöyle bir endişesi var. Yani bir türlü bu toprakların yabancılar tarafından alınması şey olabilir. Osmanlı'nın egemenliğine bir tecavüz vesilesi olabilir yaklaşımından çıkıyor. O dönemde buna çok hassaslar. Ve şey yapmaya çalışıyorlar. Mülkiyetle ilgili, özel mülkiyetle ilgili olan düzenlemeleri hep şey olarak şey tutmaya çalışıyorlar. Tekil olarak tutmaya, genelleştirmemeye çalışıyorlar.
1: Çinliler yani, gibi.
0: Evet. Yani duruma özel.
1: Yani şimdiki Çinliler gibi.
0: Evet, evet. Duruma özel. Duruma özel. Yani genel bir yasa, mesela Weber böyle bir şeye çok sinirleniyor. duruma özel şeyine, metodolojisine, genel yasaların olması, bir özelin genelleşmesi meselesi gündeme geliyor.
1: Tıpkı Çin'e söyledikleri gibi.
0: İşte onlar moderni öyle tanımlıyor mesela.
1: O yüzden mi baskıcı, otoriter diye tavsiye ediliyor?
0: Evet, yani onu şey diye Weber, İslamiyet'e yüklüyor onu.
1: Fazladan. Ha. Hem baskıcı otoriter oluyor.
0: Ya, baskıcı otoriter devlete de İslamiyet'e de işte uyum sağlayamama. Hani büyük değişimler karşısında İslami hukukun uyum sağlayamamasına şey diyor.
1: Yani orada hem tanımlıyor hem de tanımlama üstünlüğü olduğu için biz de herhalde kabul ediyoruz. Biz de öyle bakıyoruz çünkü. Yani biz de Osmanlı tarihini Weber gibi, hele Abdülhamit'e şimdi bakmaya kalksak.
0: Abdülhamit'in başka kusurları var.
1: Abdülhamit bütün malları almış da diyebilir şu anda seyircilerimiz.
0: Diyorlar, kapitalistmiş diyorlar. Abdülhamit diyorlar. Onu da diyorlar da. Yani Abdülhamit'in başka suçları da var garibanın.
1: Çok seviyorsunuz siz.
0: Seviyorum.

0: insan olarak.
1: Adı Abdülhamid'in bir de hatıratını okursanız çok çocuksu bir adam. Çok bir naif tarafı var. Mesela Wilhelm'in çok yakın arkadaşı olarak tanımlıyor. Wilhelm'in doğum günde ona ne hediye alacağım diye düşünüyor derin derin mesela.
0: Bir inceliği de var. Yani.
1: Evet, çok ince bir tarafı olan bir adam. Fakat onun asıl herhalde bu Kızıl Sultan meselesi, bunu ben kendim araştırmadım ama araştıranlar var. Amerika'da bir öğrencim bunun üstüne gitmeye çalışıyordu. Bu Kızıl Sultan yaftası şey nedeniyle diyor, Ziyonistlerin bu
0: öyle
1: şey,
0: mi?
1: Başını çektiği bir...
0: Halkı Ermenilere şey yapılır, atfedilir Kızıl Sultan.
1: Şey satmıyor ya, Theodor Herzl Filistin'i satmıyor. Teklif ediliyor.
0: Öyle mi?
1: Satması teklif ediliyor.
0: Ve hayır, o satmıyor ve o yüzden o da kızıl mı oluyor?
1: Evet, onun için sevilmiyor.
0: Ama ne kadar acı, biz de okulda öyle öğrendik.
1: Öyle mi? Yok. Ondan sevilmediği ve Kızıl Sultan şeyiyle, lakabıyla tarihe geçtiği söylenir.
0: Başka ama, birkaç şey daha var dediniz. Tıpkı bu araziler gibi. Hani yabancılara mülk satışına nispetle birden alıp vakıf arazisine dönüştürmesi. Başka o arada kriz yönetiminde neler gördünüz?
1: Şimdi bir de o, yani ya, bu Abdülhamit'i de genelde Osmanlı'nın direnme şeyleri önemli.
0: Yeteneği
1: var. Yani öyle Sick Man of Europe, hani Avrupa'nın hasta adamı falan hikayesinde çok şey etmemek lazım, abartmamak lazım. Öyle bir şey yok. Osmanlı bir finansal kriz içerisinde, evet. Fakat bu demek değil ki her şey bitmiş. Öyle bir şey yok. Osmanlı 19. yüzyılın sonunda büyük bir donanma inşa ediyor. Bir şey var ya, burada tamamen bitmiş bir imparatorluk resmi değil. Nasıl baktığınız çok önemli. Nereden baktığınız çok önemli. Onun için ben metodolojinin üstünde durmamın nedeni o. Her konuda metodolojiyi ön plana çıkarırım ben. Kim bakıyor, nasıl bakıyor?
0: Bakınca da görünüyor mu?
1: Evet, bakınca görünüyor. Bakış açınız çok önemli.
0: Peki,
1: ama bunu öyle hani iyice çalışarak geliştirmek, o bakış açısını öyle ezberden olmuyor.
0: Evet.
1: Hani ben de böyle görüyorum meselesi değil.
0: Muhakkak gösteriyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Hatta hiç şeksiz şüphesiz gösteriyorsunuz. Bu arada böyle tamamlayalım. Siz tarih zaviyenizden söz ederken geçmişle bugün arasında daima bir diyalogdan bahsediyorsunuz. Ve Brodel'e atıfla tüm tarih güncel tarihtir,
1: evet,
0: diyorsunuz. Biz şu anda yayında da bunu az çok anladık ama buyurun.
1: Yani şöyle, ister istemez tarihçi, tarihe bakan kişi ister istemez bugünün sorularıyla o tarihe bakıyor. Çünkü o bugünü yaşıyor. Onun için bugünü derinlemesine yaşamasının önemli olduğuna inanıyorum tarih yazan kişinin. Derinlemesini bilmesi çok önemli.
0: Ya, ahlaktan söz etmedik, halbuki sizin makalelerinizde var. Ondan da bahsederek ne dersiniz son dakikalarımızda? Çünkü talebeleriniz seyrediyor, sosyal medyada gördüm. Belki yeni talebeniz olmak isteyenler de çıkacaktır muhakkak.
1: O kadar ağır bir yük vermeyin. Şimdi bir günceli çok iyi anlaması lazım tarihçinin. Günceli çok iyi anlaması lazım. Çünkü zaten geçmişle ilgili soruları güncelde o biçimleniyor. O bir. İkincisi, bu sorularla tarihe gittiğinizde tarih size ne sunuyor? O tekerrür falan diye, tarih tekerrür etmiyor. Hiçbir zaman da etmez. Çünkü devamlı devinim ve dönüşüm demek olduğu için, içinde olduğumuz için o tekerrür etmek değil mesele. Mesela tarih bize ihtimalleri sergiliyor. İhtimaller çok önemli. Yani bilinmezler karşısında çözümler üretebilmemizde ihtimaller çok önemli.
0: Ama muhtelif ülkelerin davranış kalıpları hakkında bize bir fikir veriyordur tekerrür babında diye düşünüyorum. Çünkü bakınca 19. yüzyıl şarkiyatçılığını 20.de de 21. yüzyılda da görüyoruz.
1: O opportunizm tarafı.
0: Evet. Ama her yerde de Hudson yok yani genel olarak biz işte böyle 40 yılın başı.
1: Bir de şey meselesi, ahlaktan bahsettiniz. Şimdi Türkiye'de biraz şöyle, her an insanlar test oluyor ahlaki konuda. O haksızlık gibi geliyor bana. Ahlak şey bir mesele. Total bir mesele. İnsanın yaptığı seçimler. Onun için ikide bir her konuda, ben üniversite ortamında biliyorum. Her an siz kendinizi ispat etmek durumdasınız. Ahlaklı mıyım, ahlaklı değil miyim diye. Bu haksızlık oluyor gibi geliyor insanlara.
0: Tarihçi ahlakı derseniz ne dersiniz? Çünkü ben şimdi tabii ahlak deyince 19. yüzyıldan itibarenki tarih yazımına bakınca ister istemez ahlak çok gerekli diye düşündüm ve sormak istedim.
1: Hukuk.
0: Hukuk.
1: Hukuk da önemli.
0: Soyut bir şey değil.
1: Yaptığınız kadar yapmadıklarınızla da belirleniyor ahlak.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Huri Cihan İslamoğlu'yla iki bölüm halinde onun entelektüel biyografisi üzerinden ve mukayeseli tarihçiliğiyle o dahilde hem kendi tarihimizi hem dünya tarihini okumaya çalıştık. Yeterince istifade edebildik mi bilmiyorum. İnşallah başka programlarda yaparız. Ama devamı için size tekrar kitapları gösteriyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü İletişim Yayınları. Yakında bir kitabı daha çıkacak. Dünya tarihi ve siyaset. Hakikaten satır satır okuyacaksınız. Bir sürü yeni soru gelecek aklınıza. Neden Avrupa tarihi? Ve hocamızın çok sevgili hocası Hudson'ın İslam serüveni Phoenix Yayın Evi'nden 3 cilt. Bunu da okursanız ki galiba çok da iyi satıyor Türkiye'de. Epey fikir sahibi olmuş olursunuz. Haftaya görüşmek üzere.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te, 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: matematik. Çoğumuz için okul sıralarında çözülen problemlerden ibaret. Ama ya gerçek çok daha büyükse? Ne dersiniz? Matematik sadece sayılar değil, evrenin görünmeyen dili olabilir mi? Galaksilerin dönüşünden DNA'nın yapısına, müzikten mimariye, borsalardan yapay zekaya kadar hayatın en karmaşık sistemleri görünmez denklemlerle işliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik, insanlığın geliştirdiği bir araç mı, yoksa bizden önce de var olan kozmik bir düzenin keşfi mi? Düşünsenize, asal sayılar, sonsuzluk, kaos, algoritmalar. Bunlar yalnızca teorik kavramlar değil, medeniyetleri kuran, teknolojiyi yöneten, hatta geleceği şekillendiren güçler. Bugün dünya bu görünmeyen matematiksel sistemlerle çalışıyor. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu, biz sadece matematiği kullanmıyoruz, belki de onun kuralları içinde yaşıyoruz. O halde soru, matematik nedir değil. Asıl soru, evren gerçekten bir denklem olabilir mi?
1: İnsanlık daha yazıyı bile bulmadan önce saymaya başladı. Günleri, mevsimleri, avı, yıldızları. Çünkü hayatta kalmak için önce düzeni anlamak gerekiyordu. Ama ne dersiniz, matematik yalnızca hesap yapmak için mi doğdu? Yoksa insan kaosu anlamlandırmak, doğayı öngörmek ve sonunda evreni kontrol edebilmek için sayıları mı geliştirdi? İlk sayılar belki de yalnızca sürüleri saymak içindi ama zamanla insanoğlu piramitleri inşa etti, denizleri aştı, gezegenleri hesapladı. Yani matematik basit bir araç olmaktan çıktı, insan aklının evrene karşı geliştirdiği ilk büyük güç haline geldi. O halde gelin ilk sorumuzu şöyle soralım. Matematik insanlığın bilinmeyeni yönetme arzusunun ilk dili miydi?

0: aslında matematik insanın duyusuz idrak etme düzeylerinden bir düzeydir. Öncelikle bu gerçeklik dünyasına ait insanın yaratılıştan aklın zorunlu ilkesi olarak barındırdığı mantığın dört kuralıyla birlikte gerçeklik dünyası, yani boyuta gelmiş varlığın doğrulayıcısı olarak insan idrakinin literatürüne biz matematik diyoruz. Aslında özne biziz. Özne insan. Demek ki insan matematik yapabiliyor, önerme sedredebiliyor ve onu ispatlayabiliyor. İşte bu aslında özne olarak insanın gücü ve o insanda bir parçada nedir? Matematik. Çünkü fizik de var, ötesi de var. Öyleyse matematik bu ikisi arasında duyusuz düşünmenin ilk mahalidir ama özne insandır. Bu benim marifetim, bizim türümüzün marifeti. Dolayısıyla matematiği dışarıya atmayalım, sahibi biziz, öznesi biziz. Kontrol duygusu vardır, matematikle kontrol edilir zaten. Matematiğin nihai amacı doğruyu bulabilmektir. Doğru tektir ama iyilik derecelidir.
1: Matematik sizce gerçekten hayatın bir parçası mı? Yoksa sadece okulda çekilen bir çile mi?
2: Ya aslında bizim öğrenci için çoğunlukla bir çile oluyor. Ama bence aslında hayatımızın birçok anında, aslında birçok yaptığımız işte var. Çok net bir şey söyleyemem ama bizim için evet biraz çile öğrenci için.
3: Özellikle şu an yaptığımız her şeyi matematikle modelleyerek yapıyoruz. Kullandığımız teknolojik aletlerdir vesairedir. Ne bileyim, tıpta insan vücudunu bile matematikle yorumluyoruz yani. Bir kan değeridir, beynin çalışmasıdır vesaire. O yüzden okulda çekilen bir çileden çok gerçekten hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum yani.
4: İlk başlarda okulda çekilen bir çile gibi gözüküyor olabilir ama sonrasında bakıldığında aslında hayatın bir parçası ve matematiksiz çoğu şeyi yürütemiyoruz.
5: Matematik hayatın kendisi.
6: Bence matematik hem okulda az da olsa çilesini çektiğimiz ama aynı zamanda

0: Da dünyanın her tarafında, gittiğimiz her yerde olan bir bilim zaten. Baktığımız her yerde matematik var. Her şey zaten altın oranda dünyamızdaki çoğu şey. Onun dışında bence matematik en güvenilir dildir. Çünkü birine bir şey söylerken onun doğru olup olmadığını anlayamazsın. Ama bir matematik denklemine baktığın zaman orada bir hata varsa onu bence fark edebilirsiniz.
1: Hayatı genel olarak anlamlandırmamıza yaradığını düşünüyorum. O yüzden matematik bir çile değil bence. Onu biraz daha anlamlandırmaya çalışmak daha iyi olabilir.
2: Bir dairenin çevresi ister antik çağda çizilsin, ister bugün sonuç değişmez. Pi sayısı. Yani insan onu keşfetmeden önce de vardı, bugün de. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik bizim ürettiğimiz bir sistem mi, yoksa biz evrende zaten var olan kusursuz düzenin izlerini mi buluyoruz? Mesela asal sayılar, geometri, oranlar. Bunlar insan zihninin soyut araçları mı, yoksa galaksilerden atomlara kadar gerçekliğin temel yapısı mı? Çünkü eğer matematik icat ise, evet, onu biz yarattık. Ama ya keşif ise? O halde gelin soralım. Ne dersiniz? Matematiği biz mi inşa ettik, yoksa matematik biz onu fark etmeden önce de var mıydı?

0: Matematik aslında keşif, icat derken ikisinin arası diyebiliriz. Yani keşif derken sanki önceden vardı bir yerlerde, bir işte Amerika kıtasını keşfettik, vardı, bilmiyorduk. Ama burada şey yok, yani matematik bildiğimiz 1, 2, 3, 5 sayıları, mesela rakamları tabiatta arasan bulamazsın. Ama diğer taraftan tabiatı incelediğin zaman o matematik düzenini, matematik düzeninde keşfediyorsun, onu anlamlandırıyorsun. Diyelim mesela internet yoktu, internet ama temelinde iletişim ve en alttaki iletişimine kadar bir matematik bir fonksiyonları söz konusu. Ama bu da bir icat bir anlamda, ikisinin arası diyebiliriz yani.
1: Eğer bu icat olsaydı, mevsimlerin oluşmasında güneşin derecesini biz koymuş olsaydık bu icat olacaktı. Fakat mevsimler güneşin dereceli hareketiyle birlikte bize rağmen var oluyor ve biz de bunu elde ediyorsak keşfediyoruz. Bu büyük düşünür Frege diyor ki, biz düşünce dediğiniz şey diyor, kainattaki ilişkileri yakalamaktır diyor. Buna da Pisagor'un o şeyini örnek verir. Pisagor teoremini bulmadan önce de kainatta iki kenarın karesi üçüncü kenardan daha büyüktür ilkesiyle akan ırmaklar vardı diyor. Dolayısıyla kainatın gizemi insanın idrakinde kurala, formüle, ilişkiye döndüğünde, adına matematik diyoruz ama marifet insanın ve insanın türünü. Ama ona da bu idraki vereni de düşünmek gerekiyor. Ben bu kadar ince düşünebiliyorsam bana bunu verenin inceliğini de anlamak gerekiyor.
2: Hayatınızın bir denklemi olsa çözebilir miydiniz?
3: Çözemezdim gibi ya. Bir şekilde de çözemiyorum.
4: Benim çözebileceğimi sanmıyorum onu ya.
5: Çözmek için uzun süre sarf etmek gerekiyor, çaba gerekiyor. Ama çözülebilecek kadar da kolay bir denklemi olduğunu düşünmüyorum genel olarak.
6: Yok, çözemezdim. O kadar iyi değil matematiğim.
7: Bence bir tık her şeyi formüle etmeye bakıyor. Bence formülasyonu çözdükten sonra muhakkak bir şekilde çözülebilir.
8: Çok uzun sürerdi ama bence çözebilirdim.
9: Matematikte bazı sayılar vardır ki yalnızca hesaplama aracı değil, adeta evrenin derin yapısına açılan kapılar gibidir. Mesela pi, bir dairenin çevresiyle çapı arasındaki oran olarak başlar ama galaksilerin dönüşünden dalga mekaniğine kadar doğanın her yerinde karşımıza çıkar. E, yani Euler sayısı, büyüme, radyoaktif bozulma, finans ve yaşam süreçlerinin görünmez ritminde yer alır. Altın oran olarak bilinen fi, sanat, mimari ve doğadaki simetrilerde şaşırtıcı biçimde tekrar eder. Asal sayılarsa düzenin içindeki düzensizlik gibi görünür. Rastgele dağılmış gibidirler ama modern şifreleme sistemlerinin temelini oluştururlar. Fibonacci dizisi, ay çiçeklerinden deniz kabuklarına kadar doğadaki büyüme kalıplarında belirir. Ve Euler'ın ünlü denklemi, sayı dünyasının en gizemli sabitlerini tek bir ifadede birleştirerek matematiğin yalnızca mantık değil, aynı zamanda estetik bir gerçeklik olduğunu gösterir. Bu yüzden bazı matematikçiler için sayılar yalnızca semboller değil, evrenin arka plan kodlarıdır.
2: Bir galaksinin spiral kollarına bakın, bir deniz kabuğunun kıvrımına, bir arı peteğinin kusursuz altıgenlerine, sonra DNA'ya. Birbirinden tamamen farklı görünen bu yapılar arasında şaşırtıcı bir ortaklık var. Hepsi matematiksel bir düzen taşıyor. Peki neden? Doğa gerçekten sayılarla mı çalışıyor? Galaksilerin dönüşünde, müziğin harmonisinde, mimarinin dengelerinde, hatta yaşamın temel kodlarında bile karşımıza çıkan şey ne? Oranlar, simetri, geometri ve tekrar eden diziler. Bunlar sadece teorik kavramlar mı? Yoksa biz evrendeki düzeni anlamlandırmak için ona matematik dili mi yüklüyoruz? İşte bu yüzden soru büyüyor. Matematik doğayı açıklayan bir araç mı? Yoksa doğanın kendisi zaten matematiksel bir yapı mı? Ne dersiniz? Belki de evren göründüğünden çok daha fazla hesaplanmış bir gerçekliktir.

0: Oradaki salyangozun kabuğuyla mesela galaksilerdeki spiraller aynı düzlemdeler. Yani bir altın oran diye bir kavram var. İşte o Fibonacci dizileri diye. Onun da mantığı aslında herkesin anlayacağı bir şekilde 1 ve 1.6. Yani 1 metre genişliğinde bir pencere düşünün. 1.6 boyunda. Bu aslında insanın altın oran deniyor buna, yaklaşık olarak diyorum. Oradaki yani her bir halka bir öncekinin 1.6 katı gibi düşünün. O bir açı daha yapıyor. Şimdi sorsak işte bir salyangozdaki kabuk salyangozla galaksiler arasında bu irtibat var mı mesela? Kendileri bunu biliyorlar mı? Mesela böyle bir soru. Burada aslında şunu söyleyebiliriz. Biz onların arasında bir matematiksel bir oranı keşfediyoruz ve bunu da anlamlandırıyoruz bir matematikçi olarak. Ve burada oldukça da anlamlı. Bunu da tabiatta, mimaride birçok şeyde uyguluyoruz. Mesela petek örneğinde verdiğiniz gibi, mesela arılara sorsanız deseniz ki, mesela arının amacı nedir? Muhtemelen kışlık yiyeceğini yapmak için bal biriktirmek. Bal biriktirmek için önce bir yuva yapacak. İşte o yuvada da ne yapacak? Aslında duvarlar onun için o kadar elzem değil ama o da bir işçilik. En az duvar işçiliği altıgende oluyor, biliyor musunuz? Dolayısıyla o dikdörtgen değil, yuvarlak değil. En az onun için altıgeni seçiyor mesela. Tabii bunu insanoğlu bu matematiği keşfederek birçok işte sanayide, teknolojide kullanarak hayatı kolaylaştırıyor.
1: Sonsuzluk. Ne derseniz, sonu olmayan bir şeyi gerçekten düşünebilir misiniz? Ama matematik onu yalnızca hayal etmiyor, tanımlıyor da. Mesela bir sayı dizisi sonsuza uzanabiliyor. Hatta bazı sonsuzlukların diğerlerinden daha büyük olduğu bile söyleniyor. Peki ama bu ne anlama geliyor? İnsan zihni kendi deneyimlerinin ötesindeki kavramları gerçekten anlayabiliyor mu? Yoksa biz asla tam kavrayamayacağımız gerçekliklere sembollerle mi yaklaşmaya çalışıyoruz? Çünkü eğer matematik sonsuzluğu ifade edebiliyorsa belki de insan aklı sandığımızdan çok daha ileri ulaşabiliyordur. Ama burada asıl soru şu: sonsuzluğu gerçekten anlayabilir miyiz, yoksa yalnızca ona yaklaşabilir miyiz?
2: Burada aslında matematiğin de kendi iç tutarlılığını inşa eden mantığı

0: kullanmamız gerekiyor. Matematik gerçeklik dünyasının doğrulayıcısıdır. Yani boyuta gelmiş varlık. Boyut sahibi olmaklıkla üç boyutu fiziktir. İki boyutu, bir boyutu, nokta, doğru, düzlem. Bunların tümü matematikseldir. Matematik bu yapı içerisinde kendi argümanlarını kullanarak mantıkla bir tutarlık yapar. Ama mecburen maddeye dair olmalıdır. Nesne olmalıdır veyahut da cisim olmalıdır. Gerçeklik dünyası zaten içine doğduğumuz, bakın şu ortam bir geometridir. Cisim demek şekil demektir. Şekil demek geometridir. Biz niceliğin içine doğarız. Ama bu duyularımıza açıktır. Fakat biz mantıkla her bir cismin imkanını da sorarız. Acaba nedir? Nedir sorusu? Mahiyet sorusudur. Mahiyet sorusunun da cevaplandığı alan metafiziktir. İmkana dair olan. Var olmak bakımından varlığın cevabı itibariyle bize yeni bir kapı açar ama bu matematik değil, mantık açar bunu. Matematikle dünyanın derinine gidersiniz, mantıkla gökyüzüne doğru yol alabilirsiniz.
1: Sonsuzluk kavramı size ne hissettiriyor? Sizce insan zihni gerçekten sonsuzu anlayabilir mi? Mesela sonsuz para mı isterdiniz, sonsuz zaman mı?
2: İnsan zihni hiçbir zaman bence sonsuzu anlamayacak. Ki bu, biz de sonsuzu anlayamadığımız için okulda bir sürü sonsuzu anlamak için dönüşümler yaparak matematikte çoğu şeyi öyle yorumlayabiliyoruz. Ki bu da yorum yani, anlamıyoruz hala. Ben sonsuz zaman isterdim ne olacağını görmek için açıkçası.
3: Sonsuzluk kavramı ürkütüyor beni şahsen ve bence insan zihni algılamaya müsait değil doğamız gereği. Yani hepimizin bir ömrü var ve bence çok anlayabileceğimizi zannetmiyorum.
4: Sonsuz zaman daha değerli bir şey bence. Çünkü parayı da elde edemeyiz ama zaman çok daha değerli bir şey benim gözümde. Kişisel olarak baktığımızda sonsuzluk kavramını da insan aklı çok kavrayabilecek kapasitede değil bence. Ama sonsuza yakın sayıları düşünerek aslında birazcık kafamızda oturtmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz.
5: Sonsuz zaman isterdim. Çünkü sonsuz zamanda sonsuz paraya erişmek gayet kolay bir şey.
6: Öncelikle sonsuz para isterdim muhtemelen şu anda. Ama bence çok insan beynini kavrayabileceği bir şey değil. Biz bir şeylere çok daha basit bakıyoruz. Ondan dolayı çok kavrayabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
7: Zaman mı diyeyim? Kesin para ya. Kesin para sonuç olarak. Ama zaman olmazsa zaten o parayı kullanamayız.
1: Matematik bize evrenin düzenini anlatır. Mesela gezegenlerin hareketini hesaplar, köprüler inşa eder, uzay araçlarının hedefini bulmasını sağlar. Peki o zaman neden mesela hava durumu birkaç gün sonrasında bile şaşabiliyor? Neden ekonomi kırılabiliyor? Neden insan davranışı kesin biçimde hesaplanamıyor? Sorun matematiğin yetersizliği mi, yoksa bazı sistemlerin aşırı hassas dengeler üzerine kurulmuş olması mı? Belki de soru şu, evren tamamen hesaplanabilir mi, yoksa bazı gerçeklikler matematiksel olarak tanımlansa bile asla tam anlamıyla öngörülemez mi?
8: Aslında kaos derken tabiattaki bütün olaylar çok lineer gibi gözükse de, lineer dediğimiz tek düzey 1, 2, 3, 4, 5. Lineer olmayan, non-lineer dediğimiz doğru onlar da 1, 2, 3, 4 giderken birden 20, 25 sonra 17 yani bir düzen yok. Aslında tabiattaki hemen hemen bütün olaylar bu az önce bahsettiğim gibi hiçbir lineerlik yok. Peki bu lineerlik olmayan durumların çözümü matematiksel olarak imkansız. Ne yapıyoruz biz? Her zaman bir yaklaşık söz konusu. İşte hava durumu. Mesela şöyle söyleyeyim, bir gün, üç gün, beş günü tarif ederiz. Mesela 10 gün sonra rüzgar şu saatte hangi şiddette esecek? İmkansız bunu bulmamız. Çünkü buna hiçbir matematik, hiçbir ilim şey getiremez. Aynı şekilde mesela biz bilsek ki mesela ekonomide, borsada ne zaman bizim hangi hisse senedi mesela şu gün düşecek, işte bir gün sonra düşecek. Onu bugün öğrenirsek aslında bugün düşer yani. Dolayısıyla onu da yine tespit etme imkanımız benzer anlamda yok. Dolayısıyla mesela buradan elimizden bir taş alsak, denize doğru atmış olsak, bunu mesela etkileyen çok sayıda faktör vardır. İşte

0: yükseklikti, şuydu. Biz bunların bütün hepsini işlemin içerisinde katamıyoruz modellememizde. Muhakkak bir yerlerde bir hata payı olabiliyor. Onun için tabiattaki olaylar hepsi kaotik, dinamik değil ama biz bunları daha çok lineer gibi görüyoruz. Biz ne yapamıyoruz? Lineer olmayan işlemlerden çözüm üretemediğimizden dolayı biz bunları çok sanki sıradan böyle hiç sorun çıkarmayan gibi yapıp kendi alanımıza çekip çözmeye çalışıyoruz. Bu da her zaman bizim bir hata payımıza sebep olmuş oluyor.
1: Her şey matematikse sizce neden hayat bu kadar karmaşık?
2: Her şey matematik olabilir ama biz daha tam çözememiş olabiliriz. O yüzden hala karmaşık geliyor olabilir.
3: Olasılıklar çok fazla ve asla tahmin edemeyeceğimiz her şey gelişebilir. Yani sonsuz olasılık kümesinde yaşıyoruz aslında biz ve bunu asla da kendi düzenimize koyamayız, yönetemeyiz bu olasılıkları.
4: Çünkü her şeyi matematikle açıklayamayız.
5: Biz bir tık çok uğraşmak istemiyoruz bence bir şeylerle. Bir şeyleri çok formüle etmeye uğraşmıyoruz. Ondan dolayı daha çok biz karmaşıklaştırıyoruz bence.
1: Hayatımızda çoğu zaman fark etmiyoruz ama modern dünya görünmeyen denklemlerle çalışıyor olabilir. Telefonumuzun ekranına düşen içerikler, bankacılık sistemleri, borsalar, uydular, hatta yapay zeka. Hepsinin merkezinde aynı güç var: matematiksel algoritmalar. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bugünün en büyük teknolojileri sayılarla mı yönetiliyor? Çünkü algoritmalar artık sadece hesap yapmıyor, karar da veriyor. Hatta öncelikleri belirliyor, yönlendiriyor, finans piyasalarını etkiliyor, veri güvenliğini sağlıyor, uzay araçlarını yönetiyor. Dahası insan davranışlarını bile analiz ediyor. Yani günümüzde matematik tahtada çözülen bir problem olmaktan çoktan çıkmış görünüyor. Peki ne dersiniz? Matematik modern medeniyetin görünmeyen işletim sistemine mi dönüşmüş durumda?
0: Sosyal medya veya teknoloji şirketleri belki hiçbir şey üretmeden en gücü elinde bulunduruyorlar. Bu mesela internet diyebiliriz. Bunun yanında mesela şifreleme diyelim, yine kez aynı şekilde bir matematik tabanlı bir işlemdir. O da mesela asal sayılara dayanıyor diyelim ki. İki tane sayının çarpımını tespit etmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Yine bu algoritmalarla artık eskiden diyelim ki mesela para gönderiyoruz bir tarafa, birine. Arka tarafta baktığınızda bir polis de göndermemize gerek, polise ihtiyacımız yok. Peki ne koruyor? Şifre koruyor bizi. Diğer taraftan bir de insanlara mesela istenilen yönde yeme, içme, giyinme, ondan sonra seyahat, tatil yaptırma, ihtiyaç oluşturma insanlara algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Birçok günümüzde birçok kişi için bu maalesef bu şekilde. O da bizi gelecekte hatta günümüzde bir de bu algoritma ve veriye sahip olan en büyük değere sahip olmuş oluyor.
6: Esasında bunun bir felsefi background'ı, tarihsel altyapısı var. 1600'lerde işte Batı'da o yaşanmışlıkları bir tarafa koyalım. Nihayetinde şöyle bir felsefe gelişiyor: niceliksel doğa felsefesi. Skolastik dönemin karşısında ve bunun felsefe dilini kuran da Descartes'tir. Dualist, işte Kartezyen felsefenin sahibi. Descartes şöyle der: ben bütün sahip olduklarımı yıktım o skolastik dönemden. Hatta orada işte her şeyi attıktan sonra hala düşündüğünü görünce "düşünüyorsam varım" diyor, şüphesinden arınıyor. Ondan sonra da diyor ki, ben bundan sonra yeni kurduğum evde analitik geometriyle ispatlamadığım şeyi evime almayacağım. Analitik geometri ne demektir? Matematik demektir. Yani şekil ve sayı ilişkisinden oluşmuş bir matematik dalı. Felsefenin kuruluşu esasında matematiktir. Yani Descartes kendince güzel bir felsefe kurdu ama insanın yerle gök arasında olan imkanını da maddenin üzerine, mekaniğin üzerine odaklaştırdı. Bu daha sonra Batı felsefesinin kurucu filozofu olduğu için

0: Bunun üzerine kurularak gitti. Bakıyorsunuz geliyoruz 20. yüzyılda Hilbert matematikle bir anayasa kurmak istiyor ama başaramıyor. Gödel'in eksiklik teoremiyle. Yani dünya yaklaşık 400 yıldır mekanik tasarım matematik temsille gider. Bu bizim bir yönümüz. En kıymetli yönümüz. Nicelik. 10 kategorinin birisi niceliktir. Cevher, nitelik, nicelik, yer, zaman, iyelik, bunların hepsi insan vasfıdır. Yani Aristoteles felsefesi bakımından bile baksanız ama modern dönem sadece niceliği tercih ettiği için evet güzel bir sonuç elde ettiler. Mekanikten teknik çıkarıp teknolojiyi elde edildi fakat insanı kaybettik, onu da bulmamız lazım.
1: Yapay zeka sizden daha iyi matematik biliyorsa sizce geleceği kim hesaplıyor?
2: Yapay zeka bizden daha iyi matematik biliyor mu? Emin değilim. Çünkü biz matematiği belli aksiyonlar üzerine kuruyoruz. Yani kendi sezgilerimiz de var işin içinde. O yüzden bence bizden daha iyi bilmiyor olabilir şu an. En azından şimdilik.
3: Yapay zeka gelecekte bizden daha iyi matematik biliyor olabilir belki ama şu an için bence yapay zeka bizden daha az matematik biliyor. Sonuçta yapay zekayı da oluşturan insanlar şu an. Ama gelecek için bilemeyeceğim. Gelecekte bence bu işler değişecek diye düşünüyorum.
4: Matematiği yapabiliyor ama yaratıcı düşünemiyor.
5: Söylediğimiz bir söz bile tüm geleceğimizi değiştirebilir. Bu yüzden ben geleceğin hesaplanabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaptığımız her hareket hayatımızı belli bir yönde değiştirir.

Matematik evrenin en güçlü dili olabilir, kabul. Ama ya sınırları? Ne dersiniz? Matematik her şeyi çözebilir mi? Yoksa matematiğin bile kendi içinde ulaşılamayan noktaları mı var? Evet, var. Gödel'in eksiklik teoremleri ve Turing makinesi 20. yüzyılda sarsıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bazı doğrular kanıtlanamayabilir, bazı problemler çözülemeyebilir. Yani matematik, evreni anlamanın en güçlü araçlarından biri olsa da her kapıyı açan mutlak bir anahtar değil. İşte bu da bizi daha derin bir soruya götürüyor. Eğer matematiğin bile sınırları varsa, insan aklının sınırları nerede başlar?

0: Matematik zaten gerçeklik dünyasına ait olduğu için gerçeklik dünyası, biliyorsunuz, her gerçeklik bir hakikate aynadır. Gerçekliği matematik açıklar, hakikat için başka düşünme biçimlerine ihtiyacımız var. Ona da metafizik diyoruz. Yani matematik dünyayı açıklar. Bütün ilişkilerini, nanneler olanları da vakti geldiğinde bir çözüm yolu bulur. Bugün yapay zekayla bu daha mümkün hale geldi. Fakat matematik gerçeklik dünyasının benimle varlık arasında temasını ürettiği bir bilim dalıdır. Metafizik yapamaz. Çünkü boyuta gelmiş varlık gerçeklik dünyasındadır. Ama bunun ötesine soru, imkanı, boyuta gelmiş varlık nedir? Mesela çok ilginçtir. Sembol matematiğin mevzudur. İlişki, fonksiyon matematiğin mevzudur. İşlem, birleştirme, ayrıştırma matematiğin mevzudur. Kullandığı iki tane ana unsur vardır. Biri saymak, diğeri ölçmek. Ama sayı ve ölçüyü matematik açıklayamaz. Yukarıdan bir varlık sorusuna cevap gerekiyor. Bu da matematiğin içinde değildir.
1: Mesela bizim bir bardak suda 10 üzeri 23 molekül var yaklaşık. Öyle kabul ediliyor. Ama bunun mesela bu moleküllerin 5 dakika sonra hangi yönde nasıl konumlanacağını dünyadaki tüm bilgisayarları toplasanız tespit etme imkanı yoktu ve sonsuza kadar imkan edemeyecek gibi duruyor. Peki biz suyla ilgili bir şey yapamaz mıyız? Mesela sıcağı ne kadar ısıtırsak o kadar yükselir. Aslında şöyle kısacası, matematik daha çok bir ortalamayı tespit etmeye dönük hareket ediyor. Yani mutlak manada net olarak bir sonucu tespit etme imkanı söz konusu değil.
2: Sizce matematikle her şey çözülebilir mi? Yoksa bazı şeyler daima bilinmez mi kalacak?
3: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Çünkü mesela evrenin varoluşunu bile CERN'de bilim adamları araştırırken, o kadar matematiksel denklemler yaparken bile birkaç deney yanlış gittiği için hala bulamadılar. Yıllardır bunun için çabalıyorlar. Ama hala çoğu şey bilinmez.
4: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Matematikte her şeyin çözülebileceğini çok düşünmüyorum.
5: Muhtemelen illa biraz gizem kalması gerekiyor. Çünkü bence insanoğlu bir noktaya kadar bunları yapabiliyor. Mutlaka bir engel çıkıyor. O yüzden bence sınırlı biraz.
6: Ya tamam, analitik düşüncenin burada çok önemli bir etkisi var ama aynı zamanda soft skill'lerin de insanda yer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani hayatta her şey çözülebilseydi zaten hayatın tadı olmazdı.
2: Matematik insanlığa saymayı öğretmekle kalmadı. Medeniyetler kurdu, modern dünyayı şekillendirdi. Ama şimdi soru çok daha büyük. Bu dili çözdükçe gerçekten özgürleşiyor muyuz? Çünkü matematik artık yalnızca evreni açıklamıyor. Aynı zamanda kararlarımızı, ekonomimizi, teknolojimizi ve geleceğimizi de yönlendiriyor. Bu durumda matematik bir özgürleşme aracı mı, yoksa insanlığın kendi yarattığı görünmeyen bir sistem mi? Şöyle de sorabilirim. Ne dersiniz? Evrenin dilini çözerken onu mu anlıyoruz, yoksa kendimizi yeni bir düzenin içine mi kodluyoruz?

0: Evrenin dili matematik doğrudur. Çünkü evren rastgele değil, bir hikmetle yaratılmış ve insanın idrakine sunulmuş nadide şeylerden birisi. Esasında kainatın dilini iyi okumak gerekiyor. O dili kullanacağız. O da bizim idrak alanlarımızdan bir alan. Ama bütün odağımızı bunun üzerine koyduğumuzda daha güzel olanları idrak etmekten de kendimize alıkoyarız ki bu bizim için bir çürüme vesilesi olur, sebebi olur. Matematiği teknoloji üretmek, doğruda kalmak, doğruyu bulmak için sonuna kadar kullanacağız. İyi ile yeni bir müktesap ve yeni bir ilişki kurmamız lazım. Çünkü her doğru iyi değildir. Dolayısıyla dünya iyi, doğru ve güzelin senteziyle yaşandığında bütün yönümüzü göstermiş. Böylelikle insan denen varlık kendi inkişafını, kendini gerçekleştirme sürecini tamamlamış olur.
1: Bizi aslında şu anda günümüzde algoritmalar yönetiyor. Mesela bir örnek verecek olursak, bir fotoğraf aslında arka planda bir matristir. Matris dediğimiz diyelim 100 kenarı, 100 satırı olan, her bir kutucuğuna da bir kareli defter düşünün, belli sayılar olan bir tablo diyelim. Bu tablo matematiki işlemlerle bir vektör uzayını aslında çok boyutlu bir uzay oluyor. Çok boyutlu uzay ne demek? Diyelim 1000 boyutlu. Aslında ne diyoruz? Bu matrisin önemli özelliklerini bir araya getirerek bir uzay oluşturuyor, bir vektör oluşturuyor. Bu çok boyutlu uzay, biz şu anda 3 boyutlu uzayda yaşıyoruz. Peki matematik en boyut diyor. Bunu hayal edemiyoruz geometrik olarak. İşte bu çok boyutlu uzay aslında bizim bir aslında TC kimliğimiz gibi. Buradan her insanın böyle bir vektör atanmış diyelim. İnternete girdiğin izlerle vesaire. Şunu sever, bunu sevmez. İşte şuna yaklaşır. Oradan yönlendirmelerle insanlara istenen yönde davranışlar, istenen yönde işte giyiminden, kuşamda müdahale ediliyor. Ve dünyadaki birçok benzeşme aslında bu algoritmalar vasıtasıyla yapılıyor. Yoksa birer kişiler takip etme imkansız. Tabii bu durumda matematik ne oldu? Bir anlamda kendimize silah olarak, bize çok ciddi olarak bir zarar verir duruma dönüşmüş oldu. Yani bir davranış sergilerken gerçekten bu benim kararım mı yoksa algoritmaların kararı mı, bir ihtiyacım olan, gelecekte bana ne katkı sunacak deyip bazen düşünmek gerekiyor. Hatta çok sık düşünmek gerekiyor. Yoksa bizi bu algoritmalar yani tamamen bir tabiri caizse çip takılmış bir robot gibi yönlendirecek.

0: Evrenin bir matematik dili varsa sizce biz onu çözmeye çalışan canlılar mıyız, yoksa zaten onun bir parçası mıyız?
1: Bence bir parçasıyız. Yani çok çözmek bazen bizim işimiz değil gibi geliyor. Yani çok çözebileceğimizi düşünmüyorum ama bence bir parçasıyız diyebilirim.
2: Bence kesinlikle biz evrenin bir parçasıyız ve biz bu parçaya dahiliz. Hani biz bu sürecin içinde olan canlılarız ve kesinlikle hani bizim yapacağımız herhangi bir şeyle biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü evren dediğimiz şey bizim aklımızın almayacağı büyüklükte bir şey.
3: Yani bence bir parçasıyız ama aynı zamanda bunu da çözmeye çalışıyoruz. Yani bunu çoğu nasıl diyeyim, yüzdelik olarak düşününce çok büyük bir kesimin yaptığını düşünmüyorum ama kesinlikle evrenin bir parçasıyız. Bazılarımız hayatta kalmaya çalışıyor, bazılarımız hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Bence genel olarak bu hayatın bir parçası ve savruluyoruz gibi geliyor.
4: Evrenin bir parçasıyız zaten, bu yüzden matematiğin de bir parçasıyız. Ama biz hem kendimizi hem de evreni anlamak için matematiği çözmeye çalışan canlılarız.
5: Bence ikisi de doğru. Hem bir parçasıyız hem de onu çözmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Hem içindeyiz hem de içinde olduğumuz şeyi anlamaya çalışıyoruz.

Efendim ez cümle, her şey rakamlarla başladı ama mesele hiçbir zaman sadece saymak olmadı. Matematik zamanı ölçtü, medeniyetleri yükseltti, teknolojiyi mümkün kıldı ve artık görünmeyen algoritmalar çağımızı şekillendiriyor. Ama her büyük keşif gibi matematik de bize yalnızca cevaplar vermedi, sınırları da gösterdi. Mesela paradokslar sundu. Anlayabildiğimiz şeylerin ötesinde gerçeklikler olduğunu hatırlattı. Kim bilir, belki de matematik evreni kontrol etmenin bir yolu değil de onun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu fark etmenin bir aracıdır. Bugün yapay zekadan kuantum fiziğine kadar insanlık yeni yeni kapılar açıyor. Ama o kapıların ardından şu soru hala cevap bekliyor. Biz gerçekten evrenin şifresini mi çözüyoruz? Yoksa yalnızca sonsuz bir düzenin anlayabildiğimiz kadarını mı görüyoruz? Belki de matematik kesinlik değil, bilinmeyene açılan en kusursuz sorudur.

0: Salı güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için, yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak, kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır.

0: Yazarımıza ilk sorumuz genelde şudur. Önümüzde size ait birkaç kitap var ama sırasıyla hepsine değinmeye çalışacağız. Mahrumiyet eğitimini neden yazdınız? Konusu nedir?
1: Varlıkta şaşırmayan, yoklukta sarsılmayan, nesiller inşa etmenin ehemmiyetinin gittikçe arttığını fark ettiğim için yazdım. İnsanların elde ederek, sürekli biriktirerek değil, hayata dair artık biraz eksilerek, azalarak, ilişkilerde derinleşerek daha mutmain bir kalple yol alabileceklerini düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu ispatlayan da günümüzde bazı problemlerle karşı karşıya kaldığımızı mesleğimi icra ederken fark ettim. O nedenle aslında daha çok var ettiğimiz, daha çok aldığımız, daha çok mutlu etmeye için çırpındığımız çocuklarımız değil de biraz daha ilişki kurduğumuz, derinleştiğimiz ve mutluluğunu varlığa bağlamayan, yoklukta da sarsılmayan nesiller olsun niyetiyle yazdım.
0: Mesleki bir çalışma cümleleriniz arasında da geçti zaten. Tam bu noktaya değinmek istiyordum ben de. Mesleki çalışma olarak ortaya çıkan bu şeyi okunması zevkli ve kolay. Bu arada anlaşılması çok mümkün ve rahat. Ama şöyle literatüre baktığınızda mahrumiyet eğitimi kitabınızı farklılaştıran, benzerleri içinde farklı bir noktaya taşıyan şey nedir size göre? Neden yazılmalıydı yani?
1: Mahrumiyet, sınır bilen çocuklara eşlik etmek istediğimiz için artık haddini aşmayan, birbirinin mesafesine saygı duyan nesiller inşa etmeye özen göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için ve bu alanda bu isimle yazılmış, belki bu içeriğe benzer içerikler de var elbet ama bu isimle yazılmış olmasına dikkat ettim. Çünkü gerçekten bir şeyden bir insanı mahrum etmek sanki bir şey esirgemek gibi algılandığı için olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor. Ben bunun öyle olmadığını, aksine insanın ihtiyacından fazlasını biriktirmenin insanı daha mutsuz ettiğini ve daha huzursuz ettiğini, daha huzursuz ve kaoslu bir dünyaya sürüklediğini düşünüyorum. Bu yüzden alanda böyle bir kitaba ihtiyaç olduğunu hissettim. Belki diğer kitaplardan onu öne çıkaracak olan şey de sınır bilmek, başkasına saygı duymak ve kendi iç tatminini, psikolojik ruh sağlığını ya da rezilyansını daha güçlü tutabilmenin yollarını gösterecek bu kitap.
0: Peki hemen yanı başındaki komşusuna geçelim o zaman. Hı hı. Aynı soruyu onun için de soralım. Kitabın konusu ne ve yazmak neden gerekliydi?
1: Çocuklardan bahsederken sadece muhatabımız ebeveynler gibi oluyor. Mesela çocuk kitaplarını sadece ebeveynler inceliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir dolmuşa oturduğunuzda şoförden yolcuya kadar herkesin çocuğunuzla ilişki içerisinde olduğunu, bir okulda çalışırken okuldaki personelin de çocukla ilişkisi olduğunu, yani hayatta herkesin her rolden çocukla bir şekilde iletişime ve temasa geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle aslında o kitabımızı, ilk kitabımızı Çocuklara Eşlik Etme Sanatını yazarken çocukla muhatap olabilecek herkes için yazdım. Çocuğa eşlik etmenin inceliklerinden, bunun aslında bir sanat icra etmek gibi sabır, emek, fedakarlık işi olduğundan ve çocuğun aslında hayatımızı kıymetli bir şeye çeviren, eviren bir mesele olduğundan bahsetmeye çalıştım. Bunun içinde tabii böyle hep mutlu, pozitif bir çocuk şeması şekilleniyor zihnimizde ama ben oraya şunu da iliştirmek istedim. Çocuğun ağladığı zaman ona tahammül edebilmenin, o neden ağladığına dikkat kesilebilmenin, yaramazlık diye nitelendirdiğimiz davranışlarının aslında neye işaret ettiğinin de altını böyle kalın kalemlerle çizmeye çalıştım. Asıl oralardan öğreneceğimiz ve asıl oralarda çocuğun da bize yansıttığı, bizi de terbiye ettiği bir rol olduğunu özellikle bahsetmek istedim. Yani merkezde çocuk var ama herkese iletişimde. O yüzden o kitabımı herkes için yazdım.

0: Sıradaki sorumu ben daha çok kurgu yazarları için, yani romancılar için özellikle, hikaye yazarları için söylüyorum ki sizin de kurgu çalışmalarınız var. Yani çocuk edebiyatıyla da ilgilenen birisiniz aynı zamanda. Karakterler değil burada ama mesela yazmayı istediğiniz, düşündüğünüz, aktarmayı dilediğiniz şeyleri çerçevelendirme konusunda nasıl bir yazarsınız? Fazla mı titizsiniz? Konu kendiliğinden çok mu genişler, yoksa kesip atmayı, daraltmayı bilir misiniz? İşbirliği halinde mi yazarsınız, yoksa kendi yolculuğunuzda kendi başınıza mı yazarsınız?
1: Önce yazmak istediğim şeyi niye yazdığımı sık sık hatırlatırım kendime. Yani hangi ihtiyaca binaen ben bunu yazıyorum. Niyetim de o ihtiyacın cevabını bulması var her okuyucunun. Hedefe orayı yerleştiriyorum. Niyetimde de İslam psikolojisine, Anadolu psikolojisine uygun, yani bizim temel değerlerimizden beslenen, cevaplar bulabileceğimiz bir şey yerleştirmeye çalışıyorum. Ama bunu yaparken elbette beslendiğim bilimsel, teorik, temel bilgileri, yani hamurun mayası onlar, onları yerleştiriyorum. Ama rotamda benim o ihtiyacın cevabını bulabileceğim temel meseleler olmasına özen gösteriyorum. İşbirliğine açık bir yazar olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar çalıştığım editörlerimle çok keyifli yol aldım. Yayın evlerimle de hakeza. Dediğim gibi önceden biraz daha böyle ağdalı bir dil kullanırken, edebi bir dil, şimdi biraz daha sadeleşmiş, herkesin her yaştan okuyup anlayabileceği bir şey, bir üslup tercih ediyorum, bir dil tercih ediyorum. Kırpar mıyım? Kırparım ama o kırpma işlemini daha çok editörüm yapıyor. Yani çalıştığım editörler yapıyor tamamlandıktan sonra. Ama muhakkak tıpkı bir paragrafı ya da kompozisyonu yazarken giriş, gelişme, sonuç gibi bir yol haritamız var ve o minvalde yazıyoruz. Bu tarz aslında akademik kitapları yazarken de, eğitimsel kitapları yazarken de muhakkak sorunun tespit edildiği, en sonunda da sorunun çözümlendiği, arada da muhakkak okuyucunun kendine dair cevaplar bulabileceği bir strateji izlemeye çalışıyorum. Normalde de iletişim kurarken insanlarla direkt cevapları vermek yerine cevapları kendilerinin bulabileceği, cevabın da bazen sorunun içinde gizlendiği sorular sorarım. Kitapta da biraz böyle gidiyorum.
0: Peki, bu profesyonelliğinizin ortaya çıkardığı ve sizin birebir temastan daha geniş kitleye açıldığınız ve derdinizi orada da çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz bu kitapların dışında, az önce de söylediğim gibi, bir de çocuk edebiyatı var işin. Çocuklar için yazdığınız doğrudan şeyler de var. Onların hem kendisini görelim biraz, hem hikayesini dinleyelim sizden. İlk onlar mı vardı sahnede?
1: Aslında ilk yetişkin vardı ama o yetişkinde de ya şöyle, aslında ben yazı hayatıma şiirle başladım. Çok uzun yıllar, bu uzun yıllardan kastım ilkokul 3. sınıftan beri hep şiir yazıyordum. Hala böyle 3-4 tane defterim duruyor, ilkokul, ortaokul, lisede yazılmış ve kitap gibi bitirilmiş defterlerim var. Çocuklara gösteriyorum bazen. İçine zaman zaman resimler de yaptığım, anılarımı da paylaştığım. O mesabede yazıyordum. Sonra bu şiir ilk okuduğum lisans bölümündeki alanla buluştu ve artık biraz daha akademik hazırlama süreçlerinde, biliyorsunuz, akademik dil çalışıyoruz biraz daha. Oraya evrildi. Sonra sahada çalışırken yetişkinlerle çalışmaya başladım. Fakat çocuklarım dünyama girdiğinden, ama çocuk kitaplarını her yaşta aldım. Çocuğum yokken de aldım. Ben lisedeyken, üniversitedeyken de aldım. Çocuklarım olduktan sonra da onlara hikaye yazmayı, onlarla hikayelerle buluşmayı, onların hikayeleriyle buluşmayı öğrendim. Onlar da hikaye yazıp uydurma dediğimiz meseleyi yapıp benimle buluştuklarında, işte bir ormana gittiğimizde, klasik bir orman yürüyüşü yapmıyorduk da oradaki hayvanlar üzerinden böyle kurgular kendi aramızda yapıyorduk. O şekilde başladı. İlk ortaokul düzeyinde, ilk okul öncesi düzeyinde bir kitap yazdım, üçlü bir set. Sonra ortaokul düzeyinde yazdım. Derken okul öncesini çok sevdim. Okul öncesi düzeyinde yazmayı daha çok seviyorum. Biraz mizah değil de ben daha böyle duygusal ve derinliği olan kitapları, felsefi kitapları tercih ediyorum. Hikayelerimde de biraz böyle bir dil kullanmaya, böyle bir içerik olmasına özen gösterdim. Ama çocuk kitaplarından gerçekten çok zevk alıyorum ve hiçbir yetişkin kitabı yazmaya benzemiyor. Çocukların dünyası da istediğiniz kadar saçmalayabiliyorsunuz, istediğiniz hayalleri kurabiliyorsunuz, sınırları daha geniş, esnekliği daha geniş. O yüzden çocuk hikayeleri benim dünyamda çok ayrı bir yerde.
0: Bu esneklik ve özgürlük alanını da zihnimizde demek ki biz saçmalık olarak düşünüyoruz. Kamusal olarak böyle bir yanılgımız var. Ama aslında o çok renkli ve coşkulu bir dünya. Ki söyledikleriniz arasında aslında benim en çok dikkatimi çeken ve heyecanlandıran, ilginç bulduğum da şu oldu. Ben lisedeyken de çocuk kitapları alırdım. Sadece çocukların doğduktan sonra onlarla bir dil kurabilmek için değil, onlar olmadan önce de. Hatta yani demek ki ilk gençlik döneminizde, ilk gençlik döneminizde. Ki belki çok çocuk edebiyatına en uzak olunabilecek zamanlardır. Liseli olmanın başka bir iddiası vardır ya. Yetişkin dünyaya atılacak adım var çünkü orada. Sizin dünyanızda çocuk edebiyatı neden bir okur olarak da bu kadar yer tutuyordu? Çok merak ettim.
1: Şöyle, o zaman şu andaki gibi çok seçeneğimiz yok. Yani çocuk kitabı içinde yok, genç kitabı içinde yok. Klasikler vardı. Çocuk edebiyatı da bu kadar fazla gelişmiş değildi, fazla eser yoktu. Bizim kitaplarımızda, ben memur bir ailenin kızıyım, babamın kütüphanesinden ibaretti bizim kitaplığımız. Ama işte aile dostlarımıza gittiğimizde, onlarda alternatif kitaplar olduğunu gördüğümde, çocuk kitapları olanları gördüğümde o beni çok heyecanlandırıyordu. Mesela ilk okuduğum ve beni çok heyecanlandıran eser Kaşağı'ydı, Ömer Seyfettin'in okulda okuduğumuz eserlerden. Ama o benim için bir vicdan ayarıydı, o kitapla başlamak hayata. O dönemde böyle şu andaki okul öncesi gibi prestijli kalın karton kitaplar tabii ki yoktu, ama bu tarz kitaplar, yani babamın kitaplığından sonra alternatif okuduğum ve çocukluğumla buluştuğum kitaplar çocuk kitaplarıydı. O nedenle babamın kitaplığı da böyle işte Yavuz Bahadıroğulları, Ümit Şimşek gibi böyle Meydanlar Ruslar falan, bilirsiniz, ansiklopediler. O kitapların olduğu daha ağır kitaplıktı. Mesela okumayı çok seviyordum ben. Daktiloda yazı yazmayı da çok seviyordum. Babamın bir daktilosu vardı. Okumayı çok sevdiğim için ve alternatif kendime göre çok çocuk kitabı veya genç kitabı bulamadığım için babamın kitaplarını bitirmek durumundaydım. Orada da ağır kitaplar vardı. Mesela Pal Sokağı Çocukları, Kaşağı, bunlar ilk okuduğum çocuk kitapları ve beni çok etkileyen kitaplar. Sonrasında ise okuyacak kitap bulamadığım için ya da onları bulabildiğim için Safahat'ı okumuştum mesela. Hiç anlamadığım, ağır, çok dili ağır, ama lisede onu okuduğumu, hevesle bir daha okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Sonra ismimin geldiği, babamın da hayatında kırılma noktası olan Huzur Sokağı kitabını çok okurdum. Onu mesela ilkokul 5'te okudum. Henüz çok küçüktüm aslında, ama hayatımla ilgili kritik seçimler yapmam konusunda bana çok rota çizdi. Yani mevcut kitaplar bunlar olduğu için, bizi de öbür taraf, işte çocuk kitapları da beni o yıllarda tatmin ettiği için sanırım ben oraya o şekilde yönlendim.
0: Ciddi bir okurluk zevki alıyorum ben buradan. Bir bağ kurulmuş ve iştah hep kabarmış, doyulmamış, daha da doyumsuz devam edilmiş. Yola devam ederken başka neler çıktı? Mesela böyle bir kitap kurduğuna sorulur mu bilmiyorum ama vazgeçilmez yazarlar, vazgeçilmez kitaplar, tanıştıktan sonra yıllar içinde döne döne okunan yazarlar ya da kitaplar var mı acaba Hilal Çorbacıoğlu için?
1: Var tabii, tefsirler var. Elimden düşürmediğim, her zaman okuduğum ve okumaya çok özen gösterdiğim tefsirler var. Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını rehberlik ediyor bana her daim. Bunun yanı sıra insanın anlam arayışı, Victor

0: Frankl'ın bu mesleki seçimde benim için önemli bir kitaptır. Liseli yıllarım, hatta üniversiteli yıllarımda şiir kitaplarını da çok seviyordum. Nurullah Genç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenöre, bu şairlerin kitapları benim için hep pusula gibiydi. Necip Fazıl Kısakürek, hakeza. Bunların kitaplarını da çok seviyordum. Ama üniversite yıllarımda bir de Ali Fuat Başgil Hoca'nın Gençlerle Başbaşa kitabını çok sevmiştim. Onu da döner döner okurum, tekrar tekrar bakarım. Kendi evlatlarımı da şu anda okuyun diye söylüyorum. Ömer Seyfettin çok severdim. Huzur kitabını hatırlıyorum. Yani şu anda böyle çağrışımla gelen kitapları söylüyorum size hızlıca. Kendi mesleki alanımda da Yalom'un kitaplarını çok seviyorum ve varoluşçu terapi üzerine olan kitapları genelde okuyorum. İnsanın anlam arayışına dair kitapları seviyorum. Yani daha derin, daha edebi, dili biraz daha ağır şeyler seviyorum. Mesela roman çok sevmem. Hikaye de çok, yani yetişkinlere göre olan hikayeleri ve romanları okumayı çok tercih etmiyorum. Daha çok deneme ve şiir ağırlıklı edebi kitapları ve yazarları tercih ediyorum. Bir de şey var, İskender Pala ve Nazan Bekiroğlu. Üniversite hayatımda bunlar da benim için ayrı bir yerde.
1: Meslek hayatınız var. Meslek hayatınızın bir uzantısı olarak yazarlığınız var. Bütün bu trafik içinde kendinize ait, kendinize ayırdığınız zamanda okumaktan zevk aldığınız şey anlaşılıyor ki şiir, deneme, edebiyatın özellikle bu kollarıyla ilgilenmişsiniz. Fakat enteresan bir şakadır benim kulağımda hep postacı yıllık iznini alınca şehri dolaşmaya çıkarmış derler. Zihin yorulmuyor mu dinlendirmek için yeniden kitap okumaya dönmek ne demek? Bu nasıl sağlanabilir?
0: Aslında yazarlık da bence bunun ucu. Katarsis dediğimiz, bizim sağaltım dediğimiz, şimdi okuyorsunuz okuyorsunuz ama ve elbette ki bu zihnin yoruculuğu kısmında bir yerde de sizden çıkması gerekiyor. İşte o çıkması gerektiği ya da dinlenmenin çıkmayla bağlantısı olduğunu düşündüğümüzde beni dinlendiren şey yazmak. Orada kalem devreye giriyor. O kelam bende kalem olarak tekrar başka bir kelama dönüşüyor ve ben öyle rahatlıyorum ama ben tercih edilmiş yalnızlığı da çok severim. O yüzden kendi özel hayatımda sık sık yalnız kaldığım, hiçbir şey yapmadığım, orada o anda olduğum alanlar açmaya da özen gösteriyorum. Özellikle işte mesleki anlamda da bizim böyle soluklara ve aralara çok ihtiyacımız oluyor. Haftada bir günümü muhakkak dostlarıma, arkadaşlarıma ya da kendi özel zamanım olarak ayırıyorum. Ama şöyle, okumak da beni hiçbir zaman zihinsel olarak yormuyor. Ne yorar? Akademik kitaplar okuyorsam o benim için biraz yorucu. Edebi kitaplarda ben dinlendiğimi hissediyorum zaten. O beni yormuyor.
1: Peki hem okurluk hem yazarlık bakımından soracağım. Konsantrasyonunuzu sağlamak için özel mekanlara, günün özellikli saatlerine ihtiyaç duyar mısınız? Hani kimi akşam yazmayı, kimi el ayak çekildikten sonra yazmayı, kimi sabahın erken saatlerinde yazmayı ya da okumayı tercih eder. Hem okur hem yazar olarak böyle ayrılmış zamanlar var mı? Özel mekanlar var mı?
0: Bütün gençliğim boyunca gececiydim. Gece oturuyordum, sabaha kadar yazıyordum, okuyordum. Fakat meslek hayatı, annelik, evlilik, sonra üniversite hayatı gibi, yani ders saati zorunlulukları, mesai saati zorunlulukları devreye girince artık tabii ki gündüz daha verimli olduğum saatler, gündüzleri de yazıyorum. Ama gene de Zeynep Hanım, daha duygusal, daha derinlikli bir şeyler yazacaksam, hani bunları hiç yayınlamadım ama böyle çok daha fazla yazım var aslında. Onlar için gene böyle cuma geceleri mesela, ertesi gün bir şey yoksa o geceler benim için bir fırsat. İlham kaynaklı şeyler bende daha çok gece çalışıyor. Biyolojik saatim de öyle. Ama akademik ve zihinsel bir şey yazacaksam onun için de gündüz diyebilirim.
1: Sona doğru meraklarımdan biri şudur. Acaba siz kitap okumayı seven biri olarak bir başkasına kitap tavsiyesinde bulunur musunuz, bulunulabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
0: Çocuklarım da dahil, ben her zaman kendi tarzlarını bulmaları için farklı farklı tarzlarda kitap okumalarını öneriyorum. Daha küçükler için ve ebeveynlere önerebileceğim bu.

Kendi hayatımda da benden tavsiye isteyene elbette bulunurum ama önce hangi tarzı sevdiğini öğrenirim. Sevdiği tarzı uygun olanı anlatırım ya da söylerim, tavsiye ederim. Çocuklarda da şimdi mesela geliyorlar bazen, bizim çocuk hiç kitap okumayı sevmiyor diyorlar. Mesela bu cümlenin gerçekliğine inanmıyorum. Henüz kendine göre okuyabileceği

0: kişilere direkt benim zevk aldığım değil, hangi tarzda seviyorsa o tarzda kitaplar tavsiye etmeyi elbette seviyorum.
1: İkinci ve son sorum da bu konuyla ilgili şu olacaktı. Kısmen başladınız, açmanızı isteyeceğim. Kitapla ilişkimizin zorlaştığı evrelerden geçiyoruz. Eskiden ulaşılamadığı, el altında olmadığı içindi. Şimdi de çokluğundan ve başka ilgi alanlarına yöneldiğimizden. Hı hı. Dijital çağda okuryazarlık nasıl bir şekil alacak ve kitapla ilişki kurulamadığı zaman diyelim ailelerin de bu konuyla ilgili endişeleri, kaygıları olabiliyor. Sevdirilebilir bir şey midir okumak?
0: Sevdirilebilir bir şeydir bence. Ama önce ekranları almak gerekiyor elimizden. Yani ebeveynler için söylüyorum. Sınırlamak gerekiyor. Ekran gerçekten dikkat süresini çok kısaltıyor. Dikkat süresi kısalıp işte iki çarpı hızında insanları dinlemeye alıştığımız bir çağda elbette bir saniye durmak bile eziyet gibi geliyor. Bu zorlaştıran kısmı burası bence. Ama nasıl bir diziyi ya da filmi akıp gidiyorsa ve sürükleyiciliğinde kaybolup hızlıca izliyorsanız bir kitap da aynı bu şekilde olabilir ve aslında TV ekranından izlediğimiz şey nörolojik olarak çok az yere temas eder ve çok az geliştirirken aslında kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır. Ve evet, her çocuğun zorunlu bir ödev gibi değil, bu da çünkü bıktırıyor. Ama tavsiyeli, eğlenceli ve keyifli bir bağ ilişkisine dönüştürülerek kitap okumayı sevecek hale getirilebilir diye düşünüyorum.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: İyi akşamlar temsiliyetine hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle gündemi değerlendireceğiz. 2 saat boyunca bize eşlik etmenizi diliyorum. Hemen konuklarımı takdim edeyim ve özellikle iç siyasette CHP cephesinde yaşanan baş döndürücü gelişmeleri konuşalım istiyorum. Hukukçu Engin Akın hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz?
0: Teşekkürler, sağ olun. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, bayram sonrası ilk buluşmamız, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yağmur. Nasılsın?
0: İyiyim.
2: Ben sorayım.
0: Siz nasılsınız? Ankara Kalesi'ni savunan, bayramda burada duran bir
2: evet,
0: olarak.
2: Teşekkürler. Güzeldi. Geçmiş bayramını tebrik edelim izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Bu vesileyle bir Türk olarak.
0: Peki. Ve gazeteci Levent Eke, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. İyiyiz. Ben de Fadime Hanım gibi sizlerin de bütün Türk halkının da geçmiş

0: Bayramını buradan kutlamış olayım.
1: Allah nicelerine kavuştursun diyelim.
0: Amin.
1: Peki Fadime Hanım, dilerseniz kadın dayanışması yapalım. Sizinle başlayalım. CHP'de parti ikiye mi bölündü derken artık böyle meşru olmayan yetkisiz iki grup toplantıları göreceğiz. Sanki iki MYK toplantısı göreceğiz. 2-3
2: evet.
1: haftadır CHP'yi şöyle genel bir çerçeveyle izleyicilerimize tarif edecek olsak, bu çift başlı Selçuklu katılını aslında Sayın Cumhurbaşkanı diplomaside Doğu'yu Batı'yı sentezlemek olarak kullanıyor ama
2: evet.
1: CHP'de de tam bir çift başlılık var. Ne söylersiniz?
2: Tabii çok farklı o sembolizmde. Hani Kartal'ın aslında Doğu'yu da Batı'yı da görmesi ve hakim olmasıyla o sağlam gövde ama her yeri gören göz gibi bir sembol var orada. Bir anlam var, sembolik anlam var. Burada biraz daha farklı. Burada fiilen ikiye ayrılmış, iki parçalı bir CHP'den söz ediyoruz artık. Yani bu hatta hani bir kendilerine, birbirlerine bakarak karşı hamlelerle o hani birleşme umudunu, tekrar uzlaşma, belki bir birlikte çalışma ve CHP'yi bu cendereden çıkarma ihtimallerini de hemen hemen neredeyse yok ettikleri bir sürecin içine girdiler. O yüzden hani fiilen artık bir bölünme oluştu, iki tarafta da nüve artık hani bölünecek gibi görünüyor. CHP şu anda zaten hem Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği bütün o mesajlar hem de Özgür Özel'in işte attığı adımlar ve kamuoyuna yaptığı açıklamalar o bölünmenin neredeyse kat'i olduğunu ama bölünürken de bir hikaye üretmek istediklerini, bir direniş ve bir kahramanlık hikayesi üretmek istediklerini ve haklılıklarını kamuoyuna tırnak içinde ispatlamak, hani haklılığı tırnak için almak istiyorum. Kendi durumlarını, yani CHP'den ayrılma, ayrı bir parti kurma, yeni bir yol açma hikayelerini bir gerekçe üretmek için de bir takım kışkırtıcı sayılabilecek sert açıklamalar ve aslında tartışmalı adımlar atmaları, neyi kastediyorum? İşte biliyorsun çok acele bir şekilde CHP Genel Merkezi'ni terk etmek zorunda kaldık. Hani bir, çünkü kısa bir süre bir işgal durumu yaşandı orada.
1: Bu ablukayı kıracağız dediler ama aslında abluka altında olan genel merkezin kendisi.
2: Evet, kendileri işgal durumundaydılar ve üstelik de İstanbul İl Başkanlığı'nda da bir benzerinin yaşandığı, Gürsel Tekin oraya geldiğinde bir benzerini çok ayıplı bir şekilde orada da gerçekleştirdiler. Hem Atatürk'ün o koltukta oturmuş olmasını, CHP'nin kuruluşunda yer alan, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşunda yer alan bir parti olmasıyla övünüyorlar. Hem de böyle bir partiye böyle bir durumu yakıştıracak işlerin içine girdiler. Yani kanepeleri, koltukları, saksıları kapının girişine yığmak, merdivenlere sabun dökmek, polisin üstüne itfaiye yangın tüpü fırlatmak ya da işte kayıp düşsünler, kolları bacakları kırılsın diye merdivenlere sabun dök. Yani bunlar ileri derecede pespaye, çok çirkin. Hiçbir kendilerine ya da CHP'ye faydalı olamayacak ve Türkiye'yi utandıran çirkin bir görüntü sergiledi.
1: Ve ne kadar köklü bir partiden bahsediyoruz, öyle
2: ve,
1: değil mi?
2: Ve aslında bu bir şey gösterdi, kendilerine ilişkin bir fotoğrafı gösterdi. Siyasi olgunluktan ne kadar uzak olduklarını, Türk hukuk ve devlet sisteminin nasıl işlediğini, kurumlar arasındaki ilişkilerin, bir mahkeme kararının ne demek olduğunu bilmediklerini, dolayısıyla bir devleti yönetmekten çok aciz ve uzak olduklarını, zayıf olduklarını ve hep kullanıla geliyor. Ben de doğrusu öyle de düşünüyorum. Bir ergen, hani ancak bir ergen de kabul edilebilir. Hatta geçecek, ne yapalım, biraz sabredelim diyerek ama kabullenilebilecek tavırlar, haller içerisine girilmesi
1: ki Fadime
2: çok zayıf isimler, profiller olduklarını gösterdi.
1: Hep bir tarafı önce koltuk sevdalısı olarak eleştiren birisinin kendini koltuk katına kilitlemiş olması da çok manidar değil mi?
2: Yani çok acıklı tabii. Yani çok, hani gülsen gülemiyorsun, buruk bir tat kalıyor ağzında. En nihayetinde Türk toplumuna da yakışmayan, Türk siyasetine hiç yakışmayan, hatta Sayın Cumhurbaşkanı son konuşmalarından birinde siyasetin böyle ucuz ve değersiz gösterilmesine hani ses çıkarmazlık etmeyiz dedi. Çünkü siyaset önemli bir iştir. bir ülkenin meseleleri konusunda, iç meseleler, dış meseleler, o ülkenin, toplumun ve devletin meseleleri konusunda kafa yoracak ve bunun politikasını geliştirip halktan da rıza, halkın da rızasını kazanarak o işleri itama erdirmektir yani. Ve burada hani bir beceriklilik, maharet, öngörü, sebat, isabet, hani bir takım şeylere, donanımlara sahip olmanız lazım, ama her şeyden önce insan olarak da siyaseten de olgun olmanız gerekir. Şimdi biz bunları ne yazık ki Özgür Özel'in şahsında görmedik, yakın çevresinde görmedik. Onların akıl babası durumunda olan ve aynı zamanda bütün bu düzeneğin, ekosistemin de aslında merkezinde olduğunu da açıkça gördüğümüz, bunun hani savcılığın da zaten iddianamesinde ifade ettiği gibi, hani bu düzeneğin arkasındaki güç, Ekrem İmamoğlu'nun da bundan çok uzak olduğunu, bu böyle şeylerle hiç ne bunlara sahip olduğunu, böyle kaygılara, ne de bunu yerine getirebilecek değerlere sahip olmadıklarını gördük. Mesela şimdi Özgür Özel biliyorsunuz bir yürüyüş yaptı. Güven Park'ta bir miting düzenledi ki aynı saatlerde, işte arada 5 kilometrelik bir mesafeyle Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geldiği gündü. O da bir tür gövde gösterisi, bir miting düzenledi. İşte Anıtkabir'e yürüdü, bir halk hareketine dönüştürmek istiyor. Yağmur altında ıslandı. Bunların hepsi öyle karikatür ki, yani öyle zayıf... Hani zayıf Toma'ya, bir siyasi Toma'ya çıkması.
1: Özel Toma'ya tırmandı diye bir bildirim geldi. Ben de evet, yani gerçek olduğuna inanamadım ama baktım, açtım bildirimi. Varsa o görüntüleri de yönetmenim ekranlara getirelim.
2: İnanılmaz.
1: Amacımız elbette burada kimseyi karalamak veya...
2: Ama değerlendirme
1: değil,
2: yapıyoruz
1: ama,
2: tabii ki.
1: Eğer senin hitap ettiğin bir kitle varsa Toma'ya tırmanarak o kitleye ne vaat ediyor olabilirsin? Nasıl bir mesaj veriyor
2: olabilirsin? Yani işte aynı gün yine onun kendi ekibinden... Mahmut Tanal'ın elinde hortumla polisi ıslatmak üzere orada şeyin üstüne gene bir binanın terası mıydı, otobüsün üstü müydü, bir yukarıdan, yani bu tür şeyler mahalle arasında, ergen çocuklar arasında kavgalarda filan olabilecek, ancak o zaman hani ya kızarsın gene o çocuklara, akıl verirsin. Ama hani dersin ki ya işte daha akılları başlarına gelmedi, biraz sabredelim, hani olgunlaşacaklar, büyüyecekler falan dersin. Ama şimdi Türkiye'yi yönetmeye, şöyle bir coğrafyada, böyle bir düzlemde, dünyanın her şeyin kurulu düzenin yıkıldığı ve yeniden oluşmakta olduğu bir dönemde Türkiye'nin menfaatlerini korunmaya talip bir kadro olmadıklarını aslında bütün dünyaya ve Türkiye'ye göstermiş oldular. İşte şu yürüme halleri, burada burada bir şeyi aslında taklit ediyor. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam, Enis Berberoğlu'nu, çünkü Enis Berberoğlu da 2012'deki MİT tırları şeyinde, operasyonunda FETÖ'nün yabancı bir ülkenin istihbarat örgütüyle birlikte Türk istihbaratına, bakın yabancı bir istihbaratın Türk istihbaratına yaptığı bir operasyonda, operasyonun medya ayağında rol almış olan Enis Berberoğlu. Onu el çabukluğu marifet milletvekili yaptılar, CHP'den meclise soktular. Sonra mecliste milletvekilliği yemini ettirilmedi diye, hak, hukuk, adalet diye, şimdi bugün FETÖ iması yapıyor ama FETÖ'nün doğrudan maşası olarak kullanılmış bir isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu benzeri şekilde biliyorsunuz yürüyüş yaptı, Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Benzer beyaz gömlekli, yorgun, ayakları şişmiş, perişan, kendini Türkiye'deki adaletin, hani bunların hepsini tabii ki biraz abartarak...
1: Ben o dönemde sahadaydım ve Bolu'ya kadar yürüdüğümüzü hatırlıyorum.
2: Komik bir durum olduğunu da göstermek için de altını çizerek söylüyorum. Onun bir benzeri fotoğrafı vermeyi başardı. Islandı, beyaz gömlekle, yoruldu, hırpalandı. Böyle bir fotoğraf vermek istiyor. Öte taraftan işte gitti, biliyorsunuz Anıtkabir'de Gazi'nin mozolesine bir çelenk koyacak. Orada Anıtkabir'in protokol kurallarını çiğnemesi ayrı bir şey. Orada çelenkin isimliğine Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazısını gizlice cebine koymuş. gizlice bakın yani bir ülkenin cumhurbaşkanı olmaya ya da işte ülkeyi yönetmeye talip bir kişiden bahsediyor. Gizlice cebine koymuş, onu gizli çıkarıp gizlice oraya koymaya çalışan bir profil. Şimdi böyle bir profilden bırakın siyasi tutarlılık, bütünlük ve bir umut olma, iş becerme durumunu. Yani gerçekten sınıf başkanı yapmazsınız. Hani bırakın şeyi, sınıf başkanı yapmazsınız. İtimat etmezsiniz çünkü. Bu çok büyük bir yetersizlik. Ama nihayetinde çok kararlılar. Şu anda hızlıca hani biliyorum biraz daha açacaksın. Çünkü bazı gelişmeler de var.
1: Ama özetle ilk etapta sanki bir görüşme olur diye düşünüyorduk. Şu an artık o ihtimal
2: Kılıçdaroğlu'nun daha yumuşak, daha yapıcı bir tutum aldığını en başta altını çizmek lazım. Daha yapıcı, diyaloğa açık, daha uyumlu götürmek istediğini anlıyoruz. Bütün bu süreçlerde öyle bir tutumu Kılıçdaroğlu'nun oldu. Sert konuşmadı, bekledi, vaktinin gelmesini bekledi. Kapıları kapatmadı, hep aralık bıraktı. Kendi hazırlığını yaptı ama o aralığı da bıraktı. Ama o kapılar hep çarpıldı. Biliyorsun hain Kemal sloganı artık o daha 2 yıl önce Piro dedikleri Cumhurbaşkanı seçtirmek için sahalarda koşturdukları isme şimdi hain diyorlar. Bunu kendisi zaten grup toplantısında da ihanet yüksek sesle söylenince değil, evde yalnız kaldığında hissedilir diyerek aslında hain olduğunu da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hain olduğuna dair inancını pekiştirmiş oldu Özgür Özel. Ama ondan daha ağırı mesela yine Özgür Özel'in çok yakın çalışma arkadaşı Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi'nin önünde partinin logosu, ismi arkada kocaman alınlık binanın önünde duruyorken Allah belasını versin diye tekrar söyledi. Yani hani çok o köprüler çoktan atıldı. Şu anda dediğim gibi her iki oluşum da adımlarını attı. Kendi kurumlarını, ekiplerini oluşturdu. O hani hücrede bölünme olur ya, o hücre bölünecek. O çok net. Zaten yanlış hatırlamıyorsam dün sabah gazetecilerle konuştu Özgür Özel. Ve orada yeni bir parti hazırlığı olduğunu, hatta ikinci bir parti hazırlığı olduğunu. Hani Ekim Partisi Ekrem'in eki ve İmamoğlu'nun imiyle birlikte biliyorsun Ekim. Kişiye özel bir parti yaratıcı hazırlıyorlardı. Çok yaratıcı, gerçekten çok etkileniyorum. Böyle bir parti hazırlıkları var deniyordu. Hakikaten var çünkü bir binanın da tutulduğu falan da söyleniyor.
1: İkinci
2: böyle yeni bir parti
1: girelim mi?
2: Olur.
1: Detayına girelim.
2: İki parti hazırladıklarını ama kesinlikle ayrılacaklarını ayrılacaklarını anlıyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Onlara sonra gireriz.
1: Tamam. O zaman Levent Bey, Fadime Hanım'ın bıraktığı yerden devam edelim. Aslında şu anki tablo üçe mi bölünmüş durumda? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü sanıyoruz ki artık Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki bağlarda da bir kopma noktasına gelme durumu gibi bir risk var gibi görünüyor. Ankara kulislerinde siz ne dersiniz?
0: Sanki ilerleyen süreçte o 3, 4, 5 daha da fazla olacak
2: bir
0: gibi.
2: Bir toz bölünme mi deniyordu?
0: Bölünerek çoğalıyor Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Diğer muhalefet partilerinin birleşmesi yine ayrı bir konu olarak konuşulabilir ama Özgür Özel ve İmamoğlu cephesine bakacak olursak o noktada bir ayrışma görüyor musunuz?
0: Ya tabii şimdi daha işler sarpa sarmaya başladıkça safların daha netleştiğini, yol ayrımına daha yaklaştıklarını görüyoruz. İlerleyen süreçte tabii ki olabilir. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ayrışmasına da gidebilir bu. Çünkü Ekrem İmamoğlu bir yılı aşkın süredir cezaevinde. Dışarıda onu temsilen, bir anlamda onun genel başkanlığını yürüten Özgür Özel var.
1: Ama şimdi de bir liderlik görevine soyunmuş gibi bir izlenim veriyor.
0: Bir taraftan da şimdi içerideki insanın ruh durumu orada cefa çekerken dışarıdakilerin sefa sürdüğü düşüncesine de artık kapılmış olabilir haylice. Bu da bir yol ayrımına zorluyor olabilir iki ismi. Tabii Fadime Hanım da bahsetti. Hani iktidara talip bir parti. Yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bugün yaşananlara baktığımız zaman insanın aklına tabii şu geliyor. yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıysa Türkiye.

0: Niye yandı o zaman?
1: Hay
0: Yani böyle mi oluyor iktidar adayı bir parti?
1: hay.
0: Şimdi orada polisle çatışıyorsunuz. Polisin genel merkeze girmesine adeta zemin hazırlıyorsunuz.
1: İzinsiz bir sokak yürüyüşü eylemi var ki yani orada
0: Tehlikeli.
1: valilikten izin alınmalı ki herhangi bir vatandaşın burnu kanamasın diye polis gerekli
0: Kesinlikle.
1: önlemleri almalı. Genel merkezden meclise yüründü, Kızılay'dan Anıtkabir'e yüründü. Bunlar da tabii önemli.
0: Gezi Parkı nasıl başladı sevgili Yağmur? İşte birkaç ağaç, oradaki bekçilerin işte gençlere müdahalesi
2: Zabıta, FETÖ güdümünde.
0: gibi
1: Evet.
0: masumane bir şekilde başladı. Ama sonra işte FETÖ'nün girmesi, uluslararası istihbarat örgütlerinin dahil olmasıyla başımıza nasıl bir bela açıldığını çok yakından takip ettik 2013'te.
1: Ki biz Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacak bir konumdayız. Dünya liderlerinin işte Trump'ın gelecek oluşu, buna ilişkin hazırlıkların daha bugün Ankara Valiliği bir genelge gönderdi. Ankara böyle bir hazırlık içerisindeyken bu sokak eylemleri
0: Kırmızı
1: yani
0: alarmdayken
1: değil
0: Ankara
1: mi? Evet.
0: adeta tabii. İşte bir anlamda da onlar tetiklenmeye çalışılıyor. Türk Gün Gazetesi'ne MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği demeç önemli. Altı çizilmesi gereken cümleler var. Buna atıfta bulunuyor. Sokaklar karıştırılmak isteniyor. Toplumsal kutuplaşmaya yol açmaya çalışılıyor. Ve muhalefet sokağa taşınmaya bir anlamda çalışılıyor. Zaten geçen yıl 19 Mart'tan beri, Saraçhane eylemlerinden beri bu deneniyor sürekli. Ancak yine çok şükür ki Türk halkı bu oyuna gelmedi. Gezi'den ders çıkarılmış gördüğümüz kadarıyla. Ama sürekli bir sokağa taşıma, sokakta hak arama mücadelesi veriliyor. Ve şimdi geçmişe dönelim. Çok örneğini gördük. Refah Partisi, işte muadil partiler, Milli Nizam Partisi kapatıldı bu partiler. Hani bir geçici bir süreyle çağrı heyeti atanmadı, geçici bir süreyle kayyum atanmadı bu partilere. Kapısına kilit vuruldu Anayasa Mahkemesi kararıyla ve kapatıldı. Bu insanlar haklarını sokakta aramadılar, bir taşkınlık yapmadılar. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu, cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Taraftarları sokakta aramadı. Saygılı şekilde beklediler. Hukuk neyi emrediyorsa ona uydular. Sonrasında da işte hukukun gereklerini yerine getirerek siyasi hayatlarına devam ettiler. Şimdi hukuka da uyulmuyor ne yazık ki. Hukuk bir karar veriyor, tanımıyoruz. İşte paralel genel başkan, paralel bir parti yapılanması. Bunları görüyoruz. Cumhurbaşkanı koltuk kavgası diyor. Ben de biraz şeye benzetiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Game of Thrones'u, taht oyunları bir anlamda sahneleniyor. O dizi milyonlarca insanı televizyon başına, ekranlar başına bağlamıştı. Biz de şimdi Türkiye olarak taht oyunlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde o eksende sahneye konuyor ve Türkiye olarak biz de bunu izliyoruz.
1: Yani 3 ay boyunca biz burada Fadime Hanım'la birlikte Orta Doğu'daki meseleleri konuştuk. Yani Hürmüz'ün taşlarına kadar, en ince ayrıntısına kadar konuştuğumuz bir süreçten birdenbire iç siyasete döndük ve ne yazık ki keşke halkın lehine pozitif şeyler de gündeme gelselerdi. Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya sürekli kendimizle rekabet ediyoruz diye. Zaten 2 yıla yakın bir süredir hiçbir icraat ve hizmet üretmiyor. Silivri gölgesinde bir işleyiş söz konusuyken şimdi bu düşülen durum nereye gider?
0: Şimdi iç cephenin güçlendirilmesi, tahkim edilmesi diye yola çıkıldı. Sonrasında devlet projesi Terörsüz Türkiye hedefi adı altında şekillendi, ete kemiğe büründü. Bunun ne kadar haklı olduğunu biz işte gördük. Amerika'nın İran'ı vurması, İran'la İsrail arasındaki o savaş, bizim iç cephenin ne kadar güçlü olması gerektiğini bu coğrafyada özellikle gözler önüne serdi. Biz bu şekilde mi iç cepheyi güçlendireceğiz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum elbette öncelikle kendilerini ilgilendirir. Öncelikle kendi sorunları ama Fadime Hanım'ın da dikkat çektiği gibi bu külliyen siyaseti de zan altında bırakıyor. Bu şekilde iç cephenin güçlendirilmesi nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi, hadi eski adıyla söyleyeyim, ana muhalefet partisi.

0: olmadığı bir iç cephenin tahkimi nasıl mümkün olur? Bu protestoların sokağa taşınması, sokak olaylarının alevlendirilmesi terörsüz Türkiye hedefine büyük bir sekte vurmaz mı? Bir tarafta sokakları hareketlendireceksiniz. Orada bir hak arama mücadelesi vereceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki biz işte terörsüz Türkiye şemsiyesi altında bir araya gelelim, iç cepheyi güçlendirelim. Bir taraftan da iç cephenin güçlenmemesi için, iç cephenin tahkim edilmemesi için her türlü şeyi yapmış olacaksınız. Bu da işte kocaman bir soru işareti. Nasıl ikisi bir araya gelecek?
1: Peki, devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi yönetmenimden Devlet Bahçeli ne söylemişti? Bir tekrar hatırlatmak için ekrana getirmesini rica ediyorum. Bahçeli bu hafta grup toplantısında konuştu. Ne söyledi bir dinleyelim.
2: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
1: Peki Engin Bey, Sayın Bahçeli Yargıtay'a seslendi ve kararını bir an önce açıklamalı dedi. Öncelikle bu işleyiş ve süreç nasıl ilerliyor? Bunun biraz zaman almasını bekliyoruz. Sizin bu yöndeki değerlendirmeniz ne olur? Ve tüm bu Levent Bey paralel olarak ifade etti. Tüm bu yetkisiz işlemleri siz hukuken nasıl yorumluyorsunuz?
3: Evet, yani öncelikle şunu diyelim. Usul hukuku açısından Bölge Adliye Mahkemesi kararının tarafları tebliğinden itibaren ki genelde avukat eliyle bu dosya yürütüldüğü için e-tebligat yapılır. Yani e-tebligatın sizin postanıza düştüğü tarihten itibaren toplam 19 günlük bir istinaf süre hakkınız var.
1: Ki elden tebliğ edildi.
3: Elden tebliğ edilenler de var. Birçok davacı var. Bir asıl dava var. Birleşen davalar var. Avukatlara e-tebligatla da karar tebliğ edildi. Zaten bu süreler beklenilmeden Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosya tekemmül etmez ve Yargıtay'a gönderilemez. Yani öncelikle bu süre dolacak ki Yargıtay'a dosya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gönderilsin. Yargıtay'a Bölge Adliye Mahkemesi tarafından dosya gönderildikten sonra önce arşive alınır. Daire belirlenir, dosya arşive alınır. Daha sonra o daire başkanının inisiyatif kullanması halinde dosya öne alınabilir. Oradaki tetkikat ekibine dosya verilir ve hızlı şekilde dosyanın çıkması sağlanabilir. Bugün Sayın Bahçeli'nin dediği şey çok isabetli bir ifade. Neden? Toplumu yakından ilgilendiren, Türk siyasetini artık adeta felce uğratan bu durum bir an önce giderilmeli. CHP bir an önce kurultay sürecine başlamalı ve Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle arınmış, belki de özlerine dönmüş, yolsuzluklardan, hırsızlıklardan arınmış bir yeni CHP'yi görmemiz gerekiyor. Tabii burada Yargıtay Başkanlığı'nın nasıl bir inisiyatif alacağını şu anda kestirmemiz mümkün değil. Ama normal şartlar altında bu dosya Yargıtay'dan bir yıldan önce çıkamaz. Ama tabii ki dediğim gibi daire başkanının inisiyatifiyle öne alınır ve adli tatil sonrası karar çıkabilir. Ama ben hiçbir şekilde adli tatil öncesinde bu kararın çıkabileceğine ihtimal vermiyorum.
4: Zaten 1 Temmuz değil mi adli tatil?
3: 20 Temmuz. Ama bakın zaten dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'nden Yargıtay'a gidişi, orada esas alması, dağıtılması,
4: daha sıra numarası almamış.
3: Tabii bunlar bir süreç takip eder. Yani yargı dosya bazında dosyayı öne alayım şeklinde çalışmaz.
4: Evet.
3: Sıraya gelinir. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Zaten bu dosyanın tetkik hakimine incelemeye adli tatil öncesi verilme ihtimalini ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum daha doğrusu. Hı hı. Tetkik hakiminin de dosyayı diyelim ki bir ay içerisinde incelediğini düşünün. Ki adli tatilde Yargıtay'da birçok kişi izinli olur. Onlarda nöbetçi usulü çok uygulanmaz. Dolayısıyla ben adli tatil sonrasında bunun kalacağını tahmin ediyorum.
0: O sürenin uzamasında evet siyaset açısından belli sıkıntılar var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmasını da sağlamaz mı o sürenin biraz uzaması? İnsanın aklına bu soru da geliyor.
3: Yani arınmasını sağlar. Eğer Kılıçdaroğlu ve yönetimi doğru adımlar atarsa biraz da partililerin de gönlünü kazanarak, çünkü siz de sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. CHP seçmeni ya da CHP'ye gönül veren kesim şu anda çok büyük bir bölümü Kılıçdaroğlu'na aşırı haksızlık ölçüsünde artık hakarete varan eleştirilerde bulunuyorlar. Zaten bir genel başkan yardımcısının meclisteki duvara hain Kemal yazması birçok şeyi de bize izah ediyor. Siz topluma örnek olmanız gereken siyasetçiler böyle hareketler yaparsanız, kameralar karşısında Allah belanı versin derseniz, kişiyi bel altı vurmaya çalışırsanız, seçmen de şu anda sizin etkiniz altında. Yani şu bir gerçek sosyolojik olarak, CHP seçmeninin çok önemli bir bölümü şu anda Özgür Özel ve ekibinin tesiri altında. Hı. Henüz Kılıçdaroğlu ya ben koltuk sevdalısı değilim, konu benim şahsi ikbalim değil, konu benim yanımdakilerin menfaatleri de değili belki topluma anlatabiliyor ama henüz CHP kitlesine bunu anlatabildiğine ben kani değilim. Ama şunu asla unutmamamız lazım. Bakın, Türkiye'deki Demokrat Parti, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dahil, ki bence Türk siyaset tarihinin en haksızlığa uğramış partisidir Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Demokrat Parti çizgisi halen bu ülkede bir ağırlığını koruyan bir çizgidir. Unutmayalım ki bunların tamamı CHP'den türemiş partilerdir. Yani bugün CHP'yi bir marjinal parti, sadece sol görüşlerin oluşturduğu, sosyal demokrat görüşlerin oluşturduğu bir parti olarak da görmemek lazım. CHP 1960'lardan sonra Türkiye'de de sol hareketin gelişmesinden dolayı o oyları kaybetmemek için kendini biraz sola dümenini kırmış bir partidir. Evet. Ya aslında onu İnönü de yaptı. Hani biz ortanın soluyuz ifadesiyle, evet. O dönem biliyorsunuz sol sosyalist bir parti gelişme aşamasındaydı. Onun gelişmesini aslında önlemek amacıyla, aslında bu bile CHP'nin bir sol parti olmadığının kanıtıdır. Hani bu söylemle biraz da onun önünü almaya çalışmıştır. Ama tabii ki bugün geldiğimiz ölçüde ben Sayın Özgür Özel'in ilk genel başkan olduğu günden itibaren bir hukukçu olarak az buçuk siyasetle de ilgilenen, siyaset bilimini okuyan, Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi partilerini biraz irdelemiş ve o kadrolardaki kişilerin karakterlerini az biraz analiz etmiş bir insan olarak ben o gün inanılmaz üzüldüm. Yani neden üzüldüm? O ilk seçildiği gün bence zaten Özgür Özel ve ekibi hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelebilecek liyakatte, yeterlikte ve nosyonda bir ekip değildi. Bırakın kurultaydaki yolsuzlukları. Evet, arkasına bir rüzgar aldı.
1: Bu yorumunuzu ne istinaden yaptınız?
3: Geçmişten beri benim de onları takip ettiğim bir alanım var. Yani onları nasıl insanlar olduğuyla ilgili ne kadar teorik ve bürokratik bilgi birikimleriyle ilgili. Yani ben elbette ki siyaset yapan
1: çünkü
3: insan...
1: Çünkü genel başkanlık için kendini hazırladı, bir imaj değişikliği oldu.
3: Vardı.
1: Biraz siyaset yani magazini işte, de siyaset magazini de konuşacak
3: 2015'lerden,
1: olursak.
3: 2015'lerden 2016'lardan itibaren Özgür Özel'in kendini genel başkanlığa hazırladığını kulislerden duyuyorduk. Yani inanın ki ben o zaman hiç ihtimal vermiyordum. Yani çünkü biraz hani biraz yakından analiz ettiğim için, takip ettiğim için, hal hareketlerini, meclis konuşmalarını takip ettiğim için,
4: göz önünde biri, grup başkan vekili olduğu için,
3: yani Bilmiyorum, belli bir şiveyle konuşarak, belli böyle atraksiyonlar yaparak başarılı olunabiliyorsa vay bizim halimize derim ben. Yani başka ne diyeyim?
1: Peki.
3: Yani bakın, elbette ki siyasete her Türk vatandaşının girme hakkı vardır. Elbette vardır. Esnaf da girmeli, tüccar da girmeli ama bir şey oluşmalı orada. Bir uyumlu, bir farklı kitle oluşmalı. Bakıyorum, teknokrat eksikleri var, siyasal bilimci eksiklikleri var, yeterli vasıfları haiz hukukçu eksikleri var. Siz nasıl olur da Türkiye'yi yönetmeye bu kadrolarla talip olabiliyorsunuz?
1: Peki, Yargıtay kararının kurultay üzerindeki etkisi ne olur? Bunu da anlatabilir misiniz bize?
3: Ben bu karar açıklandığı gün tok ortalığı karıştırmamak için yaptığım yorumlarda bunu hiç değinmemiştim. Ama bana soracak olursanız sonra Kılıçdaroğlu deyince rahatladım. Çünkü ihtiyati tedbirle göreve iade edilen bir kişinin kurultay sürecini işletmesi hukuken mümkün değildir. Çünkü ihtiyati tedbirle bir koltuğa oturan kişi o kararın kesinleşmesi aşamasına kadar ki başta mahkeme kararı olmak üzere mahkeme kararını uygulayıcı olağan işlerle ilgilenmelidir.
1: Şimdi kurultayı şundan dolayı soruyorum. İşin ucu çünkü seçime girme yeterliliğine gelecek.
3: Evet.
1: Siyasi partiler kanununa göre 6 yıldı değil mi o süre?
3: Evet, ama
1: kurultayını yapmayan partinin seçime girme yetkisi olmadığı için.
3: Haklı bir gerekçe var. Mahkeme kararı sebebiyle durduğu için bu süre işlemez tabii ki.
0: Süreci devam ediyor.
3: Yargı süreci devam ediyor. Ya ben şunu demeye çalışıyorum. Hasbelkader Kılıçdaroğlu'nun bugün yeniden kurultayı topladığını düşünün. Ki zaten siyasetçilerin yaptığı açıklamalar var. Yüzü aşkın delegenin şu anda zaten delegelik sıfatıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu hadi dedi ki yok tamam ben de yeni ilçe kongrelerini yapacağım. Kurultay delegelerini seçeceğim.
1: Sil baştan
3: şu anda yapsa zaten Özgür Özel ekibi çoğunluk olarak kurultay delegesi olarak görürüz.
0: Hiçbir fotoğraf değişmez şimdi.
3: Değişmez. Şu anda mümkün değil. Parti meclisinde bile değişmez.
1: Dolayısıyla
3: geldi, kurultayı yaptı ve örnek veriyorum Yargıtay dedi ki hayır bu kararı ben usulden bozdum ya da esastan bozdum. Ne yapacağız? Bu sefer bu kurultay yok hükmünde olacak. Yani biraz hukukta biz artık Türkiye'deki sağ olsun yargı sisteminin yavaşlığından dolayı
1: yani
3: sabrı çok öğrendik.
1: CHP'yi ifade etmeye hukuk bile yeterli gelemiyor diyebilir miyiz?
3: Hukuk her şeye yeterli gelir. CHP'yi ifade etmeye de yeterli gelir ama hukukta şöyle bir şey vardır. Şimdi hukuk normları düzenlenirken ekstrem olaylar üzerinden hareket edilmez. Yani çok nadir görülen olaylar artık yargıçların takdiri konusuyla çözülür. Geçen yayında da ifade ettim. Bir ülkenin hukuk sisteminin ne kadar gelişkin olduğu onun ne kadar az detaylı hükümlerinin olmasıyla paraleldir. Çünkü gelişmiş hukuk sistemlerinde yargı mekanizması temel kurallarla hareket eder ve o temel kurallar çerçevesinde içtihatlarla ülkenin yargısına yön verir. Neden devletin üç erkinden biri yargıdır? Yani bunu iyi düşünmek lazım. Yani yasama, yürütme, yargı diyoruz. O zaman yargı da bu devletin bir erki ise yargıya sürekli yargının eline binlerce maddeli kanunlar sunamazsınız. Yargıca takdir hakkı vermelisiniz. Bakın Türk Medeni Kanunumuz ne diyor? Bir hakim diyor, önüne gelen bir olayda uygulanabilecek bir kanun hükmü varsa önce onun sözüne bakar. Sözüyle bir sonuca varamıyorsa ruhuna bakar. Kanun metninden hiçbir sonuç çıkartamıyorsa kendini kanun koyucu yerine koyar ve hükmü yine verir. Yani şunu diyorlar, yani bölge adliye mahkemesi ne yapsaydı önüne gelen bu davayı görmese miydi?
1: Peki şimdi şunu soracağım. Kurultay yaparsa mahkemenin bunu geçersiz sayma ihtimali var, yapmazsa da seçime girememe ihtimali var. Bu iki ihtimalle mi karşı karşıya
3: evet,
1: şu an CHP?
3: Evet, yani şu anda zaten...
1: Yani bir çıkmaz da o zaman.
3: Şu anda eğer itidalli ve iyi niyetli hareket ediyorlarsa bu süreci beklemeyecekler. Demeleri gerekir. İki tarafta bir an önce çıkıp şunun üstünde durmalılar. Evet, dosyada torpil olmaz ama bu ülkenin siyaset hayatına çok etkili. Yargıtay bir an önce kararını versin ki artık CHP olağan dönemine girebilsin.
1: Sayın Bahçeli'nin çağrısı.
3: Zaten bakın Sayın Bahçeli bunu diyor. Ama ben Bir şeyde itirazım var. Bu siyasi programlarda da çok izliyorum. Acaba diyorlar daha uzlaşmacı bir taktik izlenebilir miydi? Yani Kılıçdaroğlu için de diyorlar. Başta Kılıçdaroğlu bunun mesajını da vermeye çalıştı. Hatırlarsanız Özgür Özel grup başkanlığı seçtirdi kendini. Tabii, o da kutladı.
4: Evet, evet.
3: Ben o zaman bir hukukçu olarak olaya bakıyorum ve olaya siyaseten bakmam. Hukukçu olarak buna anlam veremedim. Eğer kardeşim benim genel başkanlığım, ben de önemli değilim. Bir partinin genel başkanlığı usulsüz bir kurultayla, yani usulsüzlüklerin döndüğü, paraların dağıtıldığı, yani şu anda onların yaptığı şey rüşvet değil çünkü kamu görevi ifa etmiyorlar. Ama bunu bir memur yapsa rüşvet değil mi? Hani halk anlasın diye usulsüz paralarla bir kurultayı kazanan bir adamı ben masum görüp onunla da diyaloğa girmem. Hiç kimse kusura bakmasın.
4: Kesinlikle.
1: Peki.
3: En azından şunu derim, ben Yargıtay'a kararını beklerim, ondan sonra tavrımı açıklarım
4: ama
3: derim.
4: Ama işte Kemal Kılıçdaroğlu bu gibi konularda inisiyatif kullanmayan bir siyasetçi olduğunu da hatırlamak
3: çünkü
4: lazım.
3: Sayın
4: şimdi bugün FETÖ ile ilgili geriye doğru bir şeyde bulunuyor, hani bir öz eleştirde bulunuyor ama
3: gösteriyor.
4: İyi de senin bütün siyasi tarihin bunun içinde geçti zaten. Yani bütün FETÖ'nün operasyonları da dahil olmak üzere her şeyi de maşa olarak siyaseten kullandı kendisi. Dolayısıyla orada bir tutarsızlığı var. Bugün de ben de katılıyorum ona. Yani neden onu başkan vekili olarak atayasınız, grup başkanı olarak kabul edesiniz? Ama bir uzlaşmacı bir tavır sergilemek istedi. O kapıyı aralık tutmak
0: belki
4: istedi.
0: Daha yumuşak. Belki de geçmişteki baba oğul ilişkilerine dayanarak yapmıştı.
4: Yok, o hançeri iyi artık.
0: Hatırlatırım çünkü grup toplantısında o hain Kemal sloganları atılan o grup toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandığında hüngür hüngür ağlıyordu Özgür Özel.
4: Kesinlikle öyle.
0: Belki
4: ama
0: ona dayanmıştır bu telefon.
4: Yok, ben hani
3: biraz Kılıçdaroğlu zihninden geçenlerle ifadeleri örtüşen bir insan değil siyasetçi olarak da.
4: Yani
3: zihninden çok şey
4: edemiyor.
3: Geçer.
4: Evet.
3: Yok, ifade edemiyor değil, ifade etmiyor. Yani çoğu şeyini kendi içinde saklıyor.
4: Bence etmiyor.
3: Sonra
4: evet.
3: Yumuşak görünüp sert davranıyor.
4: Peki.
3: Yani bir taktik izliyor.
4: Yani onun şöyle bir şeyi olduğunu, hani yeri geldiği için söylemek istiyorum. Hiçbir sorunu çözmeyen bir genel başkan olarak benim kaydettiğim birisi. O meseleleri çözmeyen ama çürümeye bırakarak onları ortadan kaldıran bir siyasetçiydi. Yani genel başkan olarak da, çünkü bu meseleler Özgür Özel'in döneminde başlamadı ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il binası, o deste deste paralarla, yani nereden geldiği belli olmayan ama İmamoğlu'nun ekosistemi içerisinden oraya yığıldığı da anlaşılan, bildiği halde mesela ona müdahale etmedi. Bütün bu İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere bu belediyelerdeki çark onun döneminde de çalışıyordu. Müdahale etmedi. Ya da onun döneminde yine benzer pek çok başka hikayeler belediyelerde oluyordu, medyaya konu oluyordu. Ama sorun çözmeyen, ya da mesela Özgür Özel'in Meral Akşener tarafından, İmamoğlu'nun Meral Akşener tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittirilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne çıkartılması gibi konularda sorunu çözmedi. Hep o fotoğrafa girmeye, ilişmeyi ama zamana bırakarak çürütmeyi tercih etti. Yani inisiyatif almadığını düşünüyorum ben. Yani orada çünkü bir, ya ben liderim, burada doğru bir şey görmüyorum demedi. Muharrem İnce'ye muhalifti ama Muharrem İnce'yi gel bakalım Muharrem diye aşağılayarak, ona itip kakarak yok etmeye çalıştı. Yani yoksa çıkardı onu kürsüye ama aşağılayarak, itibarıyla.
3: Liminal mesajını verdi.
4: Ya evet, hani çürütüyor. Hani sorunları çözmüyor. Çürümeye bırakıyor. Zamana yayıyor. Hırpalıyor. Öyle bir siyasi tarzı oldu. Bu meselede de biraz öyle bir tutum aldı.
3: Mesela Sayın Muharrem İnce'yi aday yaptı. Ama Sayın Muharrem İnce'ye yakın isimlerin neredeyse tamamını milletvekili aday listesinden çıkarttı.
4: Çıkardı.
3: Yani evet, bir yandan dövdü.
4: Kampanya reklamlarını hatırlayın, ilanları.
3: Evet.
4: Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkardığınız ismin tek başına posteri yoktu. Onun posterinin yanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da resmi vardı. Hani böyle tuhaf bir şekilde onu hep bir sinir harbine zorladı. En sonunda adam seçim akşamı işte mecburen kendini şişelere vurup sonra da adam kazandı demek zorunda kaldı. Hani böyle evet. Bir şey hırpalayan bir tarzı var yani.
1: O zaman i̇şte sorumu onu. Sorayım mı?
4: Evet, araya girdik korsan gündemle.
1: Sayın
0: Bahçeli. Biz de yağmuru hırpalamayalım.
1: Yok estağfurullah. Sayın Bahçeli bu süreç aynı zamanda demokrasimize zarar veriyor dedi. Türk siyaseti olarak yorumladığınızda Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ve elbette Yargıtay'a seslenişini siz nasıl değerlendirdiniz?
4: Şimdi Bahçeli iki ayrı açıklama yaptı. İlk başta bu mutlak butlan kararı açıklandığında Kılıçdaroğlu feragat etsin bundan dedi. Yani hani şimdi önce bunu bir koyalım. Orada Özgür Özel ve ekibinin pozisyonunu daha sahiplenen, daha güçlü sahiplenen Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bütün bu süreçlerde evet bir şeyler olmuş ama sen de abilik yap, feragat et, barıştır, düzene koy, yürüsün bayağı lokomotif gibi bir tarzı vardı. İlk açıklaması mesela Özgür Özel dünkü toplantıda bile şeyden bahsetti. Hani Bahçeli bunu da söylesin. Bahçeli hani Bahçeli bizi onaylıyor. Bunu da onaylasın. Bunda da destek versin gibi beklentiler içinde olduğunu anlıyoruz. Sonraki açıklamasında çünkü bu arada tabii ki Özgür Özel ve ekibi işte işgal, Güven Park'taki haller, Anıtkabir'deki rezillikler ve bütün bu ifadeler vesaire. Sonra Newsweek'e mesela Türkiye'yi Türkiye'deki bu CHP içerisindeki taht kavgaları nedeniyle çıkan arbedeyi ve rezillikleri sanki Türkiye demokrasinin bir zafiyetiymiş ve bundan dolayı NATO'nun üyesi olan bir ülkede Batı ve Batı ülkeleri, Batı devletleri bir an önce burayla bir ilgilenmelilermiş diye makale yazdı biliyorsun. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince bence Devlet Bahçeli Özgür Özel'in bu hallerini tasvip edemeyeceğini anladı ve o yüzden oraya bir güncelleme getirdi. Getirdiği güncellemede de işte tabii uzun bir metin bugündü değil mi Türk'ün gazetesinde yayınlanan
1: Salı günü
4: metin.
1: Grup toplantısında konuştu. Grupta bugün
4: konuştu.
0: Sevgili Yıldıray Çiçek'e başlıyoruz.
4: Evet, evet. Şimdi hani burada yaptığı açıklamada da Özgür Özel'in ve ekibinin bu tür tavırlarının doğru olmadığını, demokrasiyi hırpalamamak, bir toplumsal hareketlilik çıkarmamak gerektiği konusunda daha yapıcı ama uyarıcı mesajlar verdi. Bence bu kısmı da önemliydi.
1: Terörsüz Türkiye, İyi, o zarar kutuplaşma bir, değil kucaklayıcı olması evet, gerektiğini.
4: Daha yapıcı, daha evet bir üstten daha abi. Hani şimdi siyaseten yaş olarak da herhalde şu anda Türk siyasetindeki en siyasi evet, geçmiş tecrübesi olan isimden bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu işte kısa bir dönem siyasette olan bir insan. Evet doğru. Ama önemliydi yaptığı açıklamalar. Bence bunları dikkate alması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da belirli bir güvenli takip mesafesinden bu meseleleri takip ediyoruz dedi. Bu CHP'nin iç meselesidir ama en nihayetinde siyasete siyasetçi algısına, siyaset kurumuna zarar verilmesini istemeyiz. Gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Burada bence bir aslında bir vurgu da yaptı. Orada diyor ki bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarına muhatap almıyoruz diyor. Biz kendi serin kanlı yaklaşımımızı sürdürüyoruz diyor. Bu karikatür tiplerin altını çizdim ben. Bunun bir geri planı var. Ben kıymetli izleyicilerimiz için onu da hatırlatayım. Yıllar önce Sayın Devlet Bahçeli Özgür Özel Grup Başkanı iken ona tipi tip dedi.
1: Hemen Ayşegül de hırçınlaşan karikatür tipler diye yazdı kalbiyi.
4: Evet,
1: buyurun.
4: Şimdi tipi tip bir ciklet benim çocukluğumda var olan bir cikletti. Ve orada tipi tip adında bir karakter vardı. Bir karikatürleri vardı yani her aldığında ona bakıyorsun. O öyle böyle zıplayan bir tip yani. Uzun burnu.
1: Şimdi nasıl tarif etsek ki diye.
4: Çıkıntılıklar yapan.
1: Hemen araba motoruna tipi tip yazın.
4: Şimdi ben onu ilk duyduğumda kahkahayı patlattım. Çünkü Özgür Özel hala bakın genel başkan bunca mücadele, bir kahramanlık hikayesi, direnç hikayesi yazmaya çalışıyor ama hala üzerinde o şey var. Yani bir bir devlet başkanından, bir siyasetçiden, bir siyasi partinin liderinden bir siyasi olgunluk, ağırlık beklersin.
3: Devlet adamı.
4: Şimdi konuşurken sağa bakan, sola bakan, sallanan, zıplayan.

0: Mesela bu hani bir çizgi profil bile
1: Yönetmenim Anıtkabir'deki yanındaki gence müdahale görüntüsünü bir ekrana getirebilir
0: hani
1: miyiz?
0: bir deminden beri aslında konuştuğumuz şey bu, bir karikatür tip olma hali. Bir işte bir hani kelime terkibi açısından diyelim ki bir zeka pırıltısı olan bir kelime oyunu. Şimdi bunlar sözü güzelleştiren şeylerdir ama asıl eğer o sözün içinde asıl mesajı, bir ağırlığı, bir anlamı,
1: Şu
0: amacı
1: gibi
0: yoksa
1: hareketleri mi
0: kelime
1: ifade ediyor?
0: oyunlarının ne anlamı var Allah aşkına? Hani Özgür Özel hep buralardan beslenen biri. Hani bu da
1: Mesela
0: onu
1: şu görüntüyü
0: hafifletiyor.
1: izlediniz mi Fadime Hanım? Anıtkabir.
0: İzledim tabii. Çocuk ayağını, çocuk da
2: Ne yapmaya
0: nutku
2: çalışıyor onu da anlamıyorum.
0: okuyamıyor. Galiba o otobüsün üstüne çıkmaya çalışıyor. O da onu
2: Ayağını yiyelim.
0: ittiriyor. Ya çocukta da bir tuhaflık var.
2: Evet
0: Genç
2: yani onu diyorum.
0: arkadaşta
2: Onu diyorum.
0: da
2: Bir hareket yaptı.
0: nutuğu okuyamıyor zaten. Ki hani nutuğu kimseye bırakmazlar biliyorsun. Yılmaz Özdil 3.000 liraya falan satıyordu nutuğu Atatürk kitaplarını. Hani Atatürk satarak kariyer edinen insanların, güruhun temsilcisi diyebileceğimiz bir parti aynı zamanda. Ama İşte nutuk okuyamayan bir çocuk mesela, bu da üzücü bir fiyasko yani. Oraya otobüsün üstüne çıkarmışsınız, çocuk nutuk okuyamıyor.
2: Vurgular yanlış.
0: Vurgular kötü, kelimeleri doğru ifade edemiyor, anlamını belli ki bilmiyor. Çünkü öyle karmaşık eski kelimeler diye düşünüyor muhtemelen. Oysa hani o senin derinliğin, zenginliğin yani.
1: Bir de şöyle, şu eleştiriler de aklıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiğinde ülkenin Cumhurbaşkanı'na duyulan saygıdan dolayı zaman zaman alkışlanmasını, orası bir kabir diye eleştiren kesimin işte korsan çelenk koyma çabası, şu
0: Cebinden gizli
1: görüntüler
0: gizli çıkarıp.
1: vesaire. Yani aslında kendilerinin eleştirilecek duruma düşmesi üzücü değil
0: Ya çok
1: mi?
0: üzücü. Hani hakikaten üzücü. Doğrusu hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş. Ona bir anlam, misyon yüklemiş.
1: Ve bu işin
0: Mutlaka bir
1: Anıtkabir'de
0: kemik.
1: olması da çok zedeleyici değil mi o duyguları?
0: Ya bir keresi orası tabii kabir yani, adı üzerinde. Orada cenaze var. Hani bir kere hani buna uymak gerekir. Orada ne umuyor olabilir? Hani sadece bu gençle ilgili değil de hani oradan cebinden gizlice, görevliden gizlice çıkardım. Orada ne yazıyor? İşte Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Şimdi onu gizlice oraya koyunca ne kazanmış oluyorsun? Sen artık mutlak bir mahkeme kararıyla öyle olmadığın, o titre aldığın kurultayın delege oyunun sakatlanarak, satın alınarak gerçekleştirildiği yönde bir karar almış. Sen de diyorsun ki hayır, ben bunu itiraz ediyorum, Yargıtay'a gidiyorsun. E bekle Yargıtay'ın kararını. Zek sen gidiyorsun. Bak şimdi hem Yargıtay'a giden sensin, bir mahkeme süreci işliyor. Hem de bir taraftan 111 milletvekiline bildiri hazırlatıyorsun. Acil kurultay istiyoruz diye. Delegeleri notere gönderiyorsun. Islak imzayla işte 850 civarı dedi dün. Şimdi salt çoğunlukta o delege oyunu bulunca Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkeze gönderecekler. Çabuk kurultayı yap, delege sana bunu emrediyor diye. O da yapmayınca mahkemeye gidecek. Ve bu defa çağrı heyeti atanmasını isteyecekler. Yani kayyum atanmasını istiyorlar CHP'ye. Hani bu o kadar büyük bir tutarsızlık ki
1: Kendiniz
0: kendi
1: mahkemeye
0: açılarından.
1: gidiyorsunuz, yani hukuk sistemini alaşağı edip bu hukuki bir karar değil, siyasi bir süreç diye AK Parti'yi suçlayıp ardından hukuki sonucu yine hukuki mecralara taşımak üzere mahkeme kapısına gitmek nasıl ifade edilir?
3: Neyi
0: Yani burada
3: eleştirdilerse
0: şimdi
3: yapıyorlar.
0: Kayyum, CHP'nin
2: Yargı
0: başına
2: üzerinde mağduriyet üretme
0: bu
2: çabası da var.
0: iktidar kayyum atacak CHP diye yaygara kopardılar. İşte Newsweek'e yazdığı makalenin ana teması bu. Yani burada
3: Kılıçdaroğlu'na
0: demokrasi
3: kayyum
0: yok,
3: dediler.
0: kayyum atanacak. İşte Gürsel Tekin'e böyle dediler. Sen kayyum istiyorsun CHP'nin başına. CHP'yi kurultaya götürecek bir kayyum ata ey mahkeme diyorsun. Şimdi yarın mahkeme öyle bir karar verecek olsa bu sefer diyecekler ki bu iktidarın yargısı CHP'ye kayyum atadı.
3: Siyasi
0: Sen
3: karar.
0: başvurdun.
1: Evet.
0: Bu o kadar büyük tutarsızlık, o kadar zavallı bir döngü, bir kısır döngü, bir patinaj hali, bir çamura hani aracın girer ve çıkamazsın oradan. Bu öyle bir şey. Aynı yerde debeleniyorsun, bir yere çıkamıyorsun, sadece etraf daha fazla batıyor ve bir süre sonra da bıkıyorsun artık bu şeylerden. Yani Allah aşkına 2 yıldır, 3 yıldır biz en az Bence hani daha evveli de vardı, 2018 öncesi de böyleydi. Hatırlayın, Muharrem İnce gelirken, ondan sonra onun partiden ayrılma süreci de dahil olmak üzere. Her şey yıldırıcı, boş, hiçbir şey üretmeyen, hiçbir fayda üretmeyen. Mala davara ne faydası var diye sorulur ya. Hani kime ne bir faydası var bu tartışmaları? Türkiye'ye mi bir faydası var? Türkiye demokrasine mi? Hukukuna mı?
1: Yerel
0: CHP seçmenine mi? Yerel yönetime mi? Yerel yönetimler zaten dökülüyor yani. Hı hı. İş yapılmamış. Oradan oraya para, onun cebinden oraya para transfer edilmiş filan. Bütün bunları görünce hakikaten mala davara ne faydası var bunca çabanın şeyin? Şimdi işte en son Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada o. Yani direneceğiz diyor, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Halk yanımızda olduğu müddetçe her yol mübah diyor. Şimdi halk da az önce hani Engin Bey'in de söylediği gibi hakikaten Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfasına bir büyük bir teveccüh olduğu da açık. Yani Kılıçdaroğlu şu anda hakikaten CHP tabanı tarafından hain, lüzumsuz, işte koltuk sevdalısı gibi de görülüyor. Genel argümanın şu olduğunu da fark ediyorum ben biraz konuştuğumda. Genelde şöyle, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalmadığını, çaldırmadığını biliyorlar. Burada da bazı karanlık pis işlerin döndüğünü de kabul ediyorlar. Ama diyorlar ki ya az kalsın kazanacaktık, hani iktidara geliyorduk.
2: Biraz zamana da oynuyorlar. Zaman onların aleyhine işliyor çünkü.
0: Şu anda
2: yürüyen yolsuzluk soruşturmaları ve Kılıçdaroğlu'nun parti merkezine oturmasıyla beraber belediyeler eksenli bir inceleme soruşturma başlatması bir endişeye de sebebiyet veriyor.
3: Bugün sevgili Melik yazmıştı akşam gazetesinde. Arınma komisyonu kuracağım diyor. Mercek altına alacağım hepsini.
0: Hazine yardımı olsa
2: yerel
0: da yok.
2: Yerel yönetimleri mesela bilen ekiplerle, işte tabii, hukukçularla, eski galiba belediye başkanları, bürokratlarıyla bir ekip kuracak gibi söylentiler var.
0: Peki. Bir de bu hazine yardımı da
3: büyük
0: çok önemli.
3: Ya sevk eder.
0: Şimdi 1 milyar 800 milyon Ocak ayı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazineden hazine yardımı gitmiş. Yani devlet para veriyor partilere, biliyorsun. Oy oranları, temsil kabiliyetleri oranında. 1 milyar 800 milyon gitmiş ve bitmiş. Şimdi bu, biz kaçıncı aydayız? 6. aydayız. Bu para nereye gittiğine dair herhalde Kılıçdaroğlu bir hesap uzmanı kendisi zaten.
2: Orada zaten mutlaka bir şeyler çıkacak.
1: Yani MYK'daki isimlerden zaten o süreci de analiz edecek kişileri getirmeyi görebiliyoruz.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu dolayısıyla bunları da bulacak, belki çıkıp söyleyecek.
1: Evet.
0: Dediği gibi Engin Bey'in hani zaman aleyhlerine işliyor. İşte mahkeme kararları belki sonuçlanacak.
1: Araya gitmeden Levent Bey'e söz vereceğim ama biraz da sizinle Siyaset Magazini adına bir kısa bir şey konuşmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu yaklaşık 2 yıldır içeride dedik. Eşi Dilek İmamoğlu kendini ziyarete gittiğinde çok talihsiz bir cümle kurdu. Muhabir, bu ikinci doğum günü olacak içeride dediğinde, evet inşallah son doğum günü olur dedi. O açıklamasını dinlediniz mi?
0: Yok, o tabii hani diye sürçmesi aslında. Yani kastın ne olmadığı, hani dışarıda kutlarız diye üçüncüyü gibi anlıyor ama ya tabii ki hani bunlar insani meseleler. İşin hani insani tarafı, eş, anne, hani o kısımlarına çok girmeme taraftarıyım ben ama genel olarak hani ben şöyle bir şeyi görüyorum. Özgür Özel'in özellikle İmamoğlu ilk girdiği zaman, Özgür Özel de işte otobüs üstlerinde yaptığı bu miting dönemlerinde falan çok gerildiler bir ara Dilek İmamoğlu ile Özgür Özel. Hı hı. Ayağa kalkmadı, kollarını bağlayıp böyle omuzunu silkti falan mesela. Aralarında
1: müdahale etti konuşurken.
0: Çünkü o dönem şöyle CHP kulislerine şöyle şeyler, işte eğer yeni bir parti kurulacaksa bile İmamoğlu, Dilek İmamoğlu'nun onun adına
1: zaten
0: hani öne
1: kadın cumhurbaşkanı söylemleri de dile getirildi.
0: Evet, dolayısıyla hani Özgür Özel'den memnun olmadıkları yerde Dilek İmamoğlu'nun buna hazırladıklarına dair şeyler de vardı. Yani buradan hani şunu anlıyoruz. Dilek İmamoğlu'nda da böyle bir potansiyel var. Hani dediğin şey magazinden ciddiyete bürünebilir.
1: Peki. Levent Bey, araya gitmeden şunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında bir anlaşma olur muyu hep düşündük. Peki Kılıçdaroğlu ve Özgür

0: Özel ortak bir yol almaya kalksaydı CHP'de durum farklı bir noktaya gider miydi? Yani o anlaşma hukuk karşısında CHP'yi daha temiz bir noktaya taşır mıydı?
1: Elbette taşırdı. Yani şimdi sulh yoluyla çözülseydi sorunlar,

0: Sadece disipline sevk edilen bile olmadı uzunca bir süre Özgür Özel yönetimi tarafından.
1: Tabii havluyla kameralara yansıyan belediye başkanının ne kadar zorlukla işte disipline sevk edilmesi, partiyle yolların ayrılmasını gördük hep beraber.
2: O da konuşuyor ama şimdi.
1: İşte yani elbette tabii bu sulh
0: Acaba
1: yoluyla
0: şöyle mi
1: çözülseydi.
0: düşündüler? Hangi birini ihraç edeceğiz diye mi düşündüler Levent Bey?
1: Şeytanın avukatlığına soyunabiliriz. Tabii şimdi bu arınma süreci bir taraftan tamamlanırdı. Bir taraftan yargı süreci beklenmiş olurdu. Bu kadar cepheleşmenin bir anlamı yok neticesinde. Şimdi biz bir taraftan tiyatro izliyoruz. Ne için? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir küçük kavga. Bizi ne ilgilendiriyor aslında? Ya siz yapın kavganızı, verin mücadelenizi. Sonuçta ne için yapılacak bu mücadele aslında? Ne için yapılması gerekir? Öyle söyleyeyim. Partinin işte daha temiz anılması, arınmış bir parti olması, sırtında kamburu olmaması, bagajının olmaması. Bunlara yol açacak. Böyle bir partiyi hangi Cumhuriyet Halk Partili istemez, hangi CHP seçmeni istemez? Şimdi bu yol izlenmiyor. Hayır, biz kavga edelim. İşte genel merkezi terk etmeyelim. Özellikle polis buraya baskın yapsın. Çünkü bir mahkeme kararı var. O nasıl uygulanacak? Sen uymazsan bunun uygulanmasını kim sağlayacak? Elbette kolluk sağlayacak. Beklenen, bilinen bir şey. Bunu özellikle sırf o fotoğrafı verebilmek için, sırf Toma'nın üstüne çıkabilmek için peyderpey sahneye konulan bir tiyatroyu izliyoruz. Şimdi anlaşılsa, pisliklerden arınsa, o safralar atılsa, Cumhuriyet Halk Partisi daha güçlü bir iktidar adayı olmaz mı? Ama bu tercih edilmiyor. İşte parti kuralım, yeni partiye gidelim, olmadı bir parti daha kuralım, bölelim. Böldünüz, ne oldu? Bugüne kadar hep yaşananları gördük. Muharrem İnce böldü, gitti, geri geldi. Emine Ülker gitti, geri geldi. Şimdi ana omurgadan kopan, ağaçtan savrulan yaprak ne oluyor? Düşüyor, belli bir süre sonra ölüyor orada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'i kuran parti, Atatürk'ün partisi, bunlarla anılan bir parti. Geldiği nokta ne yazık ki bugün bu. Ama bir an önce toparlaması, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi, bir an önce toparlaması Türk siyaseti açısından da, Türkiye'nin geleceği açısından da son derece önemli.
0: Şimdi CHP seçmenine baktığımızda bugüne kadar isme değil partiye oy verdiklerini biliyoruz. Nereden? İşte İzmir Kalesi,
1: Tabii ki.
0: Çankaya keza. Dolayısıyla Özgür Özel'in parti tabanını yeni, kökleri olmayan, henüz benimsenmemiş bir partiye taşıması mümkün mü?
1: Tüzel kişiliğe oy veriyor. Tam altını çizdiğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Orada isimler değişebilir.
0: Evet.
1: İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, bunlar hani tırnak içinde deve dişi gibi isimler. Ama ana omurga ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar işte belli bir zaman sonra ya siyaseten yarışı kaybettiler ya ömürleri vefa etmedi, çekildiler. Ama bir şekilde o ana omurga devam etti. İşte biraz önce örneklerini saydık. Nice isim gitti, geldi. Nice isim gitti, partisiyle birlikte tarihin çöp sepetine atıldı deyim yerindeyse. Ama Cumhuriyet Halk Partisi varlığına devam ettirdi. 80 darbesi kapattı bütün partileri. Sonra yine açıldı. İşte DSP, SHP, o oldu, bu oldu. Yine döndü dolaştı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi başat buldu. Kaldığı yerden devam etti. Ana omurga neticesinde Cumhuriyet
2: Ama
1: Halk Partisi.
2: merkez bir parti olarak yola devam etme
1: Tabii
2: hesapları var şu
1: ona
2: anda.
1: zarar verilmemeli. Yani kim olursa olsun, her hangi isim olursa olsun ona zarar vermemesi gerekir bence.
0: Dolayısıyla yeni bir partiye o taban seçmen kitleyi taşıyamaz tezine katılıyor musunuz?
1: Yani şöyle olur diye düşünüyorum ben. Şimdi mitinglerde de gördük. Türevi partilerin veya türevi işte sol düşüncenin bayraklarını, flamalarını gördük. Ama Türk bayrağını pek görmedik o
2: Ay, o bayrakların devamı olan bıyıklara iğrenç bıyık dedi Özgür Özel. O nasıl olacak?
1: Yani orada biraz

0: şansını da inkar etme.
1: İğrenç bıyıklı dedi yani.
0: Pozisyonda.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Sönmez Atakan'a. Ki hani o bıyık aslında sol sosyalist siyasetin sembolü yani.
2: Evet.
0: Şimdi o
1: TKP'nin başındaki
0: Erkan Baş.
1: Bıyığı bilfiil orada duruyor yani. Ne yapacağız?
2: O zaman Kılıçdaroğlu ama şöyle bir soru. Bilinçli mi seçmiş o bıyığı peki acaba?
3: Yani yok, işte bıyığına karışmamıştır.
0: Açmaya çalıştığın siyasi magazini Fadime Hanım şimdi
2: evet,
0: açtı.
2: Evet.
1: Yok, aynen yani, öyle. Bu yine hani bir fevrilikle, duygusallıkla, tepkisellikle ilgili bir şey. Bu da siyaseten olgun olmadığını ispatlayan bir başka örnek.
2: Atakan Bey yazacak benim bıyıklarımı neden konu ediyorsunuz diye.
0: Öfke kontrolü de bazen.
1: Yok, Atakan Bey gayet beyefendi bir adam yani. Kesinlikle. Hani bu gazeteci meslektaşımız.
3: Ama Kılıçdaroğlu da gençlik fotoğraflarında devrimci bıyıkları var.
1: Evet, tabii.
0: Peki. Yani o yol ayrımında şöyle tamamlayayım lafımı sevgili Yağmur. Marjinalleşmeye varabilir o ikinci parti. Çünkü sokak siyaseti gütmeye niyetliler. O da istenmeyen sonuçlara Devlet Bahçeli'nin de dikkat çektiği gibi bazen provokasyonlara varacak adımların atılmasına da neden olabilir. Bunu da Türk siyaseti adına hiçbirimiz istemeyiz.
2: Peki, o zaman teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat başında buluşalım.

0: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz temsiliyetine. Şimdi bu akşamdan yansıyan çok sıcak bir görüntü var. Yönetmenim o görüntüleri ekranlara getirsin. Koç grubunun 100. yıl programı kutlamaları var ve bu kapsamda Koç grubu hatta Ankara'da da Tarkan konseriyle bu kutlamalarını yarın da sürdürecek. Bugün de resepsiyon tarzı bir program düzenlendi Ankara'da Ato Kongre Merkezi'nde ve bizler buraya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gideceğini biliyoruz çünkü programında resmi olarak vardı. Ancak Ankara için sürpriz bazı liderlerin katılımı da oldu. Bizi şaşırtan görüntüler çıktı bu buluşmadan. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli buraya katıldı ve katılanlar arasında Manisa milletvekili CHP'li Özgür Özel de vardı. Hatta Ayşegül, sevgili editörüm Ayşegül, görüntülerde ses de olduğunu ekrana getirebilirsek eğer ifade etmişti. Bir ses açalım mı yönetmenim? Tekrar başa alalım. Sesi biraz daha yükseltelim lütfen. Gazetecisi ve temsilcisi olarak sizden bu görüntüleri yorumlamanızı rica edeceğim. Bu akşam yaşandı, Ankara'da yaşandı ve sosyal medyada X platformunuzu açtığınızda benim ana sayfamda bu görüntü ve yüzlerce yorumlar var. Herkes farklı bir yorumla bu görüntüyü paylaşmış. İşte çok samimi, devlet babadan yardım eli, el ele pozlar. Yani birçok yorum yapılmış. Sizin yorumunuz ne olur? Bu görüntüyü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi biz Özgür Özel'e epeyce bir zamandır çok gergin, çok hırpalanmış, yıpranmış, bedbaht görüyoruz. Burada büyük bir coşku.
0: Sevinçli bir çocuk hali var gibi.
1: Bir bayram sevinci yaşıyor gibi. Çok coşkulu, hani şey, ortam olarak da öyle olduğunu anlıyoruz. Şimdi Devlet Bahçeli'ye tabii ki hani bir saygı, hürmet duyduğu çok açık. Bahçeli'nin o ilk yaptığı açıklama, özellikle hani Kılıçdaroğlu feragat etsin, çekilsin, yapıcı olsun uyarıları. Son uyarısı hani daha Özgür Özel'in bu son sokağa meseleyi taşıma, sokak hareketliliği de dahil olmak üzere bir girişime de bulunuyor olmalarına da hani bir uyarısı oldu ama daha yapıcı, daha üstten bir yaklaşımı da var. Biraz hani Bahçeli'den, Sayın Devlet Bey'den gördüğü teveccühün de bir sonucu olarak coşkusu katlanmış gibi görünüyor.
0: Şimdi bu el ele tutuştukları an, şimdi yeniden gelecek görüntü, başa sarıyor sürekli. Önce bir elini tutuyor Sayın Bahçeli'nin, ardından bakın Fadime Hanım diğer eliyle de bir, evet, bir kez daha, yani sıkı sıkıya bir tutunma mı?
1: İki
0: yani
1: eliyle, evet.
0: Fazla samimi olarak hep yorum
1: çok
0: almış.
1: Coşkulu, yani çok coşkulu olduğunun altını çizmek lazım. Orada da öyle bir benzer bir şey var, yani hani onun ilgisi den çok memnun kalmış anladığım kadarıyla. Ortamın da belki, yani şunu anlıyoruz aslında bütün bu Özgür Özel'in hani grup başkan vekilliği sonrası süreçteki yürüttüğü süreçler ve süreçlerde duygularını bu işe ne kadar karıştırdığı. Çünkü hani siyaset rasyonel bir şeydir. Elbette argümanın olur, hedefin olur, kelimeler, siyaset kelimeyle, sözle yapılır. Hani konuşursun, güçlü konuşmak, ikna edici olmak, bunlar siyaset açısından önemlidir ama tek başına anlamlı değil. Hani bir arka planı, altyapısı, sağlam güven veren bir hem teşkilatının hem partinin ve duruşun olması gerekir. Özgür Özel hani böyle şey, bütün bu süreci, genel başkan olduğu dönemde dahil olmak üzere, çok duygularına yenik düşmüş olarak sürdürdü. Yani programın başından bu yana konuştuğumuz her şey. Yani o işte hani en son birkaç olay, Anıtkabir'deki cebi gizli Anıtkabir'e soktuğu şeyi, isimliği çıkartması, ya da iğrenç bıyıklı demesi, de dahil olmak üzere ya da işte bir kadın belediye başkanını kocanı boşa da gel ya da küfürlü mesajlar gece yarıları atmaları. Yani hani bir düşünmeden hareket etme, duygularını dizginleyememe gibi bir durum yaşıyoruz. Hani burada da bir duygusallık, hani coşku ve duygusallık olarak özetleyebilirim. Ama hani bütün bu meseleleri konuşacak bir ortam da değil zaten. Hani bir uhuletle, suhuletle
0: sonrasında
1: mesele konuşursa.
0: Sonrasında ama sanki böyle bir, burası salon.
1: Salon.
0: Bir ama sonrasında sanıyorum öncesi. Arka planda başka bir odada da sanıyorum böyle kısa süreli bir buluşma şurası. Bir buluşma ve sohbet ortamı olmuş sanırım. Burada mesela eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı görüyoruz. Yine CHP'li isimler
1: var. Doğru, burası
0: var.
1: Bir salon. Diğerinde bir arka duvar, siyah bir zemin görüyoruz. Belki hani bir odada daha küçük bir heyet ama o çok küçük bir heyet değil yine. Orada yapılacak
0: Celal Adan var.
1: Diyalog hani yine çok hani derin ya da sonuç üretecek bir şey değildir. İyi dileklerden ibarettir diye düşünüyorum.
0: Peki Özgür Özel'in bu resepsiyona katılarak vermiş olduğu bir mesaj nedir?
1: Bence bütün bu şeyi toparlamak da istiyor. İmajım. Hani bu kadar evet sokağa yatkınlık, şiddete meyal oluşunu göstermesi ve hatta işte o flamalardan tutun da bunların hepsi marjinal. Hani evet bir siyasi parti adı var ama hepsi marjinal örgütler aslında ve bu tür kargaşa kaos dönemlerinde yer altından çıkan tipleri ben çok iyi hatırlıyorum. İstanbul Gezi Parkı'nda hepsi son derece karanlık tiplerdi. Ve nihayetinde zaten orada istihbarat örgütlerinin ve FETÖ'nün cirit attığı bir ortamdı. Ve hakikaten Ukrayna'nın el değiştirdiği, Kırım'ın koptuğu, Suriye'de iç savaşın başladığı, Arap Baharı'nın kışa döndüğü bir zaman döneminde ve Suriye'nin parçalandığı, SDG'nin kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin dizlerinin kırılmak istendiği bir olaydı Gezi.
0: Peki.
1: Herhangi bir

0: tepkisellik değildi, vatandaş tepkisi değildi. İstihbarat örgütlerinin sahaya çıktığı bir yerdi ve orada biz en çok o flamaları gördük. O flamalar CHP'nin bu direniş mitinglerinde görüyoruz şimdi. İğrenç bıyıklı dese de orada bir şey var. Kimlerin toplandığını, hani hadi sokağa dediği anda kimlerin o eyleme geldiğini belki görmüş, fark etmiş olabilir.
1: Peki.
0: Bir de son bir cümle uzadı biliyorum. Ekrem İmamoğlu son yaptığı açıklamalar da dahil olmak üzere verdiği mesajlar daha merkez sağı da kapsayacak bir yeni partiden bahsediliyor. Hatta bazı partilerle, merkez sağ partilerle flörtleşmeler, son dönem o partilerden gelen dayanışma mesajlarını da buraya okumak lazım. Belki yeni bir İYİ Parti kurulurken öyle bir hani dört eğilimin buluştuğu bir merkez parti kurulmak istenmişti. Olmadı, o ayrı konu. Ama Ekrem İmamoğlu daha merkez, sağın da olduğu bir parti tasarlıyor. Ekrem İmamoğlu çağırınca o marjinal sol pis bıyıklılar geliyor. Çok özür dileyerek söylüyorum, hani Özgür Özel'den alıntı yaparak söylüyorum. Hani daha marjinal sol geliyor. Orada bir ayrışma olmuş olabilir, uyarılmış olabilir İmamoğlu tarafından.
1: Peki, teşekkür ederim. Levent Bey, siz bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız? Şunu soracağım. Şimdi bir tarafında salonda baktığımızda, koltuk düzeninde bir tarafında MHP lideri Devlet Bahçeli, hemen bakın yan tarafında da Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz oturuyor. Özgür Özel de tam o noktada oturarak aslında bir liderlik mesajı da mı veriyor? Ben de bir lider olarak Sayın Bahçeli gibi, Sayın Cevdet Yılmaz gibi işte burada bulunuyorum diye aslında hala bir liderlik çabası ve mesajı mı var? Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Ben senin kadar olumlu yorumlamam.
1: Yani bu olumlu mu, olumsuz mu aslında, onu da sorabilirim belki.
2: Programın başında bayram tebriğiyle başlamıştık. Biraz bayramlaşan çocuklar tırnak içinde.
0: Geçmiş bayramımız.
2: Öyle bir görüntü algısı.
0: Milli sporlarımızdandır biliyorsun.
2: Evet, ilk
0: bayramı
2: o geldi aklıma. Sonrasında tabii şimdi iki arkadaş olsa karşılıklı tokalaşan, el sıkışan isimler... şu yorumu yapabilirim, küçük büyüğe bağlılığını bildirmiş derim. Ama iki arkadaş olsa, şimdi siyasetçi olunca iki, işte biri eski olmakla birlikte iki genel başkan neticede onlar, öyle yorumlamayayım. O kadar halk tabiriyle yorumlamayayım ama şöyle diyebilirim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, MHP'liler, ülkücü camia, bilge lider olarak tanımlarlar, hı hı, Sayın Devlet Bahçeli'yi.
1: Evet.
2: Biraz bilge lideri kabul etmiş ve ona göre davranıyor gibi algıladım ben.
1: Yani Ayşegül'ün KJ'de yazdığı özel devlet, evet, adabına uyacak mı?
2: Ayşegül Hanım son derece güzel bir başlık atmış KJ'ye. Devlet adabını öğrenmiş gibi. Öyle yorumlayabilirim. Öyle bir tablo gördüm.
1: Bir de şunu fark ettim şimdi. Hem o dediğimiz ayrı odada Sayın Bahçeli ile tokalaşmış, hem de salonda tekrar iki ayrı noktada da bir selamlaşma. Yani bakın, hem burada Sayın Bahçeli'ye otururken eğilip selamlaşıyor, hem salonda, de salonda sımsıkı bir ifade.
2: Tam o zaten şey, içerideki özel
1: görüşme,
2: daha küçük çaplı görüşmede Devlet Bey ayağa kalkmıyor. Onun için biraz bayram tebriği yorumunu yaptım. Hani o ne diyeyim, ailenin büyüğü olarak oturuyor. Daha küçük gelmiş ve ona bayram tebriğini iletiyor gibi bir tablo görüyorum ben. Bir fotoğraf. Öyle yorumlayabilirim.
1: Beden dili yorumlaması dışında siyaseten bir şey çıkar mı bu kareden?
2: Yani Koç topluluğunun 100. yıl kutlamaları kapsamında olmuş. Davet sahibi onlar olduğu için. Onların tercihi. Yani Kılıçdaroğlu'na gitti mi, davet gitmedi mi? Hani çok öküz altında buzağı aramayalım ama Hani muhtemelen ona da gitmiş.
1: Ama gittiyse de ve Özgür Özel'in gideceğini biliyorsa da gitmemiş olma gibi bir tercih de bulmuş olabilir.
2: O da olabilir. O da olabilir.
0: Peki. Daha şartların olgunlaşmasını bekliyor
2: evet.
0: O yani.
1: Evet.
2: Yüz yüze gelmek için.
1: Peki. Şimdi yönetmenimden Sayın Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir programa katıldı ve aslında iki hafta boyunca Sayın Cumhurbaşkanı bu bizi ilgilendiren bir konu değil, tartışmaların içinde yokuz olmayacağız diyerek iki hafta boyunca önce hiçbir yorum yapmadı. Ardından bu sürece ilişkin verdiği bir mesaj oldu. Aslında yine tartışmalardan uzaktayız dedi. Ama elbette bu sürecin Türk demokrasisine ve siyasetine verdiği bir etkisi de var. Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi bir dinleyelim.
3: Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
1: Engin Bey, Sayın Cumhurbaşkanı aslında hiçbir noktada bu işin içerisine girecek yorumlar kullanmadı. Sürecin en başından beri hep şu ifade edildi. Zaten itirafçılar CHP'nin kendi içinden, yani bizim partimizin dahil olduğu, müdahil olduğu bir konu hiçbir zaman olmadı dedi. Şimdi güvenli takip mesafesinden takip ediyoruz diyor. Çünkü Türk demokrasisini ve siyasetini etkileyen bir süreç ve Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin lideri olarak elbette vatandaşa bir şeyler ifade etmek durumunda. Açıklaması çok kıymetliydi. Bu sürecin elbette Türk hukuk sistemine olan bir etkisi de var. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi öncelikle güvenli takip mesafesi biliyorsunuz trafikte kullanılan bir ifade. Yani dolayısıyla biz güvenli takip mesafesinden izliyoruz derken biz bununla ilgili bir kazaya uğramayacağız siyaseten. Yani bir kazaya sebebiyet vermeyeceğiz. Ama tabii ki biz de bir siyasi partiyiz, süreci takip etmekle de mükellefiz diyor. Diğer taraftan yargı bağımsızlığına atıf yapıyor. Yani konuyla ilgili sürecin hiçbir şekilde siyaset arenasıyla değil hukuk mentalitesiyle çözüldüğünü hükmün bu amaçlarla verildiğini bize anlatıyor. Ve yine sürekli CHP'yi daha önceki eleştirilerinde de siz halka yönelik siyaset yapmıyorsunuz. Siz kendi iç çekişmeniz, kendi koltuklarınız için bir mücadele veriyorsunuz. Biz ise dünyayı takip ediyoruz. Biz bu ülkeyi yönetiyoruz. Sizin tırnak içinde boş koltuk kavganız bizim zaman ayıracağımız bir alan değil demeye çalışıyor. Vurgusu da çok önemli. Ne ülkeyle ilgileniyorsunuz ne dünyayla. Yani siz bir ana muhalefet partisiyseniz eğer sizin asıl ilgilenmeniz gereken iç siyasetin yanı sıra dış siyasette dünya konjonktüründe nelerin olduğudur. Yani şunu biraz da tavsiye ediyor. Biraz artık ülkeyle ilgili siyaset yap.
1: Bu Esad örneği hemen akıllarımıza geliyor.
4: Yani
1: Suriye'den ayrıldıktan sonra görüşürsün ifadesini kullanan Özgür Özel'in
2: öngörü.
4: Ya akıl tutulması. Yani o Özgür Özel'e bu akılları verenler de öyle sanıyorum ki emekli hariciyeciler değil mi?
0: Genelde
4: yani yok hatırlıyorum ona bu konuda danışmanlık yapanlar. Bütün dünya artık Esad'ın Rusya'yla kişisel olarak pazarlık masasına oturduğunu istihbarat örgütleri eliyle bilirken, yani Esad'ın kendini, mal varlığını kurtarmak için Putin'den sürekli randevu almaya çalıştığını, umudunu kestiğini dünya görürken, Sayın Özgür Özel'in bunu görmemesi aslında bana göre isabetli şu sözü doğruluyor. Evet, siz dünyayla ve ülkenin işleriyle ilgilenmiyorsunuz. Sizin işiniz, gücünüz parti meseleleri. Hı hı. Yani partiler, şunu da vurgulayalım. Partiler amaç değil, ülkeye hizmetteki araçlardır. Hı. Eğer biz partiyi amaç haline getirirsek, o zaman bütün vurgumuz partimi ele geçirmek, partiyle ilgili işleri yürütmek olur. Ama asıl konudan uzaklaşırsınız. Ne yazık ki CHP bu süreçte o uzaklaşmanın artık uç noktalarına doğru gitmiş. Bana göre CHP kurumsal olarak tarihinden beri, yani 100 yılı aşkın tarihinden beri hiçbir zaman bu kadar kurumsal çöküntüye uğramamıştı. Şu anda ciddi ciddi kurumsal bir çöküş yaşamak.
1: Türk siyasetinde var mı böyle iki ayrı oluşumla tek bir partinin yürütülme çabasının içine düştüğü bir durum?
4: Yok,
1: yani
4: hani aslında
1: bir
4: ilk partiden oturumda onu demeye çalışmıştım. Biz ekstrem bir gündemle, hem hukukçu olarak ekstrem bir gündemle karşı karşıyayız, hem de siyasetle ilgilenenler için de ekstrem bir gündem var. Bütün siyasi partilerde ana omurga partiler her zaman olmuştur. Yani CHP'den Güneş Partisi çıkmıştır hatırlarsanız Feyzioğlu önderliğinde. Nasıl ki işte CHP'den ta Demokrat Parti'nin çıkışını düşünün. Kimisi başarıya uğramıştır, kimisi akamete uğramıştır, o geleneği sürdürememiştir. Mesela Ecevit DSP ile belli ölçüde büyük bir başarı elde etmiştir. Sonuçta başbakanlık makamına kadar gelebilmiştir. O zaman bu başarılıdır. Yani tamamı başarısızdır diyemeyiz. Başarılı olanlar da var ama genelde ana omurgadan çıkan, ayrılan partiler her zaman, çoğu zaman erimeye, yok olmaya mahkum olmuşlardır. Ama hiçbir zaman parti içinde iki başlı rejim olmamıştır. Yani siz kongre yapmışsınızdır, muhalif bir grup olarak büyük kurultayda genel başkanlık seçimini kaybetmişsinizdir. Sonra demişsinizdir ki ben artık bu parti içerisinde siyaset yapmayacağım, ben başka bir mecraya yöneliyorum diyenler var. İşte çok yakın tarihimizde Muharrem İnce gibi. Ha, ne kadar başarılı olmuştur o ayrı bir konu. Ama siyaseten de ben dünya tarihinde de bir partide genel başkan benim yok benim diye bir tartışmayı ben daha görmedim. Yani eğer bir hukuk kararıyla, bir mahkeme kararıyla genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu denmişse sizin tutup da ben genel başkanım dememeniz lazım. Eğer yok ben genel başkanım diyorsanız da kendinizi grup başkanı seçtirmemeniz lazım. Şimdi bakın CHP tüzüğüne göre parti başkanı, genel başkan, milletvekili ise otomatik olarak grup başkanıdır. Yani o ayrıyeten grup başkanı olarak seçilmez. Eğer milletvekili değilse vekillerden biri gizli oyla, salt çoğunlukla grup başkanı seçilir. Eğer siz zaten bakın çok önemli bir şey. Siz zaten ertesi gün genel başkan olmadığınızı kabullendiniz ki kendinizi grup başkanı seçtirdiniz. Zaten genel başkan olduğunuz iddiasındaysanız grup başkanı seçtirmezsiniz kendiniz.
1: Bu Kılıçdaroğlu karşısında sıfatını güçlendirmeye yönelik bir
0: odasını koruma.
2: Tüzüğe göre grup başkanı genel başkana bağlı çalışır.
4: Tabii parti
2: zaten konumlandırıyorsunuz kendini.
1: Bir de bakın, şöyle grup başkanı seçildiği toplantıyı da yetkisiz bakın, bir toplantı
4: olarak ifade
1: etti. Ben size
4: hemen CHP'nin...
1: Toparlayalım çünkü sizinle nafaka konusuna da girmek
4: çok
1: istiyorum.
4: Çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok teknik hukuki bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
4: Parti tüzüğünün 3. bölü parti örgütünü. Düzenler parti örgütünün içerisinde ne var? Genel merkez, il ilçe örgütleri, parti grupları, kadın kolları, gençlik kolları. Hı-hı. Yani parti grupları dediğiniz il genel meclis grupları, belediye meclis grupları ve TBMM grubudur. Ve burada bir hüküm daha var. Der ki genel başkan bütün parti örgütünün başıdır. Siz grup başkanı da olsanız Kılıçdaroğlu o grup toplantısına katılır ve siz ona tabi olursunuz. Yani şu anki sürece göre.
2: Aynı şey AK Parti için geçerli.
4: Ya bütün siyasi partiler eşdeğer.
2: Cumhurbaşkanı milletvekili olmadığı için Abdullah Güler grup başkanı. Abdullah Güler çıkıp diyor mu ben AK Parti grup toplantısı yapacağım. Kürsüye çıkıp milletvekillerine sesleniyor mu? Normal olması gereken bu. Hı. Ama işte burada bir çift başlılık.
1: Çok acayip. Peki. Fadime Hanım, şimdi Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı. MYK takımı belirlendi. 7-8 kişilik bir liste bekliyorduk biz ama daha kalabalık 18 kişilik bir liste belirlenmiş oldu. Hem o listeye ilişkin belki varsa bir yorumunuz, hem de parti meclisinin 11 Haziran'da toplanması bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir yol haritasında şu an adım

0: adım ilerliyor.
1: Evet.
0: Bu süreci nasıl değerlendiriyoruz?
1: Şimdi
0: Bir de şunu sormak istiyorum çok özür dileyerek.
1: Estağfurullah.
0: Salı günü grup toplantısı yapacağım dedi.
1: Evet.
0: Şimdi Özgür Özel de grup toplantısı yapıyor. Salonu mu bölüşecekler, ayrı saatte mi
1: Yapmıyor galiba.
2: Yok, o
1: Zaten
2: Manisa'ya gidiyor.
1: evet Manisa'da olacak, Ankara'da olmayacak.
2: Erci Zeybek'in...
0: Bu haftayı yapmasından yola çıkarak.
1: Evet. Yani sanki dönüşümlüymüş gibi bir hava da var. Ama
0: O
1: hani
0: zaman
1: onun
0: şöyle mi,
1: Manisa'da olacağını
0: Kılıçdaroğlu
1: biliyoruz.
0: Manisa'da olacağını bildiği için mi bu sefer de ben yapayım salon boşken dedi?
2: Erken kalkan grup toplantısı yapıyor.
0: Evet, öyle değil mi yani?
1: Yani Kemal Kılıçdaroğlu şimdi şu anda hani o işin hukuki boyutuna bir Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafının bir tür manipülasyon, bir görüntüden bir yansıma çıkartmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Hani bu gerçektir gibi, en azından o ikilik görüntüsü ve orada bir işte güç tahkim ediyorlar. 111 milletvekili, 850 delege, biz buradayız, Güven Park'ta kalabalığız vesaire gibi bir görüntü verilmeye çalışılıyor bir taraftan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığını ve kimliğini şu anda Kemal Kılıçdaroğlu
0: Yönetiyor.
1: ve temsil ediyor. Dolayısıyla o makama tanınmış olan yetkileri de kullanıyor. Yani partinin MYK'sını belirledi. İşte kendisi de dahil 19 kişilik bir heyet, 3 özellikle dış politika, ekonomi ve neydi? Hukuk alanı kurullar tarafından
0: Danışma kurulu
1: yönetilecek
0: olarak
1: ve
0: genel
1: kendisine
0: başkan.
1: bağlı olacak. Dolayısıyla hani bir kendi kurumlarını, partiyi birlikte yöneteceği arkadaşlarını belirledi. Yani yetkilerini kullanıyor. O makama tanınmış olan yetkileri kullanıyor. Kullanacak. Ben şimdi Salı günü grup toplantısı yapacak. O günde Hain Kemal sloganların atıldığı günde de mesela o ses güçlü bir şekilde geliyor ama sırada oturanlara baktığınızda vekillerin onu söylemediğini anlıyorsunuz. Taraftarlar salona doldurulmuş, bir tezahürat hali var ama onlar vekil değil. Şimdi bir de böyle vekiller arasında da daha polarize bir durum var. Hani bir herkesin bekle gör yaptığını da anlıyoruz. Dolayısıyla belki az vekille, şu anda 27 milletvekili görünüyor, en azından imza koymayan 27 milletvekili. Belki onlar ve başka Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla birlikte o salonu kullanacak Kılıçdaroğlu. Salı günü bir konuşma yapacak. Muhtemelen yeni mesajlar, yeni belki bilgiler kamuoyuyla paylaşacak. Ve sanıyorum ayın Perşembe günü de parti
0: Parti
1: meclisini
0: meclisi.
1: toplayacak. Dolayısıyla aslında o kendi çarkını çevirmeye başladı
0: Önümüzdeki hafta
1: kurumlarla
0: temsil
1: birlikte.
0: heyetine konu da çıkmış oldu böylelikle.
1: Ya evet,
0: Bugün
1: oradaki
0: temsil heyeti.
1: gelişmeleri göreceğiz
0: Evet.
1: ama hani şunu çok net olarak söyleyebiliriz ki Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş hakim olmaya başlıyor. Eğer parti içindeki bu hani hazine yardımının nereye harcandığı ya da bir takım yine para ya da ilişkilerle ilgili bir şey
0: Usulsüzlükler.
1: çıkarsa bunları biraz daha delillendirip açıklayabilir. Bu esnada tabii ki bu delegele imzaları eğer salt çoğunluğa ulaşırsa yeniden mahkemeye, hani genel merkeze gönderecekler mi onu, genel kurul, hani olağanüstü kurultaya götürür partiyi diye. Dolayısıyla orada bir hukuki süreci takip edebiliriz. Ama karşılıklı atakların devam ettiğini anlıyoruz. Özgür Özel de bunu dünkü basın toplantısında söyledi. Yani direnecekler. Bir hikaye yazmak istiyorlar. Biz mağdur edildik, iktidara yürüyorduk ama bu hain Kemal ve iktidar bizi bu yoldan alıkoydu. Ama biz işte iktidarı değiştirmek için vesaire vesaire bla bla bla bla iftiraların altında ezilmedik, direniyoruz. Yağmur altında yürüdük, gerektiği Toma'nın üstüne çıktık. Gerekti Anıtkabir'de o flamayı çıkarıp nasıl da koydum Çelengün üstüne diye diye bir hikayeyle birlikte yeni bir, çünkü burada artık bence CHP Kılıçdaroğlu'nda kaldı şu anda an itibariyle, ben öyle görüyorum. Yani tabii ki mahkemeler karar verecek buna ama işte Bölge Adliye Mahkemesi'nin de verdiği kararda somut deliller var. İşte Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı çıtır çıtır yeni şeyler söylüyor.
3: Ki onlar bu kararda yok.
1: Evet,
3: onlar sonradan ortaya çıkan deliller.
1: Konuştu,
2: bugün yeni
1: ek ifade verdi.
3: Özkan Yalın da yok, Muhittin Böcek de yok. Onlar karar sonrası yapılan itiraflar.
1: Ve üstelik burada mesela Özkan Yalın diyor ki işte 40 ili dolaştı.

0: konuştum. Şu kadar delegeyle konuştum. Onlara şöyle çocuklarını işe koymak üzere vaatte bulunduk. Bunların isimlerini, numaralarını ben şu genel başkan yardımcısına verdim. Şimdi ne yapacak MASAK? Ya da mahkeme SGK'ya diyecek ki şu X kişinin kızı ya da oğlu birinci dereceden yakınlarından bu tarihten sonra belediyelerde bir işe giriş var mı? Bana bir bul çıkar. SGK çıkaracak. Evet, kızını işe koymuş, oğlunu işe koymuş. Bu ne demek? Şu kadar delegenin oyu bunun menfaat karşılığında satın alındı ve Özgür Özel'e oy olarak döndü denecek. Şimdi Muhittin Böcek çıkıyor diyor ki 1 milyon avroyu diyor Özgür Özel'e verdim diyor. 1 milyon 950 milyon 100 bin avroyu Manisa'ya Deniz Zeyrek'e verdim diyor. Özgür Özel'in talimatıyla diyor. İsim söylüyor, yer Ferdi söylüyor.
1: Karadeniz.
2: Bu iş bu arada
0: Ferdi Zeyrek yani adam öldü rahmet.
2: Özgür Özel'in bir soruşturmayla sonrasında hukuki bir cezai sürecine de evrilebilir mi bu süreç?
0: Özkan Yalın'ın mı? Kimin dedi?
2: Özgür Özel'in tüm bu suçlar karşısında bir soruşturmayla karşı karşıya kalıp Ekrem İmamoğlu gibi bir süreçle karşılaşması da muhtemel
0: yani,
2: mi?
0: Tabii yanımızda hukukçu var, o cevaplar ama benim görebildiğim şey şu. Bu çünkü bir ipi çektikçe o ip bir yere bağlanmış. Oraya bağladığı noktalardan birisi Özgür Özel. Şu ana kadar o hep üçüncü kişi olarak adı geçiyor. Bu itiraflarda işte ne diyelim ek ifadelerde vesaire ama nihayetinde bunlar da ispat edilebilir şeyler.
2: Peki.
0: Bunlar çıkarsa ben bu dosyalara girme ihtimali yüksek görüyorum. Kaldı ki Özgür Özel mütemadiyen suç da işlemeye devam ediyor. İşte bu iğrenç bıyıklı ifadesi tek başına bir nefret suçudur yani.
3: Manevi tazminat gerektirir, hakaret.
0: Yani mesela bu bir dosya konusu işte.
2: Son olarak bu konuyla ilgili Mansur Yavaş'ı normalde hep kritik süreçlerde yurt dışında görmeye alışkınken artık sahnede kol kola gördük. Bunu nasıl yorumlarız? Çok kısa rica edeceğim.
4: Çok görüntülerin üstüne konuştuk bu gece. O yürüyüşteki Mansur Yavaş'ı da rejideki arkadaşlarımız bulur verirlerse harika bir kare o. İki koluna girmiş. Birinde
3: ruhu orada değil.
4: Özgür Özel var. Sağ tarafındaki ismi hatırlayamadım ama sanki Mansur Yavaş'ı kolluk kuvvetleri gözaltına almış.
3: Mevcutlu götürüyor.
0: Mevcutlu
3: arkadaşlar şey de mevcutlu götürüyor.
4: Mevcutlu götürüyor gibi bir görüntü var.
0: Kılıçdaroğlu'nu Emret Cumhurbaşkanı'nın karikatürü de hani piyesi de öyle bir şey değil. Mecburen oturtulmuştu Mansur Yavaş'ı.
3: Sosyal medyada.
4: Yani o karede aslında tabloyu bize net bir şekilde özetliyor. Tabii sertleşecek bence. Bundan sonra ilerleyen süreçte taraflar sertleşecek. Özgür Özel tarafta sertleşecek. Kılıçdaroğlu da sertleşecek. Hep işte tırnak içinde yumuşak davranmakla, masaya yumruğunu vurmamakla eleştirildi 13 yıllık genel başkanlığı döneminde. Peki. Ama ben artık öyle olmayacağını o sırtından hançerleyenlerden bir şekilde bunun hesabını soracağını düşünüyorum. O da gittikçe sertleşen işte İlk olarak salı günü grup toplantısında, sonrasında parti meclisi toplantısında bunların artık iyiden iyiye göz önüne geleceğini düşünüyorum. Artık bir araya gelirler mi? Bence gelmezler. Gemiler yakılmış, ipler atılmış.
2: Ya onu soracağım. Aklıma şimdi geldi. Bugün çok görüntü yansıdı gerçekten. Örneğin Ankara'da bir eylem için bir noktada Özgür Özel'i gördük ama yanında Ümit Özdağ ve Erkan Baş da vardı. Bu yeni muhalefet birleşimi olarak dokunabilir mi? Çok kısa rica edeceğim.
4: Altılı masayı denedik olmadı. Bakalım şimdi türevleri ikili olur, üçlü olur, dörtlü olur.
2: Gibi.
4: Bakalım oradan ne
0: İmamoğlu
4: çıkacak.
0: İmamoğlu ona işte demokrasi cephesi diyor mesela.
2: Peki. Işık Hızı'nda konuyu değiştiriyorum. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Bu da demek oluyor ki artık eşler boşandıktan sonra erkekler kadınlara süresiz ömür boyu bir nafaka ödemeyecek anlamına geliyor. Ama bazı hususlar henüz vatandaş tarafından belki çok da iyi bir şekilde anlaşılmadı. Örneğin çocuğa ve verilen nafaka devam edecek mi? Onun dışında kadının çalışmadığı ve evlenmediği halleri mi kapsıyor? Biraz bizi kısaca bilgilendirir misiniz Engin Bey?
3: Şimdi evet.
2: Çünkü çok sayıda izleyici ve takipçim mesaj atmış. Benim işte çocuğuma dahi zaten vermiyor gibi mağduriyetlerin oluştuğunu biliyoruz. Ama ben burada mesela çalışan bir kadın olarak kadınların daima çalışması, kendi ayakları üzerinde durması dolayısıyla maddi olarak da bir erkeğe ömür boyu bağımlı olmamasını savunan biriyim. Böyle de bir denge varken bunu nasıl ifade
3: çok
2: ederiz?
3: Çok hassas bir konu. Yani sosyal yönü çok ağır basan, hukuki yönüne tartışmalı bir konu. Yani biliyorsunuz biz Türk Medeni Kanunu'nu İsviçre'den bir nevi çeviri yoluyla yürürlüğe koymuş bir ülkeyiz. Ve o Türk Medeni Kanunu'nun ilk halinde yoksulluk nafakası bir yıl süreyle sınırlı olarak gelmişti. Çünkü Batı hukukundan öyle transfer ettik. Ki o zamanki toplumsal yapımızda da kadın erkekten çok daha sosyal hayatta, çalışma hayatında geri plandaydı. Yani çok daha fazla yoksul taraf boşanmada kadın kalıyordu. Sonra 88 yılında yapılan değişiklikle o bir yıllık koşul kaldırılarak süresize dönüştü. Şu anki yürürlükte olan 2001 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda da 175. maddede süresiz ifadesi korundu. Ne dedi? Eğer boşanmada sen daha ağır kusurlu değilsen, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceksen, mahkeme sana boşandığın eşinin mali gücü oranında süresiz şekilde nafakaya hükmedebilir.
2: Evet.
3: Bu konudaki tartışma yeni de değil. 2012 yılında da bir mahkeme itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Süresiz ifadesinin anayasaya aykırı olduğuna dair. Anayasa Mahkemesi de 2012 yılında bu başvuruyu reddetti.
2: Bu sonuncusu Antalya'daki bir mahkeme başvurusu.
3: Evet, onu da anlatayım. 2012'de reddetti. Şunu da söyleyelim. Bir kanunun anayasaya aykırılık iddiası itiraz yoluyla ileri sürüldüğünde Anayasa Mahkemesi karar verdikten itibaren 10 yıl içinde tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvuramıyorsunuz. İşte 2012 yılından sonraki 10 yıllık sürede dolunca bir mahkeme tekrar bu başvuruyu yapıyor ve Anayasa Mahkemesi bu sefer süresiz ibaresini kaldırıyor. Biz henüz Anayasa Mahkemesi gerekçesini bilmiyoruz.
2: Evet.
3: Ama muhtemelen bunun maktu bir ifade olması mahkemeleri süresiz nafakaya hükmetmeye zorunlu kılması, orantılı ölçülü olmaması, yani nafaka verecek eşe orantılı ve ölçülü olmaması nedenlerine dayandıracaktır.
2: Yani sizden biraz daralıyor mu? Şu an sonuç itibariyle nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
3: Rica edeceğim. 9 ay erteledi.
2: Bu meclise süre tanımak için mi?
3: Tabii şöyle, Anayasa Mahkemesi kararlarında meclise süre tanımak için hükmünü erteleyebilir. Ama mahkemeler de bu tür durumlarda artık hüküm vermekten çekinebilirler. Yani zaten 9 ay sonra süresiz ifadesi kalkacağı için bence birçok aile mahkemesi bu 9 aylık süreyi bekleyecek. O zaman bizim meclise çağrımız bir an önce Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayınlanınca bu 9 aylık süreyi bekleme. Bir önce kanun düzenlemelerini yap. Halihazırdaki boşanma davalarını da akamete uğratma.
2: Peki mahkemelerin şöyle bir inisiyatifi olur mu? Meclisten dönmeyecektir. Dolayısıyla ben bu bağlamda hareket edeyim diye bir karar verme yetkisi var mı?
3: Var. 9 ay boyunca Türk Mahkemesi ben halen bu kanun yürürlükte, yani kanun bu maddesi 175. maddedeki süresiz ibaresi yürürlükte deyip şey yapabilir. Ama şu anda üst derece, yani temyiz mahkemelerimiz farklı bir düşünceye doğru evrildi.
2: Ne gibi?
3: Dedi ki Anayasa Mahkemesi, özellikle Danıştay bunu çok vurgulamakta. Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal ederken yürürlüğünü ertelese bile artık o hükmün hukuka aykırılığı, anayasaya aykırılığı sabit hale geldiği için ben artık o hükmü görmemezlik ediyorum diye, ben o hükme uygun davranmıyorum diye kararlar tesis ediyorlar. Ben mahkemelerin bu noktada bekleyeceği kanaatindeyim.
2: Eş ve çocuk konusu biraz kafa karıştırmış bugün.
3: Eş ve çocuk ayrı şey.
2: Onu da ifade
3: Şimdi,
2: edelim.
3: Bakın, boşanma halinde kusur varsa kusurlu eş diğerine yoksulluğa düşsün ya da düşmesin, önemli değil.
2: Tazminat.
3: Maddi manevi tazminat öder.
2: O
3: yani
2: ayrı.
3: Ben çok zengin bir insanda olsam, eşim kusurluyken boşandık diyelim. Ben eşimden maddi manevi tazminat isteyebilirim. Maddi için tabii ki bir zararımın olması
2: ama
3: lazım.
2: Ama o tek seferlik bir ödeme.
3: O bir seferlik. Bazı Batı ülkelerinde onlar da taksitli olabiliyor. Ama nafaka. Yoksulluk nafakası eşe verilir. Çocuğa verilen iştirak nafakasıdır.

0: Bu 175. madde iştirak nafakasını değil, yoksulluk nafakasını düzenliyor.
1: Sadece eşe
0: Tabii
1: olanı yani.
0: eşe verilen nafakayla ilgilidir. Siz çocuk 18 yaşına geldiği güne kadar
1: Peki.
0: mahkemenin belirlediği artırım oranlarıyla çocuğunuza nafaka vermek zorundasınız. 18 yaşı dolduran bir çocuk diyelim üniversite okuyor, yine de ebeveynlerinden destek nafakası alabiliyor.
1: Bir hukukçu olarak sizin değerlendirmeniz nedir? Tek cümle, çünkü Sayın Adalet Bakanı yerinde bir karar olduğunu ifade
0: Ben
1: etti.
0: evet şöyle yerinde ben Türk hakiminin cesur ve takdir hakkını kullanması gerektiğini savunanlardan vay biraz önce dedin ya bir ülkenin düzenlemeleri ne kadar detaylıysa hukuku o az
1: Peki.
0: gelişmiştir. Ben bu kararı doğru buluyorum.
1: Peki.
0: Olayın özelliğine bakar mahkeme belki şöyle bir karar verir. 5 yıllık veriyorum sonra gözden geçirme diyebilir.
1: Peki.
0: Evet.
1: Fadime Hanım, şimdi şehir hayatında ve kırsalda yaşayan kadınlarla iki ayrım yaptığımızda iş hayatı olanağı olmayan, evinde çocuklarına bakmakla mükellef olan kadınların buna ihtiyacı olabileceği yönünde bir düşünce de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Kararı sorgulamak, yargılamak değil de toplumsal faydası noktasında ne
2: Ya
1: söylersiniz?
2: bu hani şimdi genel bir şeyden konuşuyoruz ve sanki bütün vakalar içinde aynı şey geçerliymiş gibi algılanıyor. Takdir yetkisi o yüzden önemli. Yani vaka bazlı olarak mesela diyelim ki bir çift var, 30 yıl evli kalmış, kadın bu arada 5 çocuk doğurmuş, bakmış, mesleğini bırakmış, çalışmamış. Mesela böyle bir ayrılık sonrasında o kadının mağdur olacağı çok açık. Çünkü hani bütün ömrünü o aileye ve eve harcamış demektir. Şimdi ona bir yoksulluk nafakası, zaten o cüzi bir şeyden bahsediyoruz. Eş için de geçerli bu. Şimdi ona verilebilir, hani verilebilir derken bu ayrı bir vakadır. Bir de diyelim ki evlenilmiş, 6 ay sonra ayrılınmış. Şimdi neden erkek kadına ömür boyu ona para ödesin?
0: Ya da kadın erkeğe
2: Ya da kadın
0: yoksulluk nafakası
2: erkeğe.
0: sadece kadınla
2: Tabii orada
0: hükmedilen
2: eş
0: nafaka
2: olarak
0: değil.
2: tanımlıyor,
0: Öyle mi?
2: yani
0: Tabii
2: cinsiyet
0: erkek lehine de
2: tanımlamıyor.
0: hükmedilir.
2: Tabii eş
1: Ben
2: olarak
1: sadece
2: tanımlıyor.
1: kadınlara ödeniyor
2: Yo
1: gibi.
2: yo yo
0: Hayır.
2: eş olarak
0: Eş.
1: Erkekleri de
2: tanımlanıyor.
1: zaten ödenmesin
2: Kadın da
1: bence
2: erkeğe ödeyebilir. Hani orada bir eşitlik var, cinsiyet ayrımcılığı yok.
1: de.
2: Ama hani Türkiye'de bu toplumsal roller, aile içi roller bakımından baktığınızda biraz öyle bir yoğunlaşma oluyor. Ama hani şöyle bir şey var. Vaka bazlı bakmak lazım. Bir de bu ilk konuştuğumuz yıllarla 2010'lar, 2010 öncesi dönemlerde daha farklı bir algı vardı. Sonradan bunun suistimal edildiği bazı olaylar medyaya da yansıdı. Toplumsal olarak da bir tepkiye yol açtı. Mesela kadın boşanıyor.
1: Bambaşka
2: Boşandığı
1: bir lüks
2: işinden
1: hayat
2: ömür
1: yaşıyor.
2: boyu yani bir miktar para alıyor. Biriyle birlikte yaşıyor ama onunla
0: Kayıt dışı çalışıyor.
2: evlenmiyor.
0: Evet.
2: Ama o para çünkü gelsin istiyor. Hani suistimal eden vakalar da vardı ve bu bir nefrete sebep oldu. Bir de mesela şimdi o aile artık bitmiş. Hani boşanma gerçekleşmiş. Şimdi o kişi yeniden evlenmeyi düşünüyor ama diyelim ki 15 bin lira, 20 bin lira bile veriyor olsa o kişiye, ömür boyu bunu verecek olması kendi kuracağı yeni ailenin bütçesini olumsuz etkileyen bir şey. Ve böyle şeyler olumsuz etkiliyor
1: Peki.
2: toplumsal olarak da. Siyasete ben sadece şunu söyleyeyim. Çok uzun zamandır siyasetin gündemindeydi. Bununla ilgili bir tepki vardı. Yani bir düzenleme ihtiyacı da vardı. O yüzden hani bayağı bir hani herkesin çok beklediği bir konuydu. O yüzden de
1: Peki.
2: ben hakime takdir yetkisi veren, vaka bazlı konuya bakmayı gerektiren yeni bir düzenleme bekliyorum. Ama şunu da altını çizmem lazım. Ne yazık ki bu bir eleştiri. Hakimin takdir yetkisini çok fazla kullanmadığı, o kurallara, yazılı metne sabit kaldığı pek çok olay görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bir işte gözaltına alınıyor, salıveriyor mesela hakim onu. Şeyde,
1: Sosyal medyada
2: sosyal
1: gündem
2: medyada
1: oluyor.
2: tepki olunca tekrar içeri
1: Peki.
2: alıyor. Mesela bu gibi şeyler biraz sarsıyor güvenimizi.
1: Peki, biraz mizahi bir yönden soracağım. Süresiz nafaka varken eyvah ben ömür boyu para ödemektense evliliğimi bozmayayım diyecekken şimdi boşanmalar biraz daha kolaylaşır mı diye sizin yorumunuzu sorayım.
2: Aile yılı içinde, aile 10 yılı içinde
1: Evet.
2: diyorsun.
3: Sevgili Yağmur, ben o zaman ilk tartışıldığı zaman, Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği zaman, kabul etmediği zaman, parlamenter

0: parlamento muhabiri olarak görev yapıyordum. Parlamentoda çok tartıştık bunu.
1: Hatırlıyorum.
0: Bütün boyutlarıyla tartışıldı, bütün sakıncaları masaya yatırıldı. Ama topluma iyi anlatamadı siyaset kurumu bunu. Anlatamadığı için de o öyle ortada kaldı. Yeni bir adım atmaya kimse cesaret edemedi. İşte bugün Anayasa Mahkemesi'nden çıkan karar, ben olumlu karşılıyorum. Çünkü orada bir haksız kazanç sağlandığını, suistimal edilerek haksız kazanç sağlandığını düşünüyorum.
1: Kayıt dışı çalışma örneğini verdiğin gibi.
0: Tabii ki. Yani iki taraf için de. Yani erkek de nafaka alıyorsa orada bir haksız kazançtan süresiz olunca bahsedebiliriz.
1: Yani çünkü var mı hocam? Onu soracaktım. Erkeğin nafaka aldığı bir örnek yani.
2: Nadir de olsa olabilir.
3: Haber konusu
2: yani.
3: Oluyor.
2: Yani çok yani, nadir yani, de olsa.
1: Gururuma yedirmezdim ben.
0: Şöyle hani bir yıl evlilik alıyorsunuz, 30 yıl nafaka ödüyorsunuz gibi şeyler ya, çokça tartışıldı.
2: Aslında Anayasa Mahkemesi 2012'de de şunu dedi. Yani burada süresiz nafakaya hükmedebilir, İlla ki süresiz olacağı manasına gelmiyor dedi. Her zaman dedi nafaka ödeyene yeni duruma göre dava açıp o nafakayı sonlandırabileceği
3: evlenmiş
2: için
3: olabilir,
2: bu ömür boyu
3: olabilir,
2: nafaka verileceği anlamına gelmiyor şeklinde bir yorum yaptı.
0: Bu anlatılamadı.
1: Yani evet, bu anlatılamadı. O zaman şunu soracağım.
2: Bu da ne oluyor? Anayasa Mahkemesi hakimlerimize bunu anlatmaya çalıştı. Anlaşılmayınca tamam iptal ediyorum dedi.
1: Bir şey soracağım. Yani komple kaldırılmadı. Bunu talep edenlerin dava açmasıyla kaldırılıyor mu diyeceğiz? Yani
3: hatta
1: örneğin
3: bazı
2: şu anda öyle.
1: Yani
2: anda
1: Levent Bey süresiz ödeme konusunda bir sakınca yaşamadı için ona devam edecektir ama siz diyorsunuz ki ben ödemek istemiyorum, dava açtığınızda siz yani bu Fatıma Hanım'ın gibi kişisel olarak ayrışan bir süreç mi?
2: Evet.
1: Yani
2: ya,
1: süresiz nafaka komple kaldırıldı değil, talep halinde dava açılması yoluyla kaldırıldı.
2: Yani şimdi kanuni düzenlemeyi görmeliyiz. Daha öncesi Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini görmeliyiz. Ama şunu demeye çalışıyorum. Şu bugünkü düzenlemeyle de nafaka veren eş, örneğin aradan 5 yıl geçti, nafaka veriyor. Gider aile mahkemesine başvuruyor. Ya der ki ben eşime nafaka ödüyorum. Hı hı. Ama eşim artık çalışmaya başladı. Ve bu evliliğin yeniden sona ermesi geçiyor nedeniyle oluşan yoksulluğu ortadan kalktı. Nafakamı kaldır diyebiliyor.
1: Anladım.
2: Ama ispatı çok zor olduğu için uygulamada çoğu zaman bu reddediliyor. O nedenle bence Anayasa Mahkemesi biraz pratik süreci yani 2012 kararı teorik olarak çok doğru bir varsayıma dayanıyordu. Baktı ki o varsayımın pratikte işlemiyor. Benim hani kararın geri planı öyle yorumluyorum.
1: Yeni bir emsal.
2: Bu ibareyi kaldırayım ki mahkemeler süreli versin. Kanuni düzenleme süreli olsun. Belki bir gözden geçirme mekanizması olabilir.
1: Orada beyin sözünü kestik. Buyurun.
0: Hemen bağlayayım. Toplumların ne kadar medeni olduğunu bildiğimiz laftır. Boşanmalara bakarak görürüz.
1: İnsanların da hatta.
0: Boşanıldı, bir çift ayrıldı ama ortak bir meyve var değil mi ortada? Bir çocuk var.
1: Evet.
0: Şimdi çocuk olduğu zaman hiç yalana, dolana, hilafa gerek yok. Yani onun okuması, işte hayata hazırlanması açısından iki tarafın da son derece anlayışlı olması lazım. Aslında bunun için mahkeme kararına, mahkemenin vereceği, yargının vereceği bir nafakaya bile gerek olmaması lazım. Ama biz işte ne yazık ki bunu beceremiyoruz. Eşler birbirinden ayrılık zamanında nefret bile etseler, çocuktan nefret edilemeyeceği için veya edilmemesi gerektiği için ona sonuna kadar destek olunması lazım. Onu da hiçbir mahkeme kararını falan gerek kalmadan.
1: Fethi Hanım parmağı kaldırıyor.
0: İki tarafın halletmesi lazım. Karşılıklı anlayışla.
3: Ya şöyle bağlayayım bir şey. Burada hani
1: söz veriyorum,
3: bu meseleyi konuşurken şunu gözden kaçırmamak lazım. Burada hani sanki çok kasıtlı olarak kadınların geneli bunu suistimal ediyormuş gibi bir hava oluşmasın.
1: Evet.
3: Çünkü erkekler bir boşanmadan sonra hemen o ilişkiden kopup çok kolay yeni bir hayat, yeni bir ev, aile hiç kurabiliyorlar. Ama geride diyelim ki iki çocuk var, çocuk annede kalıyor. Doğru. O kadın onları çünkü doğum izni alıyor, onları çalışmaya geri dönse bile çocukları kreşe kim bırakacak, okuldan kim alacak, yemeğini kim pişirecek?
0: Yani
3: diyelim ki 7 yıl işten uzak kalmış, gerekli yükseliş olmamış, maaşı artmamış, yeniden işe girerken daha düşük statüde giriyor. Yani kadının burada çok dezavantajlı anne olması hasebiyle çok dezavantajlı konumda kaldığını hatırlamak lazım. Yani orada adaletli bir bakış açısı ve gerçekçi bir bakış açısına gerek var.
1: Peki gerek ben de yok. Şöyle bir ek yapayım o zaman. Güçlü kadın, güçlü evlatlar ve güçlü toplumlar.

yetiştirir. Dolayısıyla bence kadınların ekonomik bağımsızlığı ve özgürlüğü de olmalıdır diyeyim. Ve Engin Akın, Fadime Özkan ve Levent Ek'e çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ve yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladığı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmani Tchiani'yi kabul etti. Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Ardından hem ikili hem heyetler arası görüşmelere geçildi. Daha sonra iki lider karşılıklı anlaşmaların ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan Afrika ülkeleriyle olan eşit ortaklık ve kazan kazan ilişkisine ayrıca vurgu yaptı.
1: Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tchiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz.

0: Savunma sanayi başta olmak üzere birçok konuda anlaşmalar imzalandı. Terörle mücadelede Türkiye'nin desteği vurgulandı.
1: Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müsbet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.
2: Biz savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımız için endişelenebiliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı talimat verip siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size zat-ı devletlere çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahmane Chiani'yi külliyede kabul etti. Kendisini resmi törenle karşılayan Erdoğan, ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı. Ardından iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrika kıtasıyla eşit ortaklık ve kazan kazan ilişkisine de ayrıca dikkat çekti.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
0: İkili ilişkilerinde masaya yatırıldığı Türkiye-Nijer görüşmelerinde iki lider ticari ve ekonomik ilişkileri de masaya yatırdı. İki ülke arasındaki fırsatlar detaylıca ele alınırken Erdoğan eğitim konusuna da ayrıca değindi.
1: Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Türkiye Maarif Vakfımız, başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700 aşkın öğrenciyi eğitim veriyor. 300'ü Türkiye bursları ile olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki işbirliğimizin seyrinden memnunuz.
0: İki ülke arasında ekonomik, ticari, eğitim ve askeri alanlarda imzalar atıldı. Ardından konuk Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemekte iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tekrar bir araya geldi.
3: Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı efendim. Sıfır Atık Forumu için de geri sayım başladı. Sıfır Atık, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında dünyanın en kapsamlı uluslararası buluşmalarından biri olmaya hazırlanan Sıfır Atık Forumu'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş da katıldı.
4: İstanbul dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen etkinlikle kitlesel farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Sıfır Atık Forumu'yla da yeni bir diplomasi modeli doğuyor.
5: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim. Ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim.
4: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forumda çevre politikalarının yanı sıra ekonomi, enerji, teknoloji ve kalkınma başlıkları ele alınacak. Programa 183 ülkeden katılım sağlanacak. 100'ün üzerinde bakan, 200'ün üzerinde belediye başkanı, forum kapsamında çok taraflı bir diplomasi ve işbirliği zemini bulacak.
6: Emine Erdoğan hanımefendinin vizyonu, himayesi, Samet Başkan'ın ve çalışma arkadaşlarının çalışkanlığı neticesinde vakıf ayağı yere basarak bu çalışmaları yapıyor. Bunlar önemli. Daha da önemli olan sıfır atık fikrinin gerçek olması.
4: Sıfır atık hareketinin uluslararası ölçekte ulaştığı etki bu yıl düzenlenecek sıfır atık forumuyla yeni bir boyut kazanacak. Forum kapsamında döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ele alınacak. Sürdürülebilir şehirler ve enerji dönüşümü konusunda atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Ayrıca atığın ekonomik değere dönüştürülmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
7: Coşkulu bir festival geçiriyoruz. Şükürler olsun biz geçtiğimiz yıl Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapacağız ve bu vizyonu ortaya koyduğumuzda güçlü bir hazırlık içerisindeydik ve geçtiğimiz yıl Sayın Valimizle beraber bu yıl itibariyle İstanbul'a güçlü bir marka kazandırmak istemiştik ve İstanbul Valiliğimizin işbirliğinde İstanbul Sıfır Atık Haftası markasını şehrimize kazandırdık.
4: İstanbul'daki buluşma aynı zamanda Antalya'da da gerçekleştirilecek. COP31 öncesinde önemli bir hazırlık zemini oluşturulacak. Forum boyunca yapılacak görüşmeler, iklim diplomasisinin geleceğine ilişkin teknik ve politik başlıkların olgunlaştırılmasına katkı sağlayacak.
8: Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Al bakalım çocuklar.
3: Efendim haberimizde sıfır atığa dair detaylara yer verdik. Şimdi ise biraz rakamsal veriler ışığında bakalım. Malumunuz Emine Erdoğan'ın himayelerinde başladı sıfır atık projesi ve 90 milyon ton atık dönüştürüldü efendim. Dile kolay 90 milyon tondan bahsediyoruz ve bu 90 milyon ton dönüştürülen atıkla birlikte 365 milyar lira ekonomik katkı sağlandı. Bir de işin ekonomik boyutu var çevreye kıyasladığımızda. 217 bin bina ve yerleşke sıfır atık yönetim sistemine geçti. Bunun yaygınlaşması elbette sevindirici bir gelişme efendim. Ve tasarruf ve çevre kazanımına da bakalım şimdi. Çevreye neler kazandırdı sıfır atık programı? 270 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu sağlandı. Ve günümüzde malumunuz enerjinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ve 2 trilyon litre su tasarrufu da yine sağlandı bu projeyle birlikte. 60 milyar litre petrol tasarrufu, 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 180 milyon ton sera gazı salınımı engellendi. Ve geri kazanım hedefler. Bu başlığa da bakalım. Efendim 2017 yılında başlandığında geri kazanım oranı %13'tü. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda 2025'te %37,53'e yükseldi. Bir önceki yıl geçtiğimiz yıl 36,08'di. Ve hedef 2035'te %60, 2053'te ise %70'e ulaşmak. Bugün gelinen noktaya baktığımızda ise bu hedeflere ulaşmak aslında çok yakın görülüyor. Birleşmiş Milletler ve küresel boyutuna da bakalım sıfır atık programının. Zira küresel çapta da global çapta da desteklenen bir proje. 30 Mart Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi efendim. 105 ülke ortak sunucu oldu. 131 ülkeden 438 binin üzerinde de gönüllü harekete destek veriyor. Eğitim ve yaygınlaşmaya bakalım. Zira eğitim oldukça önemli sıfır atık konusunda. Zira gençlerimiz bizim geleceğimiz. 28 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. Bu anlamda bilinçlenmeleri sağlandı. Eğitim portalıyla 1 milyon 134 bin 500 çocuğa ulaşıldı efendim. Ve 20 belediye uluslararası sıfır atık şehir ağına katıldı. Zira yerel yönetimlerinde bu anlamda dirsek temasıyla sıfır atık projesiyle birlikte çalışmaları çok önemli. Okul, hane, spor ve kamu kurumlarında da işbirlikleri geliştirildi. Ve bazı yenilikler var. Depozito sistemleri var, mavi hareket var. Bakalım bu yeni adımlara. Depozito sistemi 53 ilde devreye alındı efendim. Bunun pek çok noktada örneklerini görüyoruz. 834 iade makinesi kuruldu. 12.5 milyon ambalaj geri toplandı. 325 bin tondan fazla deniz çöpü toplandı. Türkiye 577 mavi bayraklı plajla dünyada 3. sırada efendim, denizlerimizin de temizlenmesine katkısı oldu. Tek kullanımlık plastiklere yönelik de yeni kısıtlama hazırlıkları sürüyor. Bu anlamda da geçmişte oldukça önemli hamlelerde bulunulmuştu efendim. Şimdi rakamsal verileri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi tüm bu başlıkları uzman konuğumuzla birlikte konuşacağız. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Abdülmenaf Turan bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Günaydın, çok teşekkür ederim. Çok güzel veriler hazırlamışsınız. Çok güzel bir hazırlık gerçekten. Ben de düşündüm bu veriler üzerine daha ne konuşabiliriz diye. Siz her şeyi söylediniz. Ben de havaalanındayım. Sıfırat Festivali'ne doğru yola çıkıyorum. O yüzden yayını havaalanındaki dinlenme salonunda yapıyorum.
3: Evet. Abdülmenaf Bey, şöyle başlayalım. 2017 yılında başlandığında sıfır atık projesine geri kazanım oranı %13'tü. Bugün %37,5 seviyesine ulaştı. Bundan sonraki hedef %60. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda sizce bu hedefe beklenenden önce ulaşılabilir mi? Zira gerçekten de büyük bir yol kat edildi ve bu hedefe nasıl ulaşıldı 2025 yılında?
9: Bu hedefe öncelikle inanarak başladı. Yani bu hedefe ulaşmak için önce inanmak lazım. Sayın Erdoğan Hanımefendi bu sürece ilk giriştiğinde 2017 yılında Türkiye'de elbette ki çevreyle ilgili farkındalık çok yüksekti. Türkiye'de çevre politikalarıyla ilgili AK Parti zaten 94'ten almış olduğu miras da, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı miras da bir yere doğru gelmişti. Ama 2017 yılında bir kıvılcım gibi düşünürsek, bu stratejik hareketi mütevazi bir şekilde başladı. O Anadolu'dan başlayan bu hareket bugün artık küresel dünyada bir marka haline geldi. Şimdi dolayısıyla bu hareketin sahiciliği, bu hareketin işte bizim medeniyet kodlarımızdaki bir takım önemli unsurlardan olan merhameti tasarrufu esas alması, sonra bu hareketin bir kadın tarafından ve samimi bir şekilde üstlenilmesi ve himaye edilmesi buradaki başarıyı gösteriyor. Tabii bununla birlikte bu işin öncülüğünü Sayın Hanımefendi yürütürken aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının, vatandaşların, özel sektör kuruluşlarının da yüksek desteğiyle bu süreci kendisi inandığı için yürütebildi. Bugün hamdolsun artık küresel dünyaya önemli bir şey, önemli bir marka armağan etmiş olmanın heyecanını yaşıyorum. Ve şu anda da o festival görüntülerini de görünce daha çok gururlanıyoruz. İlmek ilmek, adım adım işlenen bir süreç bu. Kolay değildir. Toplumda bu zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek, toplumu tekrar eski kodlarına geri çevirmek, bunun bir medeniyet yürüyüşü olduğunu anlatabilmek elbette ki kolay değildir. 22 milyondan fazla kişiye eğitim verilmesi bunun en önemli şeyi. Kampanyalar yürütülmesi bunun önemli bir parçası. Uluslararası işbirlikleri kurulması bunun önemli bir parçası ve Türkiye'de yürütülen bu kampanyanın daha sonra bir girişime, girişimlerde modelden de bir şeye dönüşmesi, bir ne diyelim, bir sahiplenmeye dönüşmesi çok önemli bir şey kattı. Nasıl ki her sene 5 Haziran 1972'den bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyorsa, aynı şekilde sıfıratlıkta her sene 30 Mart'ta Uluslararası Sıfıratlık Günü etkinliğiyle kutlanıyor. Bu bizim çok gurur duyacağımız bir şey. Birleşik Milletler sisteminde her gün kolay kolay kutlanmaz. Bunun için çok çalışmak lazım, diplomatik faaliyetleri yürütmek lazım. Ama hamdolsun Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2050 net sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde düşündüğümüzde böyle bir çevreyi ve şehirciliği bir bütün olarak ele alan yaklaşımlar sonucunda bu noktaya gelmiş olduk.
3: Evet, şimdi ben verileri okurken Abdülmenaf Bey, 90 milyon ton atığın özellikle üzerinde durmak istedim. Zira bugüne kadar yaklaşık 90 milyon ton atık dönüştürüldü ama böyle az buz bir rakam değil. Şimdi çok yüksek bir rakam, zihnimizde canlandırabilmemiz adına soruyorum size bu rakamı. Günlük hayatta hangi örneklerle açıklayabiliriz? 90 milyon ton atık nasıl dönüştürüldü?
9: Tam da aslında siz bunu ekranda gösterirken ben iki şey birbiriyle ilişkilendirerek düşündüm. Bunlardan bir tanesi, bir kamyonun ortalama 20 ton aldığını düşünürsek, bir işte modern bir kamyonun 20 ton aldığını düşünürsek

0: artık bunun hesabını yaptığımızda 450 bin kamyondan fazla bir şeye denk geliyor neredeyse. Bu bir boyutu. İkincisi, yani tasavvur etmek çok zor. Saymak isteseniz 96 milyonu sayamazsınız. Aynı şeyi Türkiye'de, hani biz deprem yaşadık. 455 bin konut teslim edildi. Ve bu konutlar da çevre dostu anlayışla teslim edildi. Bugün sıfır atık hareketinin en büyük kazanımlarından birisi aslında bu 455 bin konutun sıfır atık ve çevre uyumlu olarak inşa edilmesi. Bunu da sayamıyoruz. Mesela 455 bin konutu sayısını, yani 455 bini kaç günde sayabiliriz? Bunlar küçümsenecek rakamlar değil. O yüzden hani AK Parti büyük işler yapıyor. Hani öyle diyelim de, yapmış olduğu büyük işler rakamları döküyor. Ama sorduğunuz soru çok güzel. Bir kamyonun 20 ton aldığını düşündüğümüzde işte yüz binlerce kamyonun sıraya girdiğini düşünün, bu atıkları toplamak üzere. Ama esas mesele şu, esas mesele aslında belki sıfır atığın ruhunu bu şekilde anlatmak lazım. Esas mesele atığın ortaya çıkması değil, atığın kaynağında azaltılması. Yani atık
1: Evet.
0: çıkmaması. Yani bizim esas meselemiz o. Hanımefendi ısrarla bunu vurguluyor. Belki konuşmalarında şahit olmuşsunuzdur. Tasarruf kültürü der, israf etmeyin der. Ha, israf edelim, şey etmeyelim, ama ortaya çıkan bir şey varsa da bunu da dönüştürelim de ekonomiye kazandıralım. Yani normal koşullar altında ekonomiye kazandırılan çıkmını biz ne kadar ana şeyinde azaltırsak, aslında daha sonraki süreçte o kadar büyük başarı elde ederiz ki 2023'te bizim hedefimiz burada %70 oranına ulaşmak. Ben daha önce buna ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye çok önemli mesafeler kat etti ve bugün çok ciddi bir sahiplenme de var burada. Bir şeyi marka haline getirmek öyle kolay değildir. Yani markalaştırıyorsunuz bir hareketi, sıfır atık hareketini markalaştırmak bir alın teri, bir çalışma, gençlerin dinamizmini ve heyecanını gerektiriyor. Ve aynı zamanda bu markalaşırken kendisiyle birlikte birçok dönüşümü de sağlıyor. Mesela yeşil sektörde yeşil dönüşüme sebep oldu. Aynı zamanda enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi açısından demin sizin demiş olduğunuz rakamlar da çok önemli. İşte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi çeşitlendirmeyi sağlayan bir mekanizma olarak da sıfır atığı düşünmek lazım. Yine konut politikasında demin söylemiş olduğumuz gibi düşünmek lazım. Ondan sonra bu bilim kopotu, bilim birçok eylem başlığı var mesela sanayide yeşil dönüşüm. Bunun bir parçası. En önemlisi, dünyada hanımefendinin az önce sizin de demiş olduğunuz o bölümde söylemiş olduğu üzere gıdaya ulaşamayan insanların olduğu, kronik gıda rahatsızlıkların olduğu bir dünyada yaşıyorsak ve bu kadar çok adaletsizliğin olduğu bir dünyada yaşıyorsak, bizim çöpe ekmek atma, gıda atma gibi bir lüksümüz de yok. Dolayısıyla bizim bütün bunları düşünüp bir arada hepsini ortak değerlendirmemiz gerekiyor. Ve artık şu noktaya geldi, dünya da bu noktaya geldi. İnsanlar şehirlerde yaşamaya başladılar ve şehirlerdeki çevre sorumluluğu sanayileşme sürecinden bu yana çok arttı. Şimdi bize bunu onarmak düşüyor. Sıfır atık forumunun başlıklarından birisi çok hoşuma gitti. Onarım hakkı dediğimiz bir şey var, bir başlık var. Evet, bizden sonraki kuşaklara bu onların bizden istediği o onarım hakkını yerine getirip o dünyayı onlara teslim etmek durumundayız. Ve sıfır atık bize tarifsiz bir şey sağlıyor, imkanlar sağlıyor.
1: Evet.
0: Yani bunu çok iyi kullanmak gerekiyor.
1: Abdülmenah Bey, siz de bahsettiniz, dediniz ki işte kaynağında aslında sıfır atık programını özümsemek lazım. Atığı kaynağında oluşturmamak gerekiyor ve aslında çöpe de ekmek atma lüksümüz yok dediniz. Şimdi bizim izleyicilerimiz de merak ediyor, ben ne yapabilirim sorusunu soran çok izleyicimiz var. Peki izleyicilerimiz ne yapabilirler evlerinde, dışarıda, hatta mutfaklarda, okullarda neler yapabilirler bu sıfır atık sürecine katılımda atabilecekleri adımlar neler? Hangi alışkanlıkları kazanabilirler? Çok kısaca özetlemek gerekirse.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru yine. Şimdi siz depozito sisteminden bahsettiniz bir. Ondan sonra her kategoride ortaya çıkan atık miktarını bahsettiniz. Biz bu verilere nasıl ulaşıyoruz? Bunları atıkları kaynağında ayrıştırarak ulaşıyoruz. Şu ekranda görmüş olduğunuz üzere. Yani dolayısıyla kaynağında atığın ayrıştırılması demek her atığın aynı kategori, yani kendisiyle benzer kategorilerde ayrıştırılarak bunun ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle bu bilinç mutfakta başlar ve mutfakta başlamış olduğu için de mutfağın sahibi Belki de çok böyle hani şey olarak kodlamamak gerekiyor. Cinsiyetçi bir anlayışla lütfen yorumlanma.

0: ama yani sonuçta mutfağın yönetimi kadınlardadır ve bu hareketin öncüsü de kadınlardır. Dolayısıyla evde bu iş en çok kadınlara düşüyor. Bizi bilinçlendirme konusunda büyük rol çocuklara düşüyor. Topladığımız atığı, ayrıştırmış olduğumuz atığı toplama görevi yerel yönetimlerde olduğu için onlara düşüyor. Şimdi bizim bütün yaşam alanlarımızda yine bir veri verdiniz. İşte bu kadar çok binada, bu kadar çok yerleşkede, bu kadar çok alışveriş merkezinde sıfır atık uygulamasına geçildi diye. Yani bugün artık siz herhangi bir kamusal mekana gittiğiniz zaman, özel sektör, kamu sektörü fark etmeksizin gittiğinizde artık atıkların birbirinden ayrıştırıldığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu bile kendi başına çok önemli bir şey. Yani lokantada kullanmış olduğumuz kürdanın bile ayrı bir kategoride
1: Evet.
0: değerlendiriliyor olması bile kendi başına çok kıymetli bir şey olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii mutlaka şöyle de yapmak lazım. Yani bütün atıkların ekonomik değeri olmayabilir. Bazı atıkların hiçbir şekilde ekonomik değeri yoktur. Ama bu atıkların bizim çevreyi kirletme gibi bir şeyleri var. Dolayısıyla olabildiğince atığı az çıkartmak bu işin temel felsefesidir. Zaten sıfır atık hareketini dünyadaki diğer uygulamalardan ayıran, yani diğer o atık yönetim uygulamalarından ayıran kısmı da budur. Bunun üzerinde
1: Evet.
0: durmak lazım daha çok. Yani
1: Abdülmenaf Bey,
0: bize
1: çok
0: özgü olan
1: teşekkür
0: kısmı budur.
1: ediyoruz. Buyurun, bir şey söylüyordunuz. Buyurun.
0: Ben evet, biraz önemli bir şey. Şimdi bu forumun teması, sıfır atık forumunun ve festivalin teması Antalya'ya giden yol. Türkiye COP31 yolunda çok önemli kazanımlar elde etti. Diplomasi atağı sonucunda elde edilen bir kazanım ve sıfır atıkta bu girişimin en önemli şeylerinden birisi, on başlığından birisi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Burak Kurum'un öncülüğünde bu çalışmaları yerine getiriyor. AK Parti Çevre Şehircilik Politikaları Başkanlığı bu işin siyasi desteğini sağlama konusunda, toplumsal bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapıyor. Bütün işte bürokrasi bu konuda çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan COP31'e sıfır atık başlığını kendi başına 10 öncelikli maddelerden biri olarak taşımak ve ilk öncelikli maddelerden birisi olarak taşımak Türkiye markasının aynı zamanda burada ne kadar önemli bir mesafe kat ettiğini de
1: Evet.
0: gösteriyor. Gelin dünyanın sahip çıktığı bu güzelliğe, bu insani ve vicdani harekete bizler de akademisyeninden işçisine, memurundan dişçisine kimler varsa bizim hepimizin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Abdülmenaf Bey, biz teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Havalimanında olduğunuzu söylemiştiniz. İyi yolculuklar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Efendim haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gündemi gazeteler nasıl değerlendirdi? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Akşam Gazetesi'nin manşetinde TOKİ'den satılık 20 bin ev başlığı yer alıyor efendim. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak. 3 ayrı seçenek sunacak. Hemen bakalım detaylarına. İlk seçenekte peşin ödemek isteyenlere %25 indirim imkanı sağlanacak. %50'sini peşin ödeyene %8 indirim ve 72 ay vade yapılacak. %50 peşinatın yarısı sözleşmede, yarısını 12 ay sonra ödeyenlerse 60 ay vadeden yararlanacak efendim. Orta gelirlilere yönelik kampanyada konutlar 2 artı 1 ve 3 artı 1 olacak. Fiyatlar il ve büyüklüğe göre belirlenecek. %25 indirim yapılan peşin satışlarda 2 artı 1'lerin fiyatları 2,1 5,5 milyon TL aralığında, 3 artı 1'lerin fiyatları ise 2,7 ila 6,2 milyon TL arasında değişecek. Bakan Murat Kurum açıklama yaptı bu konuda ve başvuruların 15 Haziran'da başlayacağını belirtti. Kampanyayı Bakan Kurum duyurdu efendim. Başvurular 15 Haziran'da başlayıp 17 Temmuz'a kadar sürecek. Halkbank ve Ziraat Bank şubelerinden doğrudan satış yapılabilecek. Tek şart ev sahibi olunmaması dedi Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir

konuğu vardı efendim. Erdoğan her zaman yanımızdaydı dedi Nijer Cumhurbaşkanı. Hemen bakalım detaylarına. Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı, istikrara kavuşmamızı sağladınız, teşekkür ederiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede. Cumhurbaşkanı Tijani Erdoğan'ın 2013'teki Nijer ziyaretini hatırlatıp o dönemden bu yana hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin desteğini aldık, terör tehdidine karşı yardımcı oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa karşılaştığınız zorluklara rağmen farklı bir açılımda olduğunuzu görüyoruz. Afrika halklarının kara gün dostu olarak tüm imkanlarımızla yanınızdayız şeklinde konuştu. Şimdi sür manşete bakalım, zira oldukça önemli bir gelişme efendim, milyonları ilgilendiriyor. Süresiz nafaka kaldırıldı. Uzun süredir tartışılıyordu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka ödemesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti efendim. Anayasa Mahkemesi yeni düzenleme yapılması için 9 aylık bir sürede tanıdı. Adalet Bakanı Gürlek, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Taslağa göre nafaka süresi çiftin evli kaldığı süreyle orantılı olarak belirlenecek diyelim ve aşağıya inelim. 950 bin avroyu elden verdim başlığıyla devam edelim efendim. Zira eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek aracılığıyla Özgür Özel'e rüşvet verdiğini itiraf etti efendim. Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek, ek ifadesinde yerel seçim öncesi Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini ve belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e ofisinde çantayla 950 bin avro teslim ettiğini söyledi. Savcılık ifade sonrası 15 Ocak 2024 gününe ait baz kayıtları ve PTS kayıtlarını inceledi. Böceğin makam aracının 11.20 sırasında Manisa ilinde olduğunu ve telefonun Zeyrek'in şirketinde sinyal verdiğini tespit etti. Yani elde edilen verilerde aslında Muhittin Böceğin bu itirafını da doğrulamış oldu. Hem eğlenceli hem çok renkli başlığına da bakalım efendim. Az önce uzman konuğumuzla değinmiştik bu başlığa. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı efendim. Atatürk Havalimanı'ndaki festivale çocuk ve gençlerin ilgisi oldukça yoğundu. Aynı zamanda Türk medya standına da oldukça büyük bir ilgi vardı. Festival alanındaki Türk medya standına bu alanda düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Ve 1 Temmuz'da Türkiye genelinde kurulacak kutularla depozitolu ambalaj uygulaması başlatılacak efendim. Kutuya atılan her depozitolu şişe başına 1 lira ödenecek. Az önce de aktarmıştık, veriler ışığında pek çok yenilik yapılıyor. Sıfır Atık programı ışığında efendim. Depozito sistemi de yaygınlaştırılacak diyelim ve bir sonraki gazeteye, Sabah gazetesine geçelim. Türkiye Afrika'nın kara gün dostu diyor Sabah gazetesi manşetinde. Cumhurbaşkanı Tijani Beştepe'de ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer'e atılım içinde olduğunu belirterek net mesajlar verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O görüşmenin detaylarını haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Önceki gazetede de değindik efendim. Şimdi bir diğer başlığa geçelim. Sıfır Atık Festivali çocuklarla şenlendi başlığına bakalım. Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne çocukların ilgisi oldukça yoğun oldu. Emin Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen festival kapılarını açtı. Festival alanına akın eden çocuklar hem eğlendi hem çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı. Tabii çocuklar, gençler geleceğimizi temsil ediyor. Bu anlamda onları bilinçlendirmek oldukça önemli. Bu yüzden festivale çocukların katılımının yoğun olması bizi sevindiren bir gelişme oldu. Anadolu'nun israf etmeyen kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle buluşturan festivalin ilk gününde Mazhar Alanson ve Rahvet Erroman sahne aldı. İlerleyen günlerde de çeşitli konserler ve etkinlikler olacağını ifade edelim. Ve sür manşetle devam edelim. 18 bin lira taksitle ev alma fırsatı diyor sür manşetinde Sabah gazetesi. Efendim TOKİ 64 ilde 20 bin konutu kurasız bir şekilde satışa çıkaracak. Bu önemli, kurasız olması. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde kurayla olmuştu bu satışlar. Konut kampanyasının detaylarını bakan kurum açıkladı. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projede konutların çoğu bitti. %25 indirim sağlanan peşin satışlarda fiyat 2.1 milyon liradan başlayacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlıyor deniliyor haberin detaylarında. Şimdi biraz aşağıya inelim. Proje çantasında 950

50.000 avro rüşvet başlığını atmış Sabah gazetesi. Muhittin Böcek yeni itirafında Özel'in talimatıyla verdikleri paraları tek tek anlattı efendim. PTS ve HTS kayıtları, Ankara, Antalya ve Manisa'daki rüşvet trafiğini saniye saniye tespit etti deniliyor detaylarda. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Nafaka için top mecliste diyor manşetinde Hürriyet gazetesi. Efendim, Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis AYM'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak efendim. 3 yeni model konuşuluyor. O 3 yeni modeli sıralıyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Bakalım o modelleri şimdi. Meclisin 9 ay içinde AYM'nin iptal kararı ışığında yeni bir nafaka modeli oluşturması gerekecek. Yeni düzenlemenin süreli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka ve tarafların ekonomik durumuna göre nafaka gibi farklı modeller içerebileceği tartışılıyor. İptal kararı yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmadı elbette. Yoksulluk nafakası devam edecek ancak ömür boyu olmayacak deniliyor. Ambalajı getir, 1 liranı al. Bu başlığa bakalım şimdi. 1 Temmuz'dan itibaren üzerinde DOA yani depozitalı olan ambalajlar logosu bulunan her ambalaja dikkat edin efendim. Zira önemli. Bu logonun bulunduğu ambalajların kutuları, ürün kutuları iade noktalarında konan cihazlarla iade edilebilecek ve bunun karşılığında 1 lira aktarılacak kişiye, 1 lira kazanılacak çevreyi korumak adına oldukça önemli bir adım olduğunu ifade edelim. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek başlığına bakalım. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine destek geldi. Stubb Türkiye'nin üye olmasını savundu ve bunu ciddi şekilde düşünmeliyiz dedi. Türkiye konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin bize olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmamız gerekiyor dedi. Şu an 9 ülke Avrupa Birliği adayı statüsüne sahip efendim. Bu anlamda da Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyaçları artmış durumda diyelim ve sür manşete bakalım. Zira pek çok kişinin beklediği o konser gerçekleşti. Şebnem'le hasret giderdiler diyor Hürriyet gazetesi. Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah 6 yıl aranın ardından İstanbul Küçük Çiftlik'te verdiği konsere büyük ilgi vardı. Bilet bulamayan binlerce kişi konser alanının dışında kaldı ve pek çok ünlü isim de vardı konser alanında. Konseri izleyen o bizim idolümüz dediler. Şebnem Ferah'ı çok özlemişiz şeklinde de açıklamalar yapıldı efendim. Duygusal anlar da yaşandı konserde diyelim. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi Afrika'da müttefikler savaşı manşetini atıyor. Hemen bakalım detayına. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle soğuk savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerden biri olacak efendim. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 32 liderin buluşacağı zirvede gözler ABD Başkanı Donald Trump'ta olacak, Ankara'da olacak NATO zirvesi. ABD-Avrupa ilişkileri gerginlik ve Trump'la Avrupa liderler arasındaki soğukluğun zirveye yansıyıp yansımayacağı da merak ediliyor. Uzmanlara göre Ankara, soğuk savaş sonrasının en önemli NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Zira bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ifade etmişti. Bu zirvenin son derece önemli ve tarihi bir zirve olacağını. Ve Afrika'ya yanınızdayız mesajı verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Nijer Cumhurbaşkanı Tijani ile ortak basın toplantısı düzenledi ve Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirdiklerini vurguladı. Ve Bahçeli'den Özel'e sert sözler başlığına da değinelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. Özel, CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyen Bahçeli, Özel'e destek veren muhalefet partilerine işaret ederek yeni parti senaryoları çerçevesinde bir nifak ittifakı oluşabileceği öngörüsünde de bulundu diyor Milliyet Gazetesi. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi 950 bin avroyu Manisa'da teslim etti
Taksim itirafını manşetine taşıyor. Sadece böcekten 130 milyon TL almış başlığıyla. Hemen bakalım detaylarına, ama detaylarını zaten ekranlarınıza da taşımıştık diğer gazetelerde. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, Özgür Özel'e verdiğini itiraf ettiği para miktarı 130 milyon lirayı buldu diyor detaylarında Türkiye Gazetesi. Ve düğümü AYM çözdü, süresiz nafaka iptal edildi başlığı da yer alıyor. Süresiz nafakanın iptaline ilişkin haber de Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor diyelim. Kandil boşalacak başlığıyla devam edelim biraz aşağıya inerek. Kuzey Irak'taki terör kamplarının yakında boşaltılması kararlaştırıldı efendim. AK Parti, DEM Parti ve güvenlik bürokrasisiyle toplantılar yaptı. Silahların teslimi ve örgüt üyelerinin nakli gibi konular görüşüldü. Kandil'in boşaltılması meselesinde önemli mesafeler alındı deniliyor. Ve göle pislik akıtıyorlar başlığına da bakalım. Efendim, çevreyle ilgili atılan önemli adımlara bakarken bir yanda da çevre kirliliği de var. Çevre atıkları ve lağım Küçükçekmece Gölü'nü kararttı efendim maalesef. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin de bu anlamda bir reaksiyon almaması da dikkat çekiyor. Suyun renginin kirlilikten nasıl kahverengiye döndüğü Marmara Denizi ile birlikte çekilen hava fotoğrafında oldukça net bir şekilde görüldü. O fotoğraf karesine de yer veriliyor Türkiye Gazetesi'nde. Ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi de manşetinde böceğin itiraflarına yer veriyor. Böcekten yeni bomba başlığıyla yer alıyor haber manşette. Yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 2024 yılında aday olabilmek için Özgür Özel'e ödediği paranın miktarı artıyor diyor Yeni Şafak Gazetesi. Daha önce 1 milyon avro ve 200 bin dolar teslim ettiğini anlatan Böcek, savcıya yeni bilgiler verdi. Özel'in talimatıyla Manisa'ya aday gösterilen Ferdi Zeyrek'e 950 bin avro yani 51 milyon lira nakit para bıraktığını ifade etti. Masasının yanına koydum dedi. Böcek, Özel'in yakın dostu rahmetli Ferdi Zeyrek'e parayı adaylığına katkı olur düşüncesiyle verdiğini söyledi. Böcek, Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde 950 bin avro bulunan çantayı koydum. Bunu Özel'in talimatına istinaden yaptım. Ferdi Bey'in parayı ne şekilde kullandığını bilmiyorum ifadelerini kullandı. Şimdi biraz aşağıya inelim. Ankara kırmızı alan diyor Yeni Şafak Gazetesi. NATO alarmı var Ankara'da efendim. Büyük bir hazırlık var. Ankara 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Bir bölümü Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkları aynı merkezde buluşturan Ayyıldız Karargahı'nda yapılacak zirve için olağanüstü tedbirler alınıyor. Birçok bölge kırmızı alan ilan edildi. Buralarda araç ve yaya girişi de kontrollü olacak efendim. 40 bin polis ve jandarma sahada olacak. Esenboğa Havalimanı'na uçuşlar kısıtlanacak ve 9 ilçede 6-12 Temmuz arası kamu personeline de idari izin verildi. Kamu kurumları da bu tarihlerde sınav ve tören yapılamayacak. Bazı düğünlerde izne tabi olacak diyor Yeni Şafak Gazetesi. İsrail Gazze'de 5'i aynı aileden 9 kişiyi katletti başlığı da yer alıyor Yeni Şafak Gazetesi'nin ilk sayfasında efendim. İsrail katliamlarına devam ediyor maalesef, ateşkese rağmen, dünyanın tepkilerine rağmen. Gazze'de varılan ateşkes sonrasında işgali her geçen gün büyüten İsrail katliamlarına devam ediyor. Önceki gece yapılan hava saldırılarında aynı aileden anne baba ve 3 çocuk dahil 9 Filistinli öldürüldü. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail ordusu 936 Filistinliyi daha katletti efendim. Ve asker ölmedikçe müzakere başlığı da yer alıyor. Donald Trump açıklamalarda bulunuyor yine. ABD Başkanı Trump'ın yakın çevresine İranlı ateşkes sürecinin Amerikan askeri ölmedikçe süreceğini söylediği iddia edildi. Trump'ın İran'a baskı kurarak talepleri kabul ettirmek için müzakerelerde de ısrarcı olduğu belirtiliyor deniyor Yeni Şafak Gazetesi'nde. Şimdi Yeni Akit Gazetesi ile devam edelim. Yeni Akit Gazetesi'nin de manşetinde süresiz nafakanın iptal edilmesi yer alıyor. Nafaka zulmüne AYM dur dedi başlığını kullanmış manşetinde Yeni Akit Gazetesi. Efendim,
müebbet nafaka uygulamasına Anayasa Mahkemesi son verdi ifadelerini kullanıyor yeni akit. 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan karar binlerce mağduru sevindirdi ifadeleri de yer alıyor. Şimdi biraz aşağıya inelim. Sarana bahisten 9 yıl hapis başlığına bakalım.

İstanbul'da yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran ikişer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve Trump'ın ifadeleri de yer alıyor ilk sayfada. Trump İran'la hafta sonu anlaşabiliriz dedi. İran'la Amerika arasında devam eden kalıcı barış görüşmeleri büyük oranda anlaşma sağlandığını belirtti. Ve ABD Başkanı Trump müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler dedi. Eğer anlaşma olursa mesela bu hafta sonu olabilir şeklinde konuştu. Bu açıklamalardan sonra elbette gözler bu hafta sonunda olacak diyelim ve son olarak İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi büyümede ileri malzeme atağı diyor manşetinde. Hemen bakalım detaylarına. Türkiye yüksek teknolojili ürünlerde rekabet gücünü artıracak yeni teşviklerle büyümede ileri malzeme atağına kalkıyor. Biyoteknoloji ve sürdürülebilir yaşam teknolojileri çağrısıyla ileri malzeme teknolojileri ve kritik ham maddeler çağrısı sektörler için yeni fırsatların kapısını aralayacak diyor İstanbul Ticaret Gazetesi. Aynı zamanda küresel riskleri fırsata dönüştürecek dört adıma da yer veriyor İstanbul Ticaret Gazetesi ilk sayfasında. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumlusuz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Efendim malumunuz bugün Cuma, haftanın son iş günü. Peki yollarda durum nasıl? Hemen sizleri o trafik yoğunluğunun oluştuğu noktalara götürelim. 24 muhabiri Ada Kahriman karşımızda. Ada günaydın. Ada, bugün haftanın son iş günü, hava da sıcak, insanlar işine okuluna gidiyorlar. Tabii sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler de yollara çıkabiliyor. Peki şu anda trafikte durum ne?
1: Duygu Göktürk, evet, hava sıcak. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 26 derece olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak gün içerisinde. Zaten haftanın son gününe kadar, pazar gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. 25 derecelerin üzerine çıkacak buradaki sıcaklık dereceleri. Şimdi trafikten bahsedecek olursak, bizler Beyoğlu'ndayız, Halıcıoğlu'ndayız. Tabii her iki yönde de, hem Fatih yönü doğru giden araçlarda hem de Şişli yönüne doğru giden araçlarda zaman zaman yoğunluklar yaşanabiliyor. Şu anda yüzdelik durumu, yani burada İstanbul genelindeki trafik yüzdesi %53. Avrupa yakasında bu oran %49 iken Anadolu yakasında %60 oranında seviyelerinde. Tabii bazı yerlerde araç arızaları mevcut. Bazı yerlerde de trafik kazaları meydana geldi. Yol çalışması var. Mesela Sarıyer sahil yolu Kireçburnu'ndan Tarabya'ya dönüş yolunda. Burada yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Vatan Caddesi Aksaray yönü sağ şeritte bir araç arızası var. Bu nedenden dolayı bir şerit trafiğe kapalı durumda. Bölgede de trafik yoğunlaşıyor. D100 Haramidere Beylikdüzü yan yolda bu yöne doğru sağ şerit araç arızası nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede burada da trafik yoğunlaşıyor. Diğer bir yandan bağlantı yolu Akom Nurtepe yönünde arızalanan araç kaldırıldı. Ancak bölgede halen yoğun bir trafik var. D100 Sefaköy Florya yönü sağ şeritte bir trafik kazası var. Hasarlı. Bu nedenden dolayı da bir şerit trafiğe kapalı. Buradaki bölgeye ekip sevk edildi. Şimdi Avrupa yakasına bakılacak olursak, Hadımköy Yolu Caddesi'ne baktığımızda Beylikdüzü tarafında Hadımköy Yolu Caddesi'nde sağ şeridin bir kısmında yoğunluk yaşandığını görüyoruz. D100 Haramidere'de yoğunluk olduğu görülüyor. Bu yolun devamında Saadetdere Mahallesi'nden Küçükçekmece'ye kadar yine ara ara trafik yoğunluğuyla karşılaşabiliriz.

0: İlerleyen bir trafik söz konusu. İstiştoş tarafında E80 üzerinde kısa süreli de olsa bir trafik yoğunluğu var. Mahmut Bey Yeşilköy bağlantı yolunda da kısa süreli trafiği görebiliyoruz. Küçükçekmece Halkalı'da Mahmut Bey gişelere gidişlerde kısa süreli bir trafik söz konusu. Arayollara baktığımızda Bahçelievler'de Atatürk Caddesi, Kerim Cavuş Caddesi ve Bağcılar'da Mahmut Bey Caddesi'nde bu yoğunlukları görebiliyoruz. D100 Karayolu'nda Bahçelievler'den başlayan Yeni Bosna'ya kadar süren bir araç yoğunluğu var. Yine D100 Karayolu'nda Cevizli Bağ'dan başlayan Ayvansaray'a kadar süren bir trafik söz konusu. Anadolu yakasında Ümraniye bölgesinde ikinci çevre yolunda sağ şeritteki trafik oldukça yoğun. Bu trafik Beykoz'a kadar ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişini etkiliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğu bölgede sağ şeridinde de az da olsa bir trafik yoğunluğu var. Tekrar belirtelim, bizler Beyoğlu'ndayız, Halıcıoğlu'ndayız. Zaman zaman burada araçlar trafikle karşılaşabiliyor. Tabii burada Fatih yönüne doğru giden araçlarda yoğunluk daha fazla. Şişli yönüne doğru giden araçlarda yine de bir rahatlama var Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman bizlere yollardaki durumu aktardı efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bir video paylaşarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Sıfır Atık Haftası'nı kutladı. Bu toprak, bu hava, bu su yalnızca bize ait değildir dedi. Atılan adımları değerlendirdi.
2: Bize ait değildir. Bu su yalnızca bizim değildir. Bu hava yalnızca bugünün insanına ait değil. Çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak devlet olarak sorumluluğumuz. Millet olarak ortak değerimiz. İnsan olarak da en vicdani görevimizdir. İşte bu anlayışta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre alanında nice güçlü adımlar attık. Korunan alanlarımızı genişlettik. Millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık hareketiyle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık. 2053 net sıfır emisyon hedefimize giden yolda da Türkiye çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye artık bu dönüşümü yalnızca bu atılımları kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye tecrübesini ve vizyonunu dünya ile paylaşan bir ülke. Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'i de bu kararlı duruşun küresel sahnedeki en güçlü yansıması olarak görüyoruz. Türkiye bu büyük buluşmada eli boş olmayacak. Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün diyerek dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız. Unutmayalım, dünya bize iman, bu toprak

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma kurulu talimatının ardından CHP'li belediyelerle ilgili inceleme süreci başlatılacak ve tam bu süreçte CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3. kez savcılığa başvurdu, ek ifade verdi. Özgür Özel'le ilgili para trafiğini tek tek anlattı. Muhittin Böcek'in ek ifadesi Özgür Özel'in kabusu olacak gibi görünüyor efendim. Detaylar analiz haberimizde.
1: Muhittin Böcek onu itiraf edecek. Özgür Özel o yüzden bunu yapmaya çalışıyor diyor.
2: Özgür Özel CHP Genel Başkanı olduğu dönemde kürsüden meydan okuyor, böceklerden para aldığı iddialarını ispatlayamayanların namussuz, şerefsiz olduğunu söylüyordu.
1: Ferdi de o paraları Özgür'e verdi ya da şurada kullandı, burada kullandı deyip.
2: Özel 12 Mayıs'ta kendisine kumpas kurulmak istendiğini iddia ediyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef gösteriyordu. Zira Gürlek daha önce eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafçı olmak istediğini söylemişti.
3: Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var.
2: Özel bulduğu her zeminde Bakan Gürlek'in bu iddiasını yalanlamaya çalıştı.
1: Muhittin Böcek itirafçı olacak, daha vakti var.

0: Manisa'da bir benzin istasyonunda bas çakışması var. Muhittin Böcek onu itiraf edecek. Özgür Özel o yüzden bunu yapmaya çalışıyor diyor.
1: Özel, böcekler neyi açıklayacak diye soruyor, çiğ yemedim ki karnım ağrısın mesajları veriyordu. Ancak baba, oğul, gelin böcekler itirafçı oldu. Yaşanan süreci detaylı bir şekilde anlattı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olması ve arınma mesajları vermesinin ardından eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa bir kez daha başvurdu, geniş kapsamlı ek ifade verdi.
2: Ankara'daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa iline giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin avro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir. Çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Manisa'daki ofisinde kısa bir süre Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin avro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek vermesi talimatına istinaden yaptım.
1: Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını ikrar etti. Yani bir anlamda Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce paylaştığı bilgileri de teyit etmiş oldu. Burada dikkat çekici olansa Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için detaylı ifade vermesiydi. Zira belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olması partideki yolsuzlukları ortaya çıkarmak için komisyon kuracağını açıklaması Böcek'i etkilemiş.
3: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
1: Özel ve ekibinden umudunu kesen Böcek'lerin daha önce verdiği ifadeler de soruşturma dosyasında yer aldı. Böcek, adaylık sürecimle ilgili tüm yaşananları avukatım huzurunda samimiyetle anlattım. Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunmaktayım. Sağlık sorunlarım giderek artmaktadır. Bu hususların dikkate alınmasını ve tahliyemi talep ederim dedi. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki soruşturma dosyasını yetkisizlik gerekçesiyle Ankara'ya gönderdi. Başsavcılık tarafından Özel ve Ağbaba'ya rüşvet ve kurultaya hile karıştırma suçlamaları yöneltildi. Bu iddiaların fezleke düzenlenmesini gerektirebileceği belirtildi. Değerlendirmeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak.
4: CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açılan iptal davasında karar çıktı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi davacı tarafın davadan feragat etmesi üzerine davanın reddine hükmetti. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada red kararı çıktı. Mahkeme davacı tarafın davadan feragat etmesi nedeniyle davayı reddetti. Aynı dosyada bulunan CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin talep de mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme söz konusu olayların mahkemeler tarafından devam eden yargı süreçlerinde değerlendirildiğine dikkat çekti. Kararlar Ankara'da görülen kurultaya ilişkin ceza davası ve İstanbul'da görülen ilk kongresi davasını etkilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu parti genel merkezinde ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi efendim. Yapılan gizli oylama sonucunda CHP Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına Mahir Polat seçildi. Toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ve açılış konuşmasıyla başladı. Kılıçdaroğlu kurul üyelerine hitabında parti içi demokrasi, tüzük kuralları ve kurumsal disiplinin önemine vurgu yaptı. Yeni çalışma dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı tüzük gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında yürütüldü. Kurulun gündeminde görev dağılımı ve başkanlık seçimi yer aldı. Yapılan gizli oylama sonucunda CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Mahir Polat seçildi. Kurulda Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken Sezgin Kaya ise kurul sekreteri olarak belirlendi. Böylece CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun yeni yönetimi ilk toplantıda yapılan seçimle şekillenmiş oldu. Öte yandan Kılıçdaroğlu YDK'nın çıkışında haftaya grupta sizi göreceğiz diyen gazeteciye umarım hep beraber yanıtını verdi. Özgür Özel, CHP'yi mutlak butlanla genel başkanlık sıfatını geri alan Kılıçdaroğlu yerine kayyuma bırakmayı tercih ediyor. Eğer istediği sürede kurultayı toplayamazsa sıradaki adım bu olacak.
5: Bizler Konstantiniyye'de Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederiz.
1: Bu tarihi cümle Bizans İmparatorluğu'nun son mega dükü Lucas Notoras tarafından kurulmuştu. Ortodoks Bizans kenti Osmanlı'ya teslim etmeyi Katolik dindaşlarına boyun eğmeye yeğe tutuyordu. 573 yıl sonra benzer bir denklem Özgür Özel CHP'si ile Kılıçdaroğlu CHP'si arasında yaşanıyor.
6: Bundan sonraki süreçte yapılması gereken kurultay çağrısı. Eğer yapmazlarsa hukuken sulh hukuk mahkemesine gidip sulh hukuk mahkemesinden bir çağrı heyeti atanmasını isteyeceğiz.
1: Açıklama CHP'li Bülent Tezcan'ın, ardındaki irade ise Özgür Özel İmamoğlu Kliğinin. CHP'yi mutlak butlanla genel başkanlık sıfatını geri alan Kılıçdaroğlu yerine kayyuma bırakmayı tercih ediyorlar.
7: Cumhuriyet Halk Partisi işte belirli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremez argümanı. Bu argüman doğru değildir arkadaşlar. Çünkü biz zaten şu anda tedbir kararı olduğu için, daha doğrusu karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz.
1: Özgür Özelciler 900 delegenin imzasıyla kurultaya gitmek için başvurdu. Bu delegeler mahkemeye dilekçe vererek çağrı heyeti atanmasını da isteyebilir. Mahkeme taleplerini haklı bulursa çağrı heyeti de atayabilir. Ancak ya çağrı heyeti de Kılıçdaroğlu yönetimi gibi mücbir sebep gerekçesini ileri sürerse? Fiili olarak bunu yapmalarına bir engel yok. Ama özelciler mahkemenin atayacağı çağrı heyetinin hukuk etiğinin dışına çıkmayacağına inanıyor. Yani Türk hukuk sistemine Kılıçdaroğlu'ndan daha çok güveniyor.
8: Kararların başka yerde yazıldığı, mahkeme başkanlarının heyetlerinin sadece bu kararları temize çektikleri, daktilo ettikleri bir yere gelmiş. Saray yargısı böyle bir şey.
1: CHP'nin kendi genel başkanlarına güvenmeyip de Türk yargısına güvenmesi, yargının iktidarın güdümünde olduğu söylemini de boşa düşürmüyor mu?
4: Koç topluluğunun 100. yılı Ankara'daki etkinlikle kutlandı efendim. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir konuşma yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de mutlak butlan kararı sonrası ilk kez Koç grubunun töreninde bir araya geldi. İkili kısa süre sohbet etti.
9: Koç topluluğu 100. yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle Ato Kongrezyum'da bir tören düzenlendi. Etkinlik, iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Koç grubunun 100. yıl programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Konuşmasında günümüzde şirketler ve ülkeler için dayanıklılık kavramının hayati olduğunu vurguladı.
10: 100 yıllık bir kurumun değerini ortaya koyan unsur, ulaştığı ekonomik büyüklükten elbette ibaret değildir. Bir kurumu kalıcı kılan değişen şartlar karşısında ayakta kalabilmesi, dünyada da giderek ekonomilerde, ülkeler içinde, şirketler içinde bir kavramın yükseldiğini görüyoruz. O kavram da dayanıklılık kavramı. Gelgitlerin yaşandığı bir dünyada dayanıklılık çok önemli bir kavram haline gelmiş durumda.
9: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koçsa, Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Hedeflerinin Türkiye için kalıcı değer üretmek olduğunu kaydetti.
11: Muhteşem bir gurur tablosu.
9: Törene ev sahipliği yapan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koçsa katılımcılarla tek tek ilgilendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de programa katılan isimler arasındaydı. Bahçeli ve Özel, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının verilmesinin ardından ilk kez bir araya geldi. İkili tokalaşarak kısa süre sohbet etti.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. DEM Parti bugün MYK toplantısı yapacak. O toplantıda önümüzdeki günlerde siyasi partilere yapılacak ziyaretlerin takviminin netleşmesi bekleniyor.
12: Meclis Terörsüz Türkiye mesaisinde DEM Parti yasal düzenlemeleri için siyasi partileri ziyarette bulunacak.

0: Kardeşlik Komisyonu'nun raporunun tamamlanmasının ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. Yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar devam ediyor.
1: Yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir.
0: DEM Parti İmralı heyeti 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmiş, terörist Paşa Abdullah Öcalan'la görüşme yapılmıştı. O görüşmede terör örgütündeki tasfiye süreci ve yasal düzenlemeler için atılan adımlar değerlendirilmişti. Görüşmeden sonra gözler DEM Parti MYK'sına çevrildi. MYK toplantısı 5 Haziran'da yapılacak. Toplantıda siyasi partileri yapılacak ziyaret ele alınacak. DEM Parti MYK'sında belirlenecek takvimle meclisteki siyasi partileri ziyaretler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde meclisteki yasal düzenleme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
2: Kamuoyunda uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Yüksek Mahkeme toplantısında süresiz nafaka uygulaması oy çokluğuyla iptal edildi efendim. Düzenleme 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
3: Çok iyi olmuş. Yani memnun oldum. Ödeyenlerin adına sevindim bence. Doğru bir karar olmuş.
4: Ben 35 yılımı bitirdim. Ödesin ömür boyu.
5: Süresiz nafaka uygulaması bitti. Anayasa Mahkemesi uygulamayı iptal etti.
6: Çok iyi oldu. Yani bir haksızlık da giderildi. Bu bayanlar da zaten destekliyordu. Çok güzel bir karar bence. Mutluyuz yani.
7: Vallahi iyi olmuş. Ömür boyu ödüyordum. En iyisi.
5: Kamuoyunda uzun süredir tartışılan süresiz nafakada Yüksek Mahkeme son sözü söyledi. Konu Anayasa Mahkemesi gündemindeydi. Genel kurulda masaya yatırıldı. Toplantıda süresiz nafaka uygulamasını sağlayan Medeni Kanun'un 175. maddesi değerlendirildi. Oy çokluğuyla kanundaki süresiz ibaresi iptal edildi.
8: Kesinlikle çok mantıklı yani nafaka eğer çocuk falan yoksa verilmemesi bir bayana ya da bir erkeğe. Bence ben arkasındayım.
0: Yeni dönemde nafaka ödemesiyle ilgili süreç evlilik süresinin yarısı kadarıyla sınırlı olacak. Örneğin 10 yıl evli kalan çift boşanırsa sadece 5 yıl nafaka ödemesi yapılacak.
5: Konuya ilişkin bir değerlendirme de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek iptalin adalet ilkeleri adına kıymetli olduğunu söyledi. AYM'nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Dünya gündemiyle devam edelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran Savaşı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Müşteba Hamane ile görüşmek istemediğini söyledi. Ancak bir anlaşma olursa İranlı yetkililerle görüşebileceğini belirtti. Trump Rusya lideri Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye de yüz yüze görüşme çağrısı yaptı. Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Askeri ya da müzakere yoluyla İran'da mutlaka kazanacaklarını söyledi. Eğer İran bir anlaşmayı kabul ederse onlarla görüşebileceğini belirtti. Ancak İran dini lideri Hamane ile görüşmek istemediğini ifade etti. ABD Başkanı Hamane'ye saygı duyduğunu da sözlerine ekledi. Trump, Müşteba Hamane'in ailesinin ABD-İsrail saldırılarında hayatlarını kaybetmelerine de değindi. Kendisinin İran dini liderinin en sevdiği insanlardan biri olmadığını belirtti. Yine de onun bir profesyonel olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Trump Ukrayna Savaşı'na da değindi. Putin ve Zelenski'yi iki çok iyi insan olarak nitelendirdi. Ukrayna'ya silah yardımı yapmamış olsa Rusya'ya karşı bir iki gün bile dayanamayacaklarını savundu. Putin, Zelenski'nin yüz yüze görüşmelerinin harika olacağını söyledi. Bunu halletmeliler dedi. Rusya lideri Putin Ukrayna'nın saldırısının ardından efendim foruma katıldı. Detaylarına bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı. Programa katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesinin her cephede ilerlediğini belirtti. Rusya'nın hava savunma sistemlerini güçlendireceğini de açıkladı. Putin ayrıca Rusya'nın hipersonik Oreshnik füzesinin Ukrayna'da kullanımını genişletmeyi değerlendirdiğini söyledi. Rus lider Ukrayna ile barışçıl yollarla

0: anlaşmaya varmayı istiyoruz ifadelerini de kullandı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden her ay yaklaşık 20 bin kişinin firar ettiğini savundu. Kimse savaşmak istemiyor dedi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmadığını belirten Putin, ancak Avrupa Birliği'nin bir askeri ittifaka dönüştürülmemesi gerekir dedi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'e açık mektup gönderdi. Yüz yüze görüşme teklifinde bulundu. Kremlin ise Zelenski'nin Moskova'ya istediği zaman gelebileceğini açıkladı. Görüşmenin sadece Rusya'ya gerçekleşebileceği belirtildi. Bu açıklamalar, Rusya lideri Putin'in açıklamaları, Ukrayna'nın şiddetli İHA saldırılarının hemen ardından St. Petersburg kentinde ekonomi forumunda Putin tarafından yapıldı. Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden en üst düzey katılım gerçekleşeceği teyit edildi efendim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını belirtti.
1: Zirveye katılıp katılmayacağı merak konusuydu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılacak.
2: Başkan, bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak.
1: Rubio NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi verdi. ABD Başkanı'nın zirveye katılacağını duyurdu. Zirvenin kritik bir toplantı olduğunu belirtti.
2: NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum.
1: ABD Dışişleri Bakanı Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi. Ülkesinin hala ittifakın bir üyesi olduğunu hatırlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Trump'ın katılacağını duyurmuştu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etmişti.
3: Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay birkaç kez telefonda görüştüler ve her görüşmede katılacağını belirtti.
0: Yunan basını bir kez daha Atina'nın Türkiye endişesini kaleme aldı efendim. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi için hazırlıklar sürerken Yunanistan'ın gözü yine Türkiye'de. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir video Atina'nın gündemindeydi.
4: Kısacık bir görüntüsü bile endişelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda görülen Hava Soj elektronik harp uçağı Atina'yı tedirgin etmeye devam ediyor. Yunan basını bir kez daha Atina'nın yeni korkusunu yazdı. Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü için video hazırlamıştı. Henüz envanterde olmayan Hürjet'le insansız muharip uçaklar Kızıl Elma ve Anka 3 de videoda yer almıştı. Hava Soj elektronik harp uçağına da yer verildi. Analizde platformun görüntüsüne dikkat çekildi. Bu sistemin Türkiye'ye erken ihbar, istihbarat toplama ve karmaşık hava harekatları yürütme kabiliyeti sağlayacağı belirtildi. Kamikaze İHA ve balistik füzelerin geliştirilmesiyle birleştiğinde sadece Atina'yı değil İsrail'i de ciddi şekilde düşündürmektedir denildi. Yunan medyasından Geopolitiko, Türkiye'nin savaşların uzun süreli, çok boyutlu ve teknolojiyle ekonominin belirleyici olduğu yeni döneme hazırlandığını yazdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselen hamleleri ise Yunanistan'ı gizli hazırlığa itti. Parapolitika'nın analizine göre Atina, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine hazırlanıyor. Türklerin planlarını bozmak için NATO kritik bir fırsat ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın mavi vatan doktrinini ittifak gündeminde tartışmaya açmaya çalışması bekleniyor. Öte yandan gözü sürekli Türkiye'de olan Yunanistan'da Atina'yı rahatlatan bir gelişme de konuşuluyor. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin hazırladığı yasa tasarısının Ekim ayına ertelendiği iddia edildi. Atina bu ay içinde meclise getirilmesi beklenen tasarının yaz aylarında Türk-Yunan ilişkilerinin gelmesini bekliyordu. Yunan Katimerine gazetesi Atina'yı geren tasarının Ekim ayına ertelendiğini yazdı. Gazete, erteleme kararını bürokratik nedenlere bağladı. Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde yeni bir gerginlik yaşanmasını istemediğini ileri sürdü.
0: Ankara Valiliği, Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesine ilişkin genelge yayımladı. Zirve süresince bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel izinli sayılacak efendim. Güvenliği riske sokacak etkinliklere de izin verilmeyecek. Detayına bakalım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin tedbirler açıklandı. Genelge Ankara Valisi Yakup Can Polat imzasıyla yayımlandı. Buna göre bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İzin Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle ilçeleri sınırları içerisindeki personeli kapsayacak. Zirvede görevli olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Ayrıca bu tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak. Güvenliği riske sokacak etkinliklere de izin verilmeyecek. Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak. Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacak.

0: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin örnek daireler ilk kez görüntülendi. Ankara'da hazırlanan örnek konutlar yeni projelerde vatandaşlara sunulacak yaşam alanlarına dair ipuçları da verdi efendim. Başvuruları 15 Haziran'da başlayacak projede konutlar 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle satışa çıkacak.
1: İşte TOKİ'nin satışa sunacağı yeni konutlardaki yaşam alanları. Ankara'nın Sincan ilçesinde hazırlanan örnek daireler kameralara yansıdı. 2+1 olarak tasarlanan örnek konutlarda ayrı mutfak, geniş salon, çocuk odası ve yatak odası yer alıyor. Kiler dolabı ve duşakabin gibi detaylar da dairelerde dikkat çekiyor. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda ısı, ses ve su yalıtımı ön planda tutuldu. Projede çocuk oyun alanları, otoparklar ve sosyal donatı alanları da bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu proje kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken aylık taksitlerin yaklaşık 18 bin liradan başlaması öngörülüyor.
0: İletişim Başkanlığı tarafından Çocuk Cimer platformu hayata geçirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini Cimer'e göndermelerini bekliyoruz dedi.
2: Biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi Cimer'e göndermenizi bekliyoruz.
3: Çocuk Cimer platformu hayata geçti. Çocuklar dünyayı yetişkinlerden farklı görüyor, farklı fikirler sunuyor. Bu fikirler Cimer aracılığıyla hayata geçiyor.
2: Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil. Aynı zamanda Cimer demek, önerilerinizi iletmeniz demek.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Cimer'e Renk Kat Resim Yarışması ödül törenine katıldı. Duran, Cimer'in 2019, 2021 ve 2025'te altın pusulu ödülü aldığını söyledi. Yapılan başvurulara ilişkin son bilgileri paylaştı.
2: 2025 yılında Cimer'e 5 milyon 525 bin başvuru olmuş. Bu başvuruların %96.98'i cevaplandırılmış ve cevaplandırma süresi 12 gün.
3: Duran 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'ne de değindi. Filistin ve Lübnan başta olmak üzere hayatını kaybeden on binlerce çocuğu hatırlattı. Konuşmasının ardından Cimer'e Renk Kat yarışmasına ilk ve ortaokul kategorisinde katılan ve ödül almaya hak kazanan 6 öğrenciye ödüllerini verdi. Burhanettin Duran daha sonra çocukların yarışma için gönderdiği eserlerin yer aldığı sergiyi de gezdi. Bu arada organizasyonda çocuklara bir de sürpriz vardı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı çocuklarla buluştu. Gezer Avcı hem tecrübelerini paylaştı hem de sorulara cevap verdi.
0: Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay çocuk hükümlülerin eğitimlerine verilen desteğin artması için yeni bir protokol imzaladı. Protokolle çocuk hükümlülere verilen eğitim desteği genişletildi. Denetimli serbestlikten faydalanan çocuklar da kapsam içine alındı.
4: Protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ile denetimli serbestlik yükümlülüklerinin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususlarında işbirliği kapsamına alınmıştır.
5: Çocuk tutuklu ve hükümlülere verilen eğitim desteğinin kapsamı genişletildi. Cezaevinde devam edecek gelişim atölyeleriyle hükümlü çocuklar desteklenecek. Böylece cezaları bittiğinde sosyal hayata entegrasyonları çok daha kolay olacak.
4: Çocuk hükümlü ve tutuklar için kurulan 6 çok programlı Anadolu Lisesi'nde 256 çocuğumuz örgün eğitimlerini halen sürdürmektedir.
5: Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında çocuk hükümlülerin desteklenmesi adına protokol imzalandı. Protokolle ceza infaz kurumlarında çocuklar için gelişim atölyeleri kurulacak. Çocuklar bu meslek atölyelerinde eğitim alacak. Denetimli serbestlikten faydalanan çocuklar da kapsam içinde olacak.
6: Biz bir iyilik köprüsüyüz. Biz milletimizin yardım eliyiz ve ceza infaz kurumlarındaki ya da denetimli serbestlikteki her bir genç, her bir çocuk, her bir bir bebek, her bir kadın, her bir kişi aslında bizim için çok önemli bir hedef. Topluma yeniden kazandırmak adına.
5: Programda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin gelişimi ve sosyal entegrasyonu için atılan adımlara değindi. Akademik başarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.
4: Ceza infaz kurumlarımızda 80.978 hükümlü ve tutuklu orta öğretimden doktora düzeyine kadar çeşitli eğitim programlarına katılmakta, sınavlara girmektedir.
5: Hükümlüler ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerden de faydalanabiliyor. Öyle ki okunan kitap sayısı 2026'da 1,5 milyona yaklaştı.
4: Adalet Halk Kütüphanesi ve kütüphane işbirlikleri sayesinde hükümlü ve tutuklar 24 milyon kitabın yer aldığı yaygın bir kaynak havuzuna erişmektedir. Kitap okuma oranları her yıl düzenli olarak artmakta olup 2026 yılında toplam 1.340.953 kitap okunmuştur.
0: İstanbul'un en önemli sulak alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü'nde ortaya çıkan görüntüler çevre felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde Marmara Denizi'nin mavisiyle kahverengiye dönen göl yan yana görüntülendi. Ortaya çıkan tablo yıllardır kirlilik tartışmalarının odağındaki bölgede gözleri bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve çevre çalışmalarına çevirdi. O görüntülere bakalım.
1: Görüntüler İstanbul'dan. Bir tarafta Marmara Denizi'nin mavisi, diğer tarafta ise rengi değişmiş, adeta lağım suyunu andıran Küçükçekmece Gölü. Drone kamerası yükseldikçe ortaya çıkan manzara çevre adına endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Gölün bazı bölümlerinde suyun rengi tamamen kahverengiye dönmüş durumda. Özellikle dere ağızları ve künk çıkışlarının bulunduğu noktalarda kirlilik çok daha net görülüyor. Kameralara yalnızca renk değişimi değil, suyun yüzeyinde oluşan yoğun köpük tabakaları da yansıyor. Çevreye yayılan ağır kokuysa sorunun artık gizlenemeyecek noktaya geldiğini gösteriyor. Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nü ayıran ince kara şeridinin iki yanında adeta iki farklı dünya var. Bir tarafta mavi, diğer tarafta kahverengi. Ortaya çıkan bu tablo İstanbul'un çevre yönetimi açısından ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Son günlerde kirlilik şikayetleriyle gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'nde kalıcı çözüm üretilememesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Gölü besleyen hatlar, atık su kaynakları ve altyapı sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken vatandaşlarsa her geçen gün ağırlaşan manzaraya tepki gösteriyor. Uzmanların uzun süredir uyardığı ekolojik risklerin artık gözle görülür hale geldiği bölgede gölün geleceğine ilişkin kaygılar da büyüyor. İstanbul'un en önemli doğal alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü'nde ortaya çıkan bu görüntüler çözüm bekleyen çevre sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Şimdi gözler yıllardır tartışılan bu kirlilik tablosuna karşı İstanbul

0: Büyükşehir Belediyesi'nin atacağı adımlardı.
1: Şimdi bu görüntülerin tam tersi bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi sürüyor zira. Öyle ki açık mavi ve turkuaz tonları görenlere hem bu nasıl oluyor dedirtiyor hem hayrete düşürüyor efendim. Zaman zaman yunus balıklarının da görüldüğü turkuaz rengindeki boğazın elbette ki bir nedeni var. O nedene bakalım.
2: Bu durum bizim fitoplankton adını verdiğimiz tek hücreli mikroskobik canlıların ortamda aşırı üremesinden kaynaklanan bir durum.
0: Mavinin en güzel tonu turkuaz İstanbul Boğazı'nı süslemeye devam ediyor. Peki her yılın belirli dönemlerinde bu olay neden gerçekleşiyor?
2: Daha önceki yıllarda özellikle İzmit Körfezi'nde, Silivri, Büyükçekmece bölgelerinde deniz suyundaki renk değişimleriyle alakalı birçok haber medyaya düşmüştü. Aslında bu renk değişimleri fitoplankton adını verdiğimiz bu canlıların içerdikleri pigment maddelerinden dolayı kaynaklanmaktadır.
0: İstanbul'da her yıl ilkbaharın sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında belirli dönemlerde görülen turkuaz renk değişimi bu yılda etkisini gösterdi. Boğazın özellikle Karadeniz'e açılan bölümünde suyun renginin açık mavi ve turkuaz tonlarına dönüşmesi dikkati çekti. Kartpostallık görüntülerin oluşturduğu bu boğaz görüntüsü bunun bir doğa olayı olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.
2: Son dönemde İstanbul Boğazı'nda gördüğümüz durum birazcık daha değişik. Bizim fitoplankton alt grupları içerisinde yer alan kokolitoforlardan Emiliana huxleyi dediğimiz türün aşırı üremesinden kaynaklı bir durum. Emiliana huxleyi dediğimiz türün etrafında kireçli plakalar bulunmakta ve bu tür aşırı ürediği zaman bu kireçli plakalar deniz suyunda turkuaz rengi, bazen de daha yoğun olduğu zaman süt rengi bir görünüm oluşturmaktadır.
0: Uzmanlara göre bu renk değişimi bir türün artışından kaynaklanıyor ve önümüzdeki yıllarda da belirli dönemlerde bunun süreceği öngörülüyor.
2: Tabii ki son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle beraber bu aşırı üreme olaylarına daha sık rastlamaktayız ve bunların süresi daha da uzamakta. Muhtemelen görmeye devam edeceğiz bu dediğim gibi sürekli tekrarlayan bir döngü gibi gözüküyor İstanbul Boğazı'nda.
0: Öte yandan zaman zaman yunus balıklarının da su yüzeyinde görüldüğü anlar boğazın turkuaz tonuyla ahenkli dans oluşturuyor.
2: Ekosistem açısından tabii ki tehlikeli bir durum yok. Bu dediğim gibi doğal, her yıl gördüğümüz olaylar biz deniz bilimciler olarak.
1: 28 yaşındaki Gamze Yıldız grip şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybetmişti. Acılı ailenin günlerdir sürdürdüğü adalet nöbeti sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü incelemelerin ardından ailenin önünde eylem yaptığı özel tıp merkezi kapatıldı.
0: İddiaya göre alerjisi olduğu halde uygulanan yanlış serum tedavisi sonrası hayatını kaybetti. Geride ise acılı bir aile ve cevabını bekleyen sorular kaldı. Gamze'nin ölümünün ardından günlerdir tıp merkezinin önünde seslerini duyurmaya çalışan aile önemli bir gelişmeyle karşılaştı. Sağlık Bakanlığı'nın incelemeleri sonrasında özel tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu. Kararın ardından gözyaşlarıyla konuşan aile yaşadıkları duyguyu tek cümleyle anlattı.
3: 19 gün eylem yaptık. Eylemimizin sonunda dün müfettişler geldi. Bugün de kapatma kararı alındı. Saat 6'ya kadar müsaade edildi. 6 civarı da kapatıldı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama tabii ki de bir nebze de olsa içimize bir su serpti.
0: Aileye göre bu karar tesadüfen alınmış bir karar değil. Yapılan şikayetler, incelemeler ve denetimlerin ardından devlet harekete geçti.
3: Eminim ki zaten İl Sağlık Bakanlığı da bunu araştırmıştır. Kapatmayı öyle karar vermişlerdir.
0: Gamze'nin yakınları şimdi gözlerini adli soruşturmaya çevirmiş durumda. Çünkü onlar için asıl mücadele bundan sonra başlayacak.
4: Bundan sonraki süreçte en ağır cezaları almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Acılı aile yalnızca kızlarını kaybetmenin yasını tutamadı. Baskı ve tehditlerle de karşılaştıklarını öne sürdü. Ailenin anlattığına göre eylemler başlamadan önce yaşanan bir olay hafızalardaki yerini koruyor.
4: Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde orada bir beyefendi silahını gösterdi. Ben polisim, seni vururum, git buradan diye.
0: Kapatma kararı aileye bir nebze olsun nefes aldırdı. Soruşturma sürüyor.
1: İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın dosyası yeniden açılmıştı. Derinleştirilen soruşturmada

0: Dönemin olay yeri inceleme ekibi komiser olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan bir şüphelinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi. Dönemin olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli eylemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma 8 yıl sonra yeniden açılmıştı. 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almıştı. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Avcılar'da bir kafeye gelen müşteri sipariş verdikten sonra tartışma çıkardı. Tezgahtaki malzemeleri etrafa savurdu. Taşkınlık yapan müşteri hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Parayı tezgaha fırlattı. Kasiyer tepki gösterince ortalığı birbirine kattı. Olay İstanbul Avcılar'da bulunan bir kafede yaşandı. İş yerine gelen müşteri limonata siparişi verdi. Müşteri ödeme yaparken parayı tezgaha fırlattı. Bunun üzerine kafede çalışan kadınla müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Müşteri tezgah üzerinde bulunan malzemeleri yere fırlattı. Kafedeki eşyalar bir anda etrafa saçıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheli iş yerinden uzaklaştırıldı. Kafe çalışanı kadın, şüphelinin giderken kendisini tehdit ettiğini belirterek polise şikayette bulundu.
2: Limonatayı fırlattı kafamıza.
1: Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kafede taşkınlık çıkaran şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın heyecanı hız kesmeden devam etti efendim. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce sporcu okçular vakfının tesislerinde hedefi tam isabet vurmak için yarışırken milli okçumuz Mete Gazoz da müsabakalarda yerini aldı.
3: Oklar hedefe kilitlendi. Fetih Kupası'nda heyecan ikinci gününde de devam etti.
4: Hedef alındı, yaylar gerildi, oklar bırakıldı. Profesyonel sporcuların atışları gün boyu farklı kategorilerde devam etti.
3: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın ikinci gününde Okçular Vakfı tesisleri dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlamaya devam etti. Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olarak kabul edilen dev organizasyonda 51 ülkeden gelen yüzlerce sporcu klasik yay, makaralı yay ve geleneksel okçuluk kategorilerinde kıyasıya mücadele verdi.
5: Tabii biz burada bize olan emaneti gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Kadim sporumuz okçuluğu yaymaya, genişletmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu organizasyonda dünyada belki de bir anlamda tek sayılabilecek en büyük sivil okçuluk organizasyonu diyebileceğimiz bir organizasyon.
3: Modern ve geleneksel okçuluğun aynı çatı altında buluşturulduğu organizasyon sadece bir spor müsabakası değil. Aynı zamanda farklı kültürleri ve yüzyıllardır süre gelen okçuluk geleneğini İstanbul'da bir araya getiriyor.
6: 800'e bir sporcu katılımı var. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'ya ve Balkanlara uzanan çok yoğun bir katılım gerçekleştiriyoruz bu sene. Sizler de gördüğünüz üzere bu Dünya Sivil Okçuluk Organizasyonu en büyüğü aslında. Hem modern okçuluğun hem de geleneksel okçuluğu bir arada yarıştırmamızın büyük gururunu yaşıyoruz.
3: Müsabakaların ikinci gününde gözler bir kez daha milli okçumuz Mete Gazoz'un üzerindeydi. Tokyo Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Fetih Kupası'nda hedefe odaklanırken hem yerli hem yabancı sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
7: Bu sene 14'ünü buluyorsunuz ki ben bu 14'ün 14'ünde de burada vardım. Ve gerçekten de her sene geldiğimiz zaman şunu söylüyorum, daha iyisi olamaz diyorum ama her bir sonraki sene çok daha iyisi oluyor. Yani bakalım, hafta çok iyi başladı bugünle beraber. Umarım pazar gününe kadar aynen bu şekilde daha üstüne koya koya gideriz.
3: Dünya sıralamasına puan veren organizasyon özelliğiyle dikkati çeken Fetih Kupası, sporcular için...

0: Prestijli bir mücadele olmanın yanında uluslararası kariyer açısından da önemli bir fırsat sunuyor.
1: Sonuçlar artık gelmeye başladı ve gerçekten işte Kore'den, Türkiye'den, Asya ülkelerinden ve Arap ülkelerinden birçok sporcu var. Bunların kıyasiye mücadelelerini şu anda heyecanlı bir şekilde takip ediyoruz.
0: İstanbul'da tarihle sporun buluştuğu organizasyonda mücadeleler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şampiyonlarsa 7 Haziran'da düzenlenecek, ödül töreninde belli olacak.
2: Sıfır Atık Haftası kapsamında bu kez adres Haliç'te efendim. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler küreklere sarıldı. Haliç'in ortasındaki adacığa çıkarak çevre temizliği yaptı. Toplanan her atık çevre kirliliğine dikkat çekmek için verilen bir mesaja dönüştü. Temizlik çalışmasının yanı sıra geri dönüşüm atölyeleri ve sürdürülebilirlik etkinlikleri de düzenlendi. Amaçsa çevre bilincini kampüs sınırlarının dışına taşımak.
3: Kimi kürek çekti, kimi eldivenlerini takıp çöpleri topladı. Sıfır Atık Haftası'nda Haliç'te farklı görüntüler vardı. Haliç Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve akademisyenler adacığa ulaşarak çevre temizliği yaptı. Sadece kıyıda değil, suyun içinde ve ulaşılması zor noktalarda da atıklar toplandı. Etkinliğe katılanlar çevreye saygının belli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Hafta boyunca düzenlenen sergi ve atölyelerde ise geri dönüşümün günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için farkındalık çalışmaları yapıldı. Verilen mesaj neydi? Daha temiz bir çevre için sorumluluk sadece kurumların değil, herkesin omzunda.
2: Ve böylece moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Biz ardımızdan analiz sentezli Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
2: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter. Her sabah olduğu gibi analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Elbette Ankara gündemi diyeceğiz, muhabir bağlantılarımız olacak ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'nın kara gün dostuyuz dedi. Hemen ayrıntılarına bakalım. Külliye'de bugün Nijer Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Dün bir araya geldi Erdoğan, mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Ardından hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Daha sonra iki lider karşılıklı anlaşmaların ardından kameralar karşısına geçti. Ortak bir basın açıklaması yaptılar. Erdoğan Afrika ülkeleriyle olan eşit ortaklık ve kazan kazan ilişkisi ilişkisine ayrıca vurgu yaptı. Bir diğer başlık, Trump'tan bir açıklama yine. Hamaneli görüşmem dedi, anlaşma olursa yetkililerle görüşürüm ifadesini kullandı. İran'la müzakere süreci devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran Savaşı ile ilgili yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Mujtaba Hamaneli ile görüşmek istemediğini söyledi, ancak bir anlaşma olursa İranlı yetkililerle görüşebileceğinin de altını çizdi. Evet, bir diğer başlıkla devam edelim. Antalya'nın parası Özgür Özel'e akmış başlığı. Muhittin Böcek'ten adaylık rüşveti itirafı gelmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma kurulu talimatının ardından CHP'li belediyelerle ilgili inceleme başlatılacak. Ve tam bu süreçte de CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3. kez savcılığa başvurdu ve ek ifade verdi. Ek ifadesinde yer alan ifadelerden biri de Özgür Özel'le ilgili para trafiğini tek tek anlattığına ilişkin Muhittin Böcek'in ek ifadesi Özel'in kabusu olacak gibi görünüyor. TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut projesi 18 bin lira taksitle ev alma fırsatı sunuyor. TOKİ'den ortak gelirli, gelirliğe yeni konut hamlesi geldi. Orta gelirliğe Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı, hatırlayacaksınız. 64 ilde yaklaşık 20 bin konuttan kurasız açık satışla vatandaşlara sunulacağı açıklamasını yapmıştı kurum. Kampanyada peşin indirim ve 72 ay taksitle ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Daha detaylı bir şekilde konuşacağız elbette analiz sentez sırasında. Süresiz nafaka uygulaması kaldırıldı. Dün beklediğimiz önemli gelişmelerden biriydi. Analiz sentezde konuşarak başlamıştık. 9 ay sonra yürür.

gireceğinin altını çizelim. Uzun süredir tartışılan bir konuydu. Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Dün bununla ilgili bir bilgi bekleniyordu. Yüksek Mahkeme toplantısında süresiz nafaka uygulaması oy çokluğuyla iptal edildi. Düzenleme 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Meclis yeni nafaka yasası hazırlayacak. Tabii onun da detayları.

0: yerlerinden biri haline geldi. Sıfır Atık Festivali kapılarını İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda açıyor olacak. Sıfır Atık Forumu bugün itibariyle başlıyor. Çevre iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında dünyanın en kapsamlı uluslararası buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Tüm dünyanın kabul ettiği bir proje olan Sıfır Atık Projesi. Forumun tanıtımı gerçekleştirildi ve bugün de Emine Erdoğan katılacak. Evet, ilk başlığımız vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü demiştik. Detaylarına bakalım.
1: Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz.
2: Savunma sanayi başta olmak üzere birçok konuda anlaşmalar imzalandı. Terörle mücadelede Türkiye'nin desteği vurgulandı.
1: Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.
3: Biz savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımız için endişelenebiliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı talimat verip siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size zat-ı devletlere çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahmani Çiyani'yi külliyede kabul etti. Kendisini resmi törenle karşılayan Erdoğan, ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı. Ardından iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrika kıtasıyla eşit ortaklık ve kazan kazan ilişkisine de ayrıca dikkat çekti.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
2: İkili ilişkilerinde masaya yatırıldığı Türkiye-Nijer görüşmelerinde iki lider ticari ve ekonomik ilişkileri de masaya yatırdı. İki ülke arasındaki fırsatlar detaylıca ele alınırken Erdoğan eğitim konusuna da ayrıca değindi.
1: Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Türkiye Maarif Vakfımız, başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700 aşkın öğrenciyi eğitim veriyor. 300'ü Türkiye bursları ile olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki işbirliğimizin seyrinden memnunuz.
2: İki ülke arasında ekonomik, ticari, eğitim ve askeri alanlarda imzalar atıldı. Ardından konuk Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemekte iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tekrar bir araya geldi.
0: TR24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
4: Günaydın Elif Hakkı Yakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Evet, umarız haftanın son günü güzel haberler vererek geçer diyelim. Hızlıca başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Arınma Kurulu talimatı vermişti. Ardından da yeni gelişmeler de oldu. Muhittin Böcek'in yaptığı

0: ek ifade var. İsterseniz bunların detaylarıyla başlayalım.
1: Şimdi bir tarafta tabii arınma çağrıları var. Diğer tarafta da sürekli olarak soruşturmalara yönelik ek ifadeler konuluyor. Mesela bunu daha öncesinde biz Özkan Yalın'da da görmüştük. Özkan Yalın biliyorsunuz önce bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Daha sonrasında da itirafçı olmuştu. Şimdi son olarak da Antalya bölgesinden Muhittin Böcek'ten geliyor haber. Muhittin Böcek tekrar ek ifade verdi. O ek ifadesiyle beraber aslında bakarsanız biraz daha sürecin aydınlanması bekleniyor o ek ifadelerle. Çünkü ne zaman CHP'de birisi ek ifade vereceğim ben dese altından daha farklı şeyler çıktı. Ya bu zamana kadar ilk başta yok ben yapmadım, etmedim, duymadım, görmedim, bilmiyorum. Yani 3 maymun. 3 maymunu oynayan kim varsa daha sonrasında o 3 maymunu oynayanlar çıkıp da ben ek ifade vereceğim dediklerinde aslında bakarsanız biz işin hiç de o 3 maymun tablosunda olduğu gibi görülmediğini çok net bir şekilde anlamıştık. Bunun en taze örneklerinden bir tanesi Özkan Yalın örneğidir. Tabii Muhittin Böcek de ek ifadesini verdi. O ek ifadedeki bazı detaylar önümüzdeki günlerde yine çeşitli soruşturmalarda yol açıcı özellikler de taşıyor. Özellikle tabii burada baktığımız nokta ne? Şaibeli Kurultay davası. Şaibeli Kurultay davasının hukuk ayağında mutlak butlan kararı çıktı ama ceza ayağı hala devam ediyor. 1 Temmuz'da dava görülecek başkent Ankara'da. O ceza ayağıyla alakalı da aslına bakarsanız Muhittin Böcek'in ifadelerinin dava dosyasına eklenebileceğini de bir kez daha belirtelim. Çünkü bütün bu delege pazarlıkları, işte kim kime ne kadar para verdi, kim oyunu ne kadar miktar üzerinden değiştirdi ya da satılığa çıkarttı. Bunların hepsi aslına bakarsanız bu ifadelerle beraber derinleşiyor ve anlaşılıyor. Elif Hakkaya Kutar.
0: Evet. Devam edelim. Tabii bir taraftan diplomasi trafiği de yoğun bir şekilde devam ediyor. Az önce detaylarını aktardık. Cumhurbaşkanı Nijer Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi. Aynı zamanda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsterseniz Ankara'daki yoğun diplomasi trafiğinin detaylarını da alalım sizden.
1: Tabii Ankara'da diplomasi trafiği ilk haberimizden de anlaşıldığı üzere aslına bakarsanız en üst seviyede devam ediyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hala temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'dan misafirini ağırladı dün itibariyle. Abdurrahmani Chiani'yi kabul etti. Özür dilerim isminde tam olarak söyleyelim. Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmani Chiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Önce resmi tören düzenlendi. Daha sonrasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Daha sonrasında da iki lideri biz kameraların karşısında gördük. Erdoğan'ın az önce dinlediğimiz açıklamaları içerisinde altı çizilen iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi bir kere eşit ortaklık mevzusu. Eşit ortaklık konusu önemli. Karşılıklı güven ve karşılıklı saygı vurgusu buradaki önemli noktalardan bir tanesiydi. Çünkü bugüne kadar Avrupa'nın Afrika'ya bakışının tam zıttı bir bakış olduğunu söyleyebilir. Tam zıttı ama doğru bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Türkiye'nin kısa sürede Afrika'daki jeopolitik derinliğini arttırmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin sadece Afrika'ya değil, Türkiye'nin bütün iş yapabileceği, bütün ortaklık yapabileceği ülkelere karşı bakışının aslına bakarsanız bir özeti halinde. Şimdi eğitim alanı önemli. Eğitim alanında Maarif Vakfı orada 12 okulda 1700'den fazla öğrenciye zaten eğitim veriyor ama önümüzdeki günlerde bu okulların sayısının arttırılabileceğinin de sinyallerini aldık biz. Diğer taraftan savunma sanayi yine önemli başlıklardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Nijer arasında savunma sanayi alanında da yeni adımların atılabileceği vurgulandı liderler tarafından. Güvenlik meselesi zaten Afrika'da biliyorsunuz pek çok noktada güvenlikle alakalı Türkiye gerekli destekleri veriyor. Madencilik, sağlık alanları yine değerlendirilen başlıklar arasındaydı. Yatırım fırsatları, çok dev yatırım fırsatları var Türkiye için Afrika kıtasında ve Türkiye'de bunları değerlendirmek istiyor. Bununla alakalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: sürekli olarak bir araya geldiği liderlerle bu konuyu detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Önümüzdeki süreçte girişimcilerimiz için de iş dünyası için de Nijer'de yeni fırsatların doğacağının sinyallerini aldık diyebiliriz dünkü görüşmede.
1: Peki, şimdi dün tabii Perşembe'de dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Oranın detaylarıyla devam edelim.
0: Şimdi bir kere basın bilgilendirme toplantısının yeri önemli. Basın bilgilendirme toplantısı İzmir Çiğli'de 2. Anajet Üssü Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Neden? Çünkü Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Yani bu büyük bir gurur. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ve İzmir Çiğli'de Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Özellikle sınırlarda yakalananlar ve terörsüz Türkiye süreciyle alakalı detaylar buradaki önemli başlıklardan bir tanesiydi. Öncelikle terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki bütün gelişmeler yakından takip ediliyor Kahraman Mehmetçik tarafından ve 6 terörist Elif Hakkı Öktar son 2 hafta içerisinde terör örgütü PKK'dan kaçarak Kahraman güvenlik güçlerimize teslim oldular. Bu mesela çok önemli bir detay. Diğer taraftan sınırlardaki güvenlik meselesi tabii ki Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden bir tanesi. Orada da sürekli olarak sınır mesela yasal dışı yollarla geçmeye çalışanlar engelleniyor. Sınır geçerken yakalananlar var. Bir de orada bazı teröristlerin sınırda yine yakalandığı bilgisi var. 7 terörist de sınır geçmeye çalışırken yine kahramanlarımız tarafından yakalandı. Bu da önemli bir detay. Şimdi karışmasın. 6 PKK'lı terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldular. Orada bir çözülmenin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Güvenlik güçleri sahada terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Sınırda yine orada komandolarımız, Kahraman Mehmetçiğimiz göz açtırmıyor. 7 terörist sınırda bu kez sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Pek çok yine aslına bakarsanız girişimde bulunan kişi de engellendi ama bu engellenenler arasında o 7'sinin terörist olması önemliydi. Diğer taraftan da tabii ki bölgesel gelişmeler yine Milli Savunma Bakanlığı'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bölgesel meseleler dediğimizde tabii ki İsrail orada çok ayrı bir yerde. İsrail ile alakalı uluslararası baskının arttırılması gerektiğini söyledi Milli Savunma Bakanlığı. Uluslararası baskı artarsa, İsrail burada köşeyi sıkıştırırsa Gazze'deki zulmün azalabileceği ve oradaki masumların da hayatlarına devam edebileceği yönünde bir görüşü vardı güvenlik kaynaklarının. Diğer taraftan ABD-İran Savaşı ile alakalı da Türkiye'nin arabulucu rolüne bir kez daha dikkat çekildi ve bir an evvel bu sürecin kalıcı barışla beraber noktalanması gerektiği vurgulandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bu arada bu konu başlığına başlarken ne demiştik? Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü demiştik. Dün gerçekten İzmir Çiğli'de çok güzel görüntüler vardı. Evet. Hafta sonu İzmir Çiğli'de havacılıkla alakalı çok önemli bir organizasyon yapılacak. Vatandaşlara da açık olacak. Cumartesi ve pazar günleri ekibimiz de orada olacak. Eğer ki İzmir'de yaşayanlar hafta sonu ne yapacağım diye düşünüyorlarsa çok fazla düşünmesinler. İzmir Çiğli'ye bir gitsinler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor. Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında hemen oraya dönüyoruz.
2: Refahın korunmasına ve ilerletilmesine yönelik gayretlere çok büyük katkı sunacaktır. Buna inancımız tam. Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli kardeşim Rahman'ı güçlü bir biçimde inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, 12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş yeni bir döneme girmiştir. Ve Türkiye bunun çok güçlü bir destekleyicisi olmuştur. Biz bundan çok memnunuz. Sayın mevkidaşım Rahman, göreve başlamasının ardından ilk ikili resmi yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta ülkemize yapmıştır. Ardından kendisini 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında

0: da ülkemizde de ağırlama fırsatımız oldu. Bangladeş'te son dönemde bakan düzeyinde gerçekleştirilen diğer karşılıklı ziyaretlerden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yoğun temas trafiği ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak irademizi de güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Değerli kardeşim de açıklamasında ifade ettiler. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi, uluslararası kuruluşlar kapsamındaki işbirliğimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. İkili ticaret hacmimizi 1.3 milyar dolar düzeyinden 2 milyar dolara yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları da ayrıca ele aldık. Başta savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğimizi geliştirmeye yönelik atılabilecek adımlar mevcut. Bunların da teker teker üstünden geçtik. Tüm bu hususları kıymetli kardeşimle kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Ayrıca bugünkü ziyaretin vesilesiyle Bangladeş Kültür Bakanı Sayın Nitay Roy Chowdhury ile kültürel varlıkların korunması alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladık. İnsanlığın ortak mirasına sahip çıkma kararlılığımızın göstergesi olan bu metnin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Bangladeş üyesi olduğu bölgesel ve uluslararası platformlarda geniş işbirliği ağına sahip müstesna bir ülke, küresel güneyin güçlü bir sesi, Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik öneme haiz bir ülkedir. Bugünkü görüşmemizde uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşumuzu ve işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Bangladeş, küresel sınavların arttığı bu dönemde omuzlarında muazzam bir insani sorumluluk taşımaktadır. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingya'ya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve işgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugün öğleden sonra değerli kardeşimle beraber Cox Bazar'da bulunan mülteci kamplarına gideceğiz. Sahadaki durumu bizzat yerinde görme imkanımız olacak. Ayrıca TİKA, AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı gibi kurumlarımızın yürüttüğü faaliyetleri inceleme imkanımız olacak ve inşallah Sahra Hastanemizde ziyaret edeceğiz. Rohingyaların durumunun iyileştirilmesine yönelik insani yardımlarımızı sürdürürken güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerini desteklemeye de devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahının tesis edilmesi dış politikamızın Türkiye olarak en temel öncelikleri arasında yer almakta. Günümüzde bölgesel çatışmalar, küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı. Bu çerçevede İran Savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden ayrıca zaman zaman görüyorsunuz derin endişe de duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplumda savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Kıymetli basın mensupları, Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir. Değerli basın mensupları, Bangladeş'te çok boyutlu işbirliğimizin kapsamı, köklü tarihi bağlara sahip iki kardeş ülkenin ortak vizyonuna yakışır şekilde geniş bir yelpazeye yayılmakta. İlişkilerimizi yeni projelerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı pekiştirmek için ortak irademizi somutlaştıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli kardeşim Sayın Rahman'a nazik daveti ve heyetime gösterilen içten misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Thank you, Excellency. With that, we conclude our joint press conference today. I thank both the ministers for being with us today.
2: İki dışişleri bakanına bizimle birlikte oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize de odada kalmanızı rica ediyorum.
3: Kısa bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Platin, Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda, sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin, Haziran sayısı tüm bayilerde.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Günaydın Melik Yiğitel, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, selamlar.
0: Selamlar. Biraz baş başa başlayacağız. Sonrasında konuklarımız olacak. Mayıs ayı enflasyon verisini de bekliyoruz. Buyurun.
1: Ben seni yalnız bırakmam.
0: Evet, aynen. Çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım biraz. Tabii yoğun bir şekilde Ankara'nın gündemi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Şimdi bir öncelikle Salı günü grup toplantısını kim yapacak önümüzdeki Salı günü? Bu gündemdeki konulardan biri. Bir taraftan ara bulucular var, her iki tarafı görüştürmek için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i bir araya getirmek için milletvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmeler var. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma kurulu talimatının ardından da Muhittin Böceğin ek ifadesi var ki işte Özgür Özel ile ilgili para trafiğini de tek tek anlattığına ilişkin ifadesinde sizin tabii ki kulis bilgileriniz de vardır Melik Yiğitel. Buyurun.
1: Evet ya valla ya CHP'de iş hani böyle mutlak butlandan sonra artık böyle taşlar yerli yerine oturur diye beklerken tam tersi mutlak buttan mutlak düğüme dönüştü. Ve bu düğüm bir türlü çözülemiyor. Her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. Bir taraftan süren davalar, yeni ifadeler, ek ifadeler. O ek ifadelerle yeni isimler, yeni para trafikleri ve bu iddialar üzerine muhtemelen hazırlanacak yeni fezlekeler. İşte fezlekelerde meclisin tutumunun ne olacağı meselesi. Bir tarafta işte CHP'de bununla birlikte CHP'de başlayan bir arınma meselesi. İşte bir etik komisyonu, komisyon bünyesinde etik kurulu, etik kurulunun bünyesinde iki tane komisyon, biri FETÖ, biri yolsuzlukları araştıracak diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta bu iddialara ya bizi siyaseten derdest etmek için ortaya atılmış iddialar diyen bir Özgür Özel tarafı. Böyle bir tartışma var. Yani tamamen şeyde parti kim yönetecek meselesi üzerinden birbirini karşılıklı suçlamalarla devam eden bir tartışma var. Diğer tarafıyla da bir işin hukuki tarafında bir tartışma var. İşin hukuki tarafındaki tartışma da gelip şeye düğümlendi. Meclis grubunu kim yönetecek meselesine düğümlendi. Şimdi geçen hafta Salı günü Özgür Özel yaptı grup toplantısını. Çünkü meclis başkanı dedi ki ya hala grup başkanı o, bendeki iş tüzük diyor ki grup başkanı her kimse o yapacak diye. Fakat Kılıçdaroğlu cephesi bu tutumu doğru bulmadığını ifade etti. Yani sonuçta grup başkanının genel başkana
0: bu arada,
1: bağlı çalışması
0: araya girip bir şey soracağım
1: ama bu ismin bağlı çalışmadığını söyledi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Tabii. Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması tam anlamıyla bunu ifade ediyor muydu sizce? Çünkü şimdi iki gün önce Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile konuşurken aslında biraz bizi arada bırakan bir açıklamaydı gibi bir söylemde bulundu. Ne dersiniz? Tam olarak aslında grup toplantısını Özgür Özel'in yapacağını, yani grup başkanının yapacağına ilişkin bir açıklama mıydı sizce?
1: Ya şöyle diyor ki kendi aranızda çözün. Aslında işin özeti oydu. Yani ben meclis olarak müdahale olamam, siz kendi aranızda çözün. Ben bu işe müdahale edemem. Biraz özeti oydu.
0: Evet.
1: Şimdi böyle olunca da şimdi bunlar da diyor ki grup yönetimini sen yenilemeden işte ben devam ediyorum. Ben devam ettiğim için de ben karar veririm diyor. Şimdi grup yönetimini yenilemesi için milletvekili çoğunluğu yok Kemal Bey'in. Yani yarın hani grup seçimini yenilediğinde Özgür Özel muhtemelen yeniden seçilecek bu sayısal çoğunlukla. Başka bir formül bulması gerekiyor. Bulabilir mi onu da bilmiyorum. Epey bir zorlamaları gerekiyor. Böyle bir tartışma. Şimdi geldik Salı'ya. Yani bu Salı'ya. Bu Salı iş daha da karmaşık hale geldi. Çok daha karmaşık hale geldi. Çünkü geçen hafta Kemal Bey ben grup toplantısı yapmayacağım dedi. Gelmeyeceğim dedi. Özgür Özel ben yapacağım. Gelin milletvekillerine dedi. Milletvekillerine

0: geldi ve o konuştu. Şimdi Bursalı Kemal Bey ben yapacağım diyor. CHP grubu da diyor ki ya diyor biz çağrı yapmadan gelip konuşamaz. Grup başkan vekillerinin yazı yazması lazım meclis başkanına. Grup başkanını davet etmesi gerekiyor. Grubu toplama yetkisi mecliste grup başkanına ait diyor. Şimdi Kemal Bey'in hukukçuları da diyor ki ya adam genel başkan. Grup başkanı dediniz ona bağlı çalışan bir kişi. Yani onun vekili. Dolayısıyla grup başkanı genel başkana bağlı çalışacaksa bu ona kafa tutacağı anlamına gelmez. Böyle karmaşık karışık bir durumdayız. Ha şimdi diyeceksin ki niye şey detayda yok? Yani iş sözünün detayında yok. Elif muhtemelen kimse hesap edememiş. Yani genel başkan bir grup başkanı seçecek, sonra o grup başkanı ona kafa tutacak. Ben kendi başıma karar vereceğim, müstakil karar vereceğim. Bu durumda da bu yapılır diye iş tüzükte yok. Yani grup başkanı genel başkana bağlı çalışır, nokta. Peki bağlı çalışmazsa ne olur? Yok iş tüzükte. Yani bağlı çalışmazsa görevden alınır. Bağlı çalışmazsa seçim yenilenir. Bağlı çalışmazsa genel başkan onu görevden alıp yerine atama yapabilir. Yok onlar. Yani o yüzden de bu yani bir boşluk biraz da yoruma kaldı bu. Biraz da hukuk yorum işi yani her şeyi oraya derc edemezsiniz. Şimdi ama bana sorarsanız ben mevcut tabloya baktığımda Kemal Bey salı günü gidecek grupta konuşacak. Ona bir engel durum yok. Ama orada şöyle Özgür Özel ve ekibi ve milletvekilleri grup toplantısını boykot ederek, gitmeyerek, karşılamayarak, çünkü normalde genel başkanı, grup başkanı ve grup başkan vekilleri kapıda karşılar. Hı hı. Eşlik eder, meclise sokar, gruba getirir, kürsüye davet eder ve konuşma başlar. Bu prosedür olmayacak. Yani Kemal Bey bir grup başkanı ve grup, yani Özgür Özel ve grup başkan vekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır. Bu üçü grup başkan vekili. Bunlar eşlik etmeyecek. Yani Kemal Bey'e kendi genel merkezdeki yöneticileri muhtemelen eşlik edecek. Genel merkeze gelecek. Yani bir protokol, eşlik etme ve davet bölümü olmaksızın Kemal Bey gelecek. Grupta konuşmasını yapacak. Milletvekillerinin gitmeyeceği, boykot edeceği söyleniyor. Bu durumda kaç vekille yapabilir Kemal Bey grubu? Sanırım ya şu anki tabloya baktığımızda çok 30'u geçecek gibi görünmüyor. Toplam 138 milletvekili var. Böyle bir tablo var. Karışık anlattım çünkü mesele çok karışık. İnan bana Elif ben bu sadeleştirerek anlattım.
1: Evet.
0: Yoksa bu çok daha karışık. Hani böyle derler ya. Dedim ya mutlak düğüm, bildiğin Gordiyon düğümü. Yani
1: öyle oldu gerçekten.
0: Ancak İskender'in kılıcıyla ortadan ikiye ayrılabilecek bir düğüm. Öyle çözülebilecek bir düğüm değil o.
1: Peki Melih Yiğitel, şimdi haber müdürümüz Ömer Çağlak Manisa'da, Özgür Özel'in o gün Manisa'da bir programda olacağına ilişkin bir bilgi olduğunu söyledi. Şimdi yine aynı bayramlaşma programında olduğu gibi aynı gün aynı saatte farklı yerlerde konuşma olasılığı da var bu durumda. Yani tam grup toplantısı saatinde Kılıçdaroğlu kürsüdeyken Özgür Özel de Manisa'da konuşacak olabilir mi?
0: Mümkün. Orada şöyle Ferdi Zeyrek hayatını kaybeden belediye başkanı biliyorsunuz bir elektrik arızasından dolayı hayatını kaybetti. Onu anmaya gideceğiz diyorlar. Şimdi o anma programında doğal olarak konuşma da görünüyor. Yani o tam böyle konuşmayı 13.30'a denk getirdiğinizde Kemal Bey'in kürsü konuşmasına denk geliyor. O ihtimal var mı? Kesinlikle var. Çünkü Kemal Bey'in hamlelerine bakıp boşa çıkaracak hamleler yapıyorlar. İşte mesela geçen hafta cumartesi günü tam aynı saate başka bir miting koydular il başkanlığı önünde. MYK'nın olduğu saatte o MYK koydu mecliste. Yani Özgür Bey MYK'yı topladı. Daha doğrusu Kemal Bey'in resmi MYK'sı Özgür Bey'inki görevden alınmış bir MYK. Ama onlar da işte bizim MYK'mız diyor ama resmi MYK Kemal'in beyinki yani. Kemal ve genel başkan yardımcıları, resmi genel başkan yardımcıları. Ya şöyle yani iki ya Elif ben gazetecilik hayatım boyunca böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Yani parti içi tartışma gördüm. Birbirine res çekme gördüm. Kongrede adaylığı gördüm. Kopup parti kurmayı gördüm. Fakat aynı parti ama ruhen ve fiziken bölünmüş iki parti ilk kez görüyorum. Yani isim aynı, logo aynı ama ruhen ayrı, fiziken ayrı. Ayrı şeyler söyleyen iki kişi. İkisi de kendini özellikle CHP diyor. Bir taraf diyor ki atanmış CHP, biz seçilmiş CHP'yiz. Öbürü arınmış temiz gerçek CHP yöneticileri biziz. Yıllarımızı verdik. Bunlar sonradan geldi. Bu yapıyı ele geçirdi. Harama bulaştı. Diyorlar. Yani böyle karşılıklı birbirini suçluyor. Bu nerede biter? Şimdi mahkemede biter desem hani vardır ya mahkemede bitiyor. Vallahi bitmedi. Yani mahkeme karar verdi ama bitmedi. Bitmiyor yani. Mahkemede de bitmedi. O yüzden yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yani çok karmaşık ve salı günü biz bir şeyle daha karşı karşıyayız. Yani ilginç fotoğraf ve görüntüler göreceğiz. Yani yine bu kez ayrı şehirlerde. Peki geçen hafta cumartesi aynı şehirde aynı saatte iki ayrı semt. Şimdi iki ayrı şehir.
1: Evet. Aslında ne göreceğimizi de çok kestiremiyoruz. Şimdi dediniz ya aslında katılım nasıl olur? Şimdi katılım olmayabilir. Bir de katılım olup protesto da mı olabilir acaba? Çünkü daha önce işte Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili işte malum belki dillendirmek doğru değil. Sloganlar atılmıştı, doğru. Protesto edilmişti. Şimdi bir ihtimal katılmayabilirler Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği grup toplantısına.
0: Komple protesto
1: bir
0: etmek.
1: Bir ihtimal de evet. Buyurun.
0: Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin diyor Can Yücel. Şimdi bir ihtimal daha var, o da şu, şeyde gruba işte 100 tane milletvekili 20-30 tanesi gidip protesto edip işte çıkabilir. Yani Kemal kürsüye çıktığı anda gruptan topluca çıkabilir deniyor. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. O biraz şeye getirir işi. Yani bir kavgaya. Yani bence protesto edecekler. Sanki o daha ağırlıklı bir fikir gibi. Yani bir çağrı yapacaklar. Bize yakın olan milletvekili hiçbiri gruba gitmesin. Sonra çıkıp diyelim ki işte Kemal Bey 138 vekilden işte 60, kaç ile toplandı? İşte 30'uyla yaptı. Ya da 25'iyle yaptı. Her neyse. Bunu bir siyaseten arar sallaştırırız. Bir de geçen hafta biz salı günü bizim gruba bakın deriz. Oradan yürürüz gibi bir hava var orada.
1: Peki gelelim dışarıdaki gelişmelere. Sizinkini de sormadan enflasyona geçmeyelim. Sizinki deyince anlıyorsunuzdur Melik Yiğiter herhalde. Şimdi son açıklaması diyor ki siz böyle şairlerden örnek vermeyi falan da seviyorsunuz. Onunla görüşmek istemiyorum. Ama tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz? Bunu görmek isterim. Hamene'yle görüşüp görüşemeyeceği sorusu üzerine cevabı. Onunla görüşmek istemiyorum ama tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz? Bunu görmek isterim. Şair burada ne demek istiyor? Melik Yiğiter.
0: Vallahi yani şair ne dediğini bilse yani. Bence şair burada sayıklamış.
1: Yani evet. Ya, İstemiyorum yani, ama tanışmaktan onur duyarım demiş.
0: Yani vallahi hani görüşmeden nasıl tanışabilir ki? Yani yani şair çok karışık anlatmış. Yani aracılar yani üzerinden görüşebiliriz mi anlatmış?
1: Bu kadar detaylı okumadan biz bunların ikisini iki ayrı yani hani fikrini sonradan değiştiriyor ya Melih Kiyitel. Hani bir şey söylüyor sonra vazgeçiyor, bir saat sonra tam tersini söylüyor. Öyle sandım, meğer ikisi aynı cümle içindeymiş. Onu görünce daha dehşete düştüm, dedim bunu çözse çözse Melih Kiyitel şimdi işte benimki ne demek istedi deyip Melih Kiyitel yani çözer diye düşündüm.
0: Aracılar üzerinden bir teması kastediyor herhalde. Yani bir araya gelmek istemiyorum ama hani yani vallahi bence Trump da ne dediğini bilmiyor. Yani sorarsak ben
1: o da diyorsunuz
0: ne dedim ki
1: de ne
0: falan
1: demek
0: der yani.
1: Evet. Ya masada ya savaşla kazanacağız.
0: O ne? Zaman şöyle E şıkkı şair burada kendinde değil.
1: Öyle diyoruz. Ne dediğini o da bilmiyor diye. Tamam, peki o zaman bu açıklamasını artık böyle bırakacağız dediğiniz gibi. Ama tabii dün yine görüşmeye çok yakınız, hafta sonunu işaret etmişti. Şimdi ya masada ya savaşla kazanacağız diyor. Genellikle hafta sonuna yakın o açıklamayı sık yapıyordu. Çok yakınız, iyi gidiyor, hafta sonu yapacağız. Hafta sonu için bir beklentiniz var mı Melih Kiyitel?
0: Ya vallahi şöyle, ya iki taraf da şu anda artık bu savaşı çok sürdürmek istemiyor benim anladığım. İki taraf da kendine bir çıkış yolu arıyor. Biraz da bu işi soğutma, yani bu zaman kötü değil. Hani bu uzaması böyle hani bazıların kötü yorumluyor da ya uzadı sanki. Yok yani bu uzama şeye de yarıyor. Biraz işi soğutuyor da. Hani derler ya zaman herkes her şeyin ilacı. Unutmaya yardımcı oluyor diye. Evet yani zaman biraz ona da yardımcı oluyor. Ben o yüzden daha çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu işin böyle uzaması işi soğutuyor. Ama bir anlaşma çıkar mı? Ya önünde sonunda çıkacak Elif. Çünkü bu savaş iki taraf için de iyi olmadı. Yani yıkıcı oldu. İran için çok yıkıcı oldu ama Amerika için de iyi olmadı. Amerika bu İran savaşından dolayı Körfez'deki dostlarını kırdı. Dünyada işte petrol fiyatları arttı, ekonomi sarstı. Daha da devam ederse daha da kötü olacak. İşte Avrupalı dostları çok memnun değil bu durumdan. Dolayısıyla hani tablo çok da istekleri gibi gitmedi. Burada kendilerine bir çıkış yolu arıyorlar. Bence Trump'ı burada hani ikna etmek çok zor değil aslında. Yani İranlılar biraz inat etmeyip adama şey verseler, böyle bir çıkış yolu verseler, şöyle bir kağıdı kaldırıp 9. savaşı da ben bitirdim böyle diyebileceği bir şey verseler adama. 8'ini bitirmişti ya, hatırlarsın değil mi?
1: Hatırlıyorum.
0: Bu da 9.'sü ben bitirdim, ben yaptım falan diyebilecek, böyle kendini övecek bir şey yol verseler ona. Şair işi çözer.
1: Melih Kiyitel, şairin bugün sözünü yorumlayamadığınız gibi o 8 savaşı da tamamlayamamıştık, hatırlarsınız.
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Şairin bu lafını yapay zekaya sor, eğer error vermezse ben Melih değilim.
1: Vallahi yani vallahi çok su harcıyor diye böyle şeyleri sormak istemiyorum ama bunu vallahi
0: yani yapacak
1: soracağım.
0: Yani yapay zekadan şöyle bir ses gelecek Elif.
1: Yapacak bunu şöyle anlayamadım.
0: Lütfen abonenizi iptal edin siz de yollarımızı ayıralım.
1: Evet, gerçekten olabilir. Dediğim gibi çok su harcıyor diye çok böyle şey sorular sormaktan kaçınıyorum ama bunu sormak zorunda kalacağım. Çok merak ediyorum. Size de yazacağım Melih Kiyitel. Emtia Piyasalar Uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Zafer Ergezen, günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Günaydınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Evet,
0: merhabalar.
1: Şimdi tabii çok kısa bir süre sonra, 8 dakika sonra Mayıs ayı enflasyon verisi açıklanacak. Şimdi Anadolu Ajansı Finans Mayıs
0: tahmin var mı Elif'e, tahmin?
1: İşte şimdi onu tahmini söyleyeceğim, sonra da Zafer Ergezen'in ve sizin tahminlerinizi alacağım. Şimdi Anadolu Ajansı Finans Mayıs ayı enflasyon beklenti anketine göre aylık beklenti %1,65. Nisan ayı enflasyonunu biliyoruz, beklentilerin biraz üzerinde gelmişti, %4,18'di. İstanbul'a enflasyonu da öncü gösterge niteliğinde, çoğu zaman da İstanbul'a enflasyondan da biraz aşağıda geldiği olabiliyor. Aylık %1,53 geldi İstanbul'a enflasyonu da. Sizin beklentiniz Zafer Ergezen?
2: Açıkçası ben de genel beklentilere paralel devam ediyorum, onu söyleyebilirim. Savaşın etkileri var, burası bir gerçek. Enflasyon tüm dünyada artış gösteriyor, eğilim yukarı yönlü devam ediyor. Zaten küresel olarak merkez bankalarının faizleri sabit bırakma veya en azından önümüzdeki dönemde belki faiz arttırma

0: üzerine gitmesi söz konusu olabilir. Türkiye tarafında ise bu etkilerin şimdilik sınırlı kaldığını görüyoruz. Dünyanın genelinde keza gene gıda fiyatları tarafında artış var. Önümüzdeki dönemde, yaz döneminde bir miktar daha küresel fiyatlarda artış olması bekleniyor. Tam tersi Türkiye tarafında ise artan yağışlar bu konuda gıda fiyatları üzerine bir miktar baskı oluşturur oldu. O yüzden ben beklentilere paralel gelmesini bekliyorum açıkçası. Çok büyük bir sürpriz olmasını beklemiyorum. Orada da özellikle hizmet tarafı bu anlamda önemli olacak. Gıda tarafı önemli olacak ama en büyük etki belki gene petrol ve türevleri üzerinden gelebilir ki buradaki etkilerin de zaten küresel olduğunu biliyoruz. Ortadoğu'daki savaş kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ama ben gene de bu etkilerin bir miktar daha sınırlı kalmasını bekliyorum bu ayki enflasyon rakamları içerisinde.
1: Evet, bu arada geçen yılın Mayıs ayında da aylık %1,53'müş. Bu ay İstanbul enflasyonu %1,53 geldi. Melik Yiğitel, sizin beklentiniz genellikle %2'nin altında bekleniyor ama ne dersiniz? Gelir mi?
2: Yani gelir. Ben 2'nin üstü çok, yani inşallah gelmez de 2'nin üstü yani bir sürpriz yapıp 1.45 civarında bir şey gelir diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah 1.45 gelirse oldukça iyi, beklentilerim oldukça altında gelmiş olur Melik Yiğitel. Evet. Not aldım. 1.53'ün altını size yazıyorum şimdi, Melik Yiğitel.
0: Aslında piyasa evet, içinde oldukça sürpriz olur, olumlu da gelir.
1: Evet. Ne dediniz?
2: Zafer Bey, Mehmet Şimşek şimdi beni izliyorsa şimdi elini açıp ya Rabbi Melik'i duy demiştir yani.
1: Duy Melik kulunu diye. Evet, aynen. Tamam. Valla 1.45 dediniz ama 1.53'ün altında geldiğinde Melik Yiğitel sizi tebrik edeceğim. 1.53'ün altı Allah. Sizde.
2: Bu arada her ayın 3'ünde oluyordu ya, bu bayramdan
1: evet,
2: dolayı mı kaydırdılar?
1: Mayıs ayında çok fazla yani, veriyle ilgili, çünkü Mayıs ayında işte çok fazla tabii tatiller dolayısıyla, hem bayram tatili hem 19 Mayıs tatili, o tatiller dolayısıyla aylık veriler birazcık daha sınırlı olduğu için 2 gün gecikmeli olarak öğreniyoruz bu ay, değil mi Zafer Ergezen? Hmm.
0: Evet, aynen, ondan dolayı muhtemelen, çünkü özellikle bayram olması, bayramda tabii piyasalar bir miktar kapalıydı, ondan dolayı bir miktar gecikmeli geliyor.
1: Evet, 2 günlük bir farkla gelecek. Şimdi tabii birazcık aslında Zafer Ergezen değindiniz ama tabii bundan sonrasında da 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Öncesinde alması tabii ki o faiz kararını da etkileyecek ama sanki hani böyle gelişmelere bakıldığında, işte enflasyon raporundaki ifadelere bakıldığında yani indirime devam edilmiyorsa bile sabit bırakılacağı yönündeki sonuçlar anketlerde çıkmaya başladı. Siz de sabit bırakılacağını mı düşünüyorsunuz?
0: Yani şu anki beklenti olarak bakacak olursak, enflasyon beklentilerine çok büyük bir sürpriz olmazsa sanki faizlerde de çok büyük bir sürpriz olmayacak ve beklentiler paralel sabit kalması bekleniyor diyebiliriz. Tahminler en azından bu yönde. Genel etkileri tabii enflasyonun ne kadar olacağı bu anlamda önemli ama Merkez Bankası'nın faiz artırımlarından ziyade elinde başka silahlar da olduğunu biliyoruz. Bunları da kullandığını da biliyoruz şu ana kadar. Ben eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa, yani beklenmedik enflasyon rakamlarında aylık oranlarda çok hızlı yukarı bir sıçrayış, çok fazla beklentilerden ayrışan bir rakam olmazsa, faizlerin de sabit bırakılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Şimdi tabii aslında çok konuyu dağıtacak kadar vaktim yok ama FED tarafında durum biraz aynı değil. Yanlış görmediysem %51 oranında Aralık ayına kadar bir faiz artırımı beklentisi var ama Kevin Warsh, Trump'a rağmen, Trump'ın getirdiği bir isim olarak, ki aslında böyle de düşünmemek lazım çünkü Powell'ı da Trump görevlendirmişti Fed başkanlığında. Ne dersiniz Kevin Warsh'a? Gerçi tabii Fed'in üyeleri değişmedi. Geçen seferki şeyde de, kararda da bunu gördük. 8'de 4 oy muydu Zafer Ergezen?
0: Evet, yani yaklaşık.
1: Çok fazla veri olduğu için kafam bugün biraz karıştı. 8'e 4 çok ciddi bir

0: şeydi. Dolayısıyla ne dersiniz, orada bir faiz artırımı olacak mı FED tarafında?
1: Yani tabii orada da verileri görmek lazım ama şurası bir gerçek. Enflasyon tarafı orada artış göstermeye devam ediyor. Göstermeye de devam edecek gibi görünmekte açıkçası. Tabii Kevin Warsh her ne kadar Trump tarafından seçilmiş olsa bile çok fazla Trump'ın istediği veya kontrol edebileceği birisi olduğunu söylemek zor. Bunu ifade edebilirim. Faiz indirimlerini savunan bir Merkez Bankası başkanı mı? Evet, bu da bir gerçek. Fakat aynı zamanda piyasalara faizle birlikte müdahale edebilecek de bir Merkez Bankası Başkanı. Sadece tek başına karar alıyor mu? Tek başına da karar almıyor. Bu anlamda eğer enflasyon tarafında artış yukarı yönü devam ederse ve piyasalar üzerinde risk baskısı oluşturursa burada Fed'in faiz arttırımına gitme ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz. Savaş devam ettiği her geçen gün bu ihtimalin de arttığını söylememiz lazım. Çünkü piyasalar üzerindeki baskı oldukça artıyor. Enflasyon tarafı ABD tarafında ciddi bir tehdit olmaya başladı mı? Başlayacak gibi gözüküyor açıkçası. Bu da aslında Warsh başkan adayı olarak açıklandığı zaman da konuşmuştuk bu ekranlarda. Her ne kadar Kevin Warsh seçilmiş olsa bile Trump'la Warsh arasında gerilimin önümüzdeki dönemde çıkabileceğine yönelik beklentiler vardı. İşte tam da bu savaş kaynaklı bu etkilerin ortaya çıktığını görebiliriz. Önümüzdeki dönemde özellikle faiz arttırımı gerçekleşirse, ki şunu net olarak söyleyebilirim, eğer savaş devam ederse burada Fed tarafında faiz arttırımının gelmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor diyebilirim.
0: Evet, hemen söylüyorum. %1,71.
2: Geldi mi?
0: Evet, geldi. %1,71. Beklentilerin çok az üzerinde. 1,65'ti Anadolu Ajansı Finans'ın beklentisi. 1,65'in üzerinde. Yani size yazamıyorum Melik Yiğitel. Bunu Zafer Erdoğan.
2: Evet, yani 0,25'lik bir sapma var. Ya aslında seçimdeki anketçileriyle kıyasladığımda ben gayet başarılıyım. Onlarda evet. 15-20 puan sapma oluyor. Ben de 0, evet. Zafer Bey kurtarın beni.
0: Evet, Zafer Ergezen. Yani, hadi hemen değerlendirmeye.
1: Hemen şöyle diyelim. Zaten böyle bir ortamda aslında Melik Bey belki de gönlünden geçeni söyledi diyelim.
0: Evet,
1: tabii buraya baktığımız zaman aslında savaş etkisi piyasalar üzerinde bir baskı unsuru. Maalesef tabii ki böyle zamanlar içerisinde bir miktar beklentilerin üzerinde gelmesi veya beklentilere paralel gelmesi daha olası oluyor. Birçok üründe artışı olduğunu görüyoruz. Bence aslında piyasalara çok fazla yansımayan veya dikkate alınmayan, hep petrol, doğalgaza bakıyoruz ama bunların türevleri tarafında aslında tabii etkileri çok fazla.
0: Yani en büyük bu türevlerden etkileri, şimdi gübreyi konuşuyoruz. Gübre demek zaten gıda demek Zafer Ergezen. Aynen. Dolayısıyla.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki zaten şunu unutmamak lazım ki genel anlamda zaten gıda fiyatlarında da tüm dünya tarafında artış var. Türkiye'deki artış nispeten daha sınırlı.
0: Evet. Şimdi ben biraz Zafer Ergezen size hem aylık olarak en fazla artan kalemleri sıralayayım. 1.71 geldiğini söyledik zaten aylık olarak. Evet. Giyim ve ayakkabı %11,29'da en fazla artış olan grup olmuş. Ne takip
2: 11
0: ediyor?
2: 11 kaç pardon?
0: 11.29'la giyim ve ayakkabı. Konut takip ediyor. 2.28 kira artışları. Bildiğim kadarıyla satışlardaki fiyatlarda bir artış yok ama kira artışlarının tekrar hızlandığına yönelik gelişmeler vardı. Ulaştırma 2.03 ile 3. sırada. Gıdaya bakalım, sonuçta önemli kalemlere bakalım. Gıdada tam tersine gerileme görülüyor. %0,48 oranında gıda tarafında gerileme var. Başka eğitim önemli bir kalem. Eğitimde 0,83 artış var. Zafer Ergezen, çok da fazla üst üste söylemeden isterseniz değerlendirmeyi
2: alayım. Elif, yıllık baz ne oldu?
0: Yıllık olarak da nereye geriledi? 32,61'e geriledi yıllık olarak enflasyon. Yıllık kalemleri biraz sonra
2: ama
0: söyleyeyim, hala harcama gruplarını.
2: Biz hala tahminin çok üzerindeyiz değil mi Zafer Hocam? 25-26'ydı.
1: Evet. Tabii hala üzerindeyiz tabii ki.
2: 6,5 puan üzerindeyiz.
0: Evet. Buyurun Zafer Ergin.
1: Aynen doğru. Bir miktar üzerinde gidiyoruz. Burada aslında bak ilk sizden duyduğum zaman daha henüz bakamadım ama genel anlamda bakarsak aslında beklentileri paralel gelmiş ama özellikle konut ve giyim tarafı bu anlamda bir miktar beklentilerin üzerine çıkmış gözüküyor. Sapma da buradan kaynaklanmış gibi gözükmekte açık konuşmak gerekirse. Gıda tarafında dediğim gibi

0: doğru bir miktar burada sıçrama gelmiş gözüküyor. Buna bir miktar daha incelemek lazım diyebiliriz. Ama bana sorarsanız en büyük burada farklılık veya benim için sürpriz olan taraf aslında konut tarafında geldi. Ben konut tarafında bu kadar artışın yüksek olmasını beklemiyordum. O birazcık
1: çok
0: ilginç oldu. Aynen.
1: Zafer Hocam şöyle çok özür diliyorum sizi biraz daha açmak adına. Ya şimdi giyim ayakkabıyı anlarım. Mevsim dönüyor. Dolayısıyla hani alışverişe gidiyorsunuz. Ben de çocukları aldım gittim. Hani yazlık ayakkabı işte tişört bilmem ne. Alışveriş yapıyorsunuz yaz alışverişi. Hiç şaşırtıcı bir şey yok. Ulaştırma zaten sağ olsun genelde ilk beşi bırakmıyor. Trabzonspor gibi ilk beşte. Fakat kira nereden çıktı hocam?
0: Evet yani,
1: yani
0: orası hani birazcık sürpriz.
1: Normal seyrinde giderken sıçrama niye? Okullar da açılmadı. Hani açılmadı derken hani açılma dönemi değil. Hani diyelim o talebi arttı. Ölüp talebe dönüp bir şey de yok. Gerçekten şaşırtıcı ama.
2: Biraz
0: yani
2: yalnız.
0: Orada tabii şey söyledim. Buyurun Elif Hanım.
2: Yönetmenimiz Lütfiye kulağıma fısıldadı tam ama tabii düğün sezonu.
0: Evet.
2: Konutlarda da doğru. Biraz çok, evet. Buyurun.
0: Çok doğru bir nokta.
1: Benim çeyrek asır olduğu için ben Zafer Hoca benim çeyrek asır olduğu için tabii hiç aklıma gelmedi. Çeyrek asır önce
0: maşallah diyelim
1: mi?
0: Maşallah diyelim. Hemen giyim ve ulaşım tarafını açıklayayım ben aslında. Giyim ve ulaşım tarafında tabii petrol fiyatlarındaki artış burada ulaştırma tarafının zaten yüksek gel çıkmasını bekletiyordu. Tahminler de bu yöndeydi zaten. Giyim tarafında ise özellikle petrol fiyatlarındaki artış burada polyester fiyatlarında bir artışa yol açmıştı. Ayakkabı taban üretimi tarafında da gene maliyetlerde artış yol açmıştı. Bunun üstüne bir de petrol fiyatları arttığı için, polyester fiyatları arttığı için pamuk talebi de artmıştı ve pamuk fiyatları da son dönemde çok ciddi artış göstermişti. Böyle bakınca doğal olarak giyim ve ayakkabı fiyatlarının yansıması daha fazla olmuş gibi gözüküyor. Özellikle giyim tarafına yansıması daha yüksek olmuş gibi gözüküyor. Konut tarafına birazcık daha bakmak lazım. Özellikle kira tarafına daha fazla bakmak lazım. Tabii ki orada bugün içerisinde şimdi yayından sonra hemen rakamlar daha detaylı bir veri elde edilebilir ama söylendiği gibi aslında yaz ayına girerken kira tarafındaki artış belki burada talebin aslında zaten talebin güçlü olduğunu gösteriyor bize. Umarım bu güçlü kira beklentisi aynı zamanda turizm sektörüyle de alakalı olabilir. Çünkü Dubai tarafından ve çevredeki savaşlardan dolayı yurt içerisinde turizm tarafında bir artış olması bekleniyordu. Umarım yani buradaki talepteki artış bununla bağlantılıdır ki bu önümüzdeki dönemde her ne kadar artış olsa bile genel anlamda etkilerin sınırlı kalmasını ve bir miktar daha büyüme tarafında katkı yapması beklenebilir.
2: Evet, şu tabii gıda tarafını birazcık anlayabilmek adına hani dediniz ya yurt dışında artarken tabii mevsimsel etkilerin muhtemelen etkisi var. Şu zam şampiyonuna ve fiyatı en fazla azalınana bakınca birazcık daha anlayabildim Zafer Ergezen. Hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı %51,92 artmış ve zam şampiyonu. Meyvesi yenen sebzeler, domates, salatalık, biber gibi %121,75 fiyat azalışı olmuş en fazla fiyatı azalanlarda.
0: Evet, onun mevsimsel etkileri var ama şunu da unutmamak lazım. Buğday gibi diğer hububat taraflarında da özellikle yağışlarla birlikte ciddi bir rekolte tarafında artış olması bekleniyor. Ben önümüzdeki aylarda da aslında gıda tarafında bu baskının devam etmesini enflasyon tarafına pozitif yani aşağı yönlü baskı oluşturmasını bekliyorum. Maalesef ulaştırma güçlü kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle savaş devam ettiği sürece her geçen gün petrol fiyatları 90 doların üzerinde kaldığı sürece ortalama fiyatları da yukarı çekiyor. Maalesef bu taşımacılık tarafında özellikle hava yolu taşımacılığı tarafında baskı oluşturan bir unsur. Avrupa ve Afrika'da bazı güzergahların aslında iptal edildiğini de gördük. Bazı uçuşların iptal edildiğini de gördük. Jet yakıtı talebinde veya arzındaki eksilişten dolayı, azalıştan dolayı bu anlamda hava yolları fiyatlarının da bilet fiyatlarının da artışın da normal olduğunu söyleyebilirim. Yani beklentilere paralel aslında.
2: Evet tabii, şimdi bu ay hem kira zam oranını nasıl etkileyecek hem de maaşlar için de önemliydi bu gelen veri ve önümüzdeki ayın verisi. Onları da konuşacağız ama isterseniz bir hiç dağıtmadan yıllık olarak da bir söyleyeyim. Zafer Ergezen, orada da bir değerlendirmenizi alayım. Yine eğitim, şampiyon.

0: Herhalde çok uzun aylardır zaten yıllık olarak baktığımızda eğitim hep ilk sırada. 50.06 ile %50.06 ile eğitim ilk sırada. Eğitimini takip ediyor. Konut takip ediyor. Yine yıllıkta da 45.58 ile konut ikinci sırada. 34.86 ile gıda yıllık olarak bakıldığında en fazla artanlar aslında sizin anlattıklarınızı da destekler nitelikte. Buyurun.
1: Yani orada tabii ki burada konut tarafında ve eğitim tarafındaki artışın enflasyon tarafına en büyük katkı yaptığını söylemek doğru. Zaten eğitim fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Gene önümüzdeki sene için okul fiyatları da yavaş yavaş geliyor. Orada da gene artışın devam ettiğini görüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde de eğitim katkı enflasyona negatif, yani yukarı yönlü katkı yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Konut tarafında aslında burada satışlardan ziyade baktığım zaman genel anlamda enflasyon endişelerinin fiyatlamalara da yansıdığını görüyoruz. Talep hala güçlü devam ediyor. Dediğim gibi bu talep tarafında her ne kadar bir miktar yavaşlama olsa bile güçlü kalmaya devam ediyor. Talebin yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi. Burada da ben sadece yurt içi de değil, aynı zamanda yurt dışından gelen talebin de yüksek ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunun etkilerinin olduğunu görüyoruz. Gıda tarafında dediğim gibi şimdiye kadar etkisi yüksekti. Özellikle geçen sene kışa doğru ciddi etkiler görmüştük gıda tarafında. Ben önümüzdeki aylarda bunun bir miktar azalmasını bekliyorum açıkçası. Yavaş yavaş ise ulaşım tarafının yukarı çıkmaya başlayacağını, hatta belki gıda tarafında orada bir değişim de olabilir. İlk üçte değişimler görebiliriz önümüzdeki aylarda diyebilirim.
0: Evet. Şimdi kira zam...
2: Zafer Hocam.
0: Buyurun.
2: Senden Elif rol çalabilir miyim?
0: Tabii ki. Buyurun.
2: Bu şeyde büyüme oranının tahminde ne getiriyor? Mesela 4'tü, sonra 3.5 dendi. Sizin tahmininiz nedir hocam? Çünkü o ilk yani, 4 ay çok yüksek çıktı, kafalar epey bir karıştı da. Şimdi mesela bu bize bir veri yani sunuyor mu bu ayki enflasyon?
1: Yani tabii tekrar oradaki hesaplamalara bakmak lazım ama şurası bir gerçek, yani enflasyondaki yüksek artış faizlerin bir süre daha yüksek kalması anlamına geliyor. Biraz önce de konuştuk. Bu da büyüme rakamını bir miktar daha aşağıya çekecek tabii ki. Yani en azından beklentileri revizyon olmaz diye düşünüyorum. Genel olarak ana tahminler tarafında, bu program tarafında, ama beklentiler tarafında bir miktar aşağıya çekecektir. Orada bir miktar önümüzdeki günlerde aşağı yönlü düşüşler görebiliriz beklentiler tarafında. Ama programın değişeceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet. Peki bu arada kira önümüzdeki ay kiralara yapılacak tavan zam oranı da %32.43 olarak açıklandı. Onu da konuşmak isterim. Aynı zamanda Melik Yiğitel, emeklinin 5 aylık zam farkı %16.61 oldu. Memur ve emeklisinin zam farkı ise %12.41 oldu. Elbette bir dahaki yani Haziran ayı verileri de bizim için çok önemli. Sonrasında tamamen şekillenmiş olacak. Ama şimdiki halini bir kısaca yorumlayalım isterseniz.
2: Yani şöyle zannediyorum yani kümülatif olarak memura 6 ayın sonunda SSK yani işçi emeklisine 18 falan bir yansıma olacak
0: gibi düşünüyorsunuz.
2: Yani önümüzdeki ayla birlikte kümülatif toplamda bir 18 yansıyacak gibi görünüyor. Memur biraz daha aşağıda kalacak. 13 civarı dese 12.5 13 civarı. Böyle bir yansıma olacak şeyde önümüzdeki ay tabii biraz daha belirleyici olacak ama evet. Aşağı yukarı aslında netleşti. Şey iyi değil ya, yani fena değil, her şey iyi gidiyor da bu mesela kirada yıllık şeyde 32.43 yüksek yani.
0: Evet ya, o zaten tavan ve, ama tabii ev sahipleri yani de ona, tabii evet, tavan uyguluyor. Var.
2: Evet, yani ortalamasına 25 bile desen hani 32.43 tavan o. Hadi 25 desen ortalaması, yani 10 bin lira kirasıysa ne oldu? 12.500.
1: Evet, Melih Bey, bir de şunu da unutmayalım. Yani kirayı konuşuyoruz, evet. Kiradaki artışı konuşuyoruz. Buradaki kiradaki artış tekrar bir sonraki aylara da yeniden enflasyonu arttırıcı nitelikte tekrar yansıyor. Tabii.

0: yaptım maalesef.
1: Tabii ki.
2: Doğru. Bravo, doğru vallahi. Aynen öyle tabii. O peki. Şey bir domino etkisi yapıyor yani. Çarpan etkisi yapıyor. İyi evet, olacak
3: yani bir tarafta %16 artış varken diğer tarafta %30'luk artış oluyor tabii ki. Diğer taraflar evet. Tabii ki o yüzden konut evet. Diğerlerine göre daha baskın kalıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Emtia Piyasalar Uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız büyük katkınız için. Çok sağ olun.
2: Zafer Bey beni kurtardığınız için çok teşekkürler. Sağ olun.
3: Rica ederim Melih Bey. 15 yıl tekrar maşallah diyorum size.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edeceğiz ama öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım Anadolu Ajansı Uluslararası Haber Merkezi'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu dinliyoruz.
4: Tabii yani şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Sonra şey Arap kulübü açıklama yapıyor bize işte 2029'a kadar satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor. Böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçekler ise neyse onun üzerine gitmemiz lazım. Onunla ilgili yaşamamız lazım. Hayallerde ben de söyledim bir televizyon programında MPP'yi alıyor. Ne? Boş. Boş altı.
5: Dünya Kupası'ndan sonra mı getirecek?
4: Ya alabilir misin? Söyleyince yani böyle hayaller kuracaksak o zaman gerçekleri göremeyiz. Fenerbahçe'nin gerçeği iyi bir takım var. Bu takıma iyi oyuncular almak lazım. İyi oyuncu nedir? Herkesin kamuoyun birleştiği bir nokta var. Santrfor yok. Santrfor çocuk iyi çocuk. Onu da söyleyeyim. Benim tenkit ettiğim bonservisi. 22 milyon bonservis vermişler. Ya 5-6 milyon, 7 milyonu alabilirdiniz bonservisler. Almadınız, bu kadar yaptınız. Çocuğu getirdiniz, ateşe attınız. Dediniz ki bizim santrforumuz bu. Her şeyi bu halledecek. Çocuk o seviyede değil. Bir iki senesi var. İki sene sonra belki çok iyi oyuncu olacak. Ondan şu anda ihtiyaç ne? Bütün kamuoyu diyor ki santrfor. O zaman santrfor alacağız. Biz zaten öyle yapıyoruz. İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz. Veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gerçek. Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Yani bu oyuncuyu alalım, söyleyelim ismini, şöyle yapalım, bizi seçmen işte kongreleri seçsin. Hayır, öyle bir şey düşünmem. O kandırmacı olur. O insanları kandırma ve ona uyanlar, dün de gördüm birkaç kişi, onları kandırmacı olur. Bugün söyleriz yani Avrupa'da bir isim, hepsini biliyoruz, söyleriz ama arkası yoksa yanlış olur. Fenerbahçe'yle birbirini kandırmamalı, doğruları konuşmalı. Doğruları söylemeli. Onun için gerçeklerle hayalleri Fenerbahçe Kongresi ayıracak kadar da bilinçlidir. Ve bunu da bekliyorum.
6: Sayın Başkan, peki bu seçimi Fenerbahçe'nin geleceğine dair bir yol ayrımı olarak gördüğünü söylemiştiniz.
4: Görüyorum çünkü de şampiyon olamazsak, sözünü kestim.
6: Estağfurullah.
4: Şampiyon olamazsak arkadan yani bunu durduracak herhangi bir şey olamaz yani. Bu gider. Ya gördüğüm gerçek lider yok yani Fenerbahçe'de şu an. Benden başka çıkıp da ben liderim, ben bunu yaparım diyebilen kimse yok. O zaman başaramazsak arkası çok tehlikeli.
6: Başkanım, orada da bir tezat yok mu? Yani Fenerbahçe bugün işte 30-40 milyon artık neyse çok fazla taraftarı olan, 60 bin kongre üyesi olan bir kulüp. Ama baktığınız zaman yine ki 20 yıl başkanlık yapmış olan siz tekrar adaysınız. Sizin dışınızda sadece bir aday var. Yani burada da bir tezat yok mu?
4: Doğru. Ben geçen sene bununla ilgili epey çalışma yaptım. Topladım gençleri. Bir araya gelin. Aranızdan birini aday yapın. Öbürü bir tane daha aday çıkarsın. 3-4 tane aday çıkarın gençler. Yarışın dedim. Ama maalesef herkes kulübün ekonomik durumundan, kulübün bazı siyasi, bak daha net konuşayım da herkes bilsin yani, o durumlarından dolayı çekiniyorlar buraya gelmeye. Çekiniyorlar yani. Yani zamanımızı ayırmak, işte tribünlerin halinin bozuk olması. Bozuk derken yani kimse kimseyi sevmiyor gibi.
6: Birçok taraftan
4: 30 tane, 29 tane parçalanmış gruplar.
6: Doğru.
4: Tamam mı? Samandıra başka, stat başka, eski birlik beraberlik yok. Bunlar bir insanları korkutuyor yani. Bir gelirsem bunlarla nasıl mücadele edeceğim? Bir de başaramadığı zaman iyi Fenerliyken kötü Fenerli olacak. İnsanlar çekiliyorlar tabii.
5: Sayın Başkan, yani diyorsunuz ki Fenerbahçe'de aslında lider var ama öne çıkmıyorlar.
6: Şartlardan dolayı.
4: Lider anlamında söylüyorum da başkan adayları çıkabilir yani. Var ama çıkmıyorlar. Cesaret edemiyorlar. Onları cesaretlendirmek lazım. Bundan sonra çıksınlar, gelsinler. Bu benim yalnız yönetim içinde burada çıkacak insanlar olacaktır.
5: Yani mesela Sayın Mehmet Ali Aydın'ın da adaylığı söz konusuydu. Ama tabii adaylığını duyurmadan sonra önce aday olmayacağını belirtmişti kendisi. Mesela siz kendisiyle konuşmuş muydunuz
4: Hayır,
5: bu konuları?
4: Hayır, hiç konuşmadım.
5: Peki çekilmeseydi siz aday olacak mıydınız yine?
4: Aday olacaktım tabii. Bakın 3 Temmuz'u kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'u kimse bana şöyle oldu, böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştu. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. O kırılganlık bugün devam ediyor. O kırılganlık bir örgütle Fenerbahçe camiası savaşmıştır. O örgüt ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Ne diyorlar? Okyanusu açtık, derede boğulduk. Kendi şöyle savcılar, hakimleri söylüyor bu lafları. Fenerbahçe Türkiye'de öncüdür. Kuvayi Milliye'dir. Kurtuluş Savaşı'nda da gereğini yapmıştır. Bugün de FETÖ örgütüne karşı ilk direnişi yapan bu camiadır. Herkes başka türlü bakmasın olaya. Yani 3 Temmuz'da geldi, buna şike yapmış, teşvik ediyor. Şikeyi ben kendim mi yaptım? Oyuncu yok karşı takımda. Karşı takımdan
5: antrenör.
4: Şey yok, kimse yok. Antrenör, mantrenör kimse yok. Bir şeyden hakem yok. Bütün diyorlar ki hakemleri ayarlıyorlar, şöyle yapıyor. Bir tane hakem yok. İşte bilmem kim yok. Biz kendi kendimize yaptık. Dediler ki şurada şuraya para gitmiş. Şu kadar para gitmiş. TFF'den kulübe gelmiş para. Bir yere gitmiş diyorlar. Masak bütün inceledi. Masak kimin emrindeydi? Örgütün emrindeydi. Raporlarında bir tane ya sizin iddia ettiğiniz şey doğrudur bir tane kelime yok. Ama herkes çabuk unutuyor. 2011 bugün 15 sene oldu. Herkes unutmaya başladı.
5: Sayın Başkan, 3 Temmuz yaşanmasaydı Fenerbahçe şu an hangi konumda
4: olurdu? Başka yerlerdeydi. Avrupa'da çok başarılı.
5: Şu an Real Madrid seviyesinde konuşur muydu?
4: Türkiye'de ambargo her sene şampiyon olabilen bir takımı yaratılmıştı. Çünkü takım iyiydi. Bir de takviye yapıyorduk. Bir onda 8 milyarla ulaşmış sportif AŞ'nin değeri vardı. İyiydik, çok iyiydik. Ama ondan sonra oyuncular da aldı. Herkes bir hapiste, oyuncular şeyde. Ve orada Ali Bey, benim birader Ali, Nihat Bey, Serhat Çeçen, o yönetimde olan bütün arkadaşlar, antrenör tabii ki Aykut Kocaman, hepsi mücadele ettiler yani. Onlar yani onlar da pes etseydi, bıraksaydılar daha kötü durumlara düşerdik. Ama onlar mücadele ettiler ve o senenin sonunda da bizim sahada Galatasaray kulübüyle maç yaptık. 0-0 bitti. Şampiyonluğu kaçırdık. Yensek şampiyonlar. Biz şampiyonduk yani. Ve orada da saha içinde ve saha dışında müthiş aleyhimize olaylar gelişti. Bunları unutmak kolay değil yani. Bakmayın biz fazla bunları açmak istemiyoruz. Dertleri bir de dertlerle buluşturmayalım diye. Ama 3 Temmuz bizim için çok acıdır. Yani bir şike davası değildir. Bir örgütün Türkiye'yi ele geçirmek için çıktığı yolda önünde olan bir taşı temizleme operasyonudur. Bunu herkes iyi bilsin.
5: Siz cezaevine girdiğinizde söylediniz hani Ali Bey, kendi kardeşiniz Sayın Ali Yıldırım, Nihat Bey elini taşın altına koydu. O dönem aslında kulüpte bazı kişilerin lider olarak sahneye çıktığını söyleyebilir miyiz o zaman?
4: Yok, herkes beraber çalıştılar. Hı-hı. Benle diyaloglu, bana gelip gidip anlatıp benim de düşüncelerimi alıp idare ettiler. Tamam mı? Yani hep beraber çalıştılar, yaptılar yani gereğini yaptılar. Ben bazı konuları iyi biliyorum.
6: Sayın Başkan, hep liderlik vurgusunu yapıyorsunuz. Fenerbahçe'nin şu anda başkana mı yoksa lidere mi ihtiyacı var? Bu seçim başkanlık mı yoksa liderlik mi seçimi mi?
4: Liderlik, lider. Bak, Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var.
1: Evet, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ı dinledik. Devam ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle beraber. Ata Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydın, hoş bulduk Elif Hanım. İyi günler diyorum Eyüp Bey.
1: Evet.
2: Merhabalar hocam. Fenerbahçe'den Galatasaray'a, evet.
1: Şimdi biraz sonra Melik Yiğiter soracağım. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın söyledikleriyle ilgili değerlendirmenizi de almak isteyeceğim
2: onu,
1: ama öncesinde...
2: Ata hocama da sorun, o da çok ilginç olur.
1: Öyle mi? Ata hocam bilmiyorum, onunla ilgili değerlendirme yapmak ister mi ama hemen enflasyon değerlendirmesini alarak başlayalım. Aylık olarak %1,71, yıllık olarak da %32,61 geldi hocam. Bilmiyorum, inceleme fırsatınız oldu mu? Tekrar aylık artanları söyleyeyim mi yoksa bakabildiniz mi? Nasıl isterseniz öyle yapalım.
0: Evet, biraz bakabildim ben de. Tamam. Biraz önce. Şöyle ilk etapta gözüme çarpan, tabii tek tek bakıldığına giyimin oldukça yüksek bir etki gösterdiğini görüyoruz ama ağırlığı çok yüksek olmadığı için yansıması çok yüksek değil. Manşet beklentilerin bir miktar üzerinde ama bu aslında normalde piyasayı çok bozacak bir fark değil. Öyle olmasına rağmen borsada bir miktar düşüş hareketi gözlemlendi. Dolayısıyla 1.79 beklentiler 1.55'in çok yüzde yani çok düşük bir miktar üzerinde. Dolayısıyla geçen yılın Mayıs ayına baktığımızda da aşağı yukarı
1: 1.53'müş hocam. %1,53'müş.
0: Evet. Burada gıdanın negatif bir etkisi var. Yani sıfıra yakın olsa da negatif olduğunu vurgulayalım. Gıdadan gelen fiyat artışının. Hı. Yani bu genelde görmediğimiz bir durum. Bildiğiniz gibi gıdayı çok konuşuyoruz. Ama bu veride özellikle işlenmemişten gelen etki, yani taze sebze meyveden negatif gözüküyor ama işlenmiş gıda pozitif kalmaya devam ediyor. Bu konuda hep öngörümüzü dile getirmiştik. İşlenmiş gıdanın ayrıca ele alınması lazım. Çünkü biz burada yurda yayılmış 30 bin tane yaklaşık market var, market zinciri var bildiğiniz gibi her mahallede neredeyse. Bunların ürünlerinde büyük ölçüde işlenmiş gıda satılıyor. Dolayısıyla her hane halkının evinde büyük ölçüde bütçe bu işlenmiş gıda ürünlerine gidiyor. Ve bu işlenmiş gıda ürünlerini birkaç yönden de eleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi hem bunların sağlıklı madde kullanması hem de bu maddelerin çoğunun ithal olması yönünde. Çünkü paketleme, paketin içindeki kimyasallar vesaire. Şimdi buradaki fiyat artışı da %2,6 gözüküyor. Bu eğer taze sebze meyve bir miktar fiyat artışı yaşasaydı o zaman gerçekten gıda enflasyonu yüksek çıkacaktı ama işlenmiş gıda yüksek seyrine devam etmesine rağmen taze sebze meyveden düşüş geldiği için ya da düşük seviye geldiği için böyle oldu. Yani bu konuda uyarılacak nokta işlenmiş gıdanın üzerine düşülmesi ve bunun hem gıda kodeksinde, yani gıda sağlığı açısından, içindeki maddeler ve bunun ithalatı açısından buna bir düzen getirilmesi gerekiyor. Yani bu sektör düzensiz büyüyor. Onu özellikle vurgulayalım. Tahşişi söylemiyorum, yani hileyi söylemiyorum. Burada kodekse uygun olduğu halde paketli gıdaların içine giren maddeler bizi dünyadan da ayrıştırıyor. Yani Avrupa Birliği'nin müsaade etmediği maddeleri biz burada bunların içinde görüyoruz. Tabii burada niyetim marketleri eleştirmek değil, onu özellikle vurguluyorum. Bunun kodeks üzerinden Gıda Bakanlığı'nın, belki Sağlık Bakanlığı'ndan yardım alarak tekrar ele alması uygun olur. Bu hem fiyatı hem sağlığımızı olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer kalem ulaştırmada artış var. Tabii ki bu beklediğimiz bir artıştı. Hürmüz Boğazı etkisini burada görüyoruz. Ama Eşel Mobil'den dolayı bu da çok yüksek değil. Açıkçası genel kategoriye baktığımızda ise hizmetler enflasyonu yüksek kalmaya devam ediyor. %2'nin üzerinde. Kira da %2'nin üzerinde aylık olarak gelmiş gözüküyor. Kira enflasyonu, kira fiyat artışı. Ama mal grubu 1.79'a çektiğini söyleyebiliriz. söyleyelim. Bu ortalamada bir değer. Hizmet enflasyonunu daha aşağı çekmek mümkün olmuyor. Bunu da konuştuk. Çünkü ücret artışları olmamasına rağmen

0: bir seyir devam ediyor. Halbuki beklenen enflasyon dolayısıyla düşük ücret artışı yapılmıştı bildiğiniz gibi Aralık ayında. Yani hizmetlerdeki bu enflasyonun fiyat artışının aşağı doğru çekilmesi gerekiyor. Ama böyle olmuyor. Talep büyüme verilerinden de gördüğümüz şekilde talep çekirdek bir seviyeye geldi. Hane halkının talebi daha fazla aşağı inmiyor. Çünkü hane halkı gelir uçurumundan dolayı, gelir adaletsizliğinden dolayı özellikle böyle orta gelir dediğimiz emekliler veya 50 bin 60 bin civarında bir gelir elde edenler, yani ortalama harcamanın altında kalanlar için özellikle mutfak harcaması, ulaştırma ve konut harcamaları bütçenin %75'ini oluşturuyor. Bu çok ağır bir oran. %75 çok yüksek. Geriye kültür veya diğer harcamalar kalıyor ki onlar çok küçük miktarlar. Dolayısıyla bu ağırlıklı %75 bizim enflasyon verimizin içine temsil edilmiyor. Onu özellikle vurgulayalım. TÜİK'in sepetinin bir bu açıdan temsiliyet sorunu var. Yani istatistiki olarak bunu kapsama sorunu var. Dolayısıyla konutun ağırlığının %10'larda olması örneğin neredeyse giyim ayakkabıya yakın bir konut ağırlığı olması sepetin içinde bu %75 bütçesini bunlara ayıran vatandaş kesimini orta kesimi yani geniş anlamda istatistiki olarak temsil etmiyor. Dolayısıyla burada bir ayrışma meydana geliyor. Eğer bizi dinleyen vatandaşlar bu verilere şaşırıyorlarsa onun sebebini vurgulayalım. Bu ağırlıklandırmadan dolayı. Dolayısıyla enflasyondaki bu seyir ortalama ılımlı bir seyir ama böyle gidip gitmemesi özellikle hizmetler sektörünün nasıl seyredeceğine bağlı. Tabiat koşulları uygun gittiğinde bildiğiniz gibi don kuraklık olmadığında işlenmiş işlenmemiş taze sebze meyve düşük geliyor ama işlenmişi vurguladık. Hürmüz Boğazı etkileri geçtiğinde de tabii ulaştırmadaki katkı azalacak aynı zamanda. Yaz aylarını bir miktar daha bu seviyelerde geçirebiliriz gibi gözüküyor bu verilerden. Bir de çekirdek enflasyonu vurgulayalım. O bize B ve C'ye baktığımızda %3'e yakın bir seviye sunuyor. Çekirdek enflasyon enerjiden arındırdığımız enflasyon. Dolayısıyla kabaca burada %2,87'lik bir seviye enflasyonun dinamiğinin aslında kalıcı olduğunu da söylüyor. Yani önümüzdeki aylarda 2'ye yakın bir enflasyon seviyesi gidebilir ama bu gelecek aylara doğru bir projeksiyon çizdiğimizde, faizler ne zaman düşer dediğimizde, bunu düşündüğümüzde açıkçası çekirdek enflasyon buna görünür gelecekte çok imkan vermeyecek gibi gözüküyor.
1: Evet, %30,44'e 44 çekirdek enflasyon hocam. Yani önümüzdeki
0: Evet.
1: aylarda gerileyeceğine işaret ediyor mu Haziran ve Temmuz ayında %30,44?
0: Açıkçası yani bunun çok fazla aşağı geleceğini ben değerlendirmiyorum çekirdek enflasyon. Aylık %2,87 ben yanlış görmediysem bu manşetten
1: Evet.
0: yüksek bir seviye. O yüzden bu tahmini sonbahara doğru enflasyonu yukarı çekebileceği yönde yapabilirim.
1: Evet. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
2: Sonbahara doğru değil mi
1: Şimşek'ten.
2: hocam?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
2: Evet.
1: Şimşek'ten enflasyon verisine ilişkin bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından hemen onu aktaralım. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık %0,5 azaldı diyor. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek %41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz diye yineliyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, onu da aktarmış olalım. Evet Melik Yiğitel, buyurun hocamın söylediklerinden
2: Ya
1: sonra var mı?
2: valla ben yo ben ben ben hakkımı Ata Hoca'ya soru sorarak, bir bilene soru sorarak
1: Tabii ki
2: Sayın
1: buyurun.
2: Hocam. Ya ben tamam aylık falan buna önemli de hocam, bu yıl sonu enflasyon hedefine dair beklentimiz nedir? Beni orası ilgilendiriyor. Çünkü sonraki yıllar için tek haneliye geçmek için çok çok önemli hocam.
0: Ya Melik Bey, tek haneliye geçmeyi çok mümkün görmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Gelecek yıl. Bu yılı da yani 2026 bittiğinde de geriye baktığımızda Aralık ya da Ocak'tan Ocağa bunun da %33-34 civarında, belki 32-33 o civarlarda kalabileceğini değerlendiriyorum. Yani 30'un altına ineceğini düşünmüyorum. Bu da yeterince yüksek. Ha. Yani burada şunu vurgulamamız lazım.
2: Tabii yüksek.
0: Bir, kendi geçmişimize göre iyi bir yerde miyiz? İkinci soru, akranlarımıza göre iyi bir yerde miyiz diye baktığımızda ya da ticaret ortaklarımıza göre, açıkçası yıllık enflasyonda iyi bir yerde değiliz. Çünkü dünya %4'ler, 3'ler bildiğiniz gibi yıllık. Böyle enflasyonlar yaşıyorlar. Gelişmiş ülkeler %3'te, gelişmekte olanlar %5'te. Şimdi biz %30'lardayız. Bu 32 mi olur, 33 mü olur diye tartışmak bunlarla kıyaslandığında yüksek kalıyor, ama şu açıdan anlamsız değil. Hani onu eleştirmiyorum. Faiz kararını etkileyecek bunun değişimler. Dolayısıyla 2027'de tek haneli enflasyona geçiş mümkün gözükmüyor. Bu enflasyon kavramı harcama yaptıkça yani aşağı düşürebileceğiniz, çekebileceğiniz bir seviye değil. Ben şunu anlıyorum. Yani 15 sene önce düşüktü. Böyle bir derdimiz yoktu. Gene oraya dönebiliriz diye düşünüyor olabiliriz ama burada döviz problemimiz var. Yani 15 sene önce bize çok döviz akışı vardı küresel kriz yüzünden. Şimdi öyle bir elimizde öyle bir girdi yok. Dolayısıyla aradan geçen 10 sene boyunca da 13 sene boyunca da biz üretim sistemimizi ilerletemedik. Dün Sayın Ticaret Bakanı bildiğiniz gibi ticaret istatistiklerini açıkladı. Evet. Basın duyurusu yaptı. Onun açıkladığı verilerde de bu gözüküyor. Yani kendisi muhtemelen en yüksek günlük ihracatı Mayıs'ta yaptık diye vurgulayarak bu açıklamaları tercih etti. Ancak veri de, kendi gösterdiği veri de şu gözüküyordu. 2013-2026 yılları arasında ihracatımız %2.4 katına çıkmış gözüküyor. 13 yılda. Halbuki ondan önceki yıllarda bu çok daha yüksek. Yani 10 yılda 9 katına çıkmış ondan önceki 10 yılda. Dolayısıyla burada üretmek ve kolay verimli üretim yollarını aramak yerine son yıllarımızı ayakta kalmak üzerine geçirdiği için firmalar, kredi ve ayakta kalma ilişkisi, küresel rekabette geri kaldığımızdan enflasyonu indirmemiz çok zor olacak. Burada bir de kamunun harcamaları var. Kamu harcamaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Cari transferler var, personel alımı var. 5,5 milyon personele ulaşmış durumdayız. Bunlar tabii bu yükün taşınması enflasyona yansıyor. O yüzden ben tek haneli enflasyonu çok çok zor görüyorum. 30'ların altında bu açıdan zor görüyorum. Geçmişe göre Sayın Bakan muhtemelen değerlendirecektir. 2023'te %38'di hatırlarsanız yıllık enflasyon, program başlarken. Şimdi kapanışı 33 ile yaparsak %5'lik bir aşağı geliş bu 3 yıllık uygulamalara değdi mi sorusunu sormamızı sebep oluyor. Onu da muhtemelen yine sizler, basın, yayın sorup araştıracaktır. Bizler de bildiğimiz kadarıyla
2: hocam, o zaman faiz...
1: Hocam işte, ama gerilimler bitmedi ki yani dışarıda da.
2: Hocam faiz düşsün, o zaman beklemiyoruz değil mi?
0: Ben açıkçası bu şartlar altında faizde düşüş beklemiyorum. Onun yerine firmalara destek bekliyorum ki bir tanesi dün açıklandı bildiğiniz gibi. Bunun çeşitli isimleri var. Can suyu var. Kredi garanti fonunun değişik uygulamaları var ama bununla firmalar ancak ayakta kalabilirler. Bu da benim tam eleştirdiğim nokta. Yani ayakta kaldığı zaman rekabetçiliğimizi ilerletemiyoruz. Yani şunu düşünelim biz. Bir insan hayalleri çok yüksek ama kabiliyetleri daha dar olduğunda

0: sıkıntı yaşar. Böyle bir tablo ortaya çıkmış oluyor bu durumda. Politik, jeopolitik açılardan, güvenlik mimarisi açısından bakıldığında geleceğe yönelik düşünceler oldukça olumlu ve ileri, ama ekonomik sistem bunu sağlayacak durumda değil. Böyle olunca bu taşınamaz olabilir. Yani bunun da çok iyi değerlendirilmesi lazım. Özellikle bunu planlayan bürokrasinin, hükümetin, yani bize verilen, bizim o yakaladığımız imkanlar acaba bu ekonomik sistemimizle devam ettirilebilir mi? Yoksa bize tuzak mı kurarlar sorusunu iyi sormak gerekiyor. Çünkü bizim neler yapabileceğimizi yabancılar da biliyor. Ekonomik sistemimiz belli. Diğer jeopolitik durumumuz belli. Açılımlarımız belli. Şimdi bize bazen imkan açtıklarında, bize açıyor gibi göründüklerinde, zaten bunların ekonomik sistemi bu imkanları değerlendirmeye yetmez. 5-10 sene sonra sıkıntı yaşarlar. O yüzden böyle bir havuç verelim tuzağına da düşmemek gerekiyor. Yani bu gerçekten ekonomik sistemi değerlendirirken böyle de bakmamız iyi olur. Yani imkanları sınırlı ama hayalleri güçlü bir kişiye de benzetilebilir ekonomik sistem güçlenmezse. Ben o yüzden bu kredi ve firmaların rekabetçiliğini ve eğitimden gelen iyi kadroların yokluğunu ya da bunun düşünülmemiş olmasını eksik buluyorum genel çerçevede bakınca. Yani şu değiştirmiyor açıkçası. Diğer taraf iyi olsun, ekonomi arkadan gelir. Yani buna ben katılamıyorum, çünkü tarih bunu göstermiyor bana. Hani göstermiş olsa ben de size diyeceğim ki evet doğru, ne gerek var, önce öteki olsun, ekonomi nasıl olsa arkadan gelir. Ama maalesef ne bizim tarihimiz, Osmanlı tarihi, 19. yüzyılı, ne dünya tarihi böyle bir yolun olduğunu göstermiyor. Önce öteki olması gerekiyor. Yani bir nedensellik düşünmemiz gerekiyor. Bu da ekonomik sistemin güçlü olmasını, dinamik olmasını, doğurgan olmasını, özellikle rekabetçilik anlamında gerektiriyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Elif Hanım, tabii ki kargaşalar, bölgemizdeki sorunlar, o konuda haklısınız. Ama işte oraları çözecek olan da güçlü Türkiye'dir zaten. Aslında dediğim aynı zamanda ona çıkıyor benim.
1: Evet, doğru. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Melih Yiğiter bitirmeden Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ı dinledik. Onunla ilgili not aldınız mı dinlerken?
2: Vallahi ben Aziz Başkan'ı zaten çok böyle değişik buluyorum. Hani karizmatik, uslubu, konuşması, tarzı çok değişik. Benim ilgimi de çekiyor. Konuşunca dinliyorum, izliyorum. Çünkü düz bir adam. Hani böyle şeyi yok. Yani işte kalemse kalem işte. Yani bunu size estetize etme ihtiyacı duymuyor. Bence Fenerbahçe iyi gelecek bir başkan olacak Aziz Başkan. Çünkü çok iyi bir Fenerbahçeli. Gerçekten çok iyi bir Fenerbahçeli ve çok rasyonel şeyler söylüyor. Ben de mesela onların santraforuna hani işte Sidiki Şerife, ya bu kadar para verilir mi bu çocuğa? Yani hakikaten de şimdi az önce izlerken kendi de aynı şeyi söylüyor. Bir tek sen Melik çok haklı demiyor. Ama bilse kesin onu da derdi. Yani tamam, iyi çocuk önümüzde. Biz onun 1/4 fiyatına mesela Trabzonspor'da Olay'ı aldık. 1/4 fiyatına. Çocuk şimdi çok iyi gidiyor. Fiyatı hızla yükseliyor. Yani kötü para harcamışlar. Gerçekten çok kötü para harcamışlar. Hani Galatasaray'da mesela o kadar para harcadı ama hani adamlar şampiyon oldu. Yani siz de Galatasaray'a kadar para harcadınız. Trabzonspor'la aranızda ciddi bir fark yok. Siz ikinci, biz üçüncü. Biz ne kadar harcadık? Vallahi sizin 1/6 kadar. Yani şimdi buna baktığınızda bir rasyonel bir akıl yok. Bence Aziz Başkan Fener'i toparlar. Çok ciddiyim. Yani ben iyi bir Trabzonsporluyum, sıkı bir Trabzonsporluyum ama keyifli futbol izlemek istiyorum. O yüzden iyi bir Fenerbahçe olsun, iyi bir Galatasaray olsun, iyi bir Beşiktaş olsun. Yani 4 böyle iyi takım, böyle hani izlerken kemik sesi, mecazi anlamda hani böyle kemik sesi gelsin. Yani mesela Galatasaray'la Fenerbahçe oynadığında ya Galatasaray Fener'e kaç tane atar tahmini beni üzer. Ama bu yıl biz böyle tahmin yaptık mesela.

0: Sen,
1: bu arada benimle tarafta ilgili de bir şey unuttunuz mu sizce Melik Yiğitel? Yani kapatıyoruz, bitti süremiz ama.
0: Aa, şampiyon Çorum, tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim. Elif, ben çok mutlu oldum. Yemin ediyorum Ata Hocam, ne olur kusura bakmayın ama hep İstanbul takımları artık gına geldi. Yani 7 tane İstanbul takımı. Eşim gelecekti, bir tanesi düştü kaldı 6, bir daha 7-8'e çıkacaktı. O yüzden Çorum, Ahmet Spor ve Erzurum Spor'u çok çok tebrik ediyorum. Benim özellikle çifte mutluluğum, annem Erzurum, babam Diyarbakır.
1: Evet.
0: İki takım da çıktı.
1: Biz de vallahi çifte mutluluk yaşadık. Aynı zamanda
0: Çorum'u da seviyorum.
1: Bandırma, Bordo Basket de Süper Lig'e çıktı. Orada da eşim
0: Serdar da tebrik ediyorum.
1: Biz de çifte mutluluk yaşamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik
0: Hocam Yiğitel. Icardi'yi satıyor musunuz ya?
1: Çok kısa alayım hocam. Hocam biliyorsa şahit.
2: Sizin gibi süremiz takip bitti. Ediyorum. Haberleri sizin gibi takip ediyorum Melik Bey. Önden bir bilgim yok.
0: Hocam Icardi'yi bize verin ya.
1: Melik Yiğitel, bunu sonra şey yapalım.
2: Peki, yani birden fazla olsa çok daha iyi olur Melik Bey. El değiştirmesinden ziyade birkaç tane daha
1: peki,
2: onun gibi oyuncu olursa.
0: Doğru.
2: Daha iyi bir lig olur.
0: Tabii
1: peki,
0: çok doğru.
1: Peki, çok sarktık. Çok teşekkür
0: kesinlikle
1: ediyorum. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ederek noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kısa süreli, lokal, çok hafif sağanak geçişleri devam ediyor. Konvektif hareket var çünkü Avrupa üzerinden gelen oklide olmuş bir cephesel sistem Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerleyecek. Bize de konvektif hareketi kalacak diyebiliriz. Trakya biraz bu oklide olmuş cephesel sistemin sağanaklarını alacak gibi gözüküyor. Kırklareli çevresinde çok dar alanda mikro ölçekli bazı mahallelerde şiddetli sağanaklar görülebilir. O yüzden Kırklareli çevresinde bugün biraz dikkatli olmak lazım. Fakat bunun dışında iç Ege'de, göller yöresinde, iç Anadolu'da, Batı Karadeniz'in iç kesiminde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kısa süreli, lokal, hafif sağanak geçişleri var. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu fakat bugün bulutlanma biraz yüksek. Özellikle batıda Marmara bölgesinde. Tabi buna bağlı olarak UV indeks biraz azalacak. Bulutlanma etkisi güneşin zararlı radyasyonunu biraz olsun düşürecek fakat doğuda öyle değil. Yüksek radyasyon hala devam ediyor. Öğle saatleri kritik, saat 11-15 arasında. Açık havada güneş altında çok uzun saatler geçirmemekte fayda var. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum biraz daha kritik olabilir. Uzun saatler geçirmemeleri gerekiyor ama tabii ki güneşin azı karar, çoğu zarar. 10 dakika saat 12-12.30 arasında güneşlenmekte D vitamini depolarınızı dolduracaktır en sağlıklı yoluyla. Dolayısıyla az şekilde öğle saatlerinde hafif 10 dakika güneşlenmek faydalıyken uzun saatler çok riskli sonuçlar doğurabilir. Tabii bu süreçte açık renkli pamuklu bol giysileri artık tercih etmeliyiz. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmaya da başlamak gerekiyor. Hatırlatmasını ekleyelim. Hava sıcaklığı bugün düne göre 2-3 derece azalmış durumda ve rüzgar da kuzeye dönmüş durumda. Artık Marmara'da Poyraz'ın o serinletici etkisini özellikle öğleden sonra biraz daha belirgin şekilde hissetmeye başlayacağız hafta sonu. Poyraz biraz daha kendisini gösterecek diyerek hemen cumartesinin tablosuna bakalım. Kısa süreli lokal sağanaklar iç Ege, iç Anadolu'da, göller yöresinde, Batı Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'da devam edecek cumartesi günü. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu olacak. Marmara'da Poyraz kuzey önlerden biraz daha kuvvetli şekilde esecek. Hava sıcaklığı bugünden 1-2 derece daha yükselmiş olacak yarın. Sonrasında pazar günü bolca güneşli bir hava var. Pazarın tablosu en sıcak ve en güneşli tablo. Sadece göller veresi çevresinde çisenti şeklinde çok kısa süreli çok hafif sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda Van, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde de yine hafif kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar aralıklarla devam edecek ama onun dışında her yerde bolca güneş var ve sıcaklık bugünden 2-3 derece daha yüksek olacak ama neyse ki Poyraz'ın o serinletici etkisi pazar günü de sürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, yarın ve pazar günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor ama özellikle Poyraz etkisi hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek, bizi biraz rahatlatacak. Başkente bakalım. Ankara'da kısa süreli lokal sağanaklar var. Yarın da devam edecek. Pazar günü hava az bulutlu ve açık ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor Ankara'da. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü de İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Artık sıcak alarm seviyesine yaklaşıyor. Pazar günü 34 dereceye çıkacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Sadece telefona bakıyordum.
6: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
7: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
6: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
7: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
5: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
7: Ben o gün şanslıydım.
8: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy Logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler.
0: Hayırlı günaydın. Cumalar.
1: Hayırlı cumalar hepimize inşallah. Sıcak bir İstanbul sabahında gene gel. Bayağı ısındı havalar.
0: Isındı, birden ısındı.
1: Evet evet, birden ısındı.
0: Ya Hikmet abi, hiç artık böyle bahar değil. Kavramını rafa mı kaldırdık?
1: Evet, evet, aynen.
0: Kıştan
1: böyle.
0: Yaza, yazdan öyle. Kışa mı geçiyoruz abi?
1: Çok hızlı bir geçiş oldu ondan sonra. Böyle artık geçtiğimiz yıllar da böyle. Bir daha artık şeye inanamıyorsun yani. Hep aynı ifadeler kullanılıyor ya. Yani nedir o? İklim değişikliği falan. Ben iklim değişikliğine inanmıyorum bu arada, söyleyeyim.
0: Bir ara ozon delik diye ben bunalıma girmiştim küçükken. Ne olacak yani, bu ozon delik? Kapanmış.
1: O da hafif gazların atmosferde...
0: Kapanmış abi. Evet,
1: kapanıyor. Şöyle yani bu bir döngü. Allah hepimize sağlık sıhhat versin.
0: Amin.
1: Bir de tabii
0: amin.
1: Ki bu şu demek değil. Yani buradaki bu lakayet konuşmanın arkasında şu aranmasın. Bize yani emanet edilen bu gezegende hayvanatlar, nebatat, bitkiler ve her şey bize emanettir. O yüzden iyi bakalım gezegene.
0: Doğru. Rabbim, lakayt konuşma vardır. Kısmını kınıyorum. Biz lakayt konuşmayız.
1: Yani, lakayt derken
0: gayri
1: yani,
0: ciddi.
1: Yani öyle yani çok umursamaz gibi. Ama ben iklim değişikliği meselesine hakikaten çok mesafeli duruyorum. Çünkü bu bir döngüdür. Her birkaç yüzyılda bir dünyada bunlar olmuş tarihte. Şimdi Batılılar da bunu konuşmaya başladılar.
0: Hmm.
1: Sular ısınıyor mu, soğuyor mu? Önümüzdeki yüzyıl böyle mi olacak? Bunun hepsi insanoğlunun öngöremeyeceği şeyler. Aynen doğal felaketlerde olduğu gibi bazı mevzularda insanoğlunun müdahale edemeyeceği, Allah muhafaza, doğal felaketler vardır. Yani 8 büyük 9 deprem olsa Allah korusun, dünyada buna karşı koyacak bir insan gücü yok. Böyle bir deprem de dünyayı yıkar yani, teknolojiyle alakası yok bunun gibi.
0: En hak yani, doğru söyledin.
1: Dua edeceğiz abi. Allah Rabbim hayırlı günler göstersin.
0: Ben cumanı tebrik etmiş miyim?
1: Ettin abi, ettin. Ettin.
0: Tamam.
1: Ya uyardılar mı etmedin diye?
0: Tamam. Yine de bir oradan da bir yürüyüp şöyle bir Emre Kongar'ın ayarlarını bir bozalım diye düşündüm
1: Artık
0: ama.
1: Artık abi o da çok
0: alışmış uzak. Mıdır diyorsun?
1: Yok yani.
0: Abi çeyrek asır ya. Alışılmaz
1: evet.
0: Mı ya?
1: Kolay değil, evet, doğru.
0: Değil
1: doğru.
0: Mi?
1: Doğru.
0: Değil mi? Yani Uğur Dündar falan şimdi liselerde toplu halde cuma namazına giden
1: ya.
0: Öğrenciler haberi yapamamanın ezikliğiyle 500 yaşındayken hala o dik duruşuyla ama değil mi?
1: Yani hocam
0: bir de toplu halde cuma namazına giden lise öğrencileri bir de namazdan önce toplu halde abdest almışlardı ya.
1: Evet.
0: Bunun haberini yapmıştı bu adam, hala ortada geziyor ya. Şimdi, hala insan içine çıkabiliyor.
1: Çıkabiliyor.
0: Dün
1: çıkar.
0: Reha Muhtar'ın cenaze namazında bir şekilde safta gördüm.
1: Öyle mi? Ha,
0: safta
1: ben görmedim.
0: Gördüm.
1: Ben bak, görmedim.
0: Aha.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Aslında güzel bir mevzu. Belki de ısınma hareketleri bunlar. Ufak ufak sahaya geliyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya her ne yaparsan yap. Bunu sürekli tabii gündeme getirmemizin sebebi şu. Sürekli derken hani muhakkak bir olay oluyor.
0: Abi yaşadık
1: oraya...
0: ya.
1: Ha, tabii.
0: Dün bir hoca hanımla beraberdim. Diyor ki,
1: şöyle.
0: Diyor ki bak abi 28 tamam. Şubat mağduru bir hanımefendi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde idari görevde olan bir hanımefendi. Diyor ki ya çok çabuk unutuluyor. Bu bizden sonraki kuşaklar çok çabuk unutuyor. Biz
1: vallahi,
0: 28 Şubat'ta çok ağır zulüm yaşadık diyor.
1: Doğru. Unutulmasın deyu. Biz de sık sık konuşuyoruz. Ama
0: o zulmü edenler
1: tabii,
0: şimdi
1: şöyle, şunu söyleyeceğim.
0: Onlar onu anlatmaya tabii. Çalışıyorum Hikmet abi.
1: Şimdi buradan tabii moralleri de bozulsun ya. Bunları da duysunlar. Akılları da kalsın. Her ne olursan ol. Dimdik. Nasıl duruyor umurumda değil. Ya,

0: Ya, hayırlı şu, cumalar hayır. deyince şu geldi
1: ya, Muhtar ya. Öldü.
0: Bizim KJ'yi de bir alın da onların ekrandaki KJ'si bir gözüksün evet. ya. Bir
1: hayır, Reha Muhtar
0: okuldan
1: öldü.
0: Okuldan cumaya. Tabii, özel
1: Reha,
0: haber.
1: Tabii Reha Muhtar öldü. Uğur Dündar çıktı dediğin zaman aslında belki de en acı gerçek onlar açısından. Umursamazlar mı bilmiyorum. Ben umursuyorum yalnız. Biraz da bir içimi soğutan bir şey bu. En unutulmayacak gerçek... Bunlar da tabii ölecekler biliyorsun değil mi? Ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Ölecek.
0: Kendileri mi? Bilmiyor ama.
1: Ölecekler. Derken kastettiğim şu yani. Hepimiz her canlı.
0: Elbette canım. Her ona iman ettik. Her canlı ölümü ben tadacak.
1: Ben şimdiye kadar 2500 yaşında bir insan görmedim. Bu da muhakkak bir şekilde hepimiz toprağa gireceğiz. Ölecek. Nasıl anılacak? İşte mesele bu. İşte bu onları. Bakın 28 Şubat falan bir tabii olayın bir parçası. Uğur Dündar. Mesela Fatih Altaylı nasıl anılacak? Ben şöyle söyleyeyim. Ben bir de nesillere şunu söyleyeceğim. Öyle bir insan, öyle bir ahlaksızlık vardı ki bu ülkede. Öyle ahlaksız insanlar vardı ki. Benim eşimi, annemi, onu bunu, kadınları toparlayıp başörtüsü giydiler diye karakola götüreceğini yazan ahlaksızlar vardı diyeceğim. Böyle anılacaksın. Bu şurada duruyor hocam. Uğur Dündar nasıl anılacak? Uğur Dündar. Bir küfür çok ağır küfür eden bir adam, yurt dışında bir kamera çekiminde bir yerde film çevirmiş, artistleriyle soyunmuş bir kişi, ultra beyaz, ultra Atatürkçü ve Kemalist. Heh. Ama servetinin haddi hesabı olmayan, serveti diyorum bak, serveti haddi hesabı olmayan, bence hala çok şüpheli olan, kapanmış bir dönemden bahsediyoruz ve ben değil, aynen CHP'deki gibi kendi arkadaşı tarafından ihbar edilmiş bu konularda. Tabii. Bunu söyleyeyim.
0: Ya.
1: Ve tabii burada söyleyeyim.
0: Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen tabii, üç kişi vardı diyor. Tabii. Biri Müjdat Gezen, biri Yılmaz Özdil,
1: onlar,
0: biri de
1: öldü mü,
0: kendim
1: olsun.
0: Diyor. Yılmaz Özdil'i de aforoz ediyor. Tekmiş, bir Müjdat Gezen kaldı ne kadar namuslu olduğunu
1: hafızamızda
0: bilen.
1: Hafızamızda tek bir şey kalmıştı.
0: Öyle diyor, kendisi öyle söylüyor.
1: Tek bir şey vardır hafızamızda. Benim inancıma, benim manevi dünyama hakaret eden, onları aşağılamaya çalışan 28 Şubat gibi alçak bir darbenin, tamam mı? İyi muhtıra diye postmodern diye yumuşatılmaya çalışan ve gerçekte çok ağır ve alçak bir darbenin payandalarından bir tanesidir. O zaman medya mensuplarından bir tanesi. Bir diğeri Fatih Altaylı'dır. Bir diğeri de ışıkları bol olsun Reha Muhtar'dır.
0: Reha Muhtar öldüğü için
1: bir şey söylemiyoruz.
0: Ben evet. Kategorik ama olarak alın bu ekrandan kaldı. Görüntüyü.
1: Bak, bir şey
0: alın,
1: Fatih
0: alın.
1: Altaylı yani, da yapmam. Yani Uğur ben... Dündar ve diğerleri öldükten sonra da bu millet hafızasında bu millet değerli düşman. Yok pabucumun ancak ayak şey gazetecisi olur bunlardan. Pabucumun olmaz. Benim pabucum daha kıymetli.
0: İşte bu.
1: Anladın mı?
0: Şeyi bir hatırlatayım
1: öyle
0: ya.
1: Öyle kalacak abi.
0: Şu ben nereden çıktı bu sabah Uğur Dündar ama şu az önce verdiğiniz var ya Star Haber'de okuldan cumaya bravo. Bir sesli o çok küçük bir klip. Onu bir dinleyelim, bir hatırlayalım. Bakın, sesini de bir duyalım. Sesi
1: Şubat
0: de o.
1: Şubat değil, Mart değil. O, nereden çıktı
0: o araştırmacı gazetecinin özel haber başarısını ekrana nasıl taşıdığını hep birlikte izleyelim. Evet. Buyurun.
2: De okul üniformalarıyla cami avlusunda namaz kılan bu çocuklar öğretmenleriyle birlikte cuma namazı kılıyorlar. Birlikte saf tutan bu öğrenciler kimi caminin içine giriyor, kimi de avluda bekliyor. Yere halılar seriliyor, takkeler takılıyor. Ve ezanın okunmasıyla öğrenciler namaza duruyor.
1: Allah,
2: yaklaşık
1: Allah,
2: 30 öğrenci 3 öğretmenle birlikte avluda saf tutuyor, diğerleri ise cuma namazını içeride kılmayı tercih ediyor.
3: Evet, siz İl Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ders saatlerinin dışında velilerinin onayıyla camiye gidebilirler ve öğretmenleri de onlara eşlik edebilir. Bu doğaldır diyor. Biz de bunu sorumlu gazetecilik anlayışımız sorumlu gereği gazeteci. Hiçbir yorum yapmadan.
1: Hafızamıza koyduk.
0: Sorumlu gazeteci.
1: Siz öldükten sonra da hepimiz öleceğiz gideceğiz. Arkanızdan da böyle konuşacaklar. Heh. Yani anılacak olan tek şeyiniz vardır. Budur anınız.
0: Aynen öyle.
1: Aklımıza kalan bu tek
0: da,
1: anı budur.
0: Bu da.
1: Evet. Ona göre de
0: size yeter. Hadi bakalım.
1: Zaten bu şey var ya meşhur Cem Yılmaz'ın cenaze törenleri gibi olur ya, koca gözlükler, kaynakçı gözlüğü gibi. Şey çok iyiydi, duayendi falan filan diye 3-5 ekip orada kalır. Hani şey gibi Türkan Saylan ekibi kalır. Biz asılız, biz değiştiremeyiz. Oo sen marabasın. Pis, iğrenç millet. Uzaklaş. Kış yaklaşma. Temas yok diyen var ya onlar. Evet. Hani bu da beyaz ya.
0: Evet.
1: O yüzden böyle anılacaksınız. Bak bir daha telaffuz edeyim. Böyle anılacaksınız.

0: O yüzden unutmayın. Bir kere daha cumanız mübarek olsun.
1: Ve
0: efendim.
1: Bunun için çalışacağız.
0: Sorumlu gazetecilik gereği. Ne diyordu öyle diyordu değil mi? Sorumlu gazetecilik gereği
1: onların
0: bu açıklamayı.
1: Cumanız mübarek olsun.
0: Evet,
1: değil.
0: Cumanız mübarek olsun.
1: Ben demiyorum hocam onun bir şeyi mübarek olmasın. Ben ondan, ben ondan değilim çünkü.
0: Seyircilerimizden diyorum zaten. Tabii. O da bizim seyircimiz değil zaten. Yani
1: benden uzak dursun.
0: Boş ver gitsin.
1: Tabii.
0: Şimdi Hikmet abi çok hızlı başlıyoruz. Tabii. Bir, asker ölmedikçe müzakereye devam diyor Trump. İyi de söylüyor. Tamam aynen devam. İki, savaşa dönüş şartı eğer asker ölürse savaşa döneriz diyor. O da iyi. Tamam koy kenara. Lübnan'da şartlı bir anlaşma var.
1: Evet.
0: Lübnan'a Hizbullah güçlerinin Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi. Yani kuzeye.
1: Hangi nehir?
0: Litani Nehri.
1: Litani
0: Nehri
1: tamam. Bu ne? Not aldım.
0: Tamam. Çekilmesi şartı koşuldu. Hizbullah da bunu reddetti. İsrail de vurmaya devam etti. Hadi bakalım. Çık işin içinden.
1: Şimdi tabii. Şimdi geçtiğimiz haftalarda özellikle bu petrol akışının çözümü için daha doğrusu bu enerjideki kesintiden dolayı acaba Babül Mendeb mi iyiydi değil mi? Bu mevzuda kalmıştık en son. Ben de bütün hafta boyunca dikkatli bir şekilde izledim. Değerli stratejistleri, güvenlik uzmanlarını. Bu hafta Litani neydi?
0: Litani efendim.
1: Litani nehri ile ilgili yorumunu bekliyorum. Yani
0: nehrin debisi dahil olmak üzere oradan
1: Trump bir de hafta sonu ne diyecek?
0: Çok aydınlatıcı bilgilere ihtiyacımız olduğunu söyledi.
1: Ve çok tamam ciddi önemli tartışma tamam programlarında bütün kanallarda ulusal haber kanalları dahil bütün kanallarda abi herkese birden yani hep beraber ya ayırmıyorum insanı. Bak tamam. Şu kanalda isim vermedim.
0: Tamam.
1: Hep beraberiz bu. Türkiye'deki medya olarak, Türk medya değil bak, Türk medya bizim ismimiz. Türkiye'deki medya olarak söylüyorum, hep beraber önümüzdeki hafta eğer cumartesi pazar günü gene Trump daha önce olduğu gibi ulusal kanallarda tartışılıyor bu. Ne kadar hamburger ısmarlayacak, onu getiren kurye kadın kaç yaşındaydı ve sosyal güvenlik meselesi ABD'de ne olacak diye çıbıklarla saatlerce tartışmasını bekliyorum. Ona göre editör arkadaşlarımız elemanları ona göre ayırın.
0: Çıbıklılar bir yere.
1: Tabii.
0: Çıbık lütfen. Ama değil mi abi? Çubuk değil abi. Çıbık.
1: Çıbık. Emekli asker, profesör, gazetecileri ayırın. Bir de yanlarına gıda uzmanları koyun. Çünkü hamburger olabilir her an. Bu da çok ciddi bir mesele.
0: Neyse,
1: Trump'taki
0: tamam.
1: Yorumlarınıza bayılıyorum.
0: Peki. Devam edin. Efendim dün Ankara'nın bir önemli misafiri vardı.
1: Evet. Recep
0: Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafiri olarak Ankara'da karşılandı. İstikrara kavuşmamızı sağladığınız için teşekkür ederiz dedi Nijer Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sayın Erdoğan da kara kıtanın kara gün dostuyuz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz dedi.
1: Evet.
0: Afrika meselesinde uzun yıllara sari bir yatırımın meyveleri mi geliyor Hikmet abi?
1: Valla bir şey yani
0: sen bir hikaye anlatmıştın bir gün bana. Yayında mı anlatmıştın yoksa odada mı anlatmıştın hatırlamıyorum ama o
1: Mauritania Mali ziyareti çok ağlamıştı ben orada.
0: Abi evet yani hani baktığında uçağın dünyadaki o 196 ülkeye mensup insanların uçakla seyahatleri ilk uçağın indiği havaalanı ilk uçak Türk Hava Yolları uçağıydı. Uçağı Türk Hava Yolları personelini Somali'ydi sanıyorum. Somali Cumhurbaşkanı havaalanında karşılamıştı ya.
1: Şimdi bunların da ötesinde bir ifade kullandım. Onu ben özellikle şimdi yanlış anlaşılmasın. Yapılan yatırım falan filan bahsettik ya. Türkiye herhangi batılı gibi bunu hep ayrıştırıyorum ama hamaset değil. Bak bu bir, bazen zaman zaman karıştırmıyoruz ya. Yani Türkiye ayrışıyor şöyle ayrışıyor. Bir Fransa değil.
0: Sömürge mantığında
1: tabii,
0: değil.
1: Yatırım da değil. Bak tamam çok akıllı Karadenizli.
0: Doğru yatırım
1: çok
0: ifadesi
1: uşak.
0: Doğru.
1: Valla Karadenizli. Bak Lazlar gitmişler abi. Batı Afrika'da balıkçılık yapıyorlar ve çok iyi para kazanıyorlar. Lan helal olsun.
0: Bravo,
1: ya. Buraya kadar gelmiş. Ama onu oraya kadar getiren kim? Şimdi bakın dün ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Güvenli.
0: Takip mesafesi.
1: Takip mesafesi. Yani CHP güvenli takip mesafesine kalın. Yaklaşmayın. O hakikaten. Adam bu işlerle uğraşıyor.
0: Evet.
1: Yani ne acı durumdur ki biz yıllardır önce adayını bilemedik. 2 sene aday. Altılı masa adayı. Sonra o olmadı indi kalktı parti bir daha oldu. Arkasından geçti şimdi CHP'nin öz hakiki CHP nerededir? Çakması kimdir? Genel işte grup toplantısı grubu kim yapacak? Bunun grubu mu onun grubu mu? Ulan sahibi kim bunun? Aday da yoktu iğrenç bir şey.

0: Ben verdim, sen vermedin. Hala dünkü mesele. Dün arkadaşlar bayağı bir, hatta birkaç tane de şey yapmışlar, klip yapmışlar. Valla ben demiyorum arkadaşlar, siz ben elden verdim diyor yani. Şimdi ben verdim diyor. Ne yapsın adam, yırtılsın mı? Hayır. Bana Tayyip Bey aradı. Dedi ki Özkan. Anahtarlar.
1: Erkan,
0: Erkan.
1: Erkan anahtar koltuğun
0: 950
1: altında
0: bin euro ver mi dedi. Demedi.
1: Demedi.
0: Çünkü Erdoğan ne diyor? Ben güvenli takip mesafesindeyim. Ben bunu tanımıyorum. Bunlar çünkü tehlikeli adamlar. Şimdi dönüyorsun, adam bunlarla uğraşıyor. Sen hatta bir abartısı vardı içeride konuştuk, hatırlıyor musun? Bu kuyu meselesi Afrika'da. Vardı ya, kimdi bu Kunti Musti neydi, siyahi adam Senegalli.
1: Komedyen diyorsun değil mi abi?
0: Evet, stand-upçı.
1: Evet,
0: Afrikalı
1: stand-upçı.
0: Türkçe stand-up yapıyor.
1: Evet.
0: Bak şimdi buraya, onu oraya bağlayacağım. Bak Afrikalı Türkçe stand-up ismi Karamizah. Çok da
1: gösterisinin adı
0: Karamizah
1: değil mi? Aa,
0: bir,
1: çok güzel.
0: Bir baktım diyor ya, çok diyor güzel. Benim babam diyor AK Partiliymiş. Tayyip Erdoğan. Orada aslında mizahın içerisinde bir gerçek var, biliyor musun? Nedir o? Ne anlatıyor adam aslında? Orada açılan kuyular. Zannediyor ki diyor her tarafta kuyu açılıyor diyor.
1: Doğru.
0: Şimdi o bir şey yansıması. Onun üzerinden mizah yapıyor tabii. Çok da hoş, güzel bir mizah. Bu arada çok beğendim ben de. Ve şey mesela orada ne diyor? Oradan diyor dua ediyor diyor. Oradan diyor AK Parti ve Erdoğan'ı takip ediyor diyor. Biraz önce söylediğim şey, Mali ve Moritanya'nın ziyaretinde biz bunu gördük. 15 Temmuz'da Moritanya'da 15 Temmuz'da yüzlerce binlerce insan mahalle mahalle toplanıp, elektrik her tarafta yok çünkü, mahalle kahvelerinde televizyon seyredip de beraber bir araya gelip toplu dua ediyorlar Türkiye'ye.
1: Ya.
0: Ya Rab diye. Dedim nasıl? Gittim onu bizzat gördüm. Yaşadım yani.
1: Ya.
0: Dediler ki Erdoğan'lara Allah Erdoğan ve Türkleri korusun.
1: Allah
0: O, Allah onları muhafaza, Arapça dua ediyorlar. Zaten halkın yarısı üçte biri hafız. Her aileden bir çocuğu geçecek. Çok fakir bir ülke ama acayip bir muhabbet var. Muhabbet nereden geliyor? Yani uçakla 7 saat 15 dakika uçabileceğim bir Batı Afrika ülkesinden, Batı Senegal, işte Tuareglerin var ya, şu meşhur adamlar, hani gelinleri erkek olan kabileler var orada biliyorsun, Müslüman kabileler. Öyle bir yerde, öyle bir coğrafyada adam Türkiye'ye bir muhabbeti var. Ve Erdoğan'a muhabbeti var. Çok kısaca bir söyleyeyim. Belki hiç hafızan silinmez. Onu herhalde bir gün anlatmıştım ama çok uzun süre önce anlatmıştım. Adamın bir tanesi beni yolda gördü. Dedi ki alır mısın dedi. Bilmem kaç dolar. Ve bir tane bir hani şeytan minaresi deriz ya, kumsallarda bulunur. Ona bir tane şey bağlamış. Şeyde Moritanya'da. Ona bir tane ip bağlamış. Bir kadın aksesuarı, kolye gibi bir şey.
1: Tamam.
0: Almam dedim çünkü bozuk, o kadar dolarım yok. Ondan sonra almam dedim. Neresin sen dedi. Param yok ya, yani almayacağım dedim. Dedim ki şey Türkiye'den geldi. Türk'ün. Ha öyle mi dedi. O Erdoğan dedi. Ondan sonra verdi, uzattı. Dedi, yok dedi, ben o zaman sana bedava vereceğim bunu dedi. Dedim olur mu? Zaten adam elinde 3 tane şey satıyor, kolye
1: Ya,
0: satıyor.
1: ya.
0: İstedi de 1 dolar. Param yok hakikaten yani. Ne yapayım? Üstüme olacak, dışarıdayım bilmiyorum. Meydanda geziyorum. Yok vereceğim dedi. Dedim ki ya alamam dedim. Bedava alamam, kusura bakmayın. Sağ ol. Ama bir dakika, hediye bu dedi. Vermek sünnettir. Almak zorundasın dedi. Vacip oldu. Bana sonra sen dedi evli misin dedi. Evliyim dedim. O zaman dedi bunu dedi hanımına ben hediye ediyorum dedi. Ya falan dedi, diyorum aldım falan filan böyle. Sonra arkasından bir tanesi gördü beni. Bizim gazeteciden bir tanesi. Dedi ki abi nereden dedi, ya böyle böyle oldu dedi. Anlattım ya, keşke dedi para verseydin. Ben pişmanlık dedim ya, keşke 100 dolar var 100 daha verseydin bu adama. Öyle bir hoşuma gitti ki. Bir koşa koşa gittim adım peşinden. Meydan bir yerde. Adam çok uzun böyle 1,90 üzerinde simsiyah bembeyaz bir entarili bir adam. Elinde tespihi var. Bir de burada kolye satıyor turistlere.
1: Tamam.
0: Hemen buttum adamı, buldum. Ve gördüm ve tanıdı beni. Geldi, o dedi, gel dedi çay may falan. İşportacı bir adam. Dedim ki parayı verdim ona. Yani şöyle söyleyeyim, bunun 10 katından fazla bir para verdim.
1: 1 dolarsa 20 dolar
0: 20 daha verdim.
1: Tamam.
0: Dedim bunu ben veriyorum. Hayır dedi. Bunu alamam dedi artık dedi. Niye? Ben sana onu hediye dedim mi artık dedi. O satılmaz artık dedi. Ona veremiyorum adama parayı. Asalete bak, adam 1 dolara
1: Ya.
0: günlük ortalama 1,5 dolara geçiniyor insanlar orada.
1: Doğru.
0: Dedim ki sen de evli misin? Evliyim. Peki dedim senin çocukların var mı? 3 tane de oğlum var dedi. Maşallah
1: Tamam.
0: dedim, barakallah. Ben dedim o zaman çocuklara hediye olarak bunu veriyorum dedim. Almak zorundasın dedim.
1: Ha hadi.

0: Bakalım.
1: Ayağa kalktı adam. 3-5 dakika bir dua etti. Adam diyorum ya, 3'te 1 hafız bir milletten bahsediyoruz. Arapça olarak bir dua etti ki, Rabbim dedi sizleri muhafaza eylesin diye başladı. Etrak diye, Araplar, şey Türkler diye başladı duaya. Erdoğan'la bitirdi. Yani inanılmaz bir manzaraydı.
0: Abi.
1: Yani şimdi Afrika'yı görünce
0: yani,
1: ya diyorsun.
0: Hiçbir şey öyle Batı kendiliğinden Afrika, ya olmuyor. Onu anlatmaya
1: ya Cezayir, Senegal, Mauritanya ve Mali. Doğru. Şey, Mali ve Mauritanya ülkelerini gezdiğim bir seyahatte karşıma çıkan siyahi adamlar.
0: O, sana çok teşekkür ederim.
1: Çok az enteresan önce, bir şeydi
0: az
1: yani.
0: Az önce maksadı aşan cümlemden dolayı şu anda beni... tahsih imkanı tanıdın, çok haklısın. Bazı şeylerin kendiliğinden olmadığını, atılan adımların neticesi olduğunu bir kere daha yaşıyoruz ve görüyoruz. Yatırım ifadesi evet biraz böyle Batı jargonundan dilimize geçmiş ve hani yap yatırımı ondan sonra topla parsayı. Bu olmayan tamami insani hasletlerle ama aynı zamanda da her iki tarafın da kazanması şuuruyla atılan adımlar bunlar.
1: 10 katı hocam. 2.2 milyardan 22 milyar dolar.
0: Şunu hatırlıyorum. Mutlaka hatırlarsın.
1: Erdoğan farkı.
0: Yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hanımefendi ile birlikte. Ben hanımefendinin kucağında o kara kara çocukları hatırlıyorum ya. Hı-hı. Hatırlıyor musun abi? Gerçekten çok vicdani, insani adımların meyveleri bunlar. Bu atılan adımların. Günün sonunda dünya konjonktüründe her şeyin değiştiği, dünya dengelerinin değiştiği. Evet Afrika'nın yıldızının parladığı, Afrika'nın daha görünür olduğu, Afrika'nın daha önemli olduğu. Abi Çin yaptığı yatırımın bilmem kaç milyar dolar olduğunu falan arkadaşlarım
1: orada
0: şey yaparlar.
1: Orada Afrika'da madenleri satın aldılar. Madenleri.
0: Ne yatırımlar ama?
1: Yani değerli maden falan bahsediyoruz ya, orada en kritik noktalara Çinliler girdi, Fransızlar out.
0: Aynen öyle. Oraya girebilmek için ne kadar çaba harcadığını Çin'in biliyoruz. Bizim gönül coğrafyası tabir ettiğimiz yerler oralar. Ve gerçekten atılan adımların meyveleri oldu. Oluştu.
1: Bu vicdanla olabilen bir şey.
0: Elbette öyle.
1: Yani hani diyoruz ya, uluslararası ilişkiler hangi mertebede devam eder? Genel prensibi, birinci prensibi karşılıklı menfaatler. Hani hep derim ben. Mutual interest. İki ülke için. Düşman ülke, dost ülke yoktur. Karşılıklı menfaatler vardır. Ortaklaşmalar vardır.
0: Evet.
1: Yani sen şimdi Akdeniz'de bir şey yapıyorsun. İtalya var ya da Fransa, İspanya, herhangi bir ülke ya da komşu Yunanistan. Akdeniz'desin. Ben bununla böyleyim diye başlamayacaksın cümleye. Önce ortak hangi menfaat? Şimdi Türkiye'nin burada ayrışan, hani bu meşhur Lord Palmerston'ın aslında ifadesiydi bu. İngiliz'in dostu düşmanı olmaz. İngiliz'in çıkarı vardır.
0: Olur.
1: Buna uymayan derken kastettiğim işte buydu benim. Yani bu tabii evrensel bir kural. Yani alışveriş yapıyorsan, para kazanıyorsan, düşman da olsa yaparsın. Düşman oldu, satarsın düşman
0: görüntüleri buldular.
1: Ama
0: işte, tam da bundan
1: şöyle bahsediyor. Bir gerçek var. Türkiye bunun ayrışmasının en birinci örneği var mesela şu. Gittiği coğrafyada ayırıyor. Onu da ayırıyor. Hangi coğrafya? Sömürge coğrafyası. Kim? Vicdan devreye giriyor. Evet. Yani sadece kendi çıkarına bakmıyor. Eğer Türkiye sadece kendi çıkarıyla hareket etmiş olsaydı bugün onca Suriyeli, Afgan, Irak'tan gelen, dünyadaki birçok farklı ülkeden gelen sığınmacılar ve göçmenler bu şekilde ülkeye alınmazdı. Ama Erdoğan farkı şu. Bunu böyle görüyorum ve bu vicdanlara böyle bakmak lazım. İstersen krem peynire tap, onu da söyleyeyim. Ama Erdoğan'a şöyle bak. Kucağında bir bebekle sınıra gelen bir kadını gönderemeyecek bir insan. Gönderemiyor. Diyorsun ki arkadaş, bu kadın girerse
0: seçimi pahasına, seçim arifesinde.
1: Bu kadın girerse bunun arkasından 5 milyon daha gelir. Bu kadını ben burada bırakırsam böyle bunun hesabını veremem ben. Ne milletime sorumlu kişi olarak ne de Allah'a. Diyen bir ehli iman karşındaki adam. O yüzden bu kurallara uymuyor. Afrika'da böyledir. O yüzden senin teyiden söylüyorum. Afrika'da ya hangi kafa oturup da kadar para toplar, turlar, kendi aralarında bir sürü organizasyonlar var. Evet. Hem gidip orada kuyu açıyorsun, oradaki insanlara dokunuyorsun. Bu doktorlar ücretsiz oraya gidiyorlar, orada yardım. Neden? Menfaat gözetmeksizin. Batı'da da bunları yapanlar var.
0: Var mutlaka. Var.

0: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye bunu farklı bir açıdan da yapıyor. Bir de artı şöyle düşün. Bundan yıllar önce gene oraya bak istemedik hani kaçayım dedim buradan bir güzelleme olmasın istedim ama vallahi tekrar oraya rüzgar itiyor. Yıllar önce sen bundan 20 sene 30 sene önce hani bu yazar kasaların atıldığı dönemlerden
1: Evet.
0: IMF borçlu olduğu dönemlerden Kadıköy sokaklarında şey o taşa bastığınız zaman fıçık diye su fışkırdığı dönemlerden bak bakayım senin hangi Afrika ülkesinin hangi işin olabilir? Ben burnumun dibini ucunu göremiyorum ya. Ya düşünebiliyor musun? Türkiye kendi sınır alanını kardak kayalıklarla belirlemiş.
1: Evet.
0: Bir sabah kalkıyoruz ben yurt dışındayım. Kardağa Yunanlar girdi. Ne kardağa mı girdi? Ulan toprak 3 metrekare orası kayalık lan. Sen bu adamdan Senegal'de yatırım mı bekliyorsun Türkiye'nin?
1: Abi çok
0: Hani onu
1: haklısın.
0: bırak ne yaptı? Savaş olan bölgeye hem istihbarat alanında hem askeri güç olarak ağırlığını koydu değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Ben dedi bir imparatorluk bakiyesiyim orada da sözüm geçer dedi. Gidip ta Libya'ya kadar uzandı.
1: Aynen
0: Arada
1: öyle.
0: bir ekonomik münhasır bölgeyi oluşturdu. Kime rağmen? Bütün dünyaya rağmen.
1: Aynen öyle.
0: Geldiğimiz yeri gör de böyle vicdansız, böyle hadsiz.
1: Etiyopya
0: Bunu
1: ile
0: görün
1: Somali
0: var.
1: arasında değil mi? Arabuluculuk
0: Tabii.
1: yaptı. Yani baktığında orada sadece
0: Mustikunti doğru söylüyor yani. Benim
1: insani
0: babam diyor.
1: değil aynı zamanda siyaseten de ağırlığını had safhada hissettiren bir
0: Evet,
1: ülke.
0: güzeldi
1: Emeği
0: yani bunu.
1: geçen herkesi ben vicdan terazimde tarttığım zaman bir kere daha tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da
0: Arada
1: hasreten
0: Nijer
1: teşekkürlerimi
0: Cumhurbaşkanı
1: iletiyorum.
0: Çiyani'de kaynadı gitti zaten bu arada.
1: Yani
0: Güzel,
1: evet.
0: evet söylemiş bir
1: Geldi,
0: sürü.
1: teşekkür etti. Biz de
0: Mevzu
1: dedik ki
0: oydu
1: her
0: ama
1: zaman
0: zaten.
1: yanındayız. Evet,
0: Mevzu oydu kardeşlik.
1: mesele bu.
0: Gönüllü
1: Şimdi gelip
0: bağımız.
1: teşekkür etmeyen ama yine bizi gündemine alan bir başka isim de Finlandiya Cumhurbaşkanı. Finlandiya Cumhurbaşkanı diyor ki, Hikmet abi, ne yapın edin, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alın. Bakın diyor Brüksel'e.
0: Evet.
1: Size sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Şu kadarcık düşünün. Ne yapın edin, ikna edin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alın diyor.
0: Ama herhalde ne olacak biliyor musun abi? Yani biz bunu 2014-2015 herhalde belki biraz öncesi de var. Bu Avrupa Birliği'ne bu fasıllar açılmaya başlandı. Hatırlıyor musun? Bir dönem vardı. Bu 2008-19 o civarda olması lazım.
1: Şöyle sana söyleyeyim.
0: Neydi o ilk yani tekrar
1: Abi
0: gündeme gelmesi?
1: 2005.
0: 5 tamam bravo. Doğru
1: 2005.
0: daha eskiydi çünkü kapatma davasından önceki o.
1: Müzakere tarihi. Hatta Avrupa'da saatler bir durduruldu. Tam böyle 23.59'da bir durdu. Bir
0: Evet.
1: saat durdu. Sayın Cumhurbaşkanı çünkü orada bu yok. Benim şartlarım kabul etmezseniz ben gidiyorum demişti. Uçağı
0: Şimdi
1: hazırlatmıştı falan.
0: evet.
1: Hatırlıyorsan o zaman
0: Doğru.
1: Başbakan'dı
0: Ben
1: Erdoğan.
0: şunu hatırlatmak için söyledim. Öyle bir hale gelmiş, öyle bir toplumda öyle bir algı oluşmaya başladı ki hatırlarsın o dönemlerde. Bazı böyle komedi, sitcom, televizyon dizileri vardı. Orada bile konu edilirdi. İşte AB kokoreç ne olacak falan. Değil mi? Biz girmişiz sanki.
1: Ha,
0: Kokoreçimiz kalmış geriye.
1: evet, hatırlıyorum.
0: Kokoreçin namusunu kurtarmaya çalışıyoruz falan. Ha, dizilere konu oldu. Niye? Böyle bir şey vardı. İşte Erdoğan bunu yaparak bak çok kıymetli bir şey bu aslında. Buradaki bu demokratik teamüller, Batı, bu satranç tahtası çok zor bir tahta yani. Türkiye'de oynanıyorsa bu farklı bir atmosferi var. O hamleyi çok güzel yaptı Erdoğan. O dönemde neyse gereği onu yaptı. Düşünebiliyor musun? İktidardasın ama sana bir arazi vermiyor diye holding grubu sana bir karşı cephe alıyor. 150 tane itini, tasmalı köşe başı itini salıyor üzerine. Unutmayacağız. Onları da köşeye koyduk. Bak itlerini diyor ki sen bana bu araziyi vermiyor musun Erdoğan? Vermiyorum. Türkiye çok iyi gidiyor. Darbe de yapmadık. Kimsin
1: Sal,
0: sen?
1: sal
0: Ben
1: tuttun.
0: oligarkım. Oligark. Hani gark boğulacak olan adam benim. Daha önce kaç kişiyi boğdum lan? Dedi. En az Erdoğan cevabı kes lan. Bütün bunların arka tarafını okuyan insanlarımız var. Onlara detayı veremem çünkü 5 saat sürer. Ama bu oldu mu oldu.
1: Oldu.
0: O dönemleri hatırla. AB'ye giriyoruz. AB falan. Fakat o dönemler bir dönem sonra fasıllar açılırken nerede tıkandık biz biliyor musun? Şurada tıkandık. Bir ifade kullandı. Dedik fasılları açacağız ama uyum yasaları çerçevesinde. AB'ye uyum yasaları çerçevesinde. Dediler ki al dersin çalış. Şunları uyumlu hale getir. Bir tane daha cümle koy. Dediler ki Türkiye'de terörle mücadele konusunda bu kanunların çok

0: yürürlükte olan kanunların biraz yumuşatılması ve gevşetilmesi noktasında sana bir ders veriyorum dedi. Ondan sonra o da Erdoğan da ders verince aldı kıvırdı. Dedi ki Kopenhag kriterleri falan varsa dedi ben de dedi Ankara yaparım onu dedi. Bu da tabii çok müstahap, çok kompakt bir anlatım oldu. Detayı biliyorsunuz. Orada kaldık. Peki şu anda bir kamu araştırması yapsam. Şu anda. Türkiye'nin yüzde kaçı AB üyesi olmazsa olmaz diyen kaç kişi kalmıştır? Yoktur.
1: Yoktur.
0: Çok az var. Ha ben isterim, istemem demiyorum bak. Schengen, mengen, yengen falan iyi bir şey bu.
1: Doğru.
0: Ya, yani şey bu vize meselesi veyahut da ticari ilişkiler, gümrük birliği meseleleri çözecek birçok sorun olabilir.
1: Benim memleketin menfaatine olduktan sonra hocam, neden NATO olmasın
0: gibi,
1: ya?
0: Hocam NATO gibi, NATO gibi. Biz NATO üyesiyken, ha, dikkat edersen bak, biz NATO üyesi olduk, darbeler tarihin kapısı açıldı. Doğru mu?
1: He.
0: Bizi koruyacak olanlar kimler? NATO. He. Neden korudu sen bizi? NATO bizi hiçbir şeyden korumadı. NATO tam tersi 15 Temmuz'da bütün gemilerin kuyrukta birbirine değiyordu. Türkiye darbe gerçekleşirse NATO çerçevesinde 3 parça Türkiye'ydi. Erdoğan bu ülkeyi çok tehlikeli hale getirdi. Çünkü bunlar Osmanlı'ya geldi. Yazdılar bunu. Der Spiegel'in Amerika'daki bazı dergilerin manşeti neydi? Neo-Ottoman. Yeni Osmanlı. Uyardılar. Söylediler de bunu. Peki onu da kapatalım. Ne işe yaradı? Ya en kritik yerde patriotları çektiler. Türkiye'ye saldırıldı. Geldi Biden. Aa dedi burada galiba bilgisayar oyunu vardı. Hah dedi geldi. Daha önce bizim çocuk işi başardı diyordu. Bir önceki 80 darbesindeki bu da geldi. Bizim çocuklar işi niye başaramadı diye öğrenmeye geldi. NATO bu. Ama içinde olmak bir yerde bir konfor değil mi?
1: Doğru.
0: Ne işe yarar? Şimdi adam geldi geldi en sonunda diyor ki 40'a çıksın Türkiye'siz olmaz. Ne oldu? 3,5 durumları var galiba.
1: Ya.
0: Ne oldu? Bir daha geçen hatırlatmıştım biliyorsun değil mi? Hani onu. Yani Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Ama çok kritik bir yerde bir tampon bölge. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Daha önce bize Soğuk Savaş'ta Türkiye yaptıkları muamele gibi. Hmm. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de NATO üyesi. Orada dur. Ruslar saldırırsa önce onları süreriz. Çünkü onların sınırında sürüyorsun diye. E Ukrayna'ya bir alt yapmadılar para verme dışında. NATO üyesi değil bilmem ne. Ama yani en fazla işte şey verdiler, silah verdiler bilmem ne. Yaptılar. Ama Rusya yiyeceği kadar yedi zaten Ukrayna'yı. Benim anlamadığım şey bütün NATO'nun zirvesi, NATO'nun en önemli ülkeleri Netanyahu'ya yardım için koşa koşa gittiler. E bu pek şey değil.
1: NATO üyesi değil. Doğru.
0: Ya sizin tabirinize göre Middle East, Orta Doğu. Ne alakanız var lan siz İngiliz'in?
1: Ya.
0: Ya İngiliz, ya soruyorum. Kimdi o zaman İngiltere Başbakanı? Starmer miydi?
1: Yok, çok, öncekiydi.
0: Çok sık değişti. Çok,
1: o arada çok, Sunaklar, bilmem neler.
0: Sunak.
1: Sunak mıydı?
0: Sunak.
1: Tamam. Hatta Sumak'tan hatırlayalım diye biz şey yapmıştık.
0: Hint asıllı bir İngiliz'di. Bütün hepsi niye İngiltere, Fransa, efendim Almanya, dünyanın en büyük sanayi devleri, NATO üyesi ülkeler niye koştura NATO üyesi olmayan bir ülkenin geleceği için endişelendiler? Hatta der ki ordu, donanma ne istiyorsun lan dediler. Aynısını yapsaydınız ya Ukrayna'ya koşar yapmadınız değil mi?
1: Çok haklısın.
0: Şimdi o yüzden Türkiye bu haldeydi. Peki amca diyor ki ne diyor?
1: Finlandiya Cumhurbaşkanı amca da o. Finlandiya Cumhurbaşkanı amca ne diyor abi? Üye sayısını 40'a çıkartın. Aman ha Türkiye'yi de içinize alın.
0: O dönemde bence Sayın Erdoğan'ın söylediği ve benim de çok defa yazdığım ta eski o zaman belki de Star'daki yazımda var mıydı hatırlamıyorum. Ama yazdım farklı gazetelerde yazdığım şöyle bir şey vardı. Öyle bir zaman gelecek ki ben inanıyorum dedim buna. Öyle bir vakit gelecek ki yeter ki şu sağlam irade.
1: Hatırlıyorum.
0: Şöyle yani Türkiye'ye diyecekler gel üye ol. Sana fasıl bası yok lan tamam ya. Fasıl yok ya. Benim Yıldırım Han'ım bitmiş. Füzeyi böyle çevirdiğin zaman böyle bakıyorsun füze ucu. Kuzeye doğru gidiyor. Yani Avrupa'yı kapsıyor. Buradan Rusya'ya kadar devam ediyor.
1: 6000 kilometre.
0: 6000 kilometre buradan bakıyorsun. Her tarafı kapsayabiliyor. Türkiye zaten güçlü bir ülke. Zaten adamlar bin yıldır ordusu olan bir ülke. Ya bizim yani tarihi de eski. Tamam çok da sağlam bir ülke. Kendilerine savaşmak var zaten. Biz aşırı medeniyetten dolayı bizi bu hale getirdiler. Yumuşattılar. Çok yumuşadık.
1: Sen stajda ne yazmıştın?
0: Bize sert bir erkek lazım. Sert bir erkek. Hı. Türkiye o. Yani ABD ne diyorsa dalga geçiyor Trump sizinle.
1: Tamam. Sen stajda şunu yazmıştın. Doğru mu anlıyorum? O dönem Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları bu doğrultudaydı Sayın Erdoğan'ın.

0: gün gelecek. Avrupa bize, tabii, lütfen bizim bir parçamız olun, birliğe üye olun diyecek. Tabii. Biz o güne kadar bildiğimiz doğrularla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Harika, dediğinde dediğinde öyle mi falan diyen ekip hala, tabii, hala utanmadı, hala sıkılmadı. Tamam, madem öyle, sen konuşmanda NATO'dan bahsettin. O zaman bir cümle, bak çok da uzattık, CHP'yi konuşamadan bitirmeyelim.
1: Tabii tabii, hemen geçelim oraya. Doğru.
0: Milliyet bugün manşetten demiş ki dananın kuyruğu Ankara'da kopacak. Temmuz'da efendim NATO zirvesi Ankara'da yapılacak. NATO üyesi 32 ülkenin liderleri Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde bir araya gelecekler. İttifakın geleceğinin planlanması açısından önem arz eden bir görüşme. Neden önem arz ediyor? Trump diyor ki Avrupa, sen NATO'da sadece yüksün. Birazcık yük al. Tabii. Maddi anlamdan bahsediyorum. Türkiye NATO'nun en kritik, en stratejik ve en güçlü ülkelerinden biri. Öyle olunca, bir de ev sahibi olunca Milliyet diyor ki pek çok hayra gebe o zirve. Sen de katılıyor musun bu işe?
1: Kesinlikle katılıyorum. Heh. Şöyle bir gerçek de var. Yüzleştirilen bir şey de var ortada. Son 45'ten sonra Avrupa medeniyeti, kıta coğrafi, nerede savaştı bunlar? Savaşı nerede yaptılar? Benim bildiğim yok.
0: Şey, hani 45'ten sonra, 45'ten ikinci dünya savaşı, yok yok, savaş yok. Son, lokal böyle.
1: Son 60-70 yıldır, değil mi? Yani savaşmadılar bunlar. Zaten en sonu savaşı kendi aralarında yaptılar. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Yani ya dünyada katlayan medeniyetler katlettiler, soykırım yaptı mı? Yaptır.
0: Tamam.
1: Soykırımın mucididir Avrupa, doğru mu? Ben değil. Burada ayrışalım.
0: Çok haklısın.
1: Soykırımı icat eden millettir çok Avrupa haklısın. Milleti. Avrupa coğrafyasından bahsediyorum.
0: Medeniyetinden bahsediyoruz. Medeniyetinden. Avrupa medeniyetinden. Bu. Bravo.
1: Ona icat ettiler. Önce, evet, Afrika, Amerika kıtası, değil mi?
0: Sömürgeciliğin, tabii, soykırımın, tabii, her türlü
1: Amerika
0: aşağılığın.
1: Kıtası diyorum bak. Kıtası derken sadece Kuzey Amerika değil, Güney Amerika da dahil.
0: Peki.
1: Bütün medeniyetleri yok ettiler orada.
0: Tamam.
1: Arkasından Afrika. Tamam. Aynı vakitlerde Afrika. Ve ulaşabildikleri her tarafta insan soykırımı uyguladılar. Doğru mu?
0: Tamam.
1: En son vakti yetmedi, birbirlerine soykırdılar. Sonra dediler ki çok kırdık soyumuzu. O zaman genocide diye bir kelimeyi koydular. Latin kökenli. Benimle alakası yok.
0: Tamam.
1: Şimdi bu coğrafya geldiği nokta ne? Hani diyorsun ya şey neydi?
0: Neydi?
1: Hayır, bir daha önce sorduğun, hani dedin ya katılır mısın dediğin.
0: Hayır'a yani bu şey NATO zirvesi. Sen de şey gibi oldu. Cevabı biliyorum ama soruyu unuttum gibi oldu. Bu NATO zirvesi hayra gebe midir? Türkiye açısından.
1: Peki NATO ne iş yapar? Bana hiçbir iş yaramadı, ben biliyorum onu. Bana şimdiye kadar NATO hiçbir hayır getirmedi.
0: Stratejik anlamda var olması ve Türkiye'nin tabii, üye olması bu, işe yaramış mıdır?
1: Tabii.
0: Yani o küresel satrançta hamleleri yaparken işimize yaramış mıdır?
1: Daha geçmişte sorarsan bence yaramayı bırak, Türkiye'ye büyük tehdit olmuştur NATO geçmişte. Çok büyüktü. En büyük tehdit. Tüm darbeler Türkiye'de, Türkiye'yi yok etmek üzere kurgulanan ya da prangası iyice perçinleşen, sağlamlaştıran, iyice bağlayın bunları. Bacak yetmez, boyunda da bir tane vurun. O şartları sağlayan NATO'dur. Bütün darbelerin kökü, aynı dediği gibi Biden ne diyordu? Ben bütün oradaki, Türkiye'deki tüm muhalif grupları destekleyeceğiz. O opposition anlatıyor İngilizce. Darbe değil, darbe değil. Neden? Çünkü zaten biliyor adam. Herif diyor ki biz bir ülkeye yönetirken önce darbe yaparız orada, değil mi? Yönetiriz, adamımızı koyarız, sonra yürütürüz rap rap rap falan filan diye. Şimdi böyle bir şey olduğu gerçek. Bizi neden korudu diye düşünürsen ben çok şüpheli bakıyorum şu anda. NATO bizi neden korudu abi?
0: Şimdi bence
1: Rusya'nın saldırmasından mı korudu? Doğru mu? Hani
0: yani,
1: o dönemde
0: soğuk savaş
1: bir yer bir tuttu ki.
0: Soğuk savaş.
1: Peki Rusya tarafı da olsaydı ne olacaktı? Ne olabilirdi?
0: Varşova Paktı'nda mı?
1: Evet. Mesela Türkiye orada bulunsaydı ne olurdu?
0: Yani ne bileyim işte Sovyetlerin yıkılmasından
1: Sovyetler
0: sonra.
1: Sovyetler biz NATO'dayken de saldırmadılar. Dışında saldırmadılar.
0: Ya tabii
1: ama,
0: şimdi
1: ama baktığında ama NATO'nun bana verdiğini ben biliyorum abi. Tüm darbeler. Türkiye'deki CHP'nin.
0: Tamam.
1: Bak bunun buradaki şubesi de NATO'nun Türkiye'deki şubesi CHP'dir. Tamam. Yok yok, şaka değil gerçekten.
0: Tamam, peki.
1: CHP'nin kurulması da bu kafadır. Zihniyettir çünkü bu. Peki. Ülkeyi yönetebilme zihniyeti. Seçilmeyeceksin ama biz asılız diyeceksin. Bu kafa devam ediyor hala CHP'de. Bana katkısı olmadı. Ha, zaman geçti, aynı ABD olduğu gibi. Bak adam diyor ki, Herifçioğlu ne diyor? Gel diyor, Türkiye'de alalım artık ya. Hadi ya, kaldır onları bakayım, fasılları masıları. Kaldır kaldır. Finlandiya mı? Sana ben silahta satarım. Bende silahta var. Asker mi? O iş bende. Sen bırak onu bakayım. Türkiye bu meydan okumasını buraya kadar gelen boşuna olmadı bunlar. Bu saatten sonra AB'ye gireceksin. Bir, ayrılmayacaktan var. İki, sömürgecilik yok. Üç, öyle asker masker buraya koydurmam. Ben kendi askerimle devam ederim. Aynı siyasi gücü. Dört, korurum seni. Problem değil. Masrafını ver bana. Beş, sana silah satayım istiyorsan. Belçika diyordu ya, Belçika. Biz, Türkiye bizi aldı geçti gitti ya. Dünyadaki en iyi çelik sanayi olsa. Türkiye bizden çok daha iyi. Almamız lazım Türkiye'den diyor. Almanya bizden bazı o Tayfun füzesini almayı planlıyor. Bizi dünyanın güzel diyor, Tayfun Türkler yapmış. Yıllar boyu adamdan Mercedes al, adama Tayfun'u kakala. Doğru mu? Yanlış anlama yani. Ver sat. Yani kakala derken yanlış anlama, pardon. Hani şey... Neyse şey
0: tamam sanmış. Canım bu yani bu jargon bu yani tabii, tamam yapacak şimdi, bir şey yok.
1: Tabii ya hocam şey
0: bundan abi diplomasi. Gömdün ya gömdün NATO bak hayırlara
1: NATO,
0: hayırlara.
1: İçinde bulunmamız bizim kendi korumamız açtı. Mevcut şartlarda gayet hayırlıdır.
0: Hayırlıdır.
1: Ay, ama bana ne faydası bu, varmıştı biz NATO'nun, onları düzelteceğiz hocam.
0: Heh, işte
1: düzelteceğiz.
0: Ben de onu söyleyeceğim. NATO'nun yeniden
1: kaldı.
0: NATO'nun yeniden yapılanması adımlarının atılacağı bu Ankara'daki zirve neticesinde ben
1: biz AB'yi
0: memleketi
1: düzeltiriz.
0: İçin, memleket için hayra vesile olacak şekle,
1: harikasın.
0: Şemale sokulacağı kanaatindeyim. AB'yi
1: de düzeltiriz.
0: Evelallah.
1: Yeter bizi dinlesinler.
0: Yeter.
1: Yani Erdoğan zamanında Alman bizi vardır. Kıskanıyor dediği zaman bütün millet gülmüştü, hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mı?
1: Yemin ediyorum Alman bizi kıskanıyor.
0: Ya işte o Alman bizi
1: vallahi
0: kıskanıyor
1: şey
0: diyor. Alman bizi kıskanıyor ya.
1: Bak,
0: gülenler Alman bizi kıskanıyor ya.
1: Bağımsız bu ülke diyor yani.
0: Alman bizi kıskanıyor ya gülenler. Bir gün Avrupa Birliği kapımıza geleceğe de gülüyordu. Buyurun efendim. Avrupa Birliği, Finlandiya ne olur Türkiye'yi de alalım çağrısı yapıyor Brüksel'e. Hey, o Avrupa Birliği kapıya gelecek.
1: Gün gelecek. Tabii gün gelecek. Bunlar,
0: şimdi
1: dünya değişiyor hocam. Ben bak, NATO'su mu
0: 10
1: kaldı,
0: dakikamız kaldı.
1: ABD'si mi kaldı?
0: 10 dakikamız
1: şey kaldı. Bölgesel güçler hocam.
0: Dün girdik meseleye ama bugün bütün gazeteler tam da dediğim gibi oldu.
1: Hangi mesele?
0: Muhittin Böcek.
1: Ya bu
0: ben
1: adam
0: da... 950 bin avroyu Özgür Özel dedi diye götürdüm elden evrak çantasının içinde teslim ettim.
1: Evet.
0: Diyor.
1: Şimdi bu özele, şey Özgür Özel'e soruyorsun. Zaten bu AKP diyor. Ya arkadaş bunu ne alakası? Bu euro buru.
0: Muhittin Böcek hangi partiden?
1: Ne abi? Bilmiyorum abi. Kafayı yedi bunlar ya.
0: Ha.
1: Ya dünkü o salı günkü grup toplantısında dedim ben ya, ya dinledim baştan sona, bu bir siyasi davadır. Yani sürekli ekosistemi koruma üzerine kurulmuş bir konuşma. İçeride hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyor. Hiçbir
0: hakikaten
1: şey
0: ya. Abi ya.
1: Tertemiz bir... içerisi.
0: Hadi.
1: Hiçbir şey yok. Muhittin Böcek temiz, Özkan Yalım temiz, 300 tır bilmiyorum, 13 at tanımıyorum. Para buradan girdi, buradan çıktı. Hazine parasıydı, buraya giriyor. 170 bin euro buradan çıkıyor. Yani ben sana söyleyeyim yani ben bunlarla başa çıkamazsın hocam. Yani ya şimdi Muhittin
0: ben
1: Böcek,
0: anlamakta zorluk çekiyorum ya.
1: Ya bir dakika yani bir de bir şey gölgelenmesin. Bir de şu anda İstanbul'daki İBB ile ilgili bir dava var, devam ediyor. Orada da acayip şeyler oluyor. Nasıl söyleyeyim bak.
0: Abi.
1: Yani adam orada Adem Soytekin'den başla. Ben verdim, sen verdin. HTS'ye bakın. Ortaklık bilmem unuttuk biz Murat Ongun'ları falan filan. Hep ooo kaçtı gitti.
0: Hepsi çıkacak
1: orada. Adam bizi yolsuzluğa boğdu. Bak boğdu bizi. Boğulduk. Duvarda kaldık. Poşette kaldık. Şaka değil. Ömer Bey. Poşette mi verdin? Nerede verdin? Pavyonda mı verdin? Poşette mi verdin?
0: Benzinlikte
1: elden
0: mi verdin?
1: Benzincide benzin mi verdin? Verdim. Battaniye sardım da verdim diyor bir tanesi. Öteki diyor çek çeke koydum diyor. Camırı.
0: Baklava kutusu var. Baklava kutusu.
1: Ben sana söyleyeyim. Adamlar resmen bu bir taktik olabilir mi acaba? Yani yolsuzluk.
0: Gibi değil,
1: çok fazla yolsuzluk yapalım.
0: Şöyle.
1: Bak her tarafı yapalım. Boğulsunlar.
0: Şöyle, şimdi bu, bak. Normal bir CHP'li.
1: Hırsızlığınızdan boğulalım. Öyle
0: efendim,
1: mi?
0: Bu iddiaların tamamı doğru değil. Tamam. Hatta
1: hepsi yalan.
0: Şaban Sevinç ne diyordu? Şimdi aklıma, bak şimdi aklıma geldi. Teknik olarak ya bu bir rüşvet Şaban'a değil. Da. Teknik olarak. Teknik olarak rüşvet olmadığı için teknik olarak. Niye rüşvet değil teknik olarak? Çünkü kamu da görevi yapmıyor teknik olarak demişti. Teknik olarak ifadesiyle de epey bir tiye almıştık Şaban Sevinç'i. Şimdi teknik olarak bu bir rüşvet değil diyenlere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkan adayı genel başkana böyle bir jest yapmış. Hediye yapmış canım diyenlere, tamam ben eleştiri yapmıyorum. Parti şu anda yöneten kadro eleştiri yapıyor. Arınma kurulu kuruyoruz diyor, arınma kurulu. Çünkü batmışız, buraya kadar batmışız. Parti gitmiş diyor adam ya. Bunu söyleyen de partinin şu anki yönetimi ya.
1: Tabii. Şimdi bak bunu ya bunu anlamamakta ısrar ediyorlar ama bence bu kadar bunu çok çok fazla sürdüremezler. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu buna tamam bu yalan.
0: Kim o? Ya bütün yalan. Gazetelerde var arkadaşlar bak, dönüyor yalan. Bak. Eko, bütün gazetelerde tertemiz. Ya. 950 bin elden verdim. Ya mesela Hürriyet şaşılacak şekilde Hürriyet bile
1: hocam bak o problem
0: böcekten ek ifade Milliyet hayır, Hürriyet bile değil. Vermiş.
1: Ama yanlış. Ya buradan yürüme bence. Neden yürüme? Sen şimdi buradan diyorsun gazeteler bunu yazıyor diyor. Bu adam şey yapsa elden verirken fotoğrafını ortaya koyuyorsun değil mi? Ya da 170 bin euronun belgesini ortaya koydu. Dediler bak Uşak Sağlık Hizmetleri Bölümü ödemiş. Fatura bu. Açıklama şu. Buradan girdi buradan çıktı. Kuruşun mu lan bu? Oradan buradan çıktı. Evet. Ne girdi çıktı? Evet. Hazine parası ya diyor. Ya bir dakika bir söyleyeyim. Sen koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilmem nesisin. Makam tamam. Aracın var doğru mu?
0: Doğru.
1: Makam aracının iş döşemesi fiyatla geçtim ya. Ya para mı lan bu diyor.
0: Zeynel Emre söylüyor biz söylemeyelim. Bu para
1: hak,
0: değil ki diyor.
1: El hak doğru. Biz siyasetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi halkçı değil mi? Proleter devrimci değil mi? Sosyal Demokrat Parti tırnak içerisinde zart. Hepsi zort yani. Dünyada eşi benzeri olmayan bir parti. Anladın bunu biliyoruz zaten. Ya bunu sallamayın bize. Tamam. Oy deposu olan yerlerin tamamı zengin. Tamamı zengin. Proleter devrimci yok ortada. Her tarafı sahte ya. Partinin her tarafı sahte. İsme bak. Halk Partisi. Halkı görmüyorlar bunlar. Ne Halk Partisi? Aristokrat Partisi bu. Bir de olamamış bir de. Kötü aristokrat.
0: Bir de Arapça. He? Cumhur.
1: Cumhur evet.
0: Hayır. Arapça.
1: Aristokrat falan. Ya bu olam. Yani kent soylu olamamış hala. Hı. O zontalık da var içerisinde. Tamam. Zontalık duruyor. Hı. Yani lan koskoca bilmem nesin diyeceğim. Değil gerçi koskoca. Poşet içerisinde duvarda paranın ne işi var lan? Manyak mısın? O kadarcık paraya tenezzül edilir mi? Oradan girdi buradan çıktı. Duvarda niye koydun parayı? Veli Ağababa. Bu meclis kayıtları olmasa buna da inanmazlar. 250 bin dolar unuttun mu ya? Deli misin sen? Bana ver o parayı emekli bırakırım ben bu işleri. O para benim için servet o ya. Hayatım boyunca biriktiremeyeceğim para lan o. 250 bin euro dolar. Adam orada unutmuş ya. Adam aklında 170 bin euro. Para mı lan bu? 250 bin dolar unutulur. Para buradan çıkar. Ama CHP pür paktır ya. Böyle hep değmez. Sonra biz diyoruz ki silkeleyin bunları diyor Erdoğan. Bir silkeliyorsun. Abi kendi kendine ele veriyorlar hepsini. Şöyle yapıyor ya ver bu parayı diyorsun.
0: Arınma kurulu oluşturacak noktaya geliyorlar.
1: Arınma kurulunu kim oluşturuyor abi? Cumhuriyet Halk Partisi oluşturuyor. Ben değil.
0: Evet.
1: Ya siz o kadar olayı seviyeyi düşündünüz ki biz bu seviyeden konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden Erdoğan bence uyarısı oydu. Ben öyle okudum. Bilmiyorum, şimdi bu kendisine.
0: Şimdi bu arınma
1: ya
0: kurulu.
1: Bu güvenli takip mesafesi meselesi var ya. Bak kaç bu aydır, kaç yıldır biz bir beş para etmez. Yani beş para etmez bir partinin başkanı kim olacak? Adayı kim olacak? Onu oraya kim koyacak? Duvara kim koydu? Kim bir keyi kapattı? Kamerayı açtı, baltladı. Ulan bunu konuşuyoruz.
0: Şimdi bak.
1: Adam burada dünyayla entegre olmayı düşünüyor. Bak. Avrupa Birliği ile müzakere devam ediyor. NATO diyor.
0: Afrika'ya her
1: Sayın
0: zaman Bahçeli yanınızda
1: Katoya
0: istiyor.
1: Bakın diyor. Ha. O da oradan buraya. Bir 100 yıl oluşturmaya çalışıyorsun. Buraya bir dönüyorsun abi. Poşette paralar, peştemaller, duvar ve paralar. Kepazelik, rezillik, paçozluk. Paçalarından akıyor adamların ya. Yok hakikaten. İğrenç bir şey yani.
0: Yarış atını unutma. 13 yarış atı var. Yarış atı
1: 300 tane tırı varmış herifin
0: 300
1: ya.
0: 300 tır.
1: Oha. Hani tamam. Maşallah diyeyim. Yani
0: olsun olsun. Daha çok olsun. Peki 300 tane tır kimin varmış? Özkan Yalı mı? Evet.
1: Olsun
0: peki
1: canım, Allah,
0: peki
1: Allah
0: dur. Asıl bombayı dün CHP'nin genel sekreteri düzeltiyorum sözcüsü patlattı. CHP sözcüsü dün basın
1: hangi
0: toplantısı yaptı.
1: Hangi sözcü kim şu anda sözcü?
0: Ben bak Ben eğer başında bir title kullanıyorsam resmi title'ı kullanıyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'du. Ha, tamam. CHP sözcüsü. Şey, paralele itibar etmiyorum.
1: İğrenç bir iklimi.
0: O basın danışmanı.
1: Basın danışmanı, tamam.
0: Sözcü Müslüm Sarı.
1: Ben iğrenç bir ben demedim. O CHP'nin...
0: O yalnız o Özgür Özel'in o bıyıkla imtihanı. Final öyle yapacağım.

0: şu haberi okuyayım. Abi Özkan Yalım, şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi
1: anlat abi.
0: İhraç edilenlere ilişkin bir karar aldılar. Dediler ki biz yeniden değerlendireceğiz. Sadece bize yakın olduğu için.
1: Ne yapacağız dediler?
0: Özgür Özel ve ekibinin ihraç ettiklerini yeniden değerlendireceğiz.
1: Tamam, anladım. Evet.
0: O esnada gazeteciler tabii haliyle en doğru soru. Efendim Özkan Yalım'ı da değerlendirecek misiniz dediklerinde ne dedi biliyor musun abi? Özkan Yalım ihraç edilmedi ki dedi. Nasıl yani? O istifa etti dedi. Abi
1: gördüm.
0: Bunlar dedi istifa eden bir CHP'li ihraç ettiler. Onu da 37 gün sonra yaptılar. Yani korkunç durumda CHP. Yönetimsel anlamda acayip durumda. İhraç etmemiş adam istifa etmiş ya. Siz beni kovamazsınız ben gidiyorum demiş gitmiş.
1: Onurlu
0: ondan sonra
1: durum.
0: yok bizim seni. Niye? Niye?
1: Niye?
0: Çünkü bizim baskın teşkil yapıldığı anda kadın kolları, o dönemki kadın kolları başkanı savunmuştu. Tabii. Ya ne var dört sevgilisi varsa tabii, arkadaşımızın tek derdi uşağa hizmet etmek. Dört de olur, 44 de olur, otelde de basılır, peştemalla da olur, havluyla da çıkar.
1: Böyle demedi ama.
0: Çıkar. Çünkü bu davalar siyasi. Kadın kolları başkanı Asuka'ya açın bakın.
1: Evet.
0: O dönemki.
1: Savundu ya. Tabii. Ya peştemalla otelde sevgilisi.
0: Adamı kovamamışlar. Düzeltme
1: yapalım. 21 değil 25 yaşındaymış sevgilisi. Onu düzeltelim.
0: Ha.
1: Takip mesafesini ayarlayalım.
0: Abi ya tamam ya.
1: Atıyor düzeltmişti biliyorsun.
0: Doğru.
1: Tanju Özcan neydi? Hani şapatan. Hani bir de cinsel kuduruklunu durdurmak evet, için de. Şeyi söyle, şapatmayı planlayan Tanju Özcan. Onun sevgilisi de neydi?
0: Bilmiyorum o da yine bir belediye çalışanı. Ama reddettiği mesajları sonrasında Tanju Özcan reddettiği mesajları. Eşimden özür diliyorum dedi.
1: Yanlışlıkla yapmış onu.
0: Peki iddianamede yer alan kurban bağışları, kurban bağışlarını nereye nasıl harcadıkları konusu ortaya çıktığında kimden özür dileyecek acaba?
1: İnşallah belediyenin alkol deposundan koymamışlardır. Yaparlar mı? CHP yapar mı?
0: Yapabilir.
1: Şey kimdi? Doğan neydi ismi? Doğan Şentürk.
0: Tabii.
1: Yaparlar mı? Yaparlar.
0: Zihniyet bu.
1: Zihniyet bu. Öyle diyor ya.
0: Abi yaparlar, artık veda edeceğim ama Özgür Özel'in iğrenç bıyıkla imtihanı meselesini arkadaşlarımın hatırlatması
1: şey
0: sebebiyle.
1: Benim haberim yok abi.
0: Şimdi mesele şu.
1: Benim için sürpriz oldu.
0: Özgür Özel ciddi bir öfke problemi olduğu kelimelerine yansıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili. Meclis grup toplantısında grup başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı.
1: Tamam.
0: Atakan Sönmez'in bıyık meselesi için
1: dinleyelim.
0: İğrenç bıyıklı demişti. Hadi,
1: hadi dinleyelim.
0: İğrenç bıyıklı değil mi?
1: Olsun.
0: Hadi verin bakalım. Verin bakalım.
2: İmam-ı Şafii'ye soruyorlar. Fitne zamanında hakikati ve hakkı tutanları nasıl anlarız? Düşman okunu takip ediniz diyor. O sizi hak ehline götürür. Bugün düşmanın oku demokrasi ve adalet isteyenlere, bugün düşmanın oku Gazi Mustafa Kemal'in partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmiştir. Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı, gelmiş TGRT'ci.
0: Şimdi o iğrenç bıyıklı var ya, iğrenç bıyıklı Atakan Sönmez'den bahsediyor. Atakan Sönmez değil mi adı?
1: Bilmiyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın basın danışmanından bahsediyor. İğrenç bıyıklı diye. Dün de Yeni Şafak gazı. Evet. O da görüntülerde ki Özgür Bey'in bahsettiği kişi. Evet. Tam da bu. Görüntüleri de bir taraftan seyrediyorum. Evet bu. Şimdi bu seviyede paçozlukta bir şey, dün Yeni Şafak haber yapmıştı. Bu bıyık Stalinist, aynı zamanda Alevi
1: ya
0: kimliğini ifade eder falan filan
1: değil. Değil.
0: Şey ne yapacağız peki? Dün Özgür Özel yine bir şeydeydi ama o iğrenç bıyıkla imtihanını dün arkadaşlarım o karede yakalamışlar. O kısa videoyu da bir getirin. Ne olduğunu da oradan şey yapalım, özetleyelim. İğrenç bıyıkla, iğrenç bıyık bizim ifademiz değil, tırnak içinde söylüyoruz.
1: Bak bu,
0: İğrenç bıyıkla imtihanı insanların... Özgür Özel'in. Bak gördün mü? Özgür Özel dün konuşuyor abi.
1: Dün mü bu?
0: Tabii. Ha. Özgür Özel dün konuşuyor. Şey efendime mi söyleyeyim? Arkasında da Erkan Baş var, Türkiye İşçi Partisi'nden.
1: Erkan
0: İğrenç
1: Baş,
0: bıyık.
1: Bir şey, orada bir şey söylüyor mu peki? Özür falan dedi mi?
0: Ne münasebet tamam, ya. Abi özür diledim ne demek
1: şöyle,
0: ya.
1: Şöyle, bak şöyle yorumlayayım. Bir defa bir o konuşmasından hatırlattığı için ben o yüzden oradan bir önce bir cümle kurayım. Şeyle ilgili, İmam Şafii ile ilgili. Ya bak Özgür Özel, bu şey değil. Yani ben böyle söylemesek de çok da kıvırdığımız zaman anlaşılmıyor. Yani özellikle bak, biliyorum, anlatmayı çok iyi bilirim bak. İnan ki sohbette biraz da gevezeyim. Ama bunlara bu değmez. Sizin dinle donla alakanız yok. Bak.
0: İmam-ı Şafii'den.
1: Özgür Özel. Senin dinle, kitapla, mitapla alakan içimi okuyam. Bir dakika dur. O başka bir şey. Söylediğin üzerinden söylüyorum. Söz üzerinden değil mi? İtibar ederek. Sen Kur'an-ı Kerim'in küçük yaşta önermesini istemeyen bir insansın. Orta çağ zihniyeti diyorsun.
0: Doğru.
1: Kitapla bir tam. İmam-ı Şafii senin neyine?
0: Bravo.
1: He? Koy. Ya, bulamadın mı örnek yani? İmam-ı Şafii okudu bilmem ne. Lan düşman sensin zaten. Düşman sensin.
0: Doğru.
1: Düşman sensin diyorum. Yani bak, düşman atla bakmak lazım. Ben bakıyorum ben. İki, bu meselede bu bir nefret suçudur.
0: Tabii.
1: Bıyık meselesi.
0: Tabii.
1: Şu kim, şu da yanlış. Şu yanlış. Aslında bu yanlış. Aslında o işte şunu temsil eder, komünistler yapar, Aleviler böyle yapar. Abi gerek yok buna. Ne, bana ne kim ne yapmışsa
0: bir
1: ya.
0: Bir nefret suçu olduğu konusuna nefret katılıyorum. Nefret suçudur.
1: İnsan, bir insanın fiziksel özelliği ve şekliyle ilgili. Bırakmış olduğu kıyafeti, parmakları, yok kaşı böyle, gözü
0: aynen
1: böyle, kelim. Bak kelim. Manken adam. Ha, ya benim şimdi hoşuma gitti. Yani şey, benim
0: hiç rahatsız etmiyor. Hiç rahatsız etmiyor. Kapatmam lazım artık. Vakte bak. Saate bir bak.
1: Öyle, ama şöyle bir gerçek var. Yani o kadar küçük ki dedim ya paçoz evet. Bir siyaset ki.
0: Evet.
1: Yani bir insan bıyır, yani iğrenç falan diyor. Bir de sana şimdi bin defa başka şey söylese ne diyeceksin?
0: Yani.
1: Kızıyordun tipi tipi
0: artık deyince. Artık orada Erkan Baş herhalde bir şeyler söyler. Sen bu işleri bırak der,
1: cevap
0: tavsiye eder.
1: Diyorsun. Cevap edin, kodu budur. Bu kadar
0: teşekkür ederiz. Efendim günün Ulaş manşetinin Bey. Sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
1: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayalım efendim. Ankara-İzmir uçağında korku dolu anlar yaşandı. Şarj cihazı alev aldı efendim. Yolcular tahliye edildi. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Esenboğa'da kalkışa hazırlanıyordu yolcu uçağı. Kalkışa hazırlanırken uçağın içerisinde bir şarj cihazı alev aldı. Ardından yolcular tahliye edildi. Korku dolu anlar yaşandı Esenboğa Havalimanı'nda. Kalkışa hazırlanıyordu uçak ancak şarj cihazı patladı, alev aldı. Bu nedenle Ankara-İzmir uçağı tahliye edildi efendim. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Kabin içerisinden gelen görüntülerde de kabinin içerisinin yoğun duman altında olduğu görülüyor. Ekranlarınıza gelen görüntülerde de uçağın tahliye anlarını görüyorsunuz. Evet, kabin içerisinden görüntüler tekrar ekranlarınıza geliyor. Panik anları yaşandı uçağın içerisinde. Duman altında kaldı uçağın içerisi ve hızlıca tahliye işlemleri başlatıldı. Yolcu uçağı işte böyle tahliye edildi. O korku dolu anları tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Panik yaşandı uçakta. Tekrar edelim, Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi olay. Esenboğa Havalimanı'nda bir yolcu uçağı kalkışa hazırlanıyordu. Özel bir şirketin yolcu uçağı kalkışa hazırlanıyordu. Uçak daha havalanmadan kalkış hazırlığı aşamasındayken bir şarj cihazında patlama meydana geldi. Alev aldı o şarj cihazı ve ardından kabinin içerisi dakikalar içerisinde yoğun dumanla kaplandı ve hemen harekete geçildi. Yolcular tek tek tahliye edildiler. Tahliye işlemlerini ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Olay dakikalar önce meydana geldi. Hemen detaylar için bir telefon bağlantısı yapalım. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan telefon hattımızda. Mustafa Daş'tan merhaba. Hadiseye dair detayları sizden alalım.
1: Duygu Göktürk, şu anda ekranlardaki görüntüler Esenboğa Havalimanı'nın görüntüler göre Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Ankara İzmir seferinde olan TC-2474 sefer bahsediyoruz. Belki şu anda o uçakta yolcusu bulunanlar da var.
0: Evet, biz tekrar edelim o gelen bilgileri. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşandı olay. Korku dolu anlar yaşandı efendim dakikalar önce. Ankara-İzmir seferini yapacak bir özel hava yolları şirketine ait bir uçak kalkışa hazırlanıyordu. Tam o esnada uçak daha havalanmadan kalkış hazırlıklarının yapıldığı süreçte bir şarj cihazı patladı, alev aldı. Ardından kısa süre içerisinde kabinin içerisi dumanla kaplandı efendim ve hızlıca tahliye işlemleri başlatıldı. Sefer gerçekleşmedi elbette. Yolcular tahliye edildi. Tahliye anlarına ilişkin o panik dolu anları da yine ekranlarınıza taşıyoruz. Tekrar 24 Haber Müdürü Mustafa Daş'tan'a bağlanalım. Mustafa Daş'tan buyurun, söz sizde.
1: Duygu Göktürk, şu anda ekranlardaki görüntü Ankara Esenboğa Havalimanı'nın apronunda kaydedilen görüntü. Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçakta ne yazık ki yolcunun yanında bulunan powerbank'in ilk belirlemelere göre, yani telefonları ve bilgisayarları şarj etmekte kullanılan güç kaynağının patlaması sonrasında bir panik yaşandı. Hemen şu bilgiyi de verelim, belki uçakta yakınları bulunan izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz vardır. Herhangi bir şekilde can kaybının olmadığını söyleyelim. Yolcuların ilk yapılan belirlemelere göre zarar görmediklerini söyleyelim. Bu noktada izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin işleri rahat olabilir. Şöyle detayları aktaralım. Ankara'dan İzmir'e gidecekti Pegasus Hava Yolları'na ait uçak. Apron'da son hazırlıklar yapılmış ve kalkış için aslına bakarsanız harekete geçirmişti. Tam o sırada yolculardan birisinin yanında uçağı getirdiği powerbank bir anda alev aldı ve daha sonrasında da uçak tabii ki panik dolu anlar yaşandı. Yolcular şişirilebilir tahliye kaydırakları kullanılarak kısa sürede ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tabii powerbank'in patlamasıyla beraber, güç kaynağının patlamasıyla beraber uçak içerisinde bir anda dumanların yükseldiğini de söyleyebiliriz. Bu duman ister istemez paniği de arttırdı. Ancak şişirilebilir kaydıraklarla beraber

var. Yolcular sağ salim bir şekilde uçaktan tahliye edildiler. Olay yerine hemen havalimanı itfaiyesi sevk edildi. Acil müdahale ekipleri sevk edildi ve orada ilk müdahaleler gerçekleştirildi. Daha sonrasında da şu anda uçağın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığını ve olayın

0: olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan belki akıllarda şöyle bir soru işareti de vardır. Tahliye sırasında acaba yolculardan herhangi birisinde bir zarar oluştu mu diye. Çünkü ister istemez o panik anıyla beraber yolcular ilk olarak kapılara, uçağın hemen kapılarına doğru hareket ettiler. Ancak orada özellikle yer ekibinin yerinde müdahalesiyle beraber herhangi bir şekilde bir problemin de yaşanmadığını söyleyelim. Sağlık durumları gayet iyi şu an için yolcuların. Son yıllarda özellikle lityum batarya ve powerbank kaynaklı olayların artması nedeniyle havacılık otoritelerinden aslına bakarsanız bugüne kadar yapılan bazı uyarılar vardı. Bu arada ekranın hemen sol tarafında da şu anda izleyenlerimiz o patlayan powerbank'in bulunduğu, yanlış görmüyorsam, çantayı da aslına bakarsanız görüyorlar. Çanta tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Tabii lityum iyon pili bu tarz bataryalar, yani powerbank'ler genel itibariyle herhangi bir şişme durumu olduğunda özellikle uzmanlar tarafından diyorlar ki asla ve asla evinizde bulundurmayın, aracınızda bulundurmayın ve özellikle uçak gibi kritik ulaşım araçlarında bu tarz cihazları almayın. Zaten biliyorsunuz uçaklarda havalanmadan önce kabin görevlileri sürekli olarak uyarırlar. Eğer ki açık bir cihaz varsa bu cihazın kapatılması yönünde uyarılarda bulunurlar. Ancak burada powerbank'in olması tabii yaz aylarıyla beraber artık Haziran ayına girdik. Haziran'da Ankara'da şu anda hava sıcaklığının da yer yer 26-27 dereceye kadar çıktığını söyleyebiliriz. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın bulunduğu noktada da apronda özellikle, yani piste yakın bölgelerde hava sıcaklığı çok daha fazla yükselebiliyor. Burada sıcağın da etkisiyle beraber aslına bakarsanız bu patlamanın yaşandığı konusunda uzmanların değerlendirmeleri var. Ancak diğer taraftan havacılık otoritelerinde uyarılarını bu noktada bir kez daha hatırlatalım. Uçaklara bu tarz powerbanklerle lityum iyon pilli cihazlarda binmemek ya da cihazla biniyorsak da bu noktada herhangi bir şekilde cihazımızı kapatmak aslına bakarsanız güvenlik önlemi açısından çok önemli. Ankara İzmir uçuşunu gerçekleştirecekti. Pegasus Hava Yolları'na ait uçak ve uçak kalkış hazırlıkları gerçekleştiriyordu. Tabi burada sevindiren olaylardan bir tanesine Allah'tan bu olay uçak kalkış yapmadan gerçekleşti Duygu Göktürk. Eğer ki uçak kalkış yaptıktan sonra böyle bir olay gerçekleşseydi belki zarar çok daha fazla olabilirdi. Vatandaşlarımıza, yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için.

0: Efendim, Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Forum başladı ve İstanbul dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Oldukça önemli bir forum olduğunu ifade edelim. 24 ekibinden Deniz Zeybek de foruma ilişkin detayları aktarmak üzere karşımızda. Foruma ilişkin detayları 24 muhabiri Deniz Zeybek'ten alalım.
1: Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla Sıfır Atık Forumu 2026 önümüzdeki saat dilimlerinde Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla birlikte artık tam anlamıyla başlamış olacak ve 7 Haziran'a kadar da bu forum Sıfır Atık Festivali ile birlikte elbette ki devam edecek. Festival dün başlamıştı. Forum tabii ki bu festival kapsamında, daha doğrusu artık sıfır atık programıyla birlikte çok daha güçlü başka bir konu. Çünkü bu foruma 120 bakanın katılacağını söyleyelim. 183 ülke yine bu foruma dahil olacak ve bu vakfın, daha doğrusu Sıfır Atık Forumu'nun son gününe kadar artık 7000 katılımcının bu foruma katılması bekleniyor. Onu söyleyelim. Tabii Emin Erdoğan'ın konuşması önemli ama onun öncesinde yine farklı farklı bakanların da konuşmalar yapacağını söyleyelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hatta konuşmasını yaptı sabah saatlerinde. Hemen onun altını çizmiş olalım. Yüksek düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları oturumunda kendisi konuştu ki tabii bu konuşmasının bir bölümü basına açık bir şekilde gerçekleştirildi, ancak sonrasında tabii ki bir basına kapalı bakanlar oturumunun olduğunun altını çizelim. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da özellikle bu hareketin dünya çapında bir eyleme dönüştüğünü özellikle dikkati çekti. Bunu vurgulamakta fayda var. Çünkü öyle ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle zaten o kadar dünya çapında bir eyleme dönüştü ki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dahi ilan edildi. Bunun da altını çizelim.

0: peki neler yapılacak forum kapsamında? Festivalin dışında forumun önemi çok daha büyük. Çünkü burada elbette ki bir COP31 iklim zirvesi yapılacak malumunuz ki onun öncesinde aslında tüm işbirliklerini güçlendirecek bir forum olduğuna dikkat çekiliyor. O açıdan önemli. Özellikle de tabii ki sera gazı emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması anlamında etkili bir iklim eylemi olarak aslında bu konuların hepsi ele alınacak ki zaten tüm bakanlıkların da standları olduğunun altını çizelim. Şimdi zaten Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları oturumundan bahsetmiştim. Yine gün içinde Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu ve yine Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları oturumu da olacak. Özellikle bu üç oturum da yine bakanlık düzeyinde çok çok önemli. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ilk konuşmayı yaptığı için ondan örnek veriyorum. O da şunun altını çok çizmişti. Yani sanayide de yeşil dönüşüm, Türkiye sanayide de dönüşüyor yeşil anlamında. Bu önemli tabii ki. Burada artık önemli işbirliklerin olmasını sadece sıfır atın bir çevre dolayısıyla değil de çok daha geniş kapsamlı, çok daha farklı boyutlarıyla ele alınan işbirliklerinin yapıldığı bir forum. O yüzden oldukça önemli. Biz de elbette ki hem bugün hem de önümüzdeki günlerde bu forumun sonlanana kadar burayı takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakın.
1: Muhabirimiz Deniz Zeybek aktardı. Teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Forumu başladı. Şimdi Sıfır Atık Projesi'ne dair rakamsal verilere gelin birlikte daha yakından bakalım efendim. Emine Erdoğan himayesinde başladı ve 90 milyon ton atık dönüştürüldü. 365 milyar lira ekonomik katkı sağlandı ve 217 bin bina ve yerleşke sıfır atık yönetim sistemine geçti efendim. Bunun yanında tasarruf ve çevre kazanımı oldukça önemli. 270 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu elde edildi. 2 trilyon litre su, 60 milyar litre petrol, 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 180 milyon ton sera gazı emilimi de salınımı da engellendi efendim. Geri kazanım ve hedefler de oldukça yüksek. Daha bu sürecin başında 2017'de bu yola çıkıldığında %13'tü geri kazanım. Bugün %37,53'e yükseldiğini görüyoruz. 2035'te %60, 2053'te %70'lik bir hedef var. Birleşmiş Milletler ve küresel boyutuna bakacak olursak global anlamda da ses getiren ve desteklenen bir proje. Bunlardan en somut örneklerinden biri de 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi oldukça önemli. 105 ülke ortak sunucu, 131 ülkeden 438 binin üzerinde de gönüllü var diyelim. Eğitim ve yaygınlaşmaya da bakalım, zira eğitim başlığı çok çok önemli. 28 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. 1 milyon 134.500 çocuğa ulaşıldı. 20 belediyeyle de birlikte çalışılıyor. Okul, hastane, kamu kurumları da sıfır atıkla işbirliği içerisinde. Depozito, mavi hareket ve yeni adımlar da söz konusu efendim. Bu anlamda depozito sistemiyle 53 ilde devreye alındı bu depozito sistemi. 834 iade makinesi kuruldu. 12 milyonun üzerinde ambalaj da geri toplandı efendim. Bunun gibi atılan pek çok adım var. Şimdi sizleri bunun en güzel örneklerinden birine götüreceğiz. Az önce bunun eğitim ayağından bahsetmiştik efendim. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götüreceğiz şimdi sizleri. Çünkü bu okulda neredeyse hiç atık üretilmiyor efendim. Hatta okula gelen çöp konteynerları boş dönüyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu okuldan hiç mi çöp çıkmıyor? Çöp çıkıyor elbette ama bu çöpler dönüşerek hayata yeniden kazandırılıyor. Şimdi o okula gidelim. O lisenin öğrencileri ve eğitimcileri yayın konuğumuz olacak. Ayten İnal, öğretmen Ayten İnal'la öğrenci Elif Raşit bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Evet.
2: Bursa'dan sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Elif'le başlayalım dilerseniz hocam. Çalışmalarınızı tanıyarak başlayalım. Şimdi şöyle bir detay var. Okula gelen çöp konteynerlarının boş dönmesi detayı tabii ki çok çarpıcı. Peki okulunuzda nasıl sıfır atık çalışmaları yürütüyorsunuz Elif? Hangi çalışmalar var? Nasıl başladı bu süreç? Bize anlatır mısın?
2: Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Okulumuzdaki en büyük sorunlardan bir tanesi atık olduğundan ötürü biz de buna yönelik çalışmalar başlatmaya karar vermiştik. En fazla da okulumuzun kafeteryasında atık fazla da çıktığından ötürü biz de bunu atmaktansa değerlendirmeye karar verdik. Örnek olarak okulumuzdaki meyvelerden çıkan kabuklarla gübre yapmaya başladık. Yağları sabuna dönüştürmeye başladık. Bu sayede başladık.
1: Peki hocam size sorayım bu soruyu. Nasıl ortaya çıktı bu fikir ve siz bu fikri dillendirdiğinizde öğrencilerin yaklaşımı nasıl oldu?
2: Şöyle, sınırlı kaynaklarla sınırsız insan isteklerini karşılayacak bir dünyaya evriliyoruz şu anda. Bilinçli bir toplum yetiştirmek adına bizim öğrencilerimiz, kız öğrencilerimizin mesleği her ne olursa olsun, öğrencilerimiz ilerinin, geleceğin anneleri. Onları daha bilinçli bir şekilde yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Verdiğimiz ödevler veya onlardan gelen soru cevaplarla yola çıktık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizim okulumuzda 6 tane alan var. Alanlarımızdan gelen duruma göre, isteklere, taleplere göre çalışmalar yaptık. Mesela bizim kafeteryamız var. Kafeteryamızda çıkan, hazırlanan yemek artıklarından gübreler yaptık. Bu gübreleri okulumuzda çeşitli bitkilerde uygulayarak, bitkilere faydalı mı değil mi, gıda teknolojisi alanında bizzat kendim mikrobiyolojik olarak çalışmalarını yaptım. İçerisinde mikrobiyolojik olarak canlı var mı yok mu diye araştırmasını yaptık. Ayrıyetten bunlarla bitki yetiştirdik. Ne kadar faydalı, nasıl şekilde kullanabiliriz şeklinde bunları yaptık. Bunun yanı sıra derslerimiz gereği sabun konusu var, yağlar konusu var. Atık yağlardan ne yapabiliriz? Atık yağların ekosisteme verdiği zarar, çevreye verdiği zarar, doğaya verdiği zararı nasıl engelleyebiliriz şeklinde düşüncelerimiz oldu. Çocuklarımızın soruları oldu. Onları düzeltmek, yapmak, çalışmak anlamında atık yağlardan sabun yapmaya karar verdik. Atık yağlardan sabun yaptık. Gayet güzel oldu. Tek sorunumuz sabunlardaki koku oldu. Onları da aromatik bitkilerle iyileştirmeye çalıştık. Atık sıvı yağlardan bu şekilde değerlendirmeler yaptık. Bunun yanı sıra şu şekilde sabunlarımız oldu, şöyle yaptık. Çocuklarımız bunları kullandı. Denemelerimizi yaptık. Bu şekilde çalışmalarımız oldu. Bunun yanı sıra el sanatları teknolojisinde kavanozlarımızdan vazolar, dekoratif eşyalar, kot pantolonlarımızdan çantalar, konserve kutularından dekoratif eşyalar, dondurma çubuklarından kalem kutuları, dekoratif eşya ne amaçla kullanılabilirse, ne şekilde düşünülebilirse, plastik kaşıklardan mumluklar şeklinde düşüncelerimiz oldu. Çocuklarımız bu şekilde ilerlediler. Güzel çalışmalarımız oldu. Güzel çalışmalara imza attığımızı düşünüyoruz. Ayrıca okulumuzun kafeteryasındaki yiyecek içecek atıkları, öncelikle kabuklar, organik atıkları sıvı gübre şeklinde değerlendirdik. Öğrencimiz Elif bu konuda konuşursa çok daha mutlu olurum. Onun da katılmasını isterim. Elifçim söz sende.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle dediğim gibi kafeteryamızdaki atıklar gerçekten çok fazlaydı. Biz yemek artıklarını atmayıp hayvanat bahçelerine götürüp oradaki hayvanları verebiliyorduk ama bu yeterli kalmıyordu. Kabuklar oluyordu. Bunların hepsi atık olarak okulumuzdan çıkıyordu ve bizi rahatsız ediyordu. Bu yüzden de biz de düşündük ve bununla bir gübre yapabileceğimizi karar verdik. Gördüğünüz gibi gübremiz de bu. Öncelikle atıklarımızı alıp karıştırıyoruz ve onlar bir gübre haline geliyor. Ondan sonra onları arıtıyoruz ve sıvı gübre ve katı gübre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz tabii ki bunu Aytan Hocam kendisini araştırma yaparak gerçekten işe yarıp yaramadığını her hafta bitkilerimizi kontrol ederek bunu gözlemledi ve onayladı. Şu an bu sürecimizde de bir patent başvurumuz gerçekleşiyor. Şu an bir süreçteyiz ve umarım patentimizi alacağız ve bu sefer de her tarafa doğru ismimizi duyurmaya çalışacağız. Teşekkür ederim.
1: Elif, sana bir sorum daha olacak. Sen de az önce bahsettin gübreden, meyve kabuğundan gübre elde ediyorsunuz. Ama bunun klasik komposttan farkı ne? Zira siz Japon bokashi tekniğini kullanıyorsunuz. Bu tekniği bize biraz anlatabilir misin? Nedir bu teknik? Komposttan farkı ne?
3: Tabii ki de öncelikle biz hiçbir kimyasal madde kullanmıyoruz. Tarım yapacağımız toprağa da hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Ne çapa, hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece toprağın üzerine gübremizi koyuyoruz ve orada bir kendi etkileşiminde bulunmasını bekliyoruz. Tek farkı bu işte. Toprağa dokunmayıp ona zarar vermiyoruz. Bu şekilde gözlemlerimiz sonucunda daha verimli, daha olgun meyvelere ulaştığımızı görebiliyoruz. Bu konuda ben devreye girmek istiyorum.

0: Buyurun hocam, buyurun.
1: Pardon. Şöyle Bokashi kültüründen farkımız şu. Mikrobiyolojik olarak atıkları bir yerde topluyoruz. Toplarken katman katman arasına asetik asit bakterileri koyuyoruz. Asetik asit bakterileri veriyoruz. Bu şekilde bakterilerle bir tür mayalama gerçekleştiriyoruz. Mayalamanın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra oradaki bakteriler oradaki bitkisel atıkları, biyolojik atıkları parçalıyorlar. Parçaladıkları için bize bir gübre oluşturuyor. Sıvı kısmı da gübre oluyor, katı kısmı da gübre oluyor bizim için. Bokashi kültüründen farkımız bu. Mikrobiyolojik olarak mikroorganizma veriyoruz. Mikroorganizmalarla parçalıyoruz. Bunu da daha sonra gıda teknolojisi alanında mikrobiyolojik çalışmalarla destekleyerek varlığını kanıtladık. Var. Hangi mikroorganizmalar olduğunu da biliyoruz. Bu mikroorganizmalarla elde ettik gübrelerimizi, sıvı gübrelerimizi.
0: Evet, Elif, tekrar sana döneyim. Bu projelere başlamadan önce ve şu anda kıyaslayacak olursan hayatında, günlük yaşamında neler değişti? Ailene ve çevrene öğrettiğin, kazandırdığın yeni alışkanlıklar oldu mu? Bir kıyas yapacak olursan neler söylersin?
1: Tabii ki de. Öncelikle evde dediğimiz gibi bizim de meyvelerden kabuklar çıkıyordu ve onlar atık olarak gidiyordu. Okulda öğrendiğim gübre yapımıyla evde de gübre yapmaya başladım. Bu sayede evimde bir dönüşüm haline gelen bir gübre sürecim oldu. Ekiyorum ve ektiğim şey bana geri geliyor. Bu sayede tekrar gübre yapıp tekrar ekebiliyordum. Evdeki aileme de bundan bahsettim ve bunu bir düzenli olarak yapmaya başladık. Ardından evimizde her bir atık için farklı bir banka yapmaya başladık. Yani plastikleri, muz kabuklarını, kimyasalları hepsini farklı yerlere koyup bunları değerlendiriyoruz ve geri dönüşüme veriyoruz. Çevremize de duyduğumuz gibi herkese anlatmaya başladık. Hele ki gübre zaten en büyük örneğimizdir.
0: Gerçekten ilham veren çok güzel projeler. Biz de projenizde başarılar diliyoruz. Elif ve Ayten hocam, çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Çöp çöp değildir. Doğru değerlendirmeyi bekleyen kaynaklardır diyoruz. Bu denizde bir damla olabildiysek Faik Çelik ailesi olarak ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz. Bursa'dan sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Faik Çelik Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk olduk efendim. Şimdi başka bir noktaya gidelim. Efendim, TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunulacak yaklaşık 20 bin konut için başvuru süreci başlıyor. Örnek daireler de tanıtıldı. Hemen o örnek dairelerden birine gidelim. 24 ekibinden Emre Ayaz örnek daireyi bizlere gösterecek.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir konut seferberliği başlattı. 20 bin konut açık satış şeklinde gerçekleşecek. Kura olmayacak. 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde tasarlandı bu evler ve biz de şu anda Ankara'da bir örnek dairedeyiz. Örnek dairede hemen baktığımızda ilk odaya girdiğimizde burası salon olarak tasarlanmış ve salona da baktığımızda metrekare anlamında 17,92 metrekare bir ev. Baktığımız iki tane 3 kişilik koltuğu görebiliyoruz ve hemen karşılarında televizyon ünitesinde konuşlandırıldığını ve baktığımızda yine salon içerisinde 8 kişilik yemek masasının da salonda konumlandırıldığını görebiliyoruz. 17,92 metrekarelik bir salon var. Burada Ankara'da örnek dairedeyiz. Burası yine baktığımızda geniş bir daire. Yine baktığımızda deprem bölgelerine birçok konut yapılırken ardından 500 bin sosyal konut projesi başladı, kurası bitti, teslimler de yapılmak üzere ve bakıldığında yine şu anda da 20 bin konut açık satış şeklinde gerçekleşecek. 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde. Yine baktığımızda yatak odası olarak geçiyor ama burası çocuk odası olarak da düşünebiliriz. Tek kişilik yatak, çalışma masasının ve yine kıyafet dolabının da rahatlıkla konumlandırılabildiği bir alan görüyoruz. Satışlara baktığımızda 3 alternatif sunulacak. 3 alternatif açık satışta baktığımızda birincisi peşin alımlarda %25 avantajıyla verilecek ve baktığımızda ikinci aşamada ikinci alternatifte %50 peşinat bedeliyle 72 vadeyle %8'lik de bir indirim söz konusu. Yine şu anda da gördüğümüz noktada ebeveynin yatak odasını görüyoruz ve 11,56 metrekarelik bir alan görüyoruz ve bakıldığında yine üçüncü alternatife baktığımızda %50 peşinat teklifi var ve peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek ve bedel içinde 60 ayda vade söz konusu olacak. Tabii

0: Ve bu konuda fiyatlar nasıl olacak diye baktığımızda, fiyatlar konusuna Ankara özelinde baktığımızda 3,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satış gerçekleşecek ve minimum 21.400 liralık aylık taksitler gerçekleşecek. Yine baktığımızda en büyük 20 bin konuttan bahsediyoruz. En büyük şehirler arası dağılıma baktığımızda ise en büyük, en çok konut Bursa'ya yapılacak. Ardından bunu Ankara izleyecek ve Hatay, Konya gibi birçok yerde satışlar gerçekleşecek. Yine burası da baktığımızda mutfak 7,84 metrekarelik bir alan. Bakıldığında kadınların da en çok ilgi duyduğu nokta mutfak. Bağımsız bir mutfak görüyoruz ve baktığımızda yine birçok saklama alanının da bulunduğunu söyleyebiliriz. Ankastre ocağın olduğu bölümde yine dolaplarında birçok bölmeyle ayrıldığını da görebiliyoruz. Hem burada aynı zamanda salonda bir yemek masası göstermiştik. Mutfakta da yine 4 kişilik masanın aynı zamanda mutfakta da balkonunda olduğundan söz edebiliriz. Dedik en çok bu konuda 20 bin konuttan bahsediyoruz. 20 bin konutta en çok Bursa ve Ankara listenin başında yer alıyor. Biz de Ankara'daki örnek dairedeyiz ve bu örnek dairenin satışında 3,1 milyondan başlayan fiyatlar olacak 2 artı 1 için. 3 artı 1'de ise 3,3 milyon TL'den başlayacak. 2 artı 1 için 21.400 liralık aylık taksit hesaplanırken 23.400 ise 3 artı 1 olan daireler için. Satışlar banka aracılığıyla, devlet bankaları, kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşecek ve bu satışlar kura yöntemiyle olmayacak. 20 bin konutta Ankara'daki örnek dairedeydik ve birçok geniş alanında, bağımsız alanında, kullanım alanında görmüş olduk diyelim. Sözü Ankara'daki örnek daireden İstanbul'a bırakalım.
1: Muhabirimiz Emre Ayaz aktardı. Teşekkür ediyoruz. Diğer başlıklarla devam edelim. Sıfır Atık Haftası kapsamında bu kez adres Haliç'ti. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler küreklere sarıldı. Haliç'in ortasındaki adacığa çıkarak çevre temizliği yaptı efendim. Toplanan her atık çevre kirliliğine dikkat çekmek için verilen bir mesaja dönüştü. Temizlik çalışmasının yanı sıra geri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilirlik etkinlikleri de düzenlendi. Amaçsa çevre bilincini kampüs sınırlarının dışına taşımak.
2: Kimi kürek çekti, kimi eldivenlerini takıp çöpleri topladı. Sıfır Atık Haftası'nda Haliç'te farklı görüntüler vardı. Haliç Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve akademisyenler adacığa ulaşarak çevre temizliği yaptı. Sadece kıyıda değil, suyun içinde ve ulaşılması zor noktalarda da atıklar toplandı. Etkinliğe katılanlar çevreye saygının belli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Hafta boyunca düzenlenen sergi ve atölyelerde ise geri dönüşümün günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için farkındalık çalışmaları yapıldı. Verilen mesaj neydi? Daha temiz bir çevre için sorumluluk sadece kurumların değil, herkesin omzunda.
1: Ve böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen

0: bu dev yapı 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
6: Otobit'te. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Yeniden merhaba, saatler 12.35, haftanın son işlem gününde gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Haziran ayı yoğun veri olan bir ay diye başlamıştık haftaya. En önemli verilerden biri de bugün gelecekti. Mayıs ayı enflasyonu belli.

0: oldu. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,71 arttı. Beklentilere yakın bir seviyede. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın etkisiyle aylık enflasyon %4'ün üzerine çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Mayıs ayında ise yıllık enflasyonda %32,61 olarak gerçekleşti.
1: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,71 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,61 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,93 arttı. Yıllık çekirdek enflasyonsa Mayıs'ta %30,44 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %11,29'da giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %2,28 ile konut, %2,03 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %0,48 azaldı, sağlıkta %0,41, eğitimde fiyat artışı da %0,83 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %50,06 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,59 ile konut, %34,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ulaştırmada da %34,29 artış görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Haziran ayında kiralara en fazla %32,24 oranında zam yapılabilecek. SSK ve Bağkur emekli maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınan enflasyon oranı 2026'nın ilk 5 ayında %16,61 düzeyine yükseldi. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil maaş artışı %12,40 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verisinin açıklanmasından sonra değerlendirmede bulundu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Bakan Şimşek, etkilerin sınırlandırıldığını belirtti. Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı vurgusu yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2035 yılına kadar enerji ihtiyacında %50'lik bir artış beklendiğini açıklamıştı. Bu süreci yakından takip edenler ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek için hamle yapanlar var. Japonya'nın önemli markalarından biri, enerji alanında kurduğu dev tesisle Kocaeli'nde 2.8 milyar liralık yatırımın açılışını yaptı.
2: Next Generation Power Transformers Factory, strategically located to serve customers in Turkiye and around the world.
3: Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım ilgisi artıyor. Japonya'nın önemli markalarından birisinin Kocaeli Dilovası'nda yaptığı yatırım bu durumun bir yansıması. Zira istikrarlı büyüme içindeki Türkiye'nin enerji ihtiyacı artıyor.
4: Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz.
3: Japonya kökenli enerji firması, yeni güç transformatörleri fabrikası ve servis merkezi için 2.8 milyar liralık yatırım yaptı. Tesis, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunarken üretim kapasitesini %70, istihdamı ise %30 artıracak.
2: Reliable power solutions to global markets.
3: Türkiye aynı zamanda enerji alanında bir hub olma yolunda. Japon firma bu avantajı da kullanmayı hedefliyor. Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Masami Tamura, açılış töreninde Türkiye ile Japonya arasındaki uzun yıllara dayanan güçlü işbirliğine vurgu yaptı.
5: Dilovası'nda hayata geçirilen bu yatırımın yalnızca ileri teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması açısından değil, aynı zamanda mühendislik bilgi birikimin paylaşılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü olarak konumunun güçlenmesi açısından da büyük değer taşıdığına inanıyoruz.
3: Tesiste üretilen ürünler aynı zamanda dünyanın 50'den fazla ülkesine ihraç edilecek.
2: Dancing performance, digitalization.
0: Evet, haftanın son işlem gününde piyasalara da bakalım. Borsa dün %0,67 gerileyerek 13.872 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe de %0,12 artıda 13.889 puandan başladı ama o seviyenin altında %0,75 eksi de 13.769 puana geriledi Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.562, 500 Endeksi de 17.337 puanda, Erişim Endeksi de aşağı yönlü %0,70'in üzerinde eksi de olduklarını görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolarda güçlenme devam ediyor. 46.08'den Avro'da 53.69'dan işlem görüyor. Her ikisi de yukarı yönlü %0,12 artıda dolar. Altın tarafındaysa haftalık kayıp yolunda %0,5 gerileyerek 4.452 dolardan başlamıştı. O seviyenin aslında üzerinde ama aşağı yönlü görünüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.464 dolar. İçeride gram altın elbette ons tarafındaki gerilemeyle gram altında geriledi. 6.615 liradan, çeyrek altında 10.815 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa belirsizlik etkisi devam ediyor. Bu hafta %2,8'e ilk düşüşün ardından yatay. Geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız 90 dolara kadar gerilemişti ama haftanın ilk 3 işlem gününde yükselerek 95 doların üzerine çıktı. O seviyenin altında ama yine aşağı yönlü Brent tam petrolün varil fiyatı 94.67 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 43,4, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra şimdi hemen konuğumuza döneceğiz. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
6: Günaydınlere.
0: Şimdi tabii hızlı bir aya başladık. Haziran ayında çok fazla yoğun veri var. Takvim yoğun. Bu haftanın da en önemli verilerinden biri enflasyondu. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. %1,71 oldu. Beklentiler %1,65 olacağı yönündeydi. Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi'ne göre yıllık olarak da %32,61 oldu. Hem değerlendirmenizi alayım hem de yıllık yıl sonu enflasyonu bu durumda beklentinizde bir değişiklik var mı yıl sonu enflasyonuyla ilgili? Buyurun.
6: Tabii ki enflasyon tarafına baktığımızda size bahsettiğiniz gibi beklenti birazcık üstü bir enflasyon rakamı karşımıza geldi. Özellikle beklenti üstün gelmesi en büyük etki ağırlıklı giyim ve ayakkabı tarafında gelen fiyat artışlarının etkili olduğunu söylemek doğru olacaktır ki bu da birazcık daha bu ürüne üretimlenince polyesterin çok ciddi bir şekilde kullanıldığını düşünecek olursak da savaştan dolayı artan fiyatların da etkili olduğunu söylemek bence doğru olacaktır. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta birazcık da arz şokundan dolayı arz enflasyonu karşımıza geldiğinden dolayı enflasyon tarafında yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu. Yıllık enflasyon tarafına da baktığımız zaman da özellikle burada 32,61 rakamına geldiğini görüyoruz ki bu rakamda da birazcık dezenflasyon süreci yani şu an için dışsal nedenlerden dolayı birazcık da yavaşladığını söyleyen verilerden bir tanesi. Ama günün sonuna baktığımız zaman da burada bizim için kritik olan nokta ilerleyen dönemlerde özellikle bir barış anlaşmasının karşımıza gelmesi veyahut burada olumlu haber akışının karşımıza geldiği zamanlarda dezenflasyon süreci tekrardan hızlanmayacağı olacaktır. Şu an için piyasada birazcık da bunun beklentisi söz konusu. Tabii ki enflasyon tarafının beklenti üzeri gelmesi yıllık enflasyonun yukarı yönlü hareketini yapmasından dolayı da Merkez Bankası'nın burada gelecek toplantıda yani 11 Haziran'lık toplantısında da sıkı kalmaya devam edeceğini belki sıkı kalmaya devam ederken yeni kararlar alma ihtimali de karşımıza gelecektir diye düşünen noktayım. Fakat burada özellikle 2026'da başladığımız zaman da savaşın başlamasıyla beraber bütün konuştuklarımızın değiştiğini, bütün beklentilerin değiştiğini söylemek doğru olacaktır. Buna da birazcık enflasyon tarafındaki beklentinin revize edildiğini söylemek doğru olacak. Yukarı yönlü revizenin olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Burada yıl sonunda eğer ki burada savaş biter, bir barış anlaşması karşılığı petrol fiyatları kısmı geri çekilme karşılığı gelir. Birazcık beklentiler törpülenirse veya beklentiler düzelirse hem enflasyon anlamında hem piyasalar anlamında bu da aslında yıl sonu birazcık 30 gibi 29,5-30 rakamda bitirme ihtimalimizi gündeme getirecek. Ama tamamıyla bu beklentinin oluşmasına ve savaşın buradaki bir de petrol fiyatının aşağı yönlü hareketini yapmasına bağlı olacaktır. Fakat bugün gelen veriye baktığımız zaman da özellikle ISE'nin tüfeden yüksek olarak gelmesi aylık bazda bu birazcık enflasyon bir baskı işaret eden noktalardan bir tanesi. Bizim dikkat edeceğimiz verisel anlamda enflasyon tarafını tekrardan dezenflasyon hızlandırıcı veriyi ne zaman görür, nasıl karşıda çıkacak diye soracak olursanız bence en kritik nokta ÜFE'nin tüfenin aşağısına gelmesi olacaktır aylık bazda. Ne zaman ki ÜFE tüfenin aşağısına gelir o zaman işte enflasyon tarafındaki bu baskının kırıldığını, dezenflasyon sürecinin yakında hızlanacağını bize söyleyen bir sinyal olacaktır diyebiliriz. Ama şu an tamamıyla dışsal sebeplerden dolayı, savaştan dolayı oluşan arz enflasyonu ve enflasyon tarafındaki beklenti üzeri geldiğini söylemek doğru olacaktır diyeyim.
0: Evet. Haftayı nasıl tamamlarız borsa tarafında?
6: Borsa İstanbul tarafına baktığımızda aslında bütün bir haftayı da değerlendirecek olursak da net bir şekilde şunu söylemek doğru olacaktır. Testere piyasasındayız. Testere piyasasında şu an için devam edeceğiz gibi gözüküyor. Testere piyasasının en büyük özelliklerinden bir tanesi, bunu dün yaşadık, bugün de yaşadık. Genelde yukarı yönlü gepli açılışlar bizim karşımıza gelir. Yukarı yönlü gepli açılışlar karşımıza geldikten sonra krisp bir dirence dokunuş veyahut bugün gelen veri gibi bir nokta geldikten sonra gel bir kar satışı, kar satışı karşımıza geldiğini söylemek doğru olacaktır. Şu an için Borsa İstanbul tarafı yön arayışı demek daha doğru olacaktır ama dikkat etmemiz gereken nokta özellikle 14.000 seviyesi çok önemli. 14.000 seviyesi yukarı yönlü kırılsa biraz bir alım dalgası hızlanabilir gibi gözüküyor ama hem piyasalardaki belirsizlik olsun hem de riskin birazcık daha azaltıldığı bir ortamda olduğumuzdan dolayı burada birazcık daha testleri piyasasının süreceğini söylemek doğru olacaktır. Bundan dolayı yatay hareketleri beklemek daha doğru olacak ama kritik olan nokta, sinyal anlamına dikkat etmemiz gereken nokta, bizim daha önceki seviyemiz yani dip seviye 13.000 seviye Borsa İstanbul tarafı kendisi dip yaptı. Eğer ki bir aşağı yönlü satış dalgası karşımıza geldiği zaman da 13.000 seviyesinin aşağısına geçmesi, 13.250, 13.500 seviyelerinde biz kalıcılığımızı eğer ki görürsek bu endeks tarafındaki yeni diplerin daha yukarıda oluştuğunu bize söyler ki bu da yavaş yavaş toparlanma emaresini gösteren noktaların bir tanesi. Genelde bu tarz toparlanma ya ikili diple karşımıza gelir ya da uzun bir yatay bölgede devam ettikten sonra toparlanmalar karşımıza gelir ama tamamen haber akışına bağlı olacaktır. ABD İran hattından gelecek haberler birazcık da piyasanın yönünü belir. Bugün içerisinde dikkat edeceğimiz kritik destek seviyemiz bence 13.600 seviyesi olacak. 13.600 seviyesi aşağı yönlü kırılması 13.500'leri gündeme getirecekken de yukarıda 13.900 ve 14.000 seviyede kritik direnç bölgesi olarak karşımıza geliyor. Şu an için birazcık daha Borsa İstanbul tarafında hem rotasyon tarafı olsun hem beklentinin oluşması kısmı olsun birazcık daha riskten kaçış noktasının olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.
0: Peki altın tarafını da konuşalım. Haftalık kayba yöneldi. Haftalık kayıp yolunda gibi görünüyor. 4.452 dolardan başlamıştı. O seviyenin biraz üzerinde ama yine yönü aşağı. Altın tarafı için ne dersiniz?
6: Yani altın tarafına baktığımızda baskının devam ettiğini söylemek çok doğru olacaktı. Çünkü ABD-İran savaşının başlaması bir şey, ateşkes anlaşması hızlı bir şekilde karşımıza geldi ama burada likidite ihtiyacından dolayı olsun ciddi altın satıştır. Hem merkez bankalarından olsun, hem bireysellerden olsun, hem de firmalardan olsun karşımıza çıktı söylemek doğru olacaktı. Burada bizim kritik olan nokta, önemli olan nokta altın tarafında bundan sonraki beklentiler nasıl oluşur? Buna çok dikkat edeceğiz. Burada iki tane kritik noktadan bahsetmek istiyorum. Birinci noktaya baktığımız zaman da Kevin Warsh görevine başladı. Yeni FED toplantısı, yani FED toplantısı bu ay içerisinde gerçekleştirecek. Özellikle burada Kevin Warsh'un yaptığı hamleler, dolar endeksi güçlenmesine sebebiyet verirse ki verme ihtimali var gibi gözüküyor. Altın tarafında biraz daha geri çekimler karşımıza geliyor. Aynı zamanda baktığımız zaman da FED'in faiz artış ihtimali de artık piyasalarda konuşuyor. Bu da altın tarafında baskın unsurlardan biri diyebiliriz. Bir diğer noktaya baktığımız zaman da özellikle burada altın tarafı rekor seviyeleri görmüştük sene başında. Fakat sonrasında savaş başlaması beraber sert geri çekimler de bizim karşımıza geldi. Daha önce petrol krizini yaşadığımız dönemlerde yine petrol seviyesi böyle yukarı yönü gittiği zaman da yine bir FED başkanı değişikliği vardı. Devamında ise FED'in faiz artışı karşımıza gelmiş. Bu da altın tarafının zirve rakamının sert bir geri çekimi sebebiyet vermiş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kritik anlamda 4200 seviyesi destek olacaktır altın tarafında. 4200'ün aşağı yönü kırılması 4000'leri gündeme getirecekken de 4700 yeni bir momentum, 5000'e doğru hareket başlatıcı evre olacak ama oraya birazcık daha var çünkü şu an için altın tarafındaki belirsizlikler olsun, riskler olsun biraz da aşağı yönlü gibi gözüküyor diye toparlamış olayım.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii 28 Şubat'tan bu yana işte savaşa da değindiniz. Altınla petrol tarafında ters korelasyon var. Petrol için ne dersiniz diyeceğim ama bu arada bu haftada hiç 100 doların üzerine çıkmadan tamamladık ki gelen açıklamalar aslında önceki haftalardan çok da farklı değil. Bir gün daha gerilimli açıklamalar, bir gün daha ılımlı açıklamalar gelmiş olmasına rağmen biraz buralarda dengelendi diyebilir miyiz?
6: Kesinlikle aslında baktığımızda çok güzel bir noktaya değiniz. Petrol fiyatının bu hafta içerisinde gelen belirsiz açıklamalar, gerginliği, artırıcı açıklamalarla beraber 100 doların üzerine çıkması burada artık fiyatların biraz da dengelenmeye başladığını söyleyen noktadan bir tanesi. Ama tabii ki volatil hareketler de kısmı olarak devam ediyor. Piyasa artık petrol tarafına şuna konsantre olmaya başladı aslında baktığımızda bence. Özellikle karadaki petrol stokları çok azalıyor. Yani bitmeye yaklaşıyor gibi gözüküyor. Bu da aslında baktığımızda ilerleyen dönemde petrol tarafında farklı fiyat hareketlenmeleri karşımıza gelebilir demek olacaktır. Özellikle bir barış olması veyahut burada barışın ateşkesin uzatılması gibi durumları petrol tarafı aşağı yönlü fiyat baskısı yapacakken diğer bahsettiğim noktaya biraz daha piyasanın eğilmeye başlayacağını ben düşünen noktadayım. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da petrol tarafında şunu unutmamız gerekiyor. Burada Hürmüz Boğazı açılsa bile özellikle buradaki tankerler geçişlerde birazcık da sıkıntılı olacak. Yani sıkıntılı dediğinde korkarak geçecekler. Sigorta maliyetleri yükselecektir ki zarar gören tesislerin üretim tekrardan, zarar gören tesisin tekrardan yenilenmesi, üretimleri duran ülkelerin veya şirketlerin tekrardan üretim aynı seviyeye yükselmesi çok uzun zaman alacak gibi gözüküyor. Yani günün sonuna baktığımız zaman da

0: Petrol fiyatı biraz da fiyat dengelenmesi söz konusu. Yani burada 90 dolar aşağısı 85 dolara dikkat edeceğiz ama ben 85 dolar aşağısı çok gören taraftan değilim. Savaş farklı bir boyuta gider. Tekrardan sıcak savaş durumuna geçerse o zaman petrol fiyatının tekrardan yukarı bir hareketlenme karşımıza gelir. Bunun dışında karadaki petrol stoklarının düşmesi veya azalması demek petrol fiyatının yukarı yönlü götürücü etkileri olacak. Riskler bunlar diyebiliriz ama deniz gibi 100 dolar üzerine çıkmaması 90 dolar civarlarında şu an için her gelen haber akışına karşı birazcık daha fiyatların dengelendiğini söylemek doğru olacaktır.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray. Değerli vaktiniz, ayırdığınız katkınız için çok sağ olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Güzel hafta sonları, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu

0: şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek. Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Hakan Çalhan oğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde, kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca bilgileri verelim. Eren Coşkun Dili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını takip ediyor. Eren'den detayları alacağız. Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını top

0: ediyor. Mustafa Daş'tan detayları bizimle paylaşacak. TOKİ'nin yeni konut kampanyası var biliyorsunuz ki orta gelir grubu için ve örnek daireden Emre Ayaz bir yayın gerçekleştirecek. Bugün İstanbul'da Sıfır Atık etkinliği düzenleniyor. Sıfır Atık Forumunu Deniz Zeybek, Sıfır Atık Festivali'ni ise Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. İki muhabirimizle de bağlantı gerçekleştireceğiz. Çorum'da ise Gülistan Yazbaşı var. Peki neden Gülistan Çorum'da? Çünkü Gastronomi Festivali düzenleniyor ve TÜGVA Teknofest gençliği yetiştiriyor diyeceğiz. Şeymusta Çakan Diyarbakır'dan detaylarla önümüzdeki dakikalarda karşımızda olacak. Ama muhabirlerimizi şimdilik kenara alalım, onları bekletelim. Esenboğa Havalimanı'ndan yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Ankara-İzmir uçuşunu yapacaktı bir uçak ve uçakta yangın paniği yaşandı. Saniyeler içinde kabin dumanla kaplandı. Neyse ki zarar gören olmadı. Peki neler yaşandı? Buyurun bakalım.
1: Ankara'dan kalkıp İzmir'e gidecekti. Bir anda çanta alev aldı. Uçakta korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Pegasus Hava Yolları'na ait Ankara-İzmir uçağında yangın paniği yaşandı. Yolcular uçağa bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı, kapılar kapatıldı. Tam o sırada içeride çığlıklar yükseldi. İddiaya göre yolculardan birinin çantasında bulunan power bank bir anda alev aldı. Uçak kabini duman altında kaldı. Yer ve kabin ekibinin müdahalesiyle yolcular şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Olayda neyse ki kimse zarar görmedi. Tahliyenin tamamlanmasıyla alevler havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine, programına şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'da olacak. Peki nerelerde göreceğiz Cumhurbaşkanı'nı, öğrenelim. Sözü hemen Eren Coşkun Dili'ye verelim. Eren merhaba, seni dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün oldukça yoğun bir mesaisi olduğunu belirtelim. Kısıklı'daki konutundan ayrıldıktan sonra Cuma namazının ardından da İstanbul Finans Merkezi'ne, yani bulunduğumuz noktaya gelmesini beklediğimizi söyleyelim. Tabi bu noktada büyük bir kalabalığa hitap edecek Cumhurbaşkanı ve vereceği ekonomik mesajları da oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Aslında İstanbul'da finans camiasını bir araya getiren önemli bir buluşmadan bahsediyoruz. Aralarında sektör temsilcilerinin de ve sermaye uzmanlarının da bulunduğu yüzlerce kişinin de Cumhurbaşkanı'nı beklediklerini belirtelim. Aslında 3. Küresel İslam Ekonomi Zirvesi kapılarını çarşamba günü açmıştı. Üçüncü gününde de yine özellikle de yönetimin üst kademelerinde bu noktada olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle de İstanbul Finans Merkezi'nde küresel ekonomi stratejileri tartışılıyor. Bunun yanı sıra yine yapay zekadan sermayeye kadar pek çok konuda masada olduğunu belirtelim. Ve bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları oldukça önemli. Daha öncesinde yine ekonomiye dair mesajları paylaştığı biliniyordu ki Türkiye'nin ihracattaki gücüne ilişkin de bugün yine önemli mesajlar vermesini, bu noktada da verileri paylaşmasını beklediğimizi söyleyelim. İstanbul'u küresel finansın başkenti yapacağız demişti daha öncesinde Erdoğan. Bugün de yine bu başlık adı altında burada gerçekleştireceği konularda da yine İstanbul'un özellikle de ekonominin gücünde, sermaye piyasasının gücündeki önemine değinmesini beklediğimizi söyleyelim. Kısacası finansın geleceği bugün bu noktada olacak ve sermaye piyasası da bir kez daha burada canlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazının ardından saatleri 14.30'u gösterdiğinde burada olmasını bekliyoruz ve yüzlerce ülkeden katılımın gerçekleştiği bu büyük organizasyonda da özellikle de Türkiye yüzyılı vurgusuyla birlikte Türkiye'nin de yine ekonomide geldiği başarıları da anlatmasını beklediğimizi söyleyelim ve yaklaşık olarak 1,5 saat sonrasında Cumhurbaşkanı bu noktada büyük bir kalabalığa hitap etmesini beklediğimizi söyleyelim ve sözü size bırakalım.
0: Şimdi Eren'den sözü aldıktan sonra Ankara'ya gideceğiz. Mustafa Daşlan'a neden? Şimdi CHP'de olan biten zaten ortada ve 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Ama bugün Cuma, bu haftayı bitiriyoruz ama önümüzdeki haftayı da merakla bekliyoruz Salı gününü. Neden? Malum bu hafta grup toplantısında kim konuşacak CHP'nin sorusu sorulmuştu ve o toplantıda Özgür Özel'i görmüştük. Şimdi bu Salı Ferdi Zeyrek'in de ölüm yıl dönümü ve Özgür Özel'in bu sebeple anmaya katılacağı, memleketine gideceğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu acaba grup toplantısında konuşacak mı? Yoksa Salı günü için bir başka kaos durumu söz konusu?

Ama bu netleşti mi? Önce bununla başlayalım. Hemen Ankara'ya gidelim. Haber müdürümüz Mustafa Daşlan'a soralım. Mustafa merhaba. Önce şu salı günü bilmecesini bir çözelim. Çözebiliyor muyuz daha doğrusu? Onu sana bir sorayım. Grup toplantısı salı günü CHP'de var mı? Varsa kim konuşacak?

Çok yerinde doğru bir tespit ama onu ben şöyle tamamlayayım. CHP'de olan biten ortada ama CHP'de ne olup ne biteceği belli değil. Yani böyle bir aslına bakarsanız siyasette sorun yaşıyor şu anda ana muhalefet partisi. Önümüzdeki hafta neler getirecek sorusunun karşısında acabalar var sadece. Belli olan bazı tarihler var. O tarihlerle başlayalım. Mesela haftaya grup toplantısı yapılacak mı? Yapılacaksa nasıl gerçekleştirilecek? Haftaya grup toplantısında siz de az önce söylediniz. Ferdi Zeyrek'in alma törenine katılacak Özgür Özel ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında olacak. Hatta sadece dakikalar öncesinde Ankara'daki konutundan ayrıldı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada gazeteci arkadaşlarımız da kendisine sordular ya biz sizi grup salonunda grup toplantısında görecek miyiz diye çok net bir şekilde elbette ben grup toplantısında olacağım ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Peki ne zaman? İşte parti sözcüsünün son yaptığı açıklamalar hatırlanırsa Salı günü yani 9 Haziran Salı günü tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık CHP grup toplantısında olmasını bekliyoruz. Peki CHP grup toplantısında neler yaşanabilir? Özellikle Özgür Özel cephesinde biliyorsunuz tepkili Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tepkiler var. Özgür Özel'e yakın olan milletvekillerinin işte grup salonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Hatta Özgür Özel cephesinden yapılan açıklamaları da şöyle hatırlatalım. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize sakın ha uyarısında bulunmuştu Özgür Özel ve ortalığın karışabileceğinin de sinyallerini vermişti. Gergin olan biten ortada ama ne olup ne biteceği ortada değil dedik ya. İşte aslında bakarsınız bütün bu bilinmezlerden ötürü bu konuyu bu şekilde masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki hafta 9 Haziran'da CHP'de grup toplantısının yapılmasını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünde olmasını, 11'inde de parti meclisi toplantısı yapılmasını bekliyoruz. Parti meclisiyle alakalı da bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada da biliyorsunuz Özgür Özel cephesi özellikle tedbir kararı kalkmadan parti meclisi toplantısının gerçekleştirilemeyeceği yönünde bazı iddialarda bulunuyordu. Ancak tedbir kararı kalkmadan Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta yani 11 Haziran'da Perşembe günü parti meclisi toplantısında gerçekleştireceklerini söylediler. Peki bugün gözler neden CHP Genel Merkezi'nde? Aslında gözlerin CHP Genel Merkezi'nde olması için pek çok sebep var. Ama bugün ayrıca bir toplantı var. Nedir? O 19 kişilik MYK bugün ilk kez toplanıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez MYK toplantısına daha doğrusu ilk kez değil seçildikten sonra zaten bir toplantı gerçekleştirilmişti MYK üyeleriyle. Şimdi ikinci kez bir araya gelecek ve burada önümüzdeki günlerde atılacak olan adımların aslına bakarsanız değerlendirilmesi bekleniyor. Kimler vardı MYK'da? Şöyle kısaca birkaç isimden bahsedeyim. Mesela Genel Sekreter Rıfat Toruntay Nalbantoğlu olmuştu. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal. Yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Semra Dinçer. İdari ve mali işlerde Bülent Kuşoğlu görevlendirilmişti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı olarak görevlendirilmişti. Medya ve halkla ilişkiler sorumlusu Deniz Demir olmuştu ama daha sonrasında bu konuyla alakalı yeni bir açıklama da var CHP Genel Merkezi'nde. Onu da hemen şöyle izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörlüğüne Ali Haydar Fırat getirildi. Bunun da altını çizerim. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde yapılan bir açıklamaydı bu da Parti Genel Merkezi'nden. MYK toplantısında ele alınacak konu başlıkları. Bir, kurultay konusu. Kurultay konusunda özellikle Özgür Özel cephesinden biliyorsunuz 40 gün içerisinde bizi kurultaya götür şeklinde çağrılar vardı. Bununla alakalı önümüzdeki süreçte atılacak olan adımlar aslında bakarsanız değerlendirilecek MYK üyeleriyle. Kılıçdaroğlu'nun A takımından bahsediyoruz MYK derken. Diğer taraftan da tabii ki Özgür Özel'in gerek Kemal Kılıçdaroğlu'na gerekse de CHP Genel Merkezi'nde şu anda yönetime gelen isimlerle alakalı sarf ettiği bazı cümleler vardı. Aynı zamanda bazı iddialar var. Eleştirinin dozunu aşan söylemler var. Bunlarla alakalı MYK'nın bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor Helin Aslan. Diğer taraftan tabii dün YDK yani Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Orada da aslına bakarsanız önümüzdeki süreçte yapılabilecekler üzerine bazı adımların sinyallerini de gördük biz. Çünkü bazı disipline sevk etme durumları aslına bakarsanız konuşuluyor CHP Genel Merkezi içerisinde. İşte Özgür Özel'in ve Özgür Özel'le beraber yanındaki bazı isimlerin disipline sevk edilip edilmeyeceği, partiden ihraçlarının gündeme gelip gelmeyeceği meseleleri çok fazla tartışılıyor. Bu konularla alakalı da aslına bakarsanız kurmaylarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun istişarelerde bulunması
bekleniyor. Saatler 13'ü gösterdiğinde genel merkezde MYK toplantısının başlayacağını söyleyelim. Diğer taraftan da tabii bizim bu aktardığımız başlıklar ve çok daha fazlasıyla alakalı MYK toplantısının sonrasında da parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Müslüm Sarı'nın yine genel merkezde kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz. Hem gazetecilerin sorularını cevaplayacak Müslüm Sarı hem de MYK gündemine ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek. Bir kez daha hatırlatalım, CHP Genel Başkanı Kemal

0: Kılıçdaroğlu yaklaşık bir saat öncesinde konutundan ayrıldı. Konutundan ayrılırken özellikle grup toplantısıyla alakalı soru dikkati çeken noktalardan bir tanesiydi. Ve elbette ben grup toplantısında olacağım ifadesini kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Genel merkezden son dakika bilgileri geldikçe yine 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından izleyenlerimize, dinleyenlerimize paylaşacağımızı belirtelim. Sözü şimdilik tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Mustafa, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daşlan'a teşekkür edelim, uğurlayalım, anlatmaya devam edelim. Şimdi İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu vardı biliyorsunuz. Gözaltına alınanlar olmuştu, adliyeye sevk edildiler. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun düğmesine 1 Haziran'da basılmıştı. 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler usulsüz imar işlemleri, rüşvet ve kamu zararı oluşturmakla suçlanıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, CHP ilçe başkanı ve bazı müteahhitler de gözaltına alınan isimler arasında.
2: Buca Sporyum temalatma törenine hepiniz hoş.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Stockholm'de Türk toplumuyla buluşma programında konuşuyor. Kulak verelim.
3: Bir takım işte camiler, köprüler, mektepler, bir takım tarihi eserler dolayısıyla da bu ilişkilerimizi de daha sağlam hale getiriyor. Ben mesela Kongo'da, Somali'de ve Afrika'nın başka yerlerinde Türkiye mezunlarının kurduğu derneklerin açılışlarını yaptığımı hatırlıyorum. Örnek olarak geçtiğimiz sene değil, bir önceki sene Kara Kuvvetleri'nin mezuniyet töreninde tribüne çıktık. Genç bir arkadaş, Somalili, geldi. Hatta telefonundan fotoğrafını gösterdi, dedi 15 sene evvel bir yerde beraber fotoğraf çektirmişiz. Mükemmel İstanbul Türkçesi konuşuyor. Somali Milli Savunma Bakanı. Dünyanın dört bir yerinde bizim millet varlığı dediğimiz varlığımız illa Türk olmasına gerek yok. Yani ırk olarak Türk olmasına gerek yok. Türk olmasa bile, bizim ırkımızdan olmasa bile bize gerçekten büyük bir hayranlıkla, sempatiyle bakan, iki gözünü de iki kulağını da Türkiye'ye çevirmiş olan yüz milyonlarca insan var. Bu büyük gücünde Türkiye'nin millet varlığı olduğunu görmemiz lazım. Millet varlığımız dediğimiz zaman sadece 86 milyondan bahsetmiyoruz. Bugün artık bu küresel ilişkiler ağının çok geçerli olduğu, çok etkili olduğu dünyada yüz milyonlarca insandan bahsediyoruz. Aceh Sumatra'da ki insanlar günlük lisanlarında bile Türkçe kelimelerin olduğu bir birikime sahip, geçmişe sahip.

Orta Doğu'da diplomasi ve gerilim aynı anda ilerliyor. Donald Trump İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Hatta İran lideri Müçtebah Hamane ile görüşebileceğinin de sinyalini vermişti. Ancak tansiyon hala yüksek. Tahran'sa Lübnan'daki İsrail saldırıları sürerken kalıcı barışın mümkün olmadığını savunuyor. Trump Oval Ofis'te konuştu. İran'la yürütülen müzakerelerde önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Trump, İran lideri Müçtebah Hamane ile görüşmek istemediğini belirtti. Ancak bir anlaşma sağlanırsa tanışmaktan onur duyacağını ifade etti. ABD Başkanı olası anlaşmanın temel şartlarını da yineledi. Bunlar İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Trump ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu. Ya masada ya başka şekilde kazanacağız dedi. İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma isterlerse el koyabileceklerini de iddia etti. İran'daysa şu andaki öncelik Lübnan. Çünkü İsrail saldırıları sürdürüyor. Devrim muhafızları İsrail Lübnan'dan çekilmeden barışın sağlanamayacağını vurguladı. Dış

0: İçişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Geleceğine İran ve Umman'ın karar vereceğini yineledi. Tahran ayrıca ambargoların kalkmasını ve savaş tazminatı ödenmesini istiyor. Washington ise bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir uyarı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle çok sayıda ülke için seyahat uyarısı seviyesini korudu. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin çağrısı yinelendi. İsrail ve Lübnan arasındaysa çatışmalar yeniden şiddetlendi. İşgalci İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki birçok noktayı vurdu. Can kayıpları var. ABD'nin Lübnan ve İsrail arasında yürüttüğü ateşkes girişimi sonuç vermedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın savaşa devam kararının ardından ateşkesi güvenlik kabinesinde oylamaya bile sunmadı. Toplantıya ise ırkçı güvenlik bakanı Ben-Gvir'in çıkışı damga vurdu. Ben-Gvir, Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna etmesi çağrısında bulundu. Sahadaysa şiddet artıyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürüyor. Gece saatlerinden itibaren Nebatiye ve Sur kentleri hedefte. Binalar yerle bir oldu. 3 sivil öldü. Ondan fazla da yaralı var. Perşembe günü ise saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in tahliye uyarıları da sürüyor. Pek çok kente saldırı tehdidi yayımlandı. Halkın bölgeyi terk etmesi istendi. Hizbullah da İsrail'i hedef alıyor. Tank savar ateşiyle bir İsrail askeri daha öldü. 2 Mart'tan beri ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi. Bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri de Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Hizbullah ise Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü hedef almadıklarını duyurdu. İddiaları reddetti. Bunun İsrail'in yürüttüğü bir dezenformasyon kampanyası olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'te. Mevkidaşıyla bir araya geldi, kameraların karşısına geçti, İran Savaşı'na dair mesajlar verdi.
1: İran Savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'ten yaptı bu açıklamayı. Hürmüz Boğazı'na da özellikle vurgu yaptı. Diplomasi ve diyaloğun altını çizdi.
1: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir.
2: Fidan, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını bir kez daha takdir etti. Bu çabaları Türkiye'nin de etkin şekilde desteklediğini anlattı. Ancak ateşkesin ihlal edilmesinden duyulan endişeyi de vurguladı.
1: Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.
2: İsrail, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da şiddeti ve baskıyı artırıyor.
1: Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
2: Bangladeş, Bakan Fidan'ın Asya turunun 4. durağıydı. Önce mevkidaşı Halilur Rahman'la, ardından Kültür Bakanı Nitay Roy Chowdhury ile görüştü. İki ülke arasında kültürel varlıkların korunması hakkında işbirliği mutabakatı imzalandı. Bangladeş Dışişleri Bakanı BM 81. Genel Kurul Başkanı seçildi. Rahman, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Karşılıklı işbirliğimizi, dayanışmamızı aynı zamanda çok önemli buluyoruz.
1: Uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşumuzu ve işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık.
2: Bangladeş 9 yıldır Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslüman mültecilere ev sahipliği yapıyor. 1 milyon 200 binden fazla mültecinin büyük kısmı kamplarda. insani dramı hafifletmek için Türkiye'de yoğun destek veriyor.

0: Bangladeş, küresel sınavların arttığı bu dönemde omuzlarında muazzam bir insani sorumluluk taşımaktadır.
1: Önceliğimiz tabii ki aynı, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir biçimde Myanmar'a Rohingya'ların en kısa süre içerisinde geri dönmesi. Türkiye'nin bu anlamda gerçekten takdir edilebilir bir rol oynadığını ifade etmek istiyorum. İnsani yardım sağlama konusunda ve diplomatik desteklerle ilgili olarak ilk baştan itibaren buradaydınız.
2: Ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. Her şeyin ötesinde bugüne kadar 21 binden fazla çocuğun katledildiği bu vahşetin ortasında asıl o hayatta kalmaya çalışan o miniklerin dramı yürekleri yakıyor.
3: Şiddetli bir patlama yaşandı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Soykırımcı İsrail yine Gazze'ye ölüm yağdırdı. Görüntüler Deir el-Belah'tan. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Deir el-Belah'ta Rayyan ailesine ait bir ev hedef alındı. Saldırı sonrası ev enkaza döndü. Şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. Vahşet binalarla sınırlı kalmadı. Soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırları bombaladı. Kadınlar ve çocuklar şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in şiddetli saldırıları en çok çocukları etkiliyor. Çadırda yaşamak zorunda kalan küçük Mira, eskiden kuzenleriyle oynadığını ancak onların şehit olduğunu belirtti.
4: Savaştan önce evde yaşıyorduk. Şimdi ise çadırda yaşıyoruz. Eskiden televizyon izler, kuzenlerimle oyun oynardım ama onlar şehit oldu. Kiminle oynayayım? Bombardıman kabusları görüyorum, uyuyamıyorum.
3: 11 yaşındaki Muhammed El-Caruşe ise artık her gün su taşıyıp yemek kuyruğuna girdiğini ve sadece evine dönüp kendi yatağında uyumak istediğini söyledi.
5: Biz bu işleri kaldırabilecek yaşta değiliz. Sabah kalkınca su doldurmaya gidiyorum. Sonra okula gidiyorum. Ardından aş evinden yemek almaya çalışıyorum. Savaştan önce bunların hiçbirini yapmıyorduk. Ne su taşırdık, ne de ateş yakardık, ne de yemek kuyruğuna girerdik.
3: Tablo ise kelimenin tam anlamıyla korkunç. Filistin verilerine göre saldırıların başından bu yana 21 binden fazla çocuk şehit oldu. Hayatını kaybeden çocukların yaklaşık 19 bini okul çağındayken 450'den fazlasının bebek olduğu açıklandı. Yaralı çocuk sayısı 44 bini aşarken 200'den fazla çocuk açlık, yetersiz beslenme veya çadırlardaki zorlu koşullar yüzünden can verdi. İsrail saldırılarının yetim bıraktığı çocuk sayısı ise şimdiden 58 bini buldu.
2: ABD'li bir araştırma şirketi 36 ülkede kamuoyu araştırması yaptı ve bu kamuoyu araştırmasına katılan katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası İsrail'e karşı olumsuz görüş bildirdi. En yüksek oransa %96 ile Türkiye'de.
3: Bir yanda Gazze soykırımı ve insani dram, diğer yanda Lübnan'a saldırılar ve ABD'nin İran'la olası anlaşmasını sabote etme girişimleri. Onlarca yıl boyunca Filistinlilere zulmedip batıda büyük bir mağdur propagandası yürüten İsrail hakkında dünya her geçen gün gerçekleri daha da fazla görüyor. İsrail hakkında dev bir anket yapıldı. Dünya çapında olumsuz görüşler ağırlık kazandı. Anketi ABD merkezli Pew araştırma şirketi yaptı. 8 Şubat-13 Mayıs tarihleri arasında tam 36 ülkede gerçekleştirildi. ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkeleri de içindeydi. 44.657 yetişkinin İsrail hakkındaki görüşleri soruldu. İsrail'e karşı olumsuz düşüncelere sahip olanların genel oranı %67. Olumlu görüş bildirenlerin oranı ise sadece %25. İsrail'e karşı olumsuz düşünceler en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Pakistan'da. Türkiye'de İsrail'in tutumuna tepkili olanların oranı %96 seviyesinde. Olumsuz düşünce oranı İsrail lobisinin en etkin olduğu ülkelerden ABD'de %60, Kanada'da ise %65. İsveç ve İspanya'da %78. İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'da İsrail'e olumsuz bakanların çoğunlukta olduğu Avrupa ülkeleri arasında.

0: Japonya'daki katılımcıların %83'ü, Avustralya'da %79'u, Güney Kore'de ise %70'i İsrail'e karşı negatif düşüncelere sahip. Benzer durum Netanyahu'ya bakışlarda da geçerli. Hindistan'sa diğerlerinden belirgin şekilde ayrışıyor. Bu ülkedeki katılımcıların %32'si İsrail hakkında olumsuz düşüncelere sahipken %28'i olumlu fikir beyan etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'dan sonraki hedefin Küba olduğunu söylemişti. Küba'da hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Başkent Havana çöpten geçilmez oldu. ABD'nin tehditleri ise sürüyor.
0: Sokaklar çöpten geçilmiyor. Küba'nın başkenti Havana'da manzara bu. Sebebi ise ABD'nin baskıları. Küba uzun zamandır Amerikan ambargoları altında, ancak Venezuela'dan aldığı petrolle hayatı normal olarak sürdürebiliyordu. ABD, Venezuela lideri Maduro'yu kaçırıp yönetimi değiştirince Küba için de işler zorlaştı. En büyük petrol kaynağı kesildi. Üstelik Trump ambargoları daha da sıkılaştırdı. Önce elektrik krizi başladı. Şimdi ise başkent dahil her yerde çöp krizi var. Çünkü yakıt olmadığı için çöp kamyonları çalışamıyor. Başkent sakinleri elektriksizliğin ardından çöp yığınları arasında yaşamaya alışmaya çalışıyor.
2: Bu çöp yığını burada olmamalı. Başka bir yere koymalılar. Burası gibi merkezi ve yerleşim yeri olan bir bölgeye değil. Bu gerçekten utanç verici.
0: Küçük tepelere dönüşen çöpler ciddi bir sağlık sorunu. Kötü kokunun yanında haşereler için de çekim alanı. Etrafa hastalık saçan bu çöp birikintileri havaların iyice ısınmasıyla halk sağlığı açısından daha da tehlikeli hale geliyor. Dank humması ve Zika virüsü vakalarında patlama yaşanmasından endişe ediliyor. Durum gittikçe kötüleşirken ABD baskıyı daha da artırıyor. Amerikan ambargoları nedeniyle Küba'da artık Visa ve Mastercard'la ödeme de yapılamayacak. Küba Merkez Bankası engelin 6 Haziran'dan itibaren hayata geçeceği konusunda halkı uyardı. Söz konusu karar, Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı başkanlık kararnamesine dayanıyor ve Küba'ya baskıyı artırma stratejisinin önemli bir ayağı. Ulusal ödeme sistemleriyle Rus ve Çin sistemleri ise hizmet vermeyi sürdürecek.
3: We'll be able to take in tariffs, more tariffs.
0: Bununla kalmadı. ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uygulamaya başladı. Kara listeye alınan diğer isimler Küba liderinin üvey oğlu, eski devlet başkanı Raul Castro'nun oğlu ve torunu. ABD'deki mal varlıkları donduruldu. ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Küba'yı tehdit ediyor.
4: İran'la işimizi bitirir bitirmez o meseleyle ilgileneceğiz.
5: The Islamic

0: TOKİ'den orta gelirlilere yeni bir konut hamlesi geldi. Şimdi 64 ilde yapılacak bu konutlar. Yaklaşık 20 bin konuttan bahsediyoruz. Kurasız açık satışla vatandaşlara sunulacak. Kampanyada peşin indirim ve taksitli ödeme gibi seçenekler var. Peki bu evler nasıl bir evler olacak? Bunun bir örnek dairesini görmek gerekir değil mi? O halde hemen bir sözü Emrah'a yaza verelim. Emre, orta gelir grubu için yapılan o evlerden örnek bir daireye bizi götürsün.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 64 ilde 20 bin konut seferberliği başlattı ve biz de Ankara'daki örnek dairedeyiz. Şu anda dairenin mutfak bölümünde yer alıyoruz ve mutfağa baktığımızda geniş bir alan olduğunu da görebiliriz. Ankastre fırın seti, ocak setini görebiliyoruz. Dolapların yeterliliği açısından da en dikkat çeken noktalardan biri. Aynı zamanda bu mutfağa yemek masasının da yine konumlandırılabildiğini, mutfaktaki tezgahında geniş bir alanda yer edindiğinde buzdolabının da rahatlıkla sığabildiği, aynı zamanda mutfakta balkonun da konumlandığını söyleyebiliriz. Burası Ankara'daki konutta ve bakıldığında 20 bin konuttan söz ediliyor. Açık satışta gerçekleşecek, 64 ilde gerçekleşecek bu satışlar ve iki kamu bankası tarafından satışı gerçekleşecek. Bu başvurularsa 15 Haziran'da başlayacak. Yani kısa bir süre sonra bankalar aracılığıyla satın almak isteyenler için de

0: o bankalar aracılığıyla 15 Haziran'da bu satışlar gerçekleşmiş olacak. Dün Bakan Murat Kurum açıklamıştı bu detayları ve bakıldığında Ankara'da 2+1 konut için 3 milyondan başlayan fiyatlarla ve aylık 21.400'den başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. 3+1 konutlar içinse 3.3 milyon TL'den başlayan fiyatlar 23.400 liralık taksit seçeneği sunuluyor. Yine şu anda da gördüğümüz nokta evin salon noktası. Bakıldığında yine 17.92 metrekarelik bir salon konumlandırılmış buraya ve bakıldığında yine önemli yaşam alanlarında geniş şekilde tutulduğunu söyleyebiliriz. Şu andaki koridordan, salonun olduğu yerden çıkıp koridora devam ettiğimizde burası evin tuvalet kısmı ve karşısına baktığımızda çocuk odası var. Çocuk odasının metrekaresi de bakıldığında dikkat çeken nokta 9.24 metrekare. Bir bakıldığında tek kişilik bir yatağın ve çalışma masasının ardından giyinme dolabının da rahatlıkla yer aldıktan sonra da yine geniş bir alanın da bırakıldığını söyleyebiliriz. İlerleyen koridora devam edildiğinde ebeveyn odasının banyosunu ve işlik adı verilen o boş alanda da yine çamaşır makinesi, kurutma makinesi gibi alanlarında ayrıldığını söyleyebiliriz. En fazla konut sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Şartlara bakıldığında 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin ya da eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve Türk vatandaşı olmak da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da şartlar arasında yer alıyor. Ev sahibi olmayan vatandaşlar arasından kişiler satın alabilecek bu noktayı ve Ankara'daki örnek dairede dediğimiz gibi 3.1 milyondan başlayan ve 21.400 liralık aylık satış vadesi de söz konusu olan kısımlarda. Murat Kurum açıklamıştı, 64 ilde 20 bin konuttan söz ediyoruz. Kurayla değil açık satış şeklinde gerçekleşecek ve 15 Haziran'da da bu noktada satışlar gerçekleşecek. Peki 15 Haziran'da başlayacak dedik, ne zamana kadar sürecek? 17 Temmuz'a kadar satışlar açık kalacak ve başvurular kamu bankalarına gerçekleşecek. Bu bankalar Halk Bankası ve Ziraat Bankası olacak. Satın almak isteyenler de o şehirlerinde bulunan bankalara uğrayarak satın almak istediği şehirden bu işlemi gerçekleştirecek. En çok Ankara, Hatay, Bursa ve Konya söz konusu konut sayısı olarak 20 bin konuttan söz ediyoruz. 15 Haziran'da başlayacak diyelim. Biz de Ankara'daki bu örnek dairedeydik. TOKİ'nin yapmış olduğu diyelim. Sözü bu noktadan İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Biz anlatmaya devam edelim. İstanbul Beykoz'dan bir haberi ekranlarınıza getirelim. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan ve zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı İETT otobüsü demir yığınına döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz halde.
2: İETT otobüsü yandı.
3: İstanbullular hizmet belediyeciliğine hasret. Arızalanan metrobüsler, bozuk asansörler, yürümeyen merdivenler. Yine bir İETT otobüsü bakımsızlıktan alev aldı. Otobüs demir yığınına döndü. Olay sabah saat 5 sıralarında Beykoz Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu.
2: İETT otobüsü yandı.
3: Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan şoförün çabalarına rağmen alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangın esnasında otobüste zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise alev alev yanan otobüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda yanan İETT otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Atatürk Havalimanı da kapılarını açtı Sıfır Atık Festivali'ne. Gün boyunca çevre bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecek ve orada da muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Sözü hemen Eda Nur'a verelim.
4: Evet, bugün 5 Haziran Çevre Günü. Biz de şu anda Atatürk Havalimanı'ndayız. Sıfır Atık Festivali

0: Kapılarını bugün ziyaretçilerine açtı ve sabah saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluk bizleri karşıladı. Biz de kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile beraber o festival alanından görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Şu anda bulunduğumuz noktada sabah saatlerinden itibaren birçok okuldan öğrenciler gelmeye başladı. Tabii birçoğu burada çevre ilçelerden birçok öğrenci de bugün burada. Tabii çevre bilincini kazandırmak adına bu tarz etkinliklerin olması çok büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada da birçok etkinlik alanının düzenlendiğini söyleyebiliriz. Tabii hemen bulunduğumuz noktada çocuklar için hazırlanan birçok atölye bizleri karşılıyor. Çocuklar bir yandan hem eğleniyorlar ve bir taraftan da elbette ki geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğrenmeye fırsatı buluyorlar. Tabii ekranlarınızda getiriyor şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı birçok standta uzun uzun kuyrukların olduğunu görebilirsiniz. Tabii öğretmenler eşliğinde çocuklar atölyeleri tek tek inceleme fırsatı buluyorlar. Tabii sanat ve dönüşüm atölyeleri de ziyaretçileri ağırlıyor. Bir taraftan atık olarak görülen malzemelerin nasıl yeniden değerlendirilebildiği de burada uygulamalı olarak gösteriliyor. Festival alanında ayrıca çevre etkinlikleri, söyleşiler, tiyatro gösterileri, el sanatları çalışmaları ve çeşitli sahne etkinlikleri de yer alıyor. Tabii burada birçok da yapılan geri dönüşüm ve atık malzemelerden yapılan maketleri görebiliyorsunuz ve hepsinin altında da nasıl yapıldığı ve ne olduğu da yazıyor. Çocuklar da burada inceleme fırsatı buluyorlar. Tabii kurulan standlarda sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve geri dönüşüm konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Bu festival özellikle bu yıl öne çıkan başlıklarından biri de enerji verimliliği. Çünkü aynı zamanda çeşitli deneyim alanlarında uygulamaları da yakından inceleme fırsatı buluyor buraya gelenler. Özellikle çocuklu ailelerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada hem eğitici hem de eğlenceli birçok etkinlik bir arada sunuluyor. Festival kapsamında da gün içerisinde çeşitli konserler de düzenlenecek. Gösteriler ve çeşitli sahne programları da gerçekleştirilecek. Tabii akşam saatlerinde olacağını söyleyebiliriz. Festival alanındaki yoğunluğun akşam saatlerinde daha da yoğun olacağını söyleyebiliriz. Tabii saat 10 itibariyle kapılarını açmıştı festival ve şu anda tabii inanılmaz bir yoğunluğun bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Bir taraftan hava da sıcak ama tüm ilçelerden gelen çocuklar buraya erken saatlerden itibaren gelerek doldurmaya başladılar ve tüm standların hemen hemen hepsinin dolu olduğunu söyleyebiliriz. Biz de gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız ve söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Çorum'a gideceğiz. Çünkü Çorum'da gastronomi alanında ses getirecek uluslararası bir organizasyon düzenleniyor. Sözü hemen Gülistan Yazbaşı'ya verelim.
2: Çorum'da gastronominin kalbi aynı ateşin etrafında buluştu. Dünyanın dört bir yanından gelen şefler ve gastronomi uzmanları burada Türk şefler ve şef adayları ile birlikte açık ateşin üstünde pişirme işlemlerine başladılar. Kadim pişirme teknikleri burada modern sunumlarla birleşti. Şimdi hem etkinliğin detaylarını konuşacağız hem de festivale dair düşünceleri alacağız. Yanımızda Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın var. Efendim yayınımız hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok sağ olun.
2: Hem yabancı şefler burada hem Türk şef ve şef adaylarımız burada. Birlikte pişiriyorlar, kadim teknikleri birlikte paylaşıyorlar, öğreniyorlar. Ne hissettiriyor size bu?
3: Tabii bu kadim bir medeniyetin toprakları burası. 8000 yıllık tarihi olan ve birlik, beraberlik, kardeşlik deyince akla ilk gelen, dünyada da ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı topraklar, Kadeş Barış Anlaşması'nın yapıldığı topraklar. Bu anlamda bu birlik, beraberlik zaten Çorum'da her zaman olan bir birlik, beraberlik. Tabii Çorum'da ilk kez yapılıyor. Öğrendim ki Türkiye'de de ilk kez açık ateş festivali etkinlikleri yapılıyor. Tabii uluslararası olmasını çok önemsedik ve dünyanın birçok ülkesinden bu alanda, açık ateş alanında gastronomi uzmanlarının tanıdığı, takip ettiği birçok özel ismi Çorumlularla, hemşehrilerimizle buluşturduk. Amacımız da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girmek.

0: alanda birçok şey yapıyoruz. Adeta bir tanıtım atağına geçtik. Onlardan bir tanesi de bu. Hemen arkamızda şu an sadece şuradaki sosu buradaki defne yaprağıyla ete değdiren değil, Diego dünyanın en önemli açık ateş ustalarından bir tanesi. Orada burada orada duman altı olduk. İşlerini yapıyor. Yine burada İspanyollar var. İspanyolların özel açık ateş ile ilgili stikleri vesaire burada. Burada en güzel tarafı bu. Yurt dışından gelen ustalarla yurt içindeki öğrencilerimiz, turizm otelcilik öğrencileri hem lise hem üniversite bu büyük ustaları hem örnek alıyorlar. Bir gün büyük usta olma hayalleriyle beraber işi öğreniyorlar. Bu tarafa baktığımız zaman kargı kebabımız gerçekten geleneksel yüzyıllara sari bir kebap. Orada dönen aynı Mevlana'nın döndüğü gibi Allah der döneriz, Allah der döneriz. O dönerken etrafındakiler o muhabbeti, o sevgiyi, Mevlana'ca bir duruşu o ete katıyorlar ve tattırıyorlar olmalı ki şu an kargı kebabımız, gerçekten sırık kebabımız muhteşem. Burada kokoreççimiz var. Tabii kokoreçin Türkiye'deki ana vatanı İzmir ama Çorum'da da bu işi çok iyi yapan kardeşlerimiz var. Açık ateşle pişirildiği için bunu da burada göstermek istedik. Hemen cağ kebabı yan tarafta yapılıyor Erzurum'dan. Bu alanın en önemli ustaları bizimle beraber. Ben bugün bir espri yapıyorum. Bugün Çorum'da gastronomi alanında bir cağ kapatıp bir cağ açıyoruz diyorum. Hakikaten Çorum'da gastronomi alanında bugün bir cağ açılıp kapanıp bir cağ açılıyor. Oralarda Urfa kebapçılarımız var. Birçok farklı var ama karşı tarafta da Çorum'un hanımefendileri var. Çorum'un o damak çatlatan lezzetlerinin asıl mimarları var. Bu geleneksel Çorum mutfağını sadece Türkiye değil dünyayı da tanıtmak istiyoruz. Hakikaten orada bir tarafta Çorum'un coğrafi işaretli su böreğini yapan hanımefendileri, ev hanımları çoğu bunların, işletmeler de var. Bir kısmı Çorum Osmancık bölgesinde özellikle özel olan ırgat böreğini yapıyor. Biri ırgat olarak da bununla gurur duyuyoruz. İskilip'te özel pişirme teknikleriyle yapılan çok özel bir çörek. Bunu İskilip'te den gelen hemşehrilerimiz bunu en güzel şekilde yapıyorlar. Tabii Çorum merkezde ve ilçelerimizde, Çorum merkezde ve ilçelerimizde tandır geleneği vardır. Çorum'da yemek sadece yemek değildir. Birliktir, beraberliktir, muhabbettir. Çorum'da gelin adayları, damat adayları vesaire sadece burada yufkalar pişmez, yanışlar pişmez. Aralar da pişirilir ve hemen ileriye doğru da zaten çok devam ediyor. Gastronomi alanında harikalar yaratan bir şehriz. Bunu da tüm dünyanın tanınmasını istediğimiz için Açık Ateş Festivali ve etkinliği yapıyoruz. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Herkesi de Çorum'a bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, gerçekten harika bir tanıtım oldu. Hem açık ateşte pişirilen yemekleri birlikte gördük hem de burada kadim pişirme tekniklerinin yabancı şeflerle Türk şef ve şef adaylarının birlikte çalışmasına nasıl katkı sağladığını gördük diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. İlk saat dilimimize noktayı koyalım. Şimdi bir ara, saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
2: Ankara'daki NATO zirvesi dünya gündeminde. Savaşlar, güvenlik mimarisi, ittifak içi çatlaklar. Türkiye'de yeni sistemin ilk adımı mı atılacak? Yoksa liderler hesaplaşacak mı? Kılıçdaroğlu hançerleri tek tek çıkarıyor. Özel'in izlerini CHP'den silmeye devam ediyor. Son 3 yıldaki ihraçlar iptal edildi. Özel şimdi ne yapacak? Tek seçeneği yeni bir parti kurmak mı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve akşam gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kısa süreli, lokal, çok hafif sağanak geçişleri devam ediyor. Konvektif hareket var çünkü Avrupa üzerinden gelen oklide olmuş bir cephesel sistem Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerleyecek. Bize de konvektif hareketi kalacak diyebiliriz. Trakya biraz bu oklide olmuş cephesel sistemin sağanaklarını alacak gibi gözüküyor. Kırklareli çevresinde çok dar alanda mikro ölçekli bazı mahallelerde şiddetli sağanaklar görülebilir. O yüzden Kırklareli çevresinde bugün biraz dikkatli olmak lazım. Fakat bunun dışında iç Ege'de, göller yöresinde, iç Anadolu'da, Batı Karadeniz'in iç kesiminde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kısa süreli, lokal, hafif sağanak geçişleri var. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu fakat bugün bulutlanma biraz yüksek. Özellikle batıda Marmara bölgesinde tabi buna bağlı olarak UV indeks biraz azalacak. Bulutlanma etkisi güneşin zararlı radyasyonunu biraz olsun düşürecek fakat doğuda öyle değil. Yüksek radyasyon hala devam ediyor. Öğle saatleri kritik, saat 11-15 arasında. Açık havada, güneş altında çok uzun saatler geçirmemekte fayda var. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum biraz daha kritik olabilir. Uzun saatler geçirmemeleri gerekiyor ama tabii ki güneşin azı karar, çoğu zarar. 10 dakika saat 12-12.30 arasında güneşlenmekte D vitamini depolarınızı dolduracaktır en sağlıklı yoluyla. Dolayısıyla az şekilde öğle saatlerinde hafif 10 dakika güneşlenmek faydalıyken uzun saatler çok riskli sonuçlar doğurabilir. Tabii bu süreçte açık renkli pamuklu bol giysileri artık tercih etmeliyiz. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmaya da başlamak gerekiyor. Hatırlatmasını ekleyelim. Hava sıcaklığı bugün düne göre 2-3 derece azalmış durumda ve rüzgar da kuzeye dönmüş durumda. Artık Marmara'da Poyraz'ın o serinletici etkisini özellikle öğleden sonra biraz daha belirgin şekilde hissetmeye başlayacağız hafta sonu. Poyraz biraz daha kendisini gösterecek diyerek hemen cumartesinin tablosuna bakalım. Kısa süreli lokal sağanaklar iç Ege, iç Anadolu'da, göller yöresinde, Batı Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'da devam edecek cumartesi günü. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu olacak. Marmara'da Poyraz kuzey önlerden biraz daha kuvvetli şekilde esecek. Hava sıcaklığı bugünden 1-2 derece daha yükselmiş olacak yarın. Sonrasında pazar günü bolca güneşli bir hava var. Pazarın tablosu en sıcak ve en güneşli tablo. Sadece göller veresi çevresinde çisenti şeklinde çok kısa süreli çok hafif sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda Van, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde de yine hafif kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar aralıklarla devam edecek ama onun dışında her yerde bolca güneş var ve sıcaklık bugünden 2-3 derece daha yüksek olacak ama neyse ki Poyraz'ın o serinletici etkisi pazar günü de sürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, yarın ve pazar günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor ama özellikle Poyraz etkisi hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek, bizi biraz rahatlatacak. Başkente bakalım. Ankara'da kısa süreli lokal sağanaklar var. Yarın da devam edecek. Pazar günü hava az bulutlu ve açık ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor Ankara'da. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü de İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Artık sıcak alarm seviyesine yaklaşıyor. Pazar günü 34 dereceye çıkacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Tanıştıralım. Bu deniz tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bu toprak 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi İklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörle başlıyoruz. İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Forumu. Detayları alacağız şimdi. Deniz Zeybek forumu takip ediyor.
1: Sıfır Atık Hareketi, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde öyle büyük bir eyleme dönüştü ki dünya çapında adeta ses getirir hale geldi. İşte onun kanıtlarından biri Sıfır Atık Forumu. 2026'dayız artık, bugün önümüzdeki dakikalarda Emine Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte, açış konuşmasıyla birlikte bu forum bugün tam anlamıyla başlamış olacak ve 7 Haziran'a kadar da devam edecek. Tabii ki önemli bir forum. Çünkü sadece sıfır atığın bir çevresel faktör olmadığı aslında enine boyuna konuşulan bir konu.

0: 183 ülkeye 120 bakan ve 7 Haziran'a kadar da artık 7 bin katılımcının olması bekleniyor bu forumla birlikte. Adeta bir küresel vizyonu aslında. Elbette ki çok farklı oturumlar olacak burada 7 Haziran'a kadar ki bunun ilk oturumunu zaten sabah saatlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı oturuma da aslında başlamış oldu. Yüksek düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları oturumuydu. O ve özellikle de sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması yönelik Türkiye'nin adımlarından bahsetti Bakan Kacır. Elbette ki sıfır atığın hızlandırılması amacıyla yapılanlara değindi. COP 31 hedefleriyle yine nelere ulaşılması gerekir bunlara değindi. Bakan Kacır ve yine elbette ki gün boyu bu oturumlar gerçekleştirilecek. Yine Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu, Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları oturumu da yine önemli oturumlar arasında gösteriliyor. Bunun altını çizelim. Elbette ki iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehirler ve elbette ki de bu değişen iklimle birlikte elbette ki sıfır atık. İşte bunların hepsi döngüsel ekonomi bu forumun aslında başlıca konuları arasında ki tema da önemli. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla bu sene bu forum düzenleniyor. Çünkü COP 31 var malum iklim zirvesi. İşte ona giden yolda işbirlikleri bu forumda daha da güçlendirilecek. Çünkü dünyanın pek çok yerinden katılımcılar var ve burada bu forumda işte bir araya geliyorlar ve enine boyuna tüm bu sıfır atık meselesini tartışıyorlar ve neler yapılabileceğine dair elbette ki oturumlar düzenleniyor. Elbette ki en önemlisi de Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın önümüzdeki dakikalarda yapacağı açıklamalarda. Biz de o anları elbette ki ekranlara getireceğiz. Hatta 7 Haziran'a kadar bu forum sürecini ekranlara taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Esenboğa Havalimanı'na şöyle bir bakalım şimdi. Ankara-İzmir uçuşuna hazırlanan uçakta yangın paniği yaşandı. Saniyeler içinde kabinin duman altında kaldığı olayda neyse ki zarar gören olmadı.
2: Ankara'dan kalkıp İzmir'e gidecekti. Bir anda çanta alev aldı. Uçakta korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Pegasus Hava Yolları'na ait Ankara-İzmir uçağında yangın paniği yaşandı. Yolcular uçağa bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı, kapılar kapatıldı. Tam o sırada içeride çığlıklar yükseldi. İddiaya göre yolculardan birinin çantasında bulunan power bank bir anda alev aldı. Uçak kabini duman altında kaldı. Yer ve kabin ekibinin müdahalesiyle yolcular şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Olayda neyse ki kimse zarar görmedi. Tahliyenin tamamlanmasıyla alevler havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şimdi iç siyasetin bu kadar yoğun olduğu günlerde biraz gündemin ötesinde kaldı terörsüz Türkiye süreci. Ama sonuç itibariyle yürüyen, yürütülen bir süreçten bahsediyoruz. Bugün akşam gazetesi köşe yazarı Kurtuluş Taiz de bu konuyu kaleme almış. Hatta AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le kendisi konuşmuş. Şimdi bu noktada bayramı da hatırlatmak lazım. DEM Parti'den Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı daha önce bayramda. Demişti ki bayramdan sonra 7-8 maddelik bir çerçeve yasanın çıkacağını söylemişti. Ancak AK Parti Meclis Grup Başkanı Güler böyle bir çalışmanın olmadığını söylüyor. Komisyonun hazırladığı ortak rapordaki silahları bırakma şartını hatırlatıyor. Yani AK Parti tarafı diyor ki önce silahı bırak, ondan sonra bu çerçeve yasa çıkacak. Ama DEM tarafına baktığımızda onlar daha önce sürecin başında o bırakılan silahlar vardı ya, hani sınırlı sayıda bırakılan o silahlar. Herhalde onlar yeterli olarak görüyorlar şimdilik ve çerçeve yasanın çıkmasını bekliyorlar. 7-8 maddelik yasanın hatta çıkacağını söylüyorlar.

söylüyor Pervin Buldan. Emin gibi bir ifade de kullanıyor. Dolayısıyla şimdi burada anlaşılamayan, uzlaşılamayan bir nokta var belli ki. Yani sürecin sağlıklı ilerlemesi için önce yasa mı çıkmalı yoksa silahlar tam anlamıyla bırakılmalı mı? Burada bir güven olgusunun da taraflar arasında gelişmesi gerekiyor. Buradan başlayarak gelin biraz da terörsüz Türkiye sürecine bakalım, konuşalım. Tekirdağ

0: sağlıklı ilerlemesi için önce yasa mı çıkmalı, yoksa önce silah mı kelimenin tam anlamıyla bırakılmalı? Biraz aslında burada aklıma güven olgusu da geliyor. Acaba bir güvensizlik sorunu da mı var taraflar arasında hala çözülemeye?
1: Yani şimdi dilimizi biraz yumuşatarak konuşmaya çalışacağım ama kelimeyi de söylediklerimi tam anlaşılması için orijinal kelimesini kullanmam lazım. Bir tarafta devlet var. Öte yanında ise hala elinde silahlarını tutan terör örgütü var. Ve elinde silah olanla masaya oturduğunuzda siz elinizdeki silahla cevap vermeniz lazım. Veyahut da karşı taraf silahı bırakır tokalaşmak için silahın bırakılması lazım. Yani sıkılı yumrukla tokalaşma yapamazsınız. Şu anda evet, terörsüz Türkiye süreci yaklaşık 2 seneye yaklaştı başladığından beri. Şurada Eylül ayından itibaren 2. senesini doldurmuş olacak. Ve gelinen süreç aslında hiç de hafife alınır, böyle yok sayılamaz bir süreç değil. Çok iyi noktaya geldi. 2 senedir silahlar patlamıyor. 2 senedir eller tetikten çekilmiş durumda. Ve bu süreç en sonunda geçtiğimiz sene, şu an ekranın ortasında da gördüğümüz görüntülerde, geçtiğimiz sene yine böyle bir bu aylardaydı, Haziran ayındaydı, bir silah bırakma durumu yaşandı. Fakat bu sembolikti. Bu yeterli olmaz. Biz Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, terör örgütünün, hatta İran'da dahil ederim, bir geçişkenliği var. Şu anda devletimizin bu komisyon kararları sonrasında bir şartı var. Yani terör örgütünün veya onun temsilcilerinin biz silahları bıraktık demesiyle iş bitmiyor. Onun bir teyit mekanizması var. Takip ve teyit mekanizması var. Yani bunu da devletimiz adına Milli İstihbarat Teşkilatı yürütüyor. Terör örgütünün gerçekten de silahlarını bıraktığını, kaç kişinin elinde silah hala durmaya devam ediyor, tüm bunlar teyit edilmesi lazım, doğrulanması lazım. Aksi takdirde söylemle iş yapılmaz. Biz bir devletiz. Devlet kurallarına göre çalışır. Şu anki gelinen noktada öncelikle bu terör örgütünün artık bir yasal düzenleme talebi varsa şayet elindeki silahları teslim etmesi lazım. Irak'ın bazı bölgelerinde silah teslim noktaları var zaten. Oralara peyderpey teslim ediyorlar. Belli ki henüz daha istenen seviyeye gelinmedi. Ve bu iş, silah bırakma işi biraz İran, İsrail ve Amerika arasında yürütülen savaşın da etkisiyle biraz tavsamış gibi gözüküyor. Hatırlarsınız, bir geçtiğimiz haftalarda Trump bir cümle kullanmıştı. Biz İran'da örgütlere silah verdik, para verdik ama onlar bizim beklediğimiz işleri yapmadılar diye. Şimdi bu örgütler, 5 tane örgüt bir araya geldiler ve bunlar bir ara İran içerisinde ciddi iç karışıklıklar çıkaracaklardı. Türkiye'nin veya bölge ülkelerinin müdahalesiyle bu gerçekleşmedi ama hala ellerinde silah duruyor. Bu silah durduğu sürece buna bir siyasi çözüm getirmek kolay değil.
0: Peki hocam, devletin... bu kaotik ortamda bulundukları, terör örgütünün bulunduğu bölgede böyle bir kaotik ortam varken, zaten o bölge ateş çemberiyken, terör örgütü silah bırakmaya yanaşacak, yani dediğiniz gibi tam anlamıyla o silah teslim noktalarına, silahları bırakma aşamasına, noktasına gelebilecek mi? Gelmesi bu kadar kolay mı? Çünkü terör dediğimiz şey zaten kaostan beslenmiyor mu? Tam istedikleri, yani yeşerebilecekleri, kök salabilecekleri bir ortam şu an bölgede var.
1: Tam da benim demek istediğimi siz çok güzel ifade ettiniz. Evet, terör örgütü şu anda bir ara sahipsiz kalmıştı. Amerika destek vermiyordu. İsrail'den bekledikleri desteği alamadılar. Bölge ülkelerinin başka da destek yoktu. O yüzden de mecbure silah bırakmak durumuna geldiler. Fakat şu anda biz özellikle de İsrail'in bunları kullanmak niyetinde olduğunu zaman zaman görüyoruz. Terör örgütü aslında gerçekten bu silah bırakma noktasında samimi olsaydı bu savaşı bahane etmemesi lazım. Çünkü ne İsrail, ne Amerika'nın hedefinde, ne de İran'ın hedefinde

0: bu terör örgütünün mensupları var diyemeyiz. Yoklar yani. Terör örgütü bu hedef değil bunlar açısından. Bırakabilirler esasen. Ama şimdi terör örgütü de şöyle bekliyor. O sahipsiz kalmaları söz konusuydu ya. Şimdi özellikle İsrail bunlara çengel atıp duruyor sürekli. Sürekli içeriden bir karışıklık çıkartmak için bunları harekete geçirmeye çalışıyor. Daha 2 hafta oldu veya olmadı. Yine bu örgütle ve İran'daki bağlantılarıyla alakalı İsrail'de yayınlanan haberleri ben okudum. Orada da hala iç işlerine müdahale etme niyetlerini görüyoruz. Hatta 2-3 gün evvel İran lideri Müşteba Hamenei de bir açıklama yapmıştı ve İran'ın içinde bir iç karışıklık çıkarma hedefleri var diyordu. Bu bize şunu gösteriyor ki terör örgütü hala bir yerlerden bir şeyler umuyor, bekliyor. O nedenle de silahları teslim noktalarına götürüp de teslim etmekte biraz geri durduklarını ben tahmin ediyorum. İşte asıl konumuza geri döndüğümüz zaman konunun başına terör örgütü şu anda elinde silah olduğu sürece bununla ilgili hükümetin bir yasal düzenleme yapması biraz zor. Çünkü o silahlar bir biçimde bize geri dönebilir de bu ihtimal söz konusu. Şimdi yasa düzenlemesi yapmak ciddi iştir, devlet işidir. Devlet böyle terör örgütüne umut bağlayarak kendi atacağı adımları onların inisiyatifine terk edemez. Ha, yasa düzenlemesi yapalım diyor. Niyet ortada, komisyonun raporları ortada. 8 maddelik bir rapor var. Orada atılacak adımlar belli. Ama terör örgütünün de silah bırakma noktasında artık ciddi davranması lazım. Fırsatçılık yapmayacaklar. İsrail'den belki belli ki destek talepleri var. O yüzden şimdi bir bekleme sürecine girmiş gibi bekliyorlar. Biraz savaşın gidişatını takip ediyorlar. Ona göre bir bakarsınız savaş nihayete ererse tekrar silah teslimi daha hızlanabilir. Ama şu anda DEM Parti'nin yaptığı açıklama terör örgütünün de talebidir ve devlet bu işi ciddiyetle yürütürken terör örgütüne inisiyatif bırakmaz.
1: Peki şimdi Ramazan Hocam sizinle devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanması için ya silahları bırakmaya ya da ya silahların bırakılmasına ya da yasanın çıkmasına bağlı gibi görünüyor. Hani bu eş zamanlı yürütülebilir mi? Bu ayrı bir soru işareti zaten. Bir süredir bunu da konuşmuştuk. Şimdi öncelikli olarak silahların bırakılması çerçeve yasa için acaba kamuoyu desteğini arttırabilir mi? Çünkü o yasayı sadece çıkarmak yeterli değil. Bunun arkasında bir kamuoyu desteğinin olması gerekiyor. Kamuoyunun da kabul etmesi gerekiyor. Sizinle de sürecin en başında konuştuğumuz noktalardan biriydi. Bunu topluma, vatandaşa doğru anlatabilmek. Dolayısıyla acaba bir ivme katar mı silahların bırakılması, tam anlamıyla bırakılması?
2: Tabii ki önemli bir eşik işin gerçeği silahların bırakılması. Toplumsal teveccühün oluşması bağlamında da önemli. Hatırlarsanız PKK'nın silah bırakma, kendini feshetme ve silah bırakma sürecini konuşurken biz hep şunun altını çizdik. Ben ve işte diğer konuklarda İbrahim Bey de sizler de sürekli şunun altını çizdik. Öncelikle bu sürecin başarılı olması için önemli adamlardan birisi, önemli eşiklerden birisi PKK'nın kayıtsız şartsız kendini feshetmesi ardından da silah bırakmasıydı. Peki PKK'nın silah bıraktığını ve tüm bileşenleriyle beraber kendini tüm bileşenleriyle beraber feshettiğine kim karar verecekti? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik bürokrasisi karar verecekti. Fakat yaşadığımız süreçte bazı sıkıntıların olduğu çok açık. Aslında Türkiye'de toplum tüm kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman PKK kendini feshettiği zaman, silah bıraktığı zaman toplumun olaylara yaklaşımında oldukça aklı selim davrandığını biz zaten kamuoyu yoklamalarından biliyoruz. Toplumsal destek, siyasete toplumun desteği oldukça yükseliyor ve aşama aşama yükselmeye devam ediyordu. Hatırlayın, barış ve kardeşlik sürecinde, demokratik açılım sürecinde bunu konuştuk. Toplumsal destek azdı fakat her iki tarafın atmış olduğu adımlarla beraber toplumsal destek %50'lerin hatta %70'lere

0: yaklaşan bir destek oluşabiliyordu. Burada da böyle bir süreç zaten gerekli. Burada önemli olan sanki şu. Bir defa hani Kurtuluş da yazısında bahsediyor ya, yasal bir çerçevenin oluşması için sürecin en başından itibaren zaten şunu hep vurguladık. Bizzat olayın aktörleri de vurguladı. Önce PKK'nın tüm bileşenleriyle kendini feshedecek. Ardından da silahları bırakacak ve Türkiye'de güvenlik bürokrasisi de bunun bırakıldığını teyit edecekti. Ondan sonra yasal düzenlemeler gelecekti. Başından itibaren zaten vurgu tam olarak buradaydı. Fakat hani yine hatırlayalım, hatırlamakta fayda var. Neden PKK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kaldı? Yaşadığımız süreç biraz bununla da ilgili. Bir, en temelde bölgesel koşullar değişmeye başladı. Esad devrildi. Irak'taki koşullar Türkiye'nin lehine değişmeye başladı. Türkiye özellikle Suriye'de tarihin çok doğru yerinde durdu. İşte özellikle Suriye'de yapmış olduğu askeri operasyonlarla PKK'nın etkisi bölgede, PKK'nın ve bileşenlerin etkisi kırıldı. ABD'nin de bölgeden kısmı olarak çekilmesi Türkiye'yi daha aktif hale getirdi bölgede ve PKK'nın da etkisini tamamen kırdı. Ve süreçte hani iki boyut çok önemli burada. Bir, bölgesel koşulların değişmesi. Şu anda PKK'nın bu kadar, PKK ve tüm bileşenlerinin bu kadar süreci temkinli götürmeye çalışması, silah bırakmaktan neredeyse uzaklaşmaya çalışması, yeni işte isimlerle tekrar varlık göstermeye çalışmasının arka planında bölgesel koşullardaki o istikrarsızlık çok belirleyici. İşte Suriye'de ne kadar direndiğini biliyoruz. Hatırlayın, 10 Mart mutabakatını sizlerle çok konuştuk. Mevcut Suriye yönetimine, Ahmet Şara yönetimine entegre olmayı hiç istemedi. Sonuna kadar direndi. Bir ikinci boyut daha işte süreçte özellikle İran-ABD meselesinde PKK'nın bileşenleri çok etkili olmadı, olamadı, varlık gösteremedi. Suriye'de de varlık gösteremedi. Bir şekilde tarih Türkiye'nin lehine şekillenmeye başladı. Şu anda da bölgede hepimiz takip ediyoruz. Bölgedeki koşullar çok dengesiz. PKK tüm bileşenleriyle bu dengesiz süreçten, dengesiz koşullardan istifade ederek süreci akamete uğratabilecek aksiyonlar almaya çalışıyor. Aslında yaşadığımız öykü bununla ilgili. Ya burada işin bam telini aslında siyaset oluşturuyor. Siyasi partilere, hem iktidar partisine hem ana muhalefet partisine ve özellikle DEM Parti'ye ciddi sorumluluklar düşüyor. Fakat ne hikmetse DEM Parti tarihin doğru tarafında durmaktan öte ısrarla bir terör örgütünün işte vasiliğini yapmaya çalışıyor. Onun neredeyse sözcülüğüne soyunmaya çalışıyor. Aslında temel problemlerimizden de birisi bu aslında. Bu terörsüz Türkiye'nin ve terörsüz bölgenin başarılı olabilmesi için çok fazla denklem var. Çok fazla aktör var. Evet. Bu aktörlerin en önemli aktörlerden birisi de DEM Parti. Fakat DEM Parti de maalesef sorumluluğunu pek yerine getirmiyor. Ancak burada ez cümle sonuç olarak PKK silah bırakmadan, tüm bileşenleriyle kendisini feshetmeden yasal bir çerçevenin, yasal bir düzenlemenin yapılması akla aykırı, bu çok meşru da değil. Böyle bir sürece toplumun destek vermesi de çok mümkün gözükmüyor. Toplum zaten PKK'ya ve siyasete birçok desteği verdi. Gerektiği zaman toplum taşın altına tüm vücudunu koydu. Tüm cüssesini koydu. Fakat bazen siyasetteki bir kısım partiler, siyasi partiler, bazen de PKK maalesef kendini feshetmedi, sorumluluklardan uzaklaştı. Şu anda da o bölgesel koşullardaki istikrarsızlıktan dolayı da topu taca atmaya çalışıyor. Peki. Aslında.
1: Peki. Şimdi İbrahim Hocam, şimdi masadaki plana göre Türkiye'ye gelen örgüt mensupları işte 5 yıl siyaset yapamayacak. 200 örgüt yöneticisi zaten Türkiye'ye giremeyecek. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ne olacak? Nereye gidecekler diye. İşte Avrupa kapısından hep bahsediliyordu. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin haberine göre suça karışan ya da karışmayan ayrımı da yapılacak. Az önce siz

0: silah takibinden, teyidinden bahsettiniz. Bu işin bir
1: Evet.
0: diğer önemli ayağı da suça karışan karışmayan meselesi. Şimdi bu tespit neye göre yapılacak? Neye göre karar verilecek? Yani bunun kararını verebilmek o kadar basit mi, o suça karıştı bu karışmada diyebilmek?
1: Şimdi bu yasal düzenleme maddeleri var. O yasal düzenlemede terör örgütü tamamı silah bıraktı. Peki tamamı nereye gidecek? Tamamı Türkiye'ye mi gelecek? Hayır. Çünkü içlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar var. Başka ülkelerden gelmiş olanlar var. Avrupa'dan gelmiş olanlar var. Hatta ta Latin Amerika'dan gelmiş olanlar bile var. Güney Kore'den gelmiş olanlar var. Şimdi burada bizi ilgilendiren tarafı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da terör örgütü saflarında yer almış olanlar. Onun dışındaki yabancı teröristler Türkiye'nin ilgi alanında değil. Onlar nereye giderlerse gitsinler. Bizden gitmiş olanlara gelince bir bunların yönetici kadrosu var. Yönetici kadrosu Türkiye'ye getirilmeyecek. Muhtemelen Avrupa'ya gönderilecekler. İkincisi teröre bulaşmış olanlar var. Yani bizzat insan öldürenler var. Bunlarla ilgili bir düzenlemede ayrı bir başlık var. Ama bir başka şey daha var. Şimdi terör örgütünün kandırarak veyahut da silah zoruyla saflarına kattıkları var. Ve bunların kimileri hiç suça bulaşmamış olanlar. İşte o hiç suça bulaşmamış olanlarla ilgili düzenleme biraz daha farklı. Teröre bulaşmış olanlarla ilgili uygulama biraz daha farklı. Şimdi burada tabii yasal düzenlemesi yapılacağı zaman bizim bir terörle mücadele yasamız var biliyorsunuz. Bu terörle mücadele yasamızda da bazı maddeler var ki terör örgütün içinde olmak, eylem yapmış olmak, insan öldürmek veya mala cana zarar vermek gibi hürriyetten alıkoymak gibi suç işlemiş olanlar var. Bunlarla ilgili o vakitler hukukçuların da şöyle bir söylemi vardı. Pişmanlık yasası var. Terörle mücadeleyle alakalı bir yasamız daha var bizim. Pişmanlık yasasından yararlanabilecek olanlar var, yararlanamayacak olanlar var. İşte bu meclise gelmesi beklenen yasa içerisinde bu açıklamalar olacak. Bunların detayları verilecek. Ha, peki biz bunları veya devletimiz bunları nereden bilecek derseniz, bakın devletimizin özellikle istihbarat teşkilatının elinde bunların her şeyleri var. Yani bilgi olarak nereli oldukları, doğum tarihi, terör örgütüne ne zaman katılmışlar, hangi eylemlerde yer almışlar, kimlerin katlinden sorumlu bunlar, bununla ilgili istihbarat teşkilatımızın elinde zaten yeterince bilgi olduğu için şu anda silah bırakıp bırakmama noktasında da takip ve teyit mekanizmasını Milli İstihbarat Teşkilatı yürütüyor. Devletimiz bunlarla ilgili bilgilere sahip. Yeterince var elinde. Hemen hemen hepsinden haberdar. O nedenle bunları içerisinde eğer silah bırakmadan sonra yasal düzenleme çalışması başladığında işte böyle katmanlı bir düzenleme çıkacak karşımıza. Kaçırılmış olanlar, kandırılmış olup suça hiç bulaşmamış olanlarla ilgili belki de hiçbir ceza verilmeksizin onlar normal topluma kazandırılmaya çalışılacak. Yani bu süreç tabii uzunca bir süreç olacak. Yani uzunca dediğim işte siyasete katılmak isteyen varsa onlarla ilgili bir yasak süreci olacak. Ve terör örgütünün hedeflerine hizmet eden siyasi yapılanmaların da bertaraf edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili devletimizin yapacağı çalışmayı biz yasa meclise geldiği zaman daha detaylı öğrenmiş olacağız. Şimdilik gidişat bu yönde.
0: Peki, şimdi Ramazan Hocam, AK Parti kaynakları örgüttekilerin ne dediğinin önemi yok. Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmeler de önemli mesafeler alındı dediği söyleniyor. Yani devamında da deniliyor ki dedikodularla hareket etmiyoruz. Bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Zaten Öcalan da daha önce Kandil'den yaptı, özür diliyorum, İmralı'dan yaptığı açıklamalarda bu sürecin geri dönüşü yok demişti. Bunun aslında bu sürecin baş aktörleri bunun altını daha önce de çizmişlerdi. Şimdi burada şunu biraz netleştirelim istiyorum. Bu süreçte sizce Kandil mi daha etkin yoksa İmralı mı? Sürecin akıbeti daha çok kime bağlı?
2: Temel itibariyle ben İmralı'ya bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu şundan dolayı. PKK terör örgütü kurulduğu andan itibaren zaten bir tırnak içinde lider etrafında örgütlendi. PKK'nın tüm yapmış olduğu işte PKK'nın ve diğer bileşenlerin yapmış olduğu eylemlere baktığınız zaman zaten Öcalan'a bir aktör hüviyeti tanıdığını biliyoruz biz. Süreci zaten Öcalan'ın iradesi, tabiri caizse Öcalan'ın iradesi çok belirgin oldu burada. Yani kastettiğim şu, burada PKK'nın kendini kayıtsız şartsız herhangi bir müzakerenin sonucunda değil, bunun altını çiziyorum, kayıtsız şartsız silah bırakmasının arkasında zaten Öcalan'ın iradesi belirlendi. Bu bağlamda Öcalan'ın iradesine aykırı bir eylem yapma, bir karar alma imkanının çok olduğunu düşünmüyorum burada. Sadece yer yer sürece akamete uğratabilecek hamleler yapmaya çalışıyor. Tabii burada zor olan, bir taraftan PKK meselesi, terör meselesi çok zor bir mesele, bir taraftan da çok kolay bir mesele. Çok zor çünkü çok konjonktürel olarak bölge çok istikrarsız. Bir diğer boyutu da biraz önce İbrahim Bey'in bahsetmiş olduğu gibi dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı ülkelerinden eleman devşiren, terörist devşiren ve böylesi Japonya'da dahi faaliyet gösteren bir örgütten bahsediyoruz biz. Yani tıpkı bir ahtapotun kolları gibi dünyanın farklı ülkelerinde varlık gösteren bir örgüt. Bu bağlamda özellikle kendi bölgemiz bağlamında, çünkü bu süreç temel itibariyle iki boyutlu bir süreç. Bir taraftan terörsüz Türkiye, bir taraftan da terörsüz bölge süreci. Bölgede ABD gibi, İsrail gibi, yer yer işte Fransa gibi, Almanya gibi PKK'ya doğrudan ya da dolaylı destek veren ülkeler var. Bu ülkelerin Kandil'e temas etmediğini mi düşünüyoruz biz? Terör örgütü aktörlerine, işte terör örgütü üzerinde söz sahip olan, bir şekilde hakimiyet kuran ülkelerin Kandil'e temas etmediğini mi düşünüyoruz? Bu bağlamda Türkiye'nin özellikle dış politikasını zora sokabilecek hamlelerin gelme ihtimali çok yüksek. Ancak ben 2026 yılında, yani 2026 şu anda neredeyse yarılıyoruz, ben sürecin yer yer işte akamete uğrama ihtimali olmakla birlikte ben sürecin zaman içinde hızlanacağını ve artık bu süreçten geri dönülmenin pek mümkün görmüyorum işin gerçeği. Tabii iyi ihtiyatla söylüyorum bunu, söylemekle birlikte, çünkü şu anda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci, PKK'nın kendini feshediyor ya da feshetmiş gibi göstermesi veya sembolik silah bırakma göstergelerinden ben pek geriye dönüşün olmayacağını düşünüyorum. Bir de artık toplumda da terörsüz Türkiye'ye dönük bir iyimser bir hava var. Terör örgütünün tüm bunları karşına alma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Burada belirleyici olacak zaten Türkiye'nin tavrı, evet, belirleyici olmakla birlikte zaten Türkiye'nin tutumu, davranışı, düşüncesi çok belli. Türkiye zaten terör sorununu kendi içinde çözmüş bir ülke. Şu anda terörsüz Türkiye'yi zaten Türkiye başardı. Mesele burada. Meselenin bam teli bölgede terörsüz bölgenin inşa edilip edilemeyeceği ile ilgili. Eğer Suriye süreci akamete uğramazsa, ki İran'da da ABD istediği istikrarsızlığa kavuşamadı, istediği istikrarsızlığı sağlayamadı, Irak'taki mevcut yapı şu anda Türkiye'nin lehine bir siyaset izliyor. Evet. PKK'nın süreci akamete uğratmak istemesine rağmen süreç düşe kalka ilerleyecek ve ben 2026 yılında yine de çok önemli mesafeler alınacağını düşünüyorum.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve stratejist

0: Güvenlik analisti İbrahim Keleş. Ramazan Hocam, İbrahim Hocam çok teşekkürler. Konuklarımızı uğurlayalım, biz devam edelim. Şimdi sizi Diyarbakır'a götüreceğiz. Çünkü Türkiye Gençlik Vakfı'nın Diyarbakır Şubesi'nde yetişen gençlerin ortaya koyduğu üretimler dikkat çekiyor. Söz Şeymus Çakan'da.
1: Gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan arındırılması için Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Diyarbakır Şubesi'nde ortaya konulan o kadar güzel çalışmalar var ki, birbirinden değerli çalışmalar var ve Teknofest'te hazırlanan bu gençler, bu çocuklar birbirinden özgün değerli eserler de ortaya koymuş oldu. Tabii önemli üretimleri yaptığında söyleyebiliriz, birbirinden başarılı ve özgün projelerle öne çıkan gençler Teknofest ruhunu da sahaya yansıtarak geleceğe umut oluyor ve şu an burada özellikle çocuklara yönelik teknolojik anlamda yapmaları gereken ve bundan sonraki süreçte ortaya koyabilecekleri değerli bilgilerin yansıtıldığı bir çalışma ortamındayız. Ve o çocuklar aslında okuldan çıktıktan hemen sonra buraya gelerek bundan sonraki süreçte özellikle Teknofest'teki o akranlarına rakip olabilmek için de ortaya koyduğu birbirinden değerli projeler, birbirinden değerli üretimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şimdi kameraya bakayım, sıcak bilgilerden rica edeyim. Masaya geldik ve yine gençlerin ortaya koymuş olduğu birbirinden değerli görseller var ve bu görselleri de şimdi işte arkadaşlarımız tekrar onların üzerinde yoğun çalışıyor ve önümüzdeki süreçte de yine bunlar da Teknofest'te yerini almış olacak ve TÜGVA Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Kikizade de gençlere sahip çıkan isimlerden biri ve o da işte yayın konumuz. Efendim ortaya koymuş oldukları o görseller o kadar güzel ve değerli ki birbirinden. Aslında buradaki hedef tabii gençleri, çocukları kötü alışkanlıklardan arındırmak olsa tabii gerek. Evet. Neler söylersiniz?
2: Şöyle, biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak icathanemizde teknolojik anlamda yeni nesilde yeni nesil kazanımlar, şu anki Teknofest gençliği anlamında hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu icathanemizde mülakat usulüyle bir süreçle devam eden bir süreç işliyor burada. Burada öğrencilerimiz öğrenime açık bir şekilde yapılan çalışmaların çoğunu mülakatta değerlendirip şu anda 120 tane öğrenci var bu süreçte burada. 120 tane öğrencimizle birlikte yazılım, değerler eğitimi, tasarım ve kodlama eğitimleri veriyoruz burada şu anda. Bu aşamalardan sonra projeler bazında ilerliyoruz. Projelerimiz de şu anda Teknofest'te. 9 tane takımımız var şu anda. 9 projemiz var şu an Teknofest'e katılacak. Ve diğer bir yandan da uluslararası yarışmalarda da boy göstermeye başladık şu anda. 3 tane buradan çıkan kardeşimiz Uluslararası Uzay Ajansı'nda Türkiye geneli yapılan bir yarışmada, Elazığ ilinde gerçekleştiren yarışmada burada gerçekleşen yarışmada birinci oldular ve kategori yüksek bir kategori. Orada mühendislerin daha çok üniversite mezunlarının olduğu bir kategoride Türkiye'de birinci olup burada şu anda uzay ajansında staj yapma hakkı kazandı kardeşlerimiz. Diğer anlamda da şu anda sahada da aynı şekilde okullarda, liselerde, ortaokullarda robotik kodlama eğitimleriyle yaptığımız projeleri sergiliyoruz. Öğrencilerde hem bilgilendiriyoruz hem merak konusunda. Bu şekilde icathanemizde gençleri de bir araya getiriyoruz. Bir diğer buluşmamız, saha buluşmamız ise mühendis ve adayların buluşması diyoruz. Burada mühendis ve adayların buluşmasında ise kendi alanda tecrübeli, birikimli mühendislerimizi öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelip tecrübe ve birikimlerini aktarıyoruz. Ve bir de veli buluşması yapıyoruz tabii. Burada gelen öğrencilerin velileriyle de bir araya geliyoruz.
1: Aslında hem öğrenci hem ebeveynle bir araya gelip aslında hani şu an aslında çocukların okuldan sonraki o kötü alışkanlıklardan arındırılması için bir ortam hazırlıyorsunuz diyebilir miyiz?
2: Aynen. Yani şu an veliyle bir araya geliyoruz. Veliyle bir araya geldiğimizde değerlendirmeler yapıyoruz tabii. Yani icathane güz ve bahar dönemi dediğimiz şekilde sertifikalandırıyoruz tabii. Bu güz döneminde sertifika törenimiz oluyor. Bahar döneminde de ayrı bir sertifika törenimiz oluyor. Bu şekilde hem veli hem öğrenciyle bir ilişki içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet. Burada şu an Teknofest gençliği yetişiyor ama ortaya koymuş olduğu ürünler gerçekten görülmeye değer ve şu an tabii o ürünlere son şekilleri veriliyor ama önümüzdeki süreçte bu gençlerimiz Teknofest'te de yerini alacak. Onlar da Diyarbakır'ı orada temsil edecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.

0: Şeymuz'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Diyarbakır'dan İstanbul'a Avcılar'a gidelim. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için ekipler harekete geçtiler. Bir polis memuru kurye kılığında kapıyı çaldı ve kapı açıldığında operasyon başladı.
1: Korkma polis, aç kapıyı sana zahmet. Bir arama kararımız var.
2: Kapının önündeki kameralar günlerdir aynı şeyi yapıyordu. Sokağa gireni çıkanı kaydediyor, olası bir baskına karşı ev sahibini uyarıyordu. Polis ekipleri de tam bu yüzden farklı bir plan hazırladı.
1: Abla korkma polis, aç kapıyı sana zahmet.
2: Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe alan ekipler önce sokaktaki hareketliliği izledi. Yapılan çalışmada uyuşturucu alışverişi tespit edildi. Şüpheliler kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin polis baskınlarını önceden görebilmek için evin çevresine güvenlik kameraları yerleştirdiği belirlendi. Kameralara yakalanmadan adrese ulaşmak isteyen ekipler bu kez kurye yöntemini devreye soktu. Bir polis memuru motosikletli kurye gibi apartmana girdi. Zile bastı. Kapı açılır açılmaz ekipler içeri girdi.
1: Korkmanıza gerek yok.
2: Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 125 gramdan fazla uyuşturucu, hassas terazi, nakit para ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun en dikkat çeken anı ise polis kamerasına yansıdı. Şüpheli kapıda kurye bekliyordu. Karşısında polisi buldu.
1: Abla korkma polis, aç kapıyı sana zahmet. Bir arama kararımız var.
0: Moderatörün bu saat diliminde noktayı koyalım ama birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu. İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
6: Ona biraz daha var gibi.
5: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
6: Ay çok güzel olur.
5: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
7: Bizim için ilk sırada.
5: İşleri büyütmek?
8: Bayağıdır aklımda da.
5: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,71 arttı. Nisan ayında ABD, İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın etkisiyle aylık enflasyon %4'ün üzerinde gerçekleşmişti. Mayıs ayında yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti.
1: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,71 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,61 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,93 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise Mayıs'ta %30,44 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %11,29'da giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %2,28 ile konut, %2,03 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %0,48 azaldı, sağlıkta %0,41, eğitimde fiyat artışı da %0,83 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %50,06 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,59 ile konut, %34,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ulaştırmada da %34,29 artış görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Haziran ayında kiralara en fazla %32,24 oranında zam yapılabilecek. SSK ve Bağkur emekli maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınan enflasyon oranı 2026'nın ilk 5 ayında %16,61 düzeyine yükseldi. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil maaş artışı %12,40 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verisinin açıklanmasından sonra değerlendirmede bulundu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Bakan Şimşek etkilerin sınırlandırıldığını belirtti. Şimşek kalıcı fiyat istikrarı vurgusu yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2035 yılına kadar enerji ihtiyacında %50'lik bir artış beklendiğini açıklamıştı. Bu süreci yakından takip edenler ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek için hamle yapanlar var. Japonya'nın önemli markalarından biri enerji alanında kurduğu dev tesisle Kocaeli'nde 2.8 milyar liralık yatırımın açılışını yaptı.
2: Next Generation Power Transformers Factory, strategically located to serve customers in Turkiye and around the world.
3: Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım ilgisi artıyor. Japonya'nın önemli markalarından birisinin Kocaeli Dilovası'nda yaptığı yatırım bu durumun bir yansıması. Zira istikrarlı büyüme içindeki Türkiye'nin enerji ihtiyacı artıyor.
4: Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz.
3: Japonya kökenli enerji firması, yeni güç transformatörleri fabrikası ve servis merkezi için 2.8 milyar liralık yatırım yaptı. Tesis, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunarken üretim kapasitesini %70, istihdamı ise %30 artıracak.
2: Reliable power solutions to global markets.
3: Türkiye aynı zamanda enerji alanında bir hub olma yolunda. Japon firma bu avantajı da kullanmayı hedefliyor. Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Masami Tamura, açılış töreninde Türkiye ile Japonya arasındaki uzun yıllara dayanan güçlü işbirliğine vurgu yaptı.
5: Dilovası'nda hayata geçirilen bu yatırımın yalnızca ileri teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması açısından değil, aynı zamanda mühendislik bilgi birikimin paylaşılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü olarak konumunun güçlenmesi açısından da büyük değer taşıdığına inanıyoruz.
3: Tesiste üretilen ürünler aynı zamanda dünyanın 50'den fazla ülkesine ihraç edilecek.
2: Dancing performance, digitalization.
0: Ekonomiyi noktalayalım, şimdi bir ara verelim ama saat başında moderatörde tekrar birlikte olacağız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumlusuz.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce Halk.

Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Bu toprak 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörde başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la başlayalım. Başkent'te Ankara'da yapay zekanın yarını zirvesine katıldı. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki başarısına dikkat çekti. Gelecek hedeflerini sıraladı.
1: 2024 yılı sonuna geldiğimizde ise sıramızın 34'ü yükseldiğini gözlemliyoruz.
2: Türkiye'nin yapay zeka alanında geldiği noktayı işaret etti. Eylem planının hazır olduğunu hatırlattı.
1: Ülkemizin milli teknoloji hamlemizi daha ileriye taşımayı hedefleyerek gelecek döneme dair yapay zeka vizyonumuz ve eylem planımız çok yakın önümüzdeki günlerde 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da yapay zekanın yarını zirvesine katıldı. Yapay zeka alanında hedefleri sıraladı.
1: Yeni dönemde odağımızı güçlü insan kaynağı, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır.
2: Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçleneceğine dikkati çekti.
1: Önümüzdeki dönemde başkanlığını yürüttüğüm Ulusal Yapay Zeka Strateji Yönlendirme Kurulu çalışmalarıyla da kamu

0: ve özel sektörü birlikte bu konuda işbirliği içinde aynı platformda buluşturmak istiyoruz.
1: Şimdi Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı ortak basın toplantısı, o toplantıda kullandığı ifadeler, Türkiye'nin Afrika'da neden başarılı olduğu sorusunun cevabı gibiydi aslında. Analiz bir haber hazırladı arkadaşlarımız sizler için. O haberle devam edelim.
2: Böylece aslında en zayıf olan halkanın, daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
3: Konuşan kişi Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ve aslında kurduğu bu cümleyle Türkiye'nin Afrika açılımını özetliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayısını 8'den 48'e çıkaran iradesi tamamen gönül köprüleri kurma stratejisinin bir yansıması.
2: 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandı ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır.
3: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani, Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti aradan geçen 13 yıla karşın hiç unutmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşan, terleyen bir lider olma sözünü tutmak için her daim sahada oldu. Gönül köprüleri inşa etti. Örneğin Tiani'den 2 gün önce de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Afrikalı liderlerin en büyük iki sorunu gıda ve güvenlik. Özellikle de ülkelerini sömüren İngiltere, Fransa gibi emperyal ülkeleri topraklarından kovan liderler terör örgütlerinin hedefi haline geliyor. Bu örgütlerin nasıl bir vesayet aracı olarak kullanıldığını en iyi bilen ülkelerden birisi Türkiye. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerinin vesayetle terörle mücadelesine destek veriyor.
4: Savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.
2: Şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size, Zat-ı Devletleri, çok teşekkür etmek istiyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade ve strateji sayesinde Afrika ülkelerinde artık Türkçe konuşan siyasetçiler, bürokratlar, yöneticiler var.
5: Genç bir arkadaş Somalili geldi, hatta telefonundan fotoğrafını gösterdi, dedi 15 sene evvel bir yerde beraber fotoğraf çektirmişiz. Mükemmel İstanbul Türkçesi konuşuyor, Somali Milli Savunma Bakanı.
3: Türkiye'nin Somali'de başardıkları, Libya cephesinde ortaya koyduğu performans ve her daim kardeşlik hukukuyla hareket etmesi Afrika'daki Erdoğan sevgisini artırıyor. Zira Afrikalı liderler Türkiye'ye güvenebileceğini de, Erdoğan'ın kimseyi yarı yolda bırakmadığını da çok iyi biliyor.
4: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
1: Şimdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e şöyle bir gidelim. Uzman Erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinden bir basın toplantısı düzenliyor. Kulak verelim.
6: Özellikle dar ve kısıtlı alanda sıcak yatak usulüyle zorlu görevler icra eden denizaltı personelimize daimi konuştuğu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda da gemide konaklama imkanı sağlayarak burada bir kaybı önlemeye çalışıyoruz. Çünkü kendilerinin daimi olarak bulunduğu limanlar dışındaki diğer limanlarda deniz altından çıkış

0: eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatıyoruz ve burada herhangi bir zafiyetin oluşmasını da engellemiş oluyoruz. Diğer bir maddede askeri mahal kapsamını genişletiyoruz. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde resmen askeri mahal kapsamına dahil ederek uygulamada yaşanabilecek idari ve hukuki farklı tereddütleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Yasal boşlukların giderilmesi adına Anayasa Mahkememizin iptal etmiş olduğu bazı kararları da yükümlülük süresini tamamlamadan ilişiği kesilen veya istifa eden tabip ve diş hekimi subayların durumlarını kamu düzeninin sağlanması amacıyla orantılılık, ölçüllük ilkesini koruyarak öğrenim süresinin yükümlülük süresi oranı itibariyle gün hesabıyla yeniden düzenliyoruz. Anayasa Mahkemesi burada ölçüllük ve orantılılığa aykırı olduğunu ifade ederek bozmuştu, iptal etmişti. Bunu da yeniden yasal düzenleme içerisine taşıyoruz. Yine geçmiş yıllarda maalesef askeri güvenlik bölgesi, askeri sahalarımızda kamulaştırmasız el atma davalarından kaynaklanan yasal boşluklar ve mülkiyet hakkı konusunda Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda iptal ettiği bazı yerler vardı. Yine kamu yararı dengesini koruyarak kamulaştırma kanunu eklediğimiz geçici maddeyi de burada netleştirmiş oluyoruz. Özetle ifade etmek gerekirse bu kanun teklifimiz ile mevcut Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu alanları bir nebze de olsun burada tamamlamış olacağız. Bizler kahraman Mehmetçiğimizin, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin ve askeri öğrencilerimizin haklarını korurken aynı zamanda devletimizin kurumsal istikrarını ve milli güvenliğimizi de en üst seviyeye taşımış oluyoruz. Ben emeğe geçen milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Güler'e, yardımcılarına ve diğer bürokrasiye de milletvekillerimizle beraber işbirliği içerisinde hazırlanan bu kanundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, soru cevap. Sağdan. Bunlar şehit ailelerimizin çocuklarıydı. Bunlar muaftı ama isterlerse bunlar uzman erbaş ve diğer şeylere başvurabilecekler. Sadece bunlara bir tercih hakkı tanıyoruz. Ama kanun doğrudan muafiyet sağladığı için onlar başvursa da değerlendirme imkanı olmuyordu. Burada ince bir düzenleme yapmış olduk.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasını getirdik ekranlarınıza. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bir bakalım. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı kurum. Türkiye'nin çevre alanında kazandığı tecrübeye dikkat çekti.
2: Çevre içtiğimiz sudur. Aldığımız nefestir. Çocuğumuzun oynadığı parktır. Yarınlara bırakacağımız emanettir.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir video mesaj paylaştı. Kurum iklim kriziyle dünyanın karşı karşıya kaldığı riske dikkati çekti, ekledi.
2: Emanete sahip çıkmak devlet olarak sorumluluğumuz. Millet olarak ortak değerimiz. İnsan olarak da en vicdani görevimizdir.
3: Bakan kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık hareketine ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin bu alanda kazandığı tecrübeye vurgu yaptı.
2: Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye artık bu dönüşümü yalnızca bu atılımları kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye tecrübesini ve vizyonunu dünya ile paylaşan bir ülke.
3: Kurum Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine de değindi.
2: Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün diyerek dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız.
1: 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde de çevre bilinci çocuklara farklı etkinliklerle anlatılıyor. Ayrıntıları alalım. Hemen sözü Eda Nur Karaloğlu'na bırakalım.
4: Evet, Sıfır Atık Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tabii biz de sabahın erken saatlerinden itibaren festivali takip ediyoruz. Özellikle çocukların yoğun bir katılımının olduğunu söyleyebiliriz. Biz de şu anda çocuk sanat atölyesi

0: içindeyiz festival kapsamında. Gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit atölyeler düzenleniyor. Şu anda da çocuklar cam boyama etkinliği gerçekleştiriyor. Tabii çok rengarenk de görüntüler ortaya çıkıyor. Hemen çocuklara da dönmek istiyorum. Nasıl eğleniyorlar mı diye. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Neler yaptın bugün?
1: Kapı süsü yaptım. Şimdi de buraya geldim.
0: Peki nasıl buldun bu etkinlikleri? Hoşuna gitti mi?
1: Evet, çok eğlenceliydi.
0: Peki sıfır atığın önemi nedir senin için?
1: Doğadaki gereksiz atıkları tekrar kullanmak.
0: Bugün senin için verimli geçti mi peki?
1: Evet.
0: Hemen yan tarafa da dönelim. Çok güzel tabii tasarımlar yapılıyor burada cam şişelere. Sen neler söylemek istersin?
2: Ben burayı çok sevdim. Her zaman olmalı bence. İlk kapısına gittim, ondan sonra da buraya geldim ama burayı daha çok eğlenceli buldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen bu tarafa da dönelim. Tabii buraya gün içerisinde birçok okuldan öğrenciler de geliyor. Hepsi burada çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buluyorlar. Sen neler söylemek istersin? Sıfır atık ne demek?
3: Yer sıfır atık da çok iyi bir şey. Bence burası hep açık kalmalı, aynı şey.
0: Geri dönüşümün önemini öğrendin mi bugün?
3: Tamam, öğrenemedim. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Buraya gelenler de artık yavaş yavaş öğrenecek.
0: Teşekkür ederiz. Hemen hocamıza da dönelim. Hocam, gerçekten rengarenkte görüntüler var burada. Siz neler söylersiniz? Bugün de burada bir atölye gerçekleştiriyorsunuz.
4: Öncelikle çok keyifli bir atölye. Çünkü genel modern insanın tüket ki var ol anlayışından ziyade geri dönüştür ve yaşat anlayışını benimsemeye çalıştığımız bir etkinlik. Burada hem çocuk atölyeleri var hem yetişkin atölyelerimiz var. İki yönlü, iki uçlu çalışan bir çalışma sistemimiz var. Burada hem ebeveynleri hem çocukları gelecek nesiller için bizim bugün sahip olduğumuz imkanlara sahip olabilsinler diye burada bir deneyim alanı yaratıyoruz. Bu şekilde hem çocuklar eğleniyor hem de geri dönüşümün önemini öğreniyorlar. Bunun dışında sürdürülebilirlik olması, bu anlayışın benimsenmesi, bu deneyim alanlarında sözden ziyade yaşanılarak daha iyi öğreniliyor.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Tabii etkinlikler gün içerisinde tüm hızıyla da devam ediyor. Dediğimiz gibi çeşitli okullardan gelen çocuklar burada çeşitli atölyelere katılma fırsatı buluyorlar. Elbette ki çevre bilinci küçük yaşlarda kazanılıyor. Bu festivalde bunun en büyük sağlayıcısı diyebiliriz. Biz de buradan tekrar sözü merkeze bırakalım.
5: Eda Nur'a teşekkür edelim. Şimdi CHP oldukça hareketli malumunuz ve yaprak dökümü var. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bilecen yaptığı açıklamada Mansur Yavaş dışında CHP'li belediye başkanlarından bir destek göremediğini belirterek, mutlak butlan davası, daha sonra CHP Genel Başkanı'nın değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan, artık bu durumdan sıkıldık dedi. Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. Kilis'te geçen günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun düğmesine 1 Haziran'da basılmıştı. 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler usulsüz imar işlemleri, rüşvet ve kamu zararı oluşturmakla suçlanıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, CHP ilçe başkanı ve bazı müteahhitler de gözaltına alınan isimler arasında.
6: Spor konusu.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'te. Mevkidaşı ile bir ortak basın toplantısı düzenledi filan. İran Savaşı'na dair mesajlar verdi.
1: İran Savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'ten yaptı bu açıklamayı. Hürmüz Boğazı'na da özellikle vurgu yaptı. Diplomasi ve diyaloğun altını çizdi.
1: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir.
2: Fidan, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını bir kez daha takdir etti. Bu çabaları Türkiye'nin de etkin şekilde desteklediğini anlattı. Ancak ateşkesin ihlal edilmesinden duyulan endişeyi de vurguladı.
1: Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.
2: İsrail, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da şiddeti ve baskıyı artırıyor.
1: Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
2: Bangladeş, Bakan Fidan'ın Asya turunun 4. durağıydı. Önce mevkidaşı Halilur Rahman'la, ardından Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile görüştü. İki ülke arasında kültürel varlıkların korunması hakkında işbirliği mutabakatı imzalandı. Bangladeş Dışişleri Bakanı BM 81. Genel Kurul Başkanı seçildi. Rahman, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Karşılıklı işbirliğimizi, dayanışmamızı aynı zamanda çok önemli buluyoruz.
1: Uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşumuzu ve işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık.
2: Bangladeş 9 yıldır Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslüman mültecilere ev sahipliği yapıyor. 1 milyon 200 binden fazla mültecinin büyük kısmı kamplarda. İnsani dramı hafifletmek için Türkiye'de yoğun destek veriyor.
1: Bangladeş, küresel sınavların arttığı bu dönemde omuzlarında muazzam bir insani sorumluluk taşımaktadır.
3: Önceliğimiz tabii ki aynı, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir biçimde Myanmar'a Rohingya'ların en kısa süre içerisinde geri dönmesi. Türkiye'nin bu anlamda gerçekten takdir edilebilir bir rol oynadığını ifade etmek istiyorum. İnsani yardım sağlama konusunda ve diplomatik desteklerle ilgili olarak ilk baştan itibaren buradaydınız.
0: Pazar günü Ermenistan'da sandıklar kurulacak. Seçimin favorisi ise Başbakan Nikol Paşinyan. Ama bu seçim yalnızca aslında hükümeti belirlemeyecek. Aynı zamanda Ermenistan'ın dış politikasının da yönünü çizecek.
2: ...7 Haziran Ermenistan için kader günü. Gözler pazar günü yapılacak parlamento seçimlerine çevrildi. Anketler Başbakan Paşinyan'ı işaret ediyor. Paşinyan'ın partisi Avrupa ile ilişkileri geliştirme, Türkiye ve Azerbaycan'la diplomatik normalleşme süreçlerini destekleme vizyonuyla öne çıkıyor. Paşinyan seçim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Başkent Erivan'da bir mitingde konuşan Paşinyan, seçimlerin gerçek kazananının halk olacağını söyledi. Ermenistan'ın geleceğinin çatışmalarda değil, barış ve istikrarda olduğunu vurguladı. Son dönemde Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme yönünde attığı adımlarla dikkati çeken Paşinyan, Karabağ meselesinin gelecek nesillere taşınmaması gerektiğini belirtti.
4: Bizi 30 yıl boyunca besleyen fikre gelince ben o yoldan geçtim ve gördüm. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu çatışmayı, bu kanayan yarayı nesilden nesile aktarmaya hakkımız yok. Çocuklarımıza barışı miras bırakmalıyız. Bu meselenin peşinden mümkün olan her yolla gittim ve bunun bir ayartma olduğunu gördüm. Bunun bir tuzak olduğunu gördüm.
2: Paşinyan Türkiye ve Azerbaycan olmadan bölgede bir dengenin kurulamayacağını vurguluyor. Cesur öz eleştiriler de yapıyor. 30 yıl boyunca Ermenistan'ı besleyen Karabağ meselesini bir tuzak diye niteliyor. Paşinyan çocuklara barışın miras bırakılması gerektiğini vurguluyor. Ermeni başbakan seçildikten sonra da normalleşme sürecinden geri adım atmayacaklarını ilan etti. Paşinyan'ın partisi seçimlerin aynı zamanda Ermenistan'ın barış odaklı dış politikasına yönelik bir referandum niteliği taşıdığını savunuyor. Parti yöneticileri Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırların açılmasını desteklediklerini belirtiyor. Azerbaycan'la kalıcı barış anlaşmasının da öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade ediyor. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen, parlamentodaki sandalyeler için yarışan 18 parti ve ittifak arasında seçim yapmak için sandığa gidecek. Anketlerde ilk sırada Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yer alıyor. Ermeni Başbakan'ın en güçlü iki rakibi var. Rusya kökenli Ermeni milyarder Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan İttifakı ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki ana muhalefet Ermenistan İttifakı. Güçlü Ermenistan bloğunun başbakan adayı olan Karapetyan ev hapsinde. Paşinyan'la kilise arasında yaşanan gerilimde kiliseyi desteklemişti. Darbe çağrısı nedeniyle ev hapsinde tutuluyor. Başbakan adayı olsa da Rusya ve Güney Kıbrıs vatandaşlığı nedeniyle anayasal olarak göreve gelmesi mümkün değil. Ermenistan İttifakı'nın başbakan adayı ise eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan. Koçaryan Karabağ doğumlu. Paşinyan'ı Rusya ile bağları bozmakla suçluyor. Moskova ile daha sıkı ilişkilerin yanı sıra Rusya, ABD, Çin ve Fransa'nın güvence altına alacağı bir garantili barış modelini savunuyor.
0: Türk savunma sanayi her geçen gün dünyadan daha fazla ilgi görüyor. Son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Çekya'nın Türk füzeleri satın aldığı ortaya çıktı. Durum Çekya'nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilerle ortaya çıktı. 2025 raporuna göre Çekya Türkiye'den KAN adıyla 2 adet ürün tedarik etti. Roketsan tarafından geliştirilen KAN, Bora balistik füzesinin ihracat versiyonu olarak biliniyor. Füze sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri haricinde ilk kez Endonezya'nın envanterine girmişti. 610 mm çapa sahip füze 470 kiloluk harp başlığı taşıyabiliyor. Çekya, Türkiye'den ayrıca taşınabilir hava savunma sistemleri, ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, taşınabilir tank savar topları ve küçük havan topları satın aldı. Bir yandan İran Savaşı ve Hürmüz kaynaklı enerji krizi. Diğer yana bakıyoruz. Ukrayna Savaşı ve Rusya kaynaklı bir güvenlik krizi söz konusu. Bir de Çin'in ekonomik genişlemesi meselesi var. Bunun karşısında da rekabet gücünü kaybetmesi durumu söz konusu. Avrupa Birliği bu cendereden çıkışın yolunu arıyor ve bu yolu ararken genişleme süreci yeniden yoğun şekilde tartışılıyor. İşte tam da bu noktada Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çekici bir çıkış geldi. Alexander Stubb, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleme mesajı verdi. Stubb, Helsinki'de düzenlenen bir konferansta konuştu. Avrupa Birliği'nin genişleme konusunda büyük düşünmesi gerektiğini söyledi. İngiltere, Kanada, Norveç ve İzlanda ile birlikte Türkiye'nin de üye olmasını savundu. Fin Cumhurbaşkanı, Türkiye konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor dedi. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin bize olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmamız gerekiyor diye konuştu. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle savunma konusunda Türkiye'nin önemini görmezden gelmiyor. Bununla birlikte savunmayı ve güvenliği dikkate alarak Türkiye ile genişleme sürecinde ilerleme fikri Brüksel'de taraftar bulmuyor. Orta Doğu'da diplomasi ve gerilim aynı anda ilerliyor. Donald Trump İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Hatta İran lideri Müçteba Hamane ile görüşeceğinin de sinyalini vermişti. Ama İran'da tansiyon hala yüksek. Tahran, Lübnan'daki İran saldırıları sürerken kalıcı barışın mümkün olmadığını savunuyor. Trump Oval Ofis'te konuştu. İran'la yürütülen müzakerelerde önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Trump, İran lideri Müçteba Hamane ile görüşmek istemediğini belirtti. Ancak bir anlaşma sağlanırsa tanışmaktan onur duyacağını ifade etti. ABD Başkanı olası anlaşmanın temel şartlarını da yineledi. Bunlar İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Trump ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu. Ya masada ya başka şekilde kazanacağız dedi. İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma isterlerse el koyabileceklerini de iddia etti. İran'da ise şu andaki öncelik Lübnan. Çünkü İsrail saldırıları sürdürüyor. Devrim muhafızları İsrail Lübnan'dan çekilmeden barışın sağlanamayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Geleceğine İran ve Umman'ın karar vereceğini yineledi. Tahran ayrıca ambargoların kalkmasını ve savaş tazminatı ödenmesini istiyor. Washington ise bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir uyarı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle çok sayıda ülke için seyahat uyarısı seviyesini korudu. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin çağrısını yineledi. Şimdi İsrail ile Lübnan arasında olup bitene bakalım. Sahada çatışmalar yeniden şiddetlendi. İşgalci İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki birçok noktayı hedef aldı, vurdu. Can kayıpları var. İsrail kabinesinde ise aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna et baskısı yapıyor. ABD'nin Lübnan ve İsrail arasında yürüttüğü ateşkes girişimi sonuç vermedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın savaşa devam kararının ardından ateşkesi güvenlik kabinesinde oylamaya bile sunmadı. Toplantıya ise ırkçı güvenlik bakanı Ben-Gvir'in çıkışı damga vurdu. Ben-Gvir, Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna etmesi çağrısında bulundu. Sahadaysa şiddet artıyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürüyor. Gece saatlerinden itibaren Nebatiye ve Sur kentleri hedefte. Binalar yerle bir oldu. 3 sivil öldü, ondan fazla da yaralı var. Perşembe günü ise saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in tahliye uyarıları da sürüyor. Pek çok kente saldırı tehdidi yayımlandı. Halkın bölgeyi terk etmesi istendi. Hizbullah da İsrail'e hedef alıyor. Tank savar ateşiyle bir İsrail askeri daha öldü. 2 Mart'tan beri ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi. Bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri de perşembe günü hayatını kaybetmişti. Hizbullah, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne hedef almadıklarını duyurdu. İddiaları reddetti. Bunun İsrail'in yürüttüğü bir dezenformasyon kampanyası olduğunu savundu. Ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor. Her şeyin ötesinde bugüne kadar 21 binden fazla çocuğun kaybedildiği bu vahşetin ortasında hayatta kalmaya çalışan miniklerin dramı yürek burkuyor.
2: Şiddetli bir patlama yaşandı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Soykırımcı İsrail yine Gazze'ye ölüm yağdırdı. Görüntüler Deir el-Belah'tan. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Deir el-Belah'ta Rayyan ailesine ait bir ev hedef alındı. Saldırı sonrası ev enkaza döndü. Şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. Vahşet binalarla sınırlı kalmadı. Soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırları bombaladı. Kadınlar ve çocuklar şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in şiddetli saldırıları en çok çocukları etkiliyor. Çadırda yaşamak zorunda kalan küçük Mira, eskiden kuzenleriyle oynadığını ancak onların şehit olduğunu belirtti.
5: Savaştan önce evde yaşıyorduk. Şimdi ise çadırda yaşıyoruz. Eskiden televizyon izler, kuzenlerimle oyun oynardım ama onlar şehit oldu. Kiminle oynayayım? Bombardıman kabusları görüyorum, uyuyamıyorum.
2: 11 yaşındaki Muhammed el-Caruşe ise artık her gün su taşıyıp yemek kuyruğuna girdiğini ve sadece evine dönüp kendi yatağında uyumak istediğini söyledi.
6: Biz bu işleri kaldırabilecek yaşta değiliz. Sabah kalkınca su doldurmaya gidiyorum. Sonra okula gidiyorum. Ardından aş evinden yemek almaya çalışıyorum. Savaştan önce bunların hiçbirini yapmıyorduk. Ne su taşırdık, ne de ateş yakardık, ne de yemek kuyruğuna girerdik.
2: Tablo ise kelimenin tam anlamıyla korkunç. Filistin verilerine göre saldırıların başından bu yana 21 binden fazla çocuk şehit oldu. Hayatını kaybeden çocukların yaklaşık 19 bini okul çağındayken 450'den fazlasının bebek olduğu açıklandı. Yaralı çocuk sayısı 44.

0: 4000'i aşarken 200'den fazla çocuk açlık, yetersiz beslenme veya çadırlardaki zorlu koşullar yüzünden can verdi. İsrail saldırılarının yetim bıraktığı çocuk sayısı ise şimdiden 58.000'i buldu.
1: Şimdi İstanbul Finans Merkezi'ne gidelim çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katılıyor. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye doğru ilerliyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi ve finans dünyamızın değerli mensupları, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıtaları, kültürleri ve kalpleri birbirine bağlayan bu aziz şehirde 3. İslam Dünya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden bu önemli zirveye iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden konuklarımıza her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, yeşili ve mavisiyle göz kamaştıran bu şehrin tadını çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burada geçirdiğiniz zamanı ve İstanbul'un manevi havasını uzun yıllar boyunca huzuru kalple yad edeceğinize inanıyor. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün bir kez daha El Bereke grubunun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ediyor. Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih'in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla tertip edilen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü, fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması,
alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Erbereke Forum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu'na, İstanbul Finans Merkezi'ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na ve İbn Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halk Bankımızı, Türk Hava Yolları'mızı, Anadolu Ajansı'mızı ve Demirören Medya'yı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz

görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Halihazırdaki küresel finans mimarisine yönelik eleştiri ve itirazlarımızı daha da yoğunlaştırmalı, somut alternatifleri hayata geçirebilmek için daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek, bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek, hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan 2 liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Dolayısıyla bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı, adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız, çok daha önemlisi evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil
ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, tasarruf finansmanı ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Ayrıca ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği güçlü bir bağlantı noktası yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Dün yürürlüğe giren kapsamlı yasal düzenleme ile ülkemizin yatırım cazibesini artıracak rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık. Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkardık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları ile nitelikli uluslararası çalışanlara yönelik gelir vergisi avantajlarını devreye aldık. İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinin dışında tuttuk. Tek durak ofisimizi 15 gün önce İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açtık. 2027-2030 dönemini kapsayacak katılım finans strateji belgesinin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Kıymetli dostlar, şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aşan katılım bankacılığı sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselterek güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Halihazırda üçü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Katılım sermaye piyasalarında ise sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle toplam sukuk ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesine geldi. Bu tutarın %64'ü Hazine ve Maliye Bakanlığımız, %36'sı ise katılım finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kesimin sukuk ihraçları da bir önceki yıla göre reel olarak

33,3 artışla 16,6 milyar lira oldu. Yani kamu ve özel sektörün katılım finans araçlarına olan ilgisi güçlenerek devam ediyor. Bu tablo bize sukukun alternatif bir finans aracı olarak sermaye piyasalarındaki konumunu giderek sağlamlaştırdığını gösteriyor. Diğer taraftan katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de bir önceki seneye göre reel olarak %47 oranında arttı ve 2025 yılı sonu itibariyle 864 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü %74 artışla 798 milyar liraya, katılım esaslı borsa yatırım fonlarının toplam değeri ise %128 artışla 239 milyar liraya yükseldi. Ülkemizde katılım esaslı faaliyet gösteren 9 tasarruf finansman şirketinin toplam aktif büyüklüğü 2 sene öncesine kıyasla 5 kat artış kaydederek 323 milyar liraya çıktı. Yine aynı dönemde tasarruf finansmanı sistemine katılan kişi sayısı da 3 katına çıkarak 1,2 milyonu aştı. 2026'nın ilk çeyreğinde katılım endeksinde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değerinin %36'sına ulaştı. Borsa İstanbul'daki 6,3 milyon yatırımcının 4,4 milyonu yani %69'u katılım endeks kapsamındaki şirketlere de yatırım yaptı. Sigortacılık sektöründeki 5 katılım sigorta şirketinin toplam pazar payı yine bu yılın ilk çeyreğinde %6,5 seviyesine ulaşırken bu şirketlerin toplam prim üretimi 26 milyar lira oldu. Aynı periyotta bireysel emeklilik sistemindeki 2,3 trilyon liralık toplam fon tutarının %40'lık bölümü katılım esaslı fonlarda değerlendirildi. Otomatik katılım sisteminde ise katılım esaslı fonların payı %60'a yükseldi. Türkiye Varlık Fonu da katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekleyerek bu alanda öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Kıymetli misafirler, bu vesileyle katılım finans sistemine güç katacak iki haberi burada sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka

0: arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. El Bereke Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Tekrar buluşmak temennisiyle sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zalta Devletleri'ni gün anısına hediye takdimi için yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere önce Albaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdullah Saleh Kameli bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyemizin muhtevasını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu özel hediyemiz Esma-ül Hüsna'nın yer aldığı bu anlamlı eser İslam mimarisi ve Arap halk sanatını bir araya getirerek medeniyet, inanç ve sanatın ortak mirasını yansıtmaktadır. Bu özel eserimiz İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdullah Saleh Kamel tarafından Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sefer Bey sahneye davet edebilir miyiz? Efendim buyursunlar lütfen.

Evet, bu özel eser için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuzu sahnede misafir etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Arda Ermut hediye takdimi için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim, bu hediyemizin içeriği de Hatat Fatih Kahraman'a ait olup üstünde Er Rızkı El Allah yani meali Rızık Allah'tandır yazıldır. Bu eser Sayın Yatırım Finans Ofisi Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Kuvvetli alkışlarımızla çok teşekkür ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de izninizle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nin anısına gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekimi için yer alacak protokol üyelerimizi sahneye davet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızı, Sayın Bakanlarımızı, evet, alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Önceki dönem bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan'ı, Halkbank Genel Müdürü Sayın Recep Süleyman Özdili, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Sayın Ahmet İhsan Erdem'i, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Sayın Atilla Arkan'ı ve Albaraka Forum Genel Sekreteri Sayın Yusuf Hasan Kavali'yi de alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Efendim bu vesileyle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomi Zirvesi açılış programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: 24 Haber Merkezi'nde ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güney yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz efendim. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. AK Parti'nin görev süresi dolan uzman er ve erbaşlara dönük yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin detaylarını da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Güler 7 yıllık hizmet süresinin ardından uzman er ve erbaşların kamuda çalışmasının önünü açıyoruz mesajı verdi.
1: Kanun teklifimiz temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi, kurumsal işleyişteki yasal boşlukları gidermeyi ve en önemlisi de milli güvenliğimizdeki bu eksiklikleri gidermek suretiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Peki kanun teklifimizde neler var? Özellikle sözleşmeli erbaş ve erlerimize kamuda istihdam güvencesi sağlıyoruz. İnfaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyoruz. Bu şekilde 7 yıllık görev süresini tamamlamış olan sözleşmeli erbaş ve erlerimiz bu alanlarda yetişmiş bir personel olarak askeri disiplin içerisinde hem sportif fiziki gelişmişliği ve uzmanlığıyla beraber bu kadrolarda çok daha faydalı olacağını da düşünüyoruz.
0: Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı yaptı ve kullandığı ifadeler Türkiye'nin Afrika'da neden başarılı olduğu sorusunun cevabı gibiydi. Zira Tiani, Erdoğan ülkesine 13 yıl önce yaptığı ziyareti hala unutmadığını söylüyor. Türkiye terörle mücadelede her daim yanımızda oldu mesajı veriyor. Ama en önemlisi Türkiye'nin ülkesine karşı kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altını çizdi. Özetle Türkiye'nin Afrika modelini anlattı.
2: Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
3: Konuşan kişi Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ve aslında kurduğu bu cümleyle Türkiye'nin Afrika açılımını özetliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayısını 8'den 48'e çıkaran iradesi tamamen gönül köprüleri kurma stratejisinin bir yansıması.
2: 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır.
3: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani, Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti aradan geçen 13 yıla karşın hiç unutmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşan, terleyen bir lider olma sözünü tutmak için her daim sahada oldu. Gönül köprüleri inşa etti. Örneğin Tiani'den 2 gün önce de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Afrikalı liderlerin en büyük iki sorunu gıda ve güvenlik. Özellikle de ülkelerini sömüren İngiltere, Fransa gibi emperyal ülkeleri

Topraklarından kovan liderler terör örgütlerinin hedefi haline geliyor. Bu örgütlerin nasıl bir vesayet aracı olarak kullanıldığını en iyi bilen ülkelerden birisi Türkiye. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerinin vesayetle terörle mücadelesine destek veriyor.

0: Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.
1: Şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun, şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size, Zat-ı Devletleri, çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade ve strateji sayesinde Afrika ülkelerinde artık Türkçe konuşan siyasetçiler, bürokratlar, yöneticiler var.
3: Genç bir arkadaş Somalili geldi, hatta telefonundan fotoğrafını gösterdi, dedi 15 sene evvel bir yerde beraber fotoğraf çektirmişiz. Mükemmel İstanbul Türkçesi konuşuyor, Somali Milli Savunma Bakanı.
2: Türkiye'nin Somali'de başardıkları, Libya cephesinde ortaya koyduğu performans ve her daim kardeşlik hukukuyla hareket etmesi Afrika'daki Erdoğan sevgisini artırıyor. Zira Afrikalı liderler Türkiye'ye güvenebileceğini de, Erdoğan'ın kimseyi yarı yolda bırakmadığını da çok iyi biliyor.
0: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
4: CHP'de yaprak dökümü devam ediyor efendim. CHP Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen zehir zemberek bir video paylaştı. CHP içerisindeki kavgalara değindi. Yorulduk, sıkıldık, şehrimize hizmet etmek istiyoruz dedi ve CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
5: Bunun için yıktılar babacanı.
6: Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim.
7: Böyle dedi ve istifa etti. CHP'deki çatal çıkmazı siyasi kargaşanın ardından Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti.
6: Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
7: Bilecen istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.
6: Biz bu yola çıkarken mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından otobüsün üzerinde daha adayken bir takım sözler aldık. Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Çünkü bu sözler şehrimizin emanetiydi. Şehrimize yapılması gereken şeylerdi. Biz bu sözlerin takibini yaparken ne yazık ki bana vaat edilen destek sözü yerine getirilemedi. Biz şehrimiz için bir şeyler istemeye her gittiğimizde birçok kez yerimiz boş döndük.
7: İstifa gerekçelerini tek tek sıraladı. CHP'deki krize dikkati çekti. Yorulduk, şehrimize hizmet etmek istiyoruz dedi.
6: Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz bu şehre hizmet vermek için söz verdik. Biz bu şehre bir şeyler katacağız dedik. Lakin göreve geldiğimizden beri eski il başkanım, yol arkadaşım dediğim, seçim zamanı bizden yürüyenler bile bizle ilgili önümüzden arkamızdan olur olmaz şeyler söyleyerekten toplumda seçimin ertesi günü sabahından itibaren bir algı yaratmaya başladılar.
7: Daha önce CHP'den istifa eden belediye başkanları soruşturma iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bilecen bu konuda da açıklama yaptı.
6: Hakkında diyecekler ki soruşturma izninden kurtulmaz şu bu. Allah yukarıda şahit, ben hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Biz kafamızı rahatlatıp sadece hizmete toplanmak istiyoruz. Aksi halde partimin içinde bulunduğu siyasi kargaşayla benim uğraşacak ne zamanım, ne vaktim, ne de yüreğim kalmadı. Artık ben şehrime hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü grup toplantısı yapılacak mı? Özgür Özel korsan grup toplantısı yapmıştı ve salı günü için, yani 9 Haziran'da da Ferdi Zeyrek'in anması için Manisa'ya gideceğini söylemişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerse hem grup toplantısı yapılacak hem de kürsüde Kılıçdaroğlu olacak mesajları vermişti. Bu mesajların ardından özellikle CHP medyasından aba altından sopa gösteren Kılıçdaroğlu'na meclise sakın ha gelme diye mesajlar paylaşılmaya başlandı. Hatta salı günü dananın kuyruğu kopabilir yorumları yapılıyor.

0: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
1: Hep beraber, hep beraber. Hep
2: saygılar.
0: Teşekkürler.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
4: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
1: Sağ olun. Elbette,
5: CHP'de salı günü dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu.
6: Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi.
5: Özel yanlılara da CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na sakın ha gelme mesajları vermeye çalışıyor.
7: Önümüzdeki haftada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını salı günü seçilmiş genel başkanımız, grup başkanımız Sayın Özgür Özel yapacaktır.
8: Grupta kimin konuşacağını grup yönetim kurulu karar veriyor.
5: Eğer bir uzlaşma zemini çıkmazsa 9 Haziran'da dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
9: Çünkü salı günü grup var, CHP grubu var. O güne kadar bir uzlaşma yolu bulunsa iyi olur. Çünkü ipler kopacak ölçüye gelebilir.
5: Peki iplerin kopması ne anlama geliyor? CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu hemen yeni bir partiyle yola devam etme yönünde hamle yapılmasını istiyor.
6: Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.
5: Özgür Özel ise yeni parti için şartların henüz oluşmadığı görüşünde. Kılıçdaroğlu'yla çarpışmaya devam etmek, yenemese bile onu ağır yaralı halde bırakmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle birlikte hareket edenleri partiden ihraç etmesi, böylece baba ocağından kovulduk söylemiyle yeni partinin temellerinin atılması yönünde bir strateji geliştirdiği konuşuluyor. Özetle CHP'de gidişat pek parlak görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik uyarıları da aslında bu açıdan dikkat çekici. Zira Bahçeli, CHP'deki gidişatın CHP tabanında güçlü bir ayrışma ve kavga zemini haline gelmesinin hem partiye hem ülkeye zararı olduğu görüşünde. Bu yüzden de Özel'e hukuk zemininden sapma, daha fazla kırıp dökmeden uzlaşma zemini bul mesajı verdi.
10: Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse, parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
5: Özetle CHP'deki kavga sadece partiye değil, Türk siyasetine de zarar veriyor aslında. Zira milletin demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefete dair umutları zedeleniyor. Özel ve ekibi kendi ikballeri için Atatürk'ün partisini de siyasetin itibarını da yerle bir etmeye hazır gibi görünüyor.
11: Aslına bakarsanız tam anlamıyla hani Türkiye'de iki siyaset anlayışı var. Birisi işte Cumhur İttifakı'nın siyaset anlayışı, projeyle, eserle Türkiye yüzyılı mücadelesi veren bir kadro, bir dava kadrosu. Diğeri ise CHP'de vücut bulmuş ve sürekli olarak koltuk kavgaları hizipleşmeyle gündemimize geliyor. Neyse ki vatandaş, seçmen 23 yıldır doğru tarafta durarak Cumhur İttifakı'na destek vererek bu kavga kaostan Türkiye'yi koruyor.
12: İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
5: Türkiye siyasi tarihinde vizyonların çarpıştığı bir döneme tanıklık ediyor. Bir tarafta temel atma törenlerinden dev projelere uzanan eser ve hizmet anlayışı, diğer tarafta bitmek bilmeyen iç çekişmeler ve yalan siyaseti. Gel! AK Parti kurulduğu günden bu yana siyasetin merkezine gerçek belediyeciliği ve somut yatırımları koydu. Şehirlerin kronikleşen altyapı sorunları tek tek çözüldü. Mega projeler ve modern ulaşım ağlarıyla her kesime dokunan sosyal yardımlar vatandaşın hizmetine sunuldu. Yani söylem değil, eylem odaklı siyaset ve hizmet anlayışı yerleştirildi.
12: Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Metromuz hayırlı olsun. Yolculuğumuz hayırlı olsun.
2: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız.
5: Sadece hizmet alanında değil, dış politikada da ayakları yere basan ve Türkiye'nin atılım vizyonuyla bütünleşen bir çizgi izlendi. Kimilerinin popülist diye eleştirdiği dış politika çizgisinde yeri geldi, güvenlik odağıyla askeri kapasite sınır ötesi operasyonlarda aktif kullanıldı, günü geldi, komşularla sıfır sorun ilkesiyle Türkiye'nin çevresindeki tehlikeler yumuşak güçle bertaraf edildi. Türkiye, Avrupa ve Kafkaslar'da nüfuzunu artırır, Avrupa masalarında eşit ortaklık ilkesiyle başını öne eğmedi. Çok kutuplu denge siyasetiyle kuvvetler arasındaki çatışma alanlarını fırsata çevirdi.
12: Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
5: Diğer yandan kendini iktidar alternatifi olarak sunan CHP'de yönetimler değişti, yöneticiler değişti ama zihniyet değişmedi. Hükümetin proaktif yani öngörücü siyasetine karşı reaktif yani olaylar gerçekleştikten sonra tepki veren, hamlelerini dış dinamiklere bağımlı tutan savunma odaklı bir çizgi izledi. Temel atma törenleriyle değil, temel atmama girişimleriyle kendini gündemde tuttu.
13: 7 Kasım 2019. Bu tarih ülkemizde ilk defa gerçekleşen bir temel atmama gününün tarihidir.
5: CHP'nin bu süreçteki dış politika duruşuysa Türkiye açısından tam bir hezimet odaklıydı. Türkiye'nin batıya kafa tuttuğu, terör saldırılarını sınır ötesinde bertaraf ettiği bir dönemde CHP liderinin batıya attığı karanfil hala hafızalarda.
14: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz.
15: 180 derece. Hı
14: hı. 180 derece.
5: CHP'de devir değişti ama duruş değişmedi. Özgür Özel döneminde Genel Başkan Dış Politika Danışmanı Namıktar'ın Mavi Vatan doktrini için öne sürdüğü masal tezi de adeta bir utanç vesikasıydı.
16: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla.
5: CHP iç siyasette de başarıyı hep sayısal üstünlükte aradı. Ancak siyasal bütünlüğü sağlayamadığı için sayısal üstünlüğü de elde edemedi. Toplumun farklı kesimleriyle dönem dönem yan yana poz verdi. Ancak seçim dönemleriyle sınırlı kalan bu birliktelik uzun vadeye yayılamadı. Mutlak butlan kararıyla sayısal ve siyasal sorunlara yapısal sorunlar da eklendi. Bugün Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin ayağındaki prangaları söküp atmak için çaba harcıyor. Bu anlamda büyük adımlar da atıldı. Türkiye bağımsızlığını ve birliğini adım adım inşa ederken CHP yine taht oyunlarıyla, hiziplerle boğuşuyor ve kriz kolay kolay aşılacağı da benzemiyor.
11: Bir son dakika gelişmesi var efendim. Allah'a şükür uzun zamandır böyle terör haberlerini size vermek zorunda kalmıyoruz ama 2013 yılında yüreğimizi yakan bir saldırıydı. Reyhanlı saldırısı hatırlarsınız. Teröristler 53 vatandaşımızı katletmişlerdi. O süreçle ilgili olarak yargılama tamamlandı. Mahkeme, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklarla ilgili kararı açıkladı. 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davada sanıklar Mehmet Gezer, Temir Dükkancı ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı davanın karar aşamasına gelmesi, tutukluluk süreleri, katılan tarafların Hatay'a gelmesi ve sanıkların getirilmesi gibi yoğun duruşma hazırlıkları da dikkate alarak süreçle ilgili olarak son sözleri aldıktan sonra kararı açıkladı. Karar bu şekilde 5'i çocuk 52 kişi öldürmek suçundan 52 kez olmak üzere toplamda bir de terör saldırısı olmak üzere 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 3 sanığa. O dönem hatırlarsınız 2013 yılından itibaren Türkiye'yi bir terör ve kaos sarmalına sokmak için peş peşe saldırılar geliyordu. 2016-15 Temmuz'una kadar da bu kaotik dönem Türkiye'nin canını çok yakmıştı. Ancak 15 Temmuz FETÖ'cü darbenin akamete uğratılması, sınır ötesi operasyonlar derken Türkiye kendi güvenliğini tahkim etmiş ve terörün belini bükmeyi başarmıştı. Bugün de teröristik bölge mücadelesini sürdürüyoruz. Arşivden işte o dönemden yüreğimizi paramparça eden korkunç saldırının izleri de ekranlarınıza yansıyor. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon düğmesine 1 Haziran'da basılmıştı. 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde operasyonlar yapıldı. 54 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler usulsüz imar işlemleri, rüşvet ve kamu zararı oluşturmakla suçlanıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, CHP ilçe başkanı ve bazı müteahhitler de gözaltına alınan isimler arasında. Şimdi bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan ABD'nin İran'a saldırısı, Hürmüz gerilimi derken Avrupa Birliği ciddi anlamda güvenlik ve enerji kaygısıyla karşı karşıya. Bu süreçte dikkat çeken bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin AB üyeliğine destek açıklaması yaptı. Stubb, Helsinki'de düzenlenen bir konferansta konuştu. Avrupa Birliği'nin genişleme konusunda büyük düşünmesi gerektiğini söyledi. İngiltere, Kanada, Norveç ve İzlanda ile birlikte Türkiye'nin de üye olması gerektiği fikrini savundu. Fin Cumhurbaşkanı Türkiye konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor mesajı verdi. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin bize olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmamız gerekiyor dedi. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle savunma konusunda Türkiye'nin önemini görmezden gelmiyor. Bununla birlikte savunmayı ve güvenliği dikkate alarak Türkiye ile gelişme sürecinde ilerleme fikri Brüksel'de taraftar bulmuyor. Özellikle Yunan ve Rum tarafı bu konuda engelleme çabası içerisinde. Avrupa'nın esas ilgisini çeken mesele ise şu an paylaşacağım haberle. Türk savunma sanayi her geçen gün dünyadan daha fazla ilgi görüyor. Son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Çekya'nın Türk füzelerini satın aldığı ortaya çıktı. Durum Çekya'nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilerle ortaya çıktı. 2025 raporuna göre Çekya, Türkiye'den Kaan adıyla 2 adet ürün tedarik etti. Roketsan tarafından geliştirilen Han, Bora Balistik Füzesi'nin ihracat versiyonu olarak biliniyor. Han füze sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri haricinde ilk kez Endonezya'nın envanterine girmişti. 610 mm çapa sahip füze 470 kiloluk harp başlığı taşıyabiliyor. Çekya Türkiye'den ayrıca taşınabilir hava savunma sistemleri, ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, taşınabilir tank savar topları ve küçük havan topları da satın aldı. Atina medyası gibi İsrail medyası, Tel Aviv medyası da Türkiye'nin savunma sanayindeki hamlelerini, yaptığı tatbikatları yakından takip ediyor. İsrail'de yayınlanan son analizde Türkiye'nin özellikle deniz gücü ve savunma teknolojilerindeki yükselişinin Tel Aviv'de dikkatle izlendiği vurgulandı.

0: Türkiye yerli ve milli savunma sanayisiyle gücüne güç katıyor. Dosta güven, düşmana korku veriyor. İsrail basını da Türkiye'nin adımlarını yakından takip ediyor. İsrail Hayom gazetesi bir analiz yayınladı. Tel Aviv'deki Türkiye endişesini en üst perdeden ortaya koydu. Analize, İsrail'in üzerindeki yeni tehdit, göklerden gelen korku başlığı atıldı. Türkiye'nin yerli insansız hava araçları, askeri kapasitesi ve Doğu Akdeniz'deki genişlemesine dikkat çekildi. Bu adımların Tel Aviv açısından yakından izlenmesi gereken büyük bir stratejik tehdit olduğu vurgulandı. İsrail güvenlik kurumlarının Türkiye'yi henüz resmi düşman saymasa da yön değişimini açık devlet olarak gördüğü belirtildi. Analizde İsrail'in bu hamlelere hazırlanmaması durumunda kendisini en büyük kabusun içinde bulacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca Türkiye ve Katar ortaklığının Orta Doğu'da İsrail'i köşeye sıkıştıracak çok katmanlı bir güvenlik baskısı oluşturduğu aktarıldı. İsrail'i asıl korkutansa Türkiye'nin deniz gücü. Türk donanmasının fırkateyn, denizaltı ve insansız deniz sistemlerindeki artışla stratejik bağımsızlık kazandığı, İsrail donanmasının ise çok daha küçük bir yapıda kalarak geriye düştüğü itiraf edildi.
1: Siyonist bir maskesi düşüyor efendim. Her ne kadar işte dijital baronlar sayesinde kısıtlamalar yapsalar da, algoritmalarla oynasalar da insanlığın gözünde İsrail'in prestij kaybettiğini söylemek mümkün. Amerikalı bir araştırma şirketi 36 ülkede kamuoyu araştırması yaptı. Genel olarak katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası İsrail'e karşı olumsuz duygular paylaştığını söyledi. En yüksek oran ise %96 ile Türkiye'de.
0: Bir yanda Gazze soykırımı ve insani dram, diğer yanda Lübnan'a saldırılar ve ABD'nin İran'la olası anlaşmasını sabote etme girişimleri. Onlarca yıl boyunca Filistinlilere zulmedip batıda büyük bir mağdur propagandası yürüten İsrail hakkında dünya her geçen gün gerçekleri daha da fazla görüyor. İsrail hakkında dev bir anket yapıldı. Dünya çapında olumsuz görüşler ağırlık kazandı. Anketi ABD merkezli Pew araştırma şirketi yaptı. 8 Şubat-13 Mayıs tarihleri arasında tam 36 ülkede gerçekleştirildi. ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkeleri de içindeydi. 44.657 yetişkinin İsrail hakkındaki görüşleri soruldu. İsrail'e karşı olumsuz düşüncelere sahip olanların genel oranı %67. Olumlu görüş bildirenlerin oranı ise sadece %25. İsrail'e karşı olumsuz düşünceler en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Pakistan'da. Türkiye'de İsrail'in tutumuna tepkili olanların oranı %96 seviyesinde. Olumsuz düşünce oranı İsrail lobisinin en etkin olduğu ülkelerden ABD'de %60, Kanada'da ise %65. İsveç ve İspanya'da %78. İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'da İsrail'e olumsuz bakanların çoğunlukta olduğu Avrupa ülkeleri arasında. Japonya'daki katılımcıların %83'ü, Avustralya'da %79'u, Güney Kore'de ise %70'i İsrail'e karşı negatif düşüncelere sahip. Benzer durum Netanyahu'ya bakışlarda da geçerli. Hindistan'sa diğerlerinden belirgin şekilde ayrışıyor. Bu ülkedeki katılımcıların %32'si İsrail hakkında olumsuz düşüncelere sahipken %28'i olumlu fikir beyan etti.

0: Orta gelirli ailelere konut hamlesinde durum netleşti efendim. 64 ilde 20 bin konutta sona gelinmiş vaziyette. Başvuru süresi açıklandı. Büyük bir çoğunluksa hemen evini teslim alabilecek gibi görünüyor. Satışlar kurayla değil, açık satış yöntemiyle yapılacak. Detaylarsa haberimizde.
1: İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek.
2: 64 ilde 20 bin konut seferberliği başladı. Konutların yapımı tamamlandı, oturuma hazır hale getirildi. Başvuru tarihleri açıklandı. Açık satış usulüyle gerçekleşecek 20 bin konut için başvuru tarihleri netleşti. Başvurular 15 Haziran-17 Temmuz arasında gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün 64 ilde açık satış usulüyle 20 bin konut yapımını duyurdu. Konutların yapımının da tamamlanma noktasına geldiğini açıkladı. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yatay mimariye uygun inşa edildi. TOKİ aracılığıyla yapımı gerçekleşen konutların ödeme planları ise dikkat çekiyor. 3 farklı alternatifte ödeme seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte peşin alımlara %25 indirimli satış olarak gerçekleşecek. Diğer seçenek %50 peşinat bedelinin yanında 72 ay vade sunulurken %8 de indirimle sunuluyor. Üçüncü alternatif seçenekte ise %50 peşinatın ikiye bölünerek bir yıl arayla ödenmesi ve 60 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Taksit ödemeleri ise daire tipine bağlı olarak 18 bin ila 28 bin arasında olacak.
1: Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle. Süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz, borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa

0: da 3.3 milyon lira yine başlayan 2 artı 1, 3 artı 1 de 3.9 milyon liraya yine Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
1: 64 ilde 20 bin konut projesi kapsamında en çok konut Bursa'ya yapılacak. Onu başkent Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş takip ediyor. TOKİ, konut satışları ile ilgili merak edilenleri de cevapladı. Buna göre gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Ancak sadece üzerine ve ailesine kayıtlı konut olmaması gerekecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek. Dileyen istediği daire tipini satın alabilecek. Dairelerin teslimleri konusunda da hemen teslim edilecek konutların yanı sıra yapımı devam edenler için de 48 ay içerisinde teslim edilecek.
2: Bugün gözler ekonomi cevrelerinde. Mayıs ayı enflasyondaydı efendim. Mayıs ayı enflasyonu 1,71 olarak geldi. 1,6 civarında beklentiler vardı. Çok büyük bir sapma yok. Ve tabii ki %32,61'lik bir yıllık enflasyon hesaplaması söz konusu. Peki durum ne olacak? Herkes tabii özellikle memur ve memur emeklisine gelecek maaşları beklenti içerisinde onları değerlendiriyor. Şöyle küçük bir tablo yaptık. 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş vaziyette. Temmuz ayı içinde artış oranı yaklaşık 12,41 seviyesine ulaşıyor. Bu süreçte en düşük emekli maaşları ve memur maaşlarına da bakacağız. En düşük memur maaşı şu an için 69.570 lira yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.218 lira yükselecek 5 aylık farka baktığımızda. 5 aylık kümülatif zam hesaplaması da yapılmış. 5 aylık enflasyon %16,6. Toplu sözleşme oranı %7. 5 aylık enflasyon farkı 5,05 ve enflasyon farkı dahil zam oranı 12,4 olarak hesaplanıyor bu süreçte. 6 aylık enflasyon beklentisi, tabi bunlar tahminler. Haziran ayı enflasyon beklentisi %1,52 civarında bekleniyor. Hatırlayın Mayıs ayında da %1,6 bekleniyordu. 1,71 çıktı. Yani 0,2-0,1 oranında sapmalar olabiliyor bunlarda. Memur ve memur emeklisine zam oranı eğer bir sapma olursa 14,11 olarak çıkacak. Sapma olmazsa düzeltiyorum. Ve tabii ki 6 aylık enflasyon beklentisine baktığımızda da en düşük memur maaşının 70.623 liraya, en düşük memur emeklisi maaşının 31.691 liraya yükselmesi lazım. Peki mesleklere göre durum ne olacak? Ona da bir bakalım isterseniz. 5 aylık verilere ve 6 aylık verilere, tahminlere göre bir zam tablosu yaptı arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi karma karışık görünüyor olabilir ama küçük küçük de olsa sizinle paylaşmaya çalışacağım. Memur emeklilerinde 73.483 liraya kadar bir artış söz konusu olacak. 6. ayın sonunda, yani Temmuz zammı bu şekilde hesaplanıyor gibi. Öğretmen maaşlarında şu an için netleşen durum, en düşük öğretmen maaşı 82.472 liraya. 14,11'lik zamla, yani Temmuz'da netleşecek durumla Haziran enflasyonuna eklenmesiyle de 83.719 lira gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Hemşire maaşı %14,11'lik zamla 85.321 lira gibi bir rakamla karşımıza çıkıyor. Yine pratisyen hekimle baktığımızda 69.048 lira gibi bir durum söz konusu. Tabii bunlar giydirilmemiş maaşlar, onu da söyleyebiliriz. Mesela doktorlarda döner sermayelerine katkılar olduğunu unutmamak gerekiyor. Avukat, kamu avukatları da mevcut durumda 90.000 lira maaş alanlar şu an itibariyle 101.169 lira, Temmuz ayında ise 102.699 lira alacaklar diyebiliriz. 5 aylık veriler ve 6 aylık tahminler, 4C'li memur emeklisi maaşına baktığımızda onların da durumları tabii değişecek. Memur emeklilerinde 31.476 lira Temmuz beklentisi bu şekilde. Öğretmende 47.151 lira emekli maaşı beklentisi söz konusu. Teknisyende 34.171 lira. Avukatlarda 47.151 lira. Profesörlerde 80.909 lira emekli maaşından bahsediyoruz. Kaymakam 66.195 lira. Müsteşarda 112.722 lira. Temmuz ayında emekli maaşı alacak gibi görünüyor. Tabii tahminlere göre bir enflasyon gelirse, yukarı ya da aşağı yönlü bir revizyon olursa tahminlerde bu durumda değişecek diyelim. Ve şimdi Sıfır Atık Festivali var efendim, biliyorsunuz İstanbul'da Türk Hava Limanı'nda ve 24 Ekim'i de bu etkinliği baştan sona takip ediyor. Deniz Zeybek, 24 Meteoroloji Editörü Eldebiren Ayan'la sıfır atık meselesini konuştu.
3: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın açış konuşmasıyla birlikte artık Sıfır Atık Forumu 2026 bugün tam anlamıyla başlamış oldu. Elbette ki 7 Haziran'a kadar da, yani bu sadece tek günlük değil, 7 Haziran'a kadar da devam edecek bir forum. Önemli bir forum. Şimdi hem Emin Erdoğan açıklamaları üzerinden hem de foruma dair değerlendirmelerini yapmak üzere yayın

0: Konuğumuza döneceğim. 24 editörü, meteoroloji editörü Elde Biran Ayan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şu an boşama hınca hınç doluydu az önce. Emine Erdoğan'ın açıklamalarını soracağım ama önce çok kısa bir formu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam da COP31 öncesinde, iklim zirvesi öncesinde ve elbette ki önemli mi sıfır atık forumu?
1: Elbette çok önemli. Şimdi COP31 iklim zirvesi biliyorsun dünya ülkelerinin katılımıyla dünyadaki iklim değişikliği probleminin altını çizmek, sorunlara ilişkin adım atabilmek adına önemli adımların atıldığı bir zirve. Ve bu zirve bu sene Türkiye'de yapılacak. Bir kere bu çok önemli ve Sıfır Atık Vakfı önderliğinde aslında gerçekleşecek bu. Bu bağlamda da tabii ki şu anki forum bunun bir ön hazırlığı durumunda, ön hazırlığı öneminde. Dolayısıyla burada bir kere sıfır atığın ne olduğu, bunu bizim ne kadar bildiğimiz ve sıfır yani atıkların çöp olmadığı ve aslında çok önemli bir değer olduğu, atıkların geri dönüşümünün sağlanması ama bunun öncesinde tüketimin azaltılması ve tabii ki israfın önüne geçilmesi, işte yeniden kullanımın sağlanması, işte ne diyebiliriz başka ve geri dönüşümün sağlanmasıyla birlikte döngünün tamamlanması ve özellikle iklim değişikliği anlamında önemli bir adımın atılması ve aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için yine doğaya büyük bir hizmet edilmesi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu açıdan çok önemli buluyorum. Ve gerçekten şu anda sıfır atık yani hepimizin günlük hayatında kullandığı o kadar çok malzeme var ki kıyafetten cep telefonlarımıza, elektronik eşyalarımıza, evimizde kullandığımız malzemelere kadar ya da soframızdaki gıdalara kadar her şeyin bir atığı var. Her şeyin bir çöpü çıkıyor. Ama bunlar sanki artık bir daha kullanmayacağımız bazı maddelermiş gibi değerlendiriliyor ve biz bir kenara bırakıyoruz onları. Aslında onlar o kadar büyük bir maddi kaynak ki o kaynağın yönetilmesi gerekiyor. Ve öncelikle tabii bizim tüketmeyerek bunu yani tüketimi minimuma indirerek atıklarımızın sayısını azaltmamız gerekiyor. Zorunlu atıklarımızı da yönetmemiz gerekiyor. Bu noktada çok önemli.
0: Emine Erdoğan da siz de az önce bahsettiniz israfı. Emine Erdoğan da özellikle bugünkü konuşmasında israf üzerinde durdu. Son olarak da değerlendirmelerini sorayım. Açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, Emine Erdoğan'ın sözlerinde de israfın altı iki kere çizildi ve bu işin ne kadar önemli olduğu, özellikle de sıfır atık denildiğinde ne kadar hem iklim değişikliği hem işte sürdürülebilirlik ayağı, dünyadaki özellikle çok fazla tüketimin bir yanda olduğu ve bir yanda pek çok insanın aç kaldığı, bebeklerin aç yattığına dikkat çekildi ve bu adaletsizliğe dikkat çekti Emine Erdoğan ki bu da çok önemliydi. Çünkü hakikaten belli bir noktada aşırı tüketimin varlığı, o noktada atıkların kontrolsüz harcanması ve atılması, değerlendirilmemesi, belli bir noktada da dünyanın belli bir yerinde de insanların aç kalması, işte bu kaynakların doğru yönetilmediği anlamına geliyor. Sıfır atık yönetimi aslında kastedilen bu noktada. Bu yönetimin ve döngünün sağlanmasıyla birlikte zincirin halkaları tamamlanmış olacak ve dünyanın sürdürülebilirliğine, bu dağılımın eşitliğine, kaynakların dağılımının eşitliğine dair bir çalışmanın temeli atılmış olacak aslında.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu değerlendirmelerinizden dolayı. 24 meteoroloji editörü Elde Biran Ayan bize hem foruma dair hem de Emine Erdoğan hanımefendinin konuşmasına dair kısa bir değerlendirmede bulundu. 7 Haziran'a kadar sürecek bir forumdan bahsediyoruz. Elbette ki sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomi, tarımda, sanayide ve her alanda aslında enerjide sürdürülebilirlik. İşte tüm bu konular bu forumun kapsamında değerlendirilecek ve elbette ki önemli işbirliklerine de bu forum dolayısıyla vesilesiyle imza atılmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle bir video mesaj paylaştı. Efendim kurum Türkiye'nin çevre alanında kazandığı tecrübeleri anlattı.
3: Çevre içtiğimiz sudur. Aldığımız nefestir. Çocuğumuzun oynadığı parktır. Yarınlara bırakacağımız emanettir.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir video mesaj paylaştı. Kurum iklim kriziyle dünyanın karşı karşıya kaldığı riske dikkati çekti, ekledi.
3: Emanete sahip çıkmak devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir.
4: Bakan kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık hareketine ayrı bir parantez açtı.

0: Türkiye'nin bu alanda kazandığı tecrübeye vurgu yaptı.
1: Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye artık bu dönüşümü yalnızca bu atılımları kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke.
0: Kurum Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine de değindi.
1: Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün diyerek dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da hedeflerini yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil, ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlamak olduğunu ve farklı deneyimlere kapı açılacağını söyledi.
3: Peribacaları, Ihlara Vadisi, Zel ve Ören Yeri ve gökyüzünü renklerle süsleyen sıcak hava balonları, Kapadokya'nın milyonlarca yıllık mirasını ve eşsiz güzelliğini anlatan en etkileyici hikayelerini yazmaya devam ediyor.
4: Göreme'de gece müzeciliği başlıyor. Kapadokya artık geceleri de aydınlanacak.
3: Turizm politikalarımızın odağına turizmi tüm yıla yaymak, ziyaretçilerimizi yalnızca belli merkezlere değil 81 ilin tamamında ağırlamak, sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmek ve Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmeye konusuna yerleştirdik.
4: Kapadokya'da yeni hedef daha uzun konaklama ve daha fazla deneyim.
3: Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya'da 4 gün, 5 gün hatta bir hafta kalsın. Mustafa Paşa'da da bir konağın avlusunda kahvesini içsin. Bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin. Yerel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün. Gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzlerini keşfetsin. Böylelikle hem turizmcilerimiz sizler hem de yerel esnafımız kazanmış olsun.
4: 2025 yılında müze ve ören yerleri milyonlarca ziyaretçi ağırladı.
3: 2025 yılı sonunda bölgemizdeki müze ve ören yerleri 4,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirleri ülkemizin en çok ziyaret edilen yeraltı şehirlerinden yerlerini aldı.
4: Gece müzeciliğiyle tarihin farklı yüzü keşfedilecek.
3: Dünyadaki turizm destinasyonlarına baktığımızda biliyorsunuz artık turistler sadece bir destinasyonu görmekle yetinmemekte. Ziyaret ettikleri ülkede hikayenin bir parçası olmayı, o kültürü hissetmeyi ve anlamlı deneyimin içinde yer almayı desteklemekte, istemekte. Nevşehir ilimiz ve bu bölgemizde tam da bir hikayenin parçası olabileceğimiz en önemli rüya şehirlerimiz.
2: O yeni sohbetlerinde bugün manşetimizi restleşme olarak seçtik efendim. Zira CHP cephesi gerçek anlamda bir restleşme içerisinde. Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısını yapacağını ilan etti. Ancak Özgür Özel taraftarları ise sakın ha gelme diye mesajlar paylaşıyor CHP medyası üzerinden. Bir yandan da salı günü dananın kuyruğu kopabilir diye görüşler paylaşılıyor. Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü süreçte de sıcak gelişmeler var. Hem Avrupa'daki ülkelere hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olan ülkelere füze ihraç ettiğimiz bilgileri ortaya çıkıyor. Hem de Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nde Türkiye'de olmalı mesajları veriyor. Aslına bakarsanız Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında yaptığı hamleler, ekonomisindeki güçlenme Avrupa Birliği'ni artık Türkiye'ye karşı kayıtsız kalamaz hale getirdi. Öte yandan İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ki restleşme de devam ediyor. Bir anda müzakere olacak havası var. Bir anda savaş devam edecek havası. Hepsini takip ediyoruz. 17'de konuklarımızla enine boyuna hepsini konuşacağız. Lütfen bizimle kalın. Kısacık bir mola rica ediyoruz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kısa süreli, lokal, çok hafif sağanak geçişleri devam ediyor. Konvektif hareket var çünkü Avrupa üzerinden gelen oklide olmuş bir cephesel sistem Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerleyecek. Bize de konvektif hareketi kalacak diyebiliriz. Trakya biraz bu oklide olmuş cephesel sistemin sağanaklarını alacak gibi gözüküyor. Kırklareli çevresinde çok dar alanda mikro ölçekli bazı mahallelerde şiddetli sağanaklar görülebilir. O yüzden Kırklareli çevresinde bugün biraz dikkatli olmak lazım. Fakat bunun dışında iç Ege'de, göller yöresinde, iç Anadolu'da, Batı Karadeniz'in iç kesiminde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kısa süreli, lokal, hafif sağanak geçişleri var. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu fakat bugün bulutlanma biraz yüksek. Özellikle batıda Marmara bölgesinde tabii buna bağlı olarak UV indeks biraz azalacak. Bulutlanma etkisi güneşin zararlı radyasyonunu biraz olsun düşürecek fakat doğuda öyle değil. Yüksek radyasyon hala devam ediyor. Öğle saatleri kritik, saat 11-15 arasında. Açık havada güneş altında çok uzun saatler geçirmemekte fayda var. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum biraz daha kritik olabilir. Uzun saatler geçirmemeleri gerekiyor ama tabii ki güneşin azı karar, çoğu zarar. 10 dakika saat 12-12.30 arasında güneşlenmekte D vitamini depolarınızı dolduracaktır en sağlıklı yoluyla. Dolayısıyla az şekilde öğle saatlerinde hafif 10 dakika güneşlenmek faydalıyken uzun saatler çok riskli sonuçlar doğurabilir. Tabii bu süreçte açık renkli pamuklu bol giysileri artık tercih etmeliyiz. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmaya da başlamak gerekiyor. Hatırlatmasını ekleyelim. Hava sıcaklığı bugün düne göre 2-3 derece azalmış durumda ve rüzgar da kuzeye dönmüş durumda. Artık Marmara'da Poyraz'ın o serinletici etkisini özellikle öğleden sonra biraz daha belirgin şekilde hissetmeye başlayacağız hafta sonu. Poyraz biraz daha kendisini gösterecek diyerek hemen cumartesinin tablosuna bakalım. Kısa süreli lokal sağanaklar iç Ege, iç Anadolu'da, göller yöresinde, Batı Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'da devam edecek cumartesi günü. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu olacak. Marmara'da Poyraz kuzey yönlerden biraz daha kuvvetli şekilde esecek. Hava sıcaklığı bugünden 1-2 derece daha yükselmiş olacak yarın. Sonrasında pazar günü bolca güneşli bir hava var. Pazarın tablosu en sıcak ve en güneşli tablo. Sadece göller veresi çevresinde çisenti şeklinde çok kısa süreli çok hafif sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda Van, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde de yine hafif kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar aralıklarla devam edecek ama onun dışında her yerde bolca güneş var ve sıcaklık bugünden 2-3 derece daha yüksek olacak ama neyse ki Poyraz'ın o serinletici etkisi pazar günü de sürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, yarın ve pazar günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor ama özellikle Poyraz etkisi hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek, bizi biraz rahatlatacak. Başkente bakalım. Ankara'da kısa süreli lokal sağanaklar var. Yarın da devam edecek. Pazar günü hava az bulutlu ve açık ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor Ankara'da. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü de İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Artık sıcak alarm seviyesine yaklaşıyor. Pazar günü 34 dereceye çıkacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: fırsatlarını yakalayın.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Tanıştıralım. Bu deniz tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım isterseniz. Finans alanında küresel kırılma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran savaşı, Hürmüz'deki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizde yaşanan çatışmalar sebebiyle yaşanan kırılmaya dikkat çekti. Türkiye gibi tüm dünyanın da bu süreçten etkilendiğini söyledi. Ekonomide tek sisteme mahkum değiliz. Ekonomide de dünya 5'ten büyüktür mesajı verdi. 3. Dünya İslam ekonomi zirvesinde. CHP'de kritik MYK toplandı. Son YDK'da 3 yıldaki ihraçlar iptal edildi. Neden bahsediyoruz? Yüksek Disiplin Kurulu biliyorsunuz görev yapmaya başlamıştı. Ve sıkıldık, yorulduk dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'den bir istifa açıklaması geldi. Yani özetlemek gerekirse Kılıçdaroğlu ekibi işbaşı yapmış durumda. Çalışmalarını sürdürüyor. Özgür Özel'in partinin ihraç ettiği isimlere kollarını açmış, tekrar geri alıyor. Ve Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de yaşanan bu kavgadan bıktık sıkıldık deyip istifa etmiş durumda. CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Günün dikkat çeken haberlerinden biri de uçakta korku dolu anlar yaşandı efendim. Telefonların yedek bataryaları var biliyorsunuz. Şöyle kablosu var, kablosuz olanı var. Onlardan birisi çantanın içindeyken patladı. Ve küçük bir yangın çıktı ve yoğun duman oldu uçağın içinde. İşte uçaktaki acil çıkış kapıları açıldı ve yolcular tahliye edildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yok. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Dünyada da bu işte yedek bataryalarla ilgili son dönemde tartışmalar artmış vaziyette, yasaklanması yönünde çağrılar geliyor diyebiliriz. Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Aylık bazda %1,71 artış söz konusu, yıllık bazda ise %32,61 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı kira artış oranında %32,24 oldu. Maliye Bakanı Şimşek'ten bir açıklama var. Kalıcı fiyat istikrarını sürdüreceğiz diye söylüyor. Ve dikkat çeken bir başka başlık. Yarınlara emanet. Neden bahsediyoruz efendim? Küresel iklim değişikliği, sıfır atık gündemimizde biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Bakan Kurumu'ndan bir açıklama geldi. İklim krizine karşı dikkati çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin 2053 yılındaki sıfır emisyon hedefini anlattı ve bu alanda mücadeleyi sürdürüyoruz mesajları verdi diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Küresel finans sistemini ağır sözlerle eleştirdi. Özellikle sömürü zihniyetine yönelik tepkisini paylaştı. Ameliyat gerektiren durumları pansumanla tedavi edemezsiniz dedi Erdoğan. Dünya 5'ten büyüktür tespitinin uluslararası sömürüye dayalı ekonomiye yönelik bir eleştiri olduğunda altını çizdi ve yeni bir küresel finans mimarisi çağrısında bulundu.
1: Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği

0: gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
1: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yollarda devleşmeye devam ediyor efendim. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin son verileri elektrikli araçlara olan talebin katlanarak arttığını ortaya koydu ve yükselişin lideri yine Türkiye'nin gururu TOGG oldu. Yılın ilk 5 ayında yollara çıkan her 4 elektrikli araçlardan birisi TOGG.
2: Rakiplerini bir bir solladı, satış rakamlarında makas açıldı. TOGG elektrikli araç pazarına adeta ambargo koydu.
3: TOGG aynı zamanda araç içindeki boydan boya yerleştirilen multimedya ekranlarıyla da diğer araçlarda görmediğiniz bir performans sunuyor. Geliştirilen uygulamaları sayesinde de adeta ev ve ofis gibi bir yaşam alanı sunuyor. Tabii geleneksel motorlar artık tahtını kaybediyor. Özellikle de bu yılın Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman elektrikli araç satışlarında ciddi bir artış var. Ve tabii ki de bu artışın zirvesinde de TOGG yer alıyor. Milli gücümüzün yollarda iki temsilcisi var. İşte biri T10F modeli, diğeri ise T10X modeli. Bu iki modelin de toplam satışları yılın ilk aylarında 16 bin adeti geçti. Farklı renkleri, yenilikçi arayüzü ve daha pek çok özelliğiyle birlikte hem sedanda hem de SUV araçlarda TOGG yine sınıfının en çok tercih eden otomobillerinden biri oldu. Rakamlara baktığımız zaman da yollardaki milli gücümüz bir kez daha kendisini gösterdi.
2: İşte yollardaki devrim Türkiye yüzyılında geleceğin nasıl

0: şekilleneceğinin en somut göstergesi.
1: Nereden nereye efendim, tüm TOG'u izlerken düşündüm de hatırlarsanız 7 yıl boyunca bir adım mesafe alamamıştık. Sonra işte bu 15 Temmuz

0: söyleyebilirim. Devrim otomobili hala içimizde bir yara efendim. Bugün manşetimizi restleşme olarak seçtik. Birçok konu var aslında. Hepsini konuşacağız. Kimler bizimle? Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Hoş geldiniz. Sayın Yeşilkuş, sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki 3. İslami Ekonomi Zirvesi'nde dedi ki ya bizim dünya 5'ten büyüktür mesajımız sadece siyasal değil ekonomik anlamda da bir mesajdır. Dün de Nijer Cumhurbaşkanı Tihani basın toplantısı dedi ki Türkiye bize öyle güzel yaklaştı ki dedi 2013 yılında Erdoğan buraya geldi dedi. Ben ömrüm boyunca onu unutamayacağım dedi o ziyarette. Mesela biz terörle mücadele ederken savunma için silahlara ihtiyacımız olduğunu Erdoğan gönderin sıkıntı yok onlar sonra parasını gönderir dedi. Yani tırnak içinde bir anlamda veresiye gönderin gerek yok sıkıntı yok dedi. Ve bugün biz artık daha güvenli bir ülke olmaya yolunda ilerliyoruz mesajları verdi. Sorumu şuraya bağlamaya çalışacağım. Gerçekten insani değerler üzerinden de bir ekonomi modeli, insani değerler üzerinden de bir ekosistem ve uluslararası sistem inşa etmek mümkün değil mi? İlla bir emperyal bir bakış açısı mı olması gerekiyor? Nasıl yorumlarsınız?
1: Maalesef İbrahim Bey, uluslararası ilişkilerde her zaman vurguladığımız o realist teori kapsamında değerlendirecek olursak işte o devlet çıkarları, o emperyalist çıkarlar bunun önüne geçebiliyor. Şimdi Türkiye çok uzun süredir hem komşu ülkelerle hem diğer dünya ülkelerle barış diplomasisini ve iletişim diyaloğunu yürüten bir ülke. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da bunu gördük. Diğer savaşlar neticesinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği veya üstlendiği rolleri de gördük. Ve özellikle Afrika kapsamında ele alacak olursak, Türkiye Afrika'ya o kadar farklı bir şekilde yaklaştı ki sömürge amacıyla değil işbirliği kazan kazan ve yatırım amaçlı orada bir politika izledi. Şimdi bu tabii ki diğer ülkeler tarafından görülebiliyor. Ama insani değerler açısından da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'de her defasında dünyanın 5'ten büyük olduğu söylemini işte o Gazze'de gerçekleştirilen soykırımla beraber her defasında dünyanın yüzüne vurduğunu görmüş olduk. Tabii ekonomi kısmına geldiğimizde maalesef günümüzde görüyoruz. Şimdi Trump'ın gerçekleştirdiği politikalarla beraber o nadir toprak elementleri, enerji yarışları, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmeler veya bu trafik kilitlenmesini ele aldığımızda hala bakıyoruz ki demek ki temel mesele ülkelerin çıkarları doğrultusunda o emperyalist bakış açılarını bir türlü değiştiremeyişlerinden kaynaklanıyor ve maalesef bu da bir yerden sonra o insani değerleri ikinci plana atıp her ülkenin kendi çıkarı ve kendi ekonomik hedefleri doğrultusunda yayılmacılık ve o sömürgecilik politikasını devam dediğini bizlere gösteriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlayın. Zelenski'yi Trump Oval Office'te ağırladığında bile biz Biden döneminde size birçok kez maddi olarak destekte bulunduk. Karşılığında siz hiçbir şey vermediniz. O yüzden nadir toprak elementlerini geri verin gibi bir takım anlaşmalara girmişti. O yüzden maalesef uluslararası sistemde içinde bulunduğumuz bu sistem hala insani değerleri bir kenara bırakıp bakın 2026 yılındayız Gazze'de yaşananlar bir ekmek bulamayıp bir kase çorba bir çorba kaşığı çorba bulamayan bir Gazze'li halktan bahsediyoruz. Doğal olarak Afrika'daki sömürgecilik göz önünde bulundurulduğunda hala ülkelerin o kazan kazan değil de yalnızca ben kazanayım, tek taraflı kazanayım ve geri kalan insani ve ekonomik hangi değer, hangi ahlak olursa olsun geri planda bırakıp gerçekleştirdiği o uluslararası hukuka aykırı eylemlerini görebiliyorsunuz. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu ifade çok çok önemli. Dileriz ki uluslararası sistemin daha iyiye gidebileceği bir dünyayla karşılaşalım ama maalesef o da giderek daha kötüye doğru evriliyor.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Tayyip sizden de bir değerlendirme almak isterim. Mesela işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani yeni bir ekonomik sistemde kurulabilir diye mesaj verdi. Aynı zamanda dün de mesela Nijer Cumhurbaşkanı Tihani dedi ki güçlünün zayıf olanı yuttuğu değil, güçlünün zayıf olanı kucakladığı ve işte birlikte hareket ettiği bir ilişki biçimi kuruyoruz Türkiye ile dedi. Ben onu hani kardeşlik hukuku diye de özetliyorum. Bu anlamda da bir değerlendirme istesem sizden işte yani İslam ülkeleri İstanbul'da nasıl yatırım yapabiliriz diye bunları tartışıyor, konuşuyor. Siz nasıl okursunuz?
2: Evet, mevcut uluslararası düzenin oluşturduğu sorunlar yeni bir paradigma ihtiyacını da ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yeni paradigmanın gerekliliğine vurgu yapıyor. Şimdi tabii bu biz buraya nasıl geldik? Bu uluslararası sistem nasıl tamamen faiz ve sömürü üzerine küreselleşen bir model oluşturdu. Bunun işte Batı'da kapitalizmin maalesef yönünü bu şekilde kendi krizlerini de aşamaması sebebiyle ortaya böyle küresel

0: faize, sömürüye dayalı bir ekonomik düzenin ortaya çıkmasını getirdi. Ve bunun yanı sıra uluslararası ilişkilerde de çok sert. Zaman zaman da bu krizleri aşamadığı için silahla, savaşla, hatta başımızın üzerinde dönen o nükleer tehdit bile yine mevcut kapitalizmin dönüşememesi, kendi içinde potansiyel olmasına rağmen humanist, Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle adil bir ekonomik, siyasal, sosyal sisteme dönüşememesi sonucu bu ilişkileri, bu düzeni yaşıyoruz. Bundan ilgili tabii çok bir sürü paradigma var tabii bunun dönüşebileceğine dair. Belki de kimileri de daha determinist bir yorum getiriyor. Yani zorunlu, neden sonuç olarak bir zorunluluğu evresi olarak da ifade ediyor. Benim gördüğüm dünya mevcut haliyle zaten çok ciddi bir kriz içerisinde. Bu krizi daha humanist bir sisteme evrilerek aşabilir ama zaten değerlerin neredeyse sıfırlandığı bir çağda yaşamaya başladık. Yani hiçbir uluslararası kuralın, değerin geçerli olmadığı bir sistem. Sadece ve sadece korkunç sömürü ve çıkar hesapları üzerinden savaşların hüküm sürdüğü. Yani bakın dün araştırdım, sessiz sedasız Rusya-Ukrayna savaşında kaç asker ya da insan öldü? Yani kimi kaynaklara göre bu 800-900 bini buluyor. Yani bu sessiz sedasız insanlar bu kadar çok büyük can kayıpları yaşanıyor. İran'da öyle, Gazze'de, Filistin'de çok hocamın da ifade ettiği gibi korkunç bir soykırım yaşanmakta. Ama dünya yaşadığımız, içinde bulunduğumuz düşünme ve yönetim tarzı gereği bunu soğukkanlılıkla karşılayabiliyor maalesef. Türkiye tabii farklı bir ilişki geliştirmeye çalışıyor burada. Bizim bakiyemizde, Osmanlı'nın bakiyesi olarak da yani sömürü bazlı değil, daha dostluk, daha kazan kazan bir ilişki geliştirmeye çalışıyoruz. Hem Afrika ile bunu yapmaya çalışıyoruz, hem etrafımızdaki ülkelerle, hem de genel olarak bütün dünyayla, ülkelerle bu ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz. O kadar korkunç bir dünya ki, mesela Sayın Cumhurbaşkanı şöyle ifade ediyordu. Ya bu Suriye'den bahsederken, ne kadın, ne çocuk, ne sivil, ne aile, ne yaşlı, gözetmeden bombalarlar. Yani bu kapitalizmin, özellikle Batı merkezli kapitalizmin humanist olmadığı, çok korkunç, vahşi olabileceğini defalarca aslında biz yaşadık, gördük. Şimdi buradan kendi birikimlerimiz, kendi medeniyet değerlerimiz üzerinden biz daha dengeli, daha humanist bir ilişki kurmaya, geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Peki.
0: Dünyanın buna dönüşmesi için de galiba biraz daha zaman var.
1: Peki. Şimdi Sayın Yeşilkuş, Temmuz ayındaki NATO zirvesiyle ilgili yorumlar, değerlendirmeler, analizler şimdiden gelmeye başladı. Batı medyasında da yer alan haberler var. Türkiye'nin özellikle savunma sanayindeki hamleleri hem Atina hem de Tel Aviv medyası tarafından yakından takip ediliyor. İki tarafta endişe içeren haberler, mesajlar paylaşıyor. Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme oldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin genişleme konusunu ciddi düşünmesi gerektiğini ve Türkiye'nin de bu süreçte üyelik anlamında katılması yönünde destekleneceğini söyledi. Ne oluyor? Bir denge değişimi mi var? Mesela Çek Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin Çekya'ya füze gönderdiği, füze ihracatı yaptığı bilgileri ortaya çıktı. Bugüne kadar duyurulmamıştı. Ancak işte bir şekilde bu bilgiler ortaya çtı. Yavaş yavaş hani bir iklim değişikliği oluyor mu Türkiye'ye bakış açısı anlamında? Hem güç eksenli bir yorum alayım, hem de soft power eksenli bir yorum alayım.
2: Şimdi çok uzun zamandır NATO içerisinde çok büyük kırılganlıklar ve bölünmüşlükleri biz tartışıyoruz aslında İbrahim Bey. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan süreçte Rusya'nın NATO üye ülkelerinin hava sahasını işgaline yönelik diğer NATO üyelerinin bir an önce NATO'nun toplanması gerektiği ve müdahale etmesi gerektiği yönünde NATO bir oy birliğiyle bir karar almamıştı. Şimdi baktığınızda bir de İran ABD arasındaki gerilimi ele aldığınızda Trump çoğu kez iyi o zaman artık kendi petrollerini kendileri çıkarsınlar. NATO bana destek vermeyecekse bundan sonra kendi başlarına ilerlesinler dedi. Almanya'dan askerlerini çekti gibi birçok farklı eylemler. Hatta biz konuştuk acaba ABD NATO'dan çıkacak mı veya gerçekten NATO içerisinde büyük bir bölünme nasıl gerçekleşecek? Şimdi bu NATO içerisindeki parçalanmışlık doğal olarak Avrupa ülkelerinde de büyük bir gerilime sebebiyet verdi. Çünkü Trump'ın özellikle gayri safi yurt içi hasıla oranlarını arttırmasını yönelik o iki başkanlık döneminde de yapmış olduğu baskıyla beraber Avrupa biliyorsunuz ki ya da Avrupa ülkeleri biliyorsunuz ki refah ülkesi olarak tanımlanan bir birliğe üyeler. Doğal olarak bunların güvenlik açısından kendilerini geliştirmiş oldukları bir süreç yok. Ancak Fransa sadece elindeki nükleerle beraber Avrupa Birliği'nde hamilik rolü üstlenmeye çalıştı bu süre zarfında. Tabii ki diğer üyeler bunun bu kadar sınırlı olmayacağını çok daha farklı eksende işte görüyoruz dronlar, kamikaze dronlarına veya işte İHA'ları, SİHA'ların ne kadar bir savaş esnasında gerekli argümanlar veya araçlar olduğuyla gerçeğiyle yüzleşti. Bunu Amerika Birleşik Devletleri dahi bir sürü füze gerçekleştirirken bir drona nasıl mücadele edemediği gerçeğiyle işte Zelenski'den yardım istedi hatırlayın. Doğal olarak denklemlerin sürekli değiştiği ve yeni nesil teknolojilerin de aktif sahada olduğu bir zaman diliminde Avrupa Birliği eksenini daha da güvenli bir çatı altına kaydırma yönelik hamlelerde bulundu. Neresiydi burası? Türkiye. Şimdi biz birkaç senedir özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği üye ülkeleri veya işte bu NATO'ya da dahil olan Avrupa ülkeleriyle beraber bazı savunma ihracatı anlamında işbirlikleri içerisinde olduğumuzun haberlerini konuşuyoruz. Ve bu haberler doğal olarak hem Yunan medyasında hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hem de aynı şekilde İsrail'de çok büyük rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Başlı başına Türkiye'nin yükselen güç olmasından rahatsızlık duyan Yunan medyası hemen saniyesinde Türkiye'yi şikayet edecek şekilde hamlelerini gerçekleştirmeye
1: Ama
2: başlıyor.
1: sanki o
2: Ama
1: eski sızlanmaları Avrupa Birliği'nde o kadar eskisi kadar yankı bulmuyor.
2: evet, çünkü artık Avrupa çok büyük bir tehditle karşı karşıya. Geçmişte yaşadıkları o soğuk savaş dönemindeki tehdit tekrardan vücut bulmuş durumda ve bu tehdidi bir an önce bertaraf edebilmek maksadıyla daha güvenliği yüksek ve gerçekten sözü geçebilen bir ülkeyle belirsiz değil de hani Trump gibi 5 dakikada bir fikrini değiştiren ve sürekli belirsizlik stratejisiyle hareket eden bir figürle değil de daha güven duyulan, gerçekten sözünün geçtiği bir tarafla hareket etmek için Türkiye'nin kapısını çalmış durumda. Ama işte bu da Avrupa Birliği'nin tam anlamıyla bir birlik içerisinde hareket ettiklerini gösterir mi? Hayır. Kendi içerisinde işte hatırlayın geçtiğimiz ay Macron Yunanistan ziyaretinde özellikle Ege ile olan ihtilafta biz Yunanistan'ın yanındayız gibi açıklamalarda bulundu.
1: Aynı
2: Şimdi baktığımızda
1: Macron Karabağ Savaşı sırasında da Ermenistan'ın yanındaydı ama zor oyunu bozuyor Sayın Yeşilkuş.
2: evet,
1: Libya'da da
2: doğru
1: mesela
2: söylüyorsun.
1: darbeci General Hafter'in yanındaydı.
2: Doğru söylüyorsunuz ama baktığınızda işte bir birlik içerisinde hala tam gerçeklerle yüzleşmemiş olan, hala o refahına ve aydınlanma çağının ekmeğini yiyen bir Avrupa karşımızda. O yüzden şimdi güvenlik eksenine baktığımızda NATO üye ülkelerinin tamam Trump sonuç olarak Kasım ayında bir ara seçimler var. Durumu çok şaibeli, ne olacağı belli değil. Bir yandan hadi diyelim ki güven oylamasını aldı. Başkanlığına 2 sene sonra netice itibariyle son bulacak. Peki ne olacak? Tekrardan Avrupa rahata mı erecek yoksa Trump gibi belirsiz politikalarla ardılı gelen bir başkan da mı bu süreç devam edecek? Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı hala sonuçlanmış değil. Özellikle Rusya'nın az önce Sayın Tayyip de bahsetti. Çok fazla bir ölüm oranından bahsediyoruz ki bu savaşın şiddetinin ne kadar ağır olduğunu gösteriyor bizlere. Doğal olarak sürekli olarak savunma ihtiyacını geliştirmeye çalışan Avrupa şimdi NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de buluşacak ve Trump'ın da gelmesi söz konusu. Bir yandan ekonomi olarak çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Küresel olarak baktığımızda Hürmüz Boğazı hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından abluk altına alınması, hem İran tarafından bölgede mayınlarla kapatılmış olması, bir yandan dediğimiz gibi tüm dünya ülkelerini etkileyen bir süreç, bunun da konuşulması gerekiyor. Bir yandan dediğimiz gibi kendi içerisindeki o paylaşamadıkları hususların bu zirvede o belirsizliklerin konuşulması gerekiyor. Başta Trump'ın yaratmış olduğu bu belirsizlikler. Doğal olarak artık Avrupa şu gerçekle karşı karşıya. Tamam, biz Trump ile ABD ile yol yürüyemiyoruz. Her ne kadar çoğu zaman ABD kanadında biz Avrupa ile çok eski tarihe sahibiz, ayrılamayız denilse de Avrupa bu gerçekle yüzleşmiş durumda.
1: Peki.
2: Peki ne olacak? Gerçekten bu Avrupa Birliği'nin genişlemesine, Türkiye'nin de dahil olduğu bir Avrupa Birliği politikalarına yardımlaşma konusunda bir birlik duruşu sergilenecek mi? Maalesef hayır. Dediğimiz gibi buna karşı olan hala bir takım Avrupa Birliği üyeleri var.
1: Ama orada
2: Bırakın
1: da
2: Birliği
1: yani orada da
2: olmayı.
1: salt çoğunluğa geçme önünde bir irade olursa belki biraz işin rengi değişebilir. Yani işte Rum kesiminin sabote ve işte veto ettiği bir AB değil de daha böyle hani
2: Evet.
1: aklı selimin hakim olduğu bir AB, bilemiyorum. Mesela İngiltere de istiyor Finlandiya Cumhurbaşkanı geri dönsün diyor.
2: Şimdi baktığınızda bırakın birliğe üye olmayı ya da birliğin genişlemesini, daha Avrupa Birliği ile Türkiye arasında çözülmemiş fasıl

0: var. Yani o Doğu Akdeniz meselesi, Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki o ihtilaf, bu gibi sorunların inanın çözülmesi için çok büyük bir
1: Enerji
0: görüşmenin ve
1: lazım.
0: gerekli diplomasinin gerçekleşmesi gerekiyor. O
1: Evet.
0: yüzden önce bu ihtilaf alanları çözülmeli ki birliğe üye konusundaki kapılar daha da açık olsun.
1: Peki. Şimdi Sayın Tayız, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'le ilgili uyarılar geldi. Bu müzakere süreçlerini sabote etmek için elinden geleni yaptığı uyarısı var. Ama bir yandan da mesela dünya çapında yapılan bir anket var 36 ülkede ve her katılan 3 kişiden ikisi İsrail'e karşı olumsuz görüş belirtiyor. Türkiye'de mesela %96 bu oran. Baktığımızda Japonya'da %83, Avrupa'da %70'in üstünde Netanyahu karşıtı görüşler paylaşılıyor. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Hani Gazze'liler ölüyor, Lübnanlılar ölüyor, 7 ülke bombalanıyor ama bir yandan da İsrail'de artık zemin kaybediyor, Siyonizm bir maskesi düşüyor diyebilir miyiz bu sonuçlara baktığımızda? İnsanlıkta bir uyanış var mı? Hani liderleri bir kenara koyuyorum ama.
2: Tabii bizim Avrupa Birliği maceramız, bizim NATO maceramızda İsrail'le bu bölgesel bir güç olarak Türkiye'nin sivrilmesiyle aslında çok yakından bağlantılı. Bu konuda çok önemli. İsrail'in bu bölgede istikrarsızlık yaymasının temel sebebi aslında bölgesel bir hakimiyet. Hakimiyet kurma çabası ve bunda da özellikle de Türkiye'nin bölgede güçlü olarak bir aktör olarak sivrilmesini istemiyor. Fakat bu çabaları gelinen aşamada İsrail'in dünyada nefret edilen bir ülkeye dönmesine sebep oldu. Hatta mevcut siyasi aktörlerini destekleyen kesim için ise, yani toplum seçmen kesimi için ise Hitler'in işte 1930'lardaki Berlin'deki o ırkçı, faşist kesim olarak özdeşleştiriliyor, benzeştiriliyor. Şunu demeye getiriyorum, yani Amerika'daki verileri de ben gördüm. Amerika'da İsrail'e desteğin sarsılmaz olduğunu biliyoruz. Hem bu İsrail'e en çok destek veren cumhuriyetçiler içerisinde hem de evangelikler içerisinde bu oran genç nesil açısından çok aşağılara düşmüş durumda. Genç nesilde bu oran bitiyor zaten. Trump'la Netanyahu arasındaki bir takım sürtüşmelerde Trump'ın da şunu açıkça ifade ettiğini biliyoruz. Yani dünyanın en nefret edilen ülkesine döndünüz. Amerika'daki desteğiniz bugüne kadar hiç olmadığı kadar aşağılarda, diplerde. Bu işte Batı Şeria'yı işgal edecek, Gazze'yi ele geçirecek İsrail'in. Yok efendim Lübnan'ı, Litani Nehri'ni geçecek mi, orayı alacak mı, işgal edecek mi, etmeyecek mi? Bütün bu terör devleti çabalarının sonuçta İsrail diye yani İkinci Dünya Savaşı sonra ki o anlatının, hikayenin mazlum Holokost'a uğramış işte bir devletleri var gibisinden o hikayenin çökmesini beraberinde getirdi ve ben İsrail açısından durumun pek parlak olmadığını, hatta İsrail'in geleceksiz, kendini geleceksiz bir hale getirdiğini görüyor ve değerlendiriyorum. Biz Türkiye olarak belki de daha önce Bosna'da yeteri kadar müdahale edemedik ama etrafımızda, bu coğrafyada, dünyada artık insanlık adına da İslam adına da bir söz söyleyebilecek noktaya gelmiş durumdayız. Bu konuda Gazze'deki toplu soykırımı durdurmayı, bir şekilde sınırlamayı başardık. Birçok sorun devam ediyor. İnsani yardımların ulaşması, hatta zaman zaman katliamlar sürüyor İsrail Devleti tarafından. Ama adım adım Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bu Netanyahu hesap verecek. İnsanlığa karşı da hesap verecek. Müslümanlara karşı işlediği suçlardan dolayı da hesap verecek. Dünyada bile bu devletin bir hikayesi, anlatısı çökmüş durumda. Kendi kendilerini geleceksiz kıldılar ve bu devlet için bir beka sorunu çok ciddi anlamda ortaya çıkmış durumda. Ya yani bunu Amerika'da görüyor, bunu Avrupa'da görüyor. Dünyada artık eskisi gibi diyelim, hükümetler ve yönetenlerin dışında pek bir İsrail'in destekçisi toplum olarak, akademi olarak, anlatı olarak kalmadı. Burada şöyle kısa bir vurguda bizim Avrupa Birliği macerasına yapmak istiyorum. Ya bizim Türkiye'ye bakışları şu, biz bunları Cumhuriyet kurulduğunda da işte dışişleri, İngiliz dışişleri şu değerlendirmeyi yapmıştı. Ruslara karşı Türklere ihtiyacımız var. Bunu bir tampon devlet gibi düşündüler. Zaman zaman işte bir müttefik gibi düşündüler, geliştirdiler. Yani akıllarında ne zaman güvenlik ihtiyacı hissettiklerinde Türkiye'ye bir muhtaç oluyorlar. Bugün bu ihtiyaç çok daha büyük oranda artmış durumda. Fakat Türkiye'de bu meseleye yaklaşınca, yani Türkler gelip İngilizlerin ya da Fransa'nın, Macron'un askeri olmayacak. Yani bunu çok iyi bilelim. Bir güvenlik mimarisi oluşturulacaksa, Türkiye bunda yer alacaksa, ben Avrupa Birliği'nden dışladığım bir Türkiye'yi asker olarak kullanacağım diyemezsiniz. Yani Türkleri
1: Sayın
2: Avrupa
1: Tayyip,
2: Birliği'nden dışlayacağım, askerimi yapacağım diyemezsiniz.
1: Hakan Fidan'dan bir paylaşım var. Müsaadenizle onu bir vermem gerekiyor. Kendisi biliyorsunuz Bangladeş'te bir ziyaret gerçekleştiriyor. Burada hani kamuoyunda Arakan Müslümanları olarak bilinen Rohingyalılar vardı biliyorsunuz. Myanmar'daki soykırımdan kaçıp Bangladeş'teki kamplara sığınmışlardı. Oraya bir ziyaret gerçekleştirmiş, izliyoruz.
3: Sayın Bakanım, öncelikle Cox Bazar'da gördüğünüz tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?
4: Yani burada biliyorsunuz maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda, ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke bize yardım etmek durumunda kalmasak. Ama dramlar olduğu zaman sadece yakın çevremizde değil, uzak coğrafyalarda da kardeşlerimizi yalnız bırakmamız söz konusu değil. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var. Özellikle ezilenlere, ihtiyaç sahibi olanlara yardım götürülmesinden dolayı. Burada da 2017'den beri Arakanlı Müslümanların yaşadığı bu büyük kampta 1 milyondan fazla kardeşimiz yaşıyor burada. Krizin ilk günden itibaren sağlık hizmeti ve diğer hizmetleri veren Türkiye'nin yardım kuruluşları, ilgili kurumları var. Gerek kamuya ait, gerek sivil toplum kuruluşlarına ait. Başta Sağlık Bakanlığımızın hastanesi olmak üzere şu anda oradayız. Burada da doktorlarımızla, çalışanlarımızla beraberiz. Seda Hanım başhekimimiz burada, sağ olsun bize bir fink verdi. Arkadaşlar binlerce kilometre uzakta, bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabi burada AFAD, TİKA, Türk Kızılay'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki bütün sivil toplu teşkilatları muazzam bir faaliyet ortaya koyuyor. Ama tabii bu buradaki dramı da içinde bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım. Esas olarak ben Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmemdeki en büyük amaç sadece buradaki olanları yerinde görmek değil, siyasi ve stratejik seviyede, yani buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkart, daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz? Uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz? O önemli. Tabi burada özel bir teşekkürü Bangladeş hükümetine de yapmak lazım. Onlar da sürekli bizimle beraberler. Ve burada da büyük bir misafirperverlik ortaya koyuyorlar. Biliyorsunuz biz Suriye'deki kardeşlerimiz savaştan kaçtıkları zaman milyonlarca kardeşimize kucak açmıştık. Bangladeşli kardeşlerimiz de kucak açmış durumdalar. Onların baş başa kaldıkları sorunu çok iyi biliyoruz. Tabi burada iklim şartları her zaman için elverişli olmuyor. Ama buradaki çalışan gerek sağlık personelimizin gerek diğer personelimizin moralleri çok yüksek. Canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Emeklerini zayi etmesin. Ben tekrar teşekkür ediyorum.
1: Evet Sayın Tayyip, aslında tam da yani zulmü konuşuyorduk dünyada. İsrail zulmünü konuşuyorduk. Bu da bir başka zulümdü. Arakan Müslümanları diye bilinen Rohingyalılar, hatırlayacaksınız, Myanmar'da soykırıma uğramışlardı. Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak tescil edilmişti bu saldırılar. Ve işte o aradaki o korkunç nehri geçip Bangladeş tarafındaki Cox's Bazar denilen kampa sığınmak zorunda kalmışlardı. Türkiye'de işte oradaki mültecilere de elini uzatmaya çalışıyor. Müslümanlara yardım etmeye çalışıyor. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim. Aslında tüm bu yaşananlarda mesela yani Myanmar gibi bir ülkeye bile dur diyemedi bu uluslararası sistem. Ben görüntüler gözümün önüne geliyor. Küçük çocukları katlettikleri, işkence yaptıkları görüntüler geliyor gözümün önüne şu anda. Küçük kız çocuklarına yaptıkları gözümün önüne geliyor. Böyle bir yeni tüylerim diken diken oldu. O günleri de hatırladım. 4 dakikam kaldı ama bununla tamamlayalım isterseniz.
2: Evet. Ya uluslararası sistemin bugüne kadar gerçekleşen soykırımlara çok müdahale edemediği, hatta arkasında bu müdahalesizliğiyle desteklediği söylenebilir. Bu İsrail'in özellikle dünyada Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili dahilini de ben araştırıyorum, değerlendiriyorum. Ruanda'dan tutalım, Cezayir'deki bağımsızlık mücadelesinde İsrailli generaller burada yer almış. Yakın zamanda Ruanda'daki soykırımın arkasında İsrail'in olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Şimdi Bosna'da, ya şunu demek istiyorum, uluslararası sistem maalesef özellikle Avrupa merkezli zaten İsrail'in ortağı, İsrail'in ittifakı durumunda.
1: Yani sen Almanya Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi üyeliğinde kaybetti ki ilk kez oluyor. Ona rağmen hani İsrail'e verdiği destekten dolayı kaybetti yorumları yapıldığında biz İsrail'in yanında durmaya devam edeceğiz diye açıklama yapıyor Almanya Dışişleri Bakanı Vodafone.
2: Ya mevcut küresel sistem bu çok siyanist ve İsrail'in tesiri altı adı al, yani bu tesiri altında ve dünyadaki olaylara müdahalesizliğini de bu pencereden bakarak değerlendirmek gerekiyor. Yani Macron'un bize karşı Yunanistan'a, Doğu Akdeniz'de İsrail'le ittifak yaptığını biliyoruz. Yani güneyde Rumlarla Kıbrıs'ta yapmaya, Türkleri buradan çıkarmaya çalıştıklarını biliyoruz. Burada İsrail ve Siyonizm küresel batı zihniyetine maalesef egemen durumda. Batıdaki bu hükümetlerde bu yüzden hem Gazze'ye seyirci kaldılar, hem Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara seyirci kalıyorlar. Ruanda'da soykırımın arkasında yine İsrail'in desteği vardı. Yani dünyada Müslümanlarla ilgili bu soykırımlara Batı maalesef İsrail'in de böyle katkısıyla, desteğiyle, onların da gücüyle, otoritesiyle mesafeli kalıyor, çekimser kalıyor. Bazen de doğrudan dolaylı olarak, daha doğrusu destekliyor bu soykırımları. Bu Batı'dan ayıramaz, yani Batı'daki hükümetlerin tavırlarını İsrail'den ve bu küresel egemen Siyonist kesimden ayıramazsınız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. İşte dün de konuşmuştuk, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı, baş Siyonist diyebileceğiniz bir isim, şimdi adımı, ismi aklıma gelmedi. Almanya'ya ben yıllar önce Merkel'e söyledim, işte bu Türkleri engellememiz lazım diye. Ama işte beni dinlemediler, bugün geldikleri nokta ortada gibi itiraf diyebileceğimiz açıklamalar yapıyordu. Bir yandan da diyordu ki, işte İsrail karşıtı olanları tek tek tespit edelim, milyarlarca dolarımız var, bunları harcayalım, Mossad da peşine düşsün diyordu. Böyle korkunç bir yapıyla karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederim. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyip bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de kısa bir mola rica edeceğim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kızın

0: Üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
9: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
10: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
8: Tamam. Kolay gelsin. Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
14: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
15: Ona biraz daha var gibi.
14: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
15: Ay çok güzel olur.
14: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
8: Bizim için ilk sırada.
14: İşleri büyütmek?
16: Bayağıdır aklımda da.
14: Çıkaralım aklımızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.

0: Ekonomide gözler Mayıs ayı enflasyonundaydı. Rakamlar belli oldu. Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,71 artış gösterdi.
1: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,71 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,61 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,93 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise Mayıs'ta %30,44 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %11,29'da giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %2,28 ile konut, %2,03 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %0,48 azaldı, sağlıkta %0,41, eğitimde fiyat artışı da %0,83 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %50,06 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,59 ile konut, %34,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ulaştırmada da %34,29 arttı.

0: artış görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Haziran ayında kiralara en fazla %32,24 oranında zam yapılabilecek. SSK ve Bağkur emekli maaşı artışlarının hesaplanmasında esas alınan enflasyon oranı 2026'nın ilk 5 ayında %16,61 düzeyine yükseldi. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil maaş artışı %12,40 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verisinin açıklanmasından sonra değerlendirmede bulundu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Bakan Şimşek, etkilerin sınırlandırıldığını belirtti. Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı vurgusu yaptı.
1: 64 ilde 20 bin konut kampanyasına dair detaylar belli oldu. İşte ayrıntılar.
2: İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek.
3: 64 ilde 20 bin konut seferberliği başladı. Konutların yapımı tamamlandı, oturuma hazır hale getirildi. Başvuru tarihleri açıklandı. Açık satış usulüyle gerçekleşecek 20 bin konut için başvuru tarihleri netleşti. Başvurular 15 Haziran 17 Temmuz arasında gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün 64 ilde açık satış usulüyle 20 bin konut yapımını duyurdu. Konutların yapımının da tamamlanma noktasına geldiğini açıkladı. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yatay mimariye uygun inşa edildi. TOKİ aracılığıyla yapımı gerçekleşen konutların ödeme planları ise dikkat çekiyor. 3 farklı alternatifte ödeme seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte peşin alımlara %25 indirimli satış olarak gerçekleşecek. Diğer seçenek %50 peşinat bedelinin yanında 72 ay vade sunulurken %8 de indirimle sunuluyor. Üçüncü alternatif seçenekte ise %50 peşinatın 2'ye bölünerek 1 yıl arayla ödenmesi ve 60 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Taksit ödemeleri ise daire tipine bağlı olarak 18 bin ila 28 bin arasında olacak.
2: Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. Süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz, borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 3.3 milyon lira yine başlayan 2+1, 3+1'de 3.9 milyon liraya yine Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
3: 64 ilde 20 bin konut projesi kapsamında en çok konut Bursa'ya yapılacak. Onu başkent Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş takip ediyor. TOKİ konut satışları ile ilgili merak edilenleri de cevapladı. Buna göre gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Ancak sadece üzerine ve ailesine kayıtlı konut olmaması gerekecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek. Dileyen istediği daire tipini satın alabilecek. Dairelerin teslimleri konusunda da hemen teslim edilecek konutların yanı sıra yapımı devam edenler için de 48 ay içerisinde teslim edilecek.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü Van Ran koşusuna ev sahipliği yapacak. Adımlar iki kıtayı gönüllerse engelleri aşmak için birleşiyor. Türkiye'nin köklü finans kuruluşu Ziraat Bankası sporun birleştirici gücünü çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle podyuma taşıyor. 7 Haziran'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde Van Ran koşusu yapılacak. Projenin önemine dikkati çeken Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, sporun toplumları birleştiren en güçlü ortak dili olduğunu vurguladı. Çakar, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlayan fırsat eşitliği projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Voleyboldan futbola kadar Türk sporuna uzun soluklu destekler veren banka, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bu tarihi koşuyla toplumsal farkındalıkta da öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Muhittin Böcek. Ya bu adam da... Ben 950 bin avroyu Özgür Özel dedi diye götürdüm elden, evrak çantasının içinde teslim ettim.
2: Evet. Para buradan girdi, buradan çıktı. Bu hazine parasıydı, buraya giriyor. 170 bin euro buradan çıkıyor. Yani ben sana söyleyeyim, yani ben bunlarla başa çıkamazsın hocam. Yani şimdi
1: Muhittin Böcek... Ben anlamakta zorluk çekiyorum ya.
2: Ya bir dakika, yani bir de bir şey gölgelenmesin. Bir de şu anda İstanbul'daki İBB ile ilgili bir dava var, devam ediyor. Orada da acayip şeyler oluyor. Nasıl söyleyeyim bak.
1: Abi.
2: Yani adam orada Adem Soytekin'den başla. Ben verdim, sen verdin. HTS'ye bakın. Ortaklık bilmem, unuttuk biz Murat Ongun'ları falan filan. Hep kaçtı gitti.
1: Hepsi çıkacak orada.
2: Adam bizi yolsuzluğa boğdu. Bak boğdu bizi. Boğulduk. Duvarda kaldık, poşette kaldık. Şaka değil Ömer Bey. Poşette mi verdin, nerede verdin? Pavyonda mı verdin, poşette mi verdin?
1: Benzinlikte
2: mi verdin?
1: Benzin mi verdin?
2: Battaniye sardım da verdim diyor bir tanesi. Öteki diyor çek çeke koydum diyor camıra.
1: Baklava kutusu var, baklava kutusu.
2: Ben sana bir söyleyeyim, adamlar resmen bu bir taktik olabilir mi acaba? Yani
1: yolsuzluk,
2: çok
1: gerçekten
2: fazla yolsuzluk yapalım.
1: Şöyle.
2: Bak her tarafı yapalım, boğulsunlar.
1: Şöyle, şimdi bak normal bir CHP'li.
2: Hırsızlığınızdan boğulalım.
1: Efendim, bu iddiaların tamamı doğru değil. Tamamı. Hatta
2: hepsi yalan.
1: Şaban Sevinç ne diyordu? Şimdi aklıma geldi. Teknik olarak ya bu bir rüşvet Şaban'a değil. Da. Teknik olarak rüşvet olmadığı için teknik olarak. Niye rüşvet değil teknik olarak? Çünkü kamu da görevi yapmıyor teknik olarak demişti. Teknik olarak ifadesiyle de epey bir tiye almıştık Şaban Sevinç'i. Şimdi teknik olarak bu bir rüşvet değil diyenlere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkan adayı genel başkana böyle bir jest yapmış, hediye yapmış canım diyenlere, tamam ben eleştiri yapmıyorum. Parti şu anda yöneten kadro eleştiri yapıyor. Arınma kurulu kuruyoruz diyor, arınma kurulu. Çünkü batmışız, buraya kadar batmışız. Parti gitmiş diyor adam ya. Bunu söyleyen de partinin şu anki yönetimi ya.
2: Tabii. Şimdi bak 170 bin euronun belgesini ortaya koydu. Dediler ki bak Uşak Sağlık Hizmetleri Bölümü ödemiş. Fatura bu. Açıklama şu. Buradan girdi, buradan çıktı. Kuruşu mu lan bu? Oradan buradan çıktı.
1: Evet,
2: ne,
1: evet.
2: Ne girdi çıktı? Hazine parası ya diyor. Olsun
1: peki,
2: canım, Allah,
1: peki
2: Allah
1: dur. Asıl bombayı
2: İşlerin
1: dün.
2: Olsun, problem
1: asıl
2: değil.
1: Bombayı dün CHP'nin genel sekreteri, düzeltiyorum, sözcüsü patlattı. CHP sözcüsü dün basın
2: hangi
1: toplantısı
2: yaptı. Hangi sözcü şu anda sözcü?
1: Ben eğer başında bir title kullanıyorsam resmi title'ı kullanıyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'du.
2: Ha, tamam.
1: CHP sözcüsü. Şey. Paralele itibar etmiyor. Abi Özkan Yalım. Şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi.
2: Anlat abi.
1: İhraç edilenlere ilişkin bir karar aldılar. Dediler ki biz yeniden değerlendireceğiz. Sadece bize yakın olduğu için.
2: Ne yapacağız dediler?
1: Özgür Özel ve ekibinin ihraç ettiklerini yeniden değerlendireceğiz.
2: Tamam, anladım. Evet.
1: O esnada gazeteciler tabii haliyle en doğru soru. Efendim Özkan Yalım'ı da değerlendirecek misiniz? Dediklerinde ne dedi biliyor musun abi söz? Özkan Yalım ihraç edilmedi ki dedi. Nasıl yani? O istifa etti dedi. Abi bunlar dedi istifa eden bir CHP'li ihraç ettiler. Onu da 37 gün sonra yaptılar. Yani korkunç durumda CHP. Yönetimsel anlamda acayip durumda. İhraç etmemiş adam, istifa etmiş ya. Adamı kovamamışlar.

0: 21 değil 25 yaşındaymış sevgilisi. Onu düzeltelim.
1: Ha.
0: Takip mesafesini
1: ha.
0: ayarlayalım.
1: Abi bak. Ya tamam ya.
0: Hatırlıyor, düzeltmişti biliyorsun.
1: Doğru.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 5 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle akşam haberlerinde birlikteyiz 2 saat boyunca. Önce birkaç başlığı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. 3. İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Hem içinde bulunduğumuz coğrafyada günümüzün ekonomisine dair verdiği mesajlar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de geleceğe yönelik. Birazdan ekranınıza getireceğiz. İçinde bulunduğumuz coğrafya derken tabii öncelikli Orta Doğu Savaşı var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim hem de müzakere beklentisi sürüyor. İran'ın ön koşuluydu Lübnan'la İsrail arasında bir anlaşma. Sağlandı gibi ama İsrail uymuyor. Haliyle bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i durdurmaya çalışırken diğer yandan İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni tavizler, yeni izinler almaya çalışıyor. Ne oluyor coğrafyada? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Peki ya ana muhalefet partisi? Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MK toplantısı ikinci kez gerçekleştirildi. Oluşturulmasının ardından bir toplantı, bugün de bir toplantı ama asıl gerilimin önümüzdeki hafta Salı günü yaşanması bekleniyor. Çünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seslenecek milletvekillerine ve elbette vatandaşlara. Ama diğer cenahtan, yani Özgür Özel'e yakın isimlerden sakın gelme nidaları yükseliyor. Peki ne olacak? Salı günü hani o tabiri caizse dananın kuyruğu kopacak mı? İzleyeceğiz, takip ediyoruz. Olup bitenleri sizlerle paylaşacağız. Sıfır Atık Festivali devam ediyor. Hem de çok renkli görüntülerle bugün neler yaşandı festivalde, hepsini ekranınıza taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Buradaki konuşmasında katliam şebekesi dediği İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını hatırlattı. Tüm bu işgaller ve Hürmüz Boğazı krizinin ekonomi ve finans üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Faizle ilgili düşüncesini bir kez daha anlattı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, katılım finans modelini işaret etti. Katılım finans sisteminde iki büyük müjde paylaştı.
1: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz.
2: İslam coğrafyasının karşı karşıya olduğu krizleri hatırlattı. Soykırımcı İsrail'in neden olduğu katliamları bir kez daha gündeme getirdi.
1: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü İşgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
2: 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı ve Hürmüz krizi de gündemindeydi.
1: İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında ekonomi ve finans anlamında yaşanan küresel kırılmalara dikkat çekti. Çarpıcı bir rakam paylaştı.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizlerin hüküm sürdüğü bu tabloda İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız dedi. Faizle ilgili düşüncesini bir kez daha paylaştı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, katılım finans modelini işaret etti.
1: Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım finans sisteminde iki büyük müjdeyi de açıkladı.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini
0: Şimdi bir yandan da CHP'deki gelişmeler yakından izleniyor, takip ediliyor. CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu cephesi ısrarcı. Yani önümüzdeki salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında seslenecek. Özel cephesinden gelen tehditlere rağmen parti sözcüsü Müslüm Sarı salı günü Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sarı'nın gündeminde parti içi arınma da vardı.
3: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak. Özgür Özel'in tehditlerine rağmen Kılıçdaroğlu cephesi geri adım atmadı.
3: Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor.
4: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık etti. Genel merkezdeki toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısındaydı. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin geri dönüşü tartışılmıştı. Sarı bu konuya açıklık getirdi.
3: Bir ilke kararı aldı YDK. Bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz.
4: Buna göre Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin dosyaları tek tek ele alınacak. Haklı görünen ihraçlarda değişiklik yapılmayacak. Ama CHP sözcüsü bazı ihraçların iptal edilebileceğine dikkati çekti. Daha sonra

0: sözü arınma sürecine getirdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Biz bir revanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları, bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var.

0: diyaloğa, konuşmaya açığız. Diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi.
1: İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun düğmesine 1 Haziran'da basılmıştı. 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulara tamamlandıktan sonra 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler usulsüz imar işlemleri, rüşvet ve kamu zararı oluşturmakla suçlanıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, CHP ilçe başkanı ve bazı müteahhitler de gözaltına alınan isimler arasında. CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, zehir zemberek bir video paylaştı. Partideki kriz ortamını anlatan Bilecek, "Yorulduk, sıkıldık, şehrimize hizmet etmek istiyoruz" dedi ve CHP'den istifa etti. İşte Hakan Bilecen'in o açıklaması.
2: Bunun için yıktılar baba ocağını.
3: Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim.
4: Böyle dedi ve istifa etti. CHP'deki çatal çıkmazı siyasi kargaşanın ardından Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti.
3: Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
4: Bilecen istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.
3: Biz bu yola çıkarken mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından otobüsün üzerinde daha adayken bir takım sözler aldık. Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Çünkü bu sözler şehrimizin emanetiydi, şehrimize yapılması gereken şeylerdi. Biz bu sözlerin takibini yaparken ne yazık ki bana vaat edilen destek sözü yerine getirilemedi. Biz şehrimiz için bir şeyler istemeye her gittiğimizde birçok kez yerimiz boş döndük.
4: İstifa gerekçelerini tek tek sıraladı. CHP'deki krize dikkati çekti. Yorulduk, şehrimize hizmet etmek istiyoruz dedi.
3: Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz bu şehre hizmet vermek için söz verdik. Biz bu şehre bir şeyler katacağız dedik. Lakin göreve geldiğimizden beri eski il başkanım, yol arkadaşım dediğim, seçim zamanı bizden yürüyenler bile bizle ilgili önümüzden arkamızdan olur olmaz şeyler söyleyerekten toplumda seçimin ertesi günü sabahından itibaren bir algı yaratmaya başladılar.
4: Daha önce CHP'den istifa eden belediye başkanları soruşturma iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bilecen bu konuda da açıklama yaptı.
3: Hakkında diyecekler ki soruşturma izninden kurtulmaz şu bu. Allah yukarıda şahit, ben hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Biz kafamızı rahatlatıp sadece hizmete odaklanmak istiyoruz. Aksi halde partimin içinde bulunduğu siyasi kargaşayla benim uğraşacak ne zamanım, ne vaktim, ne de yüreğim kalmadı. Artık ben şehrime hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum.
1: CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025'te evindeki havuzda elektrik akımına kapılmış hayatını kaybetmişti. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Özel'e Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bir soruşturma açılabileceğini söyledi. Zeyrek'in adı Özgür Özel'e verildiği iddia edilen rüşvetlerle ilgili soruşturmada da itirafçılar tarafından dile getirilmişti.
5: Rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümüyle ilgili bile soruşturma açılması, bakın, çok büyük ihtimal, şüpheli bulunarak.
1: CHP'li Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. 6 Haziran 2025'te elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı, 9 Haziran'da vefat etti. Ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Adı çeşitli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında geçen Zeyrek'in ölümünün cinayet olabileceği şüphesi dillendirilmeye başlandı.
6: Zeyrek'in oturdukları sitenin havuzundaki motor arızasıyla ilgilenirken elektrik çarpması sonucu öldüğü belirtilmişti. İlk etapta ihmal ihtimali ön plana çıktı. Zeyrek'in ölümü

0: Münü araştırmak üzere iki Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ön rapora göre sitenin elektrik sisteminde kaçağa yol açabilecek arıza saptandığını söylemişti. Ama şimdi ölümündeki cinayet şüphesi akıllara düştü. Üstelik bu iddiayı da ortaya atan isim, CHP'li kimliğiyle bilinen gazeteci Yılmaz Özdil.
1: Ölümüyle ilgili bile soruşturma açılması, bakın, çok büyük ihtimal, şüpheli bulunarak.
0: Peki Ferdi Zeyrek'in adı hangi kritik soruşturmalarda geçiyor? Öncelikle tutuklu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talep ettiğini söylediği rüşvet için paranın bir bölümünü Manisa'da Ferdi Zeyrek'e teslim ettiğini itiraf etmişti.
2: Kısa bir süre Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin avro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım.
0: Bir başka isim de FETÖ itirafçısı Enis Uludemir. Uludemir, geçtiğimiz ay verdiği yeni ifadede yine Ferdi Zeyrek ismini zikretti. Ferdi Zeyrek, Özgür Özel ve Ziya Tay'ın FETÖ tarafından desteklendiğini öne sürdü.
3: Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek'tir.
0: Cinayet iddiasını gündeme getirenler Ferdi Zeyrek'in Özgür Özel'e uzanan soruşturmalarda kilit isim olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği savını öne sürüyor. Öne çıkardıkları en kuvvetli argüman da Zeyrek'in ölümünden kısa süre önce yaptığı "tehdit edildim" açıklaması.
4: Tehdit ediyorlar. Ben bunu geçen hafta böyle bir olay yaşadık.
0: Gözler şimdi Zeyrek'in ölümünün ardından en çok gürültü çıkaranlara çevrildi. Elbette bu tür olaylar milletin hafızasında tesadüf mü, sabotaj mı sorusunu uyandırıyor. Şüphesiz yargı cinayete dair güçlü bulgular elde ederse soruşturma dosyası yeniden açılabilir. Ancak dile getirilen iddialar hiç de yabana atılacak türden değil.
1: Rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümüyle ilgili bile soruşturma açılması, bakın, çok büyük ihtimal, şüpheli bulunarak.
5: Türkiye'de yıllardır çarpışan iki farklı siyaset tarzı var. Bir tarafta vizyon, diğer tarafta ardı arkası kesilmeyen bir hizip siyaseti. Birileri kendi iç mücadelelerini toplumsal mücadele gibi sunsa da hükümetin vizyon politikaları Türkiye'yi o hizip cenderesine sürüklemiyor.
6: İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
0: Türkiye siyasi tarihinde vizyonların çarpıştığı bir döneme tanıklık ediyor. Bir tarafta temel atma törenlerinden dev projelere uzanan eser ve hizmet anlayışı, diğer tarafta bitmek bilmeyen iç çekişmeler ve yalan siyaseti. AK Parti kurulduğu günden bu yana siyasetin merkezine gerçek belediyeciliği ve somut yatırımları koydu. Şehirlerin kronikleşen altyapı sorunları tek tek çözüldü. Mega projeler ve modern ulaşım ağlarıyla her kesime dokunan sosyal yardımlar vatandaşın hizmetine sunuldu. Yani söylem değil, eylem odaklı siyaset ve hizmet anlayışı yerleştirildi.
6: Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah.
7: Metromuz hayırlı olsun. Yolculuğumuz hayırlı olsun.
8: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını
7: yapacağız.
0: Sadece hizmet alanında değil, dış politikada da ayakları yere basan ve Türkiye'nin atılım vizyonuyla bütünleşen bir çizgi izlendi. Kimilerinin popülist diye eleştirdiği dış politika çizgisinde yeri geldi, güvenlik odağıyla askeri kapasite sınır ötesi operasyonlarda aktif kullanıldı, günü geldi, komşularla sıfır sorun ilkesiyle Türkiye'nin çevresindeki tehlikeler yumuşak güçle bertaraf edildi. Türkiye, Avrupa ve Kafkaslar'da nüfuzunu artırırken Avrupa masalarında eşit ortaklık ilkesiyle başını öne eğmedi. Çok kutuplu denge siyasetiyle kuvvetler arasındaki çatışma alanlarını fırsata çevirdi.
6: Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
0: Diğer yandan kendini iktidar alternatifi olarak sunan CHP'de yönetimler değişti, yöneticiler değişti ama zihniyet değişmedi. Hükümetin proaktif yani öngörücü siyasetine karşı reaktif yani olaylar gerçekleştikten sonra tepki veren, hamlelerini dış dinamiklere bağımlı tutan savunma odaklı bir çizgi izledi. Temel atma törenleriyle değil, temel atmama girişimleriyle kendini gündemde tuttu.
8: 7 Kasım 2019. Bu tarih ülkemizde ilk defa gerçekleşen bir temel atmama gününün tarihidir.
0: CHP'nin bu süreçteki dış politika duruşuysa Türkiye açısından tam bir hezimet odaklıydı. Türkiye'nin batıya kafa tuttuğu, terör saldırılarını sınır ötesinde bertaraf ettiği bir dönemde CHP liderinin batıya attığı karanfil hala hafızalarda.
9: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz.
10: 180 derece. Hı
9: hı. 180 derece.
0: CHP'de devir değişti ama duruş değişmedi. Özgür Özel döneminde Genel Başkan Dış Politika Danışmanı Namık Tan'ın Mavi Vatan doktrini için öne sürdüğü masal tezi de adeta bir utanç vesikasıydı.
11: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla.
0: CHP iç siyasette de başarıyı hep sayısal üstünlükte aradı. Ancak siyasal bütünlüğü sağlayamadığı için sayısal üstünlüğü de elde edemedi. Toplumun farklı kesimleriyle dönem dönem yan yana poz verdi. Ancak seçim dönemleriyle sınırlı kalan bu birliktelik uzun vadeye yayılamadı. Mutlak butlan kararıyla sayısal ve siyasal sorunlara yapısal sorunlar da eklendi. Bugün Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin ayağındaki prangaları söküp atmak için çaba harcıyor. Bu anlamda büyük adımlar da atıldı. Türkiye bağımsızlığını ve birliğini adım adım inşa ederken CHP yine taht oyunlarıyla, hiziplerle boğuşuyor ve kriz kolay kolay aşılacağı da benzemiyor.

0: Orta Doğu'da çok farklı bir dönem içindeyiz. Orta Doğu'da diplomasi ve gerilim aynı anda ilerliyor çünkü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İran lideri Müçtefa Hamane ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Ancak tansiyon hala yüksek. Tahran, Lübnan'daki İsrail saldırıları sürerken kalıcı barışın mümkün olmadığını savunuyor. Trump Oval Ofis'te konuştu. İran'la yürütülen müzakerelerde önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Trump, İran lideri Müçtefa Hamane ile görüşmek istemediğini belirtti. Ancak bir anlaşma sağlanırsa tanışmaktan onur duyacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olası anlaşmanın temel şartlarını da yineledi. Bunlar İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Trump ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu. Ya masada ya başka şekilde kazanacağız dedi. İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma isterlerse el koyabileceklerini de iddia etti. İran'da ise şu andaki öncelik Lübnan. Çünkü İsrail saldırıları sürdürüyor. Devrim muhafızları İsrail Lübnan'dan çekilmeden barışın sağlanamayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Geleceğine İran ve Umman'ın karar vereceğini yineledi. Tahran ayrıca ambargoların kalkmasını ve savaş tazminatı ödenmesini de istiyor. Washington ise bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir uyarı yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle çok sayıda ülke için seyahat uyarı seviyesini korudu. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin çağrısı yinelendi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes girişimleri sonuçsuz kaldı, öyle görünüyor. Sahada çatışmalar yeniden şiddetlendi. İşgalci İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki birçok noktayı hedef aldı. Can kayıpları yaşandı. İsrail kabinesinde ise aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna et baskısı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan ve İsrail arasında yürüttüğü ateşkes girişimi sonuç vermedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın savaşa devam kararının ardından ateşkesi güvenlik kabinesinde oylamaya bile sunmadı. Toplantıya ise ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in çıkışı damga vurdu. Ben-Gvir, Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna etmesi çağrısında bulundu. Sahada ise şiddet artıyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürüyor. Gece saatlerinden itibaren Nebatiye ve Sur kentleri hedefte. Binalar yerle bir oldu. 3 sivil öldü, ondan fazla yaralı var. İsrail, Sur'da bir banka binasını da hedef aldı. Bina ağır hasar aldı, 12 kişi yaralandı. Perşembe günü ise saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in tahliye uyarıları da sürüyor. Pek çok kente saldırı tehdidi yayımlandı. Halkın bölgeyi terk etmesi istendi. Hizbullah da İsrail'i hedef alıyor. Tank savar ateşiyle bir İsrail askeri daha öldü. 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi. Bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri de Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Hizbullah, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü hedef almadıklarını duyurdu, iddiaları reddetti. Bunun, İsrail'in yürüttüğü bir dezenformasyon kampanyası olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail işbirliği ise sürüyor. İki ülke 2028'de süresi dolacak olan milyarlarca dolarlık askeri yardım anlaşmasını yenilemek ve savunma işbirliğini devasa boyutlara taşımak için resmi görüşmelere başladı. Hedefte daha güçlü bir İsrail ordusu ve yeni savunma yatırımları var. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği konusunda görüşmeler başladı. Hedef 2028'de süresi dolacak, mevcut askeri yardım anlaşmasının yerini alacak, çok daha kapsamlı bir savunma ve güvenlik çerçevesi oluşturmak. Araştırma, geliştirme ve savunma üretimine yönelik ortak yatırımlar artırılacak. İsrail'in askeri kapasitesi güçlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği de derinleşecek. Sürecin ilk toplantısı bu hafta yapıldı. Hem Washington'da hem Tel Aviv'de de toplantıların yapılması planlanıyor. Anlaşma ilk olarak 1998'de imzalanmıştı. Yaklaşık 10'ar yıllık aralarla iki kez yenilenmişti. 2016'daki dev bütçenin 33 milyar doları askeri teçhizat alımı, 5 milyar doları ise füze savunma sistemleri için ayrılmıştı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. Deir el-Belah'ta evler yine enkaza döndü. Han Yunus'ta ise yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Bugüne kadar 21 binden fazla çocuğun katledildiği bu vahşetin ortasında hayatta kalmaya çalışan miniklerin dramı ise yürek burkuyor.
1: Şiddetli bir patlama yaşandı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Soykırımcı İsrail yine Gazze'ye ölüm yağdırdı. Görüntüler Deir el-Belah'tan. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Deir el-Belah'ta Rayyan ailesine ait bir ev hedef alındı. Saldırı sonrası ev enkaza döndü. Şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. Vahşet binalarla sınırlı kalmadı. Soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırları bombaladı. Kadınlar ve çocuklar şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in şiddetli saldırıları en çok çocukları etkiliyor. Çadırda yaşamak zorunda kalan küçük Mira, eskiden kuzenleriyle oynadığını ancak onların şehit olduğunu belirtti.
2: Savaştan önce evde yaşıyorduk. Şimdi ise çadırda yaşıyoruz. Eskiden televizyon izler, kuzenlerimle oyun oynardım ama onlar şehit oldu. Kiminle oynayayım? Bombardıman kabusları görüyorum, uyuyamıyorum.
1: 11 yaşındaki Muhammed El-Caruşe ise artık her gün su taşıyıp yemek kuyruğuna girdiğini ve sadece evine dönüp kendi yatağında uyumak istediğini söyledi.
3: Biz bu işleri kaldırabilecek yaşta değiliz. Sabah kalkınca su doldurmaya gidiyorum. Sonra okula gidiyorum. Ardından aş evinden yemek almaya çalışıyorum. Savaştan önce bunların hiçbirini yapmıyorduk. Ne su taşırdık, ne de ateş yakardık, ne de yemek kuyruğuna girerdik.
1: Tablo ise kelimenin tam anlamıyla korkunç. Filistin verilerine göre saldırıların başından bu yana 21 binden fazla çocuk şehit oldu. Hayatını kaybeden çocukların yaklaşık 19 bini okul çağındayken 450'den fazlasının bebek olduğu açıklandı. Yaralı çocuk sayısı 44 bini aşarken 200'den fazla çocuk açlık, yetersiz beslenme veya çadırlardaki zorlu koşullar yüzünden can verdi. İsrail saldırılarının yetim bıraktığı çocuk sayısı ise şimdiden 58 bini buldu.
0: İsrail Batı Şeria'da da baskı ve zulmü artırıyor. İşgali derinleştirmek için ard arda adımlar atıyor. Son olarak onlarca yasa dışı Yahudi yerleşimine vergi muafiyeti getirildi. Karar İsrail Meclisi'nde alındı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasp edilerek kurulan 59 yasa dışı yerleşime vergi muafiyeti getiren yasa tasarısı onaylandı. Tasarı aşırı sağcı bir milletvekili tarafından sunulmuştu. Meclisten geçen tasarıyla Doğu Çatışma Hattı Bölgesi adıyla yeni bir statü de tanımlandı. Batı Şeria'da Filistin toprakları gasp edilerek kurulan 365 Yahudi yerleşimi bulunuyor ve bunlar uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Son girişime dünyadan tepki var. Tepki gösterenlerden biri de Türkiye. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayınladı. Kararı kınadı. Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümün emellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz denildi. İsrail basını Türk Savunma Sarayı'ndaki gelişmeleri ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki artan etkisini mercek altına aldı. Yayınlanan son analizde Türkiye'nin özellikle deniz gücü ve savunma teknolojilerindeki yükselişinin Tel Aviv'de dikkatle takip edildiği vurgulandı.

0: Türkiye yerli ve milli savunma sanayisiyle gücüne güç katıyor. Dosta güven, düşmana korku veriyor. İsrail basını da Türkiye'nin adımlarını yakından takip ediyor. İsrail Hayom gazetesi bir analiz yayınladı. Tel Aviv'deki Türkiye endişesini en üst perdeden ortaya koydu. Analize, İsrail'in üzerindeki yeni tehdit, göklerden gelen korku başlığı atıldı. Türkiye'nin yerli insansız hava araçları, askeri kapasitesi ve Doğu Akdeniz'deki genişlemesine dikkat çekildi. Bu adımların Tel Aviv açısından yakından izlenmesi gereken büyük bir stratejik tehdit olduğu vurgulandı. İsrail güvenlik kurumlarının Türkiye'yi henüz resmi düşman saymasa da yön değişimini açık devlet olarak gördüğü belirtildi. Analizde İsrail'in bu hamlelere hazırlanmaması durumunda kendisini en büyük kabusun içinde bulacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca Türkiye ve Katar ortaklığının Orta Doğu'da İsrail'i köşeye sıkıştıracak çok katmanlı bir güvenlik baskısı oluşturduğu aktarıldı. İsrail'i asıl korkutansa Türkiye'nin deniz gücü. Türk donanmasının fırkateyn, denizaltı ve insansız deniz sistemlerindeki artışla stratejik bağımsızlık kazandığı, İsrail donanmasının ise çok daha küçük bir yapıda kalarak geriye düştüğü itiraf edildi.
1: Dünya İsrail'in gerçek yüzünü her geçen gün daha fazla görüyor. Belki daha önce de görüyordu ama artık daha net görüyor ve görmekten de çekinmiyor. Bakın, Amerikalı bir araştırma şirketi 36 ülkede kamuoyu araştırması yaptı. Genel sonuçlarda katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası İsrail'e karşı olumsuz görüş bildirdi. En yüksek oransa %96 ile Türkiye'de.
0: Bir yanda Gazze soykırımı ve insani dram, diğer yanda Lübnan'a saldırılar ve ABD'nin İran'la olası anlaşmasını sabote etme girişimleri. Onlarca yıl boyunca Filistinlilere zulmedip Batı'da büyük bir mağdur propagandası yürüten İsrail hakkında dünya her geçen gün gerçekleri daha da fazla görüyor. İsrail hakkında dev bir anket yapıldı. Dünya çapında olumsuz görüşler ağırlık kazandı.

0: Anketi ABD merkezli Pew araştırma şirketi yaptı. 8 Şubat-13 Mayıs tarihleri arasında tam 36 ülkede gerçekleştirildi. ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkeleri de içindeydi. 44.657 yetişkinin İsrail hakkındaki görüşleri soruldu. İsrail'e karşı olumsuz düşüncelere sahip olanların genel oranı %67. Olumlu görüş bildirenlerin oranı ise sadece %25. İsrail'e karşı olumsuz düşünceler en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Pakistan'da. Türkiye'de İsrail'in tutumuna tepkili olanların oranı %96 seviyesinde. Olumsuz düşünce oranı İsrail lobisinin en etkin olduğu ülkelerden ABD'de %60, Kanada'da ise %65. İsveç ve İspanya'da %78. İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'da İsrail'e olumsuz bakanların çoğunlukta olduğu Avrupa ülkeleri arasında. Japonya'daki katılımcıların %83'ü, Avustralya'da %79'u, Güney Kore'de ise %70'i İsrail'e karşı negatif düşüncelere sahip. Benzer durum Netanyahu'ya bakışlarda da geçerli. Hindistan'sa diğerlerinden belirgin şekilde ayrışıyor. Bu ülkedeki katılımcıların %32'si İsrail hakkında olumsuz düşüncelere sahipken %28'i olumlu fikir beyan etti.
1: Bir yanda İran savaşı ve Hürmüz kaynaklı enerji krizi, diğer yanda Ukrayna savaşı ve Rusya kaynaklı güvenlik riski. Bir de Çin'in ekonomik genişlemesi karşısında rekabet gücünü kaybetmesi Avrupa Birliği'ni etkiliyor, Batı'yı etkiliyor. Avrupa Birliği bu cendereden çıkış yolu arıyor bir yandan. Genişleme süreci yeniden yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. İşte tam da bu noktada Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çekici bir çıkış geldi. Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekleme mesajı verdi. Stubb Helsinki'de düzenlenen bir konferansta konuştu. Avrupa Birliği'nin genişleme konusunda büyük düşünmesi gerektiğini söyledi. İngiltere, Kanada, Norveç ve İzlanda ile birlikte Türkiye'nin de üye olmasını savundu. Fin Cumhurbaşkanı, Türkiye konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor dedi. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. En azından güvenlik açısından Türkiye'nin bize olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmamız gerekiyor diye konuştu. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle savunma konusunda Türkiye'nin önemini görmezden gelmiyor. Bununla birlikte savunmayı ve güvenliği dikkate alarak Türkiye ile genişleme sürecinde ilerleme fikri Brüksel'de taraftar bulmuyor.
2: And Europe, or more specifically the coalition of the willing, is on the same page.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Kurum, Türkiye'nin çevre alanında kazandığı tecrübeye dikkat çekti.
3: Çevre, içtiğimiz sudur. Aldığımız nefestir. Çocuğumuzun oynadığı parktır. Yarınlara bırakacağımız emanettir.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir video mesaj paylaştı. Kurum, iklim kriziyle dünyanın karşı karşıya kaldığı riske dikkati çekti, ekledi.
3: Emanete sahip çıkmak devlet olarak sorumluluğumuz. Millet olarak ortak değerimiz. İnsan olarak da en vicdani görevimizdir.
4: Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık hareketine ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin bu alanda kazandığı tecrübeye vurgu yaptı.
3: Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye artık bu dönüşümü yalnızca bu atılımları kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye, tecrübesini ve vizyonunu dünya ile paylaşan bir ülke.
4: Kurum Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine de değindi.
3: Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün diyerek dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız.
1: Orta gelirliye konut hamlesinde her şey netleşti. 64 ilde 20 bin konutta sona gelindi. Başvuru süresi açıklandı. Büyük bir çoğunluğun hemen teslim edilmesi bekleniyor. Satışlar da kurayla değil, açık satış şeklinde gerçekleşecek. O konut hamlesindeki tüm detaylar ise şimdi ekrana geliyor.
3: İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek.
5: 64 ilde 20 bin konut seferberliği başladı. Konutların yapımı tamamlandı, oturuma hazır hale getirildi. Başvuru tarihleri açıklandı. Açık satış usulüyle gerçekleşecek 20 bin konut için başvuru tarihleri netleşti. Başvurular 15 Haziran-17 Temmuz arasında gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün 64 ilde açık satış usulüyle 20 bin konut yapımını duyurdu. Konutların yapımının da tamamlanma noktasına geldiğini açıkladı. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yatay mimariye uygun inşa edildi. TOKİ aracılığıyla yapımı gerçekleşen konutların ödeme planları ise dikkat çekiyor. 3 farklı alternatifte ödeme seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte peşin alımlara %25 indirimli satış olarak gerçekleşecek. Diğer seçenek %50 peşinat bedelinin yanında 72 ay vade sunulurken %8 de indirimle sunuluyor. Üçüncü alternatif seçenekte ise %50 peşinatın 2'ye bölünerek 1 yıl arayla ödenmesi ve 60 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Taksit ödemeleri ise daire tipine bağlı olarak 18 bin ila 28 bin arasında olacak.
3: Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle. Süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz, borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 3.3 milyon lira yine başlayan 2+1, 3+1'de 3.9 milyon liraya yine Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
5: 64 ilde 20 bin konut projesi kapsamında en çok konut Bursa'ya yapılacak. Onu başkent Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş takip ediyor. TOKİ konut satışları ile ilgili merak edilenleri de cevapladı. Buna göre gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Ancak sadece üzerine ve ailesine kayıtlı konut olmaması gerekecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek. Dileyen istediği daire tipini satın alabilecek. Dairelerin teslimleri konusunda da hemen teslim edilecek konutların yanı sıra yapımı devam edenler için de 48 ay içerisinde teslim edilecek.
1: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yollarda devleşmeye devam ediyor. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin son verileri elektrikli araçlara olan talebin katlanarak arttığını ortaya koyuyor ve bu yükselişin lideri yine Türkiye'nin gururu TOGG oldu. Yılın ilk 5 ayında yollara çıkan her 4 elektrikli araçtan biri olarak kayda geçti.
6: Rakiplerini bir bir solladı, satış rakamlarında makas açıldı. TOGG elektrikli araç pazarına adeta ambargo koydu.
7: TOGG aynı zamanda araç içindeki boydan boya yerleştirilen multimedya ekranlarıyla da diğer araçlarda görmediğiniz bir performans sunuyor. Geliştirilen uygulamaları sayesinde de adeta ev ve ofis gibi bir yaşam alanı sunuyor. Tabii geleneksel motorlar artık tahtını kaybediyor. Özellikle de bu yılın Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman elektrikli araç satışlarında ciddi bir artış var. Ve tabii ki de bu artışın zirvesinde de TOGG yer alıyor. Milli gücümüzün yollarda iki temsilcisi var. İşte biri T10F modeli, diğeri ise T10X modeli. Bu iki modelin de toplam satışları yılın ilk aylarında 16 bin adeti geçti. Farklı renkleri, yenilikçi arayüzü ve daha pek çok özelliğiyle birlikte hem sedanda hem de SUV araçlarda TOGG yine sınıfının en çok tercih eden otomobillerinden biri oldu. Rakamlara baktığımız zaman da yollardaki milli gücümüz bir kez daha kendisini gösterdi.
6: İşte yollardaki devrim Türkiye yüzyılında geleceğin nasıl şekilleneceğinin en somut göstergesi.
1: İstanbul'da turistleri ve vatandaşları mağdur eden taksicilere karşı yeni bir dönem başladı. Sarı hat adı verilen denetim sistemiyle fahiş ücret talep eden, müşteri seçen ve usta

0: Usulsüzlük yapan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.
1: Ben 20 seneyi geçti bu işi yapıyorum. Her meslekte, her şeyde çürük elma var. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim.
2: Bu son zamanlarda ve belli bir kültür eksiği olan bir ortamlarda ve belli bir semtlerde aşırı derecede bir taksiciliği kirleten bir sistem var. O sistemi inşallah hep birlikte el birliğinden düzeltmenin havasındayız.
3: İstanbul'da artan taksi şikayetleri için harekete geçildi. Sarı hat uygulaması devreye girdi. Son 20 gün içerisinde 25 ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
4: Sarı hat var, sorun yok diyoruz. Amacımız İstanbul'da taksiyle ilgili bir tane şikayet kalmayana dek çalışmak.
5: ABD değil, sosyal medya yayıncısından yalnızca birkaç dakikalık yolculuk için 7300 lira ücret alınmasıyla yeniden alevlenen tartışmaların ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası harekete geçti. Sarı hat adı verilen yeni uygulamayla birlikte hem vatandaşlardan hem taksicilerden gelen şikayetler anlık olarak değerlendiriliyor.
4: Bu tip şikayetlerin önüne geçmek, müşterilerimizi memnun edebilmek adına 7/24 çalışan WhatsApp şikayet hattımızı oluşturduk. Daha sonra müşteri memnuniyet aracımızı oluşturduk. Sahada kendimiz denetim yapıyoruz, müşterilerimiz daha memnun olsunlar diye.
6: Evet, ya bu sarı hat uygulamasından biz esnaf olarak çok memnunuz. Aramızdaki çürük elmaları hepimizi töhmet altında bırakan bu mesleğin çürük elmalarını aramızda görmek istemiyoruz.
3: Yolcuların dijital ihbar ağı üzerinden ilettiği şikayetler emniyet birimleri ve turizm polisleri tarafından koordineli bir şekilde incelenecek.
7: Biz kendimiz esnaf olarak bu işlerden çok şikayetçiydik. Artık günümüzde sarı hat uygulaması mevcuttur. Kendi araçlarımızda, stickerlarımız da mevcuttur. Bütün müşterilerimizi sesleniyoruz. Bir problem olduğunda sarı hattı normal ailesinden birini arıyormuş gibi arayıp şikayetinde bulunabilir.
4: 300 liralık yere 5000 lira ücret aldı. Bu taksicilik olarak nitelendirmemek lazım. Bunu hırsızlık olarak nitelendirmek lazım. Bunun da ceza almasıyla ilgili biz kendimiz savcılığa şikayette bulunuyoruz. Bu Amerikalı turist olduğu gibi biz de müracaatlarımızı yapıyoruz. Çünkü bir kişinin yaptığı yanlış, İstanbul'da ortalama 60 bin tane taksi sürücüsü var. 60 bin kişinin zan altında kalmasına neden oluyor.
3: Yolcusundan taksimetrede yazan ücretin dışında bir fiyat isteyen sürücünün şoför kartı iptal olacak.
7: Böyle bir ceza çok iyi oldu. Sadece taksi için de değil, diğer toplu ulaşım araçlarını da kullanamıyor. Biz çok memnunuz.
8: Bu mesleği ayağa düşürmeye çalışan bazı içimizde bazı nasıl diyeyim truva atları var. Bunların elenmesi bizi çok mutlu eder. Ve biz de normal bir meslek gibi halkın görmesini çok arzu ederiz.
0: Yürekler bugün bir anda ağza geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Ankara-İzmir uçuşuna hazırlanan uçakta yangın paniği yaşandı. Saniyeler içinde kabinin duman altında kaldığı olayda neyse ki zarar gören olmadı.
9: Ankara'dan kalkıp İzmir'e gidecekti. Bir anda çanta alev aldı. Uçakta korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Pegasus Hava Yolları'na ait Ankara-İzmir uçağında yangın paniği yaşandı. Yolcular uçağa bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı, kapılar kapatıldı. Tam o sırada içeride çığlıklar yükseldi. İddiaya göre yolculardan birinin çantasında bulunan power bank bir anda alev aldı. Uçak kabini duman altında kaldı. Yer ve kabin ekibinin müdahalesiyle yolcular şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Olayda neyse ki kimse zarar görmedi. Tahliyenin tamamlanmasıyla alevler havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi bir ara vereceğiz, sonra akşam haberlerine devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele. Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumlusuz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
4: Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye

0: sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Uzunca bir süredir bekleniyordu binlerce uzman er ve erbaş için. 7 yıllık görev süresinin ardından kamuda çalışma imkanı veren düzenleme AK Parti tarafından hazırlandı ve meclise sunuldu. Peki yeni düzenlemeyle uzman er ve erbaşlar hangi kamu kurumlarında, hangi görevlerde çalışabilecek? Paylaşacağız. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde teröristlerce iki bombalı saldırı düzenlenmiş. 53 kişi o saldırılarda hayatını kaybetmişti. Saldırının faillerinden 3 sanık için Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Peki bu 3 teröriste hangi cezalar verildi? Ayrıntılandıracağız. Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetesine bir darbe daha vuruldu. 24 ilde düzenlenen dev operasyonda 192 milyar liralık kara para trafiği çökertildi. Onlarca gözaltı var. Operasyonun detayını paylaşacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre heyecanı yaşanıyor. Yeni başkan pazar akşamı belli olacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için aday olmuştu. O isimlerden Aziz Yıldırım önemli açıklamalar yaptı. Transfere dair hangi mesajları paylaştı? Ekrana taşıyacağız. Futbol yorumcusu Erman Taroğlu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yargılandığı davada beraat etti. Peki hangi ifadelerinden dolayı yargılanıyordu? Mahkeme ne dedi? Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri personel sisteminde kapsamlı değişiklikler yolda. Uzman erbaşlardan sözleşmeli erlere, subaylardan güvenlik soruşturması süreçlerine kadar birçok başlığı içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte terfi sistemi, kamuya geçiş imkanları ve göreve iade davalarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. AK Parti'nin sunduğu teklifle ilgili detayları Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
1: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi, kurumsal işleyişteki yasal boşlukları gidermeyi ve en önemlisi de milli güvenliğimizdeki bu eksikleri gidermek suretiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz.
2: Uzman erbaşlara az subaylık yolu açılıyor, sözleşmeli erlere kamuda kontenjan geliyor, TSK'dan ayrılan subayların dönüşüne sınır getiriliyor. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifiyle askeri personelin özlük haklarından terfi sistemine, kamuya geçişten güvenlik soruşturması davalarına kadar birçok alanda kapsamlı değişiklik öngörülüyor. Detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler aktardı.
1: Özellikle sözleşmeli erbaş ve erlerimize kamuda istihdam güvencesi sağlıyoruz.
2: Teklife göre uzman erbaşların sicil sistemi ilk kez kanunla güvence altına alınıyor. Sicil tam notu 100 olarak belirlenirken olumlu sicil için en az %60 başarı şartı getiriliyor. Uzman erbaşların az subaylığa geçebilmesi içinse en az 4 yıllık sicil sahibi olmaları teklif edildi. Aynı zamanda sicil ortalamalarının tam notun %90'ının üzerinde bulunması gerekecek.
1: Sicil yılı kapsamını, notlandırma esaslarını ve astsubayla geçiş şartlarını doğrudan kanunlaştırarak hukuk güvenliğini sağlamış oluyoruz.
2: Sözleşmeli er ve erbaşlara yönelik düzenlemede dikkat çekiyor. En az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erler için infaz koruma memuru, bekçi, orman muhafaza memuru, zabıta, itfaiye ve destek personeli alımlarında %10 kontenjan ayrılması zorunlu hale getiriliyor. Böylece askerlik sonrası kamuya geçiş imkanlarının arttırılması hedefleniyor. Uzman erbaşlar geçiş sınavlarının yazılı

0: Sınavdan en az 50, fiziki yeterlilik ve mülakat yeterliliklerinden de en az 70 alma şartıyla ilk kez kanunda açık şekilde düzenleniyor.
1: 7 yıllık görev süresini tamamlamış olan sözleşmeli erbaş ve ellerimiz bu alanlarda yetişmiş bir personel olarak askeri disiplin içerisinde hem sportif fiziki gelişmişliği ve uzmanlığıyla beraber bu kadrolarda çok daha faydalı olacağını da düşünüyoruz.
2: 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde teröristlerce iki bombalı saldırı düzenlenmiş, 53 kişi o saldırılarda hayatını kaybetmişti. Saldırının faillerinden 3 sanık için Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme sanıkları 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
3: Türk yargısı yarına bıraktı ama yanlarına bırakmadı. Reyhanlı saldırısının failleri Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takvimler 11 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde Türkiye Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden gelen acı haberle sarsıldı. İki ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti. Patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen davada zaman içerisinde yakalanan sanıklar hakkında cezalar kesinleşmişti. Ancak daha sonra yakalanan Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Sertel için mahkeme tekrar toplandı. Söz konusu sanıklar Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 3 sanık devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara ayrıca çeşitli öldürme teşebbüslerinden ve kamu malına zarar vermekten toplam 3921 yıl hapis cezası verildi. Bu arada firari Reyhanlı faillerinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarına devam ediyor. Dosyadaki sanıklar Omar Alkatip ve Mihraç Ural firari durumda bulunuyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü grup toplantısı yapılacak mı? Ve tabii olacaksa grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmayları 9 Haziran'da mecliste olacakları mesajını veriyor. Özel yanlıları sakın ağa gelme diye aba altından sopa gösteriyor ve salı günü dananın kuyruğu kopabilir yorumları yapılıyor.
4: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
5: Hep beraber.
6: Hep saygılar.
4: Teşekkürler.
7: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
8: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
5: Sağ olun. Elbette.
9: CHP'de salı günü dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu.
10: Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi.
9: Özel yanlıları da CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na sakın ağa gelme mesajları vermeye çalışıyor.
11: Önümüzdeki haftada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını salı günü seçilmiş genel başkanımız, grup başkanımız Sayın Özgür Özel yapacaktır.
12: Grupta kimin konuşacağını grup yönetim kurulu karar veriyor.
9: Eğer bir uzlaşma zemini çıkmazsa 9 Haziran'da dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
13: Çünkü salı günü grup var, CHP grubu var. O güne kadar bir uzlaşma yolu bulunsa iyi olur. Çünkü ipler kopacak ölçüye gelebilir.
9: Peki iplerin kopması ne anlama geliyor? CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu hemen yeni bir partiyle yola devam etme yönünde hamle yapılmasını istiyor.
10: Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.
9: Özgür Özel ise yeni parti için şartların henüz oluşmadığı görüşünde. Kılıçdaroğlu'yla çarpışmaya devam etmek, yenemese bile onu ağır yaralı halde bırakmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle birlikte hareket edenleri partiden ihraç etmesi, böylece baba ocağından kovulduk söylemiyle yeni partinin temellerinin atılması yönünde bir strateji geliştirdiği konuşuluyor. Özetle CHP'de gidişat pek parlak görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik uyarıları da aslında bu

o açıdan dikkat çekici. Zira Bahçeli, CHP'deki gidişatın CHP tabanında güçlü bir ayrışma ve kavga zemini haline gelmesinin hem partiye hem ülkeye zararı

0: zıtlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
1: Özetle CHP'deki kavga sadece partiye değil, Türk siyasetine de zarar veriyor aslında. Zira milletin, demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefete dair umutları zedeleniyor. Özel ve ekibi, kendi ikballeri için Atatürk'ün partisini de, siyasetin itibarını da yerle bir etmeye hazır gibi görünüyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'te. Fidan mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında İran savaşına dair mesajlar verdi. Görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi takdir ettiklerini belirtti. Ancak ateşkes ihlallerine, özellikle de İsrail tehlikesine dikkati çekti. Bakan Fidan, Cox Bazar'da Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları ve orada faaliyet gösteren Türk kuruluşlarını da ziyaret etti.
1: İran savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'ten yaptı bu açıklamayı. Hürmüz Boğazı'na da özellikle vurgu yaptı. Diplomasi ve diyaloğun altını çizdi.
1: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir.
2: Fidan, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını bir kez daha takdir etti. Bu çabaları Türkiye'nin de etkin şekilde desteklediğini anlattı. Ancak ateşkesin ihlal edilmesinden duyulan endişeyi de vurguladı.
1: Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.
2: İsrail, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da şiddeti ve baskıyı artırıyor.
1: Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
2: Bangladeş, Bakan Fidan'ın Asya turunun 4. durağıydı. Önce mevkidaşı Halilur Rahman'la, ardından Kültür Bakanı Nitay Roy Choudhury ile görüştü. İki ülke arasında kültürel varlıkların korunması hakkında işbirliği mutabakatı imzalandı. Bangladeş Dışişleri Bakanı BM 81. Genel Kurul Başkanı seçildi. Rahman, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Karşılıklı işbirliğimizi, dayanışmamızı aynı zamanda çok önemli buluyoruz.
1: Uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşumuzu ve işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık.
2: Bangladeş 9 yıldır Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslüman mültecilere ev sahipliği yapıyor. 1 milyon 200 binden fazla mültecinin büyük kısmı kamplarda. İnsani dramı hafifletmek için Türkiye'de yoğun destek veriyor.
1: Bangladeş, küresel sınavların arttığı bu dönemde omuzlarında muazzam bir insani sorumluluk taşımaktadır.
3: Önceliğimiz tabii ki aynı, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir biçimde Myanmar'a Rohingya'ların en kısa süre içerisinde geri dönmesi. Türkiye'nin bu anlamda gerçekten takdir edilebilir bir rol oynadığını ifade etmek istiyorum. İnsani yardım sağlama konusunda ve diplomatik desteklerle ilgili olarak ilk baştan itibaren buradaydınız.
2: Bakan Fidan ve Bangladeşli mevkidaşının bir sonraki durağı sınırdaki Cox Bazar oldu. Burada Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların kamplarını ziyaret etti. Büyük ilgiyle karşılaştı.
4: Keşke bu dramlar olmasa, keşke bize yardım etmek durumunda kalmasak. Ama dramlar olduğu zaman sadece yakın çevremizde değil, uzak coğrafyalarda da kardeşlerimizi yalnız bırakmamız söz konusu değil. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var. Özellikle ezilenlere.
2: Kamplarda TİKA, AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere pek çok Türk kurumu faaliyet gösteriyor. Fidan oradaki görevlilerle de buluştu. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.
4: Türkiye'deki bütün sivil

0: toplu teşkilatları muazzam bir faaliyet ortaya koyuyor. Ama tabii bu buradaki dramı da içinde bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım. Esas olarak ben Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmemdeki en büyük amaç sadece buradaki olanları yerinde görmek değil, siyasi ve stratejik seviyede yani buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkart.
1: Gazze'de yaşanan insanlık dramının tam ortasında acıların içinden yeşeren bir umut hikayesi var sırada. İsrail bombardımanında eşini ve iki çocuğunu kaybeden, günlerce komada kalan Filistinli palyaço Fida Ledavi, yasını kalbine gömerek diğer çocukları gülümsetebilmek için geri döndü. Ledavi kendi çocuklarını artık kollarına alamasa da enkazların arasında Gazze'li çocuklara umut olmaya çalışıyor.
2: Kıyafetlerini giydi, yüzünü boyadı. Çocukların karşısına çıktı. Filistinli palyaço Fida Ledavi, yaşadığı büyük acılara rağmen Gazze'de yeniden çocukların arasına dönerek savaşın gölgesindeki miniklere umut ve gülümseme olmaya çalışıyor. Ledavi Gazze'de ölümün, korkunun ve yıkımın gölgesinde savaşan minik yüreklere umut oluyor. Tam 15 yıldır çocukları gülümsetmek için çalışan Filistinli palyaço ve aktivist, İsrail'in evine düzenlediği bombardımanda ağır yaralandı. Ledavi tedavi için Mısır'a götürüldü. Günlerce komada yaşam mücadelesi verdi. Kendi hayata tutunabildi ama İsrail'in o alçak saldırısında eşini, kızını ve oğlunu kaybetti.
3: Gözümü Ariş Hastanesi'nde açtım. İlk sorduğum şey yaralarımın durumu oldu. Sonra bana eşimin, kızımın ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Çok ağladım. Kendimi toparlayabilmek için namaza ve ibadete sarıldım.
2: Acılı baba tedavi sürecinde sahiplendiği küçük bir kediyle yalnızlığını hafifletmeye çalıştı. İyileşir iyileşmez de Gazze'ye geri döndü. Tek bir amacı vardı. Kendi çocuklarını kaybetmiş olsa da abluka altında travmalarla büyüyen Filistinli çocuklara yeniden nefes ve umut olabilmek.
3: Gazze'de çocuklar ölümle, yıkımla ve korkuyla büyüyor. Onların yüzünde yeniden bir tebessüm oluşturabilmek için çalışıyoruz. Çocuklara güç, umut ve neşe vermek istiyorum.
2: Ledavi çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı bir meslek değil, yaşamsal bir sorumluluk olarak görüyor. Enkaz yığınları arasında çocuklarla el ele veren fedakar palyaço, birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldırabiliriz diyerek savaşın karanlığında kalan o masum kalplere adeta şifa dağıtıyor.
1: Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında kullandığı ifadeler Türkiye'nin Afrika'da neden başarılı olduğu sorusunun aslında cevabı gibiydi. Zira Tiani, Erdoğan'ın ülkesine 13 yıl önce yaptığı ziyareti asla unutamayacağını söyledi. Türkiye, terörle mücadelede her daim yanımızda oldu mesajı verdi. Ama en önemlisi, Türkiye'nin ülkesine kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altını çizdi. Özetle, Türkiye'nin Afrika modelini anlattı.
4: Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
5: Konuşan kişi Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ve aslında kurduğu bu cümleyle Türkiye'nin Afrika açılımını özetliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayısını 8'den 48'e çıkaran iradesi tamamen gönül köprüleri kurma stratejisinin bir yansıması.
4: 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandı ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır.
5: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani, Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti aradan geçen 13 yıla karşın hiç unutmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşan, terleyen bir lider olma sözünü tutmak için her daim

0: sahada oldu. Gönül köprüleri inşa etti. Örneğin Tiyani'den iki gün önce de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Afrikalı liderlerin en büyük iki sorunu gıda ve güvenlik. Özellikle de ülkelerini sömüren İngiltere, Fransa gibi emperyal ülkeleri topraklarından kovan liderler terör örgütlerinin hedefi haline geliyor. Bu örgütlerin nasıl bir vesayet aracı olarak kullanıldığını en iyi bilen ülkelerden birisi Türkiye. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerinin vesayetle terörle mücadelesine destek veriyor.
1: Savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.
2: Şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun, şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size, zat-ı devletlere çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade ve strateji sayesinde Afrika ülkelerinde artık Türkçe konuşan siyasetçiler, bürokratlar, yöneticiler var.
3: Genç bir arkadaş Somalili geldi, hatta telefonundan fotoğrafını gösterdi, dedi 15 sene evvel bir yerde beraber fotoğraf çektirmişiz. Mükemmel İstanbul Türkçesi konuşuyor, Somali Milli Savunma Bakanı.
0: Türkiye'nin Somali'de başardıkları, Libya cephesinde ortaya koyduğu performans ve her daim kardeşlik hukukuyla hareket etmesi Afrika'daki Erdoğan sevgisini artırıyor. Zira Afrikalı liderler Türkiye'ye güvenebileceğini de, Erdoğan'ın kimseyi yarı yolda bırakmadığını da çok iyi biliyor.
1: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
4: Ermenistan 7 Haziran'daki parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Seçimin favorisi Başbakan Nikol Paşinyan, ancak bu seçim yalnızca yeni hükümeti değil, Ermenistan'ın dış politikadaki yönünü de belirleyecek. Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecini savunan Paşinyan, seçimi barış politikalarına destek oylaması olarak görüyor.
5: "7 Haziran Ermenistan için kader günü. Gözler pazar günü yapılacak parlamento seçimlerine çevrildi. Anketler Başbakan Paşinyan'ı işaret ediyor. Paşinyan'ın partisi Avrupa ile ilişkileri geliştirme, Türkiye ve Azerbaycan'la diplomatik normalleşme süreçlerini destekleme vizyonuyla öne çıkıyor. Paşinyan seçim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Başkent Erivan'da bir mitingde konuşan Paşinyan, seçimlerin gerçek kazananının halk olacağını söyledi. Ermenistan'ın geleceğinin çatışmalarda değil, barış ve istikrarda olduğunu vurguladı. Son dönemde Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme yönünde attığı adımlarla dikkati çeken Paşinyan, Karabağ meselesinin gelecek nesillere taşınmaması gerektiğini belirtti.
6: "Bizi 30 yıl boyunca besleyen fikre gelince, ben o yoldan geçtim ve gördüm. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu çatışmayı, bu kanayan yarayı nesilden nesile aktarmaya hakkımız yok. Çocuklarımıza barışı miras bırakmalıyız. Bu meselenin peşinden mümkün olan her yolla gittim ve bunun bir ayartma olduğunu gördüm. Bunun bir tuzak olduğunu gördüm."
5: Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan olmadan bölgede bir dengenin kurulamayacağını vurguluyor. Cesur öz eleştiriler de yapıyor. 30 yıl boyunca Ermenistan'ı besleyen Karabağ meselesini bir tuzak diye niteliyor. Paşinyan, çocuklara barışın miras bırakılması gerektiğini vurguluyor. Ermeni başbakan seçildikten sonra da normalleşme sürecinden geri adım atmayacaklarını ilan etti. Paşinyan'ın partisi seçimlerin aynı zamanda Ermenistan'ın barış odaklı dış politikasına yönelik bir referandum niteliği taşıdığını savunuyor. Parti yöneticileri Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırların açılmasını desteklediklerini belirtiyor. Azerbaycan'la kalıcı barış anlaşmasının da öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade ediyor. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen, parlamentodaki sandalyeler için yarışan 18 parti ve

0: ittifak arasında seçim yapmak için sandığa gidecek. Anketlerde ilk sırada Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yer alıyor. Ermeni Başbakan'ın en güçlü iki rakibi var. Rusya kökenli Ermeni milyarder Samvel Karapetyan'ın güçlü Ermenistan İttifakı ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki ana muhalefet Ermenistan İttifakı. Güçlü Ermenistan bloğunun başbakan adayı olan Karapetyan ev hapsinde. Paşinyan'la kilise arasında yaşanan gerilimde kiliseyi desteklemişti. Darbe çağrısı nedeniyle ev hapsinde tutuluyor. Başbakan adayı olsa da Rusya ve Güney Kıbrıs vatandaşlığı nedeniyle anayasal olarak göreve gelmesi mümkün değil. Ermenistan İttifakı'nın başbakan adayı ise eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan. Koçaryan Karabağ doğumlu. Paşinyan'ı Rusya ile bağları bozmakla suçluyor. Moskova ile daha sıkı ilişkilerin yanı sıra Rusya, ABD, Çin ve Fransa'nın güvence altına alacağı bir garantili barış modelini savunuyor.
1: Şimdi coğrafyanın bir diğer köşesine gidelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'dan sonraki hedefin orası olduğunu söylemişti. Venezuela'ya müdahalenin ardından yakıt kriziyle karşı karşıya kalan Küba'da hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Başkent Havana çöpten geçilmez oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri de bir yandan sürüyor.
0: Sokaklar çöpten geçilmiyor. Küba'nın başkenti Havana'da manzara bu. Sebebi ise ABD'nin baskıları. Küba uzun zamandır Amerikan ambargoları altında. Ancak Venezuela'dan aldığı petrolle hayatı normal olarak sürdürebiliyordu. ABD, Venezuela lideri Maduro'yu kaçırıp yönetimi değiştirince Küba için de işler zorlaştı. En büyük petrol kaynağı kesildi. Üstelik Trump ambargoları daha da sıkılaştırdı. Önce elektrik krizi başladı. Şimdi ise başkent dahil her yerde çöp krizi var. Çünkü yakıt olmadığı için çöp kamyonları çalışamıyor. Başkent sakinleri elektriksizliğin ardından çöp yığınları arasında yaşamaya alışmaya çalışıyor.
2: Bu çöp yığını burada olmamalı. Başka bir yere koymalılar. Burası gibi merkezi ve yerleşim yeri olan bir bölgeye değil. Bu gerçekten utanç verici.
0: Küçük tepelere dönüşen çöpler ciddi bir sağlık sorunu. Kötü kokunun yanında haşereler için de çekim alanı. Etrafa hastalık saçan bu çöp birikintileri havaların iyice ısınmasıyla halk sağlığı açısından daha da tehlikeli hale geliyor. Dank humması ve Zika virüsü vakalarında patlama yaşanmasından endişe ediliyor. Durum gittikçe kötüleşirken ABD baskıyı daha da artırıyor. Amerikan ambargoları nedeniyle Küba'da artık Visa ve Mastercard'la ödeme de yapılamayacak. Küba Merkez Bankası engelin 6 Haziran'dan itibaren hayata geçeceği konusunda halkı uyardı. Söz konusu karar, Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı başkanlık kararnamesine dayanıyor ve Küba'ya baskıyı artırma stratejisinin önemli bir ayağı. Ulusal ödeme sistemleriyle Rus ve Çin sistemleri ise hizmet vermeyi sürdürecek.
3: We'll be able to take in tariffs, more tariffs.
0: Bununla kalmadı. ABD Hazine Bakanlığı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uygulamaya başladı. Kara listeye alınan diğer isimler Küba liderinin üvey oğlu, eski devlet başkanı Raul Castro'nun oğlu ve torunu. ABD'deki mal varlıkları donduruldu. ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Küba'yı tehdit ediyor.
4: İran'la işimizi bitirir bitirmez o meseleyle ilgileneceğiz.
5: The Islamic

0: Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce temsilci Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında çevrenin ve sürdürülebilir geleceğin yol haritasını konuşmak üzere İstanbul'da buluştu. Forumun açış konuşmasını Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan yaptı.
1: Dünya beşten büyüktür. Çünkü insanlık beşten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
2: Sıfır Atık Forumu 2026 Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu. 183 ülkeden temsilcilerin katıldığı forumda iklim krizi, gıda israfı ve döngüsel ekonomi başlıkları ele alındı.
1: İkinci Uluslararası Sıfır Atık Forumunda sizlerle bir kez daha İstanbul'da buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
2: Emine Erdoğan, forumun insanlığın ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olduğunu belirtti. Sıfır atığın iklim değişikliğiyle mücadelede tüm yolları birleştiren bir köprü olduğunu söyledi.
1: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
2: Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi öncesinde sıfır atığın bir iklim eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır.
2: Gıda israfına da dikkat çeken Erdoğan, dünyada her yıl milyarlarca ton gıdanın çöpe gittiğini hatırlattı. Bu israfın hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de küresel açlığı büyüttüğünü ifade etti.
1: Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek, ona ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan olduğu gibi çöpe gidiyor. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor. Sırf israf edilecek gıdanın üretilmesi için tarım arazilerinin neredeyse üçte birini kullanıyoruz. Bu ölçekteki bir israf ekosistemlerin bozulmasını da beraberinde getiriyor.
2: Yerel kültürlerin doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin korunması çağrısında bulunan Erdoğan, her yerel kültürün iklim değişikliğine çözüm sunan bir rehber olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.
1: Ne yazık ki yerel kültürlerin özünü oluşturan döngüsel yaşam pratikleri modern dünyada birer yitik hazine haline geldi. Oysa insanlık beşten büyüktür dedik. O halde her yerel kültürü iklim değişikliğine gerçek çözümler sunacak doğayla dost bir yaşamın el kitabı olarak görmeliyiz.
2: Emine Erdoğan Sıfır Atık Forumu ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. İklim değişikliğinin ortak çözümler gerektiren bir mesele olduğunun altını çizdi. Sıfır Atık Hareketi'nin iklim mücadelesindeki önemine de dikkat çekti. Öncülük ettiği girişimi etkili bir iklim eylemi olarak tanımladı. İstanbul'daki forumdan yükselecek sinerjinin ortak gelecek için yepyeni başlangıçlara vesile olmasını temenni etti. İstanbul Valiliği himayelerinde Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda düzenlenen forum 7 Haziran'a kadar Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açık tutacak.
0: Hititlerden günümüze uzanan mutfak mirası Çorum'da açık ateş etkinliklerinin ikinci gününde uluslararası bir buluşmaya sahne oldu. Çorum'da bir araya gelen şefler açık ateş kültürünü ve yöresel lezzetleri dünya gastronomisiyle buluşturdu.
3: Gurur verici, çok mutluyuz. Yani bu tür etkinlikler Çorum'un kalkınması açısından da her anlamda kültür değerlerimiz açısından o kadar çok iyi yemek kültürümüz, onları tanıtma için çok çok önemli. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız.
4: Açık ateşin etrafında şekillenen gastronomi kültürü Çorum'da uluslararası bir buluşmaya dönüştü.
5: Dünyanın farklı noktalarından gelen şefler ve gastronomi uzmanları aynı ateşin etrafında buluştu. Açık ateş etkinlikleri Çorum'u uluslararası bir gastronomi durağı haline getirdi.
6: Ben şu anda Çorum Kargısır kebap pişiriyorum. Her yerde aynısını bulmak imkansız. Bunun imkansızlığını şöyle anlatayım size. Odun ateşinde ağır ağır pişiyor. Bu herhangi bir şeyde pişiremezsiniz. Kömürde pişiremezsiniz bunu. Odun ateşinde ağır ağır saatlerce dönerek. İçinde hiçbir baharat yoktur bunun. Sadece tuzla pişiririz. Kebap sadece bir et değildir. Kebap pişirmek bir sanattır. Herkes bu sanatı icra edemez.
4: Gastro Çorum'un ikinci gününde dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler kendi mutfaklarını tanıttı.
7: Burada olmak çok güzel, çok etkileyici bir yer. Yüzyıllarca insanlar açık ateşte yemek pişirdi. Bugün bu geleneği hatırlamak çok güzel bir olay. Bugün Güney Amerika ve Uruguay usulü açık ateşte kuzu yemeği yapıyoruz. Ayrıca yanına da yine açık ateşte pişen sebzeleri hazırlıyoruz. Tatlı olarak da ateşte pişmiş ananas hazırlıyoruz.
4: Uruguay usulü kuzu, Güney Amerika'ya özgü empanada ve geleneksel Türk kebapları aynı anda hazırlandı.
5: Hititlerden günümüze uzanan mutfak mirası gastronomi aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.
8: We are doing the asador and...
7: Öncelikle burası çok güzel bir şehir. Burada olmaktan ve Güney Amerika mutfağının özelliklerini paylaşmaktan memnunum.
8: Cooking and smoking in the cage.
4: Katılımcılar hem yeni pişirme tekniklerini hem de farklı mutfak kültürlerini yakından öğrendi.
9: Bu mesleği yapmak isteyen biri olarak bana bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum ve bir daha böyle bir etkinlik bulamayacağım açıkçası. Onun için öğrenmek ve deneyimlemek benim için gerçekten çok güzel, eğlenceli.
10: Şeflerden ne öğrendin?
9: Şu an bir meyvenin ateşte pişeceğini bilmiyordum açıkçası bizimki.
11: Ülkemiz gastronomiye çok daha farklı bir gözle bakıyor ve çok önemli ve değerli şeflerimiz yetişiyor. Çünkü gelenekseli biz cebimize koyduk, artık yenilikçi olarak ne yapabiliriz ona bakıyoruz.
0: Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetesine darbe vuruldu. 24 ilde düzenlenen dev operasyonda 192 milyar liralık kara para trafiği çökertildi. MASAK raporlarıyla tespit edilen organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 80'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
12: Milyarlarca liralık kara para trafiği deşifre oldu. Suç ağı çökertildi. Yasa dışı bahis ve sanal kumara geçit verilmiyor. Polisin sıkı takibi sonucu şüpheli işlemler tespit edildi. Kara para trafiğini yöneten çete açığa çıktı. Polis 24 ilde eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden 192 milyar liralık para trafiği yönetildiği belirlendi. Hepsi MASAK raporlarıyla ortaya kondu. 80'in üstünde şüpheli yakalandı. 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 gayrimenkule el kondu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı. Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi.
0: Efendim bilirsiniz, hep söylenir, mal veya hizmet aldığınız bir yerde çalışanlara göstermiş olduğunuz tavır aslında sizin gerçek kişiliğinizdir. Şimdi öyle bir haber var sırada. Bir kafeye müşteri gibi girdi, önce limonata istedi ancak birkaç dakika sonra çalışanların ve müşterilerin karşısına bir zorba çıktı. Kasaya vurdu, bilgisayarları parçaladı, tehditler savurdu. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırgan polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı, gözaltına alındı.
4: Kafeye sakin adımlarla girdi. Tezgaha yaklaştı.
13: Bakalım.
4: Parayı kasiyerin önüne fırlatması, kaba tavrı ortamı iyice gerdi. İlk bakışta sıradan görünen sipariş dakikalar içinde kabusa dönüştü. Zorba bu kez tezgahtar kadına yöneldi.
10: Ben ne olur
4: çalışan ne olduğunu anlamaya çalışıyordu.
10: Ben olur falan bir...
4: Ama o duracak gibi değildi. Bir bardak limonata için başlayan tartışma giderek büyüdü. Ve ardından öfkesini işletmeden çıkarmaya başladı. Bir anda elini kasaya indirdi. Kasaya vurdu. İşletmenin cihazını parçaladı. Çalışanların şaşkınlığı sürerken bu kez de bağırmaya başladı. İçerideki herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken zorba ikinci kez saldırdı. Bu sözlerin hemen ardından...

0: Bilgisayarı da parçaladı. Ama cevap netti. Müşteriler korkuyla izlerken önüne çıkan her şeye saldırmayı sürdürdü. Tehditler savurdu. Bir kişinin araya girme çabası da sonuç vermedi.
1: Abi sen de karışmalar.
0: Bu kez limonata damacanasını hedef aldı. Ardından sandalyelere tekmeler savurdu. Dakikalar süren öfke nöbetinin ardından işletme adeta savaş alanına döndü. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, olayın Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşandığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı.
2: Hatay'da zabıta ekipleri denetim yaptı ve gördükleri karşısında şoke oldu. Öyle ki bir işletme sattığı ürünün son kullanma tarihini kapatarak müşterileri yanıltmaya çalışıyordu. O uyanık esnaf denetimden geçemedi ve kapısı mühürlendi.
3: SKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun, vatandaş görmesin, gelsin alsın.
4: Son kullanma tarihlerini kapattı. Zabıta işletmeyi mühürledi. Hatay'da yapılan denetim ekipleri bile hayrete düşürdü.
3: Üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, üstü de boyanmış.
4: Hatay'da zabıta ekipleri denetime çıktı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan bir işletmeyi suçüstü yakaladı.
3: Üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim?
4: Son kullanma tarihi kapatılan ürünün 2 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Öyle ki paket üzerinde 2024 tarihi vardı.
5: Bunu da yanlış getirmişler.
3: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın. Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden.
4: İşletmede yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulurken kapısı da mühürlendi.
3: SKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunlar aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mührü vurun, kapatın hemen.
4: Denetimde başka bir işletmede ise patlayıcı madde satıldığı ortaya çıktı.
3: Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı ateşi kız kaçıran mı bu? Ama torpil, bildiğin bomba var burada ya.
4: İşletmenin ruhsatı olmadığı için orası da mühürlendi.
3: Abi ne dükkan olduğun belli değil. Ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme ruhsatsız mı?
6: Bir saniye.
3: İşletme ruhsatsız mı? Bitti konu. Kapatıyoruz.
2: Önce taksiye bindiler. Ardından bir akaryakıt istasyonunda durup yanıcı madde temin ettiler. Hedeflerinde ise Bakırköy'deki bir otogaleri vardı. Gece yarısı harekete geçen şüpheliler milyonlarca liralık araçların bulunduğu iş yerini ateşe verdi. 4 lüks otomobil küle dönerken kundaklama anının ardından başlatılan soruşturmada düğüm çözüldü. Polis planlı hareket ettikleri belirlenen 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
0: Görüntülerdeki kişiler önce keşif yapıyor, ardından ticari taksiyle bir akaryakıt istasyonuna gidip yanıcı madde temin ediyorlar. Bir süre sonra ise hedef seçtikleri otogalerinin önüne geliyorlar. İşte milyonlarca liralık zararın başlangıcı da bu anlar oluyor. Bakırköy, Yeşilköy'de bulunan galerinin önünde park halindeki araçlar kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Bir araçta başlayan yangın diğer otomobillere de sıçradı. Geceyi aydınlatan alevler yükselirken çevrede panik yaşandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürüldüğünde geriye kullanılamaz hale gelen araçlar kaldı. Yaklaşık 50 milyon liralık zararın oluştuğu olayın ardından organize suçlarla mücadele ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüphelilerin güzergahı adım adım takip edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonunda kundaklama planında yer aldığı değerlendirilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.
2: Futbol yorumcusu Erman Tarıoğlu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

0: spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görüştüğünü iddia etmişti. Toroğlu hakkında ikili arasındaki görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılmıştı. Toroğlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Toroğlu ilk kez hakim karşısına çıktı ve yargılandığı davadan beraat etti. Spor yorumcusu Toroğlu katıldığı programda Dursun Özbek federasyon başkanına gizli görüşmede "Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü. Bize yardımcı ol, destek çık" demiş sözlerini kullanmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre heyecanı yaşanıyor. Yeni başkan pazar akşamı belli olacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için aday olmuşlardı. O isimlerden Aziz Yıldırım. Son olarak Anadolu Ajansı spor masasının konuğu oldu. Transfer stratejilerini ve vaatlerini anlattı.
1: İki tane santral alacağız. Diğerleri de çalışılıyor. Arkadaşlar çalışıyor. Çünkü Dünya Kupası'na gidiliyor. Oyuncuyu alıp Dünya Kupası'nda kalmasını istemiyoruz. Buna göre değerlendiriyorlar. Seçildikten sonra bunları ciddi olarak çalışacağız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız.
2: İki golcü için müjde verdi. Transfer çalışmalarını kamp başlayana kadar büyük ölçüde tamamlayacaklarını söyledi.
3: Teknik direktör adayınızın bunlardan haberi var mı?
1: Var, hepsi var.
3: Teknik direktör adayınız belli mi?
1: Ya belli değil. Konuştuğumuz insanlara anlatıyoruz. Onların da fikirlerini alıyoruz. O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin, imparator dediğimiz eski kaptanımız, milli takım, Fenerbahçe kaptanı, Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz.
2: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için kıyasıya yarışıyor. Adaylar vaatlerini sıralıyor. Taraftar ve kongre üyeleri ise en çok transferde atılacak adımları merak ediyor.
1: Ya kongreyi kazanacaksam oyuncuyla kazanmayayım. Bak kazanmayayım. Öyle bir tane oyuncu getiriyor, onu getir. Benim geçmişte getirdiklerim vardı. Ortega, efendim Alex'i, Anelka'sı, Hoydonk'u, Van Persie'si, Kite'ları. Yani hepsini getirdik biz. Roberto Carlos.
2: Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı spor masasına konuk oldu. Gazetecilerin kongreye ilişkin sorularını yanıtladı. Hedeflerini ve projelerini anlattı.
1: Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Ben burada da liderlik yapacağım. Ne yapacağım? Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Ben onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu.
2: Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'nin seçim stratejisini de eleştirdi.
1: Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar. Oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Çok iki tane santral alacağını söyledik, isim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeydi ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız.
0: Şimdi spor severler tabii özellikle de Fenerbahçeliler merak edebilirler. Aziz Yıldırım evet ekrana getirdiniz, haberini verdiniz. Evet çünkü Anadolu Ajansı spor masasına konuk olmuştu. Hakan Safi nerede diyeceksiniz? O da bu akşam saat 21'de yine Anadolu Ajansı'nın spor masasının konuğu olacak diyelim ve noktayı koyalım. Sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Özel dedi diye götürdüm elden evrak çantasının içinde teslim ettim.
1: Evet. Para buradan girdi, buradan çıktı. Hazine parasıydı, buraya giriyor. 170 bin euro buradan çıkıyor. Yani ben sana söyleyeyim, yani ben bunlarla başa çıkamazsın hocam. Yani tabii. Şimdi
0: ben anlamakta böcek... zorluk çekiyorum ya.
1: Ya bir dakika, yani bir de bir şey gölgelenmesin. Bir de şu anda İstanbul'daki İBB ile ilgili bir dava var, devam ediyor. Orada da acayip şeyler oluyor. Nasıl söyleyeyim bak.
0: Abi.
1: Yani adam orada Adem Soytekin'den başla. Ben verdim, sen verdin. HTS'ye bakın. Ortaklık bilmem, unuttuk biz Murat Ongunları falan filan. Hep o kaçtı gitti.
0: Hepsi çıkacak orada.
1: Adam bizi yolsuzluğa boğdu. Bak boğdu bizi. Boğulduk. Duvarda kaldık. Poşette kaldık. Şaka değil Ömer Bey. Poşette mi verdin? Nerede verdin? Pavyonda mı verdin? Poşette mi verdin?
0: Benzinlikte
1: mi
0: verdin?
1: Benzin mi verdim? Battaniye sardım da verdim diyor bir tanesi. Öteki diyor çekçeke koydum diyor. Camıra.
0: Baklava kutusu var. Baklava kutusu.
1: Ben sana söyleyeyim, adamlar resmen bu bir taktik olabilir mi acaba? Yani yolsuzluk
0: gibi değil.
1: Çok fazla yolsuzluk yapalım.
0: Şöyle.
1: Bak her tarafı yapalım. Boğulsunlar.
0: Şöyle. Şimdi bak. Normal bir CHP'li.
1: Hırsızlığınızdan boğulalım.
0: Efendim. Bu iddiaların tamamı doğru değil. Tamamı. Hatta
1: hepsi yalan.
0: Şaban Sevinç ne diyordu? Şimdi aklıma. Bak şimdi aklıma geldi. Teknik olarak ya bu bir rüşvet Şaban'a değil. Da. Teknik olarak. Teknik olarak rüşvet olmadığı için teknik olarak. Niye rüşvet değil teknik olarak? Çünkü kamu da görevi yapmıyor teknik olarak. Demişti. Teknik olarak ifadesiyle de epey bir tiye almıştık Şaban Sevinç'i. Şimdi teknik olarak bu bir rüşvet değil diyenlere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkan adayı genel başkana böyle bir jest yapmış, hediye yapmış canım diyenlere, tamam ben eleştiri yapmıyorum. Parti şu anda yöneten kadro eleştiri yapıyor. Arınma kurulu kuruyoruz diyor, arınma kurulu. Çünkü batmışız, buraya kadar batmışız. Parti gitmiş diyor adam ya. Bunu söyleyen de partinin şu anki yönetimi ya.
1: Tabii. Şimdi bak 170 bin euronun belgesini ortaya koydu. Dediler ki bak Uşak Sağlık Hizmetleri Bölümü ödemiş. Fatura bu. Açıklama şu. Buradan girdi, buradan çıktı. Kuruşu mu lan bu? Oradan buradan çıktı.
0: Evet,
1: ne, nereye girdi çıktı? Hazine parası ya diyor. Olsun
0: peki,
1: canım, Allah,
0: peki
1: Allah
0: dur. Asıl bombayı
1: İşveren
0: dün.
1: Olsun, problem
0: asıl
1: değil.
0: Bombayı dün CHP'nin genel sekreteri, düzeltiyorum, sözcüsü patlattı. CHP sözcüsü dün basın
1: hangi
0: toplantısı yaptı.
1: Hangi sözcü şu anda sözcü?
0: Ben bak, ben eğer başında bir title kullanıyorsam resmi title'ı kullanıyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
1: Tamam.
0: CHP sözcüsü. Şey. Paralele itibar etmiyor. Abi Özkan Yalım. Şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi.
1: Anlat abi.
0: İhraç edilenlere ilişkin bir karar aldılar. Dediler ki biz yeniden değerlendireceğiz. Sadece bize yakın olduğu
1: abi
0: için.
1: Ne yapacağız dediler?
0: Özgür Özel ve ekibinin ihraç ettiklerini yeniden değerlendireceğiz.
1: Tamam, anladım. Evet.
0: O esnada gazeteciler tabii haliyle en doğru soru. Efendim Özkan Yalım'ı da değerlendirecek misiniz dediklerinde ne dedi biliyor musun abi söz? Özkan Yalım ihraç edilmedi ki dedi. Nasıl yani? O istifa etti dedi. Abi
1: gördüm.
0: Bunlar dedi istifa eden bir CHP'li ihraç ettiler. Onu da 37 gün sonra yaptılar. Yani korkunç durumda CHP. Yönetimsel anlamda acayip durumda. İhraç etmemiş adam, istifa etmiş ya. Adamı yalnız kovamamışlar. Bir
1: dakika yapalım. 21 değil 25 yaşındaymış sevgilisi. Onu düzeltelim.
0: Ha.
1: Takip mesafesini ayarlayalım.
0: Abi bak, ya tamam ya.
1: Hatır düzeltmişti biliyorsun.
0: Doğru.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye

0: Hayat Emeklilik'ten 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
4: kredi? Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
8: Kırmızı.
9: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A milli futbol takımları resmi sponsoru sahibinden.com.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla bu akşam sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki İran Savaşı bir yandan devam ediyor. Bir taraftan Ukrayna'da bir barış olacak mı bu gündemimizde? Ve tabii ki belki de en önemlisi, bizi en çok heyecanlandıran zaman gitgide yaklaşıyor. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi ve Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılacak olması ve yeni NATO vizyonunun Ankara'da belirlenecek olması, Türkiye'nin de yeni NATO vizyonu içerisindeki yeri ve öneminin belki bir manifestosu niteliğinde görüşlerini belirleyeceği Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmalarla beraber ve tabii ki tüm devlet yetkililerinin çok kritik bir dönem olacak, sıcak bir Temmuz ayı olacak hepimiz için. Dolayısıyla heyecanla bekliyoruz. Şimdi tabii NATO demişken bununla ilgili hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle NATO'suz bir Amerika, Amerika'sız bir NATO olur mu? Bu noktada sizlere birkaç bilgi ve arz etmek istiyorum. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek hem bunun üzerine hem de diğer gündem maddelerimiz üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet, yönetmenimler rica edeyim LED'imizi. NATO'nun ABD'siz geleceği mümkün mü? Şimdi bu çok tartışılıyor biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz. Bilhassa Donald Trump'ın NATO konusunda artık herkes pamuk ellerini cebine atacak ve bize ihtiyacımız olanı verecek. Amerika artık sizi karşılıksız korumayacak dedikten sonra ilk dönemiyle beraber acaba Amerika NATO'yu lağım mı edecek tırnak içerisinde veya çekilecek mi? Bu tartışmalar oldu. Peki kısaca olur mu olmaz mı? Yani Amerika'sız bir NATO olur mu veya gelecekte NATO'yu nasıl göreceğiz? Şöyle kısaca size özetlemeye çalışacağım. Özür dilerim. NATO'da tartışma artık ittifakın geleceğinden çok Amerika Birleşik Devletleri'nin yükünü ne kadar azaltacağına odaklanıyor. Yani Amerika aslında bir şekilde NATO'nun bütün masraflarını askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak yüklenmek istemiyor ve mümkün olduğunca sırtında yükü azaltarak yoluna devam etmek istiyor diyebiliriz. Trump'ın Avrupa'ya yaptığı savunma yükünü üstlenin çağrısı Rusya karşısında yalnız kalma endişesini de bir şekilde arttırıyor. Zaten biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinin, Batı Avrupa Yarımadası'nın bugün karşılaştığı en büyük sendromlardan biri, bir gün Ruslar bizi işgale kalkarsa veya Ruslar bize savaş ilan ederse biz kendimizi koruyabilir miyiz? Bugüne kadar 45'ten itibaren bizi NATO şemsiyesiyle korudular, korunduk ama bu saatten sonra ne olur? Dolayısıyla bu endişe aslında yalnız kalma sendromu da biraz duygusal reflekslere sebebiyet veriyor Avrupa Birliği içerisinde. Ukrayna Savaşı Avrupa'nın mühimmat üretimi, ortak savunma ve caydırıcılık kapasitesindeki eksikleri de ortaya koydu. Evet, Ukrayna Savaşı ile beraber galibi olmayan, belki de kazanamayacakları bir savaş içerisinde Rusya'nın işgal ettiği topraklarda oluşturmak istenen bir masa ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aslında tam olarak gördüğümüz gibi elindeki mühimmatlarla Ruslara karşı koyamayacaklarını ve Rusların harcadığı mühimmatı kısa bir sürede, ki asker açığını da aynı şekilde kısa bir sürede yerine koyarken Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda geride kaldığını da net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslında Avrupa Birliği açısından çok ciddi bir problem oluşturmaya devam edecek. Avrupa savunma harcamalarının artırsa da nükleer caydırıcılık, hava üstünlüğü, uydu ve füze savunmasında ABD belirleyici konumunu da tabii ki koruyor. Yani Avrupa aslında kendi ordumu kuracağım. Amerika'ya ben olan bağımlılığımdan kurtulacağım. Bunu biliyorsunuz 2018'de Macron Donald Trump'a söylemişti. Ona da küçük Napolyon demişti, haddini bil demişti. Yine de bu üstünlüklerin aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olması Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı tam bağımlılıktan kurtaracak bir şekilde Avrupa Birliği'ni Amerika'dan koparamayacak. Yani o göbek bağını çok kolay koparamayacağını görüyoruz. Rusya'nın güçlenen nükleer kapasitesi ve NATO'nun doğu kanadındaki baskı Amerikan varlığını Avrupa için kritik hale getiriyor. Zaten işte bu doğu dediğimiz, yani Avrupa kıtasının doğu kanadı dediğimiz bölge ve Rusya'nın zaten biliyorsunuz nükleer kapasitesi ve tabii ki konvansiyonel silahlarıyla beraber büyük bir kara gücü olması aslında bu anlamdaki yalnızlığı ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerindeki etkisinin ne kadar kritik olduğunu da ortaya koyuyor. Ve son olarak Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak Avrupa güvenliğinde kilit rol oynuyor. Zaten NATO

özellikle zirvesiyle beraber aslında Türkiye'nin belki NATO içerisinde rolüyle beraber Avrupa'nın da bu askeri yenilenmesinin veya yeniden kendilerine bu anlamda bir rol biçme rolü yönünde Türkiye'nin tavsiyelerine veya Türkiye'nin Avrupa Birliği yönündeki üyeliğinin ne kadar kritik olacağını da görecekleri bir süreçte olabilir diyebiliriz. Şimdi çok kıymetli hocam, doçent doktor Necmettin Acar hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Necmettin hocam, yine tabii sıcak gündem, yine sıcak mevzular devam ediyor. Şimdi NATO önemli, bununla ilgili fikirlerinizi alacağım ama oraya geçmeden evvel çok önemli maniler eski ama bence bugünü de bize anlatan bir fotoğraf var. G7 zirvesinde çekilmiş fotoğraf. Onu yönetmenimden rica edeyim. Kıymetli izleyenlerimizi bir hatırlatalım. Ve bu fotoğraf üzerinden de yeni NATO veya yeni Avrupa'nın güvenliği nasıl şekillenecek onu da konuşalım. Eğer hazırsa yönetmenimden rica edeyim. G7 zirvesinde çekilmiş olan fotoğraf, Donald Trump masada oturuyor ve etrafında da işte bir dönemki şansölye, Alman şansölyesi Merkel, Japonya biliyorsunuz suikastle öldürülen Abe, John Bolton
1: Dışişleri Bakanı,
0: Trump'ın prensiydi bir dönem biliyorsunuz ama daha sonra bayağı bir düşmanlaştılar. Macron'un sağdan şöyle silüetini görüyoruz, Cumhurbaşkanı o zaman da Fransa'nın, ve Donald Trump kollarını bağdaştırmış, bana ne der gibi, karşısında da Merkel, bunu yapmalıyız ama sen niye buna katılmıyorsun dercesine böyle bir nasıl diyelim, biraz komik de bir fotoğraf olmuş. Hocam, bu fotoğrafla beraber yeni NATO neler düşünüyorsunuz, neler olacak?
1: Şimdi aslında G7 ve NATO farklı konseptler, tabii, biliyorsunuz. Tabii. Yani G7 kazananlar ya da patronlar kulübü, büyük ekonomilerin oluşturduğu bir grup. Aslında G8'di bu, Rusya'yı çıkardılar. Evet. Yani Rusya'nın Ukrayna savaşı, Kırım savaşı sebebiyle çıkardılar. Şimdi bu fotoğraf aslında bugünü anlatıyor. Trump'ın birinci döneminde çekildi bu fotoğraf, bir G7 zirvesinde. Trump bu ticaret savaşları, işte tarifeler, gümrük vergileri vesaire ile G7 ülkeleri ile ABD arasındaki ticareti yeniden düzenlemeye çalışıyor. Çünkü Amerika işte Çin'e, Almanya'ya, Japonya'ya birçok ülkeye açık veriyor, ticareti açık veriyor. Ve bunun yani Trump'ın hesabında bir muhasebeci mantığıyla baktığımızda Amerika için olumsuz bir durum. Yani oradaki ticareti dengelemeye çalışıyor ama bir taraftan da Amerika'nın bakın bu etrafındaki bütün ülkeler yani Japonya, Fransa, Almanya, bütün ülkeler Amerika'nın güvenlik şemsiyesinden. Evet. Yani fotoğrafta göremediğimiz isimler var. Muhtemelen Kanada vesaire de var orada. Amerikan güvenlik şemsiyesinden istifade eden ülkeler. Yani bir refah devleti inşa etmişler. Kıymetli, değerli varlıklarını yatırıma dönüştürmüşler, kalkınmaya harcamışlar, istihdama harcamışlar, teknolojiye harcamışlar, güvenliğe para harcamamışlar. Yani silah almamışlar, ordular beslememişler, savunma sanayine para harcamamışlar. Dolayısıyla yani oradaki o huysuz fotoğraf Trump'ın, evet, bana ne, fotoğraf, bana ne istemiyorum dercesindeki fotoğraf, hem bu ülkelerle Amerika arasındaki ticaret açığını kapatmaya ve bu ülkelerde biriken sermayenin bir kısmını Amerika'ya transfer etmeye dönük bir girişim. Aynı zamanda ilk döneminden itibaren Trump'ın ifade ettiği Amerika artık bütün bu dünya ülkelerinin güvenlik yükünü tek başına çekmeyecek, taşımayacak. Bu konuda sizinle ortaklaşacağız. Yani bunu Suudi Arabistan kralına çok açık söylemişti. Evet. Eğer savunma istiyorsan bunun parasını bedenini ödemelisin demişti. Evet. Eylül 2019 yılında Suudi Aramco tesislerine bir saldırı oldu ve peşinden çıktı. Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki, evet, Suudi petrol tesisleri gördüğünüz gibi çok korunaklı değilmiş. Kral aradı, dedi ki ya bizim tesislerimiz çok korunaklı değil. Hemen 500 milyon dolar para gönderdi bana. Ben de bir iki petrol sistemi gönderdim ve oraya kurdum. Eğer koruma, savunma istiyorsanız bunun parasını vermelisiniz.
0: Vermek zorundasınız.
1: Bu fotoğraf yani hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamında bu ülkelerin Amerika'ya mahkum olduğunu gösteren ve Amerika'nın bundan sonra bu ülkelerin ulusal refahını, kalkınmasını finanse etmek zorunda olmadığının ya da güvenliğini finanse etmek zorunda olmadığının bir göstergesi.
0: Evet. Hocam, tabii bu önemli. Bir de tabii biraz evvel benim de bahsettiğim, sizin de fikirlerinizi merak ettiğim Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi. Donald Trump da bu görüşmeye gelecek, bu toplantıya katılacak. Çok önemli. Belki NATO tarihinin en önemli, en kıymetli zirvesi olacak, toplantısı olacak. Şimdi hocam, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi, Türkiye'nin İran,

Ukrayna savaşlarında üstlendiği rol, arabulucu, kolaylaştırıcı rolü ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mekik diplomasi dediğimiz süreci, liderler diplomasi sürecini başarıyla uygulaması, Sayın Hakan Fidan'ın öyle, Sayın İbrahim Kalın'ın öyle. Yani devletin bu anlamda büyük

0: Ne zaman olmuş hatırlıyor musunuz Türkiye'de olan zirve? Yani 2000'lerin başıydı.
1: Çok uzun zaman oldu
0: evet,
1: hocam.
0: Evet. Bush, oğul Bush o zaman.
1: Amerikan
0: başkanıydı. Ben 2003-2004 diye hatırlıyorum. Yanlış hafızam beni yanıltmasın. Ve nerede olmuştu? İstanbul'da olmuştu. Dolmabahçe Sarayı'nda olmuştu. Hatta ikonik bir fotoğraf vardı. Boğaz Köprüsü. İşte arkada bir Ortaköy Camisi sanırım bir fotoğraf da paylaşılmıştı. Dolmabahçe Sarayı'nın kıymetli izleyicilerimiz eğer gezdilerse bilirler. Böyle 2000 metrekareyi bulan büyük bir salonu var.
1: Evet.
0: Salonun ortasında böyle 125-130 metrekare el dokuma bir halı durur. Hala duruyor.
1: Herekalısı.
0: Evet, herekalısı orada durur. Üstünde büyük bir masa vardır. Evet. O masanın etrafında bundan önceki NATO toplantısı yapılmış. Bakın İstanbul'da yapılmıştı. Şimdi Ankara'da yapılıyor. Bu bile bir mesaj yani. Bunu da değerlendirmek lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi sizin bahsettiğiniz bağlamda baktığımızda şimdi Türkiye ifade ettiğiniz gibi yani kuzeyimizde bir savaş var, güneyimiz ve doğumuzda bir savaş var. Türkiye bir bakıma bu bölgenin yani Asya'nın, Avrupa'nın, Kafkasların, Orta Doğu'nun böyle kesiştiği noktada bir güvenlik adası pozisyonunda.
1: Güvenlik adası.
0: Bu nasıl oluyor? Nasıl bir güvenlik adası? Yani her tarafımız savaş halindeyken biz nasıl bu kadar güvende kalabiliyoruz? Bu bizim diplomatik becerimiz, kabiliyetimiz, siyasi karar vericilerin deneyimleri, tecrübeleri ve ülkeleri için sarf ettikleri emeğin, çabanın bir neticesidir. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında bizi Batılılar Rusya'ya karşı cephe almaya ve yaptırımlara katılmaya zorladılar. Yani Rusya'ya bir yaptırım uyguladılar. İşte doğalgaz almayın, petrol almayın, Rus gemilerini boğazlarından geçirmeyin, ticaret yapmayın, Rus paralarının transferini engelleyin diye. Türkiye Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadı. Ukrayna yönelik savaşını bir işgal olarak tanıdı. Fakat yine de Rusya ile irtibatını koparmadı ve dengeli bir siyaset takip etti. Benzer bir durum bakın bugün İran savaşında var. Türkiye bir dış politik olarak İran'a yönelik İsrail ve Amerikan saldırısını kınıyor. Şiddetle kınıyor. Fakat aynı şekilde İran'ın Körfez ülkelerine yani Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Umman'a yönelik saldırgan politikalarını da reddediyor. Dolayısıyla aslında biz bir bakıma bir denge sağlayıcı bir ülke haline geldik. Diplomatik olarak da bu çok önemli. Aynı zamanda yani toplumun nabzı da bu yönde atıyor. Yani biz mesela Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye toplumunun perspektifinden baktığımızda yani kamuoyu yoklamaları bu burada Türk toplumu ne kadar dengeli bir perspektif sergilediğini gösteriyor. Dolayısıyla yani bizim etrafı savaşlarla örülmüş bir coğrafyada böyle sürekli her cümerçlerin olduğu, işte isyanların, sokak hareketlerinin, iç savaşların, devletlerin yıkılıp sınırların yeniden çizildiği, bazı ülkelerin parçalandığı bir coğrafyada bütünlüğü korumamız ve bir istikrar adası olmanın ötesinde hem Kafkaslar'da hem Avrupa'nın doğusunda hem Orta Doğu'da istikrar ihraç eden, yani evet, güvenliği için muhtaç olunan bir ülke olmamız çok önemli. Bakın bir şeyle bitirmek istiyorum.
1: Tabii,
0: bir sorunuz olacak muhtemelen.
1: Evet.
0: Hatırlarsanız Suriye devrimi olduğunda yani 2004 yılının 8 Aralık'ında devrim olduktan kısa bir süre sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Hı. Ve dedi ki biz önce Allah'a güveniyoruz sonra Türkiye'ye güveniyoruz.
1: Çok
0: bakın bu bir cumhurbaşkanının belki kişisel bir söz ifadesidir. Yani bir kişi olarak kendi temelisidir.
1: Diplomasi bunu pek göremezsiniz.
0: Ama bir cumhurbaşkanı, Lübnan Cumhurbaşkanı, yani bölgenin en istikrarsız ülkesi Türkiye'ye evet, böyle bakıyor. Bütün dünyada böyle bakılıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda benim oğlum üniversite 2. sınıfta Pakistan'da bir kurban kesim organizasyonunda görevliydi. Bir vakfın oraya gitti, bir hafta falan kaldı. Ben Türkiye'ye dönük şey yokladım yani nabzını. Görüştüğü herkes Türkiye'ye karşı muazzam bir teveccühün, muazzam bir ümidin muhabbet olduğunu, etmesin, muhabbetin olduğunu, yani güçlü bir Türkiye'nin sadece Türkiye için değil, bütün bölge için istikrar üreten bir ülke olduğunu
1: İslam
0: ifade
1: ve Türk dünyası istedim bakımından.
0: Evet.
1: Tabii, doğru hocam. Hocam şöyle, tabii vaktimizi iyi kullanmak adına başlıklarımız da çok. Onun için hocam İran dosyasına da geçmek istiyorum. Çünkü bu da en son biliyorsunuz İran Amerika'ya 4 aşamalı plan sundu. Biraz da onu isteyeceğim. Şimdi Donald Trump'ın da söylemleri hocam önemli. Diyor ki en son Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakınız ve İran lideri Mujtaba Hamane ile görüşebileceğini ifade ediyor. Tansiyon diyor hala çok yüksek ama Tahran'da tabii Lübnan'daki İsrail saldırıları sürdükçe bu kalıcı barışın pek de olamayacağını ifade ediyor. Ayrıca İran'daki askeri ve siyasi kapasitenin büyük ölçüde zayıfladığını söylüyor. Ya masada ya da başka şekilde kazanacağız diyor. İran'da önce Lübnan diyor. Şimdi ledimiz hazır. Onu da bir rica edeyim yönetmenimden. Onu da izleyenlerimize hocam ve size arz edip ondan sonra bunun hakkında da fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü ne kadar masa yaklaşınca hocam bir şekilde o taraflar mutlak barışta anlaşamıyor. Şimdi dört aşamalı plan nedir? Tüm tarafların katılımıyla ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması. Ablukaların kaldırılması petrol yap

0: yatırımlarının iptali ve dondurulmuş varlıkların kısmen serbest bırakılması, nükleer dosya ve daha geniş kapsamlı yaptırımların ele alınması ve anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak izleme komitesinin kurulması, Fars Haber Ajansı'na göre bu dört aşamalı plan. Şimdi hocam, bu plan kabul edilir mi? Hangi plan, hangi maddeler kabul edilebilir ya da bundan hiçbir Amerika tarafından kabul edilemez mi?
1: Şimdi hocam önce plana bakmak lazım. Biliyorsunuz Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalandı. 1,5 yılı aştı. Evet. Ama İsrail her gün Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Evet. Lübnan'da bir ateşkes var, sürekli uzatılıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde 45 gün uzatıldı ama İsrail Lübnan'ın İtalya Nehri'ni geçti. Artık Zahran Nehri'nin güneyine doğru ilerliyor.
0: Şakip Kalesi'ni de
1: evet,
0: hocam.
1: Kaleyi de işgal etti. Köyleri yıkıyor. İnsanları evlerinden zorla çıkarıyor. Dolayısıyla bugün Orta Doğu'da anlaşma, ateşkes, müzakere bunların artık bir ciddiyeti kalmış değil. Yani taraflar elbette bazı taslaklar üzerine konuşuyorlar. Şimdi bu taslağın üzerine baktığımızda tüm taraflar ateşkes. Yani İran istiyor ki Lübnan'daki askeri baskı dursun, İsrail geri çekilsin. Şimdi bu Amerika belki bunu kabul edebilir. Fakat İsrail bunu kabul etmiyor biliyorsunuz. Ne zaman müzakere sürecinde bir ilerleme kat edilse İsrail İran'ın sert bir karşılık vereceği provokatif bir saldırı düzenliyor.
0: Bilerek bakın
1: yapıyorlar. Bu 7 Ekim'den bu yana böyle. Önce Şam konsolosluğunu vurdu. İran o zaman stratejik sabır diyordu. Sessiz kaldı. Sonra Hizbullah'ın üzerine gitmeye başladı. Çok sert bir şekilde dahiyeyi vurdu. İşte üst düzey yetkililerini öldürdü vesaire. Dolayısıyla İsrail mesela tüm tarafların katılımıyla bir ateşkes. İsrail ne Gazze'de ne Lübnan'da bir ateşkes istemiyor. Zaten bir uymuyor ateşkes bu. Olursa olsa bile uymuyor. Ve bunu kabul etmiyor. Zaten İsrail'e deseniz şu an zaten bir ateşkes var. İsrail diyor ki biz zaten Lübnan'da bir ateşkes uyguluyoruz. Tabii. Ama her gün işte Lübnan'ın bir yerlerini bombalamaya devam ediyor. Şimdi yaptırımların serbest ya da ablukaların kaldırılması. Yani belki bu mümkün olabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı biliyorsunuz bu çatışmanın en kritik noktası. Yani bir düğüm noktası oldu. Ben bana sorarsanız yani nükleer veya balistik füze kapasitesi birçok şeyden ziyade Trump'ın Hürmüz'e odaklandığını ben düşünüyorum. Hürmüz açılırsa yani seyri sefer serbestliği ortaya çıkarsa Trump kendi adına bir zafer anlatısı inşa edip
0: bu dosyadan
1: çekilebilir veya süresiz bir ateşkes ilan ederek İran üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla burada yani dört başlıklı öneriden en çözüme yakın nokta Hürmüz'dür. Yani Hürmüz Boğazı'nın o ablukaların kaldırılması. Şimdi yaptırımlar meselesi yani diyor ya İran yaptırımların bir kısmının serbest bırakılması, dondurulmuş varlıkların. Bakın 2010'dan bu yana nükleer takas anlaşması vardı. Türkiye arabuluculuğunda yapıldı. Sonra geniş kapsamlı bir anlaşma yaptılar. Amerika ve Avrupa P5+1 dedik. Bütün bu süreçlere rağmen Amerika bu dondurulmuş varlıkların hiçbirini serbest bırakmadı. Niye mesela bu anlaşma çöktü? Amerika üzerine düşen taahhütleri yerine getirmedi. Doğru. Aslında nükleer 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya baktığımızda İran'ın sicilinin nispeten temiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani oradaki koşullara uydu. İşte atom enerjisine belli alanları denetim imkanı verdi. Fakat Amerikalılar o dondurulmuş varlıkları serbest bırakmamak için anlaşmadan bir şekilde çekildiler. Evet. Bana sorarsanız yani İran evet 4 aşamalı bir plan sunmuş ama burada gerçek anlamda müzakereler Hürmüz üzerine ilerliyor.
0: Evet.
1: Eğer çözülebilirse yani o çözülebilir.
0: Ve aylardan 4 ay oldu hocam. Gemiler evet. Hala mahkum biliyorsunuz Basra'nın içerisinde.
1: 1 milyar varil açık oluşmuş şu an piyasada.
0: İnanılmaz. Petrol. İnanılmaz hocam. Peki hocam birkaç cümle çok kısa. Babil Mendebi kapatır mı İran?
1: Yani bir el yükseltmek istediği zaman evet orası da mümkün. Şimdi şöyle hocam biliyorsunuz Füceyre Limanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneyde Arap Denizi'ne ve Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı Kızıldeniz'e evet. Hürmüz'ü bypass eden rotalar ortaya evet. Çıkmaya başladı son günlerde. Baye OPEC'ten de ayrıldı. Suudi Arabistan bütün petrolünü doğuya Yanbu'ya pompalıyor. Dolayısıyla Hürmüz'ün stratejik önemi azalıyor. Bu durumda İran hem Füceyre Limanı'nı hem de Suudi Arabistan'ın işte Kızıldeniz'deki bu limanı ve Babel Mendebi hedef alan yeni bir siyasete evrebilir.
0: El yani. Yükseltebilir.
1: El yükseltebilir. Evet. Çünkü Hürmüz'ü kapatmanın ya da orada abluk uygulamanın artık çok bir önemi kalmıyor.
0: Yavaş yavaş şey evet. Azalıyor. Şimdi hocam tam da siz İsrail demişken aslında İsrail'e her geçen gün hocam tepkiler büyüyor. Şimdi Amerikalı bir araştırma şirketi kıymetli izleyenlerimiz 36 ülkede kamuoyu araştırması yapıyor. Ve genel sonuçlara göre katılımcıların 1/3'ünden fazlası İsrail'e karşı olumsuz görüş bildiriyor Necmettin hocam. En yüksek oransa Türkiye'de. Şimdi onu hemen bir görelim. Onunla ilgili çok güzel bir grafiğimiz var. Arkadaşlarımız hazırladı. Hocam onu da size arz edelim. Bunun üzerine konuşalım. Yani ne kadar büyük bir aleyhtarlığın arttığını görüyoruz. Bakın İsrail'e tepki dünyada büyüyor. Ülke olarak baktığımız zaman hocam İsveç, İspanya, Hollanda, Fransa.

0: Fransa'ya kadar. İsveç'te %78 olumsuz, olumlu %18, İspanya'da %78 olumsuz %17, Hollanda'da %76 olumsuz görüş, efendim olumlu olarak %20, İtalya'da %75 olumlu %21, Almanya'da 73 olumlu %23, Birleşik Krallık'ta 69 olumlu %25 ve Fransa'da 68'e 24. Şimdi Amerika ve Kanada'da çoğunlukla hocam olumsuz bir görüş var. Kısaca arz edeyim. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin %60'ı, Kanada'nın %65'i, tabii Türkiye'nin de bu çok hepimizin tabii herkesin de beklediği gibi en yüksek oranda Türkiye'de %91'i İsrail hakkında çok olumsuz, %5'i ise biraz olumsuz. Yani aslında tamamen olumsuz. Şimdi hocam buna baktığımız zaman bu oranlara, bu İsrail aleyhtarlığının artık belki tarihte hiç olmadığı kadar tabanına yayılmış olmasının nedir ifadesi? Gelecekte bize ne ifade eder, ne gösterir?
1: Hocam bu tabloda görünmeyen bir gerçek daha var. İsrail'e karşı olumsuz duygular besleyen insanların büyük bir kısmı genç nesiller.
0: Evet, genç nesiller.
1: Yani
0: evet.
1: Yaşlılar belki, yani ileri yaştaki insanlar Holokost'tan mülhem İsrail'e karşı bir sempati besliyor olabilirler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: evet,
1: bu aleyhtarlık artan nüfusla birlikte, yani gençlerin çoğalmasıyla birlikte iyice artacaktır. Şimdi hocam biliyorsunuz insanlık vicdanı diye bir şey var. Yani İsrail her gün Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Gazze'de, Batı Şeria'da dünyanın en vahşi soykırımını gerçekleştiriyor. İnsanları öldürüyor, evleri yakıyor ve bakın Müslümanlar değil ya da Araplar değil, işte Avrupalı doktorlar gidiyorlar bazen, evet, Gazze'ye, Batı Şeria'ya gidiyorlar ve insanlar gözyaşlarıyla anlatıyorlar maruz kaldıkları soykırımları. Yani kadınlara karşı, çocuklara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, suya karşı, toprağa karşı. Bakın Suriye'nin kuzeyindeki bazı topraklara kimyevi maddeleri püskürterek İsrail uçakları o toprakları çoraklaştırıyor. Yani ikilip biçilmesini engelliyor. Dolayısıyla yeryüzünün her yerine fesat çıkarıyor İsrail ve bunu bütün dünya görüyor. Sadece İslam dünyası değil. Şu oranlar belki Arap dünyasında yapılsa, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılsa İsveç kadar yüksek çıkmayabilir.
0: Değil mi hocam?
1: Yani,
0: ne enteresan.
1: Bu belki böyle bir rakam çıkabilir. Fakat dünyanın her yerinde İsrail'in yaptığı bu mezalim sosyal medya üzerinden, işte basın yayın üzerinden dikkatle takip ediliyor. Burada kendi hakkımızı da teslim edelim. Yani Türkiye hakikaten televizyonlarımızla, başta 24 TV olmak üzere Anadolu Ajansı gibi kurumlarla İsrail'in icra ettiği bu zulmü, bu soykırımı bütün dünyaya en üst perdeden ifade ediyoruz. Kanıt dosyası hazırlıyoruz.
0: Tüm çıplaklığıyla, evet hocam.
1: Tabii tabii,
0: evet.
1: Yani şimdi bizim yani Türkiye'deki haber ajanslarının başta TRT, işte Anadolu Ajansı olmak üzere bütün bölgede çok ciddi bir ağı var. Geçmişte biz bunları El Cezire'den takip ederdik. Onlar da çok güzel iş çıkarıyorlar.
0: Doğru, doğru.
1: Fakat dünya artık buradaki haberleri Türkiye üzerinden, işte Anadolu Ajansı üzerinden, TRT üzerinden, bizim televizyon kanallarımız üzerinden takip ediyor. Dolayısıyla bu olumsuz görüşün, yani İsrail hakkındaki bu olumsuz kanaatin ortaya çıkmasında bizim yürüttüğümüz faaliyetlerin, yani Türkiye ekseninde yürüyen faaliyetlerine ciddi bir katkısı var. Bunu da teslim etmek lazım. İlaveten şunu da ifade etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bulunduğu her platformda, yani sadece bugün değil belki 20 yıldan bu yana İsrail ile ilgili farkındalığı en üst seviyede ifade eder. Yani Filistin halkının mağduriyetini ifade eder.
0: Bilhassa,
1: hatırlarsanız
0: evet,
1: BM Genel Kurulu'nda bir harita, ya, yeşil boyalı bir harita. İsrail neresidir diye.
0: 48'den bugüne kadar.
1: Evet, 48'den 2000'li yıllara kadar. Dolayısıyla Türkiye küresel kamuoyunun İsrail hakkındaki bu kanaatinin oluşumunda kritik bir rol oynamıştır. Bakın bugün Sumut filosundan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: İlk biliyorsunuz Mavi Marmara vardı. İlk biz yaptık bu işi. Yani 2010'lu yıllardan itibaren. Hem Türk halkı, bu rakamlar zaten onu gösteriyor. Yani benzer bir durumu Filistin için koysanız belki halkın %100'ü Filistin halkına karşı muazzam bir sempati besliyor. Dolayısıyla aslında İsrail ektiğini biçiyor. Bütün dünyanın her yerine fesat çıkarıyor. Yani soykırım yapıyor, işgal ediyor, talan ediyor. İnsanları, evleri, bitkileri, araziyi işgal ediyor. Dolayısıyla küresel kamuoyu, insanlık vicdanı her zaman tarihin doğru yerinde durmuştur.
0: Kesinlikle. Hocam zaten hep diyoruz ya, bu bir din meselesi, bu bir vicdan meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı vicdan ordusu demişti ki ben de onu ifade edecektim size. Sumut filosu.
1: Evet. İşte
0: ikincisi de biliyorsunuz olmadı ama yani ne kadar kaybetmiş olduklarını ve ne kadar işkenceci olduklarını da hocam işte oradan gelen gazeteciler bildiğimizde anlattılar. Yani hocam inanılmaz bir ahlaksızlık, inanılmaz bir zulüm ama çok da umurlarında mı diye sorsanız. Hani zaten buna alışıklar. Hani zaten yaptıklarının kendileri açısından sapkınlık, işte suç olduğunu veya işte efendim bunun hukuksuz olduğunu bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Ama hocam işte güce güçle karşılık koyma meselesine belki gelmek gerekiyor yavaş yavaş.

0: Belki şöyle birleştirebiliriz. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramının ortasında hocam yeşeren bir umut hikayesi var. Bundan biraz bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir videomuz da var. İsrail bombardımanında eşini ve iki çocuğunu kaybeden, günlerce komada kalan Filistinli palyaço Fida Ledavi. Görmüşsünüzdür belki hocam. Yasını kalbine gömerek diğer çocukları gülümsetebilmek için geri dönüyor hocam. Ve Ledavi kendi çocuklarını artık kollarını alamasa da enkazların arasında Gazze'li çocuklara umut olmaya başlamış, kıyafetlerini giymiş, yüzünü boyamış ve çocukların karşısına çıkmış. Şimdi eğer yönetmenimden rica edeyim, o görüntü hazırsa hemen izleyelim.
1: Gözüm hariç hastanesinde açtım. İlk sorduğum şey yaralarımın durumu oldu. Sonra bana eşimin, kızımın ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Çok ağladım. Kendimi toparlayabilmek için namaza ve ibadete sarıldım. Gazze'de çocuklar ölümle, yıkımla ve korkuyla büyüyor. Onların yüzünde yeniden bir tebessüm oluşturabilmek için çalışıyoruz. Çocuklara güç, umut ve neşe vermek istiyorum.
0: Hocam tabii kelimeler kifayetsiz. Yani bu acıyı tarif etmek çok zor. Görüyorsunuz işte yüzünü boyayarak tam 15 senedir çocukları eğlendirmek için, o Gazze'li çocuklara umut olabilmek için, enkazların altı aralarında yaşamaya çalışan, bombaların altında yaşamaya çalışan bu masum çocukları eğlendirebilmek, şu anda da görüyorsunuz hocam. Gerçekten hani kelimeler kifayetsiz hocam. Küllerimiz diken diken oluyor. İşte hocam diyoruz ya, dünya vicdanları suskun. Belki NATO'da bu da gösterecek, bu da konuşulacak. Hocam sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yani ne denebilir ki? Nasıl anlatılır bu görüntüler?
2: Hocam gerçekten insanın boğazı düğümleniyor. Bu bizim uzun yıllardır şahit olduğumuz bir durum. Yani 1948'den bu yana İsrail girdiği her yerde, işgal ettiği her köyde buna benzer zulümler icra etmiştir. Fakat umut verici gelişmeler de var. Biraz önce ekrana yansıttığınız tablo, bütün insanlığın İsrail'in icra ettiği bu zulümden kendini teberri etmesi, yani bu zulme karşı öfkesini
0: dünya
2: ifade
0: etmesi. Dünya bunu görüyor hocam aslında.
2: Evet, bu güzel bir gelişme. Yani gizli kalmıyor. İsrail'in yaptıkları aslında bütün dünya bunu görüyor ve bunu bir yere not ediyor. Bir süre sonra bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Şimdi Antonio Gramsci'nin bu konuda güzel bir yaklaşımı var. Diyor ki önce hani sivil toplum değişir, sonra siyasal toplum değişir. Yani bugün dünyanın her yerinde sivil toplum, ben bunu zaman zaman yazıyorum, İsrail aleyhtarlığını ciddi bir şekilde dile getiriyor, ifade ediyor. İsrail'in yaptığı zulme karşı öfkesini dile getiriyor. Ve göreceğiz ki yakın zamanda Avrupa başkentlerinde Filistin'in mağduriyetini dile getiren siyasetçiler de artık parlamentolarda, hükümet kanatlarında, bürokraside daha güçlü bir şekilde, yani toplumsal desteği olan yapılar olarak ortaya çıkacaklar. Umut ederiz ki az önce tablo ekrana yansıttığımız LED'deki o İsrail aleyhtarlığı siyasal zemine yansısın. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Güvenlik Konseyi'ne yansısın. Devletlerin karar mercilerine yansısın. Ve İsrail'e karşı Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinde güçlü, kararlı ve bu soykırıma karşı durabilecek aktörler ortaya çıksın. Mesela İspanya, çok takdir ettik değil mi? Kesinlikle. İspanya halkıyla, devletiyle Sanchez, gerçekten evet, güçlü bir şekilde. Mesela bunların sayısını ben artacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki eski siyasetçiler yavaş yavaş popülaritesini kaybediyor. Yani yeni bir siyasetçi kuşağı ortaya çıkacak. Bu siyasetçi kuşağı da az önce LED'e yansıttığımız İsrail zulmüne karşı öfke besleyen insanların oylarıyla ve destekleriyle ortaya çıkacak. Bütün bu tablo gördüğümüz, işte zaman zaman ifade ederken boğazımız düğümlenen bu tablo belki o zaman değişecektir diye evet, temenni ediyorum.
0: Hocam tabii şöyle hep diyoruz ya, şimdi bu çocuklar Filistin'in geleceği olacak. Ki 48'den beri, hani o çok enteresan demeyeyim de, yani diyor ya şimdi hangi o Ben Gibir galiba, o sapık bakanlarından biri olan, çocukları öldüreceğiz diyor. Çünkü evet, çocukları öldürmemiz lazım ki 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklar bizden intikam alamasın. Ve inançları, onların Siyonist mantığı da bunu emrediyormuş.
2: Evet.
0: Şimdi hocam böylesine bir vahşet politikası ortasında, diyoruz ya Naziler, evet Naziler de bir soykırım uyguladı, bunu biz inkar etmiyoruz, ama Nazilerin öldürdüğü çocuklardan daha fazla çocuk katleden bir İsrail'den bahsediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler, işte Uluslararası efendim Ceza Mahkemesi, ama bir türlü, yani Netanyahu'nun, işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evanjelik, o Siyonist lobinin bu dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışmalar, işte efendim bu savaşları çıkartarak kendileri katliamlarına bir şal atma. Yani hocam belki son 5 dakikamıza girdik ama bir dünya resmi çıkaralım, bir fotoğrafı çekelim isterseniz. Hatta şunu da katalım, işin biraz da jeopolitik kısmıyla. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gidecek. Evet. Şimdi mesela Putin'le görüştü. Trump'la görüştü. Şimdi Kuzey Kore'ye gidiyor.
2: Ondan önce Fransa, Almanya, yani BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri geldi.
0: Onlar da gittiler hocam. Tabii vaktimiz el verdiğince ama böyle yeni bir jeopolitik harita çizdiğimiz zaman artık bildiğimiz dünyanın sonu geliyor mu hocam? Yani nasıl bir yeni uluslararası sistemle karşı karşıya kalacağız?
2: Hocam şimdi ilki için bana sorarsanız, ilk konuşmanızın ilk başlığı için, yani artık küresel siyasette sivil toplumun, insanların, bireylerin aktör olduğu bir dünyayla karşı karşıyayız. Bakın Sumut Filosu bunun bir örneğiydi. Yani farklı dinden, etnisiteden, mezhepten insanlar gemilere bindiler.
0: Tabii, insan
2: ve bir akıbeti de belli değil bu insanların. İsrail çünkü öldürüyor geçmişte. Tabii. Ve işkence ediyor.
0: Yine öldürür.
2: Bazılarını tutukluyor. Bazılarına çok kötü muamele ediyor.
0: Evet. Hocam, hepsini biliyoruz.
2: Hakaret ediyor. Buna rağmen yani Müslüman olmayan insanlar da o gemilere bindiler. Ve Gazze'ye bakın. Peşinden başkaları da gelecek, göreceksiniz. Başladığında birkaç gemiyle başlamıştı. Şimdi onlarca, yüzlerce gemiye çıktı.
0: Artacak.
2: Dolayısıyla küresel siyasetin, yani insanlık vicdanı yeni bir aktör olarak ön plana çıkıyor. İkinci bağlamda, yani ben geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nda buna dair bir yazı yazdım. Yani Amerikan barışından Çin barışına doğru Pax Sinica diye bir, bir yazı yazmıştım. Şimdi Çin biliyorsunuz 2008 küresel ekonomik kriziyle ekonominin, iktisadın ağırlık merkezi Asya Pasifik'e kaydı. 7 Ekim'den sonra küresel siyasetin de ağırlık merkezi Asya Pasifik'e kaydı. Yani Ukrayna Savaşı oluyor, Çin'de bir diplomasi var, masası kuruluyor Pekin'de. Suudi Arabistan, İran arasında bir gerilim var. Pekin'de bir diplomasi masası kuruluyor. İsrail işte ve Arap ülkeler arasında veya İsrail ve Filistin arasında bir sorun var. Pekin'de bir diplomasi masası kuruluyor. Dolayısıyla küresel siyasetin de ağırlık merkezi Pekin'e doğru kayıyor. Zaten askeri anlamda ciddi yatırımları var, savunma harcamaları var. Yani her ne kadar şu an savunma harcamaları bağlamında Amerika'dan biraz sonra geliyor olsalar da, yani ikinci ülke olsalar da, aradaki fark hızla kapanıyor. Askeri kapasite olarak da Amerika'ya yetişiyorlar ve geçmek üzereler. Dolayısıyla yeni küresel düzenin merkezi yavaş yavaş Asya Pasifik'e doğru kayıyor. Siyasal güç, ekonomik güç ve askeri güç Asya Pasifik'e kayıyor. Yani bundan sonra bugüne kadar Avrupa, Brüksel'e bakıyorduk, Washington'a bakıyorduk. Orada nasıl bir tepki gelecek?
0: Evet.
2: Artık Pekin'e bakıyoruz. Orada nasıl bir açıklama yapılacak? Nasıl bir denklem ilerliyor diye. Dolayısıyla yeni dünya düzeninin artık temel aktörlerinden biri, güçlü aktörlerinden biri. Daha doğrusu belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiş durumda.
0: Yani Çin şunu söylemiyor değil mi hocam? Ben büyük bir hegemon gücüm, ben efendim süper gücüm demiyor. Çok enteresan.
2: Sessiz, derinden,
0: sessiz,
2: pragmatik.
0: Bravo hocam, pragmatik. İşin ticari boyutunu ön planda tutuyor. O zaman hocam bir iki cümleyle bunu biz yeni Avrasyacılık olarak görebilir miyiz? Örneğin yani Rusya ve işte Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği Rusya, Çin, Türkiye, İran. Böyle bir pakt mı diyelim? Birleşim mi, oluşum mu? Görebiliyor muyuz hocam yakın
2: yani
0: gelecekte?
2: Yani aslında Avrasyacılık biraz böyle eski bir tabir ama biliyorsunuz bu kuşak yol bağlamında aslında bir bütünlük oluştu bu bahsettiğiniz coğrafyada. Yani kuzey kanadı, güney, orta koridor diyorlar. Güney koridor.
0: Deniz kısmı.
2: Yani Pekin'den, Şangay'dan başlayıp Avrupa'ya kadar ulaşan böyle bir bütünlük oluştu. Burada iktisadi bir bütünlük var. Yani tek bir ticari bölge gibi oluştu. Bunun ileride belki siyasal sonuçları da olacaktır ama buradaki aktörlerin, yani Rusya'nın, Türkiye'nin, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin ve Çin'in belli alanda derin ihtilafları söz konusu.
0: Evet.
2: Mesela bir Doğu Türkistan meselesi var. Bizim yüreğimizi yaralar. Sürekli biz bunu bahsederiz. Yani Çin çok masum, böyle çok tasvip edilen, çok insani, çok normatif değerler olan bir ülke değil. Onun da kendine ait bir sicili var.
0: Evet.
2: Fakat pragmatik, yani kendi çıkarları ya da Batı ile girdiği rekabette bazen bu tarz ittifakları yapabiliyor ülkeler.
0: Evet.
2: Bu bir vizyondur, yani bir ufuktur. Ama şu an için ben böyle bir ufkun zayıf bir ihtimal olduğunu değerlendiriyorum.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık hocam. Gerçekten güzel bir böyle bir panoramik bir yorum yapmış olduk. Ayaklarınıza sağlık hocam.
2: Sağ
0: tekrar görüşmek üzere.
2: Sağ
0: olun hocam. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla beraber NATO boyutundan İran Savaşı'na, Gazze'deki zulümden, babası çocuklarını kaybetmiş bir babanın oradaki çocukları eğlendirmek adına hayatını vakfetmesine kadar aslında Türkiye'nin çevre coğrafyasındaki hadiseleri değerlendirmiş olduk. Ama yine arz etmiş olduğum gibi Temmuz'daki NATO zirvesi dünyanın geleceğini ilgilendiren çok önemli kararların alacağı ve Ankara merkezi bir jeopolitikanın ortaya konabileceği bir vizyon belgesi oluşturabilir. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Hangi kameraya başlayacağım? Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Aileleriyle birlikte beni bulduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. Anadolu Sigorta fabrikanızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
12: bankacılık. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
13: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
12: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
13: Ama gelen giden yok işte.
12: Tamam. Kolay gelsin.
14: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Elif katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Haydi salataya salataya, kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
4: Beyaz.
5: Kırmızı.
4: Beyaz.
3: En büyük.
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
7: En sahi aşk.
8: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
9: Ona biraz daha var gibi.
8: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
9: Ay çok güzel olur.
8: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
10: Bizim için ilk sırada.
8: İşleri büyütmek?
11: Bayağıdır aklımda da.
8: Çıkaralım aklımızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün yoğun gündemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan kriz elbette derinleşerek büyüyor. Parti ikiye mi bölünecek, üçe mi bölünecek, ne kadar daha fazla bölünecek, bu konu konuşuluyor. Gerçekten yeni parti bir ihtiyaç mı? Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu huzursuzluk kaç partiyle yola devam etme kararını getirecek? Bunu konuşacağız elbette. Ama öncesinde süresiz nafaka meselesi gibi ülkede çok uzun bir süredir konuşulan ve pek çok insanın kafasını meşgul eden, çok yoğun tarafları olan, çok hassas bir konuydu. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etti. 1988 yılında yürürlüğe girmişti bu karar. Süresiz nafaka meselesi 1988'den beri de Türkiye'nin gündemindeydi. Son birkaç yıldaysa çok uzun bir tartışma dönemi yaşadık ve Anayasa Mahkemesi sonunda bu düzenlemeyi iptal etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 90 günlük bir süre tanıdı yeni kanunun hazırlanabilmesi için. Bu konuları konuşacağız. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı ve burada yeni bir ekonomik sistem üzerinde konuşurken faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Faizsiz ekonomik sistem meselesinde konuşmaya çalışacağız efendim. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, Türkiye Araştırmaları Vakfı araştırmacısı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Yazı getirmişsiniz hocam. Çok güzel böyle renk beyaz içimize açtınız. Tuğba hocam sizinle başlayalım. Şimdi uzun bir süredir ben şu açıdan konuşmak, tartışı yapmak istiyorum. İki taraf var gibi görünüyor. Şimdi pek çok meselede olduğu gibi Türkiye'nin kangren haline gelmiş bazı meseleleri var. O meseleleri ortadan kaldırmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalıştığınızda o güne kadar sizinle beraber hareket edenler sorun çözüme doğru ilerleyince bu sefer olayın rengi değişiyor. Başörtüsü yasaklarıyla alakalı meselede de bunu gördük. Öncesinde dediler ki başörtüsüyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Meclise getirin hemen çözelim dediler. Hı hı. Anayasa değişikliği tartışmaları konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi çıktı dedi ki hayır biz bunu düzenlemeye karşıyız dedi ve bu süreç durdu. Şimdi aynı şey var. Uzun bir süredir Türkiye'de nafaka meselesi yani nafakanın süresiz olma meselesi konuşuluyor. Evet. Bu konuyla alakalı da herhangi bir yani bu Adalet Bakanlığı'nın hükümetinde gündemindeydi. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda şu anda iptal edilmiş durumda bir ara bir dönemdeyiz. Evet. Yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme çıktığında nasıl bir düzenleme olması gerekir? Konunun tarafları açısından Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet, iktidar partisi, iktidar kanadı bu meseleye nasıl yaklaşıyor? Ve daha doğrusu hem kadının hem de erkeğin hukukunu koruyabilecek bir yasal düzenleme nasıl yapılabilir? Şu açıdan da bir değerlendirmenizi istiyorum. Sanki bu sorun AK Parti hükümet döneminde ortaya çıkmış gibi hareket eden bir algı da vardı. Biraz önce de söyledim aslında 1988 yılındaki bir düzenlemeydi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren 1926'dan 1988 yılına kadar geçen süre içerisinde Türkiye'deki mevcut yasal düzenleme boşanma durumunda eşe bir yıl süreyle bir nafaka verilmesini öngörüyordu. Bunu da bir şarta bağlamıştı. Kadının tırnak içerisinde söyleyeyim haysiyetsiz davranışlar sergilemesi halinde bu nafakanın iptal edileceğini hükmetmişti. Bu kanun 88'de değişti ve 88'den sonra elimizde böyle büyük bir sorun olarak duruyor.
2: Şimdi tabii bazı düzenlemelerin neticesinde bazı düzenlemeler aslında şunun için yapılıyor. İki taraf var burada. Yani bir karı kocalık hayatı yaşamış ve sonrasında ayrı düşmüş iki insan var. Bu hukukun herhangi bir alanında başka bir düzenlemeye ilişkin de söz konusu olabilir. Eğer toplumda yoğun olarak ezilen bir taraf varsa hukukumuz, yasama organı, meclis bu grubun hakkını korumak için birazcık koruyucu kanunlar, koruyucu bir takım yasal düzenlemeler yapar. Mesela uzun süre bunu da konuştuk. Yine bir sorun haline dönmüştü. Kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin pek çok biliyorsunuz cinayetler bile yaşandı bununla alakalı. Evet. Mesela oradaki süreçte de kiracıyı yani mal sahibini değil ama kiracıyı daha çok koruyan bir takım hukuki düzenlemeler yapılmıştı. Ama bunun da bir takım aşırılıklara gidilmesinin neticesinde iki tarafın dengesini koruyamadığı artık anlaşıldı ve bir takım yeni düzenlemeler yerine getirildi. Aynı nafaka konusu da böyle. Evet, yani bunun Cumhuriyet'in kuruluşundan 80'li yıllara kadar gelen süreçte Türkiye'de kadının ekonomik durumu, iş hayatına katılımı ya da ev ekonomisine katkısını düşündüğünüzde kadın birazcık daha korunmaya muhtaçtı. Yani şu ana göre diyelim. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapıldıktan sonra da hakimler takdir yetkilerini kullanarak süresiz olarak nafakaya hükmediliyordu. Ama affedersiniz, hakimlerin bütün hükmettikleri nafakanın da süresiz olmasına gerek yoktu aslında. Yani 5 yıl süreyle de 3 yıl süreyle de bir nafakaya hükmetmesinde bir engel yoktu. Yani bu hakimin takdir yetkisine bağlı bir şeydi.
0: Ama genel olarak süresiz.
2: Genel olarak alışılmış bir tahammül yani. Bu nafakaya hükmetti mi o artık süresiz gibi bir şeydi yani. Süresizdi. Yani ömrünün sonuna kadar. Ara sıra tabii nafakayı veren taraf bu nafakanın düzeltilmesi için, değiştirilmesi için ya da kaldırılması için davalar açabiliyor. Onların da çoğunlukla kadının korunması amaçlandığı için red kararları çıkıyordu. Ha, burada şimdi hep kadınlar üzerinden de gitmeyelim. Sonuç olarak bu boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan tarafa nafaka verilir. Yani zaten erkek de nafakaya muhtaç olabilir.
0: Kadın ya da erkek demiyor. Eş diyor.
2: Evet, eş diyor.
0: Yani kadın da aslında şu andaki mevcut kanuna göre kocaya nafaka verebilir.
2: Veren var kadınlar mı, var. Var tabii ki. Veren kadınlar da var.
1: Ona hükmeden hakim var mı?
2: Var canım, niye olmasın?
1: Allah Allah.
2: Var. İlla ki uygulamada var.
0: Yani erkek çok fakir, kadınsa çok evet. Varlıklıysa evet. Karşı taraf
2: isteyebilir.
0: Nafaka veriyor.
2: Yani burada yoksulluğa düşecek taraf şeyi aranıyordu. sebep aranıyordu diyelim. Yoksulluğa düşecek olan tarafa bir nafaka hükmediliyordu ve bu şekilde bir uygulamaya gitti. Ama sonrasında artık değişen hayat koşullarıyla birlikte insanların, kadınların çalışma hayatına katılması, efendim bir takım ekonomik özgürlükleri edinmeleri, meslek edinmeleri bunlar düşünüldüğünde ve artık nafakanın süresiz olması, sürekli olması diğer yoksulluğa düşmeyecek olan tarafa, yani nafaka yükümlüsüne, nafakayı verecek olan tarafa hayatı çekilmez hale getirdi biraz açıkçası. Çünkü düşünsenize, yani 5 yıl bir evlilik yapıyorsunuz ama ömrünün sonuna kadar o kişiye nafaka ödüyorsunuz. Şunu da ifade etmek lazım, ben şöyle de düşünüyorum. Yani kamuoyunda mesela bazı ünlü çiftlerin boşanma davaları çok gündeme gelir değil mi? Biz
0: evet,
2: bunları
0: çünkü
2: biliriz.
0: Çok yüksek nafakalar. Mesela
2: çok yüksek nafakayla gündeme gelir.
0: Yani Acun Ilıcalı'nın
2: mesela. Yani şimdi herkes de Acun Ilıcalı'yla Şeyma Subaşı değil. Evet. Yani herkes de böyle bir nafaka hükmediliyor diye bir şey yok. Yani bütün süresiz nafaka yükümlüleri Acun Ilıcalı gibi bir nafaka da ödemiyor yani. Hani çok düşük cüzi ücretlerle nafaka veren insanlar var. Tamam bu ömrün sonuna kadar olmasa tabii ki bir zulüm. Ben ona katılıyorum. Ama çok da büyük bir şey açıkçası yok zaten.
0: Tuba Hocam, burada bir meseleyi açıklığa kavuşturalım. Hani tartışmanın başında.
2: Evet.
0: Bu düzenleme çocuğa yönelik nafaka ile alakalı bir hususu
2: değil,
0: içermiyor.
2: Bu iştirak nafakası değil.
0: Evet.
2: İştirak
0: o nafaka nedir ve şu anda o konuyla ilgili iptal yok.
2: Yok. Şöyle düşünün. Mesela mahkeme süreci devam ederken mahkeme yoksulluğa düşecek olan taraf için bir tedbir nafakasını hükmedebilir. Yani süreç devam ediyor. Henüz nihai bir karar yok. Ama senin yaşamını devam ettirmen için bir nafakaya ihtiyacın var. Dolayısıyla yoksulluğa düşecek olan tarafa o mahkemenin sonuna kadar bir tedbir nafakasını hükmedebilir. Karar kesinleşinceye kadar yoksulluğa düşecek olan taraf bir tedbir nafakası alabilir.
0: Evet.
2: Karar kesinleşince o artık ya yoksulluk nafakasına döner ya tamamen ortadan kaldırılır. Bu başka bir konu.
0: Evet.
2: İştirak nafakası ise tarafların eğer müşterek çocukları varsa adı üzerinde, müşterek ortak bir çocukları varsa o çocukların bakımına ilişkin bir iştirak nafakası verir diğer taraf. Bu baba da olabilir, ana da olabilir, fark etmez.
0: Ve bu çocuk
2: kalkmadı.
0: Ne zamana kadar alır bu nafaka?
2: Çocuk 18'ini bitirdikten sonra artık biter ama kız devam etmek için isterse de devam edebilir nafaka.
0: Kız çocuk için de aynı şey geçerli
2: mi? Aynı şekilde
0: mi?
2: Evet.
0: Yani evlilik ya da şey değiştirir mi?
2: Yani değiştirmiyor diye
0: değiştirmiyor.
2: Biliyorum.
0: Hı-hı. Yani çocukluktan çıkıncaya, reşit evet. oluncaya kadar hı-hı. yükümlü nafakayı olan alır. Kimse nafakayı alır.
2: Evet.
0: Ve şu andaki konuştuğumuz konu çocuğun
2: alakalı
0: nafakası
2: değil.
0: Meselesi değil.
2: Evet, bu tamamıyla
0: eşlerden birinin aldığı nafaka.
2: Evet, mesela bir kişi yoksulluğa düşen taraf olarak hem yoksulluk nafakası alıyor olabilir hem de çocukları vardır. Çocuğun velayeti de ondadır, çocuğa da bakıyordur. Çocuklar için iştirak nafakası da alıyor olabilir. Yani böyle bir ikisini de alıyor olabilir. Ona ayrı, ona ayrı yatar. İkisinin de icrasız takibi ayrı olabilir. Buradaki konuştuğumuz konu tamamıyla aslında nafakanın da kaldırılması değil. Yani bu da yanlış anlaşılmasın. gerçekten yoksulluğa düşecek olan bir taraf varsa mahkeme hakimi bunu zaten takdir edecek. Hakim oradaki olayı, insanı tanıyan, o olayın kokusunu alan kişi olarak zaten tarafları huzurunda dinliyor. Dinlemeden zaten böyle bir karar vermiyor. Aileye ilişkin bir takım sosyal araştırmalar yapılıyor.

0: Gerekirse Aile Bakanlığı devreye giriyor. Bir takım gelir araştırmaları yapılıyor. Polis gidiyor, geliyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan tespitler yapılabiliyor. Gerçekten yoksulluğa düşecek bir taraf var mı? Yok. Bu tespit ediliyor. Mesela yine ifade edelim. Uzun süre evli kaldı bir çift. 30-40 yıl birbirleriyle hayat geçirdiler ama sonunda anlaşamadılar. Yani çok üzülerek söylüyorum ama şu anda bu da moda oldu birazcık. Yani artık 50 yaşından, 60 yaşından sonra ben bu kadına, bu adama bu yaşa kadar dayandım. Bundan sonra dayanmak istemiyorum. Sonbaharımı kendim yaşamak istiyorum diyen insanlar da var. Yani bu bir boşanma çeşidi olarak çok karşımıza çıkıyor.
1: Nasıl?
0: Neden bu kadar ilgilendiniz?
1: Yok, hayır yani. Ne demek ya sonbaharımı kendim yaşayayım? İnsanın...
0: Maalesef.
1: Bir hayat arkadaşını hayatının son dönemlerinde daha fazla ihtiyacı
0: olmaz mı? Tabii ki daha
1: çok
0: ihtiyacı var. Ben de katılıyorum. Ama işte böyle de bir şey artık canıma tak etti deyip boşananlar da var.
2: O da zaten yeni bir moda dedi.
0: Yeni bir moda dedim.
1: Hı-hı. Tek var. Daha zor değil mi?
0: Bilmem. Onu onlara sormak
2: insan
0: lazım.
2: İnsan aslında dediğin gibi yaşlandığında asıl en büyük
0: daha
2: ihtiyaç.
1: Geleni olmaz, gideni olmaz. Çoluk çocuk ipi koparmış gitmiş.
0: Ya bir tabii ses buradan sosyalde bir mesaj verelim. Tabii ki yalnızlık kötü bir şey. Hele de yaşlılık
1: yani,
0: daha kötü bir şey.
1: Bir oturup bir kahve içip bir sohbet edecek bir insan.
0: Tabii insan muhabbet ehli bir insanı ister. Maalesef
2: hocam,
0: bu sosyal gerçeklik.
2: Evet, bu şu anda konuştuğumuz mesele çok açık. Nafakanın ila nihaye süresiz
0: evet,
2: olması
0: ölüme
2: meselesini
0: kadar nafaka veren insanlar
2: Anayasa
0: var.
2: Mahkemesi dedi ki bu iş adil değil.
0: Bir de
2: kardeşim,
0: şöyle düşünün Murat Bey.
2: Gidin meclise bu konuyu tekrardan kanunen düzenleyin dedi.
0: Evet. Bir de şöyle düşünün. Mesela nafaka yükümlüsü nafakayı ödeyemeyecek hale geliyor. Nafaka kaldırılmıyor tekrar tespit davası, kaldırılma davası açılsa da. Bu sefer bunun hapsi var, tazik hapsi var, osu var, busu var. Bir sürü yaptırımı da var
2: şöyle
0: yani.
2: Şöyle olabilir yani değil mi? Boşandı, eş çok varlıklı, evet, nafaka vermeye başladı. Hı hı. Ama aradan 10 yıl geçti, artık fakir. Şirketi iflas etti.
0: Yeniden görüşülebilir
2: bitti.
0: Tabii ki. Yeniden yani, şey yapılabilir. Ama işte bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer mahkemelerin yükü artıyor. Bir sürü tekrar dosya açılıyor. Tarafları sürekli birlikte tutuyor. Bu da çok kötü bir şey. Evet. Bağı koparmıyor. Arada bir çocuk yoksa artık bağ kopmasını istersin.
2: Çözüm önerilerini ikinci turda konuşmak
0: tamam
2: istiyorum.
0: Olur.
2: Ama şu anda tespitleri yapalım. Yani neden böyle Anayasa Mahkemesi böyle bir şeye karar verdi?
0: Hukuken de söyleyelim Hı-hı isterseniz. Evet. Ölçülülük ilkesine aykırı buluyor Hı-hı Anayasa Mahkemesi. Yani taraflarla alakalı bir karar verirken bunu anayasada ölçülülük ilkesi vardır. Yani bir temel hakkın da sınırlanmaması gerekiyor. Yani diğer tarafın mülkiyet hakkını da ihlal ettiğini savunuyor. Tabii gerekçeli karar açıklandığı zaman bunu açıkça daha açık bir şekilde konuşacağız ama mantık buradan geliyor. Bu nafaka yükümlüsünün varlığının mülkiyet hakkının da kısıtlandığını iddia ediyor. Çünkü sürekli bir şeye ödeme yapmak zorundasınız. Taksit öder gibi ödüyorsunuz. Mal varlığınızdan, mülkiyetinizden bir ödün veriyorsunuz. Bu da artık ölçülülük ilkesine aykırı olduğu için nafaka yükümlüsünün mülkiyet hakkını ölçüsüz olarak sınırladığını dan bahisle böyle bir karar vermiş.
2: Hayır hocam. Serkan hocam sana geleceğim. Atlamıyorum merak etme yani. Ama şunu sormak istiyorum size. Şimdi kamuoyunda en çok tartışılan mesele şu boyutuydu. Özellikle açılışta birinci kanunda ya yani 1926 tarihli kanunu ondan dolayı atıp yaptım. Çünkü 1926 tarihli kanun İsviçre Medeni Kanunu'nun aynen kopyalanmış haliydi. O kanunda dahi şu ifade yer alıyor. Diyor ki kadının haysiyetsiz davranışlar sergilediği, eşini aldattığı, boşandıktan sonra gayri ahlaki ilişkiler içerisine girdiği tespit edilirse o zaman nafaka iptal olur diyor. Kanun böyleydi 1988'e kadar ve bütün nafaka meselesi kadın boşandıktan sonra bir yıl süreyle hükmetmişti. 88 yılında bu hüküm değişiyor ve süresiz hale geliyor ve o haysiyetsiz davranışlar tırnak içerisinde bu kanunun ifadesi olduğu için söylüyorum. Bu ifade artık kanun metninde de yer almıyor. Boşanma davalarında bu önemli gerekçelerden bir tanesi hala değil mi Tuğba Hocam? Yani aldatma meselesi önemli meselelerden bir tanesi.
0: Yani zina suç olmaktan çıkarıldı ama bir sebep boşanma sebebi olarak kanunumuzda duruyor.
2: Nafakanın daha sonra iptal edilmesi için de bir gerekçe olabilir mi bu?
0: Zaten eğer kusurlu bir taraf varsa orada bu da gözetilebilir hakim tarafından.
3: Nafaka verilmiyor mu o zaman?
0: Gözetiliyor. Yani
2: nafaka
0: bakılıyor.
2: İptal davası mı açılır varsa böyle bir durumda?
0: Hayır ama nafaka yani.
2: Nafakayı hükmetti ama kadın böyle gayri ahlaki davranışlarda bulunduğunu
0: düşünerek. Hayır artık onu bağlamaz o ya.
2: Bağlamaz.
0: Boşandıktan sonra haysiyetsiz evet yaşam sürüyorsa mı?
2: Evet.
0: Hayır.
2: Ve eş nafaka vermeye devam eder.
0: Evet.
2: Evet. Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tane ben de böyle yekten size soruyorum. Özellikle Türkiye'de pek yaygın bir kesim kadın cinayetlerinin de gerekçelerinden bir tanesi olarak kamuoyunda tartışıldığı için söylüyorum. Kadınla erkek boşanıyor. erkek kadına nafaka

0: vermeye başlıyor. Ancak kadın nafakası kesilmesin diye gayrimeşru, yani nikahsız bir birliktelikle devam ediyor hayatına. Fakat erkek o kadına nafaka vermeye devam ediyor. Çünkü resmiyette evli değiller. Doğal olarak erkek bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor. Ben nafakasını veriyorum ama o başka bir erkekle yaşamını sürdürmeye devam ediyor şeklinde. Kamuoyuna da çok sıkça rastlanan bir takım şeyler olmuştu. Cinayetlere varana kadar çok önemli temel sorunlardan bir tanesi haline gelmişti. Bu yönüyle değerlendirildiğinde süresiz nafaka meselesi kamuoyunda gerçekten çok önemli bir hadise midir?
1: Kesinlikle. Aslında bu da tam o sizin bahsettiğiniz son mesele üzerinden yürürse yine aile kurumunu doğrudan hedef alan, evlilik kurumunu doğrudan hedef alan bir mesele. Yani düşünün, birisi günümüz parasıyla söylüyorum 40-50-60 bin TL nafaka alıyor. Hani o büyük sanatçıların nafakalarını bahsetmiyoruz. Ortalama bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir durumda sırf o nafaka kesilmesin diye evleneceği kişiyle evlenmeyip işte gayrimeşru ilişkisine devam eden bir sürü kişi var. Yani ülkemizde şu da var biliyorsunuz, yani annesi babası vefat ettiğinde emekli maaşını almak için öldüğünü saklayan bu kadar binlerce kişi varken burada nasıl bir yolsuzluk dönüyor? Çok rahat bir şekilde bir matematiğini yapabiliriz. Ama işin ilginç yanı şu. Ben hatta yayından önce Tuğba hocamıza da onu sordum. Yani ben kendi bildiğim kadarıyla da Avrupa'da süresiz nafaka diye bir şey yok. Böyle bir uygulama işte o İsviçre
0: Sen
1: Medeni
0: çok
1: Kanunu.
0: Çok uzun süre yurt dışında yaşadım.
1: Evet, İsviçre Medeni Kanunu dedik, orada da yok. Yani kadın erkek eşitliği diyoruz bir yandan ama bu tarz meseleleri gelince kadın erkek eşitliği birden ortadan da kalkılıyor. Tamamen bütün ihalenin büyük oranda erkeğe yıkıldığı ama niye yıkıldığını da anlayamadığımız bir denklem kurulmuş ve bu denklem 80'lerden bu yana sanki bizim yüzyıllardır kültürümüzde, kanunlarımızda olan bir şeymiş gibi yasalara geçmiş ve uygulanmaya devam ediyor. Bir de burada bir böyle anti parantez açmak istiyorum. Tabii, İsviçre tabii. Medeni Kanunu deyince aklıma geldi. Kemal Tahir İsviçre Medeni Kanunu alınınca çok ciddi bir şekilde kızıyor bu işe. Diyor ki biz bu zamana kadar yüzyıllardır medeni değil miydik de başka bir ülkenin kanunu aldık, bir de adına medeni kanunu koyduk. Yani biz bundan önce barbar mıydık da şimdi mi medeni olduk diye bir eleştirisi var. Bu eleştiri de hem anti parantez açtım ama aynı zamanda şu açıdan da söylüyorum. Yani bizim kültürümüze, bizim toplumumuza da uygun bir şeydi. Ben mesela şunu sordum birkaç tane bilen arkadaşa, biraz önce Tuğba Hoca'ya da tekrar ona da sordum. Dedim ki mesela bizim İslam kültüründe böyle bir şey var mı, süresiz nafaka diye? Benim yok. Bildiğim kadarıyla yok.
2: Yok. İşte,
0: İslam'da mehir var.
1: Mehirini veriyorsun.
2: Ama mehiri yanlış anlıyorlar işte.
1: İşte mehiri yanlış anlıyorlar.
2: Mehiri veya tam doğru anlaşılmadığı için aslında bölüyorum.
1: Buyur hocam.
2: Nafaka, mehir tam olarak anlaşılmadığı için Türkiye'de nafakaya mecbur kalınıyor. Eğer mehir gerçekten de anlaşılsaydı İslam hukukunun emrettiği gibi, o zaman zaten nafakaya gerek kalmazdı.
0: Mehir başta nikah esnasında konuşulup karara bağlanması gereken bir şey değil mi?
2: Zaten orada karara bağlanması gerekiyor ama kadının da hayatını idame ettirebilecek kadar, tek başına hayatını idame ettirebilecek kadar bir para olması gerekiyor. Yani şimdi mesela ortamda işte hani sosyal hayatın içerisinde görüyoruz 100 gram altın mesela mehir. Normal görülüyor. 250 gram altın normal görünüyor. 250 gram altında boşanan bir kadın nasıl hayatını devam ettirebilir ki? Bazı hukuk, yani İslam hukuku alimleri bunu şöyle ifade ediyor. Kadına en azından başının sokacağı bir ev alabilecek kadar bir mehir vermesi gerekiyor diyor. O yüzden ilk evlenme anında bunun İslam hukuku anlamında tam eğer verilirse bir kadına
0: ama
2: zaten
0: bunda bir sınırı yok
2: gerek
0: sanırım
2: kalmaz.
0: Yani.
2: Sınırı yok ama.
0: Yani bir sepet hurma da verebilirsiniz.
2: Evet öyle de olabilir var. Ama işte o zaman da böyle nafaka falan
0: konuşmak
2: zorunda
0: kalıyor. Saraylar da bağışlayabilirsiniz zenginliğinize göre yani. Ama bu evlilik esnasında bunun akde dökülmesi
2: gerekiyor.
0: Lazım.
2: Nikah yapılır,
0: yazılması
2: nikah.
0: Lazım. Evet. Nikah akdinde belirtilmesi
2: ama ben
0: lazım.
2: Yine şuna katılıyorum. Bunda çeşitli görüşler var. Bir sepet hurmayla bence olmaz hukuken. Ben İslam hukuku da araştırmasında, okumasında seven bir insanım. Bir kadının boşanma sonrasında hayatını da birazcık devam ettirebilecek kadar.
0: Onda kendine, işte o makul süre nedir?
2: Kendine bir hayat sürebilecek, kurabilecek kadar bir şeyin olması
0: bir
2: gerekiyor.
0: Bir süre boyunca. En az 6 ay, 1 yıl, 2
2: evet,
0: yıl.
2: Belki yani mesela şu konuda bir hukuk alimlerinin bir görüşü var. Başını sokacağı bir ev alabilecek kadar bir para verilmesi gerekiyor kadına. Çünkü belki dönebileceği bir baba evi yok. Neden kadın baba evine dönsün?
0: Dönmek ama herkes için durum farklı yani. Yani kadın çok varlıklı bir ailenin kızı da olabilir.

0: olabilir.
1: Aslında oluru bu. Hı hı. Yani mehirin tam anlamıyla İslam hukukundaki oluru ben bu diye yani okumalarımdan bunu çıkarıyorum. Tabii ki daha fazlası da verilebilir. Ama bence daha azı verilmemesi gerekiyor. Ben bir hukukçu olarak bu görüşteyim. Ama, araştırıp okuyan birisi
0: ama her boşanan erkeğin de bir ev alabilecek kadar eşine...
1: Taraflardan yoksa elbette o kadar yoksa bilemiyorum ama yani o kadının perişan olmaması gerekiyor.
0: Dönecek bir evi olmayan... Kendileri de kirada olabilirler haliyle.
1: Tabii öyle olabilir belki ama dönecek bir evi olmayan bir kadının perişan olmaması gerekiyor. Her kadının böyle
0: temel
1: bir şey yok.
0: Perişan olmayacak.
1: Zaten hukukta, İslam hukukunda kadının nafakası evliyse yani nafaka demek zaten hani... Geçim demek yani. Hı hı. Kadının geçim yükümlülüğü eşindedir, kocasındadır. Bekarsa, babası da varsa babasındadır. Babası yoksa abisi veya erkek kardeşindedir. O da yoksa amcalardadır. Yani kadının zaten kendi nafakasını temin etme gibi bir yükümlülüğü yok İslam hukukunda. Aslında İslam hukukunda kadın bir prenses gibidir yani. Maalesef şu anda tam değil. Daha bu şey yapılamıyor. Fazla sosyal hayata uyarlanamıyor. Aslında Allah-u Teala bize prenseslik vermiş. Yani çalışmana gerek yok. Sen de evliysen sana kocan bakacak. Bekarsan baban, erkek kardeşin, onlar da yoksa amcan, o da yoksa devlet sana bakacak demiş. Ama işte şartlar. Bilmiyorum.
2: Buyurun hocam. Şunu da eklemek istiyorum.
0: O prenseslik biraz geçmişte kaldı hocam artık.
1: Çok o prensesliği kolaydı. Kadınlar kendi eliyle verdi diye düşünüyorum ben. Aslında anlatılsa kadınlar uyanacak ve toptan kazan kaldıracaklar.
3: Feministler linç etmesin seni.
1: Ya çok prensesliği kim istemez ya?
3: İstemiyorlar.
1: Ne alakası var? Okusun, ilim sahibi olsun, sosyal hayatı olsun ama prenses gibi yaşamak güzel bir şey değil mi? Sabah saat 7'de 6'da gidip bir metrobüse o sıkışıklıkta işe gidip çalışma hayatındaki o kasvetli ortamı çekip akşam koştura koştura geliyorsun evine. Saat 6'da çıkıyorsun, 6'da çıktığın evden İstanbul'daysan ancak 8-8.30'da evine varabiliyorsun. Gidin
3: bir yemek yapıyorsun çoluğa çocuğa üstüne.
1: Yani yemek de yapıyorsun. Hadi feministler diyor ya yemeği beraber yapsın erkekle diye. Yani erkekle beraber yapsam bile saat 8'de eve geliyorsun zaten. Tamam, diyelim ki senin kocan çok iyi bir insan ve sana yemeği hazır ediyor sen gelmeden önce. Adam melek. Ama yine de sen 7.30'da eve geliyorsun. Yani bu mu prenseslik yoksa bilmiyorum.
2: Ben şöyle
1: bana kızacaklarsa bu yüzden kızabilirler.
0: Evet, avukat Tuğba Arslan gerçekten son derece tartışmalı bir mesele.
3: Tartışmalı. Bir avukat gözüyle üzerine çekecek evet. Açıklamalar ya.
1: Ben şöyle düşünüyorum.
2: Ben Tuğba'ya %100 katılıyorum.
1: Bence şunu söyleyeyim hocam şimdi beni linçlemesinler.
0: Ayhan
1: ben şöyle.
0: Hocam da katıldı size.
1: Sağ olun hocam. Siz
0: çok teşekkür ederim. Katılamıyorsunuz galiba.
3: Ben bu tarz konulara neden çok fazla girmediğimi birazdan izah edeceğim. Evet.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Kadın çalışma hayatı hususunda kadınlar esnek çalışabilmeli, evden çalışabilmeli, uzaktan çalışma modelleri olmalı kadınlar için. En azından doğurganlık çağında kadınlara bu hakları tanımalıyız. Zaten bu düzenlemeler iş kanununda yani kadının çalışma hayatına kadına uygun bir şekilde girilebilecek düzenler ise Cumhurbaşkanımız iş kanununda yaptı. Yani Cumhurbaşkanımızdan önce iş kanununda kadın ve erkek eşit ücret bile almıyordu doğru düzgün. Bunu koruma altına alan bir hüküm bile yoktu. Sonrasında bakın her zahmette bir rahmet vardır. Pandemi dönemiyle birlikte evden çalışma modeli diye bir şey dünyaya geldi. Bu ortaya çıkınca demek ki bazı işlerde evden de yapılabiliyormuş dendi ve evden esnek kadınlara işte doğum sonrası izninin uzatılması gibi kadının çalışma hayatını doğurganlığını da engellemeden katılabileceği modeller gelişecek. Bunlar gelişecek. Hmm. Gelişiyor şu anda ve gelişecek.
0: Çok önemli meselelere dokunuyoruz.
1: Bu çok önemli bir konu.
0: Çok önemli. Kadın kesinlikle iş hayatındaki haklarıyla alakalı mesele gerçekten son derece önemli. Çünkü neden bunu konuşuyoruz? Nafaka meselesi Ayhan Hocam biraz da hani aileyi konuşuyoruz. Aile yılından bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aile 10 yılı ilan etti. Bir seferberlik ilan etti. Neslimiz çünkü azalıyor. Çocuklarımızın sayısı azalıyor. Ailelerde çocuk sayısı giderek düşüyor. Artık pek kimse çocuk da yapmak istemiyor doğal olarak. Bu son derece kritik bir şey. Türkiye açısından milli güvenlik meselesi haline geldi. Doğal olarak aile kurumu açısından yine tersten bir soru sorarak söyleyeyim. Bazı kişiler de yeni bir hayat kurabilmek için evlenip çoğalmak, çoluğa çocuğa karışmak için son derece problemli olan bir evliliği var ve o evliliği bir an evvel bitirmek istiyor. Belki iki tarafta bitirmek istiyor ama sırf bu nafaka meselesi onu ikinci evliliğinde çünkü o nafaka yükümlülüğü erkek için devam edecek yani. Doğal olarak hem o eve bakacak hem diğer eve bakacak. Zaten ötekinden doğan çocuklarına bakmış olacak. Yeni bir hayat kurabilmenin önünde de süresiz nafaka engel gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Tabii ki hem yeni bir hayat kurmanın önünde engel Hem de en başta insan evleneceği zaman bu şartları, bu kanunları, yasaları zorlaştırırsa 10 kere düşünüyor. Ve bu da yine şuna getiriyor Murat abi. Nafaka ödemeyeyim, olur da boşanırsam, olur da boşanır nafakaya vermek zorunda kalırsam diye,
1: evet,
2: resmi nikah kıymıyor.

0: korktuğu için o gayrimeşru hayatına devam ediyor. Bakın ben özellikle vurgulaya vurgulaya gayrimeşru diyorum. Çünkü bize göre gayrimeşru kardeşim. Burası Almanya, Avrupa değil. Sen gidip Almanya'da, Avrupa'da bunu yapabilirsin. Ama orada da evliliği kolaylaştırmak, evliliği teşvik etmek için sadece çocuk parası vermiyorlar. Evlendiğin zaman mesela Almanya'da senin vergi seviyen birden 3'e çıkıyor. Birden aylık 600-700 euro yerine 200-300 euro vergi vermeye başlıyorsun. Yani, teşvik ediyor devlet evlenmeye.
1: Şöyle mi?
0: Yani.
1: Doğru mu anlıyoruz? Evli, bir arada yaşadığınızda, çünkü Almanya'da mümkün. Ve, bir arada yaşadığınızda verdiğiniz vergi daha yüksek.
0: Tabii ki.
1: Resmi evlilik yaptığınızda daha düşük.
0: Tabii ki. Direkt birden 3'e çıkıyor. Çocuklarınızın sayısı 3'ten fazla olursa 5'e çıkıyor. Sürekli çocuğu ve evliliği teşvik eden bir devlet sistemi var. Direkt yani vergiler üzerinden.
1: Giderek azalıyor.
0: Tabii ki.
1: Evlendiniz, azalıyor. Çoluk çocuk sahibi oldunuz, 5-6 çocuk oldunuz, artık bir de devlet üstüne para vermeye başlıyor.
0: Parayı zaten veriyor, bir de vergi dilimini tekrardan düşürüyor. Yine daha az vergi almaya başlıyor. Şimdi bize bakıyoruz, biz de çoğu şey hep böyle ifratla tefrit arasında gidiyoruz. Mesela kadına şiddet, yani Türkiye'de kadına şiddet tabii ki var. Muamele kötü, bir sürü yanlış uygulamalar, kadın cinayetleri, kanayan yara. Ama ona bir çözüm üreteceğimiz zaman çözüm üreteceğiz diye ifrattan tefride, tefritten ifrada gidip geliyoruz. Bu sefer işte kadının beyanı esastır diye bir şey çıkarıyoruz. Bu sefer başka bir zulüm rejimi başlıyor.
2: Kadının beyanı esas değil ama mağdurun beyanı esas.
0: İşte biz kadının beyanı esastır
2: diye öğrendim. Kadınlar daha çok mağdur olduğu için evet. Halk arasında kadının beyanı evet. Esastır'a geldi.
1: Ama hukuk
2: çünkü dayağı genelde kadınlar yiyor, güçsüz olduğumuz için biz kadın olarak ondan dolayı. Fiziken güçsüzüz o yüzden. Yoksa duygu anlamında ve ruh anlamında güçlüyüz.
3: Bütün yani, tepkileri üstüne çekecek bu.
2: Fiziken güçsüz değil miyiz Allah aşkınıza yani? Biz fiziken güçsüzüz.
3: Olur mu ya, o panter gücünde olmanız lazım.
2: Duygusal olarak ruhen.
0: Buradan Tuğba hocamıza bir destek daha vermek istiyorum.
3: Efendime söyleyeyim
1: ben
3: böyle.
1: Tuğba'yla yarışma günü gibi oldu yani.
3: Kadınların operatörlüğü yapmalı.
0: Destek vermek istiyorum.
2: Sen taşları taşımalı. İnşaat işçiliği falan. Yok bu kadar yazık.
0: Somut bir örnek verebilir miyim? Kendi evet. Eşimle diyalog. Benim eşim de üniversiteyi okudu. Aynı bölümde okuduk. İşte şu an çalışmıyor evde. Ama bizim onunla şöyle bir diyalogumuz var. Ben bu üniversitede çalışmadan önce inşaat işinde de çalışıyordum. Babamla birlikte yıllarca çalıştık. Ben şimdi bir elime 25 kilo, diğer elime 25 kilo, iki tane 50 kiloluk kovayı alıp şuradan şuraya gidebiliyorum Murat abi. Ama benim eşimin böyle bir gücü yok.
1: Benim doğal eşimin, olarak. Allah
0: evet,
1: böyle
0: mesela ben ya. Gece 8-9'da 10'da 11'de dışarıya çıktığımda ben de korkuyorum. Mesela ben Esenler'de, Karabayır'da, oralarda yaşadım. Akşamları dışarıya çıktığımızda korkardık. Ben de savunmasızım ama benim eşim benden daha savunmasız.
3: Esenler, yine çünkü Esenler artık çok daha güvenli bir
0: evet, işte ben yer haline gençken, geldi. Çocukken, işte 2010'larda, 2005'lerde, 2006'larda.
3: Eskiden gerçekten hani girilemez denilen yerler bugün evet. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü sayesinde. Belki de İstanbul'un en nezih, en temiz yerlerinden biri oldu. Buradan da Sayın Tevfik Göksu'ya selam olsun. Esenler demişken çok değişti Esenler.
2: Beklemediğiniz yani. Yerlerde de suç oranları yüksek ama. Ya ben mesela geçen bir ile gittim. Başsavcıyla görüştüm. Ya dedim buranın insanında çok olay yoktur herhalde, rahatsınızdır dedim. Bana öyle bir saydı ki inanamadım yani. Böyle olabiliyor. Beklenmeyen.
3: Yok şöyle, orada şöyle bir teori var. Kentsel dönüşümün olabilir. Özellikle asayişle ilişkisine dair yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir takım gerçekler var. Çöküntü alanları dediğimiz o gerçekten o sağlıksız yapıların yoğunlaştığı yerler, terör örgütleri, evet, çeteler, suç yapılanmaları için birer safe haven, güvenli bölge haline geliyor. Hani denir ya polisin bile giremediği yerler vesaire diye.
2: Daha
3: istismara açık yerler evet. Oluyor. Ama kentsel dönüşümle birlikte işte şehirleşme, orada sosyal donatının gelmesi farklı fonksiyonlarla o iyileşmeyle birlikte o çöküntü alanlarının gelişim bölgesine dönüşmesi, ticari olarak canlanması beraberinde güvenliği ve asayişi de getiriyor. Çünkü okulu da yapılıyor, hastanesi de yapılıyor, emniyet birimleri de geliyor. Yani çok daha sağlıklı, temiz bir yapıya kavuşmuş oluyor. Yani o anlamda söyledim. Gerçekten kentsel dönüşümün büyük faydalarından biridir.
0: Ben argümanımı bitirebilir miyim?
3: Tabii ki.
0: Kaldı.
3: Tabii.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Tuğba Hoca'yı destekliyordum ya. Ben kendi eşime de söyledim. Sonuçta fiziki olarak belli Allah'ın verdiği fıtrat özelliklerinden bizim dayanıklılık gücümüz ortalamada daha yüksek. Dolayısıyla ben Eğer böyle bir şey yapılacaksa...
1: Hocam bunu söylemene gerek yok ya. Erkek kadından daha tabii ki ortalama evet, güçlü yani. Güçlü.
0: Yani böyle bu, bir şey...
1: bu hakikati başka hangi gerekçeyle reddedebilirsin, inkar edebilirsin?
0: İşte anlamıyorlar ya, o yüzden...

0: Sen uzun uzun anlatmaya çalışıyoruz Murat abi.
1: Kırmamaya çalışıyor hocam kimseyi.
0: Benim daha fazla yüklenmem gayet doğal bir şey. Yani tabii o ki. Konuda hocamıza hayır, kesinlikle
2: eşit
0: katılıyorum.
2: Eşit taşınmalı. Sen 50 kilo taşıyorsan kadın da 50 kilo taşımalı.
0: İşte taşıyamıyorum.
2: Madem bir eşitlik diye bir şey var.
0: Bu da kadınlara bence evet. bir zulüm. Bunu aynen demeye öyle. Çalışıyorum.
1: Kadınlara en büyük
0: kadınlara
1: zulüm.
0: İyilik yapıyor olmaz. Derken aslında bu kapitalist sistemin çarkının bir parçası, sömürü düzeninin bir parçası yapıyor. Ve ben diyorum ki kendi eşime de diyorum. Eğer bu sistemde hayatta kalabilmek için sürüneceksek, birisini sömürecekse sistem beni sömürsün. Çünkü benim dayanıklılığım daha fazla. Sen daha korunaklı bir yerde evinizde...
3: Aynen hocam ideal erkek tipini tanımlıyorsun şu anda.
0: Evet, evet. Ama gerçekten böyle düşünüyorum. Ve böyle kesinlikle. Eşimle anlaştık. Yani sistem evet. sömürecekse de beni sömürecek. Ben dayanacağım. O da evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzla ilgilenecek. Çok
1: örnek
0: da mutluyuz
1: bir tablo yani. Allah ya, razı olsun.
2: Ya, güzel diyorsunuz, anlatıyorsunuz da.
1: Yani.
2: Ya, evet. Öyle portreler var ki... Hayır öyle portreler var ki... Şimdi feministler falan diyoruz da... Şimdi mesela bir ortamdasın. Kalabalık işte sıra var bilmem ne var. Şimdi sen bir adım geri çekiliyorsun bir beyefendi olarak. İşte hanımefendilere öncelik verelim diyorsun mesela değil mi? Yani bir İstanbul beyefendisi olarak Murat Özer, bir sanat tarihçisi, bir arkeolog. O bütün o karizmasıyla birlikte. Ha pide sırasındasın ya da bir sıradasın yani. Diyorsun ki arkadaşlar hanımefendilere öncelik verelim. Oradan feminist bir hanım çıkıyor. Ne demek bana öncelik veriyorsun ya? Sen kimsin de bana öncelik veriyorsun? Diyebiliyorlar.
1: Siz de korkuyorsunuz ya, artık buyurun önden vermeye
2: artık,
1: değil mi?
2: Artık evet. Yani şunu demek Allah'ım istiyorum. Ben esprilerle ya. Hani size takılıyorum ya çocuklar şimdi. Ayağına da böyle takıldım Tuba'ya da. Ha, boş yere değil. Yani zihinler artık çok farklı yerlere gitti. Bazı kesimlerde, bazı insanlarda. Hı. Yani bunu bazen sokak hayvanları meselesinde görüyoruz. Bazen bu meselelerde görüyoruz. Pek çok meselede aynen. görüyoruz. Yani terazi kırıldı, terazi yok ortada. Ölçü yok. İşte ölçü kalmayınca da böyle sonuçlar üzerinden konuşuyoruz. Ayhan yine mi kestik sözü?
0: Yok benim bitti abi.
3: Ha, yani şu Serkan Fıçıcı o zaman seninle devam ederken.
2: Yok kesmediysem keseyim. Çok güzel oluyor sözünü kesme keyifli olur. Ya Ayhan çok değil mi böyle sözünü kesiyorsun ve hiç şey yapmıyor yani böyle bir itiraz etmiyor. Bir saniye ben sözünü tamamlayayım falan demiyor yani.
3: Demiyor da tamamlasın.
2: Tamam.
3: Şimdi... Tüm bu konuları değerlendirirken bir de şu açıdan değerlendirmeni rica ediyorum senden. Bu tartışma başladığından beri herhalde son 5-6 yılımız yoğun olarak bu tartışmayla geçti. Ve bu tartışma çoğunlukla muhafazakar kesimin daha yoğun olarak tartıştığı bir meseleydi. Evet. Sanki sadece muhafazakarların böyle bir sorunu varmış gibi. Ya da AK Parti hükümetinden kaynaklanan bir sorun sanki o ortaya çıkardı da o bir türlü çözemiyormuş gibi bir yaklaşım da var. Meseleleri çözme konusunda da meseleleri... problemleri gündeme getirme konusunda da yaklaşımlarımızda da sanki biraz problem varmış gibi. Ne dersin?
2: Ya Murat şimdi 10 çeşit insanız burada. Tek tip elbise dikmişler. Bedenlerimiz ayrı. Yaptığımız işler ayrı. İhtiyaç duyduğumuz giyim tarzı ayrı. Ama hepimiz aynı elbiseyi dikmişler. Sen bir gazetecisin, yazarsın. Moderatörsün. Ona göre giyinmen lazım. Efendim Tuğba Hanım avukat ona göre giyinecek. İşte akademisyen ona göre giyinecek. İnşaat işçisi ona göre giyinecek. Marangoz ona göre giyinecek. Tarım işçisi, tarım hayvancılıkla uğraşan bir insanımız ona göre giyinecek. Herkese birer tane şort, tişört, ayağı da birer terlik vermişler. Hepiniz eşitsiniz. Hepiniz bunu giyeceksiniz. Olmuyor. Yani, kar yağdığı zaman olmuyor kıyafet yani. Ben bir kaban giyeyim abi. Kar yağıyor. Üşüyor. Olmaz. Hayır. Kıyafet kanun böyle. Kıyafet bu. Yani şimdi tabii hani insanların kendi yaşam tarzlarına uygun bir hukuk modeli tercih edebilmeleri ne kadar mümkün? Belki çok ideal bir şeydir. Belki çok ideal bir şeydir bu. Yani biz mesela deriz ki bir grup olarak arkadaşlar biz böyle yaşıyoruz. Bize bunu tatbik edin. Yani bize bunu tatbik edin yani. Diyebilir miyiz? Denilebilir mi? Dünyada örnekleri var mı? Modern hukuk buna nasıl yaklaşır? Ayrı bir mesele. Felsefi meseleler. Şimdi yeni anayasa tartışmaları gündeme gelecek ama bu ölçekte bakılır mı bilmem. Mesele şuradan bakıyorum. Şimdi hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman bunlar hukuk meselesi. Biz insani vicdani meseleleri mi konuşuyoruz Yoksa elimize böyle hesap makinesini alıp toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerini yapmamızı gerektiren ekonomik, iktisadi, matematik işlerle mi uğraşıyoruz? İşte boşanırsam ne kadar veririm? Öbürküsü için işte ben bir boşanırsam kaç yıl kaç para alırım? Ondan ne kalır? Buna ne gider? Yaş, ya evlilik bir ticaret midir? Boşanma bir sektör müdür? Babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz vakit geçirdiniz mi aile büyükleriyle?
3: Tabii
2: dedeler, babaanneler.
1: Evet, evet, tabii ki. Ayhan, geniş ailede.
2: Böyle bir imkan oldu değil mi? Geniş ailede yaşadık hepimiz filan. Ben bu meselelerin hiç konuşulduğunu, mesele olduğunu hatırlamıyorum ya. Yani dedenle babaannen arasında böyle bir mevzu geçti mi hiç?
3: Olabilir. Dedim, görmedim de ya.
2: Geçmiş mi?
3: Konuşun. Mümkün değil.
2: Yani oluyor muydu yani, konuşmuşlar mı aile büyükleriniz, dedeleriniz, babaanneleriniz? Hiç bu meseleler, Ayhan var mıydı mümkün memleketinizde değil, böyle bir şey?
3: Ama önceden ayıp böyle, böyle yani şeyler çok zordu yani konuşmak. Benim dedem vefat ettiğinde babaannem 40 yaşındaymış. 107 ha. yaşında vefat etti. 67 yıl onun hatırası hürmeten evlenmemiş.
2: Ya tamam işte, başka bir şey var burada. Sekülerleşme, bireyselleşme, konformizm, arkasından gelen bir bunalım toplumu, o bunalım toplumunun işte mevcut cari hukuk içerisinde kanunların açıklarından nasıl yararlanırız meselesini matematik bir denklem haline getirmesi, bunun üzerinden bir çare arayışındayız. Buradan çare çıkmaz. Çare buradan çıkmaz. Efendim süresiz nafaka bitti, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Adaletli miydi, adaletsiz miydi? Ya baştan aşağı bir sakatlık var arkadaşlar. Ya biraz önce ne diyorum? Ya vallahi ben dedemle babaannemin, Allah rahmet etsin ikisine de, anneannemle dedem sağ yaşıyorlar, Allah uzun ömürler Allah uzun versin ömür ikisine de. Ya böyle bir meselenin ben aile ortamında, işte bayram sofralarında olsun, işte yaz tatillerinde gittiğimizde, hep bir aradayken, akşamları konuşurken böyle kuzine sola bir taraftan yanıyor, üstünde mısır patlatırız, şu olur bu olur. Ya hiç böyle bir mesele konuşulduğunu ben hatırlamıyorum.
3: Olmazdı çünkü böyle şeyler konuşulmuyor.
2: Hiç hatırlamıyorum ben
3: gündem
2: ya.
3: Gündem yoktu tabii Türkiye'nin. Ama Türkiye bambaşka bir ülke şu anda ve doğal olarak konuşuluyor. Kadınlar da çalışma hayatının içindeler ve doğal olarak böyle bir sorunumuz var.
2: Şimdi burada tabii asıl boşanmaları istisnanın da istisnası haline nasıl getirebiliriz? Evlilik birliğini nasıl sağlamlaştırabiliriz? İşte aileyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu mesele eğer bizim temel meselemizse, yasa yapıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri olan vekiller önce fikren bir zihinlerini buna göre organize etmeleri lazım. Yeniden reorganize etmeleri lazım. Yeniden konumlanmaları lazım. Ya ona göre bir niyet koyacaklar ortaya. Niyet, hedef, gaye, fikir. Çünkü bir doğru düşünce olmadan onun pratiği de olmuyor. Yamalı bohça gibi hukuk metinleri, anayasalar, ona bağlı yönetmelikler, şunlar bunlar. Yani neresinden tutsan bir tarafı açıkta kalıyor. Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi yedi tarafından hava alıyor. Yani bir yerini düzeltiyorsun, öbür tarafı patlak veriyor. Niye? Kanunlardaki açıkları yakalayıp ondan istifade etmek atasporumuz haline geldi bizim yani. Bayılıyoruz. Nerede bir açık var? Nerede bir? Ya normaline...
3: Hatta bir kanun çıkarken...
2: Ya oluruna bakmak yok bakıyoruz bizde. Yani normaline bakmak yok. Nasıl daha doğru olur? Nasıl daha faydalı olur? Nasıl daha iyileştirebiliriz? Böyle bir şey yok. Ya nerede bir boşluk buluruz? Nereden bir imkan çıkartırız? Ya bak, zihinler buraya gelmiş. Zihinler niye buraya gelmiş arkadaş? Zihinleri buraya getiren nedir? Zihinleri buraya getiren nedir?
3: Temelde bir problem olduğunu
2: ya
3: söylüyorsun.
2: Ya istediğin kadar. Yani bugün nafaka meselesi. Yarın başka bir mesele. Yarın
3: bu meseleye
2: bambaşka
3: ilişkin
2: bir
3: ne diyorsun? Süresiz nafaka meselesi gerçekten
2: ya teknik bir mesele.
3: Büyük bir mağduriyet doğurduğunu.
2: Teknik bir mesele bu.
3: Evet. Ama hayata dair bir mesele.
2: İşte hukuk.
1: Teknik diye düşünme ya. Sürekli taksit ödüyorsun ama sonuçta bir şey yok gibi düşün. Hiç teknik değil aslında.
2: Ya Tuba şöyle. Biraz imkan meselesi. Biraz da kişiden kişiye göre değişebilir. Şimdi hukuk dediğimiz bir şey var. Evet, inanç dediğimiz de bir şey var ama yani bütün hepsinin ötesinde Bizim Anadolu kültüründe racon dediğimizde bir şey.

0: Ama işte kalmadı artık.
1: Bak, racon dediğimiz bir şey var. Boşanma durumları olabilir mi? Olabilir. Oluyor mu? Oluyor. O durumda biraz önce dedin ya, mehir dediğin şey en azından kadını bir ev sahibi yapıyor.
0: Neydi? Evet, söyle bakalım, erkekler ne yapardı o zaman?
1: Erkek alır çantasını,
0: ceketini her şeyi, alır giderdi.
1: Ceketini alır, her şey kadına,
0: evet,
1: kalır.
0: Aynen öyle.
1: Başını, yani yüzünü döker ve gider yani. Yani der ya, hesabım kalsın mahşere, yüzümü döker giderim. Ahmet Kaya'nın
0: racon bir şarkısı yani.
1: Var. Racon diye de bir şey var. Yani bunlar böyle yazılı olmayan kurallar. Niye? Ya bir mahalle kültürüydük, köy kültürüydük. Yani ilçeydi, kasabaydı. Hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Bir ayıplanma korkusudur. Hani mahalle baskısı demeyelim ama yani cemiyet hayatının içerisinde bir şey var yani.
2: Bütün o gözler... toplumsal yapı dönüştüğü, değiştiği için bu sorun var zaten.
1: Site hayatı şimdi, yani böyle öyle siteler var ki İstanbul'da, Anadolu'daki pek çok ilçe nüfusundan kalabalık ve kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor. Ya yani insan ölecek, kaç hafta yani evinde öldü mü kaldı mı ya, kimsenin haberi olmayacak.
3: Bir hafta, bir hafta kalındı.
1: Acayip bir toplum.
0: Hayır, kaç yıl kalınmıştı? Yani. İzmir'deki hemşire hanımı hatırlayın. Kadından hiç kimse haber alamamış. 14 yıl falan.
1: Yani oldu,
0: evet, İzmir'de yani, evet. Recep beni doğrulasın da, uzun bir yıl kalmış kadın yani içeride.
1: Bizim çok daha...
3: Sitede mi?
0: Apartmanda, İzmir'de.
1: Çok daha ciddi bir bakacağım sorunumuz de var sanki. Hı. Yani efendim ya, şu çok tuhaf değil mi ya? İşte kadın ve erkek boşanıyor. Evet, bunlar birbirine düşmanlar. Kim kimden daha büyük parça koparacak? Kim kime daha fazla zarar verecek? Kim kimi daha fazla yıpratacak? Yani bunu mu konuşacağız? İşte hukuk dediğimiz mesele, yani bunun mu zeminini hazırlayacak?
3: Ama hukuk orta bir yolu bulmak zorunda. Şimdi şikayetlerden bahsedelim. Mesela adam diyor ki, ya 6 ay evde kaldık, ömür boyu mahkum oldum. Bu kadına niye ben bu kadar para veriyorum diyor. Mesela şikayetlerden biri bu. Ne diyeceksiniz bu adama?
4: 10 gün evli
1: ya
4: kaldı.
1: Ya kardeşim, hangi şartlarda nasıl evlendin? Hı. Yani şimdi evlilik dediğimiz şey böyle yeni nesil, new age stiller ve tarzlar, TikTok ve Instagram ürünü yaklaşımlar, tavsiyeler üzerine yürünen bir yol haline geldiği için 10 günlük evlilikler, 2 aylık evlilikler, efendime söyleyeyim, onlar gayet doğal. Çünkü hızlı tüketime dayalı bir sosyal medya toplumuyuz. Yani Reels kaydırmak dediğimiz bir şey var yani. Şimdi Reels kaydı. Biliyor musun sen, o Reels mi deniyor? Reels. Reels kaydırmak dediğimiz bir şey var. Alıyorsun abi Instagram'ı, Twitter'ı, şunu bunu. Habire böyle paylaşımları kaydı. Bakıyorsun 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye. 10 gün evli kalıyor mesela. 10 gün, 35 gün, 3 ay. Reels kaydırıyor yani adam. Ya da kadın.
3: Hemen o arada soralım Tuba'cığım. Hocam yani boşanmada, eğer anlaşmalı boşanma yoksa mahkeme öyle 10 günlük evliliğin bitirmesini hemen hükmeder mi, yoksa bir süre mi tanır? Nasıl?
0: Nasıl yani?
1: Ya 10 günde de boşanılmaz kardeşim. Ha. Gidin 3 ay sonra gelin der mi?
0: Diyebilir, mahkeme psikoloğa da gönderebilir. Süre verir.
1: Ya şunu demek istiyorum.
0: Ya aile bakanlığının desteği oluyor orada.
1: Arkadaş.
0: Psikolog desteği, aile danışmanlıkları.
1: Evlilik dediğin bu bir hukuk. Bir hukuk tesis ediliyor. Evlilik hukuku. Tesis ediliyor. Aileler
3: var. Bir sözleşme bu.
1: Aileler var. Şu var, bu var. Yani bu işin bir ciddiyeti var. Anlatabiliyor muyum? Bu bayağı büyük bir şey yani. Tabii. Öyleydi yani en azından.
3: Onun için düğün, düğün yapıyoruz yani. Bütün dünyayı duyuruyoruz.
1: Ya sevmem ben öyle düğünleri, kalabalıkları. Ondan, o da şundandır yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben nikahın, evliliğin en hızlı, en basit ve en masrafsız olanını severim buyurduğu için. Ya bir de işin öyle bir şey tarafı var bak. Abi her şey zorlaştırmak üzerine kuruldu. Evlilikleri zorlaştırın. Zorlaştırın abi. Masraf üstüne masraf çıkarın. Niye? Gelinin halası öyle istiyor. Efendim damadın babaannesi böyle buyurmuş. O evliliği olamaz hale getiriyorlar. Yani bir borca giriyor kızla çocuk. Yani önümüzdeki 20 yıl boyunca o taksitleri ödeyecekler. Niye? El alem mutlu olsun diye. El alem mutlu olsun diye. Onu giymen lazım. O olması lazım. Bu olması lazım. Hayda.
0: Düğün abi, endüstrisini o zaman geliştirmemiz
4: gerekiyor. Serkan abi, ben evlenirken şunu fark etmiştim. O örf adet diye bizi zorlamıştı.

0: topladıkları şeylerin %90'ı evliliği zorlaştırmak için üretilmiş bir takım şeyler.
1: Hatta vazgeçirmek yani.
2: Hayır canım, hangisi mesela?
0: %89. Mesela hep beraber Eminönü'ne kıyafet almaya gidiyorsun bu çağda. Yani al işte internet.
1: Halasına, dayısına, dayısının oğluna, teyzesinin kızına mesela. Kuaföre götürüyorsun mesela. 50 tane kadını kuaföre götürüyorsun damat olarak. Kapıda bekliyorsun abi. O kadınlar da
0: tuzlu
1: böyle
0: kahve.
1: Ömürleri boyunca bir akrabamızın düğünü olsa da böyle bir kamyon kasasına doluşup 50 kişi birden kuaföre girip saçlarımızı yaptırsak filan. Mesela görümce topuzu dediğimiz bir şey var ya.
2: Baldız topuzu da
0: tuzlu kahve var.
2: Evet.
1: Neler bir var tane. Neler var.
3: Sen tabi 30 yıl önce bu şeyi yaşadın ama şimdi yakın kızlar.
1: Yok elhamdülillah.
0: Ya, Serkan abi de baya bir travma yaşamış
1: yok,
0: gibi
1: o zamanlar. Yok bende, bizde hiç öyle bir travma yok. Allah'a şükür çok anlayışlı, çok sade, sakin bir durum söz konusuydu. Ya ben hani etrafta gördüklerim ya.
3: Yani şimdi ya mesela katma, bizim düğünlerimiz de öyle doğallı falan düğünler. Yani çalgı çengili olmadığı
1: yok,
3: için.
1: Canım, tabii şimdi şöyle bir durum var. Gençleri evliliğe teşvik etmemiz lazım. Ya 20'li yaşlarda bu işin bitmesi lazım. Ya üniversiteyi bitiriyor adam 22, 23... 24 iş güç sahibi olacak, askerlik yapacak. Gelecek 25, 26, 27. Geç. Çok geç.
3: O 26 artık erken. 35'ten aşağısı.
1: Hayır hayır. Yani şunu demek istiyorum.
2: Kaydı.
1: Yani bu tersine dönmüş şeyi, anlayışı, zihniyeti bizim tekrar düze getirmemiz lazım. Yani öyleydi ya. Hani işte bu kız artık evlilik çağına geldi. Bak böyle bir şey vardı biliyor musun?
2: Evet canım, Tuba. Biliyorum tabii.
0: Duydun mu Serkan abi?
1: Ya bizim kızımız da artık evlilik çağına geldi falan. Ya da yani bizim oğlan da artık şu askerlikte bir an önce.
2: Askerden gelince bizim ailede evlenilir.
1: Hemen.
2: Bir erkek kardeşim askerden gelince evlendi.
3: Nafaka meselesi nasıl kaynatılır dersini işliyoruz.
1: Ya abi bak, mesele nafaka değil. Mesele temelde sakat.
3: Evlilik kurumunda.
1: Ya kardeşim sen evliliği yapılamaz hale getirirsen, evet, sürdürülemez hale getirirsen, ya burada ben devlete filan bir şey söylemiyorum ha. Bu sosyolojik bir meseledir. Bu bir terör örgütünün ürünüdür. El alem ne der terör örgütü?
2: Ya bakın çok, sen çok uç noktadan yaklaşıyorsun bu konuya.
1: Yo.
0: Ve nafaka konusunda yorumunu yapmadın Serkan abi.
2: Evet,
0: ben
2: demek.
0: Anlamadım
1: ben
0: ne
1: nafaka
0: demek istediğini.
1: Konusunda şunu demek istiyorum. Kadınların mağdur edilmesine yol açabilecek herhangi bir yaklaşımın insani ve İslami olmadığını düşünüyorum. Ama cari hukuk, medeni hukuk, çağdaş hukuk meseleye nasıl yaklaşır onu hukukçular anlatsın.
3: Evet, şimdi hukukçuya soralım. Zaten söylemeyeceğini, kanaatini söylemeyeceğini ifade etmişti.
2: Evet.
3: Çok rezerv var. Her konuda konuşulamayacağını da görmüş.
1: Hayır
3: olduk.
1: Şu var. Yurtsin burada yani, linç yemek diye bir
0: Serkan
1: şey var.
0: Serkan abiye tabii göre kadınlar hep haklı yani.
1: Hep haklılar.
2: Vay be.
1: Sonuna kadar haklılar. Peki diyeceksin. Evet eyvallah diyeceksin. Tamam diyeceksin ve kurtulacaksın. Tamam. İtiraz etmeyeceksin.
3: Mesaj alınmış.
2: Bazı itirazi kayıtlar koymak istiyorum
3: Serkan. Tuba hocam. Tuba hocam. Şöyle bir şimdi çözüm önerileri konusunda söylenen şeyler var.
2: Evet.
3: Ki birileri diyor ki bu 1926 tarihli kanuna geri dönelim. Bir yıllık nafaka yeterli diyor. Hmm. Bunu diyenler var. Bazıları diyor ki evlendiği kadar yıl nafaka ödemeye devam etsin diyor. Kimisi ise 10 yıl evlendiyse 5 yıl ödesin diyor. Hmm. Bu konuyla alakalı bir yaklaşım,
2: evet,
3: var. Çeşitli yaklaşımlar var. Çeşitli çözüm önerileri var. Zaten şu anda da Adalet Bakanımız bu konuyla alakalı bir hazırlık içerisinde olduklarını söylediler. Yakında mecliste gelecek. Hı hı. Nasıl olacak? Bu hukuki düzenlemeyi şu anda biz de bunu bu,
2: evet,
3: noktasında konuşmamız lazım.
2: Evet.
3: Ben şunu söyleyerek bir meseleyi açmanı rica edeceğim senden. Hı hı. Şimdi sen ev hanımlığını çok önemsediğini biliyorum. Ev hanımlığı birinci meslek diyorsun çünkü kadının,
2: evet,
3: birinci mesleğidir diyorsun. Şöyle bir gerçek var mı? Şimdi Ayhan Hocam'ın ifade ettiği gibi ikimiz de aynı üniversiteden mezun olduk, aynı bölümden mezun olduk diyor.
2: Evet.
3: Şimdi Ayhan Hocam'la aynı tarihte hayata başlamış olan eşi gibi çok sayıda örnek var. Kadın ev hanımlığını tercih ediyor. Bu bir tercih meselesi.
2: Tamam.
3: Eş de diyor ki ben senin mali yükümlülüğünü karşılayacağım diyor.
2: Tamam.
3: Ve hayata böyle, evlilik hayatı böyle başlamış oluyor. Hı hı. Ama bu süreç esnasında erkek akademik çalışmalarını yani her türlü kariyer vesaire basamakları çıkmaya devam ediyor. Tamam. 20. yılın sonuna geldiğinde erkek iş hayatında oldukça iyi bir noktaya gelmiş, kariyerinde ilerlemiş ve iyi bir gelir seviyesini elde etmiş oluyor. Aynı gelir seviyesini elde edebilecekken kadın ev hanımlığını tercih ederek onu ondan feragat etmiş oluyor. Çoluğuna çocuğuna adıyor.
2: Evet.
3: Şimdi bu kişiler 20 yıl sonunda boşandıklarında kadına kardeşim boşandık gittik artık hiçbir şeye de sahip olamazsın demek de bir adaletsizlik değil mi?
2: Evet, kesinlikle adaletsizlik. Biraz bunu köküne inmek lazım bu konuyu konuşurken. Şimdi 81'li geziyorum, benim çok ünlü lafım yani bu. 81'li geziyorum ve insanlarla, kadınlarla buluşuyorum. Biraz bu konuları konuşuyorum. Ve her kesimden insanla da buluşuyoruz aslında bu buluşmalarda. Yani kadınların ortak fikirlerini almaya gayret ediyorum açıkçası. Ben şu şekilde gözlemliyorum. Yani bu önemli bir şahitlik olduğunu da düşünüyorum. Şimdi evet, biz evin maddi yükümlülüklerini, bizim yani bu 88 yılına kadar, biraz önceki konuşmada ifade ettiğim gibi, kadın çok fazla çalışma hayatında değildi ve erkek çalışma hayatındaydı. Evin geçim yükümünü erkek üstleniyordu çok fazla. Şimdi böyle bir şeyde, hayat düzeninde erkeğin evine yaptığı harcama, karısına yaptığı harcama onu böyle daha mutlu eden bir şey olarak lanse ediliyordu. Yani evet, toplum tarafından. Hatta İslam hukukuna göre de o bir hani sevap olarak,
1: ibadet
2: olarak görülüyor. Yani ibadet olarak, sevap olarak, cennete gitme vesilesi olarak kabul ediliyor. Yani bir kadın bir erkek hanımına ne kadar para harcarsa, onu ne kadar rahat ettirirse, evinin geçimini ne kadar rahat yaptırırsa, gönülden gele gele onu yaparsa, eşiyle paylaşırsa, bu övülen bir şey. Yani cennete girme vesilesi olarak kabul ediliyor bizim inancımızda ve sosyal hayatımızda da bu böyleydi. Ama maalesef şimdi aileyi yok etmeye çalışan bir kapitalist bir düzen var. Yani ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki bir evde iki kişi çalışmadan o ev geçinemeyecek hale gelen bir ekonomi oldu. Yani kadınları birazcık da aslında çalışma hayatına girmesi bu geçim kaygısından da birazcık kaynaklandı.
3: Çünkü şehirleşme 1950'lerde %80, %20 iken, yani köyde yaşama %80 iken, bugün tam tersi dönmüş durumda.
2: Ama herkes şöyle düşünün, köy hayatında da kadın aslında aktif bir çalışma hayatı vardır. Evet. Tarlaya aktif, gider, hayvana bakar, canım, başka bir yere gider. Hı-hı. Sadece kadın köy hayatında esnek çalışır. Evinde çalıştığı için, yakın çalıştığı için evine, mesela tarlasına gider gelir, eşinden önce gelir eve, yemeğini yapar. Çocuğunu işte emzirmek için evine girer, çocuğunun bakımını verir. Ondan sonra onu babaanneye, büyük aileyle birlikte yaşandığı için babaanneye emanet eder ve tekrar vücudu genç olduğu için ahıra çalışmaya gider ya da tarlaya çalışmaya gider. Yani köy hayatında kadın zaten aktif çalışıyor. Sadece esnek çalışıyor köy hayatında. Dolayısıyla orada bir çalışma hayatı söz konusu. Şehirdeki ev hayatında birazcık daha kadın evde kapalı kaldığı için çok fazla çalışmadığı düşünülüyor. Ama kadın aslında şehirdeki ev hayatında da çok büyük bir çalışma. Ve zamansız bir çalışma. 24 saat bir düzen var. Yani büyük bir emek söz konusu.
3: Burada esnek çalışma yok.
2: Burada yani esnek de bir çalışma yok. Sürekli evdesin ve onun bakım vermek zorunda kaldığın çocuğun var. Ve
3: hadi
2: geçim
3: şöyle
2: var.
3: Düşünüyor. Şehir hayatında yaşayan kadınların sürekli sabah geç kalktığını, ondan sonra komşuya kahve içmeye falan gittiğini
2: düşünüyor. İşini bitirdikten sonra kadınlar kahve içmeye gidiyorlar genelde. Genelde evin yemeğini yapıp, evin temizliğini yapıp, kahvaltını yaptıktan sonra kadınların bir kahve seansı oluyor. Onu da psikolog gibi düşünün. Yani öyle bir
3: terapi meselesi.
2: Terapi, grup terapisi gibi düşünün. O da komşuluk hukukunun bir bence vecibesidir yani. Komşunun komşu üzerindeki hakkıdır.
3: Yani biliyoruz, apartmanınızda iyi bir komşuluk yaptığını da biliyoruz.
2: Evet, biliyorsunuz onu da çok sevdiğimi. Şuradan çıktı. Yani kapitalist düzen ve özellikle fabrikalaşmadan sonra, sanayi devriminden sonra fabrikalarda çalışacak erkek işçi yetmeyince kadın çalışma hayatını devreye sokuldu.
3: Evet.
2: Ondan önce zaten kadın yaygın olarak çalışıyordu ama bir fabrika işçisine dönüşmesi sanayi devrimiyle birlikte oluyor. Yani artık fabrikalar 24 saat esasına göre çalışabilecek bir güce geliyor ama bunu çalışacak insan yok. Bu sefer ne diyorlar? Kadınları da o zaman yani bir güçlü, erkek kadar olmasa da fiziken bizim işimize yarayabilecek bir güç var ortada. Bunlar da kadın kitlesi. O zaman bu kadınları çalışma hayatına alalım. Hatta daha sonrasında çocukları da çok fazla çalışma hayatına alıyorlar. Ama çocuklar erken yaşta ölümler, çok kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığı için çok fazla çocuk ölüyor. Çocuk hakları daha hızlı gelişiyor mesela ondan dolayı. Kadın hakları da kadının bu şekilde kullanılmasından sonra aslında yoğun olarak gelişiyor. Feminizm de buradan çıkıyor aslında. Yani çıkış noktası bu ama şu anki Türkiye'yi konuşacak olursak yani geçinememek üzere iki çalışan olmadan

0: biçilemeyecek bir şehir hayatı. Kapitalist düzen bize bunu kurdu. Şimdi biz kadın çocuk doğursun, işte ev hayatının huzurunu temin etsin derken erkek de ona zulmetsin, parasını az versin, kıt kanaat geçindirsin demiyoruz. Yani erkek de o eski bizim kavram erkek ruhunu kabul ederek evini geçindirirken eşine de güzel eşiyle o maaşını, eşiyle o gelirini paylaşması gerekiyor artık nasıl gelir elde ediyorsa, maaş mı ya da başka bir şekilde. Yani kadını da orada eşinin eline bakacak, tırnak içinde söylüyorum. Bunu yapacak bir şeye de muhtaç etmemesi gerekiyor. Gönülden vermesi gerekiyor, sevmesi gerekiyor. Çünkü mesela ben bazı kadınlar, dedim ya kadınlarla buluşuyorum diye. İşte bazı erkekler de para vermek istemiyor hocam eşine diyorlar. Şimdi bu patolojik bir vaka işte. Bu patolojik vakalar eğer artarsa, kadına cimrilik yaparsa erkek koca, o zaman ne olacak? Kadın kendi açlığını çıkartmak için çalışma hayatına yine dahil olacak. Yani istemese bile dahil olacak bu sefer. O yüzden bu ifrat ve tefrit dengesinin kurulması lazım. Erkeğe de bu bakış açısının kazandırılması gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi bir kadın komple ev hanımı olsun diye benim bir görüşüm yok. Bir kadın aynı şekilde evini de yani geçindirirken, evini de yani geçindirirken derken evini yürütürken diyelim.
1: Yani ev işlerini döndürürken, yani
0: ev işlerini döndürürken ilgilenirken ilim sahibi olsun. Olabilir zaten. Yani ilim tahsil etmesinde bir sakın şey yok. Çalışma hayatına da katılabilir. Ama ben her zaman ifade ediyorum. Esnek bir çalışma modelinin ya da evden çalışma modellerinin kadınlara daha uygun hale getirilmesi gerekiyor. İki eş eşit olarak çalışamıyorsa işte Ayhan Hocam'ın örneğinde olduğu gibi elbette böyle bir boşanma söz konusu olduğunda bu kadının hakkı gözetilmeli.
1: Nasıl gözetilmeli?
0: Süresiz nafaka ortadan kalksa bile bir kadına ya da yoksulluk tarafı düşeceği, yoksulluğa düşecek tarafa nafaka ortadan kalkmıyor zaten. 10 yıl mı olur çalışmak şöyle düşünün.
1: Senin önerin ne peki?
0: Benim önerim şu. Kanunda, yasama organının yapacağı kanunda 5 yıllık evliliğe 5 yıl nafaka, 10 yıllık evliliğe 10 yıllık nafaka. Bu çok teknik motor gibi bir şey. Bu insanı hayattan dışlamak gibi bir şey. Bence şöyle olmalı. Hakim, yani bizim öyle iyi hukukçular yetiştirmemiz lazım ki olayı çok iyi kavraması, o olaydaki kokuyu, o olaydaki lezzeti alması gerekiyor. Her evliliği kişisel olarak, özel olarak değerlendirmesi gerekiyor. Biraz hakimlerimizin kendini yorması gerekiyor diye düşünüyorum. O bizim iyi hukukçu yetiştirmemizden, hukuk nosyonu olan hukukçu yetiştirmemizden
1: gelecek. Yani kişiye gelecek. Özel bir...
0: Olaya özel hakimin takdir yetkisi diye bir şey var ya. Eğer şimdi kanun çıkacak. 10 yıla 10 yıl, 5 yıla 5 yıl. Ben bu teknik bir şeye de karşıyım. Yani böyle motomot bir şeye de karşıyım. Olayın durumuna göre ve hametine göre.
2: Konu matematik değil.
0: Matematik değil konu. Konu insan. Konu yaşayan bir varlık. Yaşayan bir mekanizma, bir biyoloji var burada. Dolayısıyla.
1: Ama sonuçta kanun bir şey yazmak durumunda.
0: Düşünsenize ne 10 yıl evli kalan bir, diyelim ki 10 yılda evli kalan bir aile var. Ama şartlar çok birbirinden farklı. Yani herkesin 10 yılı aynı değil. Belki çok şey yapan bir eş var orada. Eziyet gören bir eş var ya da başka bir durum var. Yani bunun bir teknik olarak motomot bir şeye bağlanması yanlış. Olayı hakimin iyi yorumlaması gerekiyor. Bu da hakime iş düşüyor. Oradaki hukukun temini için, adaletin tesisi için bizim iyi hukukçular yetiştirip olayı da biraz hakimin takdir yetkisine bırakmamız gerekiyor.
1: O zaman hakim de bu konuyla ilgili sürekli bilirkişi raporları mı olacak mesela, psikologlardan mı alacak?
0: Tabii onları da değerlendirecek. Kendisi de değerlendirecek. Ya bizim hakimlerimiz metin olması lazım, hakim olması lazım. Mecellede bir sürü hakimin nitelikleri var. İyi hukukçu yetiştirmemiz gerekiyor. Orada insandan kopuk hukukçu yetiştirmememiz gerekiyor. Yani ben hep fakültede okuyan çocuklara derim, insanın arasına girin. Yani siz yarın öbür gün bu insanlarla ilgili hüküm vereceksiniz. Bir iddiada bulunacaksınız, bir savunma yapacaksınız. İnsanların topluluğun arasına girerek bunu yapmanız lazım. İnsanları okumanız lazım. Hukuk asla insandan kopuk bir laboratuvar ilmi değil ki. Dolayısıyla oradaki yani önüne gelen olayda hakimin onu çok iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Biraz hakimlerimizin yorulması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ayhan Hocam, senin çözüm önerin nedir?
3: Ben çözüm önerisinden ziyade şunu da merak ediyorum. Şimdi ben mesela, eşim çalışmıyor, ben çalışıyorum. Ben şu an bu kadar para kazanabiliyorsam eşim destek olduğu için kazanabiliyorum.
0: Evet, yani eşin evde olduğu için.
3: Eşim evde, çocuklarımızla ilgileniyor, benimle ilgileniyor, evimizin işlerini yürütüyor. Şimdi ben eşim, Allah korusun, böyle bir denklemde eşimden boşansam ben zaten bu kadar para kazanamayacağım ki. Yani aslında benim önemli bir parçam ortada yok artık. Önemli bir parçam varmış gibi bana bir nafaka verirlerse bu da bir mantıksızlık içermiyor mu? Matematik değil diyoruz ama biraz matematik gibi de sanki.
2: Yok, çok kafam karıştı Ayhan.
0: Anlamadım ben ya.
3: Yani şunu diyorum, şimdi... ben şu an

0: Ya buradan birim... bir sinyal veriyorsun yenge hanım, anlaşıldı. Yani onun sayesinde öyleyim, böyleyim falan bir alakalık pozisyonu var. Eyvallah, tamam. Eyvallah, tamam. Bir fırsat, bu fırsat. Tamam, bunu değerlendir. Aslında değil mi? İyi fırsat yani Murat.
1: Vallahi yani bilmiyorum, canlı yayını bu açıdan kullandı Ayhan Hocam. Ama sağ olsun yani, örnek aile babası. Tabii, ben takdir ediyorum. Teşekkür ederim ama çözüm önerisinde biraz daha somutlaşırsak. Evet, ben yani kanun geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Bireysel kazanca dönüştürdün sen bence olayı.
1: Evet, orası biraz öyle oldu. Değil 90 mi? Günlük süresi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde. Süresiz nafakayı süreli hale getirecek. Anayasa Mahkemesi diyor ki bununla alakalı adil bir kanun çıkar. Senin önerin ne?
2: Ben Tuğba hocamızın söylediği o bireysel işleme yöntemine kendimizle konuşurken şunu söyledik. Süre net bir süre olmasın, sadece kadının normal hayatına devam edebileceği sürece geçene kadar mağdur olmasını engelleyecek bir rakam belirsin. Zaten bu ayette de böyle değil mi? Kadını mağdur etmeyin. Bu bazı kadınlar için bir sene olabilir, bazısı için 3 sene olabilir, bazısı için 4 sene olabilir. Bunu mahkemenin tek tek ele alıp belirlemesi,
1: takdir yetkisine, takdir yetkisiyle yapılması yani gerektiğini düşünüyorum.
2: Burada ben üst bir süreden ziyade kadının mağdur edilmeden yeni bir hayata başlaması için
3: evet,
2: bir sürenin verilmesi, o sürede nafakanın verilmesinden taraflıyım. Evet. Ama bu sürede kadını mağdur etmiyoruz ama aynı zamanda erkeği de mağdur etmememiz
1: erkeği
2: lazım.
1: Yok,
2: yani. Erkek
1: efendim,
2: de insan.
1: Son derece önemli bir konuyu konuşuyoruz. O açıdan ilgi de çok yüksek. Ama kısa bir araya gitmek durumundayız efendim. Esas meseleye şimdi kısa bir ara verelim. Saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Bu toprak. 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
6: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
4: Otobit'te. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Kayıtta mıyız burada?
11: Kayıtta mıyız?
12: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
13: Şimdi hepimizin gerçeği oldu.
12: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
13: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz. Aile gibi olduk artık.
12: Bu otel her birimizin sigortası.
14: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. Anadolu Sigorta otelinizin sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Tanıştıralım. Bu deniz tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bu toprak 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.

0: Efendim, esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Pıçıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin pek çok kesiminin aslında ilgilendiren temel sorunlarından bir tanesini konuşuyoruz. Süresiz nafaka meselesi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Adil bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 90 günlük bir süre tanıdı. Yeni bir kanuni düzenleme gelecek. Biz de burada çözüm önerilerini konuşuyorduk. Tuğba Hocam, çözüm önerileri konusunda daha net, somut, hukuk metnine girebilecek bir çözüm önerisi ne olabilir?
1: Şimdi Murat Bey, aslında biliyorsunuz şu anda anlaşmalı boşanma diye bir prosedür var hukukumuzda. Yani taraflar mahkemede çok uzun vakit kaybetmemek için ya da bazı özel meselelerin mahkeme tutanaklarına yansımaması için ya da başka sebeplerle anlaşmalı boşanma usulünü tercih edebiliyorlar. O durumda biz avukatlar olarak tarafların anlaşması için bir araya geliyoruz ve bir protokol hazırlıyoruz. Burada her iki tarafında aslında hukukunu korumaya çalışan, yani en azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Herkes belki öyle değildir ama korumaya çalışan, tabii müvekkilimin hakkını önceleyen bir protokol yapıyoruz. Aslında bu protokol de biraz önce ifade ettiğim gibi, hani dedim ya, hakimin orada

0: da olayı okuması lazım ve doğru bir takdir, bir şeyi doğru takdir etmesi lazım. O yetkiyi güzel kullanması lazım diye. Ben şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla erkekler veya işte çoğunlukla erkekler diyelim, yani yoksulluğa düşecek kadın oluyor Türkiye'de. Çoğunlukla erkekler bir eşiyle ayrılırken, yani o kadar hayatını paylaştığı bir insanla ayrılırken, eğer çok ağır bir kusur vesaire, bir kavga, çok kötü bir hani işte zina gibi bir şey falan yoksa, öyle olduğu zaman bile bir tazminat ödemekten veya bir nafaka ödemekten de çok kaçmıyorlar. Ama nasıl kaçmıyorlar? Bunu bir süreye bağlarsanız kaçmıyorlar. Yani kafasında onun da yönetebileceği bir şey varsa buna yaklaşıyor. Yani mesela benim önüme gelen vakalarda ben süreli bir nafakaya hükmetmeyi, yani karar vermeyi, ortaklaşa bir karar almayı önerdiğimde buna her iki tarafta daha sıcak yaklaşıyor. Bu dediğim gibi, ifade ettiğim gibi aslında birazcık tarafların maddi durumuna, ekonomik, sosyo-kültürel yaşantılarına bağlı olarak, işte çocukların varlığına, çocuklarının yaşının büyüklüğüne göre değişebilen. Çünkü kadının çocuklarının yaşı büyükse çalışma hayatına daha erken katılabiliyor. Ama hiç çalışmayan bir kadın, çocukları da küçükse, onun çalışma hayatına katılabilmesi birazcık daha uzun zaman aldığı için boşanmaya adaptasyonunun uzun sürdüğünü gözlemliyorum. Yani ama çocuksuz bir kadın boşanmaya, bekar olmaya daha hızlı adapte olabiliyor. Böylece eğer daha önce de çalışmıyorsa, yani yoksulluğa düşüyorsa boşandığı için, kendi hayatına, kendi çalışma hayatına katılmaya da daha hızlı adapte olabiliyor. Dediğim gibi, o yüzden yani bu evliliğin durumuna göre, tarafların durumuna göre tek tek değerlendirilmesi gerekiyor. Ama her iki taraf için de bir mağduriyete sebebiyet vermemesi için, sebebiyet verilmezse bu çok daha hızlı çözümlenebilen bir de süreç oluyor. Şimdi Ayhan Hocam ilk oturumda şey söyledi, bunu ben de gözlemliyorum mesela erkeklerde. Erkeklere evlilik çok fazla yükümlülük yüklediğini düşünüyorlar. Diyor ki bana maliyeti çok fazla evliliğin, o zaman evlenmem. Bu şekilde bir hayat sürerim diyor mesela. Çünkü diyor bunun sonunda boşanmaya karar verirsem katlanmam gereken bir sürü şey oluyor diyor. O yüzden bunun maliyetine katlanmak istemiyorum diyor mesela. Şimdi insanları evlilikten soğutacaksa eğer sizin yaptığınız bir yasal düzenleme, o zaman onu gerçekten gözden geçirmeniz lazım. Ve burada tarafların da buna çok daha kolay razı olduğu bir sürece gelinebilir. Ama mesela İslam bizim hukukumuzda verebiliyorsan zaten vereceksin. Yani bir erkek olarak ya da kadın zenginse. Boşanma esnasında ne kadar verebilirsen vereceksin, tarafları razı edeceksin. Yani işte bir ev almak gibi, bir şey yapabilmek gibi bir şey yapabiliyorsa bir erkek, zaten onu vermesi tavsiye ediliyor. Yani eğer imkan varsa, daha güzel ayrılmak için belki de, yani kötü bir ayrılıktan ziyade. Dolayısıyla yani bu birazcık buradaki düzenleme aile kurumunu korumak için. Yani insanlara boşandıktan sonra da yeni bir hayat kurabilme imkanını tanıyabilmek için de yapılması gerekiyordu. Uzun zamandan beri tartışılıyordu. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi bunun iptaline karar verdi. Burada bir hak ihlali var dedi. Yani bir temel hakkın ihlalinden bahsetti. Bazı düzenlemelerin dediğim gibi dengesizlikleri korumak için bir tarafa fazla bir hak verilebiliyor. O fazla hak verildikçe diğer tarafla eşit hakka yaklaşıyor. Bu sefer daha fazla yukarı doğru gidiyor, daha fazla oluyor.
1: O pozitif ayrımcılık her zaman iyi işlemiyor.
0: Yani bir yerden sonra onun eşit seviyeye geldikten sonra şey yapması gerekiyor. Bir adaletin hükmedilmesi gerekiyor. Yani bizim ülkemizde uzun süre kız çocukları okuyamadı. Yani ama ben biraz bunun da sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Yani benim kendi sosyal gözlemim bu. İnsanların ekonomik durumları çok fazla yerinde olmadığı için, ilk etapta çok daha fazla çalışabilecek olan erkek çocuğu olduğu için, yani daha güçlü kuvvetli olduğu için erkek çocuklarını okutuyordu. Yani bir adamın diyelim ki 5 tane çocuğu var, ya da şöyle bir kızı bir oğlu var, parası yok, okutacak imkanı yok. Şimdiki gibi devlet burs vermiyor, KYK yurtlarını açıp da efendim cüzi miktarlara çocuklar konaklayamıyor. Yani öğretmen ta köye zor gelme gibi bir durumu şu anki gibi değil. Yani eğer bir köye öğretmen gönderemiyorsa şu an devlet, o köye taşımalı sistemle çocuğu alıp, evet, ilçede okutuyor, yatıyor. İlçede okutuyor. Evi uzaksa köye, okula uzaksa köyü, yatılı okullarda çocukları okutuyor. Ama eskiden böyle bir imkan yokken varıyla yoğuyla bir çocuğunu okutabiliyorsa insanlar, mecburen erkek çocuğunu okutuyordu. Daha risksiz, bu çalışır diyordu. Bari hani bunun da önü daha rahat açık olur çalışma hayatında diyordu. O yüzden birazcık da kadının okuması geride kaldı maalesef. Sonrasında da zaten tam imkanlar gelişti, hop herkes okuyacak derken hop 28 Şubat.

0: Hadi kızlar bay bay. Bay bay kızlar. Gerçekten bu bay bay. Hani hadi kızlar okula diyorlardı ya. 28 Şubat'ta kızlara bay bay dediler. Hiçbirini okula almadılar. Bir de öyle bir mağduriyetimiz çıktı. Dolayısıyla yani kadınların çalışma hayatına katılması veya sosyal hayata katılması hep bir şekilde ertelenmiş oldu. Ama sonuç olarak bir adaletsizlik varsa bugün sonunda patlıyor. Bu aile hayatının kurtulması için, nüfus artış hızımızın yeniden eski haline dönmesi için Avrupa'daki örnekler yine bakın Anyol Hocam ifade etti. Bir takım teşvikler veriliyor çocuk sahibi olması için insanların. Şu an Türkiye'de de buna başlandı. Yani ama bizim zihin olarak bu sömürgeci yapıdan çıkarak aslımıza rücu etmemiz lazım ki aile müessesemizi koruyalım. Bizim aile müessesemizde de kadın ezilen değildir. Kadın baş üstünde tac edilendir. Yani omuz üstünde taşınandır. Ben her zaman örnek veririm, memleketim Tokat'ın halayında bile kadınlar erkeklerin omuzlarına çıkarak halay çekiyor. Yani o kadar kadına değer verilen bir kültürümüz var bizim.
1: Tokat'ta bayağı farklıymış.
0: Tokat'ta epey var yani bu. Bizim kültürümüz yani aslında rücu etmesini istediğimiz kültür bu kültürdür zaten. Kadına eziyet eden, kadını eve kapatan, kadını dışlayan, kadını sosyal hayattan dışlayan kültür değildir. Kadını başını tac eden kültürdür. Bu adaletsizliğin de bu şekilde son verilmesi bence şey ama dediğim gibi olay vardır hukukta. Hani tıpta da derler ya hastalık yoktur, hasta vardır diye hukukta da olay
1: herkese
0: vardır.
1: Herkese karşı farklı bir hakimin kararını
0: Evet, bir kanun maddesinin tek tek bütün durumları düzenlemesi beklenemez Murat Bey. Hı hı. Kanun esas çerçevede düzenler, tabii ki bazı detayları da düzenler ama artık oradaki mahkeme hakimine
1: ama
0: bir takdir yetkisi verir.
1: Ama bir yıl konulacak belli ki yani. Bir tahdit konulacak.
0: Belki aralıklı bir şey olabilir.
1: Sınır. Mesela aralık verilebilir söylüyorum. Belki. Yani hani evet 10 gün evli kalmış birisinin ömür boyunca nafaka ödemesi nasıl bir zulümse
0: evet.
1: 40 yıl evli kalmış birisinin de
0: tabii ki.
1: 40 evli kaldığı yıl boyunca dersek o zaman da 40 yıl boyunca nafaka
0: ömür
1: verecek
0: yetmez.
1: İnsan hayatı yetmez zaten buna.
0: Ona kadar
1: orada bir üst sınır
0: işte.
1: Mı belirlenmeli acaba?
0: Belki bir aralık belirlenebilir Murat Bey. Yani mesela şu kadar evliliklerde şu ile şu yıl arası. Ama işte ben biraz bunu hakimlere şey olarak algılıyorum.
1: Ama kanun hakimin takdir yetkisini fazlalaştırma diyorsunuz. Bu konuda
0: hakim takdir
1: ama
0: yetkisi zaten vardı.
1: Var.
0: Bakın bu süreçte de vardı ama hakimlerimiz bunu kullanmadılar. Ben hakimlerimizi eleştiriyorum burada. Al tamam şey riski alsan sen süreli nafakaya hükmet. Zaten kamuoyu bu tepkileri verdikten sonra süreli nafakaya hükmetme sayısı daha arttı. Yani aslında vardı. Bir şey denmedi. Zaten boşanmada çok fazla olmuyordu ama şu an boşanmalar artınca boşanmaya ilişkin sorunlar da konuşulmaya başlandı. Bu birlikte hareket ettiğini düşünün.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu tepkiler, kamuoyu bu tepkiyi verince hakimler o süreli nafakaya hükmetmeye başlamışlardı. Bence yine o konuda inisiyatif almaları gerektiğine inanıyorum. Yani hemen ezberden yoksulluk nafakasını ver geç değil.
2: Bir cümle bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Yani sen diyorsun bu konuda konuşamadın falan. Konuşamayacağın konular varmış falan diyorsun.
3: Evet öyle.
2: Öyle mi? Öyle mi görünüyoruz Ayhan? Bugün öyle bir görüntü mü verdik?
3: Biraz var abi.
2: Ha sen iyi kullandın aslında ekranı. Hı. Güzel sinyaller verdin. Değil mi? Evet. Biz demek ki o konuda başarılı değiliz. Yani
1: yok, mesaj vereceksen açık yani. Değil verebilirsin.
2: Mi?
1: O, eve doğru
2: de,
1: bir mesaj
2: işimiz o mu yani? Şu an eve mesaj vermek mi?
1: Bir yani versen de bir şeyin eksilmez.
2: Hadi vermiş olalım. Hı. Efendim. Ama konuyu mu konuşuyoruz yani? Hani, Ayhan gibi de yapabilirim yani burada. Bu fırsata çevirebilirim. Pas alır, golü atabilirim ama yani konuyu mu tartışmış olacağız o zaman? Mesele şu. Evliliğin esas boşanma ve bekarlığın istisna haline getirilmesi lazım.
1: Evet.
2: Bu boşanma hallerin içinde geçerli, nafaka halleri içinde geçerli. Yani kadın erkek boşandı. Boşandıktan sonra belli bir süre sonra 3 ay 4 ay. 4 ay mıdır?
0: İddet müddeti mi?
2: İddet. Kaç? 3 ay 10 gün mü? 4
0: yani
2: ay
0: 3 ay 10 gün evet. Yani aslında şudur. Evet. Kişinin hamile olup olmadığının anlaşılmasına ilişkin bir şeydir. O da nesebin karışmaması için. Bakın burada da neslimizi korumaya çalışan bir ince düşünce var.
2: Yani
0: nesep karışmaması için.
2: Husus odur. 3 ay 10 gün ya da bazı alimlere göre bildiğim kadarıyla 4 aydır. Ondan sonra
0: ama hamile olmadığı anlaşılıyorsa gidip evlenebilir.
2: Evet. Kadın evlenecek yani. Kadın diyelim boşandı bir adamdan. Ben ömür boyu evlenmiyorum. Ya tamam hani çok yüceltiliyor bizim kültürümüzde bu da. Ya doğru değil.
0: Tabii ki değil canım evlenebilir kadın.
2: Değil.
0: Evlenmeli.
2: Yani burada bekar kalınması istisna haline getirilmeli. Kadın için de erkek için de. Tamam. Mesela boşanma durumu oldu.

oldu? Bu ömür boyu bekar kalacak ve nafaka alacak. Bu ömür boyu işte bekar kalacak ve nafaka ödeyecek. Niye? Nafaka ödediği için yeni bir aile kuramıyor ki adam. Para oraya gidiyor. Kendisi yeni bir aile kuramıyor. Evet.

0: Tarım. Nafakalar yok Türkiye'de ama bak bu bunun sistem, altını çizelim yani.
1: Bu sistem.
0: Böyle çok geçindirecek, kadını geçindirecek yüksek nafakalar hükmedilmiyor ya. Acınılacağı örneğini geçin. Tamam. Yani ortalama öyle bir asgari ücret falan değil yani, çok düşük.
1: Ama
0: geçinemez, onunla da bir haçlığı olur.
1: Bak bu yaklaşımlar evliliği istisna, bekarlığı esas haline getirir devam ederse. Ama mesele bakış önemli, tamam mı? Biz bakacağız yasa yapıcı olarak. Oturacağız mecliste milletvekilleri olarak. Yani milletvekillerimiz yapacak bunu. Oturacaklar, diyecekler ki arkadaşlar.
2: Bize vekaleten yapacaklar. Çünkü tabii, biz asılız.
1: Yani. Asıl biziz. Talepte bulunuyoruz. Milletvekillerimiz oturacaklar. Diyecekler ki biz evliliği esas, bekarlığı istisna haline getirmeliyiz. Tamam. Boşanmalar var mı? Var. Bu boşanmalar mutlaka evliliğe dönüşmeli. Evliliğe dönüşmeli yani. Ha efendim, kültürümüzde hoş karşılanmıyor.
2: Evet.
1: Kültür oluşturan, kültür oluşturan şey nedir ya? Kültürün %90'ı, 95'i inançtır. Bu dünyanın her yerinde de böyledir.
0: Evet.
1: Yani sadece Türkiye'ye has bir mesele değildir. Değildir yani. Kültür dediğimiz meselenin içinden inancı çek al, geriye bir şey kalmıyor.
2: Öyle.
1: Geriye bir şey kalmıyor yani, birkaç tane alışkanlık. O kadar yani. Ama bizim inancımızda evlilik esas. Yani evlilik esas tutulmuş. Bekarlık istisna burada. Her zaman o teşvik edilmiş. Yani boşanmalar olmuş. Yani İslam tarihi boyunca, Peygamber Efendimiz zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kadın boşanıyor. Sonra 3 ay, 4 ay sonra başka biriyle evleniyor. Adam boşanıyor diyelim. Başka biriyle evleniyor.
2: Evet.
1: Bunlar son derece normal karşılanmalı. Ve bu şekilde anlatılmalı. Bununla ilgili farkındalık oluşturulması gerekiyorsa...
2: Boşanmanın kolaylaştırılması diyor Serkan Fıçıcı. Yeni evliliklerin başlamasının da önünü açar çünkü diyor.
1: Hayır, boşanmayı kolaylaştıralım demiyorum. Hı. Evliliği kolaylaştıralım. Boşanmış olan insanların da yeniden evlenmesini kolaylaştıralım. Kültürel olarak önümüzde buna ilişkin bir engel varsa... Yani sosyolojik olarak... Sosyokültürel anlamda eğer erkeklerimizi ve kadınlarımızı, boşanmış erkeklerimizi ve boşanmış kadınlarımızı yeniden evlilikten alıkoyan bir takım yaklaşımlar varsa, bir toplumsal baskı varsa, işte adet, örf, gelenek adı altında gayri İslami ve gayri insani bir takım şeyler oluşmuşsa, normlar oluşmuşsa, bunları da ortadan kaldırabilmek için işte Diyanet İşleri Başkanlığımızdır, Milli Eğitim Bakanlığımızdır, STK'larımızdır, medyamızdır. Yani bu alanda ciddi bir çalışma yapılmalı, bir farkındalık oluşturulmalı. Yani normali normalleştirmeliyiz ya. Yani anormalin normal, normalin anormal olduğu durumlarla karşılaşıyoruz sürekli. Yani pek çok konu başlığı var.
2: Evet.
1: Pek çok konu başlığı var. Sadece evlilik, aile hayatı, nafaka meselesi değil. Yani belki bir liste çıkarsak böyle hemen bir çırpıda 10 tane başlık sayabiliriz. Ya bu meselelerin üzerine ciddiyetle gidilmesi lazım.
2: Evet.
0: Şunu da söyleyebilir miyim?
2: Buyurun.
0: Boşanmaların pek çoğunda aslında çok eften püften sebepler var. İnsanlarda bir işte yaygınlaştığı için daha kolay boşanma süreci oldu. Eskiden daha zordu ya böyle işler Türkiye'de. Şimdi evet, şiddete varmasındansa boşanması tabii ki çok daha doğru ama
2: elbette.
0: Şunu da gözlemliyoruz. Boşanan insanlar tekrar yeniden birbirleriyle evleniyorlar. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Tam boşanma evresinde bir aile büyüğü ya da sözü geçen birinin o çiftlerin arasına girip o birlikteliği yeniden tesis etmek için arayı yapmamasından da kaynaklanıyor. Yani o büyük aileleri ve ailenin bir aklı başında akil insanı olurdu ya... Onu kaybettiğimiz için de en ufak bir tartışma boşanmaya doğru gidiyor. Aslında burada birazcık o toplumdaki o akil insan figürünü koruyabilseydik, insanların barışma oranı daha yüksek olurdu. Neden o zaman boşanıp tekrar evlenecek insanlar? İki iş yani.
1: Tabii. Ya o şey işte, o da var inancımızda, hakem tutmak. Bir konuda ihtilafa düştüğünüzde vicdanına, evet, ilmine, irfanına, insanlığına, inancına, imanına itimat ettiğiniz birini hakem tutun.
2: Çünkü aslında boşanmayı zorlaştıran bir husus da yani talak yani hususunu konuşuyoruz başından,
0: evet,
2: beri.
0: Doğru.
1: Efendim yani bununla ilgili zaten söylenen Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır.
3: Şimdi içimden o geçiyor.
1: Helaldir.

0: olduğunu söyleyecek.
1: Ama Allah'ın en sevmediği fiillerden biridir. Yani Allah'ın sevmediği bir helal olarak karı kocayı, tarif edilmiş.
2: Karı kocayı barıştırmak için ufak yalanlar bile söylenebilir deniyor. Değil mi? Evet, tabii. Mübah yani.
3: Evet. Yalan bir tek orada mübah.
2: Yalan bir tek orada mübah. Karı koca arasını yapmak için. Ben bir müvekkil, yani çoğu müvekkilimin boşanmadansa ben barıştırmışımdır yani. Hatta artık boşanma davası almıyorum gibi bir şey oldu. Çünkü barıştırıyorum milleti. Hiç para kazanamıyorum o yüzden.
1: Kazanmıyorum.
2: Gerçekten hiç boşanmadan kazanmıyorum. Bana gelenleri çoğunlukla barıştırıyorum ve birbirlerine habersiz birbirine güzel şeyler söyleyince etkileniyorlar gerçekten. Baktım bu konu çalışıyor. Ben de yapmaya başladım. Bir tanesi çok inat etti. Biz boşanacağız dediler. Tamam öyle mi dedim. Bakın siz boşanmayın. Bu sebep çok eften püften dedim onlara. İnat ettiler. Tamam dedim. Gelin sizin dedim. Paranız bana nasip olacak galiba dedim. Onların işlemlerini tamamladım. Boşandılar. Yalan olmasın. Bir 6 ay bir sene sonra falan markette karşılaştım müvekkilimle. Tülay abla ne yapıyorsun dedim. Ya senden utanıyorum dedi. Ne oldu dedim. Biz barıştık dedi.
3: Çok şükür.
2: Ben dedim neyse. Size demiştim yani. Ben bana da dedim para kazandırdınız yani.
1: Ya yok.
2: Birazcık da, böyle insanlara evet. da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani hani herkes insanların birazcık daha böyle şey yapabileceği. Yani,
1: meseleye
2: bir komşu, bir anne baba belki taraf oluyor anne babalar. Çok fanatik oluyorlar da.
3: Efendim konuyu süreçte. Çok güzel bağladık. Yani boşanma meselesindeki nafakayı konuşuyoruz. Programımız genel olarak boşanmayın kardeşim. Evliliğinizi devam ettirin şeklinde devam etti. Söyleyecek başka şeyiniz yoksa başka meseleye geçeceğim.
2: Ama boşanıyorlarsa da gerekiyorsa da evet. yani tabii ki hukuka uygun birbirlerinin haklarını koruyacak şekilde temiz, elit, güzel bir boşanmada olması
3: çünkü
2: gerekiyor.
3: Çünkü evlilik de bir sürdürülemeyecek
2: bir şeyse.
3: Boşanmada evet, bir sözleşme.
2: Sürdürülemeyecek bir şeyse sağlıklı bir şekilde onun bitirilmesi insanın, gerekiyor.
3: İki insanın bir sözleşme yapması aslında evlilik. O açıdan hukukun temel metinlerinden birisi. Bir hukuki akt yapılıyor.
2: Evet
3: çünkü.
2: Tabii ki. İki
3: meseleye böyle bakmak lazım. Evet. Efendim buradan böyle çok konu hızlı çok bir uzadı. Şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yorulduk sesleri de yükselmeye başladı. Kilis Belediye Başkanı istifa etti. Bakın nasıl bir açıklama yaptı. Evet. Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kargaşadan, ülkedeki siyasi kargaşadan Kilis Belediyesi'ni bir kenara koymak istiyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yoğun operasyonlar var. Aslında Türkiye'deki pek çok belediyeye yönelik operasyonlar var ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalar artık Cumhuriyet Halk Partili siyasi figürleri de oldukça yormuş, sıkıntıya sokmuş durumda. Bakın ne diyor Kilis Belediye Başkanı.
4: Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz bu şehre hizmet vermek için söz verdik. Biz bu şehre bir şeyler katacağız dedik. Lakin göreve geldiğimizden beri eski il başkanım, yol arkadaşım dediğim, seçim zamanı bizden yürüyenler bile bizle ilgili önümüzden arkamızdan olur olmaz şeyler söyleyerekten toplumda seçimin ertesi günü sabahından itibaren bir algı yaratmaya başladılar. Hakkımda diyecekler ki soruşturma izninden kurtulma şu bu. Allah yukarıda şahit ben hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Biz kafamızı rahatlatıp sadece hizmete odaklanmak istiyoruz. Aksi halde partimin içinde bulunduğu siyasi kargaşayla benim uğraşacak ne zamanım, ne vaktim, ne de yüreğim kalmadı. Artık ben şehrime hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum.
3: Aynen hocam, Cumhuriyet Halk Partili Gaziantep'in Kilis Belediye Başkanı konuştu. Diyor ki artık halkıma hizmet etmek istiyorum. Bu kargaşadan, bu siyasi ihtilaflardan yoruldum artık diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki temel ses aslında duyulması biraz engellenen ama gerçekte yükselen ses sanırım bu. Ne dersiniz?
0: Tabii ki yani partide hep biz olumsuz örnekler üzerinden konuşuyoruz Murat abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte yolsuzluğa, rüşvete, bir takım kirli ilişkilere muhatap olmuş, içerisinde olmuş siyasi figürleri konuşuyoruz. Ama en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi de büyük bir parti, onlarca belediyesi olan, işte yüzlerce milletvekili olan bir parti. Ve bu parti içerisinde de muhakkak gerçekten hizmet etmek için, insanlara bir takım hizmetler götürmek için varlığını sürdüren birileri muhakkak vardır. Belki istisnadır ama vardır. Şimdi onlar açısından düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut pozisyonu gerçekten de çok sıkıntılı bir pozisyon. Yani düşünün ki partinizin sabahtan akşama kadar aylardır en büyük meselesi parti içi kavga. Ve bu parti içi kavga her atılan yumrukla

0: dinmek bir yana daha da şiddetleniyor. Ve en sonunda işte 100 yıllık bir partinin genel merkezinin bir taraf tarafından işte gasp edilmesi ve diğer taraf tarafından ele geçirilmesi, hukuka uygun bir şekilde de olsa ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Yani aşağı tarafta, alt taraflarda, ilçe belediyelerinde sizin hizmet yapmak istemeniz bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile çok mümkün değil. O yüzden biz şunu da dedik. Yani bu tarz kişiler, şu an o Kilis Belediye Başkanı beyefendi bağımsız olarak devam ediyor, evet, ama iş yapabileceği, rahat edebileceği bir parti olarak önümüzdeki günlerde, belki o değil ama başkaları, işte Aydın'da vesaire olduğu gibi daha fazla AK Parti'ye de geçebilir. Çünkü en başından beri tekrar tekrar söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısı ülkeye hizmet etmek üzerine kurulmuş bir şekilde değil. Yani hem ulusal ölçekte baktığımızda, hem uluslararası ölçekte baktığımızda, hem de yerel, daha alt birimler ölçeğinde baktığımızda hiçbir açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an iş yapmak pek mümkün değil. Yani şunu düşünsenize Murat abi, siz Kılıçdaroğlu ekibine de yakın değilsiniz. Veya işte Kılıçdaroğlu ekibinin kavgasının bir parçası olmak istemiyorsunuz. Ama Özgür Özel ekibinin de yaptıkları işlerden memnun değilsiniz. Çünkü onlar, hani biz buradan bir görüyorsak onlar partinin içinde, onlar 10 görüyordur. Hem duyuyorlardır hem görüyorlardır. Şimdi böyle bir ortamda hem o taraftan değilsiniz hem bu taraftan değilsiniz. Tarafsızlık çoğu zaman çok ciddi bedeller ödemek gerektirebilir. Bence onlar da bunun farkında. Yani adam belki şunu diyor, ben burada sadece işimi yapmak istiyorum. Ama bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çekiştiriyor. Diğer yandan Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi çekiştiriyor. Ki çekiştiriyorlar. Biz şimdi sosyal medyada görüyoruz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor. Kaç milletvekili bunu sosyal medyada retweetledi. Tekrardan paylaştı. Veya beğendi. Artık beğendilerin çoğunu göremiyoruz ama tekrar paylaştığı görebiliyoruz. Şimdi orada ki insanlar, geçen miting, bayramlaşma yapıldı, miting usulü. Özgür Özel'in tarafına mı gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı boy gösterecek? Yoksa ikisinde de mi olmayacak? Şimdi sürekli bunları iki tarafta da not eden, bir kenara yazan ekipler var ve bunlar muhakkak işte bu tarz yerel örgütlere, yerel belediye başkanlarına çok ciddi yükler bindiriyor. Ve belli bir noktadan sonra bu tarafsız olma durumu çok daha zor hale gelecek bence. Yani tarafsız kaldın ama bir taraf daha fazla baskı yapıyor. Artık kararını ver. Artık zamanı geldi. Biz demişsin, onlamasın. Evet. Artık dananın kuyruğu kopacak. Raddesine geldiği andan itibaren belki şu an, belki de o raddeye geldi. Onun bir sonucu bu. Bu tarz kopuşları Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde daha fazla görebiliriz. Daha böyle genel bir yorum yapmam gerekirse, aylardır ben aynı görüşteyim. Görüşümün halen arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi şu an, işte ben herhalde bir 15-16 yıldır takip ediyorum. 2000'li yıllardan beri bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi artık var olmayacak bence. O Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle hayatına devam etmeyecek. Çok yüksek ihtimalle parçalanacak. İkiye, işte senin yayının başında dediğin gibi ikiye mi, üçe mi, dörde mi, artık kaça parçalanacağını bilmiyoruz. Parçalanacak ve parçalı bir yapı olarak hayatına devam edecek bir parti olacak. Burada ikiye parçalandı, üçe parçalandı. Sorun şu, işte bu haber özelinde konuşursak geri. İkiye üçe parçalandığında atıyorum 500 tane belediyesi var. 500 tane belediyesi ikiye üçe parçalanan, ikiye parçalanan mesela partide yarı yarıya veya %30, %70 buralara mı kayacak? Yoksa bu parçalanma esnasında bir takım milletvekilleri, bir takım belediye başkanları başka yerlere mi gidecek?
1: Bence bu da olabilir.
0: Başka yerlere gitme ihtimali de çok yüksek. Çünkü o parçalı yapı tutacak mı, tutmayacak mı? O parçalı yapıda hayatta kalabilecek mi parçalanan parti? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi parçalanan parti. Bunlar hayatta kalabilecek mi? Siyaset sahnesinde var olabilecek mi? Bunların hepsi çok yüksek riskler değil mi? Siyasi riskler. Belki adam diyecek ki, ben bu riski niye alıyorum kardeşim? Gideyim AK Parti ile, gideyim MHP ile siyaset yapayım da diyebilir. Ama sonuç olarak şuraya gelelim tekrardan. Cumhuriyet Halk Partisi miadını dolduruyor bence. Artık evet, Türkiye siyasal sisteminde o bildiğimiz işte Serkan abinin bahsettiği %20-25'lik kitleyi kendi içerisinde tutan bir parti bence bundan sonra çok zor. Çünkü son cümle söyleyeyim Murat abi. Yıllardır hiçbir siyaset üretemedi. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi ne yerelde, ne ulusalda, ne de uluslararası küresel ölçekte hiçbir siyaset üretemedi. Ve bu siyaset üretememe durumu belli bir noktadan sonra da bu partiyi bitirecekti, bitirmeye başladı.
1: Serkan Fıçıcı, şimdi Müslüm Sarı CHP sözcüsü şöyle diyor. Biz bütün bu dönemde alınmış olan kararların hepsini iptal ettik. Mutlak bu planla beraber diyor. Son 3 yılda alınmış olan tüm karar disiplin soruşturmalarını iptal ettik. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç kararlarını iptal etmiş durumdayız. Kimseyle bu konuyla alakalı rövanşist bir tavır içerisinde yer almayacağız diyor. Böyle bir tutum sürdürülebilir mi? Rövanşist olmayacaksınız ama o ihraç kararlarını iptal ettiniz. Kimi ihraç edeceksiniz şimdi?
2: Ne şiş yansın ne kebap tarzıyla arınma filan olmaz. Arınma diyeceksin, temizlenme diyeceksin. Sırtımdan hançerlendim, bana ve partimize ihanet ettiler diyeceksin. Partimizin içerisinde FETÖ ajanları var, bunları göremediğim için özür diliyorum. Partimin içerisinde hırsızlar var, bunlara engel olamadığım için özür diliyorum diyeceksin. Ondan sonra da herkesi affediyorum, kucaklıyorum falan filan, böyle bir şey olmaz. Ha, olur mu olur Kılıçdaroğlu, yani CHP. Ya CHP işte ne bekliyorsun kardeşim?
1: Kemal Bey taraftarı olup da ihraç edilenlerin iptalini yapmış olması makul
2: söylüyorum.
1: Değil mi?
2: Bir daha söylüyorum. Ya CHP işte ne bekliyorsun arkadaş gerçeği var ya. Gündemin sıcaklığından bu gerçeği ıskalarsak beklenti çok artıyor. Gerçekten. Yani bir kere buranın CHP olduğu gerçeğini ıskalamamak lazım. Burada her şey 3 günde değişebilir. Birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar 24 saat içerisinde, 48 saat içerisinde bal börek olabilirler. Can ciğer kuzu sarması haline gelebilirler.
1: Ama Özgür Özel şöyle söylüyor. Özgür Özel, arkadaşlar hazırsa sesi, Özgür Özel'in sesini dinleyelim. Serkan Fıçıcı bunu değerlendirsin. Sabaha kadar barda, pavyonda diye başlayan bir konuşması var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki son yaşanan tartışma ilişkin bakın Özgür Özel ne diyor.
3: Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle. Biz o kapıyı kapattırmasaydık bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı. Gün gelecek. Bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
1: Burada bir rövanşist tutum var ama.
2: Ya rövanşist tutum filan da ben şimdi Özgür Özel'in durumuna özel bakmak lazım. Çünkü durumu gerçekten özel, fezleke üstüne fezleke hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi son fezlekesi. Yani işte fezlekenin içinde her şey var bakarsan yani işte.
0: Muhittin Böcek'in açıklamaları olan.
2: Muhittin Böcek'in açıklamaları var, Özkan Yalım'ın açıklamaları var. Yani Muhittin Böcek affedersiniz verdim de verdim, verdim de verdim diyor. Ya en son helikopter falan almaya kalkmışlar.
0: Ki bu adam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Yani en son Özgür Özel kendisine helikopter falan aldırıyor. Yani. Evet. Olay oralara varmış. İşte cep telefonları aldırmalar, şuna cep telefonu al, bunu al bilmem ne. Yani tuhaf tuhaf işler, bunların hepsinin işte kaydı kuydu da çıkarsa, bunlar belgelenirse, ya istediğin kadar sen üst perdeden konuş, bu fezlekeler meclise geldiği zaman ne olacak? Burada CHP'nin yeni yönetimi, mahkeme kararıyla birlikte iş başına gelen Kılıçdaroğlu yönetimi nasıl bir tavır takınacak? Ya burada ya şey var, hani bir klasik yaklaşım vardır ya, eski CHP'liler öyle konuşuyorlar efendim, işte bizde böyle durumlar olduğu zaman biz parti üyelerimize hangi makamda olursa olsun aklan da gel derdik. Üyeliğini askıya alırdık, mahkeme sonuçlanıncaya kadar uzak dururduk. Derdik ki kardeşim aklan, mahkemeden al beraatını, davulla zurnayla partide seni biz karşılayalım. Şimdi Özgür Özel'e bu muamele yapılacak mı? Özgür Özel'e bu muamele yapılmayacaksa o zaman bir prensip çöp olacak demektir. En önemli prensibinizi çöpe attığınız an itibariyle diğer prensipleri de konuşmanın anlamı kalmıyor.
1: Kalmayacak.
2: Ya bak burada başka bir şey daha var. Disiplin kurulunu topladı Kemal Kılıçdaroğlu.

0: Oldu. Biz çok uzun zamandan beri ilk defa CHP'nin disiplin kurulu diye bir mekanizması olduğunu duymuş bulunduk. Duyduk yani. Eğer o disiplin kurulu ilk iddialardan itibaren, tamam, ilk iddialardan itibaren ortaya çıkmış olsaydı CHP bugün bu hale düşmeyecekti. Ne demek istiyorum? Bak, isim vereceğim, çok enteresan. Seyircilerimiz de geçmişe dönük olarak takip etsinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Muhammed Kaynar isimli bir belediye meclis üyesi var.
1: Avukat.
0: Avukat. Belediyenin hukuk komisyonunda yıllardır görev yapıyor. 6 yıldır, 7 yıldır bütün sosyal medya paylaşımlarına geriye dönük olarak rica ediyorum bütün seyircilerimiz baksın. Bugün İmamoğlu suç örgütüyle ilgili, suç örgütü davasıyla ilgili o hırsızlık, yolsuzluk meseleleri, o suistimal meseleleri, tamam mı? Yıllardır rakam rakam, olay olay, belge belge, tespit tespit nasıl ortaya konulmuş? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki AK Parti grubu, Cumhur İttifakı grubu zamanında denetim vazifesini muhalefet olarak orada yapmış, uyarmış. Demiş ki bak, burada para, bir para var, kayıp bu para. Bunun karşılığında yapılması gereken şu işler var, yapılmamış. Buraya bir tane bardak almışsınız, bu bardak 10 lira, siz bunu 1000 liraya almışsınız. Yani bunun 990 lirası kayıp. Sayın Başkan, Sayın CHP yönetimi, dikkat edin, bu iş kötü bir yere gidiyor diye AK Parti grubu da, o zaman da Sayın Tevfik Göksu da şeydi, grup sözcüsüydü. Evet. Onun da defalarca uyarıları olmuştu. Muhammed Bey'in de, Muhammed Kaynar Bey'in de çok ciddi çalışmalar oldu. Bütün o AK Parti hukuk ekibiyle birlikte. Bunları zamanında çok ciddi uyardılar Murat. Dikkate almadılar. Öyle bir havaya girdiler ki bize kimse dokunamaz. Bizi yasalar, kanunlar bağlamaz. Sanki yargı bağışıklığı var arkadaşlarda. Anlamadım yani, nasıl bir şeydir? Yani bir belediye başkanı olunca, belediyede üst yönetici olunca kanunlardan bağımsız mı oluyorsun sanki? Böyle bir havaya girdiler. Fütursuzca, rahat, ulu orta, yapılmaması gereken ne kadar iş varsa hepsi yapıldı. İşte bant çektiler ya örtmek için, ama yetmiyor işte o bant. O kadar büyük ki rezalet. O küçücük koli bantları o rezaletleri kapatmaya yetmedi.
2: Serkan Paçacığım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşabilecek çok şeyimiz var. Aslında haftalardır da konuşuyoruz. İnsanlar da artık her gün artık hayret etmekten de yoruldu. Biraz böyle bir durumumuz da söz konusu. Bu kadar çok fazla operasyon var. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon gelmişti. Şimdi haber masasında konuşuyoruz. Artık haber değeri kalmayacak noktaya geldi neredeyse. Sürekli bir yerden yeni bir şey patlıyor çünkü. O açıdan bitirmeye yakın çok daha Türkiye'de iki büyük önemli etkinlik yapıldı. Ev sahipliği yapıyor Türkiye'de ve güzel, olumlu bir şeyle kapatalım istiyorum. Son 10 dakikamızı böyle konuşalım istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı ve burada alternatif bir ekonomik model ne olabilir? Bu konu konuşuluyor. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de Türkiye açısından son derece kritik, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor Türkiye. Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında çok önemli bir konuşma yaptı, gerçekleştirdi. Bu toplantı da son derece önemli çünkü büyük bir uluslararası etkinlik. O da 188 ülkeden 120 bakan katıldı. Emine Hanım'ın liderliğinde, onun manevi liderliğinde yürütülen bu Sıfır Atık Forumu'na. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kulak verelim, sonra Emine Hanım'a döneriz. Sayın Cumhurbaşkanımız İslam Ekonomi Zirvesi'nde şöyle söyledi: faizin olduğu yerde bereket olmaz diye. Bir bakalım Sayın Cumhurbaşkanımız neler söylemiş.
3: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya

0: geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
1: Ayhan Hocam, seninle devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız son derece önemli mesajlar verdi. Faiz varsa bereket yok dedi. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şeye hedefliyor. Onu da müjdesini verdi. Türkiye'deki devlete ait katılım bankalarının, finans kurumlarının birleştirileceğini söyledi. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankaları var biliyorsunuz. Üçünün birleştiği ve güçlü bir finans sistemin oluşturulması hedefleniyor. 4 dakikamız var hocam, buyurun.
2: Şimdi Murat abi, geçenlerde bu tarz meseleler, tabii ki biraz çetrefilli meseleler, faiz meselesi gibi konular geldiğinde insanlar tabii ki ikiye bölünüyor. Bir taraf tamamen faiz kaldırsın, bir tarafta modern zamanlarda faizsiz ekonomi işlemez diyorlar. Bizim tabii ki bunda duruşumuz Sayın Cumhurbaşkanı'yla aynı. Bizim dinimizde faize kesinlikle yer yok. Ama bunun şunun da bilinci de, şu gerçekliğinde bilinciyiz. Mevcut sistemde bunun ortadan tamamen kaldırılması için çok büyük ve zamana yayılacak bir değişiklik gerekiyor ve şu anda da mecelleye bakıyordum. Bu hafta içerisinde bir hocamız hatırlattı. Şöyle bir mecellede kaide var. Bir şeyin tamamına sahip olamıyorsan bir cüzünden, parçasından vazgeçilmez. Yani tamamına sahip olamıyorsun ama bir parçasına sahip olabiliyorsun. Bir parçasına sahip olmak aynı zamanda şunu anlatıyor. Diğer tarafları senin istediğin bir tarzda değil. Şu an tam içerisinde olduğumuz durum. Yani biz faizsiz sistemi teşvik ediyoruz. Faizden uzak yaşamayı teşvik ediyoruz. Ama faizi tamamen kaldırmak şu an bizim kudretimiz içerisinde değil. Dolayısıyla bununla mücadeleye devam ediyoruz. Faiz meselesine de bu gözle bakmak gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün çok kişisel hikayelerimizden de bahsettik. Çok şükür ben bu zamana kadar hiç faize elhamdülillah bulaşmadım. Çok öyle aileden parası pulu olan biri de değilim ama hayatımı gayet güzel bir şekilde sürdürebiliyorum. Allah da sonuna kadar bu tarz işlerde sen faize bulaşmadığın zaman da yardım ediyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bir tık da benim hissiyatım, gözlemim bu işi bahane ediyor. Ya ne yapalım kardeşim, sistem böyle. Ya sistem böyle tamam ama sen o sistemin parçası olmak zorunda değilsin. Sen başka bir alternatif, daha az, daha düşük gelirli bir hayatı, işte daha lüksünden vazgeçerek bir hayatı tercih edebilirsin. Bu tercihi de yapanlara bence Allah sonuna kadar yardım ediyor. Türkiye'nin de daha böyle siyasi perspektiften incelediğimizde şunu söyleyebiliriz. Dünyanın her yerindeki ekonomistlerin ortak bir öngörüsü, faiz ekonomiyi baltalayan bir şey. Hatta hatırlıyor musunuz, Sayın Cumhurbaşkanı faizle ilgili bir açıklama yapmıştı. Faiz enflasyon denklemiyle ilgili.
1: Evet.
2: Burada muhalifler bunu aldılar, evirdiler, çevirdiler. 2-3 sene sonra Cumhurbaşkanı bunu açıkladıktan 2-3 sene sonra Nobel ödüllü bir ekonomist, ismini şu an unuttum, Cumhurbaşkanı'nın argümanının aynısını söyledi. Nobel ödüllü ekonomist adam. Ve şu an şunu her yerde görüyoruz. Japonya'sından Almanya'sına. Gelişmiş ekonomiler, üreten ekonomiler, ihracata dayalı ekonomilerde faiz neredeyse yok gibi. Çoğu yerde, Japonya'da mesela, uzun süre eksilerde seyretti. Dolayısıyla bunu biz de başarabiliriz. Ama ben bunu ekonomiyi biraz siyasi perspektiften yorumluyorum. Ve diyorum ki faizsiz bir sistemi burada oturtturabilmek için, ki bu, tekrar ediyorum, modern,
3: Joseph gelişmiş, Stiglitz.
2: Stiglitz gelişmiş ülkelerde var.
3: Kolombiya Üniversitesi.
2: Bunun için öncelikle siyasi bağımsızlığımızı da elde etmemiz gerekiyor Murat abi. Yani faiz üzerinden adamlar sürekli bize hançeri saplıyor. Sürekli bize saldırısını yapıyor. Bu saldırıları tamamen bertaraf edebilmek için siyasi olarak da daha da güçlenmemiz gerekiyor. İş dönüp dolaşıp aslında güç meselesine geliyor. Eğer o gücü oluşturabilirsek, o güçlü Türkiye'yi oluşturabilirsek, faiz meselesinde kendi doğal seyrinde inşallah çözeceğiz ve ihracata dayalı, üretime dayalı, dışarıya olabildiğince minimum seviyede bağımlı bir ülkeyi inşallah inşa edeceğiz.
1: İnşallah. Cumhurbaşkanımızın bu emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz ve Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarını birleştireceğiz şeklindeki açıklaması aslında Türkiye'deki finans sisteminde. Çünkü katılım bankalarının toplam finans mevduatının içerisindeki oranı çok düşük. Onu artırılabilmenin tek yolu kamu bankalarının, kamunun gücüyle bu işe girmesi ve faizsiz bir alternatifi, bir yatırım ve bir birikim aracı olarak vatandaşın önüne sunabilmesiydi. Şimdi Başka

0: Bir olumlu habere geçelim. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, onun onursal başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Vakfı'nın uluslararası toplantısıydı. Bu gerçekten son derece önemli bir toplantıydı. Aylardır bunu hazırlanıyordu. Tekrar edelim, 183 ülkeden 120 bakan şu anda Türkiye'de Sıfır Atık toplantısına katıldı. Bakın Emine Hanım neler konuşuyor.
1: Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır. Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek, ona ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan olduğu gibi çöpe gidiyor. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor. Sırf israf edilecek gıdanın üretilmesi için tarım arazilerinin neredeyse üçte birini kullanıyoruz. Bu ölçekteki bir israf ekosistemlerin bozulmasını da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki yerel kültürlerin özünü oluşturan döngüsel yaşam pratikleri modern dünyada birer yitik hazine haline geldi. Oysa insanlık beşten büyüktür dedik. O halde her yerel kültürü iklim değişikliğine gerçek çözümler sunacak doğayla dost bir yaşamın el kitabı olarak görmeliyiz.
0: Tuba Hocam, son derece çarpıcı aslında rakamlar. Evet. 2 milyar tonun üzerinde gıda tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor ve bu yıllık 5.8 trilyon tabak yemek demek. Sadece sıfır atık meselesinin israfla alakalı olan kısmını Türkiye'nin bütün dünyada, dünyanın pek çok yerinde bu kadar büyük açlık ve kıtlık varken Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen bir şey. Evet. İsrafa karşı Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu şey son derece önemli tabii. Sürekli bunu programlarımızda gündeme getirmeye çalışıyoruz ama bugünkü etkinlik çok büyük uluslararası çapta bir etkinlik oldu. 120 bakan şu anda Türkiye'de.
2: Evet. Şimdi geleceğimizi kurtarmak için bugünden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Ve ekolojik olarak dünyanın sürdürülebilirliğini sağlamak için de iklim şartlarını korumamız gerekiyor. Yani insanoğlu o kadar hunharca davranıyor ki yaşadığı havayı kirletiyor, çevreyi kirletiyor, ağaçları yok ediyor. İnsanlığımızı bize kazandıran doğayı ve iklimi katlediyor maalesef. Bunun geleceğimize taşınmaması için çalışmaya bugünden başlamalıyız ve aslında buradaki israf ve sıfır atık kelimesi ciddi anlamda büyük bir politikayı ifade ediyor. Ben Sıfır Atık Festivali'ne gittim, bugün alandaydım. Gerçekten çeşitli etkinlik alanları kurularak özellikle çocukların katılımının çok yoğun olduğunu gözlemledim. İlkokul çağındaki çocukların bu konudaki bilinci, kültürü çok çok fazla, çok çok ileride olduğunu müşahede ettim. Çok güzel etkinlik alanları kurulmuş ve kurulan etkinlik alanlarında da özellikle alanların atık malzemesinden yapılmasına çok dikkat edilmiş. Yani doğru bir mesajı doğru yerden veriyor. Yani orada yapılan festivalde bir atığa sebep olmuyor. Yani gerçekten kendi içerisinde bir döngü içerisinde kurulmuş bir festival. Burada bu mesajın Türkiye'ye ve dünyaya İstanbul'dan veriliyor olması çok kıymetli. Atatürk Havalimanı'nın yeni hüviyeti, böyle festivallere ev sahipliği yapıyor olması lokasyon açısından bu çok önemli. Biliyorsunuz neler söylemişlerdi Atatürk Havalimanı ile ilgili, kapatılacak, Atatürk'ün adı silinecek diye. Hayır, bugün Atatürk'ün adıyla çok daha güzel etkinlikler yapılıyor orada. Yani dünyaya mesajlar veriliyor. Etnospor yapıldı.
0: Devasa bir millet bahçesinin içerisinde.
2: Evet, artık çok güzel bir millet bahçesi de var içinde. Böyle özellikle çocukların, gençlerin katılımının yoğun olduğu pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bence bu anlamda da çok kıymetli. Biraz verilere baktım. Sıfır atıkla birlikte, yani bu alanda insanların bilinç kazanmasıyla birlikte mesela 618 milyon ağacın kesilmesi engellenmiş. Bakın. Hmm. Yani 618 milyon ağaç ne demek ya? Gezi'deki 3-5 ağacı düşündüğünüzde, evet, değil mi? Yani Bu bizim kendi kültürümüzden de kaynaklanan bir şey. Yani mesela tabağı sünnetlemek diye bizde bir tabir var. Bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde ya da dünyada göremezsiniz. Belki çok aç milletlerde var ama sünnetlemek, yani peygamberimizi biz yerken bile taklit ediyoruz ve temizliyoruz o şeyi. Onu da tüketiyoruz ve hem israfı önlemek, geleceği hizmet etmek için bunu yapıyoruz. Hem de o gıdanın insan oluyor bizim sayemizde, evet. Bizim hücrelerimize girerek. Ona bir eşrefi mahlukatla şereflendiriyoruz aslında o gıdayı. Bu da çok önemli.
0: Tuba Hocam çok güzel ifade ettiniz.
2: Ama süre bitti.
0: Evet, gerçekten konuşulacak, son da çok uzun saatler evet. Konuşabilecek çok kıymetli bir meseleydi.
3: Serkan son Hocam. Cümle Sıfır Atık Vakfı, ben Sıfır Atık Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum.
0: Süre bitti ama.
3: Bitti mi?
0: Göre, evet.
3: Beraber de çalıştaylara katıldık.
0: Evet.
3: Sıfır Atık Vakfı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, öncülüğünde müthiş çalışkan, özverili, gayretli gençlerden oluşan bir gençlik hareketi.
0: Evet.
3: Bir gönüllüler ordusuna dönüştüğünü görüyorum bu festivalle beraber. Ben oradaki delikanlılara, gençlere gerçekten helal olsun diyorum. Özellikle 07-15 yaş arasındaki çocuklarımızı müthiş kuşatıyorlar. Teknofest gençliği dedik, etnospor gençliği dedik. Şimdi de sıfır atık gençliği geliyor. Muazzam bir nesil yetişiyor.
0: Çok teşekkür
3: ederiz. Gurur verici gelişmeler.
0: Çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederim. Aynı Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Efendim esas meseleyi böyle hızlıca kapatmak durumundayız. Süremizi doldurduk. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hayırlı geceler.

0: böcek.
1: Ya bu
0: ben
1: adam da...
0: 950 bin avroyu Özgür Özel dedi diye götürdüm elden, evrak çantasının içinde teslim ettim.
1: Evet. Para buradan girdi, buradan çıktı. Bu hazine parasıydı, buraya giriyor. 170 bin euro buradan çıkıyor. Yani ben sana söyleyeyim, yani ben bunlarla başa çıkamazsın hocam. Yani ya şimdi
0: ben anlamakta böcek... zorluk çekiyorum ya.
1: Ya bir dakika, yani bir de bir şey gölgelenmesin. Bir de şu anda İstanbul'daki İBB ile ilgili bir dava var, devam ediyor. Orada da acayip şeyler oluyor. Nasıl ya, söyleyeyim bak.
0: Abi.
1: Yani adam orada Adem Soytekin'den başla. Ben verdim, sen verdin. HTS'ye bakın. Ortaklık bilmem, unuttuk biz Murat Ongun'ları falan filan. Hep ooo kaçtı gitti.
0: Hepsi çıkacak olacak.
1: Adam bizi yolsuzluğa boğdu. Bak boğdu bizi. Boğulduk. Duvarda kaldık. Poşette kaldık. Şaka değil Ömer Bey. Poşette mi verdin? Nerede verdin? Pavyonda mı verdin? Poşette mi verdin?
0: Benzinlikte
1: elden
0: mi verdin?
1: Verdin?
0: Benzinciye
1: benzin
0: mi
1: verdim? Battaniye sardım da verdim diyor bir tanesi. Öteki diyor çekçeke koydum diyor. Camırı.
0: Baklava kutusu var. Baklava kutusu.
1: Ben sana bir söyleyeyim. Adamlar resmen, bu bir taktik olabilir mi acaba? Yani
0: yolsuzluk. Çok gerçekten.
1: Fazla yolsuzluk yapalım.
0: Şöyle.
1: Bak her tarafı yapalım. Boğulsunlar.
0: Şöyle. Şimdi boğulun. Bak. Normal bir CHP'li.
1: Hırsızlığınızdan boğulalım.
0: Efendim. Bu iddiaların tamamı doğru değil. Tamamı. Hatta
1: hepsi yalan.
0: Şaban Sevinç ne diyordu? Şimdi aklıma. Bak şimdi aklıma geldi. Teknik olarak ya bu bir rüşvet Şaban'a değil. Da. Teknik olarak. Teknik olarak rüşvet olmadığı için teknik olarak. Niye rüşvet değil teknik olarak? Çünkü kamu da görevi yapmıyor teknik olarak. Demişti. Teknik olarak ifadesiyle de epey bir tiye almıştık Şaban Sevinç'i. Şimdi teknik olarak bu bir rüşvet değil diyenlere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkan adayı genel başkana böyle bir jest yapmış. Hediye yapmış canım diyenlere, tamam ben eleştiri yapmıyorum. Parti şu anda yöneten kadro eleştiri yapıyor. Arınma kurulu kuruyoruz diyor, arınma kurulu. Çünkü batmışız, buraya kadar batmışız. Parti gitmiş diyor adam ya. Bunu söyleyen de partinin şu anki yönetimi ya.
1: Tabii. Şimdi bak 170 bin euronun belgesini ortaya koydu. Dediler bak Uşak Sağlık Hizmetleri Bölümü ödemiş. Fatura bu. Açıklama şu. Buradan girdi, buradan çıktı. Kuruşu mu lan bu? Oradan buradan çıktı.
0: Evet,
1: ne, ne girdi çıktı? Hazine parası ya diyor. Olsun
0: peki,
1: canım, Allah,
0: peki
1: Allah
0: dur artırsın. dur. Asıl bombayı
1: olsun.
0: Asıl bombayı
1: İşlerin
0: dün
1: olsun,
0: asıl
1: değil.
0: Bombayı dün CHP'nin genel sekreteri, düzeltiyorum, sözcüsü patlattı. CHP sözcüsü dün basın
1: Hangi
0: toplantısı yaptı.
1: Hangi sözcü şu anda sözcü?
0: Ben bak, ben eğer başında bir title kullanıyorsam resmi title'ı kullanıyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
1: Tamam.
0: CHP sözcüsü paralele itibar etmiyor. Abi Özkan Yalım, şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi
1: anlat abi.
0: İhraç edilenlere ilişkin bir karar aldılar. Dediler ki biz yeniden değerlendireceğiz. Sadece bize yakın olduğu için.
1: Ne yapacağız dediler?

0: Özgür Özel ve ekibinin ihraç ettiklerini yeniden değerlendireceğiz.
1: Tamam, anladım. Evet.
0: O esnada gazeteciler tabii haliyle en doğru soru. Efendim Özkan Yalım'ı da değerlendirecek misiniz dediklerinde ne dedi biliyor musun abi söz? Özkan Yalım ihraç edilmedi ki dedi. Nasıl yani? O istifa etti dedi. Abi bunlar dedi istifa eden bir CHP'li ihraç ettiler. O da 37 gün sonra yaptılar. Yani korkunç durumda CHP. Yönetimsel anlamda acayip durumda. İhraç etmemiş adam istifa etmiş ya. Adamı yalnız, kovamamışlar. Düzeltme
1: yapalım. 21 değil 25 yaşındaymış sevgilisi. Onu düzeltelim. Takip mesafesini ayarlayalım.
0: Abi ya tamam ya.
1: Hatırlıyor düzeltmişti biliyorsun.
0: Doğru.

0: Tanıştıralım. Bu Deniz. Tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: TinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a,
4: değerinde TinkSat. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk-Yunan anlaşmazlıklarının hangi sorunlar etrafında şekillendiğini ve bu sorunların nasıl sonuçlanabileceğini Profesör Doktor Enis Tuğçay'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri

0: aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
4: Başlayalım mı?
5: Biz iki ortak... Kaç yıl olduk? 30. 30 yılı geçtik.
4: Kapıdan çırak girdik, usta olduk.
5: Dükkanı bile aldık.
4: Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
5: Ya dur şimdi, duygulandırma.
6: Bu dükkan dostluğunuzun sigortası. Anadolu Sigorta dükkanınızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.

24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama şöyle gelin kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen ekonomi zirvesinde konuştu. Bölgede yaşanan çatışma ve savaşların ekonomi ve finans sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Faizle ilgili düşüncelerini de bir kez daha hatırlattı. Erdoğan faize bakışını nasıl tarif etti? Buna karşılık hangi modeli önerdi? Birazdan detaylandıracağız. Ve CHP'de yeni hafta sıcak gelişmelere gebe efendim. Zira Kılıçdaroğlu cephesi salı günü grup toplantısını yapmakta ısrarcı. Özel cephesi ise genel merkeze gözdağı veriyor. CHP'de salı günü grup toplantısı yapılacak mı? Olacaksa eğer grup toplantısında kim konuşacak? Tüm bu sıcak gelişmeleri ve taraflardan gelen o son açıklamaları da aktaracağız. Bir diğer yandan CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçtiğimiz yıl evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti, hatırlayacaksınız. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil ise Zeyrek'in ölümüne ilişkin kafalarda soru işaretleri oluşturan açıklamalar yaptı efendim. Cinayet imasında bulundu. Peki Zeyrek'in Özgür Özel'le nasıl bir bağlantısı vardı? Rüşvet itiraflarında ismi nerede geçiyor? Aktaracağız. Ve Orta Doğu'nun geleceği de belirsizliğini koruyor. Zira Avrupa Birliği, İran müzakereleri

üzerinden henüz somut bir sonuç alınmış değil. Taraflardan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Lübnan'da ise barış masası sallanıyor. İsrail saldırıları şiddetleniyor tabii. Bölgedeki son durum ne? Kim hangi mesajı verdi? Yeni gelişmelere birlikte bakacağız efendim. Bir diğer yandan Türk futbolunda büyük bir değişiminde tabii ayak sesleri duyuluyor. Fenerbahçe'de bu hafta sonu başkanlık seçimi var ki göreve talip olan adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iddialı vaatlerini taraftarlarına ilan etmeyi de sürdürüyorlar. Beşiktaş'ta ise İtalyan ekolü görev başı yapıyor efendim. Siyah beyazlı kulübün yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi. Biliyorsunuz ki yeni dönemde iki köklü camiayı neler bekliyor? Bu kabuk değişimi Türk futboluna nasıl bir yansıma yapacak? Bu sorulara da bir konuğumuzla yanıt arayacağız dedik. Moderatör Gece başladı.

Karadeniz açıklarında Türk teknesine bir saldırı düzenlendi. Hasar alan balıkçı teknesi alabora oldu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Açıklamayı Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı. Buna göre olay Kırım'ın batısında Sivas-Tapol açıklarında gerçekleşti. Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu hasar alan tekne battı. Yakın bölgede bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi bölgeye hareket etti. Batan teknedeki 5 yaralı balıkçı tahliye edildi. İnebolu istikametinde seyrederken durumu ağır olan bir balıkçı hayatını kaybetti. İhbarın alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı da teyakkuza geçti. Bir sahil güvenlik gemisi 4 doktor ve çok sayıda sağlık personeliyle bölgeye hareket etti. Vefat eden balıkçının naaşı Burak Kaya isimli balıkçı teknesinden sahil güvenlik teknesine transfer edildi. Yaralı balıkçılara da tıbbi müdahalede bulunuldu. Türk teknesine yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi de yaralandı. Evet, açıklama Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan geldi. Buna göre olay Kırım'ın batısında Sivas-Tapol açıklarında gerçekleşti. Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine düzenlendi bu saldırı. Saldırı sonucu tekne hasar aldı ve battı. Yakın bölgede bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi bölgeye hareket etti. Batan teknedeki 5 yaralı balıkçı tahliye edildi. İnebolu istikametinde seyrederken durumu ağır olan bir balıkçı da hayatını kaybetti.

0: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Buradaki konuşmasında katliam şebekesi dediği İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını hatırlattı Erdoğan. Tüm bu işgaller ve Hürmüz Boğazı krizinin ekonomi ve finans üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Faizle ilgili düşüncesini bir kez daha anlattı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, katılım finans modelini işaret etti. Katılım finans sisteminde iki büyük müjde paylaştı. Gelin birlikte bakalım.
1: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz.
2: İslam coğrafyasının karşı karşıya olduğu krizleri hatırlattı. Soykırımcı İsrail'in neden olduğu katliamları bir kez daha gündeme getirdi.
1: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
2: 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı ve Hürmüz krizi de gündemindeydi.
1: İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca

0: Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında ekonomi ve finans anlamında yaşanan küresel kırılmalara dikkat çekti. Çarpıcı bir rakam paylaştı.
0: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizlerin hüküm sürdüğü bu tabloda İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız dedi. Faizle ilgili düşüncesini bir kez daha paylaştı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, katılım finans modelini işaret etti.
0: Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım finans sisteminde iki büyük müjdeyi de açıkladı.
0: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
2: Evet, Türkiye'de yıllardır çarpışan İki siyaset tarzı var efendim. Bir tarafta vizyon, bir diğer tarafta ardı arkası kesilmez bir hizip siyaseti. Birileri kendi iç mücadelelerini toplumsal mücadele gibi sunsa da hükümetin vizyon politikaları Türkiye'yi o hizip cenderesinde sürüklemiyor.
0: İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
3: Türkiye siyasi tarihinde vizyonların çarpıştığı bir döneme tanıklık ediyor. Bir tarafta temel atma törenlerinden dev projelere uzanan eser ve hizmet anlayışı, diğer tarafta bitmek bilmeyen iç çekişmeler ve yalan siyaseti. AK Parti kurulduğu günden bu yana siyasetin merkezine gerçek belediyeciliği ve somut yatırımları koydu. Şehirlerin kronikleşen altyapı sorunları tek tek çözüldü. Mega projeler ve modern ulaşım ağlarıyla her kesime dokunan sosyal yardımlar vatandaşın hizmetine sunuldu. Yani söylem değil, eylem odaklı siyaset ve hizmet anlayışı yerleştirildi.
0: Hayırlı olsun.

0: diyoruz. Ya Allah! Bismillah.
1: Metromuz hayırlı olsun. Yolculuğumuz hayırlı olsun.
2: 29

0: Sıfır sorun ilkesiyle Türkiye'nin çevresindeki tehlikeler yumuşak güçle bertaraf edildi. Türkiye, Avrupa ve Kafkaslar'da nüfuzunu artırırken Avrupa masalarında eşit ortaklık ilkesiyle başını öne eğmedi. Çok kutuplu denge siyasetiyle kuvvetler arasındaki çatışma alanlarını fırsata çevirdi.
1: Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
0: Diğer yandan kendini iktidar alternatifi olarak sunan CHP'de yönetimler değişti, yöneticiler değişti ama zihniyet değişmedi. Hükümetin proaktif yani öngörücü siyasetine karşı reaktif yani olaylar gerçekleştikten sonra tepki veren, hamlelerini dış dinamiklere bağımlı tutan savunma odaklı bir çizgi izledi. Temel atma törenleriyle değil, temel atmama girişimleriyle kendini gündemde tuttu.
2: 7 Kasım 2019. Bu tarih ülkemizde ilk defa gerçekleşen bir temel atmama gününün tarihidir.
0: CHP'nin bu süreçteki dış politika duruşuysa Türkiye açısından tam bir hezimet odaklıydı. Türkiye'nin batıya kafa tuttuğu, terör saldırılarını sınır ötesinde bertaraf ettiği bir dönemde CHP liderinin batıya attığı karanfil hala hafızalarda.
3: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz.
4: 180 derece. Hı hı.
3: 180 derece.
0: CHP'de devir değişti ama duruş değişmedi. Özgür Özel döneminde Genel Başkan Dış Politika Danışmanı Namıktan'ın Mavi Vatan doktrini için öne sürdüğü masal tezi de adeta bir utanç vesikasıydı.
5: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla.
0: CHP iç siyasette de başarıyı hep sayısal üstünlükte aradı. Ancak siyasal bütünlüğü sağlayamadığı için sayısal üstünlüğü de elde edemedi. Toplumun farklı kesimleriyle dönem dönem yan yana poz verdi. Ancak seçim dönemleriyle sınırlı kalan bu birliktelik uzun vadeye yayılamadı. Mutlak butlan kararıyla sayısal ve siyasal sorunlara yapısal sorunlar da eklendi. Bugün Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin ayağındaki prangaları söküp atmak için çaba harcıyor. Bu anlamda büyük adımlar da atıldı. Türkiye bağımsızlığını ve birliğini adım adım inşa ederken CHP yine taht oyunlarıyla, hiziplerle boğuşuyor ve kriz kolay kolay aşılacağı da benzemiyor.
6: CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu cephesi ısrarcı efendim Özel cephesinden gelen tehditlere rağmen parti sözcüsü Müslüm Sarı Salı günü Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sarı'nın gündeminde parti içi arınma da vardı.
7: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak.
8: Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak. Özgür Özel'in tehditlerine rağmen Kılıçdaroğlu cephesi geri adım atmadı.
7: Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor.
8: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık etti. Genel merkezdeki toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısındaydı. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin geri dönüşü tartışılmıştı. Sarı bu konuya açıklık getirdi.
7: Bir ilke kararı aldı YDK. Bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz.
8: Buna göre Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin dosyaları tek tek ele alınacak. Haklı görünen ihraçlarda değişiklik yapılmayacak. Ama CHP sözcüsü bazı ihraçların iptal edilebileceğine dikkati çekti. Daha sonra sözü arınma sürecine getirdi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Biz bir revanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim.
8: Müslüm Sarı, Özgür Özel cephesi ile genel merkez arasındaki gerginliğin de devam ettiğini anlattı. Uzatılan Zeytin Dalı'nın gerekli karşılığı bulmadığını söyledi.
7: Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler, MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açıklamaya açığız. Diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi.

0: Evet, CHP'de Salı günü grup toplantısı yapılacak mı ve tabii olacaksa grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmayları 8 Haziran'da mecliste olacakları mesajını veriyor. Özel yanlıları sakın ha gelme diye aba altından sopa gösteriyor ve Salı günü dananın kuyruğu kopabilir yorumları yapılıyor.
1: Haftaya Salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Değil mi? Açıklama öyle.
2: Hep beraber. Hep
3: saygılar.
2: Beraber.
3: Peki,
1: teşekkürler.
4: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
5: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Sağ olun. Elbette.
6: CHP'de Salı günü dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı, üstüne meydan okudu.
7: Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi.
6: Özel yanlıları da CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na sakın ha gelme mesajları vermeye çalışıyor.
8: Önümüzdeki haftada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını Salı günü seçilmiş genel başkanımız, grup başkanımız Sayın Özgür Özel yapacaktır.
9: Grupta kimin konuşacağını grup yönetim kurulu karar veriyor.
6: Eğer bir uzlaşma zemini çıkmazsa 9 Haziran'da dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
10: Çünkü Salı günü grup var, CHP grubu var. O güne kadar bir uzlaşma yolu bulunsa iyi olur. Çünkü ipler kopacak ölçüye gelebilir.
6: Peki iplerin kopması ne anlama geliyor? CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu hemen yeni bir partiyle yola devam etme yönünde hamle yapılmasını istiyor.
11: Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.
6: Özgür Özel ise yeni parti için şartların henüz oluşmadığı görüşünde. Kılıçdaroğlu'yla çarpışmaya devam etmek, yenemese bile onu ağır yaralı halde bırakmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle birlikte hareket edenleri partiden ihraç etmesi, böylece baba ocağından kovulduk söylemiyle yeni partinin temellerinin atılması yönünde bir strateji geliştirdiği konuşuluyor. Özetle CHP'de gidişat pek parlak görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik uyarıları da aslında bu açıdan dikkat çekici. Zira Bahçeli, CHP'deki gidişatın CHP tabanında güçlü bir ayrışma ve kavga zemini haline gelmesinin hem partiye hem ülkeye zararı olduğu görüşünde. Bu yüzden de Özel'e hukuk zemininden sapma, daha fazla kırıp dökmeden uzlaşma zemini bul mesajı verdi.
12: Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse, parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
6: Özetle CHP'deki kavga sadece partiye değil, Türk siyasetine de zarar veriyor aslında. Zira milletin, demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefete dair umutları zedeleniyor. Özel ve ekibi kendi ikballeri için Atatürk'ün partisini de siyasetin itibarını da yerle bir etmeye hazır gibi görünüyor.
0: CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 6 Haziran 2025'te evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil bomba gibi bir iddiayı gündeme getirdi efendim. Özel'e Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bir soruşturma açılabileceğini söyledi. Zeyrek'in adı Özgür Özel'e verildiği iddia edilen rüşvetlerle ilgili soruşturmada da itirafçılar tarafından dile getirilmişti.
13: Rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümüyle ilgili bile soruşturma açılması, bakın, çok büyük ihtimal, şüpheli bulunarak.
6: CHP'li Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. 6 Haziran 2025'te elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı, 9 Haziran'da vefat etti. Ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Adı çeşitli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında geçen Zeyrek'in ölümünün cinayet olabileceği şüphesi dillendirilmeye başlandı. Zeyrek'in oturdukları sitenin havuzundaki motor arızasıyla ilgilenirken elektrik çarpması sonucu öldüğü belirtilmişti. İlk etapta ihmal ihtimali ön plana çıktı. Zeyrek'in ölümünü araştırmak üzere iki Cumhuriyet Savcısı

0: soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ön rapora göre sitenin elektrik sisteminde kaçağa yol açabilecek arıza saptandığını söylemişti. Ama şimdi ölümündeki cinayet şüphesi akıllara düştü. Üstelik bu iddiayı da ortaya atan isim, CHP'li kimliğiyle bilinen gazeteci Yılmaz Özdil.
1: Ölümüyle ilgili bile soruşturma açılması, bakın, çok büyük ihtimal şüpheli bulunarak.
0: Peki Ferdi Zeyrek'in adı hangi kritik soruşturmalarda geçiyor? Öncelikle tutuklu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talep ettiğini söylediği rüşvet için paranın bir bölümünü Manisa'da Ferdi Zeyrek'e teslim ettiğini itiraf etmişti.
2: Kısa bir süre Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin avro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım.
0: Bir başka isim de FETÖ itirafçısı Enis Uludemir. Uludemir, geçtiğimiz ay verdiği yeni ifadede yine Ferdi Zeyrek ismini zikretti. Ferdi Zeyrek, Özgür Özel ve Ziya Tay'ın FETÖ tarafından desteklendiğini öne sürdü.
3: Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek'tir.
0: Cinayet iddiasını gündeme getirenler Ferdi Zeyrek'in Özgür Özel'e uzanan soruşturmalarda kilit isim olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği savını öne sürüyor. Öne çıkardıkları en kuvvetli argüman da Zeyrek'in ölümünden kısa süre önce yaptığı "tehdit edildim" açıklaması.
4: Tehdit ediyorlar. Ben bunu geçen hafta böyle bir olay yaşadık.
0: Gözler şimdi Zeyrek'in ölümünün ardından en çok gürültü çıkaranlara çevrildi. Elbette bu tür olaylar milletin hafızasında tesadüf mü, sabotaj mı sorusunu uyandırıyor. Şüphesiz yargı cinayete dair güçlü bulgular elde ederse soruşturma dosyası yeniden açılabilir. Ancak dile getirilen iddialar hiç de yabana atılacak türden değil.
1: Rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümüyle ilgili bile soruşturma açılması, bakın, çok büyük ihtimal şüpheli bulunarak.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'te. Fidan, mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında İran Savaşı'na dair mesajlar verdi. Görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi takdir ettiklerini belirtti ancak ateşkes ihlallerine, özellikle de İsrail tehlikesine dikkati çekti. Bakan Fidan, Cox's Bazar'da Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları ve orada faaliyet gösteren Türk kuruluşlarını da ziyaret etti.
1: İran savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Asya ziyaretinin son durağı Bangladeş'ten yaptı bu açıklamayı. Hürmüz Boğazı'na da özellikle vurgu yaptı. Diplomasi ve diyaloğun altını çizdi.
1: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir.
2: Fidan, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını bir kez daha takdir etti. Bu çabaları Türkiye'nin de etkin şekilde desteklediğini anlattı. Ancak ateşkesin ihlal edilmesinden duyulan endişeyi de vurguladı.
1: Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.
2: İsrail, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da şiddeti ve baskıyı artırıyor.
1: Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte. Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzem.

0: Bangladeş, Bakan Fidan'ın Asya turunun dördüncü durağıydı. Önce mevkidaşı Halilur Rahman'la, ardından Kültür Bakanı Nitay Roy Choudhury ile görüştü. İki ülke arasında kültürel varlıkların korunması hakkında işbirliği mutabakatı imzalandı. Bangladeş Dışişleri Bakanı BM 81. Genel Kurul Başkanı seçildi. Rahman, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
1: Karşılıklı işbirliğimizi, dayanışmamızı aynı zamanda çok önemli buluyoruz.
2: Uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşumuzu ve işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık.
0: Bangladeş 9 yıldır Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslüman mültecilere ev sahipliği yapıyor. 1 milyon 200 binden fazla mültecinin büyük kısmı kamplarda. İnsani dramı hafifletmek için Türkiye'de yoğun destek veriyor.
2: Bangladeş, küresel sınavların arttığı bu dönemde omuzlarında muazzam bir insani sorumluluk taşımaktadır.
1: Önceliğimiz tabii ki aynı, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir biçimde Myanmar'a Rohingya'ların en kısa süre içerisinde geri dönmesi. Türkiye'nin bu anlamda gerçekten takdir edilebilir bir rol oynadığını ifade etmek istiyorum. İnsani yardım sağlama konusunda ve diplomatik desteklerle ilgili olarak ilk baştan itibaren buradaydınız.
0: Bakan Fidan ve Bangladeşli mevkidaşının bir sonraki durağı sınırdaki Cox Bazar oldu. Burada Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların kamplarını ziyaret etti. Büyük ilgiyle karşılaştı.
3: Keşke bu dramlar olmasa, keşke bize yardım etmek durumunda kalmasak. Ama dramlar olduğu zaman sadece yakın çevremizde değil, uzak coğrafyalarda da kardeşlerimizi yalnız bırakmamız söz konusu değil. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var. Özellikle ezilenlere.
0: Kamplarda TİKA, AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere pek çok Türk kurumu faaliyet gösteriyor. Fidan oradaki görevlilerle de buluştu. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.
3: Türkiye'deki bütün sivil toplu teşkilatları muazzam bir faaliyet ortaya koyuyor. Ama tabii bu buradaki dramı da içinde bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım. Esas olarak ben Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmemdeki en büyük amaç sadece buradaki olanları yerinde görmek değil, siyasi ve stratejik seviyede yani buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp,
4: ve Orta Doğu'da diplomasiyle gerilim aynı anda ilerliyor sevgili izleyenler ki ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İran lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğinin sinyalini verdi ancak tansiyon hala yüksek. Tahran, Lübnan'daki İsrail saldırıları sürerken kalıcı barışın mümkün olmadığını savunuyor. Trump Oval Ofis'te konuştu. İran'la yürütülen müzakerelerde önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Trump, İran lideri Müçteba Hamane ile görüşmek istemediğini belirtti. Ancak bir anlaşma sağlanırsa tanışmaktan onur duyacağını ifade etti. ABD Başkanı olası anlaşmanın temel şartlarını da yineledi. Bunlar İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Trump ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu. Ya masada ya başka şekilde kazanacağız dedi. İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma isterlerse el koyabileceklerini de iddia etti. İran'da ise şu andaki öncelik Lübnan. Çünkü İsrail saldırıları sürüyor. Devrim muhafızları İsrail Lübnan'dan çekilmeden barışın sağlanamayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Geleceğine İran ve Umman'ın karar vereceğini yineledi. Tahran ayrıca ambargoların kalkmasını ve savaş tazminatı ödenmesini istiyor. Washington ise bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir uyarı yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle çok sayıda ülke için seyahat uyarı seviyesini korudu. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin çağrısını yineledi. Bir diğer yandan İsrail ile Lübnan arasında ateşkes girişimleri de sonuçsuz kaldı. Sahada çatışmalar yeniden şiddetlendi. İşgalci İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki pek çok noktayı hedef aldı. Can kayıpları yaşandı. İsrail kabinesinde ise aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna et baskısı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan ve İsrail arasında yürüttüğü ateşkes girişimi sonuç vermedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın savaşa devam kararının

Ardından ateşkesi güvenlik kabinesinde oylamaya bile sunmadı. Toplantıya ise ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in çıkışı damga vurdu. Ben-Gvir, Netanyahu'ya Trump'ı kara harekatı için ikna etmesi çağrısında bulundu. Sahada ise şiddet artıyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürüyor. Gece saatlerinden itibaren Nebatiye ve Sur kentleri hedefte, binalar yerle bir oldu. 3 sivil öldü, ondan fazla da yaralı var. İsrail, Sur'da bir banka binasını da hedef aldı. Bina ağır hasar aldı. 12 kişi yaralandı.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre heyecanı yaşanıyor. Yeni başkan pazar akşamı belli olacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için aday olmuştu. O isimlerden Aziz Yıldırım. Son olarak Anadolu Ajansı spor masasının konuğu oldu efendim. Transfer stratejilerini ve vaatlerini anlattı.
1: İki tane santro alacağız. Diğerleri de çalışılıyor. Arkadaşlar çalışıyor. Çünkü Dünya Kupası'na gidiliyor. Oyuncuyu alıp Dünya Kupası'nda kalmasını istemiyoruz. Buna göre değerlendiriyorlar. Seçildikten sonra bunları ciddi olarak çalışacağız. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız. Bitirmiş olacağız.
2: İki golcü için müjde verdi. Transfer çalışmalarını kamp başlayana kadar büyük ölçüde tamamlayacaklarını söyledi.
3: Teknik direktör adayınızın bunlardan haberi var mı?
1: Var, hepsi var.
3: Teknik direktör adayınız belli mi?
1: Ya belli değil. Konuştuğumuz insanları anlatıyoruz. Onların da fikirlerini alıyoruz. O yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Problem değil. Ama Sayın Oğuz Çetin, imparator dediğimiz eski kaptanımız, milli takım, Fenerbahçe kaptanı, Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz.
2: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için kıyasıya yarışıyor. Adaylar vaatlerini sıralıyor. Taraftar ve kongre üyeleri ise en çok transferde atılacak adımları merak ediyor.
1: Ya kongreyi kazanacaksam oyuncuyla kazanmayayım. Bak kazanmayayım. Öyle bir tane oyuncu getiriyor, onu getir. Benim geçmişte getirdiklerim vardı. Ortega, efendim Alex'i, Anelka'sı, Hoydonk'u, Van Persie'si, Kite'ları. Yani hepsini getirdik biz. Roberto Carlos.
2: Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı spor masasına konuk oldu. Gazetecilerin kongreye ilişkin sorularını yanıtladı. Hedeflerini ve projelerini anlattı.
1: Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Ben burada da liderlik yapacağım. Ne yapacağım? Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Ben onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu.
2: Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'nin seçim stratejisini de eleştirdi.
1: Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar. Oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Çok iki tane santro alacağımızı söyledik. İsim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeydi ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklarız.
0: Evet efendim, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi Anadolu Ajansı spor masasında konuk. Hemen o noktaya dönelim, kulak verelim. Başkanlara
4: ihtiyacı var. Taraftarımız, camiamız teveccüh gösterirse biz alır o bayrağı yukarı taşımaya çalışırız. Ama gelip de kulübün üzerinde kendimize göstermeyiz. Diyorsun ya farkımız ne diye. Orada bile farkıyız yani. Orada bile tamamen fikirlerimiz ayrı yani. Tamamen bir zihniyet farkı arkadaşlar.
3: Peki Hakan Bey, kazanmanız durumunda nasıl bir başkan göreceğiz? Fenerbahçe taraftarı Hakan Safi'yi başkan olarak nasıl görecek yani?
4: Kazanacağız. Kazanacağımız zaman da Fenerbahçe'miz için en güzel şeyler yapacağız. 8 Haziran sabahı itibariyle artık Fenerbahçe'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu benim en büyük taahhüdüm. Nedir? Kibirli olmayacağız. Taraftarı yukarıdan bakmayacağız. Kongresine yukarıdan bakmayacağız. İnsanların elini güzel sıkacağız. Öteki falan demeyeceğiz. Camiayı

0: öldürtmeyeceğiz. Camiayı toparlamaya çalışacağız. Camiayı yan yana getirmeye çalışacağız. Bakın ben ne dedim? Onu bir eleştiriyorlar. Yönetim kurulu listesi yaparken bir de akil adamlar listesi çıkardım kendime.
1: Evet, bir yandan Beşiktaş'ta belirsizlik sona erdi. Siyah beyazlı kulüp Sergen Yalçın dönemi sonrası İtalyan ekolünde karar kıldı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na indi. İlk sözü Forza Beşiktaş. Yani haydi Beşiktaş oldu.
2: Sono contento, non vedo l'ora di iniziare. Grazie. Forza Beşiktaş.
1: Siyah beyazlılar İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'yu İstanbul'a getirdi. İtalyan teknik adam, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'le birlikte havalimanına geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı burada kısa bir açıklama yaptı. Çok mutlu olduğunu, bir an önce göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi. Vincenzo Italiano daha sonra özel araçla alandan ayrıldı. İtalyan çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerine 2014'te Venezia'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı. İlk teknik adamlık deneyimini Rigontina'da yaşadı. Daha sonra sırasıyla Arzignano, Trapani ve Spezia'da görev aldı. Fiorentina'da 3 sezon geçirdi, ardından Bologna'ya 2 sezon çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcının ekibi Serie A'yı son 2 sezonu sırasıyla 9. ve 8. basamakta tamamladı. Efendim, Türkiye'nin iki köklü futbol kulübü köklü bir değişimin arifesinde. Fenerbahçe'de bu hafta sonu başkanlık yarışı var. Beşiktaş'ta ise teknik direktör değişimi yaşandı, biliyorsunuz ki. Tüm bu gelişmeleri şimdi spor yorumcusu, GZT Spor Yayın Yönetmeni Emre Tanrıver'le konuşacağız. Merhaba Emre Tanrıver, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz önce Fenerbahçe ile başlayalım. Başkanlığa talip olan iki isim var. Aziz Yıldırım ve de Hakan Safi. Hangi aday sizce ipi göğüsleyecek?
3: Evet, aslında seçim sürecinin başında Aziz Yıldırım daha öne çıkıyordu. Daha tecrübesiyle ve Fenerbahçe efsane başkanı olması da daha öne çıkıyordu. Fakat seçim günü yaklaştıkça özellikle Hakan Safi'nin agresif stratejisi ve transfer vaatleri biraz daha Hakan Safi'yi öne çıkardı. İşte Mason Greenwood transfer anlaşmasını açıkladı. Merih Demiral, Luis Suarez, bu isimler taraftar nezdinde en azından Hakan Safi'yi daha öne çıkaran etmenler oldu. Tabii camiadaki dedikodular da Hakan Safi'nin yavaş yavaş artık Aziz Yıldırım'ın daha önüne geçtiği yorumları yapılıyor. Hakan Safi şu anda daha önde gözüküyor. Ama seçim sürecinin başında Aziz Yıldırım önde gözüküyordu. Tabii bu her şey demek değil, çünkü bazen sahada işler farklı olabiliyor. Yani kamuoyundaki yansımalar seçime, yani sandığa yansımayabiliyor. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe dernekleriyle arası çok iyi. Fenerbahçe derneklerini sık sık ziyaret ediyor. Ve Aziz Yıldırım aslında Hakan Safi'ye göre daha itidalli bir yaklaşım, daha itidalli bir strateji uyguluyor. Tabii bu başkanlığı kazanmaya yetecek mi bilmiyorum ama şu anda Hakan Safi önde gözükse de çok kıran kıran bir yarış olacak gibi gözüküyor. Özellikle 45 bin üyenin seçim hakkı var, bunu belirtelim, ve yaklaşık 30 bin üyenin katılması bekleniyor seçimlere. Bu sayı arttıkça Hakan Safi'nin biraz oy oranı artacakmış gibi gözüküyor. En azından Fenerbahçe camiasında kulislerde konuşulanlar bu yönde. Ama Hakan Safi'nin stratejisi, seçim stratejisi biraz risk diye düşünüyorum. Çünkü evet, bu isimler, transfer anlaşması yaptığı isimler seçim kazandırabilir ama bir yandan da seçim kaybettirebilir. Çünkü bahsettiği isimler bonservisi elinde olan futbolcular değil. Hepsinin bir kulübü var ve hepsinin bir bedeli var. Dolayısıyla kulüpleriyle anlaşmadan bu isimleri açıklamak oyuncunun fiyatını, bonservis bedelini 1,5-2 kat yukarı çıkartabiliyor. Şimdi söz verdiniz, alamazsanız bu size 2007 seçimlerini kaybettirebilir örneğin. Burada büyük bir risk bence. Aziz Yıldırım tarafı ise daha çok böyle ihtilal yaklaşıyorlar ve özle dönüş sinyali veriyor Aziz Yıldırım. Evet. Özellikle teknik direktör adayını henüz açıklamadı ama Aykut Kocaman olduğu kulislerde konuşuluyor. Futbol aklı Oğuz Çetin bunu
1: Şimdi oraya
3: açıkladı. İşte
1: geleceğim Emre
3: Aykut.
1: Tanrıver, ama biraz önce siz
3: Evet.
1: söylediniz, bazen farklılıklar görebiliyoruz, farklı durumlar yaşanabiliyor dediniz. Başkan adayları taraftarlara taahhütlerini ve vaatlerini ilan etmeye başladı. İddialı açıklamalar da geliyor. Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyeleri bu vaatleri nasıl değerlendirmeli? Geçtiğimiz dönemlerde çünkü eski başkan Ali Koç da büyük iddialarla yönetime gelmişti ama sarı lacivertliler özlenen şampiyonluğa kavuşamadı. Neler söylersiniz bu noktada?
3: Evet, aslında sizin az önceki haberinizde de Aziz Yıldırım güzel bir açıklama yaptı. Ben geçmişte bir sürü yıldız transfer getirdim zaten dedi. Yani söz konusu transfer yapmak olursa Aziz Yıldırım da şu an bahsetmese bile yıldız isimlerden çok yıldız isim getirebilir Aziz Yıldırım. Hakan Safir'in açıklamaları evet taraftarı heyecanlandırıyor olabilir ama acı bir tecrübe var. Siz de bahsettiniz Ali Koç tecrübesi Fenerbahçe camiası için acı bir tecrübe oldu. Çünkü Ali Koç da çok büyük vaatlerle geldi. Ama 7 yıllık sürecin sonunda şampiyon olamadan ayrılmak zorunda kaldı. Dolayısıyla burada kongre üyeleri evet belki Hakan Safi açıklamaları öne çıkıyor olabilir ama Aziz Yıldırım'ın orada tecrübesi ve daha itidalli davranması sandıkta birçok şeyi değiştirebilir diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'nin teknik direktörü yerli mi olacak, yabancı mı? Şu anda en çok konuşulan konu bu. Sanırım kulüp içinde adayların da bu noktada farklı bakış açıları var. Bunun için neler söylersiniz?
3: Şöyle, Aziz Yıldırım öze dönüş sinyali veriyor. Burada henüz teknik direktör ismini zikretmedi ama geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklaması oldu. İşte Aykut Kocaman açıklarsam oy kaybederim. Kaybedeceksem önemli değil. Gerekirse açıklarım şeklinde bir açıklaması olmuştu Aziz Yıldırım'ın. Henüz ismini vermese de en güçlü adayın Aziz Yıldırım için Aykut Kocaman olduğu bir gerçek. Ve Aykut Kocaman'ın ekibinde de Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Pierre Bebo gibi isimler olacak ki futbol aklı Oğuz Çetin olacak. Bunun ismini vermişti Aziz Yıldırım. Fakat Hakan Safi'nin adayları daha çok uluslararası isimler. Farioli ve Conte ismi öne çıkıyor. Burada Farioli Porto'da şampiyonluk yaşadı. Şu anda Portekiz ekibinde görev yapıyor. Gelmesi, ikna etmesi zor bir isim. Conte geçen sezon Napoli'yi şampiyon yaptı. 2024-25'te. Şu anda boşta. Conte, Hakan Safi Conte'yi ikna edebilir başkan olursa. Conte ve Farioli, Hakan Safi'nin iki adayı B plan olarak da İsmail Kartal orada öne çıkıyor diyebilirim.
1: Teknik direktörlük konusu da açılmışken bir yandan Beşiktaş bu konuda tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı. Siyah beyazlılar da İtalyan ekolü başlayacak. Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Biraz evvel haberini de aktardık. Bu hamleyi nasıl yorumlarsınız? Siyah beyazlı taraftarla nasıl bir futbol vaat ediyor Vincenzo Italiano?
3: Ben olumlu buluyorum bu hamleyi. Açıkçası Şenol Güneş'i ve Sergen Yalçın'ı bir kenara bırakarak söylüyorum. Beşiktaş profiline en uygun isim geldi son yıllardaki. Çünkü daha önceki yabancı teknik direktörler özellikle işte Van Bronckhorst, Santos, Solskjaer bu isimler Beşiktaş profiline uygun değillerdi. Çünkü bu saydığım teknik direktörler daha çok geçiş oyununu ya da kontra atak futbolunu ön planda tutan isimler. Fakat artık günümüz futbolunda tek bir planla özellikle bu tek planınız ana planınız geçiş oyunu kontra ataksa uzun vadeli bir turnuvada yani liglerde şampiyon olmak çok zor. Şampiyonluğun yolu hem pozisyon oyunundan yani toplu oynama oyunundan hem de geçiş oyunundan geçiyor. Bu iki futbolu harmanlamak gerekiyor. Vincenzo Italiano bu iki oyun tarzını harmanlayan ve bu sahada uygulayan bir teknik direktör. Oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı seviyor. Hem hızlı geçişler kovalıyor kazandığı toplarla hem de topla rakibinden daha çok oynayarak bir yandan öne geçti maçlarda. Hem skoru korumayı biliyor hem de pas yaparak rakip kalede çoğalmayı başarıyor. Şu ana kadar tek kupa kazandı İtalya'da ama çok iyi takımların çalışmadı açıkçası. Bu bir dezavantaj gibi gözükebilir. İşte puan ortalamasına göre yorumlar yapılıyor. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Çünkü bir teknik direktör bence puan ortalamasına göre değil, oyun tarzına ve felsefesine göre, oyuna ve oyuncu yaklaşımına göre değerlendirilmeli. Puan ortalamasına göre bakılsaydı Klopp Dortmund'a gitmezdi, Liverpool'a gitmezdi. İşte daha önce Sergen Yalçın'ın Şenol Güneş Beşiktaş'a gelmezdi. O yüzden puan ortalamasına bakarak değerlendirmek doğru değil. Ben bunu kamuoyunda çok gördüğüm için şimdi bu hatırlatmayı yaptım ama son dönemde Beşiktaş'a gelen bence en uygun profillerden biri. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun futbolu çok atletizm gerektiriyor, çok fiziksel güç gerektiriyor. Bu yönde Beşiktaş'ın takviyeler yapması gerekiyor çünkü Vincenzo Italiano kendi istediği kadroyla sezona başlayamazsa dolayısıyla istediği oyunu da oynatamaz ve sabırsız bir Beşiktaş camiası var artık çünkü yıllardır başarısızlık var. Bu sabırsız camiada kendi oyununu oynatamayınca, istediği skorları alamayınca işler pek yolunda gitmez Vincenzo Italiano ve Beşiktaş için. Transfer politikası çok önemli burada.
1: Şimdi sevgili Tanrıver, milli takımımız da şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun ki Dünya Kupası kampında dakikalar önce A-Millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella da basın toplantısı yaptı. Montella'ya Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sordular. Çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. Deprem faciasında açtığı bir bağış hesabına da en çok katkıyı veren kişinin de Vincenzo Italiano olduğunu orada açıkladı. Şimdi insani açıdan şöyle bir bakıldığında Beşiktaş değerleriyle uyumlu bir teknik direktör Türkiye'ye geldi denilebilir mi? Nasıl okuyorsunuz?
3: Kesinlikle. Yani Montella'nın bu açıklaması o açıklamayı yaptığı dakikadan beri sosyal medyada çok fazla dolaşmaya başladı. Özellikle Beşiktaş çevrelerinde. Beşiktaş taraftarı zaten sosyal duyarlılığı olan bir taraftar. Camia öyle bir camia. Vincenzo Italiano'nun daha Türkiye'ye gelmeden açıkçası böyle bir şeyde bulunması ve bu daha bugün ortaya çıkıyor. Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitti diye düşünüyorum. Bunu da gözlemliyorum. Bence daha sahaya çıkmadan Beşiktaş taraftarının gönlünü aldı Vincenzo Italiano. Sahaya çıktığında da bence Beşiktaş taraftarının hoşuna gidecek çok şey yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi son sorumu da sorayım artık biraz zamanımız da daralmaya başladı. Daha transfer sezonu yeni açıldı. Ama önümüzdeki sezonda şampiyonluk için de Galatasaray favori diyebilir miyiz yine? Fenerbahçe, Beşiktaş yeni yapılanmalarıyla, Trabzonspor'da genç kadrosuyla aslında sarı kırmızıları o zirveden indirebilir mi?
3: Evet, aslında dünyanın her yerinde bir nevi son şampiyon yeni sezona favori olarak başlar. Bu normal ki Galatasaray 4 yıldır bir ambargo koydu artık Süper Lig'e. Dolayısıyla şu an en büyük favori Galatasaray. Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gidiyor. Trabzonspor bu yapılanmaya daha önce başladı ve meyvesini sportif başarı olarak değil ama kadro planlaması olarak en azından meyvesini almaya başladı. Çünkü ucuza getirdiği futbolcuları çok yüksek bedellere satabiliyor. Bu yönde Trabzonspor akıllı bir iş yapıyor bence ve yeni sezonda da transfere hızlı başladı Trabzonspor. Şimdiden 3-4 futbolcuyla anlaşmaya vardılar ve onları yavaş yavaş açıklıyorlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yapılanmasının yanında Trabzonspor'un bence daha önceden başladığı yapılanma iyi yönde ilerliyor ve evet, Galatasaray favori olsa da bence önümüzdeki sezon daha çetin bir şampiyonluk yarışı olacak. Çünkü hem Trabzonspor geçen sezondan daha iyi bir kadro kuruyor ve geçen sezon bile son haftalara kadar en azından şampiyonluk mücadelesi verdi ve kupayı kazandı. Trabzonspor'un yanında Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya gidiyor, yönetim değişiyor. Yeni bir güç, yeni bir enerji gelecek. Transferler ona göre yapılacak ki Hakan Safi özellikle çok iddialı açıklamalar yapıyor. Aziz Yıldırım da tecrübesiyle öne çıkıyor. Beşiktaş yıllar sonra bence kendi DNA'sına, kendi profiline uygun bir teknik direktörle sezona başlayacak. O teknik direktöre uygun bir takım kurulursa Beşiktaş da son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaktır. Başakşehir'i unutmamak gerekiyor. Nuri Şahin'le birlikte iyi bir ivme yakaladılar. Bence Başakşehir de ligin kadrosu takımlarından biri. Bence şampiyonluk yarışı, evet, Galatasaray favori gözüküyor şu anda ama her son 4 sezondan en azından daha
1: Evet.
3: zor ve daha çetin bir şampiyonluk yarışı olacak.
1: Peki çok teşekkür ediyorum yayına katkı için Emre Tanrıver.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, GZT Spor yayın yönetmeni Emre Tanrıver bizlerleydi. Konuyu değerlendirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volvo EX60 lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'te işin doğrusu, Ford'un gelecek planlarını ve Avrupa stratejilerini açıkladığı Ready Set Ford organizasyonu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye'de yılın otomobili seçimi için düzenlediği test sürüşü yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım.
4: Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
8: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
9: Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşıran büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billurak Türk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu. Tohumlar toprağa düştü, hayvanlar yetiştirildi. Mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birine ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Hilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. Kaldığımız yerden devam edelim. Orta gelirliye konut hamlesinde her şey netleşti. 64 ilde 20 bin konutta sona gelindi. Başvuru süresi açıklandı. Büyük bir çoğunluğun hemen teslim edilmesi bekleniyor. Satışlar kurayla değil, açık satış şeklinde gerçekleşecek. O konut hamlesindeki tüm detaylarsa haberimizde.
1: İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek.
2: 64 ilde 20 bin konut seferberliği başladı. Konutların yapımı tamamlandı, oturuma hazır hale getirildi. Başvuru tarihleri açıklandı. Açık satış usulüyle gerçekleşecek 20 bin konut için başvuru tarihleri netleşti. Başvurular 15 Haziran 17 Temmuz arasında gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün 64 ilde açık satış usulüyle 20 bin konut yapımını duyurdu. Konutların yapımının da tamamlanma noktasına geldiğini açıkladı. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yatay mimariye uygun inşa edildi. TOKİ aracılığıyla yapımı gerçekleşen konutların ödeme planları ise dikkat çekiyor. 3 farklı alternatifte ödeme seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte peşin alımlara %25 indirimli satış olarak gerçekleşecek. Diğer seçenek %50 peşinat bedelinin yanında 72 ay vade sunulurken %8 de indirimle sunuluyor. Üçüncü alternatif seçenekte ise %50 peşinatın 2'ye bölünerek 1 yıl arayla ödenmesi ve 60 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Taksit ödemeleri ise daire tipine bağlı olarak 18 bin ila 28 bin arasında olacak.
1: Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle. Süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz, borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 3.3 milyon lira yine başlayan 2+1, 3+1'de 3.9 milyon liraya yine Bursa.

0: Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27 bin 300 lira taksit.
1: 64 ilde 20 bin konut projesi kapsamında en çok konut Bursa'ya yapılacak. Onu başkent Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş takip ediyor. TOKİ, konut satışları ile ilgili merak edilenleri de cevapladı. Buna göre gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak. Ancak sadece üzerine ve ailesine kayıtlı konut olmaması gerekecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek. Dileyen istediği daire tipini satın alabilecek. Dairelerin teslimleri konusunda da hemen teslim edilecek konutların yanı sıra yapımı devam edenler için de 48 ay içerisinde teslim edilecek.
2: Ve Türk Silahlı Kuvvetleri personel sisteminde kapsamlı değişiklikler yolda. Uzman erbaşlardan sözleşmelerlere, subaylardan güvenlik soruşturması süreçlerine kadar pek çok başlığı içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte terfi sistemi, kamuya geçiş imkanları ve göreve iade davalarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor efendim. AK Parti'nin sunduğu teklifle ilgili detayları Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
3: Temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi, kurumsal işleyişteki yasal boşlukları gidermeyi ve en önemlisi de milli güvenliğimizdeki bu eksiklikleri gidermek suretiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz.
1: Uzman erbaşlara az subaylık yolu açılıyor, sözleşmeli erlere kamuda kontenjan geliyor. TSK'dan ayrılan subayların dönüşüne sınır getiriliyor. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifiyle askeri personelin özlük haklarından terfi sistemine, kamuya geçişten güvenlik soruşturması davalarına kadar birçok alanda kapsamlı değişiklik öngörülüyor. Detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler aktardı.
3: Özellikle sözleşmeli erbaş ve erlerimize kamuda istihdam güvencesi sağlıyoruz.
1: Teklife göre uzman erbaşların sicil sistemi ilk kez kanunla güvence altına alınıyor. Sicil tam notu 100 olarak belirlenirken olumlu sicil için en az %60 başarı şartı getiriliyor. Uzman erbaşların az subaylığa geçebilmesi içinse en az 4 yıllık sicil sahibi olmaları teklif edildi. Aynı zamanda sicil ortalamalarının tam notun %90'ının üzerinde bulunması gerekecek.
3: Sicil yılı kapsamını, notlandırma esaslarını ve astsubayla geçiş şartlarını doğrudan kanunlaştırarak hukuk güvenliğini sağlamış oluyoruz.
1: Sözleşmeli er ve erbaşlara yönelik düzenlemede dikkat çekiyor. En az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erler için infaz koruma memuru, bekçi, orman muhafaza memuru, zabıta, itfaiye ve destek personeli alımlarında %10 kontenjan ayrılması zorunlu hale getiriliyor. Böylece askerlik sonrası kamuya geçiş imkanlarının arttırılması hedefleniyor. Uzman erbaşlar geçiş sınavlarının yazılı sınavdan en az 50, fiziki yeterlilik ve mülakat yeterliliklerinden de en az 70 alma şartıyla ilk kez kanunda açık şekilde düzenleniyor.
3: 7 yıllık görev süresini tamamlamış olan sözleşmeli erbaş ve erlerimiz bu alanlarda yetişmiş bir personel olarak askeri disiplin içerisinde hem sportif fiziki gelişmişliği ve uzmanlığıyla beraber bu kadrolarda çok daha faydalı olacağını da düşünüyoruz.
2: 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde teröristlerce iki bombalı saldırı düzenlenmiş. 53 kişi o saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırının faillerinden 3 sanık için Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme sanıkları 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
4: Türk yargısı yarına bıraktı ama yanlarına bırakmadı. Reyhanlı saldırısının failleri Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takvimler 11 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde Türkiye Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden gelen acı haberle sarsıldı. İki ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti. Patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen davada zaman içerisinde yakalanan sanıklar hakkında cezalar kesinleşmişti. Ancak daha sonra yakalanan Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Sertel için mahkeme tekrar toplandı. Söz konusu sanıklar Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 3 sanık devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara ayrıca çeşitli öldürme teşebbüslerinden ve kamu malına zarar vermekten toplam 3921 yıl hapis cezası verildi. Bu arada firari Reyhanlı faillerinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarına devam ediyor. Dosyadaki sanıklar Omar Alkatip ve Mihraç Ural firari durumda bulunuyor.
2: Esenboğa Havalimanı'nda Ankara-İzmir uçuşuna hazırlanan uçakta yangın paniği yaşandı. Saniyeler içinde kabinin duman altında kaldığı olayda. Neyse ki zarar gören olmadı.
1: Ankara'dan kalkıp İzmir'e gidecekti. Bir anda çanta alev aldı. Uçakta korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Pegasus Hava Yolları'na ait Ankara-İzmir uçağında yangın paniği yaşandı. Yolcular uçağa bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı, kapılar kapatıldı. Tam o sırada içeride çığlıklar yükseldi. İddiaya göre yolculardan birinin çantasında bulunan power bank bir anda alev aldı. Uçak kabini duman altında kaldı. Yer ve kabin ekibinin müdahalesiyle yolcular şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Olayda neyse ki kimse zarar görmedi. Tahliyenin tamamlanmasıyla alevler havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Bursa'da bir kişi eşiyle eniştesi arasında ilişkisi olduğundan şüphelendi. Marketten dönen eniştesi ve kız kardeşine kurşun yağdırdı. Kurşunlar çiftin başına isabet etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.
5: Marketten dönüyorlardı. Cinayete kurban gittiler. Olayın adresi Bursa. Hidayet Demirkıran, eşi Yağmur Demirkıran'la birlikte market alışverişinden döndükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan peş peşe tetiğe bastı ve çıkan kurşunlar Demirkan çiftinin başına isabet etti. Silah sesini duyanlar sokağa çıktı. Çifti kanlar içerisinde yerde gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hem kız kardeşini hem de eniştesini öldüren zanlı silahıyla birlikte kısa sürede yakalandı. İlk ifadesinde eşiyle eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Çifte cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
2: İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
6: Kaza yaptı, oğluyla beraber saldırıya uğradı. Saldırganlar 2 ay sonra evlenme hayalleri kuran sürücüyü hayattan kopardı. Olay Sultan Gazi ilçesi Zübeyde Hanım mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki aracın sahibi Hakim Fakhani başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Saldırganlar Fakhani ailesine bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı. Oğluyla beraber yaralanan Hakim Fakhani hastaneye kaldırıldı. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakim Fakhani hayatını kaybetti.
2: Ankara Adana'da uyuşturucu parası nedeniyle çıkan tartışmada kendisine bıçakla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren emekli polis memuru babanın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan baba, "Oğlumu uyuşturucudan ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı." dediği öne sürüldü.

Oğlu bıçakla saldırmış, babası ise silahla karşılık vermişti. Adana'da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı genç babasından para istedi. Ancak babanın para vermeyi reddetmesi üzerine genç yanında

0: Teki sorgusunda oğlum uyuşturucu bağımlısı, kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Engellemeye çalıştım ama saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım dediği iddia edildi. Yine iddia o ki, baba ifadesinde oğlumu uyuşturucudan ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı dediği öne sürüldü. Oğlunu öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Şişli'de taksi içinde başlayan tartışma ölüm kalım mücadelesine dönüştü. İddiaya göre bir yolcunun saldırısına uğrayan taksici Erdal Çiçek aldığı darbenin ardından yere düştü ve kalp krizi geçirdi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
2: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Ve bunun neticesinde de kalp masajıyla ambulans ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye yetiştiriliyor.
3: Mecidiyeköy'ün göbeğinde yaşanan olay taksicileri bir kez daha endişelendirdi. İddiaya göre taksideki yolcu ile sürücü Erdal Çiçek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
4: Meslektaşımıza saldırı düzenlenmiş, olay yeri inceleme bölgede.
3: Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. İddiaya göre yolcu elindeki sert bir cisimle taksiciye saldırdı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Erdal Çiçek'in başını kaldırma çarptığı öne sürüldü. Asıl mücadele ise o anda başladı. Çevredekilerin anlatımına göre Çiçek olay yerinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı taksici ambulansla Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçamayan saldırgansa çevredeki taksiciler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken taksici Erdal Çiçek'in hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.
1: Bir kafeye müşteri gibi girdi. Önce limonata istedi. Ancak birkaç dakika sonra çalışanların ve müşterilerin karşısına bir zorba çıktı. Kasaya vurdu, bilgisayarları parçaladı ve tehditler savurdu. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırgan polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
5: Kafeye sakin adımlarla girdi. Tezgaha yaklaştı. Parayı kasiyerin önüne fırlatması, kaba tavrı ortamı iyice gerdi. İlk bakışta sıradan görünen sipariş dakikalar içinde kabusa dönüştü. Zorba bu kez tezgahtar kadına yöneldi. Çalışan ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama o duracak gibi değildi. Bir bardak limonata için başlayan tartışma giderek büyüdü. Ve ardından öfkesini işletmeden çıkarmaya başladı. Bir anda elini kasaya indirdi. Kasaya vurdu. İşletmenin cihazını parçaladı. Çalışanların şaşkınlığı sürerken bu kez de bağırmaya başladı. İçerideki herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken zorba ikinci kez saldırdı. Bu sözlerin hemen ardından bilgisayarı da parçaladı. Ama cevap netti. Müşteriler korkuyla izlerken önüne çıkan her şeye saldırmayı sürdürdü. Tehditler savurdu. Bir kişinin araya girme çabası da sonuç vermedi. Bu kez limonata damacanasına hedef aldı. Ardından sandalyelere tekmeler savurdu. Dakikalar süren öfke nöbetinin ardından işletme adeta savaş alanına döndü. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, olayın Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşandığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı.

0: Gaziantep'te aralarında husumet bulunan iki aile bir cenazede karşı karşıya geldi. Silahlar çekildi ve ortalık savaş alanına döndü efendim. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Oğlum kurşun geldi.
2: Cenazede karşı karşıya geldiler. Önce tartışma çıktı, sonra silahlar çekildi. Panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Oğlum bu ne la? Savaş alanı gibi la?
2: Olayın adresi Gaziantep. Şehit Kamil ilçesindeki Asri Mezarlık'ta bulunan camide cenaze namazı kılınıyordu. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile karşı karşıya geldi. Husumetli aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflar silah çekti, çatışma başladı.
1: Oğlum kurşun geldi.
2: Silah seslerinin ardı arkası kesilmedi. Panik anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Mermiler çevredeki araçlara isabet etti.
1: Herhalde vuruldu yavrum. Bu nasıl işler?
2: Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis çatışmaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Çok geçmeden 5 şüpheli yakalandı. Üzerlerinde silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Oğlum kurşun geldi.
0: Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran olayında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden olduğu öğrenildi. Olay Diyarbakır Sur ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleriyle bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Evet, Esenyurt'ta esnafın korkulu rüyası haline gelen alkollü şahıs bu kez bıçaklı saldırmaya kalktı. Bir kadının üzerine koşan saldırganın planıysa birkaç saniye içinde ters tepti. Çünkü öfkeyle hamle yaptığı sırada ayağa kaydı ve adeta havalanıp yere kapaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hem korku hem de şaşkınlık aynı karede buluştu efendim, bakalım.
3: Görüntüdeki kişi mahalle esnafının iddiasına göre uzun süredir bölgenin en büyük sorunlarından biri. Hemen her gün alkollü şekilde sokağa çıkıyor, önüne gelene bağırıyor, tartışma çıkarıyor. Bu kez hedefinde bir kadın vardı. Önce sözlü sataştı. Tepki görünce küfürler ve tehditler başladı. Ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadına doğru koşmaya başladı. Ama birkaç adım sonra beklenmedik bir şey oldu. Öfkeyle ileri atılan saldırganın ayağı kaydı. Bir anlığına adeta havada süzüldü. Sonrasında da sert şekilde yere kapaklandı. Düşüşün etkisiyle başını dondurma dolabına çarpan adam kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çevre esnafın da tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri ve esnafsa yaşananlardan artık bıktıklarını söylüyor.
0: Kocaeli'nde 2022 yılında oğluna saldıran köpeği vuran baba ilk kez konuştu. Hakkındaki beraat kararı bozulduğu için yeniden yargılanacak olan Orçun Maviş, beni içeri atmışlar, dışarıda tutmuşlar, fark etmez. Ben dün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum dedi ve süreç boyunca aldığı tehditlere de boyun eğmediğini belirtti. Detaylara bakalım.
4: Ben dün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Sokakta başıboş köpek olmaz. Bütün köpeklerin toplanması gerekiyor.
5: Oğluna saldıran köpeği vurmuştu. Sessizliğini bozdu. İlk kez konuştu.
4: Bir akşam işte oğlumu ısırmış. Çocuk da ağlayarak eve geldi. Bacağından ısırmış çocuk, sonra düşmüş, kolu, eli, her yeri kan içinde o şekilde gelince.
5: İzmit'te yaşayan Orçun Maviş 2022 yılında

0: oğluna saldırdığını öğrendiği ve birkaç gün sonra da kendisine saldıran köpeği vurarak öldürmüştü.
1: Birkaç gün sonraydı sanırım. Bir akşam yine bir yere giderken arabayla orada dururken bana da tekrar bir saldırma durumu oldu. Ben de köpeği korkutmak için ateş ettim. O da işte denk gelecek. Evet işte denk geldi ve köpek öldü.
0: Sokak köpeğini silahla vurarak öldüren Orçun Maviş hakkında dava açıldı. Son mahkemede beraat etti. Ancak dosya istinafa taşındı.
1: İstinafa gitti. Şu an istinafta da tekrar yeniden yargılanma çıktı. Yeniden yargılanacağım. Çıkacak sonucun da benim için hiçbir önemi yok. Yani beni içeri atmışlar, dışarıda tutmuşlar. Ben kaderci bir insanım. Allah'ın izin vermediği hiçbir olay benim başıma gelmez. Başıma geliyorsa da bu benim için bir sınavdır.
0: Orçun Maviş süreç boyunca aldığı tehditlere ise boyun eğmediğini belirtti.
1: Her türlü iftira atıyorlar, her türlü tehdit, küfür, hakaret, güçlerinin yettiği anlamda ellerinden ne geliyorsa saldırı anlamında yapıyorlar. Onların hiçbir tehditlerine boyun eğmedim.
0: Maviş sokakta başıboş köpek olmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
1: Köpekler başıboş bırakılabilecek hayvanlar değiller. Doğaları gereği bunlar kurttan türemiş hayvanlar, et yiyen hayvanlar. Sürekli insan kontrolünde olmaları gerekiyor. Yani başıboş sokakta köpek olamaz. Çocuklarımızın canı, insanlarımızın canı köpeklerden çok daha değerli.
2: Ve kene tehlikesi yeniden Türkiye'nin gündeminde efendim. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken İstanbul Sarıyer'de bir mahallede ortaya çıkan kene istilası vatandaşları tedirgin etti. 24 ekibi kenelerin bulunduğu mahalleye girdi.
3: Sıcak havalarla birlikte kene alarmı yeniden verildi.
4: Bak bunlar kene. Nerede var başka kene?
3: Son olarak bayram tatili için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden 31 yaşındaki Havva Dursun, kene tutunmasının ardından yakalandığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Dursun'un ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Uzmanlar özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken bu kez endişe veren görüntüler İstanbul'dan geldi. Adres Sarıyer Ayaza Mahallesi'ydi.
5: Bir haftadır çok kene vardı.
6: Havalar ısındı, keneler gün yüzüne çıktı. Normalde park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan keneler ayak bastığımız bu sokağa adeta istila etmişti.
7: İmkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık. Aşağı yukarı bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük.
8: Yani arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Bir anda ayağımda böyle bir şey hissettim. Bir baktım kene. Ondan sonra bir sağa sola baktık. Kenelerin olduğunu gördük. İşte ondan sonra aradık belediyeyi. Muhtarlığı aradık. Büyükşehir'i aradık. Hiçbirinden cevap gelmedi.
6: Mahalle sakinleri yaklaşık bir hafta boyunca sokaktaki kene korkusuyla yaşadı. Aman o kene bize yapışırsa hastalanır mıyız dediler.
9: Korkmaz mıyız? Yani sonuçta şu anda kene yüzünden ölüm vakaları çok yüksek Türkiye genelinde. Onun için hani korkuyorduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Kendi imkanlarımızla ilaçladık.
10: Çoluğumuz çocuğumuz var. Yani sokaktan geliyor geçiyor. Birine yapışabilir. Her şey olabilir.
3: Uzmanlarsa vatandaşları uyarıyor. Kene tutunması durumunda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.
2: İstanbul Beykoz'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan ve zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı İETT otobüsü demir yığınına döndü yangın. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
11: İETT otobüsü yandı.
12: İstanbullular hizmet belediyeciliğine hasret. Arızalanan metrobüsler, bozuk asansörler, yürümeyen merdivenler. Yine bir İETT otobüsü bakımsızlıktan alev aldı. Otobüs demir yığınına döndü. Olay sabah saat 5 sıralarında Beykoz Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu.
11: İETT otobüsü yandı.
12: Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan şoförün çabalarına rağmen alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangın esnasında otobüste zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis

0: ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise alev alev yanan otobüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda yanan İETT otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: İstanbul'da turistleri ve vatandaşları mağdur eden taksicilere karşı yeni bir dönem başladı. Öyle ki sarı hat adı verilen denetim sistemiyle fahiş ücret talep eden, müşteri seçen ve de usulsüzlük yapan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.
2: 20 seneyi geçti bu işi yapıyorum. Her meslekte her şeyde çürük elma var. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim.
3: Bu son zamanlarda ve belli bir kültür eksiği olan bir ortamlarda ve belli bir semtlerde aşırı derecede bir taksiciliği kirleten bir sistem var. O sistemi inşallah hep birlikte el birliğinden düzeltmenin çabasındayız.
4: İstanbul'da artan taksi şikayetleri için harekete geçildi. Sarı hat uygulaması devreye girdi. Son 20 gün içerisinde 25 ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
5: Sarı hat var, sorun yok diyoruz. Amacımız İstanbul'da taksiyle ilgili bir tane şikayet kalmayana dek çalışmak.
6: ABD değil, sosyal medya yayıncısından yalnızca birkaç dakikalık yolculuk için 7300 lira ücret alınmasıyla yeniden alevlenen tartışmaların ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası harekete geçti. Sarı hat adı verilen yeni uygulamayla birlikte hem vatandaşlardan hem taksicilerden gelen şikayetler anlık olarak değerlendiriliyor.
5: Bu tip şikayetlerin önüne geçmek, müşterilerimizi memnun edebilmek adına 7/24 çalışan WhatsApp şikayet hattımızı oluşturduk. Daha sonra müşteri memnuniyet aracımızı oluşturduk. Sahada kendimiz denetim yapıyoruz, müşterilerimiz daha memnun olsunlar diye.
7: Evet, ya bu sanat uygulamasından biz esnaf olarak çok memnunuz. Aramızdaki çürük elmaları hepimizi töhmet altında bırakan bu mesleğin çürük elmalarını aramızda görmek istemiyoruz.
4: Yolcuların dijital ihbar ağı üzerinden ilettiği şikayetler emniyet birimleri ve turizm polisleri tarafından koordineli bir şekilde incelenecek.
8: Biz kendimiz esnaf olarak bu işlerden çok şikayetçiydik. Artık günümüzde sarı hat uygulaması mevcuttur. Kendi araçlarımızda, stickerlarımız da mevcuttur. Bütün müşterilerimizi sesleniyoruz. Bir problem olduğunda sarı hattı normal ailesinden birini arıyormuş gibi arayıp şikayetinde bulunabilir.
5: 300 liralık yere 5000 lira ücret aldı. Bu taksicilik olarak nitelendirmemek lazım. Bunu hırsızlık olarak nitelendirmek lazım. Bunun da ceza almasıyla ilgili biz kendimiz savcılığa şikayette bulunuyoruz. Bu Amerikalı turist olduğu gibi biz de müracaatlarımızı yapıyoruz. Çünkü bir kişinin yaptığı yanlış, İstanbul'da ortalama 60 bin tane taksi sürücüsü var. 60 bin kişinin zan altında kalmasına neden oluyor.
4: Yolcusundan taksimetrede yazan ücretin dışında bir fiyat isteyen sürücünün şoför kartı iptal olacak.
8: Böyle bir ceza çok iyi oldu. Sadece taksi için de değil, diğer toplu ulaşım araçlarını da kullanamıyor. Biz çok memnunuz.
9: Bu mesleği ayağa düşürmeye çalışan bazı içimizde bazı nasıl diyeyim truva atları var. Bunların elenmesi bizi çok mutlu eder. Ve biz de normal bir meslek gibi halkın görmesini çok arzu ederiz.
1: Atık Festivali kapıları da ziyaretçilere açtı. Çocuklardan ailelere kadar binlerce kişi festival alanında kurulan etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.
10: Geri dönüşüm dünyamız için çok önemli. Bu yüzden kullandığımız geri dönüştürülebilir eşyaları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Böylece dünyadaki atık sayısı azalır ve eşyalar geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir.
11: Çocuklarımız okullarda, derslerde bu konuyla ilgili çok bilgiler öğreniyor. Burada ne gördüler? Derslerde öğrendiklerinin gerçekten günlük hayatta nasıl değerlendirebileceklerini, nasıl kullanabileceklerini hem gördüler hem de öğrendiler.
12: Çocukların neşesi, ailelerin ilgisi ve birbirinden renkli etkinlikler Sıfır Atık Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival alanında kurulan atölyelerden sergilere, sahne etkinliklerinden deneyim alanlarına kadar birçok noktada yoğunluk yaşandı.
13: Sıfır Atık Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çocuklardan ailelere kadar binlerce kişi hem eğleniyor hem de sıfır atığın önemini yakından öğreniyor.
14: Eşyalarınızı ilk önce dönüştürün, ondan sonra kullanın diyorum.
12: Festival alanında özellikle çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler dikkat çekiyor. Minikler çeşitli uygulamalara katılırken çevreyi korumanın ve geri dönüşümün önemini de öğreniyor.
13: Çevre bilinci küçük yaşlarda oluşuyor. Festival alanında da en yoğun ilgi gören noktalardan biri çocuk sanat atölyeleri. Burada minikler hem sanatla buluşuyor hem de sıfır atık kültürünü öğreniyor.
15: TİKA bir kalkınma kuruluşu. Kalkınmada en önemli şey kalkınan ülkenin kendi kaynaklarıyla bunu yapabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması ve az maliyetli, yüksek verimli projelerin yapılması. Şüphesiz sıfır atıkta böyle bir vizyon içeriyor.
12: Festivalde yalnızca çocuklar değil, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten kurumlar da projelerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da farklı ülkelerde hayata geçirilen çevre projelerini festival alanında tanıtıyor.
15: Biz TİKA olarak Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2026 yılında 32 ülkede 50'ye yakın sıfır atık projesini planladık. Şu an 10'a yakını bitti. Diğerleri de sene sonuna kadar bitecek.
12: Geri dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok proje ziyaretçilerin ilgisini çekerken farklı kültürleri buluşturan etkinlikler de festival alanına renk katıyor.
15: Burada ise 13 farklı ülkeden 10 farklı ülkeden 13 projeyi getirdik. Kolombiya'dan Çad'a, Ürdün'den Cezayir'e, Kazakistan'dan Filistin'e, Kenya'dan Tanzanya'ya, Lübnan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar o ülkelerin devlet kurumları ya da STK'larıyla yaptığımız sıfır atık projeleri.
12: Çevre bilincini yaygınlaştırmaya hedefleyen festival, renkli etkinlikler ve eğitici atölyeleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
1: Evet, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce temsilci Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında çevrenin ve de sürdürülebilir geleceğin yol haritasını konuşmak üzere İstanbul'da buluştu efendim. Forumun açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan yaptı.
16: Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
12: Sıfır Atık Forumu 2026 Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu. 183 ülkeden temsilcilerin katıldığı forumda iklim krizi, gıda israfı ve döngüsel ekonomi başlıkları ele alındı.
16: İkinci Uluslararası Sıfır Atık Forumunda sizlerle bir kez daha İstanbul'da buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
12: Emine Erdoğan, forumun insanlığın ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olduğunu belirtti. Sıfır atığın iklim değişikliğiyle mücadelede tüm yolları birleştiren bir köprü olduğunu söyledi.
16: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
12: Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi öncesinde sıfır atığın bir iklim eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
16: Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır.
12: Gıda israfına da dikkat çeken Erdoğan, dünyada her yıl milyarlarca ton gıdanın çöpe gittiğini hatırlattı. Bu israfın hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de küresel açlığı büyüttüğünü ifade etti.
16: Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek, ona ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan olduğu gibi çöpe gidiyor. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda tarlada, sofrada, restoranda, markette israf ediliyor. Sırf israf edilecek gıdanın üretilmesi için tarım arazilerinin neredeyse 1/3'ünü kullanıyoruz. Bu ölçekteki bir israf ekosistemlerin bozulmasını da beraberinde getiriyor.
12: Yerel kültürlerin doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin korunması çağrısında bulunan Erdoğan, her yerel kültürün iklim değişikliğine çözüm sunan bir rehber olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.
16: Ne yazık ki yerel kültürlerin özünü oluşturan döngüsel yaşam pratikleri modern dünyada birer yitik hazine haline geldi. Oysa insanlık beşten büyüktür dedik. O halde her yerel kültürü iklim değişikliğine gerçek çözümler sunacak doğayla dost bir yaşamın el kitabı olarak görmeliyiz.
12: Emin Erdoğan sıfır atık forumu ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. İklim değişikliğinin ortak çözümler gerektiren bir mesele olduğunun altını çizdi. Sıfır atık hareketinin iklim mücadelesindeki önemine de dikkat çekti. Öncülük ettiği girişimi etkili bir iklim eylemi olarak tanımladı. İstanbul'daki forumdan yükselecek sinerjinin ortak gelecek için yepyeni başlangıçlara vesile olmasını temenni etti. İstanbul Valiliği himayelerinde Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda düzenlenen forum 7 Haziran'a kadar Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açık tutacak.
1: İstanbul Valiliği himayelerinde Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Forumu kapılarını açtı dedik efendim. Sıfır Atık Forumu kapsamında yüksek düzeyli sanayi ve teknoloji bakanları oturumu gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulundu. Bakalım.
17: Ekselansları Emine Erdoğan tarafından bir süreç başlatılmıştı. Sıfır atık süreciydi. Kapsamlı bir dönüşümü aslında ortaya koyuyor ve bu süreç içerisinde tüketimin üretimle beraber doğa dostu, çevre dostu olmasını hedefliyor. Atığın değere dönüştürülmesini ve dünyamızı ve çevreyi korumayı aslında amaçlıyor.
0: Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Forumu kapsamında yüksek düzeyli sanayi ve teknoloji bakanları oturumu gerçekleştirildi. Oturum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ev sahipliğinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Farklı ülkelerden bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve sektör paydaşları bir araya gelerek küresel sanayinin geleceğine yönelik adımları ele aldı. Mehmet Fatih Kacır sıfır atık mottosuyla çıkılan yolda neler yapıldığını kalem kalem aktardı.
17: Firmaların daha temiz, daha verimli üretim yapabilmeleri için kendilerine finansal destek sağlıyoruz. Bu noktada yatırımlarda enerji ve kaynak verimliliğini iyileştiren, emisyonları azaltan, atığın tekrar kullanımı ve geri kazanımını amaçlayan ve üretim süreçlerinde çevre dostu uygulamaları benimseyen firmalara finansal açıdan destekliyoruz.
0: Bakan Kacır, sıfır atığın yalnızca çevreye karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda daha yüksek teknoloji için bir kolaylaştırıcı olduğunu belirtti.
17: TÜBİTAK 7 milyon doları 4500 proje aracılığıyla bu iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm alanında çalışan ekiplere aktardı. Bir yol haritası belirledim. Yeşil dönüşüm yol haritası kapsamında TÜBİTAK strateji yüksek emisyonlu sektörler, çimento, kimya ve gübre gibi, demir çelik gibi bu alanlarda geliştirilen projeleri desteklemeyi hedefliyor.
0: Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 hedeflerinden de bahsetti.
17: Üstadımız sorumluluğu paylaşmak, bu noktada işbirliği gerçekleştirmek ve endüstriyel yeşil dönüşümde somut sonuçlar elde etmek. COP31'i de bir kaldıraç mekanizması olarak görüyoruz ve çok taraflı işbirliklerinin gerçekleştirilmesine vesile olmasını arzuluyoruz. Bizler sadece kendi endüstriyel dönüşümüze odaklanmıyoruz Türkiye olarak. Aynı zamanda daha adil, daha hakkaniyetli ve daha kapsayıcı bir küresel dönüşümü amaçlıyoruz.
0: Bakan Kacır, yeşil dönüşüm politikaları gelişmemiş ülkeleri dezavantajlı konuma getirmemeli dedi. Excellent.

0: Konferansların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarında da bahsettiği gibi Dünya 5'ten büyük vizyonunu bir kez daha bize hatırlatıyor ve adil, hakkaniyetli bir dünya mümkün. En az gelişmiş ülkelerin dezavantajlı durumdan çıkabilmeleri için uluslararası topluluğun güçlendirilmiş bir desteği sunması gerekiyor. Bizler de COP31'e ev sahipliği gerçekleştirirken en az gelişmiş ülkelerin yeşil dönüşüm kolaylaştırma mekanizmalarını ortaya koymak ve bu mekanizmanın lansmanı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
1: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yollarda devleşmeye devam ediyor. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin son verileri elektrikli araçlara olan talebin katlanarak arttığını ortaya koydu ki bu yükselişin lideri yine Türkiye'nin gururu TOGG oldu efendim. Öyle ki yılın ilk 5 ayında yollara çıkan her 4 elektrikli araçtan biri olarak kayda geçti.
2: Rakiplerini bir bir solladı, satış rakamlarında makas açıldı. TOGG elektrikli araç pazarına adeta ambargo koydu.
3: TOGG aynı zamanda araç içindeki boydan boya yerleştirilen multimedya ekranlarıyla da diğer araçlarda görmediğiniz bir performans sunuyor. Geliştirilen uygulamaları sayesinde de adeta ev ve ofis gibi bir yaşam alanı sunuyor. Tabii geleneksel motorlar artık tahtını kaybediyor. Özellikle de bu yılın Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman elektrikli araç satışlarında ciddi bir artış var. Ve tabii ki de bu artışın zirvesinde de TOGG yer alıyor. Milli gücümüzün yollarda iki temsilcisi var. İşte biri T10F modeli, diğeri ise T10X modeli. Bu iki modelin de toplam satışları yılın ilk aylarında 16 bin adeti geçti. Farklı renkleri, yenilikçi arı yüzü ve daha pek çok özelliğiyle birlikte hem sedanda hem de SUV araçlarda TOGG yine sınıfının en çok tercih eden otomobillerinden biri oldu. Rakamlara baktığımız zaman da yollardaki milli gücümüz bir kez daha kendisini gösterdi.
2: İşte yollardaki devrim Türkiye yüzyılında geleceğin nasıl şekilleneceğinin en somut göstergesi.
1: Türkiye Gençlik Vakfı'nın Diyarbakır Şubesi'nde yetişen gençlerin ortaya koyduğu üretimler dikkat çekiyor. Birbirinden başarılı ve özgün projelerle öne çıkan gençler, Teknofest ruhunu sahaya yansıtarak geleceğe umut oluyor.
4: Türkiye Gençlik Vakfı olarak icathanemizde teknolojik anlamda yeni nesilde yeni nesil kazanımlar şu anki Teknofest gençliği anlamında hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.
2: Diyarbakır'da Teknofest gençliği yetişiyor. Türkiye Gençlik Vakfı Diyarbakır Şubesi'nde eğitim alan gençlerin ortaya koyduğu teknolojik üretimler dikkat çekiyor.
4: 120 tane öğrencimizle birlikte yazılım, değerler eğitimi, tasarım ve kodlama eğitimleri veriyoruz burada şu anda.
2: Birbirinden başarılı ve özgün projeler geliştiren gençler Teknofest ruhunu sahaya yansıtarak geleceğe umut oluyor.
4: Uluslararası yarışmalarda da boy göstermeye başladık şu anda. 3 tane buradan çıkan kardeşimiz Uluslararası Uzay Ajansı'nda Türkiye genelinde yapılan bir yarışmada Elazığ ilinde gerçekleştiren yarışmada burada gerçekleşen yarışmada birinci oldular.
5: Aslında bizim IAP diye bir projemiz vardı. Ay üzerinde otonom navigasyon. Şimdi şöyle bir robot var, rover diyoruz biz ona. O robot işte ayın üzerine yerleştirildi. Kendisi otomatik bir şekilde kendi yolunu bulması lazımdı. Bunun algoritmasını biz yaptık aslında.
2: TÜGVA bünyesinde icat atölyesinde çalışmalarını sürdüren gençler ve çocuklar geliştirdikleri teknolojik araçlar ve projelerle göz dolduruyor.
6: Teknofest'e hazırlanan Diyarbakırlı gençler yapmış oldukları robot koluyla adeta gözleri doldurdu. Ve tabii ki bu önümüzdeki süreçte farklı versiyonlarıyla da buradaki masada yerini alacak.
4: Okullarda, liselerde, ortaokullarda robotik kodlama eğitimleriyle yaptığımız projeleri sergiliyoruz. Öğrencilerde hem bilgilendiriyoruz hem merak konusunda. Bu şekilde icathanemizde gençleri de bir araya getiriyoruz.
2: Öğrencilerin hazırladığı projelerin önümüzdeki süreçte daha da geliştirilerek Teknofest yarışmalarına hazırlanacağı belirtildi.
4: Projelerimiz de şu anda Teknofest'te 9 tane takım.

0: Takımımız var şu anda. 9 projemiz var şu an Teknofest'e katılacak.
1: Hititlerden günümüze uzanan mutfak mirası Çorum'da açık ateş etkinliklerinin ikinci gününde uluslararası bir buluşmaya sahne oldu efendim. Çorum'da bir araya gelen şefler açık ateş kültürünü ve yöresel lezzetleri dünya gastronomisiyle buluşturdu. Gelin o keyifli anları birlikte izleyelim.
2: Gurur verici, çok mutluyuz. Yani bu tür etkinlikler Çorum'un kalkınması açısından da her anlamda kültür değerlerimiz açısından o kadar çok iyi yemek kültürümüz, onları tanıtma için çok çok önemli. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız.
3: Açık ateşin etrafında şekillenen gastronomi kültürü Çorum'da uluslararası bir buluşmaya dönüştü.
4: Dünyanın farklı noktalarından gelen şefler ve gastronomi uzmanları aynı ateşin etrafında buluştu. Açık ateş etkinlikleri Çorum'u uluslararası bir gastronomi durağı haline getirdi.
5: Ben şu anda Çorum Kargısır kebap pişiriyorum. Her yerde aynısını bulmak imkansız. Bunun imkansızlığını şöyle anlatayım size. Odun ateşinde ağır ağır pişiyor. Bu herhangi bir şeyde pişiremezsiniz. Kömürde pişiremezsiniz bunu. Odun ateşinde ağır ağır saatlerce dönerek. İçinde hiçbir baharat yoktur bunun. Sadece tuzla pişiririz. Kebap sadece bir et değildir. Kebap pişirmek bir sanattır. Herkes bu sanatı icra edemez.
3: Gastro Çorum'un ikinci gününde dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler kendi mutfaklarını tanıttı.
6: Burada olmak çok güzel, çok etkileyici bir yer. Yüzyıllarca insanlar açık ateşte yemek pişirdi. Bugün bu geleneği hatırlamak çok güzel bir olay. Bugün Güney Amerika ve Uruguay usulü açık ateşte kuzu yemeği yapıyoruz. Ayrıca yanına da yine açık ateşte pişen sebzeleri hazırlıyoruz. Tatlı olarak da ateşte pişmiş ananas hazırlıyoruz.
3: Uruguay usulü kuzu, Güney Amerika'ya özgü empanada ve geleneksel Türk kebapları aynı anda hazırlandı.
4: Hititlerden günümüze uzanan mutfak mirası gastronomi aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.
6: Öncelikle burası çok güzel bir şehir. Burada olmaktan ve Güney Amerika mutfağının özelliklerini paylaşmaktan memnunum.
3: Katılımcılar hem yeni pişirme tekniklerini hem de farklı mutfak kültürlerini yakından öğrendi.
5: Bu mesleği yapmak isteyen biri olarak bana bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum ve bir daha böyle bir etkinlik bulamayacağım açıkçası. Onun için öğrenmek ve deneyimlemek benim için gerçekten çok güzel, eğlenceli. Şeflerden ne öğrendin? Şu an bir meyvenin ateşte pişeceğini bilmiyordum açıkçası. Bizimki
7: ülkemiz gastronomiye çok daha farklı bir gözle bakıyor ve çok önemli ve değerli şeflerimiz yetişiyor. Çünkü gelenekselimiz cebimize koyduk, artık yenilikçi olarak ne yapabiliriz ona bakıyoruz.
1: Efendim bu haberle moderatör geceyi noktaladık. Tabii bir haftanın daha sonuna gelmiş olduk. Herkese iyi bir hafta sonu geçirmesini dilerim. İyi geceler, hoşça kalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlıklı

sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Firuze Bulut Yıldız. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip...

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler.
0: Hayırlı günaydın. Cumalar.
1: Hayırlı cumalar hepimize inşallah. Sıcak bir İstanbul sabahında gene gel. Bayağı ısındı havalar.
0: Birden ısındı.
1: Evet
0: değil mi?
1: Evet, birden ısındı.
0: Ya Hikmet abi artık böyle değildi. Bahar kavramını rafa mı kaldırdık?
1: Evet, evet, aynen
0: kıştan
1: böyle.
0: Yaza, yazdan öyle. Kışa mı geçiyoruz abi?
1: Çok hızlı bir geçiş oldu ondan sonra. Böyle artık geçtiğimiz yıllar da böyle. Bir daha artık şeye inanamıyorsun yani. Hep aynı ifadeler kullanılıyor ya. Yani nedir o? İklim değişikliği falan. Ben iklim değişikliğine inanmıyorum bu arada, söyleyeyim.
0: Bir ara ozon delik diye ben bunalıma girmiştim küçükken. Ne olacak yani, bu ozon delik? Kapanmış.
1: O da hafif gazların atmosferde...
0: Kapanmış abi.
1: Evet, kapanıyor. Şöyle yani bu bir döngü. Allah hepimize sağlık sıhhat versin.
0: Amin.
1: Bir de tabii
0: amin.
1: Ki bu şu demek değil. Yani buradaki bu lakayet konuşmanın arkasında şu aranmasın. Bize yani emanet edilen bu gezegende hayvanatlar, nebatat, bitkiler ve her şey bize emanettir. O yüzden iyi bakalım gezegene.
0: Doğru. Rabbim lakayt konuşma vardır. Kısmını kınıyorum. Biz lakayt konuşmayız.
1: Yani, lakayt derken
0: gayri
1: yani,
0: ciddi.
1: Yani öyle yani çok umursamaz gibi. Ama ben iklim değişikliği meselesine hakikaten çok mesafeli duruyorum. Çünkü bir döngüdür. Her birkaç yüzyılda bir dünyada bunlar olmuş tarihte. Şimdi Batılılar da bunu konuşmaya başladılar.
0: Hmm.
1: Sular ısınıyor mu, soğuyor mu? Önümüzdeki yüzyıl böyle mi olacak? Bunun hepsi insanoğlunun öngöremeyeceği şeyler. Aynen doğal felaketlerde olduğu gibi bazı mevzularda insanoğlunun müdahale edemeyeceği, Allah muhafaza, doğal felaketler vardır. Yani 8 büyük 9 deprem olsa Allah korusun, dünyada buna karşı koyacak bir insan gücü yok. Böyle bir deprem de dünyayı yıkar yani, teknoloji alakası yok bunun gibi.
0: En hak yani, doğru söyledin.
1: Dua edeceğiz abi. Allah Rabbim hayırlı günler göstersin.
0: Ben cumanı tebrik etmiş miydim?
1: Ettin abi.
0: Tamam.
1: Niye uyardılar mı etmedi?
0: Yok. Tamam. Yine de bir oradan da bir yürüyüp şöyle bir Emre Kongar'ın ayarlarını bir boşalım diye düşündüm
1: artık
0: ama.
1: Artık abi o da çok
0: alışmış uzak. Mıdır diyorsun?
1: Yok yani.
0: Abi çeyrek asır ya. Alışılmaz
1: evet.
0: Mı ya?
1: Kolay değil evet. Doğru.
0: Değil
1: doğru.
0: Mi?
1: Doğru.
0: Değil mi? Yani Uğur Dündar falan şimdi liselerde toplu halde cuma namazına giden ya. Öğrenciler haberi yapamamanın ezikliğiyle 500 yaşındayken hala o dik duruşuyla ama değil mi?
1: Yani hocam
0: bir de toplu halde cuma namazına giden lise öğrencileri bir de namazdan önce toplu halde abdest almışlardı ya.
1: Evet.
0: Bunun haberini yapmıştı bu adam, hala ortada geziyor ya. Şimdi, hala insan içine çıkabiliyor.
1: Çıkabiliyor.
0: Dün
1: çıkar.
0: Reha Muhtar'ın cenaze namazında bir şekilde safta gördüm.
1: Öyle mi? Ha,
0: safta
1: ben görmedim. Gördüm. Ben görmedim.
0: Aha.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Aslında güzel mevzu. Belki de ısınma hareketleri bunlar. Ufak ufak sahaya geliyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya her ne yaparsan yap. Bunu sürekli tabii gündeme getirmemizin sebebi şu. Sürekli derken hani muhakkak bir olay oluyor.
0: Abi yaşadık
1: oraya...
0: ya. Dün bir hoca hanımla beraberdim. Diyor ki,
1: şöyle.
0: Diyor ki bak abi 28 tamam. Şubat mağduru bir hanımefendi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde idari görevde olan bir hanımefendi. Diyor ki ya çok çabuk unutuluyor. Bu bizden sonraki kuşaklar çok çabuk unutuyor. Biz
1: vallahi,
0: 28 Şubat'ta çok ağır zulüm yaşadık diyor.
1: Doğru. Unutulmasın deyu. Biz de sık sık konuşuyoruz. Ama
0: o zulmü edenler
1: şunu söyleyeceğim.
0: Onlar onu anlatmaya tabii. Çalışıyorum Hikmet abi.
1: Şimdi buradan tabii moralleri de bozulsun ya. Yani. Bunları da duysunlar. Akılları da kalsın. Her ne olursan ol. Dimdik nasıl duruyor umurumda değil, yatıyor mu kalkıyor mu, yatay mı dikey mi, beni ilgilendiren mesele değil. Uğur Dündar başta olmak üzere Emin Çöleşan, Fatih Altaylı
0: verin hatırlatalım cuma
1: ve,
0: en azından
1: ve türevleri.
0: Görüntüyü hatırlatalım.
1: Şimdi durup dururken bunun mevzuyu niye durup çıktı, çünkü bak ne dedi adam, ben görmedim, sen mevzuyu açtın Uğur Dündar'dan bir anda bir
0: benim
1: baktın.
0: Benim de hiç aklımda yoktu ya. Hayırlı cumalar deyince şu geldi
1: ya,
0: aklıma
1: Muhtar
0: ya.
1: Öldü.
0: Bizim KJ'yi bir alın da onların ekrandaki KJ'si bir gözüksün evet. Ya. Bir
1: hayır, Reha Muhtar
0: okuldan
1: öldü.
0: Okuldan cumaya.
1: Tabii,
0: özel haber.
1: Tabii Reha Muhtar öldü, Uğur Dündar çıktı dediğin zaman aslında belki de en acı gerçek onlar açısından. Umursamazlar mı bilmiyorum. Ben umursuyorum yalnız. Biraz da içimi soğutan bir şey bu. En unutulmayacak gerçek... Bunlar da tabii ölecekler, biliyorsun değil mi? Ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Ölecekler.
0: Kendileri bilmiyor ama.
1: Ölecekler. Yani, derken şu, kastettiğim şu yani. Hepimiz her canlı.
0: Elbette canım. Her ona iman ettik. Her canlı ölümü ben tadacak.
1: Ben şimdiye kadar 2500 yaşında bir insan görmedim. Bu da muhakkak bir şekilde hepimiz toprağa gireceğiz. Ölecek. Nasıl anılacak? İşte mesele bu. İşte bu onları. Bakın 28 Şubat falan bir tabii olayın bir parçası. Uğur Dündar. Mesela Fatih Altaylı nasıl anılacak? Ben şöyle söyleyeyim. Ben bir de nesillere şunu söyleyeceğim. Öyle bir insan, öyle bir ahlaksızlık vardı ki bu ülkede. Öyle ahlaksız insanlar vardı ki. Benim eşimi, annemi, onu bunu, kadınları toparlayıp başörtüsü giydiler diye karakola götüreceğini yazan ahlaksızlar vardı diyeceğim. Böyle anılacaksın. Bu şurada duruyor hocam. Uğur Dündar nasıl anılacak? Uğur Dündar. Bir küfür çok ağır küfür eden bir adam, yurt dışında bir kamera çekiminde bir yerde film çevirmiş, artistleri de soyunmuş bir kişi, ultra beyaz, ultra Atatürkçü ve Kemalist. Ama servetinin haddi hesabı olmayan, serveti diyorum bak, serveti haddi hesabı olmayan, bence hala çok şüpheli olan, kapanmış bir dönemden bahsediyoruz ve ben değil, aynen CHP'deki gibi kendi arkadaşları tarafından ihbar edilmiş bu konularda. Tabii. Bunu da söyleyeyim.
0: Ya.
1: Ve tabii burada işte söyleyeyim.
0: Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen tabii, üç kişi ya, vardı o, diyor. Tabii. Biri Müjdat Gezen, biri Yılmaz Özdil,
1: onlar,
0: biri de
1: öldü mü,
0: kendim
1: olsun
0: diyor. Yılmaz Özdil'i de aforoz ediyor. Bir Müjdat Gezen kaldı, ne kadar namuslu olduğunu
1: hafızamızda
0: bilen.
1: Hafızamızda tek bir şey kalmış.
0: Öyle diyor, kendisi öyle söylüyor.
1: Tek bir şey vardır hafızamızda. Benim inancıma, benim manevi dünyama hakaret eden, onları aşağılamaya çalışan 28 Şubat gibi alçak bir darbenin, tamam mı? İyi muhtıra diye şey, pardon, postmodern diye yumuşatılmaya çalışan ve gerçekte çok ağır ve alçak bir darbenin payandalarından bir tanesidir. O zaman medya mensuplarından bir tanesi. Bir diğeri Fatih Altaylı'dır. Bir diğeri de ışıkları bol olsun Reha Muhtar'dır.
0: Reha Muhtar öldüğü için
1: bir şey söylemiyoruz.
0: Ben evet, kategorik ama olarak alın ekrandan kaldı görüntüyü.
1: Bak, bir şey söyleyeceğim. Alın. Fatih Altaylı yani, da yapmam. Yani Uğur ben Dündar ve diğerleri öldükten sonra da bu millet hafızasında, bu milletin değerleri düşman. Yok, pabucumun ancak ayak şey gazetecisi olur bunlardan. Pabucumun olmaz. Benim pabucum daha kıymetli.
0: İşte bu. Anladın mı? Şeyi bir hatırlatayım.
1: Öyle
0: ya
1: kalacak abi.
0: Şu ben nereden çıktı bu sabah sabah Uğur Dündar ama. Şu az önce verdiğiniz var ya, Star Haber'de okuldan Cuma'ya, bravo. Bir sesli, o çok küçük bir klip. Onu bir dinleyelim, bir hatırlayalım. Bakın, sesini de bir duyalım. Sesi de
1: Şubat
0: o
1: değil, Mart değil.
0: O,
1: nereden çıktı
0: o bu? O araştırmacı gazetecinin özel haber başarısını ekrana nasıl taşıdığını hep birlikte izleyelim. Evet. Buyurun.
2: De okul üniformalarıyla cami avlusunda namaz kılan bu çocuklar öğretmenleriyle birlikte Cuma namazı kılıyorlar. Aynen. Birlikte saf tutan bu öğrenciler kimi caminin içine giriyor, kimi de avluda bekliyor. Yere halı

0: Halılar seriliyor, takkeler takılıyor. Ve ezanın okunmasıyla öğrenciler namaza duruyor.
1: Allah,
0: yaklaşık
1: Allah
0: 30 öğrenci, 3 öğretmenle birlikte abluda saf tutuyor. Diğerleri ise cuma namazını içeride kılmayı tercih ediyor.
2: Evet, siz İl Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ders saatlerinin dışında velilerinin onayıyla camiye gidebilirler ve öğretmenleri de onlara eşlik edebilir. Bu doğaldır diyor. Biz de bunu sorumlu gazetecilik anlayışımız sorumlu gereği gazeteci. Hiçbir yorum yapmadan
3: okul. Sorumlu gazeteci.
1: Siz öldükten sonra da hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Arkanızdan da böyle konuşacaklar. Yani anılacak olan tek şeyiniz vardır. Budur anınız.
3: Aynen öyle.
1: Aklımıza kalan bu tek anı budur.
3: Bu da
1: evet. Ona göre de
3: size yeter. Hadi bakalım.
1: Zaten bu şey var ya, meşhur Cem Yılmaz'ın cenaze törenleri gibi olur ya, koca gözlükler, kaynakçı gözlüğü gibi. Şey, çok iyiydi, duayendi falan filan diye 3-5 ekip orada kalır. Hani şey gibi, Türkan Saylan ekibi kalır. Biz asılız, biz değiştiremeyiz. Oo, sen marabasın. Pis, iğrenç millet. Uzaklaş. Kış yaklaşma. Temas yok diyen var ya. Ha, onlar. Evet. Hani bu da beyaz ya.
3: Evet.
1: O yüzden böyle anılacaksınız. Bak bir daha telaffuz edeyim. Böyle anılacaksınız.
3: O yüzden unutmayın. Bir kere daha cumanız mübarek olsun.
1: Ve bunun için çalışacağız.
3: Sorumlu gazetecilik gereği. Ne diyordu, öyle diyordu değil mi? Sorumlu gazetecilik gereği
1: onların
3: bu açıklamayı.
1: Onların cumanız mübarek olsun,
3: evet,
1: onlara değil.
3: Cumanız mübarek olsun.
1: Ben demiyorum hocam, onun bir şeyi mübarek olmasın. Ben ondan değilim çünkü.
3: Seyircilerimizden diyorum. Ha, tabii. O da bizim seyircimiz değil zaten. Yani
1: benden uzak dursun.
3: Boş ver gitsin.
1: Tabii.
3: Şimdi Hikmet abi çok hızlı başlıyoruz. Tabii, bir, asker buyur. Ölmedikçe müzakereye devam diyor Trump. İyi de söylüyor. Tamam, aynen devam. İki, savaşa dönüş şartı eğer asker ölürse savaşa döneriz diyor. O da iyi. Tamam, koy kenara. Lübnan'da şartlı bir anlaşma var.
1: Evet.
3: Lübnan'a Hizbullah güçlerinin Litani nehrinin güneyinden çekilmesi. Yani kuzeye.
1: Hangi nehir?
3: Litani nehri.
1: Litani nehri, tamam. Öyle not aldım.
3: Tamam. Çekilmesi şartı koşuldu. Hizbullah da bunu reddetti. İsrail de vurmaya devam etti. Hadi bakalım. Çık işin içinden.
1: Şimdi geçtiğimiz haftalarda özellikle bu petrol akışının çözümü için, daha doğrusu bu enerjideki kesintiden dolayı acaba Babül Mendeb mi iyiydi, değil mi? Bu mevzuda kalmıştık en son. Ben de bütün hafta boyunca dikkatli bir şekilde izledim değerli stratejistleri, güvenlik uzmanlarını. Bu hafta Litani neydi?
3: Litani efendim.
1: Litani nehriyle ilgili yorumunu bekliyorum. Yani
3: nehrin debisi dahil olmak üzere oradan
1: Trump, evet, Trump bir de hafta sonu ne diyecek?
3: Çok aydınlatıcı bilgilere ihtiyacımız tabii olduğunu söyledi.
1: Ve çok ciddi önemli tartışma programlarında bütün kanallarda, ulusal haber kanalları dahil bütün kanallarda abi, herkese birden, yani hep beraber. Ben ayırmıyorum insan. Bak, tamam. Şu kanalda bir isim vermedim.
3: Tamam.
1: Hep beraberiz. Türkiye'deki medya olarak, Türk medya değil bak, Türk medya bizim ismimiz. Türkiye'deki medya olarak söylüyorum, hep beraber önümüzdeki hafta eğer cumartesi pazar günü gene Trump daha önce olduğu gibi ulusal kanallarda tartışılıyor ya, ne kadar hamburger ısmarlayacak, onu getiren kurye kadın kaç yaşındaydı ve sosyal güvenlik meselesi ABD'de ne olacak diye çıbıklarla saatlerce tartışmasını bekliyorum. Ona göre editör arkadaşlarımız, elemanları ona göre ayırın.
3: Çıbıklılar bir yere.
1: Tabii.
3: Çıbık lütfen. Ama değil mi abi? Çubuk değil abi. Çıbık.
1: Çıbık. Emekli asker, profesör, gazetecileri ayırın. Bir de yanlarına gıda uzmanları koyun. Çünkü hamburger olabilir her an. Bu da çok ciddi bir mesele.
3: Neyse,
1: Trump'taki
3: tamam.
1: Yorumlarınıza bayılıyorum. Devam edin.
3: Efendim, dün Ankara'nın bir önemli misafiri vardı.
1: Evet.
3: Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafiri olarak Ankara'da karşılandı. İstikrara kavuşmamızı sağladığınız için teşekkür ederiz dedi Nijer Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sayın Erdoğan da kara kıtanın kara gün dostuyuz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz dedi.
1: Evet.
3: Afrika meselesinde uzun yıllara sari bir yatırımın meyveleri mi geliyor Hikmet abi?
1: Valla bir şey. Yani
3: sen bir hikaye anlatmıştın bir gün bana. Yayında mı anlatmıştın yoksa odada mı anlatmıştın, hatırlamıyorum ama o
1: Moritanya Mali ziyareti çok ağlamıştı ben orada.
3: Abi evet, yani hani baktığında uçağın dünyadaki o 196 ülkeye mensup insanların uçakla seyahatleri, ilk uçağın indiği havaalanı, ilk uçak Türk Hava Yolları uçağıydı. Uçağı Türk Hava Yolları personelini Somali'ydi sanıyorum. Somali Cumhurbaşkanı havaalanında karşılamıştı ya. Yani.

Şimdi bunun da ötesinde bir ifade kullandı. Onu ben özellikle, şimdi yanlış anlaşılmasın, yapılan yatırım falan filan bahsettik ya. Türkiye herhangi batılı gibi, bunu hep ayrıştırıyorum ama hamaset değil. Bak, bu bir, bazen zaman zaman karıştırmıyoruz ya. Yani Türkiye ayrışıyor.

0: güvenli
1: takip mesafesi.
0: Takip mesafesi. Yani CHP'ye güvenli takip mesafesinde kalın. Yaklaşmayın. O hakikaten. Adam bu işlerle uğraşıyor. Evet. Yani ne acı durumdur ki biz yıllardır önce adayını bilemedik. 2 sene aday. Altılı masa adayı. Sonra o olmadı, indi kalktı, parti bir daha oldu. Arkasından geçti. Şimdi CHP'nin öz hakiki CHP nerededir? Çakması kimdir? Genel işte grup toplantısı, grubu kim yapacak? Bunun grubu mu, onun grubu mu? Ulan sahibi kim bunun? Aday da yoktu. İğrenç bir şey. Ben verdim, sen vermedin. Hala dünkü mesele. Dün arkadaşlar bayağı bir, hatta birkaç tane de şey yapmışlar, klip yapmışlar. Valla ben demiyorum arkadaşlar, siz ben elden verdim diyor yani. Şimdi ben verdim diyor. Ne yapsın adam? Yırtılsın mı? Hayır. Bana Tayyip Bey aradı. Dedi ki Özkan. Anahtarlar.
1: Erkan. Anahtar koltuğun altında kalın.
0: 950 bin euro ver mi dedi. Demedi. Çünkü Erdoğan ne diyor? Ben güvenli takip mesafesindeyim. Ben bunu tanımıyorum. Bunlar çünkü tehlikeli adamlar. Şimdi dönüyorsun, adam bunlarla uğraşıyor. Sen, hatta bir abartısı vardı içeride konuştuk, hatırlıyor musun? Bu kuyu meselesi Afrika'da. Vardı ya, kimdi? Kunti Musti neydi? Siyahi adam Senegalli.
1: Komedyen diyorsun komedyen, değil mi abi?
0: Evet, evet. Stand-upçı. Evet, Afrikalı stand-upçı. Türkçe stand-up yapıyor.
1: Evet.
0: Bak şimdi buraya, onu oraya bağlayacağım. Bak Afrikalı Türkçe stand-up ismi Karamiza.
1: Çok da gösterisinin adı Karamiza değil mi? Aa,
0: bir,
1: çok
0: güzel. Bir baktım diyor ya, çok diyor güzel. Benim babam diyor AK Partiliymiş. Tayyip Erdoğan. Orada aslında mizahın içerisinde bir gerçek var, biliyor musun? Nedir o? Ne anlatıyor adam aslında? Orada açılan kuyular. Zannediyor ki diyor her tarafta kuyu açılıyor diyor. Doğru. Şimdi o bir şey yansıması. Onun üzerinden mizah yapıyor tabii. Çok da hoş, güzel bir mizah. Bu arada çok beğendim ben de. Ve şey mesela orada ne diyor? Oradan diyor dua ediyor diyor. Oradan diyor AK Parti ve Erdoğan'ı takip ediyor diyor. Biraz önce söylediğim şey Mali ve Moritanya'nın ziyaretinde biz bunu gördük. 15 Temmuz'da Moritanya'da yüzlerce binlerce insan mahalle mahalle toplanıp, elektrik her tarafta yok çünkü, mahalle kahvelerinde televizyon seyredip de beraber bir araya gelip toplu dua ediyorlar Türkiye'ye.
1: Ya.
0: Ya Rab diye. Dedim nasıl? Gittim onu bizzat gördüm. Ya. Yaşadım yani. Dediler ki Erdoğan'a Allah Erdoğan ve Türkleri korusun. Allah onları muhafaza, Arapça dua ediyorlar. Zaten halkın yarısı 1/3 hafız. Her aileden bir çocuğu geçer. Çok fakir bir ülke ama acayip bir muhabbet var. Muhabbet nereden geliyor? Yani uçakla 7 saat 15 dakika uçabileceğim bir Batı Afrika ülkesinden, Batı Senegal, işte Tuareglerin var ya, şu meşhur adamlar, hani gelinleri erkek olan kabileler var orada biliyorsun, Müslüman kabileler. Öyle bir yerde, öyle bir coğrafyada adam Türkiye'ye bir muhabbeti var. Ve Erdoğan'a muhabbeti var. Çok kısaca bir söyleyeyim, belki hiç hafızan silinmez. Onu herhalde bir gün anlatmıştım ama çok uzun süre önce anlatmıştım. Adamın bir tanesi beni yolda gördü. Dedi ki alır mısın dedik. Bilmem kaç dolar. Bir tane bir hani şeytan minaresi deriz ya, kumsallarda bulunur. Ona bir tane şey bağlamış. Şeyde Moritanya'da. Ona bir tane ip bağlamış. Bir kadın aksesuarı, kolye gibi bir şey. Tamam. Almam dedim çünkü bozuk, o kadar dolarım yok. Ondan sonra almam dedim. Neresin sen dedi. Param yok ya, yani almayacağım dedim. Dedim ki şey Türkiye'den geldi. Türk'üm. Ha öyle mi dedi? O Erdoğan dedi. Ondan sonra verdi, uzattı. Dedim yok dedi. Ben o zaman ben sana bedava vereceğim bunu dedi. Dedim olur mu? Zaten adam elinde 3 tane şey satıyor, kolye satıyor. İstedi de 1 dolar. Param yok hakikaten yani. Ne yapayım? Üstüme alacak, dışarıdayım bilmiyorum. Meydanda geziyorum. Yok vereceğim dedi. Dedim ki ya alamam dedim. Bedava alamam, kusura bakmayın. Sağ ol. Ama bir dakika, hediye bu dedi. Vermek sünnettir. Almak zorundasın dedi. Vacip oldu. Bana sonra sen dedi evli misin dedi. Evliyim dedim. O zaman dedi bunu dedi hanımına ben hediye ediyorum dedi. Ya falan dedi, diyorum aldım falan filan böyle. Sonra arkasından bir tanesi gördü beni. Bizim gazeteciden bir tanesi. Dedi ki abi nereden dedi, ya böyle böyle oldu. Anlattım ya, keşke dedi para verseydin. Ben pişmanlık dedim ya, keşke 100 dolar bas 100 dolar verseydin bu adama. Böyle bir hoşuma gitti ki. Ve koşa koşa gittim adım peşinden. Meydan bir yerde. Adam çok uzun böyle, 1.90 üzerinde, simsiyah, bembeyaz bir entarili bir adam. Elde tespihi var. Bir de burada kolye satıyor turistlere.
1: Tamam.
0: Hemen mutlu adamı buldum. Gördüm ve tanıdı beni. Geldi, o dedi, gel dedi çay may falan. İşportacı

0: bir adam. Dedim ki parayı verdim ona. Yani şöyle söyleyeyim, bunun 10 katı tam fazla bir para verdim.
1: 1 dolarsa 20 dolar
0: 20 dolar verdim.
1: Tamam.
0: Dedim bunu ben veriyorum. Hayır dedi. Bunu alamam dedi artık dedi. Niye? Ben sana onu hediye dedim artık dedi. O satılmaz artık dedi. Ona veremiyorum adama parayı. Asalete bak, adam 1 dolara
1: Ya.
0: günlük ortalama 1,5 dolara geçiniyor insanlar orada.
1: Doğru.
0: Dedim ki sen de evli misin? Evliyim. Peki dedim senin çocukların var mı? 3 tane de oğlum var dedi. Maşallah
1: Tamam.
0: dedim, barakallah. Ben dedim o zaman dedim, çocuklara hediye olarak bunu veriyorum dedim. Almak zorundasın dedim.
1: Ha, hadi
0: Ayağa
1: bakalım.
0: kalktı adam. 3-5 dakika bir dua etti. Adam diyorum ya, üçte bir hafız bir milletten bahsediyoruz. Arapça olarak bir dua etti ki Rabbim dedi sizleri muhafaza eylesin diye başladı. Etrak diye Araplar şey Türkler diye başladı duaya. Erdoğan'la bitirdi. Yani inanılmaz bir manzaraydı.
1: Abi.
0: Yani şimdi Afrikalıyı görünce ya
1: Yani
0: diyorsun
1: hiçbir şey öyle
0: Batı Afrika
1: kendiliğinden
0: ya o
1: olmuyor. Onu
0: ya
1: anlatmaya
0: Cezayir,
1: çalışıyorum.
0: Senegal, Maritanya ve
1: Doğru.
0: Mali ve Moritanya ülkelerini gezdiğim bir seyahatte karşıma çıkan siyahi adamlar o
1: Sana çok teşekkür ederim.
0: çok enteresan bir şeydi
1: Az
0: yani.
1: önce maksadı aşan cümlemden dolayı şu anda beni
0: Estağfurullah,
1: tahsih,
0: yok.
1: hayır, tahsih imkanı tanıdın, çok haklısın. Bazı şeylerin kendiliğinden olmadığını, atılan adımların neticesi olduğunu bir kere daha yaşıyoruz ve görüyoruz. Yatırım ifadesi, evet, biraz böyle Batı jargonundan dilimize geçmiş. Ve hani yap yatırımı, ondan sonra topla parsayı. Bu olmayan, tamami insani hasletlerle ama aynı zamanda da her iki tarafın da kazanması
0: Tabii.
1: şuuruyla atılan
0: Tabii.
1: adımlar
0: 10 katı
1: bunlar.
0: hocam. 2,2 milyardan 22 milyar
1: Şunu
0: dolar.
1: hatırlıyorum, mutlaka hatırlarsın.
0: Erdoğan farkı.
1: Yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hanımefendi ile birlikte, ben hanımefendinin kucağında o kara kara çocukları hatırlıyorum ya. Hatırlıyor musun abi? Gerçekten çok vicdani, insani adımların meyveleri bunlar. Bu atılan adımların. Günün sonunda dünya konjonktüründe her şeyin değiştiği, dünya dengelerinin değiştiği, evet, Afrika'nın yıldızının parladığı, Afrika'nın daha görünür olduğu, Afrika'nın daha önemli olduğu. Abi Çin yaptığı yatırımın bilmem kaç milyar dolar olduğunu falan
0: Orada
1: arkadaşlarım şey
0: Afrika'da
1: yaparlar.
0: madenleri satın aldılar.
1: Ne
0: Madenleri.
1: yatırımlar
0: Yani
1: ama?
0: değerli maden falan bahsediyoruz ya. Orada en kritik noktalara Çinliler girdi. Fransızlar
1: Oraya,
0: out.
1: aynen öyle. Oraya girebilmek için ne kadar çaba harcadığını
0: Tabii.
1: Çin'in biliyoruz. Bizim gönül coğrafyası tabir ettiğimiz yerler oralar. Ve gerçekten atılan adımların meyveleri oluştu.
0: Bu vicdanla olabilen bir şey.
1: Elbette öyle
0: Yani
1: canım.
0: hani diyoruz ya, uluslararası ilişkiler hangi mertebede devam eder? Genel prensibi, birinci prensibi karşılıklı menfaatler. Hani hep derim ben, mutual interest, iki ülke için. Düşman ülke, dost ülke yoktur. Karşılıklı menfaatler vardır. Ortaklaşmalar vardır.
1: Evet.
0: Yani sen şimdi Akdeniz'de bir şey yapıyorsun. İtalya var ya da Fransa, İspanya, herhangi bir ülke ya da komşu Yunanistan. Akdeniz'desin. Ben bununla böyleyim diye başlamayacaksın cümleye. Önce ortak hangi menfaat? Şimdi Türkiye'nin burada ayrışan, hani bu meşhur Lord Palmerston'ın aslında ifadesiydi bu. İngiliz'in dostu düşmanı olmaz. İngiliz'in çıkarı
1: Çıkarı
0: vardır.
1: olur.
0: Buna uymayan derken kastettiğim işte buydu benim. Yani bu tabii evrensel bir kural. Yani alışveriş yapıyorsan, para kazanıyorsan, düşman da olsa yaparsın. Düşman da olsa satarsın düşmana malını da.
1: Görüntüleri buldular işte,
0: Ama
1: tam da bundan
0: şöyle bir
1: bahsediyorum.
0: gerçek var. Türkiye bunun ayrışmasının en birinci örneği var mesela şu. Gittiği coğrafyada ayırıyor. Onda ayırıyor. Hangi coğrafya? Sömürge coğrafyası. Kim vicdan devreye giriyor.
1: Evet.
0: Yani sadece kendi çıkarına bakmıyor. Eğer Türkiye sadece kendi çıkarıyla hareket etmiş olsaydı bugün onca Suriyeli, Afgan, Irak'tan gelen, dünyadaki birçok farklı ülkeden gelen sığınmacılar ve göçmenler bu şekilde ülkeye alınmazdı. Ama Erdoğan farkı şu. Bunu böyle görüyorum ve bu vicdanlara böyle bakmak lazım. İstersen krem peynire tap, onu da söyleyeyim. Ama Erdoğan'a şöyle bak. Kucağında bir bebekle sınıra gelen bir kadını gönderemeyecek bir insan. Gönderemiyor. Diyorsun ki arkadaş, bu kadın girerse
1: Seçimi pahasına,
0: tabii
1: seçim
0: isterse
1: arifesinde
0: bu kadın girerse bunun arkasından 5 milyon daha gelir.

0: Bu kadını ben burada bırakırsam böyle bunun hesabını veremem ben. Ne milletime sorumlu kişi olarak ne de Allah'a. Diyen bir ehli iman karşındaki adam. O yüzden bu kurallara uymuyor. Afrika'da böyledir. O yüzden senin teyiden söylüyorum. Afrika'da ya hangi kafa oturup da kadar para toplar, turlar, kendi aralarında bir sürü organizasyonlar var.
1: Evet.
0: Hem gidip orada kuyu açıyorsun, oradaki insanlara dokunuyorsun. Bu doktorlar ücretsiz oraya gidiyorlar, orada yardım. Neden? Menfaat gözetmeksizin. Batı'da da bunları yapanlar var.
1: Var
0: Var.
1: mutlaka.
0: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye bunu farklı bir açıdan da yapıyor. Bir de artı şöyle düşün. Bundan yıllar önce gene oraya istemedim. Hadi kaçayım dedim buradan. Bir güzelleme olmasın istedim ama vallahi tekrar oraya rüzgar itiyor. Yıllar önce sen bundan 20 sene 30 sene önce hani bu yazar kasaların atıldığı dönemlerden,
1: Evet.
0: IMF'ye borçlu olduğu dönemlerden, Kadıköy sokaklarında şey o taşa bastığınız zaman fıçık diye su fışkırdığı dönemlerden. Bak bakayım senin hangi Afrika ülkesinin hangi işin olabilir? Ben burnumun dibini ucunu göremiyorum ya. Ya düşünebiliyor musun? Türkiye kendi sınır alanını kardak kayalıklara belirlemiş.
1: Evet.
0: Bir sabah kalkıyoruz ben yurt dışındayım. Kardağa Yunanlar girdi. Ne kardağa mı girdi? Ulan toprak 3 metrekare orası kayalık lan. Sen bu adamdan Senegal'de yatırım mı bekliyorsun Türkiye'nin?
1: Abi çok
0: Hani onu
1: haklısın.
0: bırak ne yaptı? Savaş olan bölgeye hem istihbarat alanında hem askeri güç olarak ağırlığını koydu. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Ben dedi bir imparatorluk bakiyesiyim. Orada da sözüm geçer dedi. Gidip ta Libya'ya kadar uzandı.
1: Aynen
0: Arada
1: öyle.
0: bir ekonomik münhasır bölgeyi oluşturdu. Kime rağmen? Bütün dünyaya rağmen.
1: Aynen öyle.
0: Geldiğimiz yeri gör de böyle vicdansız, böyle hadsiz.
1: Etiyopya
0: Bunu
1: ile
0: görün
1: Somali
0: var.
1: arasında değil mi? Arabuluculuk
0: Tabii.
1: yaptığı. Yani baktığında orada sadece
0: Kunti doğru söylüyor yani. Benim babam diyor.
1: insani değil, aynı zamanda siyaseten de ağırlığını had safhada hissettiren bir
0: Evet,
1: ülke.
0: güzel
1: Emeği
0: yani bu da.
1: geçen herkesi ben vicdan terazimde tarttığım zaman bir kere daha tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da
0: Arada
1: hasreten
0: Nijer
1: teşekkürlerimi
0: Cumhurbaşkanı
1: iletiyorum.
0: Çiğani'de
1: Heh.
0: şey kaynadı gitti zaten bu arada.
1: Yani
0: Güzel, evet
1: evet
0: söylemişti bir
1: geldi
0: sürü.
1: geldi teşekkür etti. Biz de
0: Deniz
1: dedik ki
0: oydu
1: her
0: ama
1: zaman
0: zaten.
1: yanındayız.
0: Deniz
1: Evet
0: oydu kardeşlik.
1: mesele bu.
0: Gönüllü
1: Şimdi gelip
0: bağımız.
1: teşekkür etmeyen ama yine bizi gündemine alan bir başka isim de Finlandiya Cumhurbaşkanı. Finlandiya Cumhurbaşkanı diyor ki Hikmet abi, ne yapın edin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alın. Bakın diyor Brüksel'e.
0: Evet.
1: Size sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Şu kadarcık düşünün. Ne yapın edin, ikna edin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alın diyor.
0: Ama herhalde ne olacak biliyor musun abi? Yani biz bunu 2014-2015 herhalde belki biraz öncesi de var. Bu Avrupa Birliği'ne bu fasıllar açılmaya başlandı. Hatırlıyor musun? Bir dönem vardı. Bu 2008-19 o civarda olması lazım.
1: Şöyle sana söyleyeyim.
0: Neydi o ilk yani tekrar
1: Abi
0: gündeme gelmesi?
1: 2005.
0: 5 tamam bravo. Doğru
1: 2005.
0: daha eskiydi çünkü kapatma davasından önceki doğru.
1: Müzakere tarihi. Hatta Avrupa'da saatler bir durduruldu. Tam böyle 23.59'da bir durdu. Bir
0: Evet.
1: saat durdu. Sayın Cumhurbaşkanı çünkü orada bu yok. Benim şartlarım kabul etmezseniz ben gidiyorum demişti. Uçağı
0: Şimdi
1: hazırlatmıştı falan.
0: evet.
1: Hatırlıyorsan o zaman
0: Doğru.
1: başbakandı
0: Ben
1: Erdoğan.
0: şunu hatırlatmak için söyledim. Öyle bir hale gelmiş, öyle bir toplumda öyle bir algı oluşmaya başladı ki hatırlarsın o dönemlerde. Bazı böyle komedi, sitcom, televizyon dizileri vardı. Orada bile konu edilirdi. İşte AB kokoreç ne olacak falan. Değil mi? Biz girmişiz sanki.
1: Ha,
0: Kokoreçimiz kalmış geriye.
1: evet, evet hatırlıyorum.
0: Kokoreçin namusunu kurtarmaya çalışıyoruz falan. Ha, dizilere konu oldu. Niye? Böyle bir şey vardı. İşte Erdoğan bunu yaparak bak çok kıymetli bir şey bu aslında. Buradaki bu demokratik teamüller, Batı, bu satranç tahtası çok zor bir tahta yani. Türkiye'de oynanıyorsa bu farklı bir atmosferi var. O hamleyi çok güzel yaptı Erdoğan. O dönemde neyse geriye onu yaptı. Düşünebiliyor musun? İktidardasın ama sana bir arazi vermiyor diye holding grubu sana bir karşı cephe alıyor. 150 tane itini tasmalı köşe başı itini salıyor üzerine. Yani unutmayacağız. Onları da köşeye koyduk. Bak itlerini diyor ki sen bana bu araziyi vermiyor musun Erdoğan? Vermiyorum. Türkiye çok iyi gidiyor. Darbe de yapmadık. Kimsin
1: Sal
0: sen?
1: sal
0: Ben
1: tuttun.
0: oligarkım. Oligark. Hani gark boğulacak olan adam benim. Daha önce kaç kişi boğdum lan? Dedi. En az Erdoğan.

0: cevabı Kestan. Bütün bunların arka tarafını okuyan insanlarımız var. Onlara detayı veremem çünkü 5 saat sürer. Ama bu oldu mu oldu. O dönemleri hatırla. AB'ye giriyoruz. AB falan. Fakat o dönemler bir dönem sonra fasıllar açılırken nerede tıkandık biz biliyor musun? Şurada tıkandık. Bir ifade kullandı. Dedik fasılları açacağız ama uyum yasaları çerçevesinde. AB'ye uyum yasaları çerçevesinde. Dediler ki al dersin çalış. Şunları uyumlu hale getir. Bir tane daha cümle koy. Dediler ki Türkiye'de terörle mücadele konusunda bu kanunların, çok katı olan kanunların biraz yumuşatılması ve gevşetilmesi noktasında sana bir ders veriyorum dedi. Ondan sonra o da Erdoğan'da ders verince aldı kıvırdı. Dedi ki Kopenhag kriterleri falan varsa dedi ben dedi Ankara yaparım bana dedi. Bu da tabii çok müstahap, çok kompakt bir anlatım oldu. Bir detayı biliyorsunuz. Orada kaldık. Peki şu anda bir kamu araştırması yapsan. Şu anda. Türkiye'nin yüzde kaçı AB üyesi olmazsa olmaz diyen kaç kişi kalmıştır? Yoktur.
1: Yoktur.
0: Çok az var. Ha ben isterim, istemem demiyorum bak. Schengen, mengen, yengen falan iyi bir şey bu.
1: Doğru.
0: Ya, yani şey bu vize meselesi veyahut da ticari ilişkiler, gümrük birliği meseleleri çözecek birçok sorun olabilir.
1: Benim memleketin menfaatine olduktan sonra hocam, neden NATO olmasın
0: gibi,
1: yani?
0: Hocam NATO gibi. Biz NATO üyesiyken, dikkat edersen bak, biz NATO üyesi olduk, darbeler tarihin kapısı açıldı. Doğru mu? Bizi koruyacak olanlar kimler? NATO. Neden korudu sen bizi? NATO bizi hiçbir şeyden korumadı. NATO tam tersi 15 Temmuz'da bütün gemilerin kuyrukta birbirine değiyordu. Türkiye'de darbe gerçekleşirse NATO çerçevesinde 3 parça Türkiye'ydi. Erdoğan bu ülkeyi çok tehlikeli hale getirdi. Çünkü bunlar Osmanlı'ya geldi. Yazdılar bunu. Der Spiegel'in Amerika'daki bazı dergilerin manşeti neydi? Neo Ottoman. Yeni Osmanlı. Uyardılar. Söylediler de bunu. Peki onu da kapatalım. Ne işe yaradı? Ya en kritik yerde patriotları çektiler. Türkiye'ye saldırıldı. Geldi Biden. Aa dedi burada galiba bilgisayar oyunu vardı. Hah dedi geldi. Daha önce bizim çocuk işi başardı diyordu. Bir önceki 80 darbesindeki bu da geldi. Bizim çocuklar işi niye başaramadı diye öğrenmeye geldi. NATO bu. Ama içinde olmak bir yerde bir konfor değil mi?
1: Doğru.
0: Ne işe yarar? Şimdi adam geldi en sonunda diyor ki 40'a çıksın Türkiye'siz olmaz. Ne oldu? 3,5 durumları var galiba.
1: Ya.
0: Ne oldu? Bir daha geçen hatırlatmıştım biliyorsun değil mi? Hani onu. Yani Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Ama çok kritik bir yerde bir tampon bölge. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Daha önce bize Soğuk Savaş'ta Türkiye yaptıkları muamele gibi. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de NATO üyesi orada dur. Ruslar saldırırsa önce onları süreriz. Çünkü onların sınırında sürüyorsun diye. Ukrayna'ya bir alt yapmadılar para verme dışında. NATO üyesi değil bilmem ne. Ama yani en fazla işte şey verdiler, silah verdiler bilmem ne. Ama Rusya yiyeceği kadar yedi zaten Ukrayna'yı. Benim anlamadığım şey bütün NATO'nun zirvesi, NATO'nun en önemli ülkeleri Netanyahu'ya yardım için koşa koşa gittiler. Bu pek şey değil.
1: NATO üyesi değil. Doğru.
0: Ya sizin tabirinize göre Middle East, Orta Doğu. Ne alakanız var lan sizin İngiliz'in?
1: Ya
0: İngiliz, ya soruyorum. Kimdi o zaman İngiltere Başbakanı? Starmer miydi?
1: Yok, çok, öncekiydi.
0: Çok sık değişti. Çok,
1: o arada Sunaklar, bilmem neler.
0: Sunak.
1: Sunak mıydı?
0: Sunak.
1: Tamam. Hatta Sumak'tan hatırlayalım diye biz şey yapmıştık.
0: Hint asıllı bir İngiliz'di. Bütün hepsi niye İngiltere, Fransa, efendim Almanya, dünyanın en büyük sanayi devleri, NATO üyesi ülkeler. Niye koştura NATO üyesi olmayan bir ülkenin geleceği için endişelendiler. Hatta der ki ordu, donanma mı donanma, ne istiyorsun lan dediler. Aynısını yapsaydınız ya Ukrayna'ya. Koşar yapmadınız değil mi?
1: Çok haklısın.
0: Şimdi o yüzden Türkiye bu haldeydi. Peki amca diyor ki ne diyor?
1: Finlandiya Cumhurbaşkanı amca da o. Finlandiya Cumhurbaşkanı amca ne diyor abi? Üye sayısını 40'a çıkartın. Aman ha Türkiye'yi de içinize alın.
0: O dönemde bence Sayın Erdoğan'ın söylediği ve benim de çok defa yazdığım ta eski o zaman belki de Star'daki yazımda var mıydı hatırlamıyorum. Ama yazdım farklı gazetelerde yazdığım şöyle bir şey vardı. Öyle bir zaman gelecek ki ben inanıyorum dedim buna. Öyle bir vakit gelecek ki yeter ki şu sağlam irade.
1: Hatırlıyorum.
0: Şu, şöyle yani Türkiye'ye diyecekler ki gel üye ol. Sana fasıl bası yok lan tamam ya fasıl yok ya. Benim Yıldırım Han'ım bitmiş. Füzeyi böyle çevirdiği zaman böyle bakıyorsun füze ucu. Kuzeye doğru gidiyor. Yani Avrupa'yı kapsıyor. Buradan Rusya'ya kadar devam ediyor.
1: 6000 kilometre.
0: Buradan bakıyorsun her tarafı kapsayabiliyor. Türkiye zaten güçlü bir ülke.

0: Zaten adamlar 1000 yıldır ordusu olan bir ülke. Ya bizim gibi, yani tarihi de eski. Tamam, çok da sağlam bir ülke. Kendilerine savaşmak var zaten. Biz aşırı medeniyetten dolayı bizi bu hale getirdiler. Yumuşattılar. Çok yumuşadık.
1: Sen stajda ne
0: Bize
1: yazmıştın?
0: sert bir erkek lazım. Sert bir erkek. Türkiye o. Yani ABD ne diyorsa dalga geçiyor Trump sizinle.
1: Tamam. Sen Star'da şunu yazmıştın. Doğru mu anlıyorum? O dönem
0: Gün gelecek tabii.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları bu doğrultudaydı Sayın Erdoğan'ın. Gün gelecek. Avrupa bize
0: Tabii.
1: lütfen bizim bir parçamız olun, birliğe üye olun diyecek. Biz o güne kadar bildiğimiz doğrularla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.
0: Farkı bu.
1: Dediğinde öyle mi falan diyen ekip
0: Tabii.
1: hala utanmadı, hala sıkılmadı. Tamam, madem öyle, sen konuşmanda NATO'dan bahsettin. O zaman bir cümle, bak çok da uzattık, CHP'yi konuşamadan bitirmeyelim.
0: Tabii, hemen geçelim oraya. Doğru.
1: Milliyet bugün manşetten demiş ki dananın kuyruğu Ankara'da kopacak. Temmuz'da efendim NATO zirvesi Ankara'da yapılacak. NATO üyesi 32 ülkenin liderleri Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde bir araya gelecekler. İttifakın geleceğinin planlanması açısından önem arz eden bir görüşme. Neden önem arz ediyor? Trump diyor ki Avrupa, sen NATO'da sadece yüksün. Birazcık yük al.
0: Tabii.
1: Maddi anlamdan bahsediyorum. Türkiye NATO'nun en kritik, en stratejik ve en güçlü ülkelerinden biri. Öyle olunca, bir de ev sahibi olunca Milliyet diyor ki pek çok hayra gebe o zirve. Sen de katılıyor musun bu işe?
0: Kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir gerçek de var. Bir yüzleşilen bir şey de var ortada. Son 45'ten sonra Avrupa medeniyeti, kıta coğrafya, nerede savaştı bunlar? Savaşları nerede yaptılar? Benim bildiğim yok.
1: Şey, hani 45'ten sonra, 2.
0: 45'ten
1: Dünya
0: sonra.
1: Savaşı, yok
0: Tabii.
1: yok, savaş yok.
0: Son
1: Lokal böyle.
0: 60-70 yıldır, değil mi? Yani savaşmadılar bunlar. Zaten en sonu savaşı kendi aralarında yaptılar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani dünyada katliam, medeniyetler katlettiler, soykırım yaptı mı? Yaptı.
1: Tamam.
0: Soykırımın mucididir Avrupa, doğru mu? Ben değil.
1: Çok
0: Burada
1: haklısın.
0: ayrışalım.
1: Çok haklısın.
0: Soykırımı icat eden millettir
1: Çok
0: Avrupa
1: haklısın.
0: milleti. Avrupa coğrafyasından bahsediyorum.
1: Medeniyetinden bahsediyoruz.
0: Medeniyetten.
1: Avrupa
0: Bu.
1: medeniyetinden. Bravo.
0: Ona icat ettiler.
1: Evet.
0: Önce Afrika, Amerika kıtası, değil mi?
1: Sömürgeciliğin,
0: Tabii.
1: soykırımın, her türlü
0: Amerika kıtası diyorum
1: aşağılığın.
0: bak. Kıtası derken sadece Kuzey Amerika değil, Güney Amerika da dahil.
1: Peki.
0: Bütün medeniyetleri yok ettiler orada.
1: Tamam.
0: Arkasından Afrika,
1: Tamam.
0: aynı vakitlerde Afrika ve ulaşabildikleri her tarafta insan soykırımı uyguladılar. Doğru mu?
1: Tamam.
0: En son baktı yetmedi, birbirlerine soykırdılar. Sonra dediler ki çok kırdık soyumuzu. O zaman genocide diye bir kelimeyi koydular. Latin kökenli. Benimle alakası yok. Şimdi bu coğrafya geldiği nokta ne? Hani diyorsun ya şey neydi?
1: Neydi?
0: Hayır, bir daha önce sorduğun hani dedin ya katılır mısın dediğin gibi.
1: Hayra, yani bu şey NATO zirvesi, sen de şey gibi oldu, cevabı biliyorum ama soruyu unuttum gibi
0: Hayır.
1: oldu. Bu NATO zirvesi hayra gebe midir Türkiye açısından?
0: Peki NATO ne iş yapar? Bana hiçbir işe yaramadı, ben biliyorum onu. Bana şimdiye kadar NATO hiçbir hayır getirmedi.
1: Stratejik anlamda var olması ve Türkiye'nin üye
0: Tabii bu.
1: olması işe yaramış mıdır?
0: Tabii.
1: Yani o küresel satrançta hamleleri yaparken işimize yaramış mıdır?
0: Daha geçmişte sorarsan bence yaramayı bırak. Türkiye'ye büyük tehdit olmuştur NATO. Geçmişte. Çok büyük en büyük tehdit. Tüm darbeler Türkiye'de Türkiye'yi yok etmek üzere kurgulanan ya da prangası iyicene perçinleşen, salmaştıran, iyicene bağlayın bunları. Bacak yetmez, boyunda da bir tane vurun. O şartları sağlayan NATO'dur. Bütün darbelerin kökü, aynı dediği gibi Biden ne diyordu? Ben bütün oradaki Türkiye'deki tüm muhalif grupları destekleyeceğiz. O opozisyon anlatıyor İngilizce. Darbe değil, darbe değil. Neden? Çünkü zaten biliyor adam. Herif diyor ki biz bir ülkeye yönetirken önce darbe yaparız orada, değil mi? Yönetiriz, adamımızı koyarız. Sonra yürütürüz rap rap rap falan filan diye. Şimdi böyle bir şey olduğu gerçek. Bizi neden korudu diye düşünürsen ben çok şüpheli bakıyorum şu anda.

0: NATO bizi neden korudu abi?
1: Şimdi
0: Rusya'nın
1: bence
0: saldırmasından mı korudu? Doğru mu? Hani
1: yani
0: o
1: tabii
0: dönemde
1: soğuk savaş
0: bir
1: dönemi.
0: yer bir tuttu ya.
1: Soğuk savaş
0: Peki
1: dönemi
0: Rusya
1: için.
0: tarafı da olsaydı ne olacaktı? Ne olabilirdi?
1: Varşova Paktı'nda mı diyorsun?
0: Evet, mesela Türkiye orada bulunsaydı ne olurdu?
1: Yani ne bileyim işte Sovyetlerin
0: Bu
1: yıkılmasından
0: Sovyetler biz
1: sonra.
0: NATO'dayken de saldırmadılar. Dışında saldırmadılar.
1: Ya tabii
0: Ama
1: şimdi
0: ben
1: baktığında.
0: NATO'nun bana verdiğini ben biliyorum abi. Tüm darbeler Türkiye'deki CHP'nin,
1: Tamam.
0: bak bunun buradaki şubesi de NATO'nun Türkiye'deki şubesi CHP'dir. Yok
1: Tamam.
0: yok şaka değil gerçekten.
1: Tamam, peki.
0: CHP'nin kurulması da bu kafadır. Zihniyettir çünkü bu.
1: Peki.
0: Ülkeyi yönetebilme zihniyeti. Seçilmeyeceksin ama biz asılız diyeceksin. Bu kafa devam ediyor hala CHP'de. Bana katkısı olmadı. Ha, zaman geçti aynı ABD olduğu gibi. Bak adam diyor ki Herifçioğlu ne diyor? Gel diyor Türkiye'yi de alalım artık ya. Hadi ya kaldır onları bakayım fasılları masıları. Kaldır kaldır. Finlandiya mı? Sana ben silah da satarım. Bende silah da var. Asker mi? O iş bende. Sen bırak onu bakayım. Türkiye bu meydan okumasını buraya kadar gel yani boşuna olmadı bunlar. Bu saatten sonra AB'ye gireceksin. Bir, ayrımcılıktan var. İki, sömürgecilik yok. Üç, öyle asker masker buraya koydurmam. Ben kendi askerimle devam ederim. Aynı siyasi gücüm. Dört, korurum seni. Problem değil. Masrafını ver bana. Beş, sana silah satayım istiyorsan. Belçika diyordu ya Belçika. Türkiye bizi aldı geçti gitti ya. Dünyadaki en iyi çelik sanayi olsa. Türkiye bizden çok daha iyi. Almamız lazım Türkiye'den diyor. Almanya bizden bazı o Tayfun füzesini almayı planlıyor. Bizi dünyanın en güzel diyor Tayfun Türkler yapmış. Yıllar boyu adamdan Mercedes al, adama Tayfun'u kakala. Doğru mu? Yanlış anlama yani. Ver sat. Yani. Kakala derken yanlış anlama. Pardon. Hani şey neyse şeye
1: Tamam
0: sarmış.
1: canım bu yani bu jargon bu yani
0: Tabii.
1: tamam yapacak bir şey
0: Şimdi
1: yok.
0: tabii yani hocam şey buradan
1: Abi gömdün
0: diplomasi
1: ya gömdün NATO bak hayırlara
0: NATO içinde bulunmamız bizim kendi korumamız açtı. Mevcut şartlarda gayet hayırlıdır.
1: Hayırlıdır.
0: Ama bana ne faydası
1: Bu
0: varmıştı? Biz o NATO'yu
1: NATO'nun
0: düzelteceğiz hocam.
1: heh işte ben de onu söyleyeceğim. NATO'nun
0: Yok
1: yeniden
0: kaldı.
1: NATO'nun yeniden
0: Böyle
1: yapılanması
0: düzelteceğiz.
1: adımlarının atılacağı bu Ankara'daki zirve neticesinde ben
0: Biz AB'yi de düzeltiriz.
1: Memleket için hayra vesile olacak
0: Bravo.
1: şekle,
0: Harikasın abi.
1: şemale sokulacağı
0: AB'yi de
1: kanaatindeyim.
0: düzeltiriz. NATO'yu düzeltiriz.
1: Evelallah
0: Yeter bizi dinlesinler.
1: yeter.
0: Yani Erdoğan zamanında Alman
1: Düzeltmişliğimiz
0: bizi
1: vardır.
0: kıskanıyor dediği zaman bütün millet gülmüştü hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz
0: Yemin
1: mıyım?
0: ediyorum Alman bizi kıskanıyor.
1: Ya işte o Alman bizi
0: Vallahi şaka
1: kıskanıyor
0: yapmıyorum
1: diyor.
0: bak.
1: Alman bizi
0: Yemin
1: kıskanıyor
0: ediyorum
1: ya.
0: bak. Şaka yapmıyorum
1: Gülenler
0: ha.
1: Alman bizi
0: Bunlar
1: kıskanıyor
0: bir
1: ya.
0: bağımsız
1: Bak.
0: bu ülke diyor yani.
1: Alman bizi kıskanıyor ya gülenler. Bir gün
0: İşte bir
1: Avrupa
0: taraf
1: Birliği
0: veriliyor.
1: kapımıza geleceğe de gülüyordu. Buyurun efendim. Avrupa Birliği, Finlandiya ne olur Türkiye'yi de alalım çağrısı yapıyor Brüksel'e. O Avrupa Birliği kapıya gelecek.
0: Gün gelecek.
1: Gelecek.
0: Tabii gün gelecek. Bunlar
1: Şimdi
0: dünya değişiyor hocam. Ben
1: bak
0: NATO'su mu
1: 10
0: kaldı?
1: dakikamız
0: AB'si
1: kaldı.
0: mi kaldı?
1: 10
0: Hiçbir şey
1: dakikamız
0: kalmadı.
1: kaldı.
0: Bölgesel güçler hocam.
1: Dün girdik meseleye ama bugün bütün gazeteler tam da dediğim gibi oldu.
0: Hangi mesele?
1: Muhittin Böcek.
0: Ya bu adam
1: Ben
0: da
1: 950 bin avroyu Özgür Özel dedi diye götürdüm elden evrak çantasının içinde teslim ettim.
0: Evet.
1: Diyor.
0: Şimdi bu özele şey Özgür Özel'e soruyorsun. Zaten bu AKP diyor. Ya arkadaş bunu ne alakası? Bu euro.
1: Muhittin Böcek hangi partiden
0: Ne
1: abi?
0: bilmiyorum abi. Kafayı yedi bunlar ya.
1: Ha.
0: Ya dünkü o salı günkü grup toplantısında dedim ben ya. Ya dinledim baştan sona. Bu bir siyasi davadır. Yani sürekli ekosistemi koruma üzerine kurulmuş bir konuşma. İçeride hiçbir şey yok şimdi konuşuyor. Hiçbir şey
1: Hakikaten
0: yok.
1: ya. Abi ya,
0: Tertemiz
1: inanılmaz.
0: içerisi.
1: Hadi.
0: Hiçbir şey yok. Muhittin Böcek temiz, Özkan Yalım temiz, 300 tır bilmiyorum, 13 at tanımıyorum. Para buradan girdi, buradan çıktı. Hazine parasıydı buraya giriyor. 170 bin euro buradan çıkıyor. Yani ben sana söyleyeyim yani ben bunlarla başa çıkamazsın hocam.
1: Ya
0: Yani şimdi
1: ben
0: Muhittin Böcek
1: anlamakta zorluk çekiyorum ya.
0: ya bir dakika yani bir de bir şey gölgelenmesin. Bir de şu anda İstanbul'daki İBB ile ilgili bir dava var devam ediyor. Orada da acayip şeyler oluyor. Nasıl
1: Ya
0: söyleyeyim bak.
1: abi.
0: Yani adam orada Adem Soytekin'den başla. Ben verdim, sen verdin. HTS'ye bakın. Ortaklık bilmem unuttuk biz Murat Ongun'ları falan filan. Hep o kaçta
1: Onların
0: gitti.
1: hepsi çıkacak ortaya.
0: Adam bizi yolsuzluğa boğdu. Bak boğdu bizi. Boğulduk. Duvarda kaldık, poşette kaldık. Şaka değil Ömer Bey. Poşette mi verdin? Nerede verdin? Pavyonda mı verdin? Poşette mi verdin?
1: Benzinlikte mi
0: Elden mi
1: verdin?
0: verdin?
1: Benzincide mi
0: Benzin
1: verdin?
0: verdin? Battaniye

0: sardım da verdim diyor bir tanesi. Öteki diyor çek çeke koydum diyor camırı.
1: Baklava kutusu var, baklava kutusu.
0: Ben sana bir söyleyeyim, adamlar resmen bu bir taktik olabilir mi acaba? Yani yolsuzluk, çok gerçekten fazla yolsuzluk yapalım.
1: Şöyle.
0: Bak her tarafı yapalım, boğulsunlar.
1: Şöyle, şimdi boğulun. Bak normal bir CHP'li.
0: Hırsızlığınızdan boğulalım.
1: Efendim, bu iddiaların tamamı doğru değil. Tamamı, hatta
0: hepsi yalan.
1: Şaban Sevinç ne diyordu? Şimdi aklıma, bak şimdi aklıma geldi. Teknik olarak ya bu bir rüşvet Şaban'a değil da. Teknik olarak. Teknik olarak rüşvet olmadığı için teknik olarak. Niye rüşvet değil teknik olarak? Çünkü kamu da görevi yapmıyor teknik olarak demişti. Teknik olarak ifadesiyle de epey bir tiye almıştık Şaban Sevinç'i. Şimdi teknik olarak bu bir rüşvet değil diyenlere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkan adayı genel başkana böyle bir jest yapmış. Hediye yapmış canım diyenlere, tamam ben eleştiri yapmıyorum. Parti şu anda yöneten kadro eleştiri yapıyor. Arınma kurulu kuruyoruz diyor, arınma kurulu. Çünkü batmışız, buraya kadar batmışız. Parti gitmiş diyor adam ya. Bunu söyleyen de partinin şu anki yönetimi ya.
0: Tabii. Şimdi bak bunu ya bunu anlamamakta ısrar ediyorlar ama bence bu kadar bunu çok çok fazla sürdüremezler. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu tamam bu yalan.
1: Kim ya bütün yalan. Gazetelerde var arkadaşlar bak, dönüyor yalan. Bak. Eko, bütün gazetelerde ya. Tabii, Eko, 950 bin elden verdim. Ya mesela Hürriyet şaşılacak şekilde Hürriyet bile.
0: Hocam bak o
1: böcekten ek ifade Milliyet. Hayır, Hürriyet bile değil. Vermiş.
0: Ama yanlış. Ya buradan yürüme bence. Neden yürüme? Sen şimdi buradan diyorsun gazeteler bunu yazıyor diyor. Bu adam şey yapsa elden verirken fotoğrafını ortaya koyuyorsun değil mi? Ya da 170 bin euronun belgesini ortaya koydu. Dediler bak Uşak Sağlık Hizmetleri Bölümü ödemiş. Fatura bu. Açıklama şu. Buradan girdi buradan çıktı. Kuruşun mu lan bu? Oradan buradan çıktı. Evet, ne, evet. Nereye girdi çıktı? Hazine parası ya diyor. Ya bir dakika bir şey söyleyeyim. Sen koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilmem nesisin. Makam tamam. Aracın var doğru mu?
1: Doğru.
0: Makam aracının iç dönüşmesi fiyatla geçtim ya. Ya para mı lan bu diyor.
1: Zeynel Emre söylüyor biz söyleme. Para
0: Elhak,
1: değil ki diyor.
0: Elhak doğru. Biz siyasetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi halkçı değil mi? Proleter devrimci değil mi? Sosyal Demokrat Parti tırnak içerisi zart. Hepsi zort yani. Dünyada eşi benzeri olmayan bir parti. Bunu biliyoruz zaten. Ya bunu sallamayın bize. Tamam. Oy deposu olan yerlerin tamamı zengin. Tamamı zengin. Proleter devrimci yok ortada. Her tarafı sahte ya. Partinin her tarafı sahte. İsme bak. Halk Partisi. Halkı görmüyorlar bunlar. Ne Halk Partisi? Aristokrat Partisi bu. Bir de olamamış bir de. Kötü aristokrat.
1: Bir de Arapça. He? Cumhur.
0: Cumhur evet.
1: Hayır. Arapça.
0: Aristokrat falan. Ya, bu olam, yani kent soylu olamamış hala. Hı. O zontalık da var içerisinde. Tamam. Zontalık duruyor. Hı. Yani lan koskoca bilmem nesin diyeceğim. Değil gerçi koskoca. Poşet içerisinde duvarda paranın ne işi var lan? Manyak mısın? O kadarcık paraya tenezzüz edilir mi? Oradan girdi buradan çıktı. Duvarda niye koydun parayı? Veli Ağababa. Bu meclis kayıtları olmasa buna da inanmazlar. 250 bin dolar unuttur mu ya? Deli misin sen? Bana ver o parayı emekli bırakırım ben bu işleri. O para benim için servet o ya. Hayatım boyunca biriktiremeyeceğim para lan o. 250 bin euro da dolar. Adam orada unutmuş ya. Adam haklı. 170 bin euro. Para mı lan bu? 250 bin dolar unutulur. Para buradan çıkar. Ama CHP piyru paktır ya. Böyle hep değmez. Be. Sonra biz diyoruz ki silkeleyin bunları diyor Erdoğan. Bir silkeliyorsun. Abi kendi kendine ele veriyorlar hepsi. Şöyle yapıyor ya ver bir para ediyorsun.
1: Arınma kurulu oluşturacak noktaya geliyorlar.
0: Arınma kurulunu kim oluşturuyor abi? Cumhuriyet Halk Partisi oluşturuyor. Ben değil.
1: Evet.
0: Ya siz o kadar olayı seviyeyi düşündünüz ki biz bu seviyeden konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden Erdoğan bence uyarısı oydu. Ben öyle okudum. Bilmiyorum, şimdi bu kendisine.
1: Şimdi bu arınma
0: ya
1: kurulu.
0: Bu güvenli takip mesafesi meselesi var ya. Bak kaç bu aydır, kaç yıldır biz bir beş para etmez. Yani beş para etmez bir partinin başkanı kim olacak? Adayı kim olacak? Onu oraya kim koyacak? Duvara kim koydu? Kim bir keyi kapattı? Kamerayı açtı, baltladı. Ulan bunu konuşuyoruz.
1: Şimdi bak.
0: Adam burada dünyayla entegre olmayı düşünüyor. Bak. Avrupa Birliği ile müzakere devam ediyor. NATO diyor.
1: Afrika'ya her
0: Sayın
1: zaman Bahçeli yanınızdayız
0: diyor. Kataya bakın
1: diyor.
0: O da oradan buraya. Bir yüzyıl oluşturmaya çalışıyorsun. Buraya bir dönüyorsun abi. Poşette paralar. Peştemaller. Duvar ve paralar. Kepazelik. Rezillik. Paçozluk. Paçalarından akıyor adamların ya. Yok hakikaten. İğrenç bir şey yani.
1: Yarış atını unutma.
0: Yarış atı var. Yarış atı 300 tane tırı varmış herifin
1: 300
0: ya.
1: 300 tır.
0: Oha. Hani tamam. Maşallah diyeyim. Yani
1: olsun.
0: O daha beni ilgilendirmiyor.
1: Peki 300 tane

0: Fighter kimin varmış?
1: Özkan Yalı mı?
2: Evet. Olsun
1: peki,
2: canım, Allah,
1: peki
2: Allah
1: dur. Asıl bombayı dün CHP'nin genel sekreteri, düzeltiyorum, sözcüsü patlattı. CHP sözcüsü dün basın
2: Hangi
1: toplantısı yaptı.
2: Hangi sözcü şu anda sözcü?
1: Ben eğer başında bir title kullanıyorsam resmi title'ı kullanıyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'du.
2: Ha, tamam.
1: CHP sözcüsü. Şey, paralele itibar etmiyorum.
2: İğrenç Bıyıklı'mı?
1: O basın danışmanı.
2: Basın danışmanı, tamam.
1: Sözcü Müslüm Sarı.
2: Ben İğrenç Bıyıklı ben demedim. O CHP'nin...
1: O yalnız o Özgür Özel'in o bıyıkla imtihanı, final öyle yapacağım. Şu haberi okuyayım. Abi Özkan Yalım... Şimdi bak, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi...
2: Anlat abi.
1: İhraç edilenlere ilişkin bir karar aldılar. Dediler ki biz yeniden değerlendireceğiz. Sadece bize yakın olduğu
2: abi
1: için...
2: Ne yapacağız dediler?
1: Özgür Özel ve ekibinin ihraç ettiklerini yeniden değerlendireceğiz.
2: Tamam, anladım. Evet.
1: O esnada gazeteciler tabii haliyle en doğru soru. Efendim Özkan Yalım'ı da değerlendirecek misiniz dediklerinde ne dedi biliyor musun abi söz? Özkan Yalım ihraç edilmedi ki dedi. Nasıl yani? O istifa etti dedi. Abi bunlar dedi istifa eden bir CHP'li ihraç ettiler. Onu da 37 gün sonra yaptılar. Yani korkunç durumda CHP. Yönetimsel anlamda acayip durumda. İhraç etmemiş adam, istifa etmiş ya. Siz beni kovamazsınız, ben gidiyorum demiş, gitmiş.
2: Onurlu.
1: Ondan sonra yok bizim seni...
2: Niye?
1: Çünkü bizim baskın şey... yapıldığı anda kadın kolları, o dönemki kadın kolları başkanı savunmuştu. Tabii. Ya ne var, dört sevgilisi varsa arkadaşımızın tek derdi uşağa hizmet etmek. Dört de olur, 44 de olur, otelde de basılır, peştemalla da olur, havluyla da çıkar.
2: Böyle demedi ama.
1: Çıkar. Çünkü bu davalar siyasi. Kadın kolları başkanı Asuka'ya açın bakın.
2: Evet.
1: O dönemki.
2: Savundu ya. Tabii. Peştemal da otelde sevgilisi.
1: Adamı kovamamışlar. Düzeltme
2: yapalım. 21 değil 25 yaşındaymış sevgilisi. Onu düzeltelim.
1: Ha.
2: Takip mesafesini ayarlayalım.
1: Abi ya tamam ya.
2: Atı düzeltmişti biliyorsun.
1: Doğru.
2: Tanju Özcan neydi? Hani şapatan. Hani bir de cinsel kudurukluğunu durdurmak amacıyla. Evet. Şap atmayı planlayan Tanju Özcan. Onun sevgilisi de neydi?
1: Bilmiyorum, o da yine bir belediye çalışanı. Ama reddettiği mesajları sonrasında Tanju Özcan reddettiği mesajları. Eşimden özür diliyorum dedi.
2: Yanlışlıkla yapmış onu.
1: Peki iddianamede yer alan kurban bağışları. Kurban bağışlarını nereye nasıl harcadıkları konusu ortaya çıktığında kimden özür dileyecek acaba?
2: İnşallah belediyenin alkol deposundan koymamışlardır. Yaparlar mı? CHP yapar mı? Şey, kimdi? Doğan neydi ismi? Doğan Şentürk.
1: Ha, tabii.
2: Yaparlar mı? Yaparlar.
1: Zihniyet bu.
2: Zihniyet bu. Öyle diyor ya.
1: Abi yaparlar, artık veda edeceğim ama Özgür Özel'in iğrenç bıyıkla imtihanı meselesini arkadaşlarımın hatırlatması
2: şey
1: sebebiyle.
2: Oldu, ben haberim yok.
1: Şimdi mesele şu.
2: Benim için sürpriz oldu.
1: Özgür Özel ciddi bir öfke problemi olduğu kelimelerine yansıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili. Meclis grup toplantısında grup başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı.
2: Tamam.
1: Atakan Sönmez'in bıyık meselesi için
2: dinleyelim.
1: İğrenç bıyıklı demiş. Hadi.
2: Hadi dinleyelim. Abi.
1: İğrenç bıyıklı
2: etkili
1: değil mi?
2: Olsun.
1: Hadi verin bakalım.
3: Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı. Gelmiş. TGRT'ci.
1: Tamam. Başla. Şimdi o iğrenç bıyıklı var ya, iğrenç bıyıklı. Atakan Sönmez'den bahsediyor. Atakan Sönmez mi? Adı.
2: Bilmiyorum.
1: Yani şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın basın danışmanından bahsediyor. İğrenç bıyıklı diye. Dün de Yeni Şafak gazetesi, evet, o da görüntülerde ki Özgür Bey'in bahsettiği kişi. Evet, tam da bu. Görüntüleri de bir taraftan seyrediyorum. Evet, bu. Şimdi bu seviyede, bu paçozlukta bir şey, dün Yeni Şafak haber yapmıştı. Bu bıyık Stalinist. Aynı zamanda Alevi
2: ya
1: kimliğini ifade eder falan filan
2: değil. Değil.
1: Şey ne yapacağız peki? Dün Özgür Özel yine bir şeydeydi ama o iğrenç bıyıkla imtihanını dün arkadaşlarım o karede yakalamışlar. O kısa videoyu da bir getirin. Ne olduğunu da oradan şey yapalım, özetleyelim. İğrenç bıyıkla, iğrenç bıyık bizim ifademiz değil, tırnak içinde söylüyoruz.
2: Bak, bu,
1: iğrenç bıyıkla imtihanı insanların... Özgür Özel'in. Bak gördün mü? Özgür Özel dün konuşuyor abi.
2: Dün mü bu?
1: Tabii. Ha. Özgür Özel dün konuşuyor. Şey efendime söyleyeyim. Arkasında da Erkan Baş var. Türkiye İşçi

0: Partisi'nden. Erkan İğrenç Bay, bıyık.
1: Orada bir şey söylüyor mu peki? Özür falan dedi mi?
0: Ne münasebet tamam, ya. Peki. Abi özür diledi mi ne demek
1: şöyle,
0: ya?
1: Şöyle, bak şöyle yorumlayayım. Bir de bir o konuşmasından hatırlattığı için ben o yüzden oradan bir önce bir cümle kurayım. Şeyle ilgili, İmam Şafii ile ilgili. Ya bak Özgür Özel, bu şey değil. Yani ben böyle söylemesek de çok da kıvırdığımız zaman anlaşılmıyor. Yani üzerine bak, biliyorum, anlatmayı çok iyi bilirim bak. İnan ki sohbette biraz da gevezeyim. Ama bunlara bu değmez. Sizin dinle donla alakanız yok. Bak.
0: İmam-ı Şafii.
1: Özgür Özel, senin dinle, kitapla, mitapla alakan içimi okuyam. Bir dakika dur, o başka bir şey. Söylediğin üzerinden söylüyorum. Söz üzerinden değil mi? İtibar ederek. Sen Kur'an-ı Kerim'in küçük yaşta öğrenilmesini istemeyen bir insansın. Orta çağ zihniyet diyorsun.
0: Doğru.
1: Kitapla bir tamam. İmam-ı Şafii senin dinine.
0: Bravo. He? Koy.
1: Bulamadın mı örnek yani? İmam-ı Şafii okudu bilmem ne. Lan düşman sensin zaten. Düşman sensin.
0: Doğru.
1: Düşman sensin diyorum. Yani bak, düşman atla bakmak lazım. Ben bakıyorum ben. İki, bu meselede bu bir nefret suçudur.
0: Tabii.
1: Bıyık meselesi.
0: Tabii.
1: Şu da yanlış. Aslında bu yanlış. Aslında o işte şunu temsil eder, komünistler yapar, Aleviler böyle yapar. Abi gerek yok buna. Bana ne kim ne yapmışsa
0: bir
1: ya.
0: Bir nefret suçu olduğu konusuna nefret katılıyorum. Nefret suçudur.
1: İnsanın, bir insanın fiziksel özelliği ve şekliyle ilgili. Bırakmış olduğu kıyafeti, parmakları, yok kaşı böyle, gözü
0: aynen
1: böyle, kelim.
0: Yorum
1: bak, bak kelim. Bu an kel adam. Gerçi benim için hoşuma gitti. Yani şey, benim
0: hiç rahatsız etmiyor. Hiç rahatsız etmiyor. Kapatmam lazım artık. Bak, vakte ama, bak, saate bir bak.
1: Önemli. Ama şöyle bir gerçek var. Yani o kadar küçük ki dedim ya, paçoz bir siyaset ki.
0: Evet.
1: Yani bir insan bıyığı, iğrenç falan diyor. Bir de sana şimdi bir daha başka şey söylesin, ne diyeceksin?
0: Yani.
1: Kızıyordun tipi deyince.
0: Artık orada Erkan Baş herhalde bir şeyler söyler sen. Bu işleri bırak der,
1: cevap
0: tavsiye
1: et,
0: eder.
1: Cevap diyorsun. Cevap edip kodu budur. Bu kadar paçozdur cevap.
0: Teşekkür ederiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla bu akşam sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki İran Savaşı bir yandan devam ediyor. Bir taraftan Ukrayna'da bir barış olacak mı bu gündemimizde? Ve tabii ki belki de en önemlisi bizi en çok heyecanlandıran zaman gitgide yaklaşıyor. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi ve Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılacak olması ve yeni NATO vizyonunun Ankara'da belirlenecek olması, Türkiye'nin de yeni NATO vizyonu içerisindeki yeri ve öneminin belki bir manifestosu niteliğinde görüşlerini belli edeceği Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmalarla beraber ve tabii ki tüm devlet yetkililerinin çok kritik bir dönem olacak, sıcak bir Temmuz ayı olacak hepimiz için. Dolayısıyla heyecanla bekliyoruz. Şimdi tabii NATO demişken bununla ilgili hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle NATO'suz bir Amerika, Amerika'sız bir NATO olur mu? Bu noktada sizlere birkaç bilgi ve arz etmek istiyorum. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek hem bunun üzerine hem de diğer gündem maddelerimiz üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet, yönetmenimler rica edeyim LED'imizi. NATO'nun ABD'siz geleceği mümkün mü? Şimdi bu çok tartışılıyor biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz. Bilhassa Donald Trump'ın NATO konusunda artık herkes pamuk ellerini cebine atacak ve bize ihtiyacımız olanı verecek. Amerika artık sizi karşılıksız korumayacak dedikten sonra ilk dönemiyle beraber acaba Amerika NATO'yu lağım edecek tırnak içerisinde veya çekilecek mi? Bu tartışmalar oldu. Peki kısaca olur mu olmaz mı? Yani Amerika'sız bir NATO olur mu veya gelecekte NATO'yu nasıl göreceğiz? Şöyle kısaca size özetlemeye çalışacağım. Özür dilerim. NATO'da tartışma artık ittifakın geleceğinden çok Amerika Birleşik Devletleri'nin yükünü ne kadar azaltacağına odaklanıyor. Yani Amerika aslında bir şekilde NATO'nun bütün masraflarını askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak yüklenmek istemiyor ve mümkün olduğunca sırtında yükü azaltarak yoluna devam etmek istiyor diyebiliriz. Trump'ın Avrupa'ya yaptığı savunma yükünü üstlenin çağrısı Rusya karşısında yalnız kalma endişesini de bir şekilde arttırıyor. Zaten biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinin, Batı Avrupa Yarımadası'nın bugün karşılaştığı en büyük sendromlardan biri, bir gün Ruslar bizi işgale kalkarsa veya Ruslar bize savaş ilan ederse biz kendimizi koruyabilir miyiz? Bugüne kadar 45'ten itibaren bizi NATO şemsiyesiyle korudular, korunduk ama bu saatten sonra ne olur? Dolayısıyla bu endişe aslında yalnız kalma sendromu da biraz duygusal reflekslere sebebiyet veriyor Avrupa Birliği içerisinde. Ukrayna Savaşı Avrupa'nın mühimmat üretimi, ortak savunma ve caydırıcılık kapasitesindeki eksikleri de ortaya koydu. Evet, Ukrayna Savaşı ile beraber galibi olmayan, belki de kazanamayacakları bir savaş içerisinde Rusya'nın işgal ettiği topraklarda oluşturulmak istenen bir masa ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aslında tam olarak gördüğümüz gibi elindeki mühimmatlarla Ruslara karşı koyamayacaklarını ve Rusların harcadığı mühimmatı kısa bir sürede, ki asker açığını da aynı şekilde kısa bir sürede yerine koyarken Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda geride kaldığını da net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslında Avrupa Birliği açısından çok ciddi bir problem oluşturmaya devam edecek. Avrupa savunma harcamalarının artırsa da nükleer caydırıcılık, hava üstünlüğü, uydu ve füze savunmasında ABD belirleyici konumunu da tabii ki koruyor. Yani Avrupa aslında kendi ordumu kuracağım, Amerika'ya ben olan bağımlılığımdan kurtulacağım. Bunu biliyorsunuz 2018'de Macron Donald Trump'a söylemişti. Ona da küçük Napolyon demişti, haddini bil demişti. Yine de bu üstünlüklerin aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olması Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı tam bağımlılıktan kurtaracak bir şekilde Avrupa Birliği'ni Amerika'dan koparamayacak. Yani o göbek bağını çok kolay koparamayacağını görüyoruz. Rusya'nın güçlenen nükleer kapasitesi ve NATO'nun doğu kanadındaki baskı Amerikan varlığını Avrupa için kritik hale getiriyor. Zaten işte bu doğu dediğimiz, yani Avrupa kıtasının doğu kanadı dediğimiz bölge ve Rusya'nın zaten biliyorsunuz nükleer kapasitesi ve tabii ki konvansiyonel silahlarıyla beraber büyük bir kara gücü olması aslında bu anlamdaki yalnızlığı ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerindeki etkisinin ne kadar kritik olduğunu da ortaya koyuyor. Ve son olarak Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak Avrupa güvenliğinde kilit rol oynuyor.
Zaten NATO özellikle zirvesiyle beraber aslında Türkiye'nin belki NATO içerisinde rolüyle beraber Avrupa'nın da bu askeri yenilenmesinin veya yeniden kendilerine bu anlamda bir rol biçme rolü yönünde Türkiye'nin tavsiyelerine veya Türkiye'nin Avrupa Birliği yönündeki üyeliğinin ne kadar kritik olacağını da görecekleri bir süreçte olabilir diyebiliriz. Şimdi çok kıymetli hocam, doçent doktor Necmettin Acar hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Necmettin hocam, yine tabii sıcak gündem, yine sıcak mevzular devam ediyor. Şimdi NATO önemli, bununla ilgili fikirlerinizi alacağım ama oraya geçmeden evvel çok önemli maniler eski ama bence bugünü de bize anlatan bir fotoğraf var. G7 zirvesinde çekilmiş fotoğraf. Onu yönetmenimden rica edeyim, kıymetli izleyenlerimizi bir hatırlatalım. Ve bu fotoğraf üzerinden de yeni NATO veya yeni Avrupa'nın güvenliği nasıl şekillenecek onu da konuşalım. Eğer hazırsa yönetmenimden rica edeyim. G7 zirvesinde çekilmiş olan fotoğraf, Donald Trump masada oturuyor ve etrafında da işte bir dönemki şansölye, Alman şansölyesi Merkel, Japonya biliyorsun suikastle öldürülen Abe, John Bolton
1: Dışişleri Bakanı,
0: Trump'ın prensiydi bir dönem biliyorsunuz, evet. Ama daha sonra bayağı bir orada düşmanlaştılar. Macron'un evet sağdan şöyle silüetini görüyoruz, Cumhurbaşkanı o zaman da Fransa'nın, ve Donald Trump kollarını bağdaştırmış, bana ne der gibi, karşısında da Merkel, bunu yapmalıyız ama evet. Sen niye buna katılmıyorsun dercesine böyle bir nasıl diyelim, biraz komik de bir fotoğraf evet. olmuş. Hocam bu fotoğrafla

0: beraber yeni NATO neler düşünüyorsunuz, neler olacak?
1: Şimdi aslında G7 ve NATO farklı konseptler tabii, biliyorsunuz. Tabii. Yani G7 kazananlar ya da patronlar kulübü, büyük ekonomilerin oluşturduğu bir grup. Aslında G8'di bu. Rusya'yı çıkardılar.
2: Evet.
1: Yani Rusya'nın Ukrayna savaşı, Kırım savaşı sebebiyle çıkardılar. Şimdi bu fotoğraf aslında bugünü anlatıyor. Trump'ın birinci döneminde çekildi bu fotoğraf bir G7 zirvesinde. Trump bu ticaret savaşları, işte tarifeler, gümrük vergileri vesaire ile G7 ülkeleri ile ABD arasındaki ticareti yeniden düzenlemeye çalışıyor. Çünkü Amerika işte Çin'e, Almanya'ya, Japonya'ya birçok ülkeye açık veriyor, ticareti açık veriyor. Ve bunun yani Trump'ın hesabında bir muhasebeci mantığıyla baktığımızda Amerika için olumsuz bir durum. Yani oradaki ticareti dengelemeye çalışıyor ama bir taraftan da Amerika'nın bakın bu etrafındaki bütün ülkeler yani evet. Japonya, Fransa, Almanya, bütün ülkeler Amerika'nın güvenlik şemsiyesinden. Evet. Yani fotoğrafta göremediğimiz isimler var. Muhtemelen Kanada vesaire de var orada. Amerikan güvenlik şemsiyesinden istifade eden ülkeler yani bir refah devleti inşa etmişler. Kıymetli, değerli varlıklarını yatırıma dönüştürmüşler, kalkınmaya harcamışlar, istihdama harcamışlar, teknolojiye harcamışlar, güvenliğe para harcamamışlar. Yani silah almamışlar, ordular beslememişler, savunma sanayine para harcamamışlar. Dolayısıyla yani oradaki o huysuz fotoğraf Trump'ın, evet, bana ne, fotoğraf. Bana ne istemiyorum dercesindeki fotoğraf, hem bu ülkelerle Amerika arasındaki ticaret açığını kapatmaya ve bu ülkelerde biriken sermayenin bir kısmını Amerika'ya transfer etmeye dönük bir girişim. Aynı zamanda ilk döneminden itibaren Trump'ın ifade ettiği Amerika artık bütün bu dünya ülkelerinin güvenlik yükünü tek başına çekmeyecek, taşımayacak. Bu konuda sizinle ortaklaşacağız. Yani bunu Suudi Arabistan kralına çok açık söylemişti.
2: Evet.
1: Eğer savunma istiyorsan bunun parasını bedeni ödemelisin demişti.
2: Evet.
1: Eylül 2019 yılında Suudi Aramco tesislerine bir saldırı oldu ve peşinden çıktı. Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki evet, Suudi petrol tesisleri gördüğünüz gibi çok korunaklı değilmiş. Kral aradı, dedi ki ya bizim tesislerimiz çok korunaklı değil. Hemen 500 milyon dolar para gönderdi bana. Ben de bir iki petri sistemi gönderdim ve evet. oraya kurdum. Eğer koruma savunma istiyorsanız bunun parasını vermelisiniz.
2: Vermek zorundasınız.
1: Bu fotoğraf yani hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamında bu ülkelerin Amerika'ya mahkum olduğunu gösteren ve Amerika'nın bundan sonra bu ülkelerin ulusal refahını, kalkınmasını finanse etmek zorunda olmadığının ya da güvenliğini finanse etmek zorunda olmadığının bir göstergesi.
2: Evet. Hocam tabii bu önemli. Bir de tabii biraz evvel benim de bahsettiğim, sizin de fikirlerinizi merak ettiğim Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi. Donald Trump da bu görüşmeye gelecek, bu toplantıya katılacak. Çok önemli. Belki NATO tarihinin en önemli, en kıymetli zirvesi olacak, toplantısı olacak. Şimdi hocam Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi, Türkiye'nin İran-Ukrayna savaşlarında üstlendiği rol, arabulucu, kolaylaştırıcı rolü ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mekik diplomasi dediğimiz süreci, liderler diplomasi sürecini başarıyla uygulaması, Sayın Hakan Fidan'ın öyle, Sayın İbrahim Kalın'ın öyle. Yani devletin bu anlamda büyük bir başarısı var. Şöyle belki benzetme yapalım. Etrafımız yanıyor hocam. Ateş alev alev yanıyor ama biz burada bakın çok sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde programımızı yapabiliyoruz değil mi? Huzurluyuz, evet. güvendeyiz. Şimdi bu Türkiye'nin bir başarısı. O zaman bununla birleştirirsek NATO zirvesinden ne bekliyoruz hocam Ankara'daki?
1: Şimdi kıymetli hocam, bir önceki NATO zirvesi ne zaman olmuş hatırlıyor musunuz, Türkiye'de olan zirve? Yani 2000'lerin başıydı.
2: Çok uzun zaman oldu
1: evet,
2: hocam.
1: Bush, evet. Oğul Bush, o zaman.
2: Amerikan
1: başkanıydı. Ben 2003-2004 diye hatırlıyorum. Yanlış hafızam beni yanıltmasın. Ve nerede olmuştu? İstanbul'da olmuştu. Dolmabahçe Sarayı'nda olmuştu. Hatta ikonik bir fotoğraf vardı. Boğaz Köprüsü. İşte arkada bir Ortaköy Camisi sanırım, bir fotoğraf da paylaşılmıştı. Dolmabahçe Sarayı'nın, kıymetli izleyicilerimiz eğer gezdilerse bilirler, böyle 2000 metrekareyi bulan büyük bir salonu var.
2: Evet.
1: Salonun ortasında böyle 125-130 metrekare el dokuma bir halı durur, hala duruyorsa.
2: Terekalısı.
1: Evet, terekalısı orada durur. Üstünde büyük bir masa vardır. Evet. O masanın etrafında bundan önceki NATO toplantısı yapılmış. Bakın İstanbul'da yapılmıştı. Şimdi Ankara'da yapılıyor. Bu bile bir mesaj yani. Bunu da değerlendirmek
2: doğru,
1: lazım.
2: Doğru.
1: Şimdi sizin bahsettiğiniz bağlamda baktığımızda, şimdi Türkiye ifade ettiğiniz gibi yani kuzeyimizde bir savaş var. Güneyimizde, doğumuzda bir savaş var. Türkiye bir bakıma bu bölgenin yani Asya'nın, Avrupa'nın, Kafkasların, Orta Doğu'nun böyle kesiştiği noktada bir güvenlik adası pozisyonunda.
2: Güvenlik adası.
1: Bu nasıl oluyor? Nasıl bir güvenlik adası? Yani her tarafımız savaş halindeyken biz nasıl bu kadar güvende kalabiliyoruz? Bu bizim diplomatik becerimiz, kabiliyetimiz, siyasi karar vericilerin deneyimleri, tecrübeleri ve ülkeleri için sarf ettikleri emeğin, çabanın bir neticesidir. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında bizi Batılılar Rusya'ya karşı cephe almaya ve yaptırımlara katılmaya zorladılar. Yani Rusya'ya bir yaptırım uyguladılar. İşte doğalgaz almayın, petrol almayın, Rus gemilerini boğazlardan geçirmeyin, ticaret yapmayın, Rus paralarının transferini engelleyin diye. Türkiye Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadı. Ukrayna yönelik savaşını bir işgal olarak tanıdı. Fakat yine de Rusya ile irtibatını koparmadı ve dengeli bir siyaset takip etti. Benzer bir durum bakın bugün İran savaşında var. Türkiye bir dış politik olarak İran'a yönelik İsrail ve Amerikan saldırısını kınıyor. Şiddetle kınıyor. Fakat aynı şekilde İran'ın Körfez ülkelerine, yani Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Umman'a yönelik saldırgan politikalarını da reddediyor. Dolayısıyla aslında biz bir bakıma bir denge sağlayıcı bir ülke haline geldik. Diplomatik olarak da bu çok önemli. Aynı zamanda yani toplumun nabzı da bu yönde atıyor. Yani biz mesela Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye toplumunun perspektifinden baktığımızda, yani kamuoyu yoklamaları, bu burada Türk toplumu ne kadar dengeli bir perspektif sergilediğini gösteriyor. Dolayısıyla yani bizim etrafı savaşlarla örülmüş bir coğrafyada böyle sürekli her cümerçlerin olduğu, işte isyanların, sokak hareketlerinin, iç savaşların, devletlerin yıkılıp sınırların yeniden çizildiği, bazı ülkelerin parçalandığı bir coğrafyada bütünlüğü korumamız ve bir istikrar adası olmanın ötesinde hem Kafkaslar'da hem Avrupa'nın doğusunda hem Orta Doğu'da istikrar ihraç eden, yani evet, güvenliği için muhtaç olunan bir ülke olmamız çok önemli. Bakın bir şeyle bitirmek istiyorum. Tabii, tabii, bir sorunuz olacak muhtemelen. Evet. Hatırlarsanız Suriye devrimi olduğunda, yani 2004 yılının 8 Aralık'ında devrim olduktan kısa bir süre sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Hı. Ve dedi ki biz önce Allah'a güveniyoruz, sonra Türkiye'ye güveniyoruz. Çok bakın bu bir cumhurbaşkanının ya belki kişisel bir söz ifadesidir. Yani bir kişi olarak kendi temelidir.
2: Diplomasi bunu pek göremezsiniz.
1: Ama bir cumhurbaşkanı, Lübnan Cumhurbaşkanı, yani bölgenin en istikrarsız ülkesi Türkiye'ye evet, böyle bakıyor. Bütün dünyada böyle bakılıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda benim oğlum üniversite 2. sınıfta Pakistan'da bir kurban kesim organizasyonunda görevliydi. Bir vakfın oraya gitti, bir hafta falan kaldı. Ben Türkiye'ye dönük şey yokladım, yani nabzını. Görüştüğü herkes Türkiye'ye karşı muazzam bir teveccühün, muazzam bir ümidin muhabbet olduğunu, istiyorum, muhabbetin olduğunu, yani güçlü bir Türkiye'nin sadece Türkiye için değil, bütün bölge için istikrar üreten bir ülke olduğunu
2: İslam
1: ifade
2: ve Türk dünyası istedim bakımından. Evet. Doğru hocam. Hocam şöyle, tabii vaktimizi iyi kullanmak adına başlıklarımız da çok. Onun için hocam İran dosyasına da geçmek istiyorum. Çünkü bu da en son biliyorsunuz İran Amerika'ya 4 aşamalı plan sundu. Biraz da onu isteyeceğim. Şimdi Donald Trump'ın da söylemleri hocam önemli. Diyor ki en son Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakınız ve İran lideri Mujtaba Hamane ile görüşebileceğini ifade ediyor. Tansiyon diyor hala çok yüksek ama Tahran'da tabii Lübnan'daki İsrail saldırıları sürdükçe bu kalıcı barışın pek de olamayacağını ifade ediyor. Ayrıca İran'daki askeri ve siyasi kapasitenin büyük ölçüde zayıfladığını söylüyor. Ya masada ya da başka şekilde kazanacağız diyor. İran'da önce Lübnan diyor. Şimdi ledimiz hazır. Onu da bir rica edeyim yönetmenimden. Onu da izleyenlerimize hocam ve size arz edip ondan sonra bunun hakkında da fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü ne kadar masa yaklaşınca hocam bir şekilde o taraflar mutlak barışta anlaşamıyor. Şimdi 4 aşamalı plan nedir? Tüm tarafların katılımıyla ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması, ablukaların kaldırılması, petrol yaptırımlarının iptali ve dondurulmuş varlıkların kısmen serbest bırakılması, nükleer dosya ve daha geniş kapsamlı yaptırımların ele alınması ve anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak izleme komitesinin kurulması. Fars Haber Ajansı'na göre bu 4 aşamalı plan. Şimdi hocam bu plan kabul edilir mi? Hangi maddeler kabul edilebilir? Ya da bundan hiçbir Amerika tarafından kabul edilemez mi?
1: Şimdi hocam önce plana bakmak lazım. Biliyorsunuz Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalandı. 1,5 yılı aştı. Evet. Ama İsrail her gün Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Evet. Lübnan'da bir ateşkes var, sürekli uzatılıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde 45 gün uzatıldı ama İsrail Lübnan'ın İtalya Nehri'ni geçti. Artık Zahran Nehri'nin güneyine doğru ilerliyor.
2: Şakip Kalesi'ni de
1: evet,
2: hocam.
1: Evet, kaleyi de işgal etti. Köyleri yıkıyor, insanları evet, evlerinden zorla çıkarıyor. Dolayısıyla bugün Orta Doğu'da anlaşma, ateşkes, müzakere, bunların artık bir ciddiyeti kalmış değil. Yani taraflar elbette bazı taslaklar üzerine konuşuyorlar. Şimdi bu taslağın üzerine baktığımızda tüm taraflar ateşkes. Yani İran istiyor ki Lübnan'daki askeri baskı dursun, İsrail geri çekilsin. Şimdi bu Amerika belki bunu kabul edebilir. Fakat İsrail bunu kabul etmiyor biliyorsunuz. Ne zaman müzakere sürecinde bir ilerleme kat edilse İsrail İran'ın sert bir karşılık vereceği provokatif bir saldırı düzenliyor. Bilerek bakın yapıyorlar. Bu 7 Ekim'den bu yana böyle. Önce Şam konsolosluğunu vurdu. İran o zaman stratejik sabır diyordu. Hı hı. Sessiz kaldı. Sonra Hizbullah'ın üzerine gitmeye başladı.

0: Trump'ın Hürmüz'e odaklandığını ben düşünüyorum. Hürmüz açılırsa, yani seyri sefer serbestliği ortaya çıkarsa, Trump kendi adına bir zafer anlatısı inşa edip
1: bu dosyadan
0: çekilebilir veya süresiz bir ateşkes ilan ederek İran üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla burada yani dört başlıklı öneriden en çözüme yakın nokta Hürmüz'dür. Yani Hürmüz Boğazı'nın o ablukaların kaldırılması. Şimdi yaptırımlar meselesi, yani diyor ya İran yaptırımların bir kısmının serbest bırakılması, dondurulmuş varlıkların. Bakın 2010'dan bu yana hani nükleer takas anlaşması vardı, Türkiye arabuluculuğunda yapıldı. Sonra geniş kapsamlı bir anlaşma yaptılar Amerika ve Avrupa, P5+1 dedik. Bütün bu süreçlere rağmen Amerika bu dondurulmuş varlıkların hiçbirini serbest bırakmadı. Niye mesela bu anlaşma çöktü? Amerika üzerine düşen taahhütleri yerine getirmedi. Aslında nükleer 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya baktığımızda İran'ın sicilinin nispeten temiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani oradaki koşullara uydu. İşte atom enerjisine belli alanlarda denetim imkanı verdi. Fakat Amerikalılar o dondurulmuş varlıkları serbest bırakmamak için anlaşmadan bir şekilde çekildiler. Evet. Bana sorarsanız yani İran evet 4 aşamalı bir plan sunmuş ama burada gerçek anlamda müzakereler Hürmüz üzerine ilerliyor.
1: Evet.
0: Eğer çözülebilirse yani o çözülebilir.
1: Ve aylardan 4 ay oldu hocam. Gemiler evet. Hala mahkum biliyorsunuz Basra'nın içerisinde.
0: 1 milyar varil açık oluşmuş şu an piyasada.
1: İnanılmaz. Petrol. İnanılmaz hocam. Peki hocam birkaç cümleyi çok kısa. Babil Mendebi kapatır mı İran?
0: Yani bir el yükseltmek istediği zaman. Evet, orası da mümkün. Şimdi şöyle hocam, biliyorsunuz Füceyre Limanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneyde Arap Denizi'ne ve Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı Kızıldeniz'e evet. Hürmüz'ü bypass eden rotalar ortaya evet. çıkmaya başladı son günlerde. BAE OPEC'ten de ayrıldı. Suudi Arabistan bütün petrolünü doğuya, Yanbu'ya pompalıyor. Dolayısıyla Hürmüz'ün stratejik önemi azalıyor. Bu durumda İran hem Füceyre Limanı'nı hem de Suudi Arabistan'ın işte Kızıldeniz'deki bu limanı ve Babel Mendebi hedef alan yeni bir siyasete evrebilir.
1: El yükseltebilir.
0: Evet. Çünkü Hürmüz'ü kapatmanın ya da orada abluk uygulamanın artık çok bir önemi kalmıyor.
1: Yavaş yavaş azalıyor. Şimdi hocam tam da siz İsrail demişken aslında İsrail'e her geçen gün hocam tepkiler büyüyor. Şimdi Amerikalı bir araştırma şirketi kıymetli izleyenlerimiz 36 ülkede kamuoyu araştırması yapıyor. Ve genel sonuçlara göre katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası İsrail'e karşı olumsuz görüş bildiriyor Necmettin hocam. En yüksek oransa Türkiye'de. Şimdi onu hemen bir görelim. Onunla ilgili çok güzel bir grafiğimiz var. Arkadaşlarımız hazırladı. Hocam onu da size arz edelim. Bunun üzerine konuşalım. Yani ne kadar büyük bir aleyhtarlığın arttığını görüyoruz. Bakın İsrail'e tepki dünyada büyüyor. Ülke olarak baktığımız zaman hocam İsveç, İspanya, Hollanda, Fransa'ya kadar. İsveç'te %78 olumsuz, olumlu %18, İspanya'da %78, olumsuz %17, Hollanda'da %76 olumsuz görüş. Efendim olumlu olarak %20, İtalya'da %75, olumlu %21, Almanya'da %73, olumlu %23, Birleşik Krallık'ta %69, olumlu %25 ve Fransa'da %68'e %24. Şimdi Amerika ve Kanada'da çoğunlukla hocam olumsuz bir görüş var. Kısaca arz edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin %60'ı, Kanada'nın %65'i. Tabii Türkiye'nin de bu çok hepimizin tabii herkesin de beklediği gibi en yüksek oranda Türkiye'de %91'i İsrail hakkında çok olumsuz, %5'i ise biraz olumsuz. Yani aslında tamamen %100. Olumsuz. Şimdi hocam buna baktığımız zaman bu oranlara bu İsrail aleyhtarlığının artık belki tarihte hiç olmadığı kadar tabanına yayılmış olmasının nedir ifadesi? Gelecekte bize ne ifade eder, ne gösterir?
0: Hocam bu tabloda görünmeyen bir gerçek daha var. İsrail'e karşı olumsuz duygular besleyen insanların büyük bir kısmı genç nesiller.
1: Evet, genç nesiller.
0: Yani
1: evet.
0: Yaşlılar belki yani ileri yaştaki insanlar Holokost'tan mülhem İsrail'e karşı bir sempati besliyor olabilirler.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: evet.
0: Bu aleyhtarlık artan nüfusla birlikte yani gençlerin çoğalmasıyla birlikte iyice artacaktır. Şimdi hocam biliyorsunuz insanlık vicdanı diye bir şey var. Yani İsrail her gün Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Gazze'de, Batı Şeria'da dünyanın en vahşi soykırımını gerçekleştiriyor. İnsanları öldürüyor, evleri yakıyor ve bakın Müslümanlar değil ya da Araplar değil. İşte Avrupalı doktorlar gidiyorlar. Bazen Gazze'ye, Batı Şeria'ya gidiyorlar ve insanlar gözyaşlarıyla anlatıyorlar maruz kaldıkları soykırımları. Yani kadınlara karşı, çocuklara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, suya karşı, toprağa karşı. Bakın Suriye'nin kuzeyindeki bazı topraklara kimyevi maddeleri püskürterek İsrail uçakları o toprakları çoraklaştırıyor. Yani ikilip biçilmesini engelliyor. Dolayısıyla Yeryüzünün her yerine fesat çıkarıyor İsrail ve bunu bütün dünya görüyor. Sadece İslam dünyası değil. Şu oranlar belki

0: Arap dünyasında yapılsa, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılsa İsveç kadar yüksek çıkmayabilir.
1: Değil mi hocam?
0: Yani,
1: enteresan.
0: Bu belki böyle bir rakam çıkabilir. Fakat dünyanın her yerinde İsrail'in yaptığı bu mezalim sosyal medya üzerinden, işte basın yayın üzerinden dikkatle takip ediliyor. Burada kendi hakkımızı da teslim edelim. Yani Türkiye hakikaten televizyonlarımızla, başta 24 TV olmak üzere Anadolu Ajansı gibi kurumlarla İsrail'in icra ettiği bu zulmü, bu soykırımı bütün dünyaya en üst perdeden ifade ediyoruz. Kanıt dosyası hazırlıyoruz.
1: Tüm çıplaklığıyla, evet hocam.
0: Tabii tabii, yani şimdi bizim yani Türkiye'deki haber ajanslarının, başta TRT, işte Anadolu Ajansı olmak üzere bütün bölgede çok ciddi bir ağı var. Geçmişte biz bunları El Cezire'den takip ederdik. Onlar da çok güzel iş çıkarıyorlar. Doğru. Fakat dünya artık buradaki haberleri
1: Türkiye'den
0: Türkiye
1: takip
0: üzerinden, işte Anadolu Ajansı üzerinden, TRT üzerinden, bizim televizyon kanallarımız üzerinden takip ediyor. Dolayısıyla bu olumsuz görüşün, yani İsrail hakkındaki bu olumsuz kanaatin ortaya çıkmasında bizim yürüttüğümüz faaliyetlerin, yani Türkiye ekseninde yürüyen faaliyetlerine ciddi bir katkısı var. Bunu da teslim etmek lazım. İlaveten şunu da ifade etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bulunduğu her platformda, yani sadece bugün değil belki 20 yıldan bu yana İsrail ile ilgili farkındalığı en üst seviyede ifade eder. Yani Filistin halkının mağduriyetini ifade eder. Bilhassa, hatırlarsanız evet. BM Genel Kurulu'nda bir harita, yeşil boyalı bir harita. İsrail neresidir
1: 48'den
0: diye.
1: 48'den bugüne
0: evet,
1: kadar.
0: 48'den 2000'li yıllara kadar. Dolayısıyla Türkiye küresel kamuoyunun İsrail hakkındaki bu kanaatinin oluşumunda kritik bir rol oynamıştır. Bakın bugün Sumut Filosu'ndan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: İlk biliyorsunuz Mavi Marmara vardı. İlk biz yaptık bu işi. Yani 2010'lu yıllardan itibaren. Hem Türk halkı, bu rakamlar zaten onu gösteriyor. Yani benzer bir durumu Filistin için koysanız belki halkın %100'ü Filistin halkına karşı muazzam bir sempati besliyor. Dolayısıyla aslında İsrail ektiğini biçiyor. Bütün dünyanın her yerine fesat çıkarıyor. Yani soykırım yapıyor, işgal ediyor, talan ediyor. İnsanları, evleri, bitkileri, araziyi işgal ediyor. Dolayısıyla küresel kamuoyu, insanlık vicdanı her zaman tarihin doğru yerinde durmuştur.
1: Kesinlikle. Hocam zaten hep diyoruz ya, bu bir din meselesi, bu bir vicdan meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı vicdan ordusu demişti ki ben de onu ifade edecektim size. Sumut filosu. İşte
0: evet.
1: İkincisi de biliyorsunuz olmadı ama... Yani ne kadar kaybetmiş olduklarını ve ne kadar işkenceci olduklarını da hocam işte oradan gelen gazeteciler bildiğimizde anlattılar. Yani hocam inanılmaz bir ahlaksızlık, inanılmaz bir zulüm ama çok da umurlarında mı diye sorsanız. Hani zaten buna alışıklar. Hani zaten yaptıklarının kendileri açısından sapkınlık, işte suç olduğunu veya işte efendim bunun hukuksuz olduğunu bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Ama hocam işte güce güçle karşılık koyma meselesine belki gelmek gerekiyor yavaş yavaş. Belki şöyle birleştirebiliriz. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramının ortasında hocam yeşeren bir umut hikayesi var. Bundan biraz bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir videomuz da var. İsrail bombardımanında eşini ve iki çocuğunu kaybeden, günlerce komada kalan Filistinli palyaço Fida Ledavi. Görmüşsünüzdür belki hocam. Yasını kalbine gömerek diğer çocukları gülümsetebilmek için geri dönüyor hocam ve Ledavi kendi çocuklarını artık kollarını alamasa da enkazların arasında Gazze'li çocuklara umut olmaya başlamış, kıyafetlerini giymiş, yüzünü boyamış ve çocukların karşısına çıkmış. Şimdi eğer yönetmenimden rica edeyim, o görüntü hazırsa hemen izleyelim.
2: Gözümü Ariş Hastanesi'nde açtım. İlk sorduğum şey yaralarımın durumu oldu. Sonra bana eşimin, kızımın ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Çok ağladım. Kendimi toparlayabilmek için namaza ve ibadete sarıldım. Gazze'de çocuklar ölümle, yıkımla ve korkuyla büyüyor. Onların yüzünde yeniden bir tebessüm oluşturabilmek için çalışıyoruz. Çocuklara güç, umut ve neşe vermek istiyorum.
1: Hocam tabii kelimeler kifayetsiz. Yani bu acıyı tarif etmek çok zor. Görüyorsunuz işte yüzünü boyayarak tam 15 senedir çocukları eğlendirmek için, o Gazze'li çocuklara umut olabilmek için, enkazların altı aralarında yaşamaya çalışan, bombaların altında yaşamaya çalışan bu masum çocukları eğlendirebilmek. Şu anda da görüyorsunuz hocam. Gerçekten hani kelimeler kifayetsiz hocam. Küllerimiz diken diken oluyor. İşte hocam diyoruz ya, dünya vicdanları suskun. Belki NATO'da bu da gösterecek, bu da konuşulacak. Hocam sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yani ne denebilir ki? Nasıl anlatılır bu görüntüler?
0: Hocam gerçekten insanın boğazı düğümleniyor. Bu bizim uzun yıllardır şahit olduğumuz bir durum. Yani 1948'den bu yana İsrail girdiği her yerde, işgal ettiği her köyde buna benzer zulümler icra etmiştir. Fakat umut verici gelişmeler de var. Biraz önce ekrana yansıttığınız tablo, bütün insanlığın, İsrail'in icra ettiği bu zulümden kendini teberri etmesi, yani bu zulme karşı öfkesini ifade etmesi.
1: Dünya bunu görüyor hocam aslında.
0: Evet.

0: güzel bir gelişme. Yani gizli kalmıyor. İsrail'in yaptıkları aslında bütün dünya bunu görüyor ve bunu bir yere not ediyor. Bir süre sonra bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Şimdi Antonio Gramsci'nin bu konuda güzel bir yaklaşımı var. Diyor ki önce hani sivil toplum değişir, sonra siyasal toplum değişir. Yani bugün dünyanın her yerinde sivil toplum, ben bunu zaman zaman yazıyorum, İsrail aleyhtarlığını ciddi bir şekilde dile getiriyor, ifade ediyor. İsrail'in yaptığı zulme karşı öfkesini dile getiriyor. Ve göreceğiz ki yakın zamanda Avrupa başkentlerinde Filistin'in mağduriyetini dile getiren siyasetçiler de artık parlamentolarda, hükümet kanatlarında, bürokraside daha güçlü bir şekilde yani toplumsal desteği olan yapılar olarak ortaya çıkacaklar. Umut ederiz ki az önce tablo ekrana yansıttığımız LED'deki o İsrail aleyhtarlığı siyasal zemine yansısın. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Güvenlik Konseyi'ne yansısın. Devletlerin karar mercilerine yansısın. Ve İsrail'e karşı Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinde güçlü, kararlı ve bu soykırıma karşı durabilecek aktörler ortaya çıksın. Mesela İspanya, çok takdir ettik değil mi? Kesinlikle. İspanya halkıyla, devletiyle Sanchez, gerçekten evet. Güçlü bir şekilde. Mesela bunların sayısının ben artacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki eski siyasetçiler yavaş yavaş popülaritesini kaybediyor. Yani yeni bir siyasetçi kuşağı ortaya çıkacak. Bu siyasetçi kuşağı da az önce LED'e yansıttığımız İsrail zulmüne karşı öfke besleyen insanların oylarıyla ve destekleriyle ortaya çıkacak. Bütün bu tablo gördüğümüz, işte zaman zaman ifade ederken boğazımız düğümlenen bu tablo belki o zaman değişecektir diye evet. Temenni ediyorum.
1: Hocam tabii şöyle hep diyoruz ya, şimdi bu çocuklar Filistin'in geleceği olacak. Ki 48'den beri, yani o çok enteresan demeyeyim de, yani diyor ya, şimdi hangi o Ben Gibir galiba, o sapık bakanlarından biri olan, çocukları öldüreceğiz diyor. Çünkü evet. Çocukları öldürmemiz lazım ki 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklar bizden intikam alamasın. Ve inançları, onların Siyonist mantığı da bunu emrediyormuş.
0: Evet.
1: Şimdi hocam böylesine bir vahşet politikası ortasından diyoruz ya, Naziler, evet Naziler de bir soykırım uyguladı, bunu biz inkar etmiyoruz, ama Nazilerin öldürdüğü çocuklardan daha fazla çocuk katleden bir İsrail'den bahsediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler, işte uluslararası efendim ceza mahkemesi, yar, ama bir türlü yani Netanyahu'nun, işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evanjelik, o Siyonist lobinin bu dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışmalar, işte efendim bu savaşları çıkartarak kendileri katliamlarına bir şal atma. Yani hocam belki son 5 dakikamıza girdik ama bir dünya resmi çıkaralım, bir fotoğrafı çekelim isterseniz. Hatta şunu da katalım, işin biraz da jeopolitik kısmıyla. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı, Kuzey Kore'ye gidecek. Evet. Şimdi mesela Putin'le görüştü, Trump'la görüştü, şimdi Kuzey Kore'ye gidiyor.
0: Ondan önce Fransa, Almanya, yani BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri geldi.
1: Onlar da gittiler hocam. Tabii vaktimiz el verdiğince, ama böyle yeni bir jeopolitik harita çizdiğimiz zaman artık bildiğimiz dünyanın sonu geliyor mu hocam? Yani nasıl bir yeni uluslararası sistemle karşı karşıya kalacağız?
0: Hocam şimdi ilki için bana sorarsanız, ilk konuşmanızın ilk başlığı için, yani artık küresel siyasette sivil toplumun, insanların, bireylerin aktör olduğu bir dünyayla karşı karşıyayız. Bakın Sumut Filosu bunun bir örneğiydi. Yani farklı dinden, etnisiteden, mezhepten insanlar gemilere bindiler.
1: Tabii, insan
0: ve bir akıbeti de belli değil bu insanların. İsrail çünkü öldürüyor geçmişte. Tabii. Ve işkence ediyor.
1: Yine öldürür.
0: Bazılarını tutukluyor. Bazılarına çok kötü muamele ediyor.
1: Evet. Hocam, hepsini biliyoruz.
0: Hakaret ediyor. Buna rağmen yani Müslüman olmayan insanlar da o gemilere bindiler. Ve Gazze'ye bakın. Peşinden başkaları da gelecek, göreceksiniz. Başladığında birkaç gemiyle başlamıştı. Şimdi onlarca, yüzlerce gemiye çıktı.
1: Artacak.
0: Dolayısıyla küresel siyasetin, yani insanlık vicdanı yeni bir aktör olarak ön plana çıkıyor. İkinci bağlamda, yani ben geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nda buna dair bir yazı yazdım. Yani Amerikan barışından Çin barışına doğru Pax Sinica diye bir yazı yazmıştım. Şimdi Çin biliyorsunuz 2008 küresel ekonomik kriziyle ekonominin, iktisadın ağırlık merkezi Asya Pasifik'e kaydı. 7 Ekim'den sonra küresel siyasetin de ağırlık merkezi Asya Pasifik'e kaydı. Yani Ukrayna Savaşı oluyor, Çin'de bir diplomasi var, masası kuruluyor Pekin'de. Suudi Arabistan, İran arasında bir gerilim var, Pekin'de bir diplomasi masası kuruluyor. İsrail işte ve Arap ülkeler arasında veya İsrail ve Filistin arasında bir sorun var, Pekin'de bir diplomasi masası kuruluyor. Dolayısıyla küresel siyasetin de ağırlık merkezi Pekin'e doğru kayıyor. Zaten askeri anlamda ciddi yatırımları var, savunma harcamaları var. Yani her ne kadar şu an savunma harcamaları bağlamında Amerika'dan biraz sonra geliyor olsalar da, yani ikinci ülke olsalar da, aradaki fark hızla kapanıyor. Askeri kapasite olarak da Amerika'ya yetişiyorlar ve geçmek üzereler. Dolayısıyla yeni küresel düzenin merkezi yavaş yavaş Asya Pasifik'e doğru kayıyor. Siyasal güç, ekonomik güç ve askeri güç Asya Pasifik'e kayıyor. Yani bundan sonra bugüne kadar Avrupa Brüksel'e bakıyorduk, Washington'a bakıyorduk. Orada nasıl bir tepki gelecek? Evet. Artık Pekin'e bakıyoruz. Orada nasıl bir açıklama yapılacak? Nasıl bir denklem ilerliyor diye. Dolayısıyla yeni dünya düzeninin artık temel aktörlerinden biri, güçlü aktörlerinden biri. Daha doğrusu belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiş durumda.
1: Yani Çin şunu söylemiyor değil mi hocam? Ben büyük bir hegemon gücüm, ben efendim süper gücüm demiyor. Çok enteresan.
0: Sessiz, derinden, sessiz, pragmatik.
1: Bravo hocam, pragmatik. İşin ticari boyutunu ön planda tutuyor. O zaman hocam bir iki cümleyle bunu biz yeni Avrasyacılık olarak görebilir miyiz? Örneğin yani Rusya ve işte Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği Rusya, Çin, Türkiye, İran böyle bir pakt mı diyelim? Birleşim mi, oluşum mu? Görebiliyor muyuz hocam yakın gelecekte?
0: Yani aslında Avrasyacılık biraz böyle eski bir tabir ama biliyorsunuz bu kuşak yol bağlamında aslında bir bütünlük oluştu bu bahsettiğiniz coğrafyada. Yani kuzey kanadı, güney orta koridor diyorlar. Orta koridor, güney koridor.
1: Deniz kısmı.
0: Yani Pekin'den, Şangay'dan başlayıp Avrupa'ya kadar ulaşan böyle bir bütünlük oluştu. Burada iktisadi bir bütünlük var. Yani tek bir ticari bölge gibi oluştu. Bunun ileride belki siyasal sonuçları da olacaktır ama buradaki aktörlerin yani Rusya'nın, Türkiye'nin, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin ve Çin'in belli alanda derin ihtilafları söz konusu. Evet. Mesela bir Doğu Türkistan meselesi var. Bizim yüreğimizi yaralar. Sürekli biz bunu bahsederiz. Yani Çin çok masum, böyle çok tasvip edilen, çok insani, çok normatif değerler olan bir ülke değil. Onun da kendine ait bir sicili var. Evet. Fakat pragmatik yani kendi çıkarları ya da Batı ile girdiği rekabette bazen bu tarz ittifakları yapabiliyor ülkeler. Evet. Bu bir vizyondur yani bir ufuktur. Ama şu an için ben böyle bir ufkun zayıf bir ihtimal olduğunu değerlendiriyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık hocam. Gerçekten güzel bir böyle bir panoramik bir yorum yapmış olduk. Ayaklarınıza sağlık hocam. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla beraber NATO boyutundan İran Savaşı'na, Gazze'deki zulümden babası çocuklarını kaybetmiş bir babanın oradaki çocukları eğlendirmek adına hayatını vakfetmesine kadar aslında Türkiye'nin çevre coğrafyasındaki hadiseleri değerlendirmiş olduk. Ama yine arz etmiş olduğum gibi Temmuz'daki NATO zirvesi dünyanın geleceğini ilgilendiren çok önemli kararların alacağı ve Ankara merkezi bir jeopolitikanın ortaya konabileceği bir vizyon belgesi oluşturabilir. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Dünyada şu anda sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrim ne bir savaşla geliyor, ne de manşetlere taşınan büyük krizlerle. Ama dikkat, çünkü bu kez değişen şey soframız. Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta, yapay gıda çağını mercek altına alıyor. Binlerce yıldır sofralarımızı çiftçiler kurdu. Tohumlar toprağa düştü, hayvanlar yetiştirildi, mevsimler üretime yön verdi. Peki ya şimdi? Birine ihtiyaç duymadan süt üretilebiliyorsa, bir hayvan kesilmeden et yapılabiliyorsa ve yapay zeka gelecekte ne yiyeceğimize karar vermeye hazırlanıyorsa, yeni bir çağ başlamış olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Sadıç'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün yoğun gündemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan kriz elbette derinleşerek büyüyor. Parti ikiye mi bölünecek, üçe mi bölünecek, ne kadar daha fazla bölünecek, bu konu konuşuluyor. Gerçekten yeni parti bir ihtiyaç mı? Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu huzursuzluk kaç partiyle yola devam etme kararını getirecek? Bunu konuşacağız elbette. Ama öncesinde süresiz nafaka meselesi gibi ülkede çok uzun bir süredir konuşulan ve pek çok insanın kafasını meşgul eden, çok yoğun tarafları olan, çok hassas bir konuydu. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etti. 1988 yılında yürürlüğe girmişti bu karar. Süresiz nafaka meselesi 1988'den beri de Türkiye'nin gündemindeydi. Son birkaç yıldaysa çok uzun bir tartışma dönemi yaşadık ve Anayasa Mahkemesi sonunda bu düzenlemeyi iptal etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 90 günlük bir süre tanıdı yeni kanunun hazırlanabilmesi için. Bu konuları konuşacağız. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Ve burada yeni bir ekonomik sistem üzerinde konuşurken faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Faizsiz ekonomik sistem meselesinde konuşmaya çalışacağız efendim. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, Türkiye Araştırmaları Vakfı araştırmacısı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Yazı getirmişsiniz hocam. Çok güzel böyle renk beyaz içimizi açtınız. Tuğba hocam sizinle başlayalım. Şimdi uzun bir süredir ben şu açıdan konuşmak, tartışı yapmak istiyorum. İki taraf var gibi görünüyor. Şimdi pek çok meselede olduğu gibi Türkiye'nin kangren haline gelmiş bazı meseleleri var. O meseleleri ortadan kaldırmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalıştığınızda o güne kadar sizinle beraber hareket edenler sorun çözüme doğru ilerleyince bu sefer olayın rengi değişiyor. Başörtüsü yasaklarıyla alakalı meselede de bunu gördük. Öncesinde dediler ki başörtüsüyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Meclise getirin hemen çözelim dediler. Hı hı. Anayasa değişikliği tartışmaları konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi çıktı dedi ki hayır biz bunu düzenlemeye karşıyız dedi ve bu süreç durdu. Şimdi aynı şey var. Uzun bir süredir Türkiye'de nafaka meselesi yani nafakanın süresiz olma meselesi konuşuluyor. Evet. Bu konuyla alakalı da herhangi bir yani bu Adalet Bakanlığı'nın hükümetinde gündemindeydi. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda şu anda iptal edilmiş durumda bir ara bir dönemdeyiz. Evet. Yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme çıktığında nasıl bir düzenleme olması gerekir? Konunun tarafları açısından Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet, iktidar partisi, iktidar kanadı bu meseleye nasıl yaklaşıyor? Ve daha doğrusu hem kadının hem de erkeğin hukukunu koruyabilecek bir yasal düzenleme nasıl yapılabilir? Şu açıdan da bir değerlendirmenizi istiyorum. Hı hı. Sanki bu sorun AK Parti hükümet döneminde ortaya çıkmış gibi hareket eden bir algı da vardı. Hı hı. Biraz önce de söyledim aslında 1988 yılındaki bir düzenlemeydi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren 1926'dan 1988 yılına kadar geçen süre içerisinde Türkiye'deki mevcut yasal düzenleme boşanma durumunda eşe bir yıl süreyle bir nafaka verilmesini öngörüyordu. Hı hı. Bunu da bir şarta bağlamıştı. Kadının tırnak içerisinde söyleyeyim haysiyetsiz davranışlar sergilemesi halinde bu nafakanın iptal edileceğini hükmetmişti. Bu kanun 88'de değişti ve 88'den sonra elimizde böyle büyük bir sorun olarak duruyor.
2: Şimdi tabii bazı düzenlemelerin neticesinde bazı düzenlemeler aslında şunun için yapılıyor. İki taraf var burada. Yani bir karı kocalık hayatı yaşamış ve sonrasında ayrı düşmüş iki insan var. Bu hukukun herhangi bir alanında başka bir düzenlemeye ilişkin de söz konusu olabilir. Eğer toplumda yoğun olarak ezilen bir taraf varsa hukukumuz, yasama organı, meclis bu grubun hakkını korumak için birazcık koruyucu kanunlar, koruyucu bir takım yasal düzenlemeler yapar. Mesela uzun süre bunu da konuştuk. Yine bir sorun haline dönmüştü. Kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin pek çok biliyorsunuz cinayetler bile yaşandı bununla alakalı. Evet. Mesela oradaki süreçte de kiracıyı yani mal sahibini değil ama kiracıyı daha çok koruyan bir takım hukuki düzenlemeler yapılmıştı. Ama bunun da bir takım aşırılıklara gidilmesinin neticesinde iki tarafın dengesini koruyamadığı artık anlaşıldı ve bir takım yeni düzenlemeler yerine getirildi. Aynı nafaka konusu da böyle. Evet, yani bunun Cumhuriyet'in kuruluşundan 80'li yıllara kadar gelen süreçte Türkiye'de kadının ekonomik durumu, iş hayatına katılımı ya da ev ekonomisine katkısını düşündüğünüzde kadın birazcık daha korunmaya muhtaçtı. Yani şu ana göre diyelim. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapıldıktan sonra da hakimler takdir yetkilerini kullanarak süresiz olarak nafakaya hükmediliyordu. Ama affedersiniz, hakimlerin bütün hükmettikleri nafakanın da süresiz olmasına gerek yoktu aslında. Yani 5 yıl süreyle de 3 yıl süreyle de bir nafakaya hükmetmesinde bir engel yoktu. Yani bu hakimin takdir yetkisine bağlı bir şeydi.
0: Ama genel olarak süresiz.
2: Genel olarak alışılmış bir tahammül yani. Bu nafakaya hükmetti mi o artık süresiz gibi bir şeydi yani. Süresizdi. Yani ömrünün sonuna kadar. Ara sıra tabii nafakayı veren taraf bu nafakanın düzeltilmesi için, değiştirilmesi için ya da kaldırılması için davalar açabiliyor. Onların da çoğunlukla kadının korunması amaçlandığı için red kararları çıkıyordu. Ha, burada şimdi hep kadınlar üzerinden de gitmeyelim. Sonuç olarak bu boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan tarafa nafaka verilir. Yani zaten erkek de nafakaya muhtaç olabilir.
0: Kadın ya da erkek de mi? Demiyor. Eş diyor.
2: Evet, eş diyor.
0: Yani kadın da aslında şu andaki mevcut kanuna göre kocaya nafaka verebilir.
2: Veren var kadınlar var. Var, var tabii ki. Veren kadınlar da var.
1: Ama hükmeden hakim var mı?
2: Var canım, niye olmasın?
1: Allah Allah.
2: Var. İllaki uygulamada var.
0: Yani erkek çok fakir, kadınsa çok evet. Varlıklıysa evet. Karşı taraf
2: isteyebilir.
0: Nafaka veriyor.
2: Yani burada yoksulluğa düşecek taraf şeyi aranıyordu. sebep aranıyordu diyelim. Yoksulluğa düşecek olan tarafa bir nafaka hükmediliyordu ve bu şekilde bu uygulamaya gitti. Ama sonrasında artık değişen hayat koşullarıyla birlikte insanların, kadınların çalışma hayatına katılması, efendim bir takım ekonomik özgürlükleri edinmeleri, meslek edinmeleri bunlar düşünüldüğünde ve artık nafakanın süresiz olması, sürekli olması diğer yoksulluğa düşmeyecek olan tarafa, yani nafaka yükümlüsüne, nafakayı verecek olan tarafa hayatı çekilmez hale getirdi biraz açıkçası. Çünkü düşünsenize, yani 5 yıl bir evlilik yapıyorsunuz ama ömrünün sonuna kadar o kişiye nafaka ödüyorsunuz. Şunu da ifade etmek lazım, ben şöyle de düşünüyorum. Yani kamuoyunda mesela bazı ünlü çiftlerin boşanma davaları çok gündeme gelir değil mi? Biz
0: evet,
2: bunları
0: çünkü
2: biliriz.
0: Çok yüksek nafakalar. Mesela
2: çok yüksek nafakayla gündeme gelir.
0: Yani Acun Ilıcalı'nın
2: mesela. Yani şimdi herkes de Acun Ilıcalı'yla Şeyma Subaşı değil. Evet. Yani herkes de böyle bir nafaka hükmediliyor diye bir şey yok. Yani bütün süresiz nafaka yükümlüleri Acun Ilıcalı gibi bir nafaka da ödemiyor yani. Hani çok düşük cüzi ücretlerle nafaka veren insanlar var. Tamam bu ömrünün sonuna kadar olmasa tabii ki bir zulüm. Ben ona katılıyorum. Ama çok da büyük bir şey açıkçası yok zaten.
0: Tuba Hocam, burada bir meseleyi açıklığa kavuşturalım. Hani tartışmanın başında.
2: Evet.
0: Bu düzenleme çocuğa yönelik nafaka ile alakalı bir hususu
2: değil,
0: içermiyor.
2: Bu iştirak nafakası değil.
0: Evet.
2: İştirak
0: o nafaka nedir ve şu anda o konuyla ilgili iptal yok.
2: Yok. Şöyle düşünün. Mesela mahkeme süreci devam ederken mahkeme yoksulluğa düşecek olan taraf için bir tedbir nafakasını hükmedebilir. Yani süreç devam ediyor. Henüz nihai bir karar yok. Ama senin yaşamını devam ettirmen için bir nafakaya ihtiyacın var. Dolayısıyla yoksulluğa düşecek olan tarafa o mahkemenin sonuna kadar bir tedbir nafakasını hükmedebilir. Karar kesinleşinceye kadar yoksulluğa düşecek olan taraf bir tedbir nafakası alabilir.
0: Evet.
2: Karar kesinleşince o artık ya yoksulluk nafakasına döner ya tamamen ortadan kaldırılır. Bu başka bir konu.
0: Evet.
2: İştirak nafakası ise tarafların eğer müşterek çocukları varsa adı üzerinde, müşterek ortak bir çocukları varsa o çocukların bakımına ilişkin bir iştirak nafakası verir diğer taraf. Bu baba da olabilir, ana da olabilir, fark etmez.
0: Ve bu çocuk
2: kalkmadı.
0: Ne zamana kadar alır bu nafaka?
2: Çocuk 18'in bitirdikten sonra artık biter ama kız devam etmek için isterse de devam edebilir nafaka.
0: Kız çocuk için de aynı şey geçerli mi?
2: Aynı şekilde evet.
0: Yani evlilik ya da şey değiştirir mi?
2: Yani değiştirmiyor diye
0: değiştirmiyor.
2: Biliyorum.
0: Hı-hı. Yani çocukluktan çıkıncaya, reşit evet. Oluncaya kadar hı-hı. Yükümlü nafakayı olan alır. Kimse nafakayı alır.
2: Evet.
0: Ve şu andaki konuştuğumuz konu çocuğun alakalı nafakası değil. Meselesi değil.
2: Evet, bu tamamıyla
0: eşlerden birinin aldığı nafaka.
2: Evet, mesela bir kişi yoksulluğa düşen taraf olarak hem yoksulluk nafakası alıyor olabilir hem de çocukları vardır. Çocuğun velayeti de ondadır, çocuğa da bakıyordur. Çocuklar için iştirak nafakası da alıyor olabilir. Yani böyle bir ikisini de alıyor olabilir. Ona ayrı, ona ayrı yatar. İkisinin de icrasız takibi ayrı olabilir. Buradaki konuştuğumuz konu tamamıyla aslında nafakanın da kaldırılması değil. Yani bu da yanlış anlaşılmasın. Gerçekten yoksulluğa düşecek olan bir taraf varsa mahkeme hakimi bunu zaten takdir edecek. Hakim oradaki olayı, insanı tanıyan, o olayın kokusunu alan kişi olarak zaten tarafları huzurunda dinliyor. Dinlemeden zaten böyle bir karar vermiyor. Aileye ilişkin bir takım sosyal araştırmalar yapılıyor. Gerekirse Aile Bakanlığı devreye giriyor. Bir takım gelir araştırmaları yapılıyor. Polis gidiyor, geliyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan tespitler yapılabiliyor. Gerçekten yoksulluğa düşecek bir taraf var mı yok mu? Bu tespit ediliyor. Mesela yine ifade edelim. Uzun süre evli kaldı bir çift. 30-40 yıl birbirleriyle hayat geçirdiler ama sonunda anlaşamadılar. Yani çok üzülerek söylüyorum ama şu anda bu da moda oldu birazcık. Yani artık 50 yaşından, 60 yaşından sonra ben bu kadına, bu adama bu yaşa kadar dayandım. Bundan sonra dayanmak istemiyorum. Sonbaharımı kendim yaşamak istiyorum diyen insanlar da var. Yani bu bir boşanma çeşidi olarak çok karşımıza çıkıyor.
3: Nasıl?
2: Neden bu kadar ilgilendiniz?
3: Yok, hayır yani. Ne demek ya sonbaharımı kendim yaşayayım? İnsanın...
2: Maalesef.
3: Bir hayat arkadaşını hayatının son dönemlerinde daha fazla ihtiyacı olmaz.

0: ihtiyacı var. Ben de katılıyorum. Ama işte böyle de bir şey artık canıma tak etti deyip boşananlar da var.
1: O da yeni bir moda dedi.
0: Yeni bir moda dedim.
2: Hı-hı. Tek var. Daha zor değil mi?
0: Bilmem. Onu onlara sormak lazım.
1: İnsan aslında dediğin gibi yaşlandığında asıl en büyük daha ihtiyaç.
2: Geleni olmaz, gideni olmaz. Çoluk çocuk ipi koparmış gitmiş.
0: Ya bir tabii ses buradan arar, sosyal bir mesaj verelim. Tabii ki yalnızlık kötü bir şey. Hele de yaşlılık
2: yani,
0: daha kötü bir şey.
2: Bir oturup bir kahve içti, bir sohbet edecek bir insan arar.
0: Tabii insan muhabbet ehli bir insanı ister. Maalesef
1: hocam,
0: bu sosyal gerçeklik.
1: Evet, bu şu anda konuştuğumuz mesele çok açık. Nafakanın ila nihayet süresiz
0: evet,
1: olması
0: ölüme
1: meselesini
0: kadar nafaka veren insanlar
1: Anayasa
0: var.
1: Mahkemesi dedi ki bu iş adil değil.
0: Bir de
1: kardeşim,
0: şöyle düşünün Murat Bey.
1: Gidin meclise bu konuyu tekrardan kanunen düzenleyin dedi.
0: Evet. Bir de şöyle düşünün. Mesela nafaka yükümlüsü nafakayı ödeyemeyecek hale geliyor. Nafaka kaldırılmıyor tekrar tespit davası, kaldırılma davası açılsa da. Bu sefer bunun hapsi var, tazik hapsi var, osu var, busu var. Bir sürü yaptırımı da var
1: şöyle
0: yani.
1: Şöyle olabilir yani değil mi? Boşandı, eş çok varlıklı. Evet. Nafaka vermeye başladı. Hı hı. Ama aradan 10 yıl geçti artık fakir. Şirketi iflas etti.
0: Yeniden görüşülebilir
1: bitti.
0: Tabii ki. Yeniden yani, şey yapılabilir. Ama işte bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer mahkemelerin yükü artıyor. Bir sürü tekrar tekrar dosya açılıyor. Tarafları sürekli birlikte tutuyor. Bu da çok kötü bir şey. Evet. Bağı koparmıyor. Arada bir çocuk yoksa artık bağ kopmasını istersin.
1: Şimdi çözüm önerilerini ikinci turda konuşmak istiyorum.
0: Olur.
1: Ama şu anda tespitleri yapalım. Yani neden böyle Anayasa Mahkemesi böyle bir şeye karar verdi?
0: Hukuken de söyleyelim hı-hı isterseniz. Evet. Ölçülülük ilkesine aykırı buluyor hı-hı Anayasa Mahkemesi. Yani taraflarla alakalı bir karar verirken bunu anayasada ölçülülük ilkesi vardır. Yani bir temel hakkın da sınırlanmaması gerekiyor. Yani diğer tarafın mülkiyet hakkını da ihlal ettiğini savunuyor. Tabii gerekçeli karar açıklandığı zaman bunu açıkça daha açık bir şekilde konuşacağız ama mantık buradan geliyor. Bu nafaka yükümlüsünün varlığının mülkiyet hakkının da kısıtlandığını iddia ediyor. Çünkü sürekli bir şeye ödeme yapmak zorundasınız. Taksit öder gibi ödüyorsunuz. Mal varlığınızdan, mülkiyetinizden bir ödün veriyorsunuz. Bu da artık ölçülülük ilkesine aykırı olduğu için nafaka yükümlüsünün mülkiyet hakkını ölçüsüz olarak sınırladığını bahisle böyle bir karar vermiş.
1: Hayır hocam. Serkan hocam sana geleceğim. Atlamıyorum merak etme yani. Ama şunu sormak istiyorum size. Şimdi kamuoyunda en çok tartışılan mesele şu boyutuydu. Özellikle açılışta birinci kanunda yani 1926 tarihli kanunu ondan dolayı atıp yaptım. Çünkü 1926 tarihli kanun İsviçre Medeni Kanunu'nun aynen kopyalanmış haliydi. O kanunda dahi şu ifade yer alıyor. Diyor ki kadının haysiyetsiz davranışlar sergilediği, eşini aldattığı, boşandıktan sonra gayri ahlaki ilişkiler içerisine girdiği tespit edilirse o zaman nafaka iptal olur diyor. Kanun böyleydi 1988'e kadar ve bütün nafaka meselesi kadın boşandıktan sonra bir yıl süreyle hükmetmişti. 88 yılında bu hüküm değişiyor ve süresiz hale geliyor ve o haysiyetsiz davranışlar tırnak içerisinde bu kanunun ifadesi olduğu için söylüyorum. Bu ifade artık kanun metninde de yer almıyor. Boşanma davalarında bu önemli gerekçelerden bir tanesi hala değil mi Tuğba Hocam? Yani aldatma meselesi önemli meselelerden bir tanesi.
0: Yani zina suç olmaktan çıkarıldı ama bir sebep boşanma sebebi olarak kanunumuzda duruyor.
1: Nafakanın daha sonra iptal edilmesi için de bir gerekçe olabilir mi bu?
0: Zaten eğer kusurlu bir taraf varsa orada bu da gözetilebilir.
3: Hakim tarafından. Nafaka verilmiyor mu o zaman?
0: Gözetiliyor. Yani
1: nafaka
0: bakılıyor.
1: İptal davası mı açılır varsa böyle bir durumda?
0: Hayır ama nafaka yani.
1: Nafakayı hükmetti ama kadın ama böyle gayri ahlaki davranışlarda bulunduğunu
0: düşünerek. Hayır artık onu bağlamaz o ya.
1: Bağlamaz.
0: Boşandıktan sonra haysiyetsiz evet yaşam sürüyorsa mı?
1: Evet.
0: Hayır.
1: Ve eş nafaka vermeye devam eder.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tane ben de böyle yekten size soruyorum. Özellikle Türkiye'de pek yaygın bir kesim kadın cinayetlerinin de gerekçelerinden bir tanesi olarak kamuoyunda tartışıldığı için söylüyorum. Kadınla erkek boşanıyor. Erkek kadına nafaka vermeye başlıyor. Ancak kadın nafakası kesilmesin diye gayrimeşru yani nikahsız bir birliktelikle devam ediyor hayatına. Fakat erkek o kadına nafaka vermeye devam ediyor. Çünkü resmiyette evli değiller. Doğal olarak erkek bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor. Ben nafakasını veriyorum ama o başka bir erkekle yaşamını sürdürmeye devam ediyor şeklinde. Kamuoyuna da çok sıkça rastlanan bir takım şeyler olmuştu. Cinayetlere varana kadar çok önemli temel sorunlardan bir tanesi haline gelmişti. Bu yönüyle değerlendirildiğinde süresiz nafaka meselesi kamuoyunda gerçekten çok önemli bir hadisedir.
3: Kesinlikle. Aslında bu da tam o sizin bahsettiğiniz son mesele üzerinden yürürsek yine aile kurumunu doğrudan hedef alan, evlilik kurumunu doğrudan hedef alan bir mesele. Yani düşünün birisi günümüz parasıyla söylüyorum 40-50-60 bin TL nafaka alıyor. Hani o büyük sanatçıların nafakalarını bahsetmiyoruz. Ortalama bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir durumda sırf o nafaka kesilmesin diye evleneceği kişiyle evlenmeyip işte gayrimeşru ilişkisine devam eden bir sürü kişi var. Yani ülkemizde şu da var biliyorsunuz yani annesi babası vefat ettiğinde emekli maaşını almak için öldüğünü saklayan bu kadar binlerce kişi varken burada nasıl bir yolsuzluk dönüyor? Çok rahat bir şekilde bir matematiğini yapabiliriz. Ama işin ilginç yanı şu. Ben hatta yayından önce Tuğba hocamıza da onu sordum. Yani ben kendi bildiğim kadarıyla da Avrupa'da süresiz nafaka diye bir şey yok. Böyle bir uygulama işte o İsviçre
1: Sen
3: Medeni Kanunu.
1: Sen çok uzun süre yurt dışında yaşadın.
3: Evet, İsviçre Medeni Kanunu dedik, orada da yok. Yani kadın erkek eşitliği diyoruz bir yandan ama bu tarz meseleleri gelince kadın erkek eşitliği birden ortadan da kalkılıyor. Tamamen bütün ihalenin büyük oranda erkeğe yıkıldığı ama niye yıkıldığını da anlayamadığımız bir denklem kurulmuş ve bu denklem 80'lerden bu yana sanki bizim yüzyıllardır kültürümüzde, kanunlarımızda olan bir şeymiş gibi yasalara geçmiş ve uygulanmaya devam ediyor. Bir de burada bir böyle anti parantez açmak istiyorum. Tabii, İsviçre tabii. Medeni Kanunu deyince aklıma geldi. Kemal Tahir İsviçre Medeni Kanunu alınınca çok ciddi bir şekilde kızıyor bu işe. Diyor ki biz bu zamana kadar yüzyıllardır medeni değil miydik de başka bir ülkenin kanunu aldık bir de adına medeni kanunu koyduk. Yani biz bundan önce barbar mıydık da şimdi mi medeni olduk diye bir eleştirisi var. Bu eleştiriyi de hem anti parantez açtım ama aynı zamanda şu açıdan da söylüyorum. Yani bizim kültürümüze, bizim toplumumuza da uygun bir şey değil. Ben mesela şunu sordum birkaç tane bilen arkadaşa, biraz önce Tuğba Hoca'ya da tekrar ona da sordum. Dedim ki mesela bizim İslam kültüründe böyle bir şey var mı süresiz nafaka diye? Benim bildiğim kadarıyla yok.
0: Yok.
1: İşte, İslam'da mehir var.
3: Mehirini veriyorsun.
0: Ama mehiri yanlış anlıyorlar işte.
3: İşte mehiri yanlış anlıyorlar.
0: Mehiri veya tam doğru anlaşılmadığı için aslında bölüyorum.
3: Buyur hocam.
0: Nafaka, mehir tam olarak anlaşılmadığı için Türkiye'de nafakaya mecbur kalınıyor. Eğer mehir gerçekten de anlaşılsaydı İslam hukukunun emrettiği gibi o zaman zaten nafakaya gerek kalmazdı.
1: Mehir başta nikah esnasında konuşulup karara bağlanması gereken bir şey değil mi?
0: Zaten orada karara bağlanması gerekiyor ama kadının da hayatını idame ettirebilecek kadar, tek başına hayatını idame ettirebilecek kadar bir para olması gerekiyor. Yani şimdi mesela ortamda işte hani sosyal hayatın içerisinde görüyoruz 100 gram altın mesela mehir. Normal görülüyor. 250 gram altın normal görünüyor. 250 gram altında boşanan bir kadın nasıl hayatını devam ettirebilir ki? Bazı hukuk, yani İslam hukuku alimleri bunu şöyle ifade ediyor. Kadına en azından başını sokacağı bir ev alabilecek kadar bir mehir vermesi gerekiyor diyor. O yüzden ilk evlenme anında bunun İslam hukuku anlamında tam eğer verilirse bir kadına
1: ama
0: zaten
1: bunda bir sınırı yok sanırım
0: kalmaz.
1: Yani.
0: Sınırı yok ama.
1: Yani bir sepet hurma da verebilirsiniz.
0: Örnek evet öyle de olabilir var. Ama işte o zaman da böyle nafaka falan konuşmak zorunda
1: kalır. Saraylar da bağışlayabilirsiniz zenginliğinize göre yani. Ama bu evlilik esnasında bunun akde dökülmesi
0: gerekiyor.
1: Lazım.
0: Nikah
1: yazılması
0: nikah.
1: Lazım. Evet. Nikah akdinde belirtilmesi
0: ama ben
1: lazım.
0: Yine şuna katılıyorum. Bunda çeşitli görüşler var. Bir sepet hurmayla bence olmaz hukuken. Ben İslam hukuku da araştırmasında, okumasında seven bir insanım. Bir kadının boşanma sonrasında hayatını birazcık devam ettirebilecek kadar
1: onun kendine işte o makul süre nedir?
0: Kendine bir hayat sürebilecek, kurabilecek kadar bir şeyin olması
1: bir
0: gerekiyor.
1: Bir süre boyunca. En az 6 ay, 1 yıl.
0: Evet. Belki
1: yıl.
0: Yani mesela şu konuda bir hukuk alimlerinin bir görüşü var. Başını sokacağı bir ev alabilecek kadar bir para verilmesi gerekiyor kadına. Çünkü belki dönebileceği bir baba evi yok. Neden kadın baba evine dönsün?
1: Dönmek ama herkes için durum farklı yani. Yani kadın çok varlıklı aslında bir ailenin kızı da olabilir.
0: Aslında oluru bu. Hı hı. Yani mehirin tam anlamıyla İslam hukukundaki oluru ben bu diye yani okumalarımdan bunu çıkarıyorum. Tabii ki daha fazlası da verilebilir. Ama bence daha azı verilmemesi gerekiyor. Ben bir hukukçu olarak bu görüşteyim. Ama, araştırıp okuyan birisi
1: ama olarak. Her boşanan erkeğin de bir ev alabilecek kadar eşine.
0: Taraflardan yoksa elbette o kadar yoksa bilemiyorum ama yani o kadının perişan olmaması gerekiyor. Dönecek bir evi olmayan.
1: Kendileri de kirada olabilirler haliyle.
0: Tabii öyle olabilir belki ama dönecek bir evi olmayan bir kadının perişan olmaması gerekiyor. Her kadının yani böyle
1: temel
0: bir şey yok.
1: Perişan olmayacak.
0: Zaten
1: hayat
0: hukukta, İslam hukukunda kadının nafakası evliyse yani nafaka demek zaten hani geçim demek yani. Hı hı. Kadının geçim yükümlülüğü eşindedir, kocasındadır.

0: Bekarsa babası da varsa babasındadır. Babası yoksa abisi veya erkek kardeşindedir. O da yoksa amcalardadır. Yani kadının zaten kendi nafakasını temin etme gibi bir yükümlülüğü yok İslam hukukunda. Aslında İslam hukukunda kadın bir prenses gibidir yani. Maalesef şu anda tam değil daha bu şey yapılamıyor. Fazla sosyal hayata uyarlanamıyor. Aslında Allah-u Teala bize prenseslik vermiş. Yani çalışmana gerek yok. Sen de evliysen sana kocan bakacak. Bekarsan baban, erkek kardeşin, onlar da yoksa amcan, o da yoksa devlet sana bakacak demiş. Ama işte şartlar, bilmiyorum.
1: Bir de Murat abi,
2: Buyurun hocam.
1: Şunu da eklemek istiyorum.
2: O prenseslik biraz geçmişte kaldı hocam artık.
0: O prensesliği kadınlar kendi eliyle verdi diye düşünüyorum ben. Aslında anlatılsa kadınlar uyanacak ve toptan kazan kaldıracaklar.
3: Feministler linç etmesin seni.
0: Ya çok prensesliği kim istemez ya?
3: İstemiyorlar.
0: Ne alakası var? Okusun, ilim sahibi olsun, sosyal hayatı olsun ama prenses gibi yaşamak güzel bir şey değil mi? Sabah saat 7'de 6'da gidip bir metrobüse o sıkışıklıkta işe gidip çalışma hayatındaki o kasvetli ortamı çekip akşam koştura koştura geliyorsun evine. Saat 6'da çıkıyorsun. 6'da çıktığın evden İstanbul'daysan anca 8-8.30'da evine
3: Gidiyorsun bir yemek yapıyorsun çoluğa çocuğa üstüne.
0: varabiliyorsun. Yani yemek de yapıyorsun. Hadi feministler diyor ya yemeği beraber yapsın erkekle diye. Yani erkekle beraber yapsan bile saat 8'de eve geliyorsun zaten. Tamam, diyelim ki senin kocan çok iyi bir insan ve sana yemeği hazır ediyor sen gelmeden önce. Adam melek. Ama yine de sen 7.30'da eve geliyorsun. Yani bu mu prenseslik yoksa bilmiyorum.
1: Ben şöyle
0: Bana
3: nasıl bir
0: kızacaklarsa bu
3: şeydi?
0: yüzden kızabilirler.
2: Evet, avukat Tuğba Arslan gerçekten son derece tartışmalı bir meseleyi.
3: Tartışmalı.
2: Bir avukat gözüyle.
3: Şimşekleri üzerine çekecek
2: evet.
3: açıklamalar ya.
0: Ben şöyle düşünüyorum.
1: Ben Tuğba'cı %100 katılıyorum
0: bence
1: bu
0: şunu
1: arada.
0: Söyleyeyim hocam şimdi beni linçlemesinler.
2: Ayhan
0: ben şöyle...
2: Hocam da katıldı size.
0: Sağ olun hocam.
2: Siz
0: çok teşekkür ederim.
2: Katılamıyorsunuz galiba.
3: Ben bu tarz konulara neden çok fazla girmediğimi birazdan izah edeceğim.
2: Evet.
0: Ben şöyle düşünüyorum kadın çalışma hayatı hususunda. Kadınlar esnek çalışabilmeli, evden çalışabilmeli. Uzaktan çalışma modelleri olmalı kadınlar için. En azından doğurganlık çağında kadınlara bu hakları tanımalıyız. Zaten bu düzenlemeler iş kanununda yani kadının çalışma hayatına kadına uygun bir şekilde girilebilecek düzenler Sayın Cumhurbaşkanımız iş kanununda yaptı. Yani Cumhurbaşkanımızdan önce iş kanununda kadın ve erkek eşit ücret bile almıyordu doğru düzgün. Bunu koruma altına alan bir hüküm bile yoktu. Sonrasında bakın her zahmette bir rahmet vardır. Pandemi dönemiyle birlikte evden çalışma modeli diye bir şey dünyaya geldi. Bu ortaya çıkınca demek ki bazı işlerde evden de yapılabiliyormuş dendi. Ve evden esnek kadınlara işte doğum sonrası izinin uzatılması gibi kadının çalışma hayatını doğurganlığını da engellemeden katılabileceği modeller gelişecek. Bunlar gelişecek. Gelişiyor şu anda ve gelişecek.
2: Çok önemli meselelere
0: Bu çok önemli
2: dokunuyoruz.
0: bir
2: Çok
0: konu.
2: önemli. Kadının iş
0: Kesinlikle önemli.
2: hayatındaki haklarıyla alakalı mesele gerçekten son derece önemli. Çünkü neden bunu konuşuyoruz? Nafaka meselesi Aydın Hocam biraz da hani aileyi konuşuyoruz. Aile yılından bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aile 10 yılı ilan etti. Bir seferberlik ilan etti. Neslimiz çünkü azalıyor. Çocuklarımızın sayısı azalıyor. Ailelerde çocuk sayısı giderek düşüyor. Artık pek kimse çocuk da yapmak istemiyor doğal olarak. Bu son derece kritik bir şey. Türkiye açısından milli güvenlik meselesi haline geldi. Doğal olarak aile kurumu açısından yine tersten bir soru sorarak söyleyeyim. Bazı kişiler de yeni bir hayat kurabilmek için evlenip çoğalmak, çoluğa çocuğa karışmak için son derece problemli olan bir evliliği var ve o evliliği bir an evvel bitirmek istiyor. Belki iki taraf da bitirmek istiyor. Ama sırf bu nafaka meselesi onu ikinci evliliğinde çünkü o nafaka yükümlülüğü erkek için devam edecek yani. Doğal olarak hem o eve bakacak hem diğer eve bakacak. Zaten ötekinden doğan çocuklarına bakmış olacak. Yeni bir hayat kurabilmenin önünde de süresiz nafaka engel gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Tabii ki hem yeni bir hayat kurmanın önünde engel hem de en başta insan evleneceği zaman bu şartları, bu kanunları, yasaları zorlaştırırsa 10 kere düşünüyor. Ve bu da yine şuna getiriyor Murat abi. Nafaka ödemeyeyim, olur da boşanırsam, olur da boşanır nafakaya vermek zorunda kalırsam diye
0: Evet.
1: resmi nikah kıymıyor.
0: Evet.
1: Yani nereden bakarsanız bakın tutarsız bir
0: Kesinlikle bu
1: yasa.
0: çok
1: Yani normalde bunun belli bir düzeye oturup kolaylaştırılması ve makul bir seviyeye
2: Yani
1: çekilmesi lazım.
2: kadının evlendikten sonra boşandıktan sonra yeniden yeni evliliğini resmiyete dökmemesinin başka gerekçeleri var. Erkeğin resmiyete
1: Tabii
2: dökmemesinin
1: ki.
2: başka gerekçeleri
1: Tabii ki
2: var.
1: işte nafakalar,
0: Kesinlikle.
1: tazminatlardan vesaire korktuğu için o gayrimeşru hayatına devam ediyor. Bakın ben özellikle